0: Gençler Birliği'nin dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
0: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız. Rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye, ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşlarının yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amasya'yı kale başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani zor. Burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Selamlar, teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki güzide mesela Anadolu kulübümüzken, bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğan Can Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
2: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı ileselim. Senin Aslan'la.
1: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
2: Teşekkür ederim. Tabii,
1: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
2: Tamam, öyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerini, keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.

0: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu, geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsunspor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, konferans liginde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsunspor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsunspor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet, ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsunspor transfer sezonunu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı, ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elayis Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı, sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsunspor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsunspor'un önünde. Şimdi bir belki de son dönemin en uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsunspor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsunspor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsunspor sezon başı olmasına rağmen. Tabii ara sonrası bir Karadeniz derbisi. Rakip Trabzonspor. Orada da biliyorsunuz Thomas Reis'le anlaştı Bordo Mavililer. Bir yandan da bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsunspor'a gelen Thorsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
0: Aynen öyle. Öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan, ya ben hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım evet. var. Hemen bununla tamamlayacağım tamam. bunları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var, korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş dinleyicimiz.
0: Kısa bir zamanımız varsa evet. o zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye kupasıydı, ligdi, üstüne maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu öyle soruyor.
0: Mi? Evet. Mesut Bey selamlarımız evet. olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan'da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok. Peki. Yani Samsun Spor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
0: Evet. Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederiz. Selçuk Berk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sana kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl ile değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen evvel. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
2: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte ligden düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Derim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için, hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık yediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı, camiayı tanıyan, yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar, yani ufak değil mi? İki tane, üç tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takım unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen

takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki Dinamos'u görevindeki Deniz ayrıldı. Tabi bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma, üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar

0: İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece iki maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altıkardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı. Gelen Godoy sakatlandı. Ege var. Genç çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yüzünden, yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi. Ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakikada oldu, ikinci devre başladı. Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü. Darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor. Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır. Ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz. Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti. Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence demiş. Bunu kabullenmek lazım artık demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
0: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftar olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım olup 5. senenin sonunda

0: işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftarı serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulolarını yaratan, denizlerini yaratan.
1: Böyle bir Göztepe hedefleniyor diyorsun.
0: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani peki. Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli aradan sonra eksikler gelince takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine peki. Zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ ol, var ol.
1: Doğan Can Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladığı cümlelerini takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu. Ki arada konular yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suha Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar.
1: Yayına değil sadece Süper Lig'e hoş geldiniz. Çorum Spor.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çorum
2: çok
1: FK. Sağ olun. Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet. Attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek hem iki soruyu da başta sorayım. O süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size halledilsin. Evet.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldım. Ama isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, Topun oyunda kalma süresinde gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alay karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında hakeza öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten
1: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
2: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Bir içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yani gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşananları bilmediğimiz için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki
2: ama
1: yorum olarak hata mı sizce?
2: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
2: Yani Uğur Hoca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
2: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Özkan?
2: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
2: tekrar
1: benzetiyorum.
2: Geri getirip kurtarıcı olarak aynen
1: şey
2: yaptı.
1: Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
2: İnşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu birleşmiş olarak görüyorum. Sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
2: Kamuoyunda inanın hiç olumsuz, yani eleştiri vardı ayrılıkla ilgili, hani istifasıyla ilgili, görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
2: İnşallah yani eğer netleşirse de şey yaparız. İsim konusunda da dediğiniz gibi. Yani ben kendisi Abdullah Avcı'nın ekibiyle de görüştüm. Evet, bugün öğleden sonra Çorum FK yönetimiyle bir görüşme yaptılar. Ama sonucuyla ilgili henüz netleşmiş bir durum yok.
1: Peki.
2: Yani şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir şey de yok şu anda belli bir durum.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Sağ ol.
1: Halil Öztürk'le konuştuk. Çorum'daki detayları Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurumspor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurumspor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum. Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz. Selamlar.
3: Can.
1: Ali Kaya hoş geldiniz. Selamlar.
3: Hoş bulduk abi. Aleykümselam.
1: Erzurumspor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurumspor camiası? Erzurumspor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurumspor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
3: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
3: Erzurumspor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
3: Abi sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurumspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Tabii burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim, 3. haftada gençler birbiriyle birbiri berabere kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup

0: kaybederek de Hannes'in 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurumspor var. Tabii Erzurumspor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurumspor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk iki hafta alınan iki mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsunspor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde.
0: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maç hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor İsa Eyüp Spor İsa maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor Erzurumspor Başkan Ahmet Dal. Bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara inşallah Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurumspor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Alika'ya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör
0: anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum
1: son 3 hafta iyi kapandı çünkü.
0: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
0: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum Spor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
0: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene de bu süreçten geçmişti. Yani şu anda önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Serkan Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
0: İlk haftada zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Alika'ya ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Alika'ya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Alika'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte.

0: Tesuya Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
1: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
0: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursa Spor'da birinci ligde Kayseri Spor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursa Spor'da son süreç
1: 8 nedir? Hafta.
0: Düzeltiyorum, orada biraz daha farklı işler tabii, 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı, özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi evet, toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Hı-hı. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Süper Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursa Spor özelinde.
1: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursa Spor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursa Spor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursa Spor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım, 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nı da kaldırdığı yer. Bursa Spor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursa Spor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var, ondan bahsetmek istiyorum. Peki. Bursa Spor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursa Spor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattık ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursa Spor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursa Spor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursa Spor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursa Spor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursa Spor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursa Spor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisini tartını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursa Spor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Şirik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursa Spor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
0: Öyle başladım zaten.
1: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu İlhan Arçu gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
0: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
1: hemen onu da şey yapayım.
0: Sen de tekrar bölmeyip ben kaldığın yerden devam edebiliriz.
1: Hemen devam edeyim. İlhan Arçu bu süreçte Beşiktaş'ta 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. İlhan Aycu şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber, ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü İlhan Aycu'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası, ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor, kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor, Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu: Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursaspor'da beklentinin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu, ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursaspor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Er onu sol bekle denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi, ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursaspor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursaspor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursaspor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursaspor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
0: Peki. Bu arada Yeni Açı'da değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Yeni Açı var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Yeni Açı'nın, işte onu geçen, Yeni Açı'yı geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol, ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
1: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum yani. Evet. Gayet güzel.
0: Böyle bir haber okumuştum.
1: Bursaspor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
0: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süray Gülsoy son kısımda.
1: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu
0: kadar değil.
1: Benlik bu kadar.
0: Siz kadar değil Bursa Spor.
1: Yılların... Bizim hayatımızın bir parçası.
0: Çeyrek asırı geçti Süray Gülsoy Bursa Spor'u takip
1: ediyorsun. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 8

0: 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursaspor'un canlı maçını izledim.
1: Evet. Peki, daim olsun diyelim.
0: Çok
1: bu arada bu arada sorar mısınız üstad, konuğuna sorar mısın demişti dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursaspor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani
1: husumet var mı acaba?
0: Şöyle bir şey söyleyeyim, geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum, yani maç içerisinde atışmalar küfürsüz, şiddetsiz ama ben evet. Ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursaspor taraftarları ülke futbolunda, evet, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursaspor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursaspor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süha Gürsoy.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bursa'ya selamlar.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Sağ olun. Suya Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu, ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
2: Hemen kısa söyleyeyim. Siz de söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu. Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişare sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve senin de söylediğin gibi averajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
2: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanın ardından 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak.

0: Osman minvalide Kayserispor'un Konyaspor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Kolay gelsin.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığspor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim. Az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz. Selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar. Sakarya'ya, Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
2: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor önünde kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seri devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktördü. Sakaryaspor teknik direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor teknik direktörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
2: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Orada bunun konusu geçti. Güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş, hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığspor'la, ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
2: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev aldı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Vanspor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaelispor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçlara imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çivicik.
2: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahyaspor'la olacak Sakaryaspor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
2: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakaryaspor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakaryasporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoçlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'deyiz demiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoçlar der de biz Ezel Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türk Nasli yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey, her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı Radyo Gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacaktı. Berk, tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç, hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
2: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığspor'un teknik rektörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu da evet, sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
2: Şimdi tabii Elazığspor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor'u yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sebaspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Aliya FK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Aliya FK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından.
1: Taraftarlar yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
2: Oğuzhan, evet, İstanbul'da çevre illerde organizasyon orada var diyor
1: mesela.
2: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze'yle zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığspor'un sonraki dönüşünde, yani Gebze maçı dönüşünde içeride Çorlu ile oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım, sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımlar, bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda, yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüz

0: birlikte Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
1: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
0: Efendim?
1: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı, hatırlıyorum.
0: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğla Spor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı, 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığ Spor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığ Spor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığ Spor, içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığ Spor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığ Spor'un.
0: Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığ Spor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: şort sponsoru yok.
0: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığ Spor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Seza Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığ Spor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki. Ağzınıza sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.
1: Son kısımda tabii Elazığ Spor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İLES Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belksayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belksayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'le Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya ile Samsun Sporu, Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya ile Erzurum Sporu, Süheyl Gürsoy ile Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik ile Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli Ara'da tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a Milli Ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak. Günün gündemini değerlendirecek haber masasında dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, ha o zaman yapacağız, ha bu zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi Milli Araya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi, 7 günlük. Bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamak da biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in Çağrı Saray sizlerle.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından tarih 24 Eylül 2026 Perşembe gününü gösterdiği bir günden hepinize radyoları başında bizlere gönüllerini açan tüm Radyo Gol'ün en güzel paydaşlarına, en güzel dinleyicilerine ben Çağatay Çıtlak her zaman olduğu gibi sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine yoğun bir gündem. Gelen mesajlar arka arkaya şu anda yağmakta. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de gönül verdiğiniz renklerle ilgili, takımlarınızla ilgili ya da yarın akşam oynanacak olan Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla ilgili tüm görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Hemen hiç vakit kaybetmeden bu arada sabah beni yalnız bırakmayan HT Spor ekranlarında Habertürk'te mesaj atan dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Bayram Olcay, sabah program çok kısa sürdü, 2 saat olmasını diliyorum demiş. İzleyiciye olan saygın, takdire şayan, Allah'a emanet olun Bayram Olcay. Çok çok teşekkürler. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi zaten her gün var, sağ olsun, o da çok güzel dileklerini iletmişler. Yine bakalım, Zafer Tüzün aramış şu anda. Ben Zafer Hoca'ya ulaşamamıştım ama Zafer Hoca tekrar geri aramış. Acaba yayında arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum. Belki de Zafer Hocam şu an dinliyordur. Zafer Hocam ben yayındayım, sen müsait misin?
1: Ama ne zaman?
0: Sen ne zaman istersen hocam, 14-16 şu anda da yayındayım.
1: Yani
0: 15 dakika sonra arıyoruz. Tamam, teşekkürler Zafer Tüzün, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi interaktif canlı yayınımız hem telefonda devam ediyor hem radyoda devam ediyor. Gelen mesajlarla başlayalım. Şimdi mesajlar tabi arka arkaya geldiği için birden gelmiyor. O yüzden yavaş yavaş geliyor. Murat Özmen hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Muammer Altın yine Amerika'dan bizi dinleyen dinleyicimiz, ona da sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Bakalım yenilerden neler neler var. Evet, bir yerlerden başlamak gerekiyor. Sessiz çoğunluktan Miço Tamer hoş geldin Çağatay Hocam demiş. Evet, hoş geldin mesajlarına baktık.

Yaşar Bey, o yazdığınız şeyler ben değilim, emin olun. Ama şurada belki hani sesi belki hoş geliyorsa size, o olabilir. Teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. O kadar çok mesaj var ki yani inanın teşekkür etmekte zorlanıyorum. Hepinize müteşekkirim. Bugün tabii çok yoğun bir gündem, her zaman olduğu gibi. İstanbul'un dün de söyledik havası gibi. Gündemimizde bir anda değişebiliyor. Amerika'daki tır şoförlerine selam göndermek yok mu dedik ama 30 saniye önce sizlere halbuki mesaj göndermiştim Muammer Bey. O da ver yansın ediyor. Selamlar, sevgiler, yolu her zaman açık olsun. Devam edelim. Tabii gündemimiz yoğun dedik. Çünkü bugün sabah Vincenzo Italiano'nun bir basın toplantısı da oldu. Onlara da değineceğiz. Uluslar Ligi'nde yarın akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Türkiye-Fransa karşılaşması var ama bizim için en önemli maç bence pazartesi günü Bursa'da oynayacağımız Türkiye-İtalya maçı ve ondan sonra da eğer yanılmıyorsam 12 Kasım'da Gürsel Aksel'de İzmir'de oynayacağımız Türkiye-Belçika maçı o kadar önemli ki bu iki maçı da aslında alabiliriz. Ben yenebileceğimizi inanıyorum. Tabii milli takımın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar sonucunda da en çok merak edilen şeylerden birine de cevap vereyim. Biz eğer ilk ikiye girersek 4,5 ya da 6 milyon euro kazanacağız. Euro 2028'e de eğer elemelerden gidemezsek Uluslar Ligi playoff kapımızı açacak. Bunu da bildirelim. Sizlerin de hani bilgisine sunmuş olalım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Peki bunun sonucunda biz ne kazanacağız? Yani bu maçları oynadık, ne olacak? Grup lideri 6, ikinci 4,5, üçüncü de 3,5 ve dördüncü de 2,5 milyon euro ödül alacak. Önce bunu söylemiş olalım. A Ligi'nde grubu lider bitirip şampiyon olan takımın kazancı 10,5'la 11 milyon euroyu buluyor. Yani buradan birinci olacak takım, ki Fransa olur ihtimali de bence gerek yok, 11 milyon lira para alacak. Euro 2028 eleme grupları kuralları 6 Aralık'ta çekilecek. Ve bir takımın 2026-2027 Uluslar Ligi'ndeki sıralaması hangi torbaya gireceğini belirleyecek. Burada da anlaştık değil mi? Yani milli takım Uluslar Ligi sıralaması sayesinde Avrupa'nın dev takımlarıyla eşleşme riskini azaltmış olacak. Milli takım büyük ihtimalle de ikinci torbadan kuraya girecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Euro 2028 elemelerinde 12 grup birincisi ve en iyi 8 grup ikincisi doğrudan finallere katılım hakkı kazanıyormuş toplam 20 takımla. Kalan son 4 turnuva bileti ise Mart 2028'deki 12 takımlı playoff turuyla belirlenecek. Geleneksel elemelerde ilk ikiye girerek doğrudan vize alamayan en iyi sıralamaya sahip Uluslar Ligi grup liderleri bu playoff turuna katılma hakkını da garanti etmiş oluyor. İsmail Bey demiş ki, Çağatay Hocam hoş geldin. Fenerbahçe'den başka bir takım izleyemiyorum. Darlanıyorum. Hemen kapatıyorum. Türkiye dahil izleyemiyorum. Nedenini bilmiyorum demiş İsmail Bey. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyorum. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca. Resimlerden artık tanıyoruz. Enes Bey diyor ki, sizin sesinizi duymak gerçekten insanı rahatlatıyor. Hani gece yatmadan önce TRT'de masal okunurdu ya, çocuklar öyle uyurdu. Adile Naşit ya rahmetli, Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ya masal anlarsanız şu anda biz de mışıl mışıl uyuruz, bilmiyorum. Övdünüz mü, gövdünüz, gömdünüz mü Enes Bey ama. Şaka yapıyorum tabii. Çağatay Hocam, Belçika eski Belçika değil, İzmir'den çıkamaz Sayın Hacı Osmanoğlu demeden diyeyim demiş Aykut Bey. Bizim tabii en büyük dezavantajımız, dinleyicilerimizden de soruyor hani nasıl değerlendiriyorsunuz diye. 3 tane takım, bunları alt alta yazdığınız gibi şu an benim gibi Fransa, İtalya ve Belçika. Fransa'da dünyanın en büyük futbolcularından biri Zinedine Zidane, yani lakabı Zizou. İtalya'ya bakıyorsun, yine dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi Mancini ve Belçika'da Van Bommel. Nereye geleceğim? Üçü de yeni teknik direktör. Üçü de ilk maçlarını bize karşı oynayacak. Yani Uluslar Ligi'ne dahil ediyorum. Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak.

olacak ama tabii grupta İtalya-Belçika maçı da çok çok önemli olacak. 6 tane maçımız var. 15 Kasım'a kadar milli takımın arkasında duracağız. Hep birlikte destek vereceğiz. 15 Kasım'da eğer biz istediğimiz sonucu alamazsak işte burada ne eksik, ne yapılması gerekiyor ve bundan sonra nasıl bir hükme varmamız gerekiyor onları konuşacağız.

0: Ama onun öncesinde Instagram'da Çağatay Hoca adresine takip alan Yaman Okan Halil Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah doğru söylemişimdir. Serkan Atar'a teşekkür ediyorum. Hale Sontan'a teşekkür ediyorum. Haydar Bezeiş'e teşekkür ediyorum. Dün yayından sonra beni takibe alan Sermet Musaoğlu'na da teşekkür ediyorum. İnşallah kimseyi atlamamışızdır. Tüm dinleyicilerimizi okumuşuzdur. Devam edelim. Instagram'dan gelen Necat Yılmaz, hoş geldin büyük analizci demiş. Necat Bey'e sevgiler. Ahmet Gece diyor ki hocam hoş geldin, o kadar güzel ses tonun var ki çok teşekkürler, bütün yorgunluğunu almışım, saat 16'ya kadar senin sesinle de huzura doğru sohbete devam demiş. Yılmaz Vural'ı yayına alabilir misin, keyifli sohbet, biraz tebessüm olsun, yüzümüz gülsün. Yılmaz hocamızın yorumları çok güzel sizinle beraber. Bu arada Türkiye Fransa'yı yenilir, Belçika'yı yener demiş Ahmet Gece. Doğru söylüyor olabilir Ahmet Bey. Hemen de bir hatırlatma yapalım, ben geçen hafta ve dün de olmak üzere Yılmaz Vural hocayı, yani Yılmaz hocamızı aradım. İki telefonda da bana dönmedi. İnşallah telefonlarımı görürse, geri dönerse de onu da yayına alırız. Şu anda Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan Mesut Alpay'a da çok teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan da bakıyoruz. Şöyle bir Avrupa istatistik sitelerine baktım. Uluslar Ligi maçları başlamadan tahminler yayınlanmaya başlamış bile. Ve bakın, milli takımın grubu sonuncu bitirip B Ligi'ne düşeceği tahminleri ağırlık kazanmış. Yani bizim çocuklar, Türkiye %39'la Hırvatistan'ın, o da %20'ymiş. Ardından düşmesine kesin gözüyle bakılan ikinci takım durumundaymış. Bakacağız artık. Kim düşecek, kim kalacağız, hep birlikte göreceğiz. Yine isimlere teşekkürlere başlayalım. Fatih Bükü'ye çok teşekkürler. Sami Okçu'ya çok teşekkürler. Şu anda Instagram'dan yine bir yandan takibi alan isimlere de teşekkür ettik. Saatlere bakıyorum, onları karşılaştırıyorum. Hürriyet'ten İsmail'ler var. İsmail'leri arayalım çünkü Vincenzo İtalyano'nun basın toplantısı vardı ve son bilgileri de almak üzere Hürriyet'ten İsmail'er. Hoş geldin programımıza, Radyo Gol'e nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olun. İtalyano basın toplantısını sadece İtalyan medyasına yaptı, yani Türk basına yapmadı, evet. Ama takip ettim. Şimdi gerçekten açık yüreklilikle itiraf etti orada Montella. Beni kovabilirlerdi ama bana sahip çıktılar, geleceği düşünerek bana sahip çıktılar dedi. Hı hı. Ama tabii haklı, yani normalde o başkan olsaydı sanırım aynı sonuçları alan, aynı dereceyi alan teknik direktörü kovardı, çünkü onun düşüncesi de futbol adamı olduğu için öyle. Ama tabii Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istikrardan yana olduğu için istikrarlı bir tablo, istikrarlı bir gelecek, böyle bir karar aldı. Bu nedenle hem milli takımın geleceğini düşündü, hem de milli takımın yapısını bozmak istemedi. Ama Montella'nın İtalyan basınına hem İtalyan milli takımını övmesi, hem de Fransız milli takımını överek Fransa'nın İspanya ve Portekiz'den çok üstün oyunculara, yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak övmesi, hı-hı, önemli bir olay. Neden önemli bir olay? Zaten bunu dünya biliyor. Yani futbolu birazcık izleyen, birazcık takip eden herkes biliyor. Yani Fransa'nın ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu. Ama burada Montella'dan şunu duymak isterdik. Türk milli takımının özellikle dünya kupasından sonraki ruh hali nedir? Yani Türk milli takımının özellikle kadroda bile yer almayan oyunculara hala milli takımda yer verilmesinin nedeni nedir diye bunlar açıklaması lazım. Hı hı. Yani La Fontaine'den masalları bırakıp gerçek hayata dönmesi lazım. Yani hem büyük fedakarlık yapan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimini zor durumda bırakmaması lazım. Türk halkı desteklediği inanılmaz sponsorlar destek verdiler Dünya Kupası öncesi. Bunların karşılığı bu olmamalıydı. Bunları anlatması lazım. Yani ilk Dünya Kupası'nda ilk iki maçta neden yenildi?

0: Yani park atacağı rakiplerine neden elendi ve geldi 3 maç sonra Türkiye'ye geri döndü. Bunları anlatması lazım ki gerçeklerle yüzleşelim. Millet yüzleşsin, futbol dünyası yüzleşsin.
1: Peki İsmail abi, bunu dost ortamında falan sohbetlerde söylemiyor mu bu konuları? Sen de genelde oralarda oluyorsun, o yüzden soruyorum.
0: Ben genelde sormak istiyorum ama aynı ortam böyle konular konuşmaya müsait olmadığı için fazla soramıyorum. Hı hı. Ama en kısa zamanda beraber yani zaten yarın Kocaeli'ne gidiyoruz. Kocaeli'nde bunları kendisine tek tek soracağım. Çünkü bizde maalesef futbol dünyası, futbol şey değişti. Yani hep sürekli mesela hocanın basın toplantısına katılanlar, hocam 3-5-2 oynamıyorsunuz da niye 5-5-1 oynuyorsunuz gibi böyle absürt sorular sorulması. Yani Türk milli takımının imajı gidiyor. Türk milli takımının imajı dağıldı. Dünya kupasında istenilen seviyede değil. Bu nedenle bu seviyeye ulaşmak için de ne yapmak gerekir, neler yapılması gerekir? Yani Almanya'nın Westerwald bölgesinde yetişen oyuncular mı milli takımınız temel taşları? Türkiye'de milli takım forması giyecek, milli takımı temsil edecek oyuncular yok mu? 85 milyonluk ülkedeki bu gençliğe ne yapıldı da uyutuldu ya da niye yetişmiyor, gençlik yetişmiyor? Bakıyoruz en... Yani parasızlıktan sürekli isyan eden kulüpler bile takımlarını yabancılarla doldurmuşlar. Yabancı hurdalıklarla doldurmuşlar. Ya en düşüğü 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon euro alıyor arkadaşlar. Yazıktır. Acun Ilıcalı ne demişti? Ben Hull City'ye Türkiye'den oyuncu almam. Neden? Türkiye'de inanılmaz fiyatlar var. Bu inanılmaz paralar. Yani bir futbolcu yıllık 7 milyon, 10 milyon alıyorsa Acun diyor ki bu parayı alan oyuncu bana gelecek maç öncesi atacağı golün dakikasını söylemesi lazım. Haklı ve adam Acun Ilıcalı mütevazi bütçeyle Premier Lig'de en iyi şekilde mücadele ediyor. Ve Kayseri'nin burun kıvırdığı teknik direktörle Premier Lig'de mücadele ediyor. Ne demek bu? Yani insana inanacaksın, güveneceksin. Ha bizde başkanlar geliyor, transferleri yapıyorlar, menajerlerle konuşuyorlar. Sonra teknik direktöre diyorlar ki gel sen bu takımı zirveye çıkar, şampiyon yap. Yok arkadaş böyle bir şey. Futbolu futbola bırakacaksın. Kendi işin nedir? Gazolcu musun? Tamirci misin? Nesin? Artık tekstilci misin? Tekstilin başında sen imparator ol. Avrupa şampiyonu ol, Şampiyonlar Ligi ol. Futbolu futboldan gelenler Şampiyonlar Ligi'nde ya da dünya uluslararası turnuvalarda temsil eder. Bu nedenle çok büyük hatalar yapıyor. Bu hatalardan dönülmesi lazım. Ama Montella'nın burada İtalyan basınına yaptığı açıklama gayet açık ve net. Yani beni kovabilirlerdi. Dünya kupasında başarılı olamadım diye itiraf ediyor. Ama Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı ve yönetimi iyi niyetli, bana inandılar, güvendiler ve geleceğe yatırım yaparak bende devam etme kararı aldılar. Bu da sevindirici bir haber dedi. Ama işte bu empatiyi herkesin yapması lazım. Yorumcuların yapması lazım. Yöneticilerin yapması lazım. Yani kısacası futbol sahada oynanır. Futbol sahada ortaya çıkar. Zaferler ortaya çıkar. Ama maalesef bizde futbol dışında sadece merkez hakem komitesi konuşuluyor. Futboldan anlayan anlamayan. Kimse milyon euro verdiği oyuncunun kale içinde kaçırdığı golü konuşmuyor. Yani bu nedenle futbolumuzu yönetenler, futbolumuzu yorumlayanlar biraz daha gerçekçi konuşmaları lazım. Gerçekçi olmaları lazım. Nedeni de şu, Türk futbolu gerçekten irtifa kaybediyor. Neden irtifa kaybediyor? Uluslararası turnuvalarda bugüne kadar yokuz ama... dünya kadar paralar harcanıyor. Bakıyoruz şimdi dün bizim gazetemizin Adil Demirçubuk muhteşem bir haber yapmış. Yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zengin ettiği kulüpler diye. Yazıktır, günahtır arkadaşlar ya. Biz altyapımızdan bu kadar oyuncu yetiştiremiyor muyuz? Biz gençlerimize, Türk gençlerimize inanıp güvenemiyor muyuz arkadaşlar? Bakıyoruz amatör kulüplerde inanılmaz bir şey var. Halı sahalar yapılıyor, sahalar yapılıyor ama hepsi ticari amaçlı kiraya veriliyor. Ya arkadaşlar siz bu sahaları, siz bu tesisleri gençleri yetiştirmek için kullanın. Para için kullanmayın. Yani şu anda bakıyoruz Türkiye'de futbol sadece yani futbol okullarına kaldı. Adam X bir isim kuruyor. X bir isimle futbol okulu kuruyor. Bakıyorsun dünya kadar para 30 bin lira 20 bin lira futbol okulu mu olur arkadaşlar ya? 5 yaşındaki 10 yaşındaki çocuk aylık 30 bin lira futbol okuluna gidiyor futbol öğrenecek. Arkadaşlar dünyada bütün altyapılar hep sokaklardan gelmiştir. Yani mahallelerden gelmiştir. Devletin sağladığı imkanlarda yaptığı çalışmalardan gelmiştir. Ama bizde maalesef devlet tesis yapıyor. Hemen bir üst kurula ya da herhangi bir kuruluşa kiraya veriliyor. Yani yazık, bu gençliğe yazık. Bu gençliği, bu insanların verdiği vergilerle yapılan tesisler maalesef belediyeler tarafından meclis üyelerine ona buna peşkeş çekiliyor. Yani geçmişte örnek vereyim, mesela Bayrampaşa Türkiye'deki futbol kulüplerinin temel taşlarını oluşturuyordu. Şimdi bakıyoruz Bayrampaşa'da eskiden 18 tane normal açık saha varken şu anda 8 tane normal halı saha var. Onları da belli işletmelere vermişler. Peşkeş çekmişler işte meclis üyelerine ona buna peşkeş çekmişler. Ya arkadaşlar bu gençlik, sizin hiçbir genç yeğeniniz, torununuz, yakınınız yok yani. Bu anlayamadım, bu para hırsı insanlarda inanılmaz bir şekilde hem sporu çökertti hem de futbolun gelişmesini önledi. Bu nedenle evet, devletimiz acil önlem kararlar almalı. Bu gençliğe önem verilmeli.
1: Harun çünkü Bey bakıyoruz... de diyor ki, bu arada İsmail Er, sözünü kestim ama.
0: Evet.
1: İsmail
0: evet.
1: Bey haklı. Abi nasıl geleceğe yatırım? Gençlere şans ver. Anadolu'dan gençleri keşfet. Ne işin var Samet'le İrfan Can'la demiş.
0: Aynen katılıyorum ya. Samet de İrfan Can da bizim evladımız ama bu oyuncuların etrafında sürüyle genç Türk yetenekli oyuncular var. Bu yetenekleri kazanmak lazım. Sadece bunlara odaklanmamak lazım. Yani şimdi takımlarında ilk 11'de oynamayan, yedek kulübesinde sürekli oturan oyuncular milli takıma alınıyor. Ya arkadaşlar, yetenekli gördüğünüz Türk gençlerini alın. Niye almıyorsunuz? Başka bir şey var demek ki burada. Yani ben burada şeye lanet okuyorum. Türkiye'ye mesela İngiltere oyuncu alırken, yabancı oyuncu alırken kritere bakıyor. Türkiye'ye yabancı oyuncu alırken kritere bakmayan sisteme lanet ediyorum. Ve bunları onaylayanları da lanet ediyorum. Ki bunların başında şu anda böyle büyük teknik direktörler isimleri geçiyor. Bu teknik direktörler bakıyorum anılarını anlatıyorlar. Arkadaşlar futbol bitti, ekonomi bitti. Kulüpler sponsor bulamıyor formalarına. Bunları konuşun. Kulüpler neden bitti? Onları konuşun. Türk futbolu neden bitti? Onları konuşun arkadaşlar ya. Adam çıkmış orada anlatıyor. İşte diyor malzemeci gelirken ona kafa attım, ona yumruk attım bilmem ne. Ya bırakın bu işleri ya. Yalanları bırakın ya. Bırakın. Adam almış orada işte Bodrum'da Çeşme'de oturuyor. Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar sen hangisiz, hangi bugüne kadar Türk futboluna hizmet ettiklerini belirten teknik direktörün herhangi bir ihtiyacı olan gençlere yardım ettiğini, hani genç futbolcu yetiştirmeye yardım ettiğini siz gördünüz mü, görmediniz? Hayır, hepsi yetişen futbolcular, hepsi yetenekli. Arda Turan Bayrampaşa'dan çıktı, Okan Bayrampaşa'dan çıktı, örnek diyorum şu anki aklıma gelenler. İşte Barış Alper Ankara'dan çıktı, çocuk çalıştı, çabaladı. Yani herkes kendi imkanlarıyla. Hiçbir teknik, büyük teknik, yani büyük teknik direktör diye geçinenler hiçbiri bugüne kadar bir oyuncu yetiştirmedi ya da almadı. Şimdi bakıyoruz eskiden scoutlar vardı. Şimdi scoutların yerini menajerler almış ya da menajerlerin hukukçuları almış. Neden? Çünkü parasal bir güç savaşı var artık. Başkan geliyor, kendi parası değil zaten, kulübün parası arkadaş, harca, ver 10 milyon mu 20 milyon ver kardeşim. Bu paraları kim ödeyecek? He? Taraftar fedakarlık yapacak, loja alacak. Taraftar fedakarlık yapacak, koltuk alacak, malzeme alacak. Ya arkadaşlar bunları maalesef bu hale getirdiler. Şimdi dün sabah yani akşamüstü televizyonda izledim Beşiktaş Başkanı. İşte sponsorlar Rami Koç'un dışında kimse yardım etmiyor. Etmez. Çünkü iş adamları diyor ki kardeşim ben yardım ediyorum ama gelen kulüp başkanları kulübü soyup gidiyorlar, kaçıyorlar, ortaya bile çıkıp yani hata yaptıklarını anlatmıyorlar. İşte en son örnek Beşiktaş'ta başarılı bir divan başkanı var.

0: Egemen Türk, arkadaşlar sizi Masak incelemeli. Bu hesapları tek tek vermeli. Bu Beşiktaş kulübünün malı. Sizin kendi şahsi malınız değil. Kendi şahsi malınız gibi yönetemezsiniz. Masak bunları takip etmeli. Bunlar Beşiktaş'a gelmeden önce 5 kuruş paraları yok. Bankaları dünya kadar borçları var. Ve başkanlığı bırakıp bir mazeret bulup kaçıp hemen Beşiktaş'ı borç altında, vebal altında bırakıyorlar. Yazık değil mi? Yani birileri bunları sarsması lazım. Nasıl bankacılıkta, fon olaylarında Sayın Savcımız Akın Güllek tek tek kaçak kara para olayını ortaya çıkardıysa Sayın Savcım da bu kulüplerde kaçırılan paraları da önümüzdeki günlerde sanırım tek tek ortaya çıkartır. Evet. Menajerler mi çaldı, kulüp başkanları mı çaldı, yöneticiler mi çaldı? Bunlar tek tek teşhir edilmeli. Çünkü aksi takdirde bırakın iş adamları, artık taraftar bile stada gelmek istemez.
1: Sevgili İsmail abi, bir şey daha soracağım. Evet. Bu arada dinleyicilerimizden de devamlı soru geliyor da. Serdal Bey diyor ki Ümit Milli maçına gönderiyorlarmış İlhan Fakılı'yı. Bu konuda bilgin var mıdır, cumartesi günü oynanacak olan? Montella'nın Ümit Milli takımına gönderdiği.
0: Ya o milli takıma, o milli takımın tasarrufunda, yani bu Beşiktaş'tan ya da Fener'den ya da Galatasaray'dan, Trabzon'dan gelmiş herhangi bir oyuncu değil. Yani teknik direktör, az önce konuştum işte, Montella ne dedi? Yani başka bir federasyon başkanı olsaydı beni kovardı ama İbrahim Başkan beni kovmadı. Sağ olsun diyor, teşekkür ediyor. Yani geleceğe yönelik diyor, istikrarı sürdürmeye çalışıyor diyor. Yani bu milli takımda kadro oluşturmak teknik direktör Montella'nın inisiyatifinde. Yani onun vereceği karara bağlı. Ha, İlhan Fakılı'ya gelince, İlhan Fakılı tamam çok iyi oynadı. Geldiği günden bu zamana kadar hatasız oynadı. Milli takımda hakkı. Ama milli takım başka bir seviye. İşte görüyorsunuz yani milli takıma alıştığı oyuncularla beraber gidiyor, hareket ediyor. Bakıyorsunuz yani sadece İlhan Fakılı değil. Dünya Kupası'nın ilk maçında niye sen Orkun Kökçü'yü oynatmadın mesela? Bunun hesabını sormak lazım.
1: Evet, bugün ve ben de yayında, televizyonda yayında aynı görüşü paylaştım. Salih ve Orkun'un beraber oynaması gerekiyordu. Yoksa o maçlar kaybedilmezdi dedim.
0: Evet, şimdi Hakan Çağlanoğlu kaptan. Ya arkadaş bir şey göster. Bağır, çağır, yürüt. Hani sen İtalya'da coşuyorsun, fileleri havalandırıyorsun. Milli takımda da aynı performansı göster. Aynı performansı gösteren oyunculara da şans tanıması lazım. Yani
1: hem sakat
0: ya sakat olduğunda ben biraz şüpheliyim. Çünkü geçmişte ben 78 yılından beri hem milli takımı takip ediyorum hem Beşiktaş'ı takip ediyorum. Adamın ayağı kopacak, stres kırığı var, bilmem ne var. Adam geliyor milli takım kampında çatır çatır antrenmanlara çıkıyor. Şimdi kılı dönen sakatım diyor, yatıyor gidiyor.
1: Yani böyle bir şey oynayabilir yani. Mi Kenan?
0: Bence Hakan oynayabilir. Abi milli takım nedir ya? Benim şu halimde 80 kilo halimde gider bir çağırsınlar. Yemin ederim o çimleri yolarım, gece gündüz çalışırım. Milli takım ya, Ay Yıldız forması ya. Bir Dünya Kupası'na gittiler diye aldıkları 650'şer bin euro. 650'şer bin euro ya baba, bir ayda alıyorsun prim ya. Bu primin hakkını ver, de ki bu primde de Türk halkının da Türk emekçisinin de geçmişteki insanları, şehitlerimizin emeği var, kanı var, şeyi var, her şeyi vardı. Ben bu prim için ölürüm de arkadaş ya, bu primin hakkını ver ya. Dünya Kupası'na gitmek marifet mi arkadaş? Tabii gideceksin. Nasıl Avrupa'da oynuyorsun? He? Avrupa'da oynarken dünya kadar para alıyorsun, şey yapıyorsun, iyi. Milli takımda da prim savaşı yapıyorsun, prim kavgası yapıyorsun. Tamam, iyi, hoş. Ama oyna.
1: İstanbul'dan Serdar Bey. Arkadaş. Çağatay Hocam, İsmail'e lütfen söyler misiniz? Adamcılık ne zaman bitecek? O zaman futbolda, yerli futbolcu da çıkacak demişler. İyi yayınlar diyor.
0: Bence haklı. Haklı. Ama burada tabii suç sadece o milli takımı yönetenlerde değil, o kulüpler birliğinde toplanan o başkanlarda. Başkanlar hani federasyona gidiyorlar, her türlü teminatı veriyorlar, biz sizin bu sezon bütün kurum kurullarınıza kefiliz diye imza veriyorlar. O zaman konuşacaklar arkadaşlar, bu futbolu adaletli insanlar yönetmeli diye konuşmalılar. Yani bunlar senin benim konuşacağımız şeyleri onların konuşması lazım. kendi oyuncularına sahip çıkmaları lazım.

0: Ama maalesef bu kariyerlerde bir takım menajerler ele geçirmişler ve milli takımı da ele geçirmişler. Milli takımda istedikleri oyuncuları oynatıyorlar, istemediklerini de kadroya bile aldırmıyorlar. İşte örnek Okan Bur, Orkun Kökçü gibi oyuncu mesela. Bunların menajerleriyle arkadaş değil diye adamla ilk iki maçta oynatmadılar. Son iki maçta oynattılar. Adam muhteşem oynadı. Zaten Orkun Kökçü gittiği her takımda futbola başladığı günden beri aynı performansı sürdürüyor. Yani Allah nazardan saklasın. Hiç kimseye ne müdanası var, ne şeyi var, kimseye boyun eğmez. Futbolunu oynar ve dik bir adam. Gerçekten evet. De hem milli takım hem Beşiktaş için oynayan bir oyuncu.
1: Yine dinleyicilerimizden sorular var. Abdullah Kurt diyor ki, Çağatay Hocam, belki milli takımda bir tatsızlık yaşadı ve mevcut sisteme baş kaldırıp kampı terk etti. Bu çocuk genç bir çocuk, kabul edelim ki hata yaptı. TFF genç bir çocuğu kaybetmek mi ister yoksa kazanmak mı ister? Bu çocuk Fransa Ligi'nde aylarca ayın kalecisi seçildi. Belki de sezonun kalecisi seçildi. Bu çocuğu milli takıma almamak da bence ihanettir. Görüşlerime katılır mı İsmail Er diyor.
0: Ben aynen katılıyorum. Yani Fransa Ligi'nde günlerdir, haftalardır konuşuldu ve hatta haftanın kalecisi seçildi, yılın ayın kalecisi seçildi. Başarılı bir kaleci. Kaleci ne yaptı? Milli takımdaki haksızlığı dile getirdi. Ya arkadaş, bu haksızlığı dile getiren kimse, bu haksızlığı dile getirdiği için de bazı menajerlerin işine gelmedi. Bazı yöneticilerin, menajerle iş yapanların işine gelmedi. Yani bir sürü düşünebiliriz. Yani alternatif düşünebiliriz. Ama dediğin gibi kardeşim, senin evladın var. Evladın yaramazlık yapıyor. Sen evladını hemen dışlıyor musun? He? Aileden atıyor musun? Kim olursa olsun. Başkan olsun, teknik direktör olsun. Onun da bir hatası olabilir. Belki onun hatası değil. Belki gerçekleri söylüyor. Empati yapın arkadaşlar. Toplanın. Burası ortak menfaat Türk milli takımı. Ortak menfaat ay yıldızlı bayrak arkadaş. Ortak menfaat Ali'nin Veli'nin menfaati değil burada. Ama burada maalesef Ali'nin Veli'nin menfaati ortaya çıkıyor. Ne demek? Kaleciyi gönderin. Bu adamı gönderin. İşte al geçmişte Fatih Terim, İbrahim Toraman'ı milli takımı almadı. Sırf egosu, kompleksi yüzünden yani. Ya bunun gibi bir sürü şeyler, örnekler var. Yani isteyen istediğini alıyor. Mesela Abdullah Hoca döneminde yani bir oyuncu aldılar. Adamı Beşiktaş'a getirdiler. Ondan sonra milli yaptılar. Ondan sonra ortalıkta yok. Böyle menajerlerin parlattığı, milli takıma bıraktığı, milli takımı hurdalık haline getirdiği bir ortam oluştu. Bu ortama da herkes ayak uydurdu. Buna da yazıklar, yani yazıklar olsun diyorum. Çünkü yöneticiler, başkanlar istikrar devam etsin diye seslerini çıkartmıyorlar.
1: Evet.
0: Ama maalesef istikrar olması için de herkesin birbirine inanması, Türk futbolcusuna, Türk'ün Türkiye inanması lazım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan, Türkiye'de doğan herkes bu Türk milli takımda oynama hakkına sahiptir. Sadece menajerlerin yönlendirdiği oyuncular değil. Bakıyoruz ya arkadaş, ya 85 milyonluk ülkede ya bir tane oyuncu çıksın ya. Niye çıkartmıyorlar? Çünkü işlerine gelmiyor. Transferde götüremeyecekler. Şimdi transfer sezonuna bakıyoruz. Bir tane futbolcu ortaya çıkartıyorlar. Bir sürü kulüp, aynı kulüpler talip oluyor. Yani ya arkadaşlar, siz scout ekibiniz söylemiyor mu? Sizin teknik ekibiniz yok mu? Sizin futbol aklınız yok mu? Ya arkadaşlar, Beşiktaş'ın aldığı oyuncuyu bize teklif ediyorlar. Siz ne dersiniz demiyorlar mı arkadaşlar? Konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü burada bir menajer pazarlamış. Çok iyi pazarlıyorlar. Hakikaten pazarlıyorlar. X bir oyuncuyu getiriyorlar. Diyorlar ki bu oyuncuyu Fener'de istiyor, Beşiktaş'ta istiyor. Galatasaray'a koyuyorlar. Galatasaray istiyor, Fener istiyor. Beşiktaş'a koyuyorlar. Yani böylelikle dümenlerini çok iyi sallıyorlar. Yani herkes dümende yani Türkiye'de. Bu nedenle adalet, liyakatin bir an önce futbola gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu menajerlik sistemi bir an önce kopması lazım. Yani düşünsenize, milli takımda menajerler geliyor, herhangi bir takımla ilgili Dünya Kupası öncesinde fotoğraf veriyor, poz veriyor, bilmem ne veriyor. Ayıptır arkadaşlar. Niye siz milli takımla ilgili bir şey konuşmuyorsunuz? Hakan Çalhanoğlu kardeşimiz demiş ki Türkiye'de medya bize ilgilenmiyor. İlgilenmez kardeşim. Sen selam verirsen ilgilenirler. Sen gerçekleri konuşursan ilgilenirler. Sen İtalyan medyasına ego yapıp, kompleks yapıp, İtalyan medyasına, Fransız medyasına konuşup, Türk medyasına konuşmazsan olacağı bu arkadaşlar. Güveneceksiniz Türk'e, Türk Türk'e güvenecek arkadaşlar. Ya din, dil, ırk ne olursa olsun hiç fark etmez.
1: Evet. İsmail Ağa, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığın için İyi kolaylıklar günler. Diliyorum. Hoşça kal.
0: Sağ ol.
1: Evet, İsmail Ağa de duyduğunuz üzere bayağı bir oda dolu. Ama son söylediği önemliydi. Diyor ki, bize diyor röportaj verirsen, bizle ilgilenirsen biz de seninle ilgileniriz. Yabancı basına konuşursan, bize selam vermezsen Hakan Çalhanoğlu, biz de seninle ilgilenmeyiz diye bir cümlede kullandı. Los Angeles'tan Emre Bey diyor ki, Montella'nın Beşiktaş'ta bir sorunu var. Apaçık ortada. Önce Semih'e, şimdi İlhan'a. Bu bakış tarzları değişmezse yine aynı hezimetleri yaşayacağız yorumu yapmış. Biraz önce yarım kalmıştı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve o da şu an konuşuyormuş, Zafer Tüzün'ü de bir yandan arıyorum. Milli takımın da efsane oyuncularından bir tanesi, A Spor'un da sevilen yorumcularından bir tanesi. Sevgili Zafer Tüzün, Zafer Hocam hoş geldin, teşekkür ediyoruz. İsteğimizi kırmadığın için. Nasılsın?
2: İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Sağ ol hocam, teşekkürler. Hocam, Fransa, İtalya ve Belçika, bir sıralama yapacak olursak düşüncelerini alabilir miyiz senden? Nasıl geçecek bu maçlar?
2: Ya öyle söyleyeyim, şimdi bizim her mevkide genç ve potansiyeli yüksek oyuncu havuzumuz var. Artık biz kendimize bakmalıyız. Biz belli bir sistem doğrultusunda bu çocuklar her şeyi becerebilecek kabiliyete sahipler, yeteneğe sahipler. Onun için bence bizim milli takımımızı, ki biz biliyorsunuz ülke olarak, bizim için milli takımı sevmek tartışılmaz bir duygudur yani. Onun için bizim takım böyle şahsen değil, milli takım başındaki insanların da bunun bilincinde olması gerekiyor. Yani onun için burada Montella'ya çok iş düşüyor. Yani onun Dünya Kupası'ndaki performansına baktığı zaman hayal kırıklığı yaşadık. Ama bizim potansiyelimiz bu muydu? Değildi. Şu anda ülke olarak futbolda yeniden toparlamaya çalışan bir İtalya. Tamam, Fransa falan, Fransa'yı yenmişliğimiz de var bizim. Bence özgüven kaybı olmadığı müddetçe bu 3 maçta da biz favoriyiz diye düşünüyorum ben yani.
1: Fransa'da dahil yani hocam, öyle mi?
2: Dahil, neden biliyor musun? Eldeki, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eldeki yetenekli oyuncuların varlığı uygulamak istenen oyunu, kurguyu bir anlamında kolaylaştırabilir. Onun için bence Montella ballı bir adam yani, böyle bir kadroya sahip. Sadece evet yani bu kadroya katkıda bulunması lazım Montella'nın. Farklı dokunuşları yapabilmesi lazım. Oyunun gidişatına göre daha alternatif düşünebilmesi lazım. Yani tek fikirle yetmiyor. Ondan sonra gördük ki bizim mesela ligimizdeki dinamiğe ne yaptık? Santifor mevkisine adam alan Fenerbahçe'nin, gördük ki demek ki ihtiyaçmış. Onun için tabii ki belli maçlarda dünya Avrupa'da daha fiziksel, ondan sonra daha güçlü, daha
1: atletik,
2: daha atletik adamların oynadığı futbol bir spor dalı haline geldi, ama her zaman tekniği ve oyun zekası yüksek oyuncu fark yaratır yani. Onun için bizim milli takımımız sadece benim hatırladığım kadarıyla İspanya maçında bir dağıldı. Ama ben de diyorum ki Sayın Montella böyle İspanya maçındaki gibi takımın dağılmasına müsaade etmeyecek fikirler yaratmalı. Hep söylüyorum, teknik direktörün gücünün olduğu aksiyonlar futbolcuyu ikna eder. Onun için bence böyle potansiyeli olan bir kadronun teknik adamı olmak büyük bir lütuf. Montella bunun ekmeğini yiyor, ama bu dakikadan sonra artık bizim milli takımımızı belli bir seviyeye taşımak zorunda.
1: Sevgili Zafer Tüzün, çok büyük takımlarda oynadınız. Hani milli takımda dahil olmak üzere. Bir futbolcu psikolojisiyle soruyorum. Şimdi Fransa, İtalya, Belçika, üçüne de bakıyoruz. Üçünün de teknik direktörü yeni değişti. Zidane ilk maçını bize karşı oynayacak. Mancini ve Van Bommel. Tabii yeni teknik direktörlerin gelmesiyle sistemler değişebilir mi bu teknik direktörlere göre? Ya da hani futbolcular üzerine de muhakkak bir dokunuş oluyor değil mi? Daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar maçlara.
2: Ya, o sadece bizim coğrafyamız için geçerli. Biz bundan sonra sistem değişikliği konuşulmayacak. Sadece

0: değişikliği konuşulacak diyebilmek aslında en doğrusu, ama bizim coğrafyamızda bu geçerli değil, ama Avrupa'da bu geçerli. Belli bir oyun sistemi yaratılıyor. O oyun sistemine uyan teknik direktörler genelde tercih ediliyor. Ya da gelen teknik direktör bir öncekiyle birlikte hemen hemen aynı sistem doğrultusunda devam ediyor. Yani bir ülkelerin bir kültürleri var. Bizim Türk milli takımı olarak veya bizim Süper Lig'deki ikinci ya bütün liglerdeki takımlarımızın ondan sonra belli bir oyun kültürü yok ki. Her gelen teknik direktörle sistem değişiyor. Evet. Bu böyle olmaz. Ha, eldeki mevcutlarla ondan sonra bir sistem yaratmak, ondan sonra bir kaliteli oyuncularla, bir kere oyuncuların kalitesi zoru kolaylar. Onun için zor maç diye bir şey yok. İnançlı, özverili mücadele ettikten sonra ondan sonra kalite çözüm üretir. Bana göre ben milli takımımızdan ben çok olumlu skorlar bekliyorum.
1: Evet. Amerika'dan dinleyicimiz Muammer Bey diyor ki Zafer Hocam hoş geldin. Size de iyi yayınlar olsun. Zafer Hocam'a göre takımın ilk 11'i nasıl olmalı? Bunu bir değerlendirebilirse bize çok seviniriz demiş.
0: Ya şimdi eldeki mevcut kadroya baktığımız zaman hemen hemen oturmuş bir kadro var zaten.
1: Ama 3 eksik var. Hakan, Orkun, Kenan. O yüzden soruyor olabilir.
0: Şöyle, evet, Hakan, Orkun, Kenan dediğin zaman Kenan delici bir oyuncu, ama Kenan'ın yokluğunda Kerem'dir, Barış Alper'dir, gene delici oyuncular var. Fakılı, Ümit Milli'ye giden İlhan Fakılı mıydı?
1: Evet.
0: İlhan Fakılı var. Yani hemen hemen aynı potansiyelde oyuncular var. Onun için ya önemli olan burada ne biliyor musun? Bizim için milli değerler çok önemlidir bizim coğrafyamızda. Milli takım formasını taşımanın sorumluluğu, değeri her şeyin üzerindedir. O formayı giydiğin zaman o forma sana kazanmayı emrediyor yani. Onun için yani ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür milli takım. Bu milli takım ruhu asla vazgeçilmeyecek bir temel ilkelerden biridir. Onun için o forma bana göre futbolcular giydiği zaman mevcut kendisinde mevcut olan Allah vergisi yetenekleri sergilemek zorundadır. Ondan sonra bu takım potansiyeli beni çok umutlandırıyor. Takım içerisindeki birliktelik, ondan sonra dayanışmanın üst seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Onun için bu bana göre bu çocuklara güvenilir. Bunların ipiyle kuyuya inilir. Bunlarla her işe kalkışılır. Ben bu milli takım havuzundaki potansiyelli oyunculara çok güveniyorum. Hakan tamam, merkez mesela, bak Hakan merkez orta sahaya geldi, bütün sahayı önüne aldığında organizatör oldu, 10 numarada kayboluyordu, o bölgede de ne oldu, Arda geldi, orada icraat yapmaya başladı. Onun için yani milli takım formasını giyen herkes için Zeki kardeşimiz mesela sessiz sedasız Juventus'ta forma giymeye başladı. Şimdi Ferdi gibi bir değer var. Hem oyunun hücum yönünde hem defans yönünde mükemmel oynayan bir Ferdi var. Şimdi biz yani baktığımız zaman bizim çok değerli bir kadromuz var.
1: Zafer
0: yani.
1: Tüzün şunu da sorayım. Bir Can Uzun hamlesi bekliyor musun bugünkü 11'de?
0: Ya, şimdi olabilir, şöyle söyleyeyim. Fransa gibi takımlar, onların da kaliteli oyuncuları olduğu için böyle büyük maçlarda merkezde aksiyon alan takımlar oyun hakimiyetini ele geçirir. Onun için merkezi güçlü tutmak lazım. Bunu becerebilecek milli takımımız var bizim. Yani çünkü performans olarak milli takım forması giydiğinde ondan sonra büyük performans veren oyuncularımız var bizim. Onun için biz bütün Kocaeli halkıyla birlikte bu milli takımımızın başarılı sonuç alacağını düşünüyorum. O ilk maçtaki alınan galibiyetle de özgüven patlaması olacağından diğer maçlarda da olumlu skorlar bekliyorum ben.
1: Bu arada Fenerbahçe'li taraftarlar da yazıyor. Çağatay Hocam ne olur Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz? Hocam bu Kerem'i ne yapacağız biz diye soruyorlar devamlı. Zafer Tüzün bir yanıt verebilir misin?
0: Ya şimdi Kerem bizim ligimiz için en geçerli profillerden biri. Delici oyuncu, süratli, defans arkasına sarkan, ama futbolda artık şöyle bir şey var. Mental performans hocası olmazsa olmazlardan futbolda artık. Bu çocuk psikolojik olarak etkileniyor. Yani onun için onun psikolojisi bu seviyeye gelmiş oyuncu artık kendisini yönetmeyi bilmeli ya. Kerem de yani şimdi 1,5 senedir bekliyoruz. Kerem ha bugün olacak, ha bir yarın oldu, ha öbür gün olacak.
1: Hocam sen teknik öyle direktör olmaz. Olsaydın Kerem'e ne derdin?
0: Valla Kerem'e söylenecek tek şey şu. Ondan oğlum kendini ispata çalışma. Hı-hı. Sen zaten kendin olduğun zaman her şeyi becerebilen bir oyuncusun. Onun için çık, ne biliyorsan onu hiç kafanı hiçbir şeye takmadan ondan sonra halı sahada arkadaşların oynuyormuş gibi çık sahada oyna dersen o gerçek performansını sergiler zaten.
1: Evet. Sevgili Zafer Tüzün çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yine kırmadın. İşlerin güçlerin rast gitsin Zafer Tüzün.
0: Ya bak bizim oyun hattımızda birebir de çok yetkili adamlar var. Geniş alanları işleyebilecek adamlar var. Dar alanda ondan sonra pas hatası yapıp kaybedecek adamlar da var. Hı hı. Yani rakip kapanıp alaltı daraltıp bekleyince yaptığımız top kayıplarında rahatça pozisyon verebiliyor bizim milli takımımız. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu da bunlardan Montella'nın işi.
1: Peki Barış Alper'i sağ mı kaydırdın hocam sen?
0: Öyle yaptım evet.
1: Evet. İleride?
0: Yani Kerem'le şeyi koyduk. Şimdi hepsine Can Uzun arkasına Deniz'le de başlarım ben olsam.
1: Tamam hocam.
0: Yani.
1: Çok teşekkürler yorumların için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
1: Gelelim mesajlarınıza. 0212 273 10'da mesajlarınız var ve bir yandan da evet Cem Yılmaz da yazmış. Hemen ona da cevap yazıyorum. Saat kaçta bağlanacağız diye. Evet Cem'e de yazdıktan sonra. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Diyor ki Yenal Bey'im. Çağatay Hocam, Zafer Hocam'ın pozitif bakış açısından ben de istiyorum. Sadece İspanya'ya karşı dağıldık diyor. Avustralya ve Paraguay faul bile yapamadığımız maçlar gördük. Saygılar sevgiler demiş. Saygılar sevgiler bizden olsun. Montella için çok zor duygular. 4 maçta bir galibiyet çıkar mı? 2 kere İtalya değil mi hocam? Evet 2 kere İtalya. Her takımla hem evimizde hem de deplasmanda maç yapmış olacağız. Güzel espriler geliyor. Ben bayılıyorum böyle. Hani muhteşemsiniz ya. Pratik zeka işte böyle bir şey. İsmailer'le ilgili tabii çok sorular. Şimdi görüyorum mesajları. İbrahim Kaya teşekkürler. İsmailer çok güzel konuştu. Duygularımıza tercüman oldu demiş. Peki yine buradan devam edelim. Kerem'in kötü performans sergilediği, Barış'ın yeteri kadar iyi olmadığı, Kenan'ın sakat olduğu, Türkiye'de İlhan Fakılı'dan daha iyi kimse yok ki diyor. Ben de herkese soruyorum demiş. İstanbul'dan Yiğit Gözüm. Devam ediyoruz. Hocam Montella Samet'i abilik yapsın diye kadroya alıyor ama U11'in abiye daha çok ihtiyacı var. O kadroya göndersin demiş. Kaliteli yayın için teşekkürler diyor. Ankara'dan Aydın Bey, Ankara'ya selamlar. Milli takımda aidiyeti, maddiyat, liyakatı, lirakat olarak okuyorlar herhalde. Formda olmayan, yedekten çıkamayan futbolcuların ne işi var orada? Milli takımımıza başarılar diliyorum demiş. Ya güzel sonucu, özellikle pazartesi günü şu İtalya'yı bir yensek de valla o kadar mutlu olurum ki ben. Yani Fransa maçını tamam ben geçiyorum. Beraberliğin çok ama çok iyi sonuç olduğunu düşünüyorum Fransa karşısında. Ama tabii gerçekleri de konuşmak lazım. Bence çok zor bir ihtimal. Bu kadar da eksiğimiz varken en büyük avantajımız tabii o muhteşem Kocaeli Spor taraftarı. Bizleri de dinleyenler varsa Kocaeli'ne de buradan selamlarımızı yollayalım. Yılmaz Bey, Zafer Hocam yanlış kadro. Kerem'den forvet yapmaya uğraşmayın diyor. Forvet olmaz. İstanbul'dan Şener Akgün, Kerem'i halı sahada bile oynatmam yorumu yapmış. İsmail Salih oynarsa Deniz Gül kesin oynaması lazım diyor Yunus Bey. Sıradan devam ediyorum. O kadar çok mesaj geliyor ki. 3 maçta da favoriyiz diyor Zafer Bey. Zafer Bey nasıl yani? Bence beraberlik bütün maçlarda iyidir. Montella'ya deseler ki her maç berabere oynamayalım kabul eder demiş Kenan Bey. Sıradan devam ediyoruz. Bir araya da gideceğiz az sonra. İnşallah atladığımız mesaj yoktur. Dinleyicimizin ismi neymiş? Serdal Bey diyor ki Beşiktaş yönetiminde olsam şu saatten sonra Montella'nın olduğu hiçbir milli takıma, Ümit Milli'ye dahil olmak üzere oyuncu yollamam yorumu yapmış.

Yukarıdan aşağıya devam ediyoruz. Evet, yurt dışından gelen hepsini okumuştum. Mesajlarınızı da okudum. Buradan da devam ediyorum. Ne güzel konuştu demiş Faruk Gergöz. Rakiplerimizin yaş ortalamasıyla bizim yaş ortalamamız evet nedir? Bunlara bakalım. Samet İrfan Can gibi ileriki yaşlarda oyuncular var mı? Onlarda da demişler. Onlar hep gençleşmeye gidiyorlar. Faruk Bey, bu da bir gerçek. Çağatay Hocam, dinlemeye devam ediyoruz. Uğur, ben Sultan Gazi'den, programınız bağımlılık yaptı. Çok çok teşekkürler. Bir rica ederim, burada hala çok teşekkürler mesajı var. İsimlerinizi lütfen yazın. Vallahi çok zorlanıyorum. Başar Bey galiba. Yok, ismim Mümin demiş. Üstteki mesajı görmedim. Çağatay Hocam, performansı düşük oyuncular kendini de biliyor. Bir erdemlilik yapıp hocam benim performansım düşük, ben takımda oynamıyorum, onun yerine şu oyuncuyu alsanız hem genç yetenek hem de iyi oynuyor diyemezler mi? Diyebilirler ama demezler. İşin gerçeğini de söyleyelim. Barış'ın sol ayağı yok, kafa golü yok, sağ ayağı çerçeveyi bulamıyor, çalım yok. Bunların dışında iyi futbolcu demiş Aykut Bey. Abi Allah sonumuzu hayır etsin. Ayhan Bey diyor ki milli takım bu değil. Formsuz futbolcuları alıp oynatmak nedir? Bence Barış Sağbek, önünde Yunus kanat, akar gider. Barış biraz daha defans olsa defansı da rahatlatır yorumu yapmış. Güzel güzel mesajlar, harikasınız, bizleri de güldürüyorsunuz vallahi. Sağ olun, eksik olmayın. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz'a bağlanacağız diyorum. Araya gitmeden bir de şöyle Instagram adresinde sizlerden gelenlere bakalım mı? Bakalım. Ziya Akdoğan'a teşekkürler. Sergen Bozkurt Kahraman'a teşekkür ediyorum. Fatih, evet, Bükü vardı, ona da teşekkür ettik. Alpay Mesut'a da teşekkür ettik. Buradan da bayağı gelen bir mesaj var. Reklam arasının hemen sonrasında bu mesajları okuyalım çünkü çok çok fazla. Radyo Gol'desiniz Çağatay Çıtlak'la, dört büyükünden de kısa bir ara. Aranın hemen ardından yine Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları ve gazetecileri bu mikrofonlarda olacak. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde devam ediyoruz. Harika mesajlar var. Instagram'a bakacağım demiştim. Vallahi çok güzel bir mesaj geldi. Çok da sevindim, mutlu oldum. Hocam, Radyo Gol'ü gelene kadar tanımıyordum sizi, ne yalan söyleyeyim, ama radyodan dinlediğime kadar konuşma adabınızla ilgili teşekkür etmiş. Tane tane anlaşılır, muhteşem, Türkçemiz için çok da güzel şeyler söylemiş. Yayın hayatımızda da başarılar dilemiş Ziya Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel, samimi bir mesaj benim için gerçekten çok kıymetli. Beni daha önce tanımıyor olmanız hiç önemli değil. Önemli olan Radyo Gol'de birkaç yayın sonrasında gönlünüzde güzel bir yer edinebilmiş olmak. Türkçemize, konuşmamıza, dinleyiciye duyduğumuz saygı, dikkat etmeye her zaman özen gösteriyorum. Bunu fark edip böyle güzel ifade etmeniz beni şu anda ayrıca mutlu etti. Asıl ben size teşekkür ediyorum. İyi ki Radyo Gol'de yollarımız kesişmiş. Güzel dilekleriniz hepimize güç veriyor. Allah mahcup etmesin. Hep birlikte nice güzel yayınlar dileyelim. Hep beraber herkese. Sıradan başlayalım. Bayram Özdemir. İyi yayınlar hocam. Bugün Çorum 59 yıllık hasreti sona erdirip Süper Lig'e çıkaran teknik direktörü Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Umarım yeni gelen hoca Uğur Hoca'yı aratmaz demiş. Kemal Alcı veya Alçı, Instagram'ına bakalım. Kemal Alcı. Bak, buraya kadar da iniyorum yani. Gazetecilik, haberin kaynağına kadar iniyoruz ya. İyi yayınlar dileklerini paylaşmış. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Murat Özmen, Samet Aydın ne kadar faydalı olabilir takıma sorabilir misiniz demiş, ama da biz Zafer Hoca'yı da uğurladık. Acayip isyankar bir milletiz, şu anda örneğini yaşıyoruz demiş. Aydın'dan, evet, Mehmet Bey iyi yayınlar demiş. Aydın'a selamlar. Sami Bedir çok teşekkürler. Cihan Aslancan hoş bulduk. O da dinliyormuş. Herkes sevgilerini, saygılarını iletiyor. Böyle güzel insanlarla etrafımızda olması da bizim için en büyük mutluluk. Çok çok teşekkürler. Instagram'da takip

0: Balan Deniz'i bile teşekkür ediyorum. Nasılsın abi, inançtın radyoyu demişler. Cezalısın bakıyorum buradan. Kimmiş? Ahmet olması lazım değil mi? Ahmet Bey. Ceza kesiyoruz biliyorsunuz. Abi eşim yanında gizli gizli yazıyorum. İsmim Zafer. Hatice de eşimin ismi. Onu çok seviyorum. Okursanız çok mutlu olurum. Sürpriz yapmış olurum demiş. Hemen düzeltelim mesajı. Hiç okumamış gibi yapalım. Zafer Bey demiş ki eşim Hatice Hanım'ı çok ama çok seviyorum. Böyle daha güzel oldu galiba. Harika bir şey. İnsanlara her zaman bol bol onları ne kadar sevdiğinizi söylememiz gerekiyor. Herkese söyleyin. Hayattaysa annenize ve babanıza, kardeşlerinize, abilerinize, hayatta değilse de iş işten çoktan geçmiş oluyor ve hiçbir zaman keşke demeyin inşallah diyeyim. Çağatay Bey, İstanbul'da bir trafik var, anlatamam. Özellikle okul çıkış saati. Dinleyicimiz ismi Orhan Beyaz. Orhan Bey, size o kadar iyi şekilde anlıyorum ki, çünkü dün ben karşıda oturuyorum, yani Anadolu yakasında, buradan radyodan çıktıktan sonra 2 gündür 2 saat 15 dakika ve 2 saat 20 dakikada evde oldum. Trafik yüzünden, muhtemelen ikinci köprüde bir viyadük üzerinde çalışma olduğundan dolayı birinci köprüye herkes hücum etmiş, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Var ol abi demiş, yanında şu an çok sevindi Zafer Bey. Zafer Bey, bir de öpücük arkasından. Çağatay Bey, ben Abdülhekim, kendi takımlarında ayakta duramayanları milli takıma davet ediliyor. İnanılır gibi değil. Mesela Barış, Abdülkerim ve Kerem demiş dinleyicimiz. Montella bir güzellik yapar mı İtalya'ya? Güzellik derken inşallah o iki maçtan da ben, hani neden 4 puan olmasın ki? Bir de öyle bakmak lazım. Artık burada bir hemşerilik olayının tamamen tedavülden kalkması gerektiğini düşünüyorum. Artık bir şey yapacaksa kim için yapacak? Türkiye için yapacak. Çünkü o 21 Eylül 2023'ten beri Türk milli takımının başında. Bu hafta 3 senesi bitti. 3 senesi bittikten sonra da artık kendini kanıtlaması gerekiyor. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığından sonra diyoruz. Sizlere anonsta etmiştim. CNN Türk Spor Müdürü sevgili Cem Yılmaz. Ne maçlar anlattı Cem Yılmaz. Ne Avrupa maçları, ne kupa maçları, ne Şampiyonlar Ligi maçları. Hoş geldin sevgili Cem'cim.
1: Sağ ol Taycım, selam. İyi yayınlar diliyorum herkese, tüm dinleyenlere de iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsın? İyi misin Cem Yılmaz? Takip ediyoruz seni. Gayet de başarılısın. Gayet iyi gidiyorsun.
1: Ben de seni takip ediyorum Çağatay'cığım. Sen de öyle.
0: Karşılıklı duygular.
1: Şimdi şöyle, yani tabii sezon hareketli başladı. Bir taraftan lig heyecanı, bir taraftan Avrupa kupaları. Şimdi de Dünya Kupası'nda bıraktığımız yerden bakalım neredeyiz göreceğiz yarından itibaren. Hoş, ben en son Los Angeles'ta bir teselli galibiyeti yaşamıştım. Tabii San Francisco'daki o Paraguay hayal kırıklığından sonra. Hı hı. Ama tabii milli takım, herhalde milli takım konuşacağız değil mi? Bilmiyorum, ben de böyle bir anda konuya girdim.
0: Sen ne istersen onu konuşuruz Cem'cim, hiç sorun yok. Yarın Fransa maçı, tabii birazcık da gerçekleri konuşmak lazım.
1: Evet.
0: Benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Yani solda Mbappe, sağda Olise, ileride Dembele olursa ki şansımızı da hani ne kadar olur. Biraz da gerçekleri konuşalım. Bence beraberlik olursa muhteşem bir sonuç olur ama İtalya maçında ben çok nedense böyle içimde bir his var ya Cem, eski İtalya son 3 Dünya Kupası'na da katılamamış, hatta FIFA sıralamasında 15. diye hatırlıyorum. Bunu biz bir fırsata çeviremez miyiz? Yani Dünya Kupası'ndaki o reputasyonu, o itibar kaybettik, işte prestiji kaybettik, bununla toparlayabilir miyiz sence?
1: Toparlayabilir miyiz bilmiyorum. Yani açıkçası tabii çok soru işareti var kafamda. Yani tabii
0: bunlar
1: ki toparlayabiliriz.
0: Hakan Orkun Kenan'ın eksikliğinden dolayı mı, yoksa genel mi konuşuyorsun?
1: Şimdi hem o hem de bazı oyuncularımızın formsuzluğu da var. Hı hı. Yani önde Kerem olsun, Barış olsun, savunmada Abdülkerim olsun. Yani bunlar sezona çok iyi başlangıç yapamadılar. Form olarak söylüyorum. Hı. Tabii ki değerli oyuncular. Ama Arda iyi. Hakan yok. Kenan'ın olmayışı çok önemli bir eksiklik. Eğer Orkun da olmazsa o da büyük bir eksiklik olacak. Ve orta alanda açıkçası Montella'nın çok da fazla bir aksiyon alma şansı kalmayacak. Hı-hı. Ama ben her şeyden öte, yani bütün bunların dışında Amerika'da şunu gördüm. Evet, Arizona'da çok sıcakta kamp yaptılar. Çok fazla yol kat ettiler. Ama çok net, yani çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da oradaydım ben 2024'te. 2024 ile 2026 arasında biz 2 yılda geri gittik. Futboldan bahsediyorum, milli takım bazında. Aslında daha ileri gitmemiz lazımdı. Çünkü 24'teki kadromuz biraz daha tecrübelendi. Avrupa'da yurt dışında oynayan, kendi ülkede, Türkiye'de kendi takımlarında oynayan oyuncularımız daha da tecrübelendi ve formdaydılar. Açıkçası oradaki görüntümüz benim burada Fransa olsun, ki Fransa en zor rakibimiz kesinlikle. Hı-hı. Sonra İtalya ve Belçika maçlarında açıkçası biraz yani soru işareti oluşturuyor kafamda. Yani kaygı demeyeyim buna, çünkü yani çok güçlü takımlarla oynuyoruz. Yani burada alacağımız skorlar dünyanın Fransa, yani benim için yani Fransa, Arjantin, İspanya, bence Fransa ile İspanya dünyadaki en iyi iki futbol takımından biri Fransa. Öbürü de İspanya. Yani Arjantin finale kalmış, evet, olsa da benim için Fransa çok büyük bir takım. Az önce sen de söyledin, Mbappe, Olise, Desire Doué, Dembele, Cherki. Yani çok acayip bir takım. Yani Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ön alanı bu takımlarda oynayan, Olise, Bayern Münih'te oynayan oyunculardan kurulu. Yani dünyanın en iyi kulüp takımlarının, en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir takımdan bahsediyoruz, Fransa'dan. Hı hı. Yani bizim şansımızın çok olmadığı kesin, ama tabii sürpriz neden olmasın. Yani tabii ki istiyorum. Zaten maça da gideceğim yarın İzmit'e.
0: Ha, beraberiz o zaman.
1: Hı hı. Bir İzmit, o zaman beraberiz. Bir İzmitli olarak orada Ustat'ta o maçı izlemek güzel olacak. Yani Kocaeli, tahmin ediyorum, yani hiç hatırlamıyorum çünkü.
0: Bilet de yok bu arada. Böylesine, Cem. Pasörüne baktım.
1: Yok değil mi? Hı-hı. Böylesine büyük çapta bir milli maçı ev sahipliği yapmadı. Yani orada Ümit milli maçı falan oynandı geçmişte. Hatta İsveç'te oynamıştık. Yıllar önce ben Star'daydım. Hani sen dedin ya, ne maçtan anlattım. Ben orada, hı-hı, bir Ümit milli maçı anlatmıştım. İsveç takımında kim vardı biliyor musun? Karşımızda İsveç milli takımının oyuncusu. Hı-hı. Zlatan İbrahimovic.
0: Evet.
1: Daha gençti. Ümit milli takımdaydı. Abi milli takımda bile değildi. Şu anda Zlatan futbolu bıraktı. Yani düşün ya. Bu tabii söylediğim 2000'lerin başı. Sanırım yanılmıyorsam 2001 falan olabilir. Yani İzmit'te oynanmıştı o maç. O yüzden oradan geldi aklıma. Hı-hı. İzmit'te bu kadar, bu çapta bir maç hatırlamıyorum. O yüzden bence Kocaeli halkı içinde, taraftaki yaşayanlar içinde bence çok güzel bir fırsat olacak.
0: 35 bin kişi de olacak yani. Kocaeli'de de muhteşem, evet, bir taraftar topluluğu var.
1: Vallahi güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah yarın hep beraber göreceğiz onu. Oyun da güzel olur, ama futbola dönecek olursak ben yani bu maç özelinde söylüyorum. Tabii İtalya maçını ayrı konuşmak lazım. İtalya daha farklı bir rakip. Montella da bir İtalyan. İtalya maçı daha farklı geçebilir. İtalya maçına şansımız daha yüksek değerlendirebilirim Fransa'ya göre, ama Fransa maçında açıkçası yani ben her zaman umutlu konuşurum, ama bu maçta çok umutlu değilim.
0: O zaman İtalya ve Belçika arasında tercih yapacak olursa Cem Yılmaz hangisini seçer?
1: Kazanabileceğimiz maç olarak, evet, biliyorsun. Aha. Bence Bursa'da İtalya maçı yani güzel geçebilir. Yani İtalya'ya karşı oyunu tutturabiliriz diye düşünüyorum. Belçika maçı ama deplasmanda ilk maçımız. Şimdi, hı-hı, Belçika maçı Türkiye'de olsaydı
0: 12 Kasım'da İzmir Gürsel Aksel'de
1: Belçika'yı tercih ederdim, ama o Kasım'da bir sonraki, hı-hı, dönemde. Yani şimdi keşke İtalya yine Belçika ile oynasaydık, daha tercih ederdim. Çünkü İtalya'da kaç Dünya Kupası kaçırdı, biraz oyuncular da kendilerini göstermek isteyecekler. Yani İtalyanları da çok hafife almamak lazım. Yani Dünya Kupası'na gidemediler, onu yapamadılar, bunu yapamadılar, ama bu Bursa'daki maçta da kötü olacaklar anlamına gelmez. Hı-hı. Bu arada Fransa maçında tabii skordan bağımsız nasıl bir oyun oynayacağız? Bence o önemli. Yani Arda'ya çok iş düşecek. İşte Barış'ın, Kerem'in, Yunus, Can, Orkun oynamadığı takdirde bu oyuncuların mutlaka görev alacağını düşünüyorum. Ortada

0: Hakan'ın yokluğunda Salih İsmail muhtemelen olacak. Solda Kenan'ın yokluğunda Fakılı galiba bir takıma geçti değil mi?
1: Evet.
0: Ben orada Fakılı alternatifini kullanır diye düşünüyordum.
1: Ama tekrar çünkü, oynatma ihtimali de varmış. Şimdi öyle.
0: Öyle mi? Evet. Öyle mi? Yani ben Fakılı'yı bir takımda görmek isterdim. Yani bir, belli bir sürede olsa.
1: Formda da değil mi zaten?
0: Formda Marsilya maçında çok güzel bir gol attı. Moral yerinde, iyi bir sezon başlangıcı yaptığı genç, tam bu takıma adapte olabilecek dönemde bence Fakılı'yı Montella keşke değerlendirse. Yani Montella ile ilgili çok soru işaretlerim var çünkü Dünya Kupası'nda kendisiyle ilgili olumlu fikirlerimin çoğu maalesef çürüdü. Yani çürüttü, kendisi yapmış olduğu tercihlerle de çürüttü bunu. O bakımdan bilemiyorum. Yani şimdi nerede kalmıştık ve nasıl gidiyoruzu göreceğiz. Yani açıkçası ben de merak ediyorum Çağatay. Yani yarın Montella'nın başta Montella'nın bizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum. Tabii ki oyuncular sahada bu performansı sergileyemediler ama bu oyunu da yani Avustralya'ya karşı, Paraguay'a karşı oyunu da oynatan Montella'ydı. Biz çok daha kolay rakiplere karşı zorlanmışken burada Fransa'ya karşı ne yapacağız sorusu biraz sıkıntılı bir durum. Yani kendimizi daha net göreceğiz burada. Zaten böyle de olmalı. Yani futbolda Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlarla oynadığımız zaman kendi resmimizi daha iyi çekebiliriz. Yani biz neredeyiz gerçekten? Biz buranın takımı mıyız? Değil miyiz? Göreceğiz.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de çok özür diliyorum. Sözünü de kestim Cem'cim. 0212 273 10'a mesajlar da geliyor. Bilge Bey ile Harun Bey de demiş ki Çağatay Hocam, Cem Bey'e sorabilir misiniz? Olası bir kötü sonuçta Montella artık gitmez mi diyor.
0: Gidebilir.
1: Ve senin hoca şeyini sormuşlar.
0: Ben Montella'nın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'nda çok ciddi düşüş yaşadığını düşünüyorum. Montella gider, kim gelir? Valla bu milli takım için çok zor bir soru.
1: Türk mü ister, yabancı mı diye soru sormuşlar. O soruyu ileteyim de.
0: Yani şimdi Türk kim olabilir? Türk'te çok fazla bir alternatif yok. Yani Türk'te hani geçmişte hemen bir Türk
1: Arda Turan bile olabilir yani. Zamanlarda
0: ya olabilir. Arda Turan olabilir tabii ki. Ama onun da bir Shakhtar'da bir hikayesi var şu anda. Ve Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Arda Turan için sanki Shakhtar'dan direkt milli takıma gelmek değil de oradan Türkiye'de bir takım çalıştırıp ne bileyim belki ilerleyen yıllarda Galatasaray olabilir bu. Oradan bir takım olabilir Arda açısından. Yani zor bir durum. Yani şu dönemde bir Türk teknik direktör milli takıma açıkçası aklıma ilk etapta bir isim gelmiyor. Ama hani Montella iyi bir hava yakalamıştı. Yani Montella'la takım da çok güzel bir şeye bürünmüştü böyle bir kolej takım havasına. Yani böyle sanki kulüp takımı gibi. Evet. Biz o havayı kaybettik Çağatay. Yani hava çok önemli. Ben tek tek birey oyunculara bakarken evet iyi takım iyi kadro tamam ama o oyuncuların birbirle uyumu, yardımı, birbirlerine olan destekleri, herkesin birbirinin eksiklerini tamamlaması. Yani bu biraz da teknik adamın da çabasıyla olan bir şey. Montella bunu çok güzel yapmıştı. Ben bunu seviyordum. Yani tekrar böyle bir şey yapabilecek bir adam isterim oraya. Bir teknik adam isterim. Çünkü
1: toparlayıcı.
0: Çünkü zaten sen kulüp takımında değilsin ki. Yani sen orada bir oyuncu yetiştirmeyeceksin. Tamam mı? Senin evinde zaten malzeme hazır gelecek. Yani bu malzeme senin Türk pasaport olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan futbolcu kadrosundan sen bir kadro oluşturuyorsun. Ama bu kadroyu sen doğru yönetmen lazım. Doğru analiz edip doğru kullanman lazım. Yani bu çok kritik bir şey. Yani kulüp takım teknik direktörüne benzemiyor. O yüzden orada o havayı tekrar oluşturacak bir teknik adamın bulunması gerekiyor. O da işte milli takımlarda çok kolay değil.
1: Evet.
0: Ama bir görelim bakalım. Yani Montella'yı da hemen bitirmeyelim. Yani ben eminim dinleyicilerimiz de hani Montella ile ilgili onlar da tabii milli takım Dünya Kupası performansında çok büyük hayal kırıklığı yaşadığı için herkes Orada bana inanılmaz şeyler yazıyorlar yani.

0: illa gitmeli, bir dakika durmamalı falan şeklinde. Yani haksız da değillerdi. Yani bence hepimiz çok büyük hayal kırıklığına
1: Evet,
0: uğradık.
1: hepimiz.
0: Hepimiz bir travma geçirdik hatta, öyle söyleyeyim
1: Ya uyumadık ki Cem ya. Sabah
0: yani.
1: maç
0: Evet.
1: olacak diye uyumadık.
0: Evet, bir travma geçirdik. Şimdi bu travmadan sonra bakalım milli takımımız nerede, gerçekten ne boyutta, şimdi tekrar göreceğiz. Ve dünyanın

0: takımından ya da 3 takım diyeyim, hadi Arjantin'de katayım, 3 takımından birine karşı oynayacağız. Yani burada hakikaten çok ciddi bir rakip. Ha, bu rakibe karşı iyi bir futbol tabii ki umut veriyoruz. Yani en azından deriz ki biz bu kategoriye geldik ama bu kategoride de ezilmiyoruz. Evet. Aslanlar gibi oynuyoruz diyebilmek istiyorum. Yani benim skordan bağımsız isteğim ve beklentim bu. Ama ne kadar gerçekleşir orada tabii ciddi bir soru işareti var maalesef.
1: Cemciğim, ben de Dünya Kupası bittiğinde şöyle bir şey yapmıştım. Türk milli takımını özetlemek gerekirse ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik diye bir cümle kurmuştum. Evet. Çok sorular geliyor. Yılmaz Bey diyor ki Cem Bey'e çok selamlar kendisine. Milli takıma en az 4 tane siyahi oyuncu kazandırmalıyız derim. Çünkü Almanya bile neredeyse Almanya'nın yarısı bile siyahi oyunculardan kurulu. Kendisi ne der acaba diyor.
0: Siyahi oyuncu. Osimhen Nijerya milli takım forması giymeseydi mesela Osimhen ne iyi olurdu değil mi? Bir
1: tane harika olurdu valla. Hiç konuşmazdık burada kim
0: oynayacak. Hiç konuşmazdık valla. Direkt öne koyardık Osimhen'i. Arkasında da çok iyi oyuncularımız olurdu. İşte Kenan gibi, Arda gibi. Ya işte siyahi oyuncu ya da devşirme oyuncu, doğru. Bu yoruma şöyle katılıyorum.
1: Bütün olmadı mı oldu zaten. Bizim geçmişimizde
0: işte,
1: de oldu.
0: Bizde de oldu. İsviçre milli takımına bakıyorsun. Siyahi var. Kuzey ülkelerine bakıyorsun. Siyah oyuncular var. Var da var. Yani niye bizde olmasın? Voleybolda da mesela kızlarımızı alkışlıyoruz ama kuşkusuz kızlarımız çok çok iyi. Hepsi birbirinden başarılı ama orada bir oyuncumuz var ki dünyanın en iyi oyuncusu Melisa Vargas.
1: Malatyalı.
0: İşte onun Malatyalı Vargas. Onun milli takımda olmasının bize neler kazandırdığını hep beraber görüyoruz. Tabii. Ama işte ben de dinleyicimize şöyle destek vermek istiyorum. 4 taneye gerek yok. Bir tane olsun. Ama Vargas gibi olsun. Yani Vargas etkisi yaratsın. Yani Vargas nasıl voleybolda bir etki yaratıyorsa futbolda da işte yani Osimhen örneği gibi, yani Osimhen gibi birini bulmamız lazım. Yani gerçekten hani o oldu mu bizim milli takımımızın çok başka bir havaya bürünüyor olması lazım. 4 taneye bile gerek yok bence yani. Bir tane çok iyi olsun. Gerçekten milli takımımızın çehresi değişir diye düşünüyorum. Ama yani bunu da bulmak kolay kolay değil. Nasıl bulacağız, nasıl yapacağız onu bilemiyorum.
1: Musa Bey diyor ki Cem Bey selamlar, saygılar. Milli takımın 4-6-0 oyununu hiç beğenmiyorum. O yüzden Montella yerine santraforlu oyunu benimseyen bir teknik direktör istiyoruz demiş.
0: Santraforlu oyunu benimseyen bir teknik direktör ama santraforu da oraya oturtması lazım. Yani bir santrafor kim? Deniz mi oynayacak orada? Santrafor kim oynayacak? Çünkü yani Montella'nın neredeyse geldiğinden beri milli takım santraforsuz oynuyor. Yani santraforumuz yok. Yani bir santrafor da yok. Yani yerli olarak da hani şu santrafor oynayabilir diyeceğimiz bir ismi de bulamıyoruz. İşte belki Deniz daha göz önünde olacak. Galatasaray'da belki yetişebilir. İlerleyen zamanda olabilir. Ama ben Montella'nın Deniz'le yarın başlayacağını düşünmüyorum. Yani önde yine ya Barış oynayacak ya Kerem oynayacak. Barış oynayacak herhalde.
1: Can Uzun hamlesi bekliyor musun Cem Yılmaz?
0: Bekliyorum.
1: Ben de bekliyorum ya.
0: Orkun'un yokluğunda bekliyorum. Belki yani Can Can'la beraber işte Can, Arda, Kerem önde, Barış olabilir. Yani işte diyorum ya, yani Can da Yunus da devreye girecek yani. Yarın mecbur girmek zorundalar. Çünkü Orkun yok, Kenan yok, Hakan yok. Yani bu kadar aslında önemli eksikler var. Onu da kabul etmek lazım. Karşımızda da Mbappe'nin bir gribal durumu varmış. Oynayacak mı oynamayacak mı diyorum. Ben tabii futbol severlerin ya da işte benim gibi futbol seven insanlar Mbappe'yi izlemek isteriz tabii ki. Mbappe'yi görmek isteriz ama yani oynarsa da başka bir çehreye büründü. Çünkü o da çok iyi başladı sezonu. Evet, yani Real Madrid'de inanılmaz bir sezon başlangıcı yaptı. Bence oynayacak da yani yarın. Grip dinlemez, oynar. Yani böyle, çünkü Zidane'ın ilk maçı ya. Zidane şimdi bu ilk maçta takımı böyle bir silkeler yani.
1: Evet. Cem Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüş ve düşüncelerini bizimle paylaştığın için. Bizi de kırmadın.
0: Senin de öyle iyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgiler.
1: Sevgiler, hoşçakal. Evet, Cem Yılmaz'la da bağlandık. Cem Yılmaz'la da konuşmadık demeyiz yani. Yine bakıyoruz sizlerden.

0: Bilen Instagram'da Çağatay Hoca adresine. Ayhan Bey teşekkürler, videonuzu şu an açamıyorum. Yayında olduğum için Ayhan Ünal'a da sevgilerimizi gönderelim. Dinçer Can Arslan diyor ki, Çağatay Hocam bence Trabzon'un Galatasaray oynadığı gibi oynamalı milli takım. Önce durdurmayı düşünelim, sonra hızlı ucundan da hızlı hücum çekeriz bence diyor. Tabii yani ne yapacaksınız? Fransa'ya önde mi basmaya çalışacaksınız? Düşünsenize. Ya Mehmet Sevinç, beni öldürüyorsun, sana bağlanacağım, öldürüyorsun ya. Instagram'dan öyle komik videolar atıyor ki. Yine bakalım buralardan. Küçük Can Murat, yani Murat Can Küçük, teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan isimlerden. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Çağatay Hocam sabah Giray Bulak, Zinedine Zidane'ın hiçbir başarısı yok yorumu yaptı. Ne söylemek istersin demiş. Ne söyleyeyim yani, ne söyleyebilirim? Zinedine Zidane Real Madrid'e 10 tane kupa kazandı. 2016, 2017, 2018'de Real Madrid'i arka arkaya 3 sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmadı mı? 2020'de Real Madrid'i kendi liginde şampiyon yapmadı mı? Süper Kupa almadı mı? Ya Zinedine Zidane 10 tane kupa aldı. Lütfen. Ayrıca Zinedine Zidane Fransa milli takım teknik direktörü olmak için kulüplerden gelen bütün teknik direktörlük taleplerinin hepsini reddetti. 5 sene 6 sene hocalık yapmadı. İşte bu yüzden yapmadı. Yani nasıl öyle bir yorum yaptı onu ben de bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. 2016 17 18 döneminde 900 gün Real Madrid'i çalıştırdı. 2 sene sonra geldiğinde de ikinci döneminde de 2020-2021'lerde 840 gün görevde kaldı. Yani ne diyebilirim ki? Gerçek bir forvetle oynadıklarında diğer futbolcular daha iyi katkı verir. Kim için söylemiş? Bakalım buradan dinleyicimiz Kenan Paçin. Milli takım forvetinde Kerem veya Barış oynayacağını, Deniz Gül veya İnas Ünal oynasa kesinlikle daha faydalı olur. Evet. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki, hocam Mbappe'nin sağlığı daha önemli, bence dinlenmeli. Kesinlikle bence de dinlenmeli. Tabii şöyle de bir gerçek var. Fransa'nın 3 tane kadrosu var. Geniş çaplı, hani milli takıma aday kadro listesi var ya, o 3 tane kadroyu, 3'ünü de hangi lige koyarsanız koyun şampiyon olur ya. İsminizde yazarsanız sevinirim. Şenol ben şimdi yazmış. Hocam ya şimdi onlar da başarı mı? Giray Hoca'nın yaptıklarının yanında demiş. Bu sefer güldürmedi. Cem Yılmaz iyi yayınlar demiş. Evet ya. İsminizi de bakamadım ama baktım göremedim. Saadettin Bey, 15 milyon denilen Bertu nerede? Kulüplerin paralardan haberi yok demiş. Montella'nın Bertu'dan yorumu yapmış. Buddy isminizi de yazarsanız mutlu olurum. Biz de Mbappe'yi görmek isteriz ama bizim maçlarda değil. O da güzel. Bakıyoruz yine. Musa Bey diyor ki, İsmail ve Salih orta sahası ile başlayacaksak ki öyle görünüyor. İkisinin de defanstan top alırken çevre kontrolü sıkıntısı olduğu için ileride 9 numara ile oynamak ve topu 9 numaraya şişirip sağ sola bağlantı oyunu kurarak oynarsak Fransa'ya karşı bir şansımız olabilir. O yüzden Deniz Gül'ün oynaması şart görünüyor yorumu yapmış. Zidane'ı aforoz etmedi mi papazlar, neden futbola kafa attın diye hala sporun içinde nasıl kalıyor demiş. Dinleyicilerimiz espriler yapmaya devam ediyor. Hocam milli takımda santrafor olarak Deniz Gül var. Yarın akşam da santraforsuz oynarsa yerli hoca istiyoruz. Tüm oyuncularımız gerçekten yetenekli ve genç bir jenerasyonumuz var. Hepsine yürekten başarılar diliyorum. Hani hoca dokunuşu deriz ya, hocam o yok demiş. İsminizde de yine WhatsApp'tan bakıyorum. Ziya Bey teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakacağım. Takibe alanlara bakalım. Hakan Yanağa teşekkürler. Yasin Şengün'e teşekkürler. Bir kişi daha vardı. Tahsin Gürleyen. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hocam selamlar. Trabzon'un Galatasaray oynadığı gibi oynamalı. Evet. Bunu zaten söylemiştik. Aynı mesajı da atmış dinleyicimiz. Bağlantılarımız devam edecek. Cem Yılmaz'dan sonra sizlerin en çok sevdiği isimlerden bir tanesiyle de devam edeceğiz. Bir yandan cep telefonumdan da onun ismini yazıp telefon numarası karşıma çıksın ki bağlantımızı da gerçekleştirelim diyoruz. Çağatay Hocam, söylemiyorsun bu akşam ne izleyeceksin diye. Diziler başlamadı. Diziler başlamadı ama tabii ki futbol izleyeceğiz. UEFA Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde, A Spor'da Hollanda-Almanya karşılaşması var bu akşam. 21.45'te onu izlemeyi düşünüyorum ama aklımda bir yandan A2 kanalında Norveç-Danimarka maçı var. O yüzden Haaland'ı da merak ediyorum. O karşılaşmayı da izlemek istiyorum. Onların haricinde Esport'ta eğer izlemek isteyenler olursa Sırbistan-Yunanistan karşılaşması var. Bu karşılaşmaların hepsi saat 21.45'e başlıyor. A Haber'de Portekiz-Galler karşılaşması var. O da 21.45'te. Yine Esport'ta da aynı saatte Kosova-İrlanda maçı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Giray Bulak teknik direktör olarak başarılı değil dedi. Yanlış anlamayın İstanbul'dan Murat Bey. Hiç yanlış anlamayız canım. Hiç olur mu öyle şey? Evet, 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saatimize girdik. Sizlerin yorumlarıyla da mesajlarıyla da devam ediyoruz ama tabii Fatih Demirkol olduğu zaman benim çok konuşmama gerek yok. O kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel Türkçe kelimeleri yerinde kullanıyor ki. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan Grand Prix'si için antrenman turları var. Ona bakıyorduk ekiple birlikte. Hı hı. Azerbaycan da çok güzel hazırlıklar yapmış. Acayip bir pist. Kazalar oluyor yine her zaman olduğu gibi. Onu takip ediyoruz. Türkiye'ye de tekrar F1'in gelmiş olması büyük bir heyecan. Onu konuşuyorduk. Şimdi yayında seninle de konuşmuş olduk.
0: Tabii dinleyicilerimiz senin ismini anons ettikten sonra bir sürü soru da sormaya başlamışlar. Ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Ama en yakın olarak gündemden başlamak istiyorum Fatih Demirkol. Yarın akşam tabii dünyanın en önemli takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Fransa maçı için görüş ve düşüncelerini almak istiyorum.
1: Bir kere Fransa'ya karşı oynamak ayrı bir konsept. Buna göre hazırlık yapmıştır mutlaka milli takım. Hı hı. Çünkü şu anda dünyanın çağdaş futbolu en iyi uygulayan milli takımlarından birini karşımıza alacağız. İşte Mbappe gibi, Desiree Doué gibi, zaten say bitmiyor. Yani müthiş bir kadroları var. Paris Saint Germain ağırlıklı bu kadro. Hem Fransa Ligi'nin son dönemdeki bu atletizmi ve gelişen futbola, çağdaş futbola çok uyumlu halini, hem de Şampiyonlar Ligi'ni iki kez üst üste kazanmış olan Paris Saint Germain'in efektini üstünde taşıyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacak milliler. Bizim çocuklarda şöyle bir şey var, tamamen futbola odaklandıklarında, beraber oynamayı ve takım halinde hareket etmeyi başardıklarında çok zor maçlardan da büyük başarılarla çıktıklarını gördük. Daha önce Fransa karşısında yine çok güçlü bir Fransa karşısında çok iyi performans sergilemişti milliler. Gene aynısı olabilir, sadece milli takımın futbola odaklanması, sadece futbolu ve beraber hareket etmeyi kafalarına koymaları lazım. Maalesef son dönemde hem milli takımda hem de kulüp takımlarındaki en büyük sorunlarımız tamamen sosyal medyayla yaşayan futbolcular. İşte sürekli olarak eleştirilere cevap vermeyi öncelikli olarak kabul eden ve biraz da doymuşluğun yani yaşadığı başarılarla birlikte, hı hı, artık biraz daha kendilerini milli takımın üstünde bile gören futbolcuların olması bizi üzüyor. Artık bu tür kısır çekişmelerden ve futbolun dışındaki düşüncelerden kurtulup tamamen milli takıma odaklanmalarını temenni ediyoruz.
0: Tabii Fransa'nın haricinde bence pazartesi günkü maçı Fatih Demirkol, sen ne dersin? İtalya karşısında biz oldukça şanslı görüyorum. Yani futbolcuları da böyle karşılaştırdığımda, oyun sistemlerine de baktığımda, sonuç Dünya Kupası'nda olmayan bir İtalya, FIFA sıralamasında yanılmıyorsam 15. sırada. Yani güzel, bunu da fırsata çeviremez miyiz? Bence İtalya'yı

0: Yenebilecek güçteyiz inanırsak ne dersin?
1: Çok doğru. Yani rakibi değerlendirirsek evet dediğin gibi sıkıntılar yaşayan bir İtalya. Yine Dünya Kupası'nda yoklar.
0: Sadece
1: Avantajları
0: kalecileri var Fatih.
1: ne? Tabii Donnarumma şu anda dünyanın belki de bir numarası pozisyonunda. Şöyle bakmak lazım orada da. Avantajımız bu. Yani onların da oturmuş bir kadroları yok, oturmuş bir oyunları yok. Özellikle son jenerasyonda çok öne çıkan eski İtalya milli takımlarının dünyaya saldığı efekt gibi bir efekt salamayan işte özellikle 90'larda 2000'lerin başındaki o güçlü İtalya kadrolarından bir esinti yok. Ama unutmayalım ki Mancini yine böyle bir dönemde 2020'de takımın başına gelmiş ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon yapmıştı bu takımı. Oradaki eldeki kadroya göre hareket etmişti. Spinazzola'yı ön tarafta kullanmıştı. İşte takımın genel mekaniğini değiştirmişti ve çok da etkili bir İtalya izlemiştik. O dönem ilk maçtan son maça kadar sıra dışı bir İtalya vardı. Yine Mancini geldi. Yine eldeki malzeme tartışılan bir malzeme. Eğer o efekti tekrar verirse çok güçlü bir İtalya ile oynayacağız. Takım halinde güçlü olan bir İtalya ile oynayacağız. Hani bireysel performanslar olarak bir Totti'si, bir Baggio'su, Cannavaro'su falan yok ama takım halinde beraber hareket edebilen bir İtalya'yı yaratabilirse Mancini önümüzde karşımızda yine çok güçlü bir takım olacak. Bizim en büyük handikapımız bizim çocuklar olarak kabul ettiğimiz bu son jenerasyonun taşıyıcı kolonlarından bazıları yok. Hakan'ın olmaması, Kenan'ın olmaması, Mert Müldür'ün olmaması ve diğerlerinin de çok formsuz olması. Şimdi Abdülkerim çok formsuz. Yani sezona çok çok kötü başladı. Kerem çok kötü başladı. Barış Alper çok kötü. Yunus kötü. Hani bu oyuncuların form durumlarına baktığımızda aynı zamanda işte Orkun'un da sakatlığı varsa yine büyük sıkıntı. Antrenmanlara çıkamıyor ama belki maça çıkar diye umut ediyoruz. Hani onun da sakatlığının olması bizim için büyük handikap, büyük sıkıntı, şanssızlık. Bu gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay olmayan dört maçımız var önümüzde.
0: Evet. İtalya dedin de eski İtalya aklıma geldi. Catenaccio vardı ya. Catenaccio
1: Tabii.
0: savunması ya. Yani öyle bir
1: Aslında sözünü kestim, çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Yani moda gibi.
0: Ya
1: Evet, lütfen.
0: şunu söylemek istedim. Senin de sözlerine katkıda bulunmak adına Fatih Demirkol. Eskiden Maldiniler, işte Nestalar, Cannavarolar vardı. Muhteşem kadro vardı. Tüm isimleri sayabiliyorduk. Ama İtalya'da şimdi ilk 11'den kimseyi sayamıyoruz. Kimsenin hafızasında yok, ezberinde yok, değil mi? Evet, Fatih Demirkol yayındaydı ama şöyle yapalım çünkü benim şarjım bitmiş. Evet, telefonumuz da dayanmadı. Bir yandan şarjı takacağım inşallah şarj yerine oturur ve bağlantıyı tekrar gerçekleştirebilirsek gayet güzel olacak ama. Evet, şarjı şu anda almıyor. Ben de farkında değilim. Vallahi cep telefonumuz sonuçta şarjı da bitebiliyor. O zaman sizlerden gelen mesajlarla da devam edelim. Çağatay Hocam, Fransa'yı konuştunuz ama ben senin İtalya yorumlarını çok merak ediyorum. Çünkü söylediğin her şey doğru çıkıyor. Estağfurullah. Biz sadece gördüklerimizi söylüyoruz. Gördüklerimizi söylemeye çalışıyoruz. İsminize de bakayım. Mustafa Bey, hemen yorumlayayım. Yani sonuç Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya, bir dağılmışlık var İtalya'da ve bir türlü de toparlanamıyorlar. Biraz önce Fatih Demirkol'un da söylediği gibi kalecileri Donnarumma, tüm dünyanın tanıdığı bir isim ama o da artık 3-4 seneye milli takımı bırakır. Bir sonraki nesle formasını devreder. Senelerdir söylediğim gibi İtalya denilince akla hep savunma geliyordu. Yani biraz önce de işte bu, sizler de bilirsiniz, Catenaccio diye bir savunma var. Ama artık o kalitede ne isimler var? Maldiniler, Nestalar, Cannavarolar yerine sayılabilecek, ne de onlara yakın potansiyeller var. Kim olabilir? İşte Bastoni gibi şu anki İtalya teknik direktörü Mancini'nin oğlu var. Gianluca Mancini. İşte Scalvini'yi sayabiliriz aslında.

0: Tamam, bu isimler de kaliteli ama tabii biraz önce saydığım isimlere ne kadar yaklaşabilirler, o da sizlerin takdirine bırakıyorum. Orta sahada şöyle bir düşündüğümde Inter'de Di Marco var, sol kanat, bekte uçak gibi bir adam, hücumda ve savunmada müthiş bir adam. Orta sahada bir Pirlo etkisi yok, Cristante oynuyor. İşte Inter'de Barella var, o da süper bir adam ama tabii tek başına yalnız kalıyor. Ama İtalya takımı dediğim zaman şu hafızalarımızda kalan, özellikle şöyle söyleyeyim, hani bizim jenerasyon, bizden büyük jenerasyon, yaşı bize yakın olan dinleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaklardır. Totti'ler vardı, Del Piero'lar vardı, Inzaghi'ler, Vieri'ler vardı ve bu isimlerden bir tanesi de yedek kalıyordu. Yani Lucatoni'ler, Balotelli'ler, düşünsenize. Kadro kalitesi olarak bizden daha iyi değiller gerçekten. İtalya'dan bahsediyorum. Oyuncu kalitesi olarak da bir kere oyun kimliklerine uyan oyuncuları çıkaramıyorlar. Bence en büyük problemleri bu. Söylediğim gibi sadece kalecileri iyi. Ama İtalya şöyle bir şey yaptı. Bakın, Nürnberg'den, ki Mancini çok büyük bir kararı imza attı. Nürnberg'de Almanya 2. liginde Muhammed Ali Zoma diye bir adam var, çok hızlı bir adam, kısa boylu, çok gol atıyor ve çok cesur bir karar aldı. Yani ben İtalya teknik direktörüysem dedi, Almanya 2. liginden bile dedi adam alırım dedi, ki bu çok cesurca bir karardı. Bundan sonraki teknik direktörlere de özellikle böyle bir mesaj vermiş oldu. Catenaccio'yu sormuşlar hocam nedir diye, olabilir tabii, bilemeyenler de olabilir. Catenaccio özellikle 1950-60'lı yıllarda İtalyan futbolunda çok büyük önem kazanan bir sistem. Nedir? Savunmayı kilitleyeceksin. İşte rakibe alan bırakmayacaksın ve topu kazandığında da hızlıca çıkacaksın. Savunma öncelikli, kompakt tutulan, oyuncuların işte birbirine yakın oynadığı, rakibin pas kanallarını tıkadığı bir savunma sistemi, ki dünyada bunu da herkes biliyor. Yani sonuçta İtalya'nın ne katı bir savunması için yeterli oyuncuları var, ne topu orta sahada kilitleyebilecek bir kadro üstünlüğü var, ya da ileride gol, çok ama çok gol atacak, rakibe kendini kabul ettirecek bir hücum üstünlüğü var. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu: böyle yakalamışken muhakkak bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor diyorum ve bir yandan da cep telefonuma bakıyorum. İnşallah en azından, yok %1'de olduğu için sevgili Fatih ile tekrar bağlantı kuramayız muhtemelen. Çünkü sizlere de mahcup olmak istemem ama şöyle yapacağım. Acaba şarjdayken kesilir mi diye sizlerden bir yardım isteyeyim. Şansımızı deneyelim mi? Deneyelim, çünkü sevgili Fatih'in sözü de yarıda kaldı. Bir yandan da cep telefonundan, işte böyle oluyor. Mesela son aramalarda gözükmüyor. Fatih Demirkol'la konuştuk. Son aramalarda gözükmüyor. Peki başka bir çözüm için, başka bir seçeneğimiz için böyle bir... Evet. Şu anda da kabul etmiyor. %1'de olduğu için. Şöyle yapalım. Fatih'i WhatsApp'tan arayayım. Öyle bir şey geldi aklıma. Sevgili Fatih Demirkol, çok özür diliyorum, farkında değilim. Şarjımız bitmiş, %1'de, bilmiyorum kesilir mi ama lütfen sözlerini tamamlayabilir misin?
1: Yani çok hızlıca İtalya'da yine öne çıkan isimler var. Yani Inter'den Bastoni, Barella, yani çok iyi tanıdığımız Esposito çok iyi başladı. Di Marco yıllardır çok iyi. İşte Roma'da daha yeni oynadığımız isimler, Cristante'yi gördük. Daha yeni ona karşı mücadele etti takımlarımız. Gilardi'yi gördük orada. Dolayısıyla öne çıkan oyuncular var ama hiçbiri milli takımımızdaki oyunculardan çok üstte değil. Belki fark yaratan, biraz dikkat çeken Tonali Tottenham'da, ondan bahsedebiliriz. Ama durdurulamayacak bir takım değil. Yeter ki takım halinde hareket edelim. Her iki maçta, her dört maçta da takım olarak hareket etmemiz lazım. Onu söylüyorum.
0: Evet. Peki o zaman Belçika maçı için de kısa bir yorum rica edebilir miyim Fatih Demirkol?
1: Şimdi ilk iki maçta alınacak sonuçlar, özellikle Fransa maçı, bizi nasıl etkiler? Bu çok önemli. Neden? Çünkü oradaki moral durumumuz bir sonraki maça doğrudan yansıyacak. Yeter ki eğer kötü sonuçlar olursa çocuklarımızı linç etmeyelim. Parçalamayalım. Çünkü o çocuklara ihtiyacımız var. O çocuklar bizim milli takımımız, bizim çocuklar. Tabii ki eleştiriler olacak ama çok fazla moral bozmadan bir sonraya hazırlanmak çok önemli. Böyle zor zamanları beraber atlatmak çok önemli. Dediğim gibi milli takımda çok önemli eksikler var. Var olanlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Emrah Bey, Alper Bey diyor ki Fatih Demirkor bir teknik direktör olsaydı Türkiye milli takımının başında nasıl bir 11 çıkardı diye soru var.
1: Ya çok zor bir soru. Şöyle
0: ya zaten Hakan, Kenan, Orkun yok. Ama senden evet, iyi bir teknik direktör oldu bu arada Fatih.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol ama Hakan, Kenan, Orkun, Mert yok. Kalede Uğurcan da çok formsuz. Savunma da kötü. Mert Günok zaten milli takımdan affını istedi. Derken şu anda karar vermek o kadar zor ki burada kararı verecek olan ekibin son antrenmanlara, eldeki verilere dayanıp bu kararları vermesi gerekiyor. Onları görmek lazım. Zaten hazırda olan işte Juventus'un 10 numarasını, Inter'in merkez orta sahasını takımda bulunduruyor olsak zaten onları direkt yazarsınız ama onlar yoklar. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi var olan ekipten en iyisini nasıl çıkarırız ona bakmak lazım.
0: Evet, Fatih Demirkol çok teşekkür ediyorum. Lütfen kusura bakma. Farkında bile değilim yani cep telefonu şarjım bittiğini. Yayınımıza katıldın. Her zamanki gibi yine mütevazılığınla, naif kişiliğinle bizleri kırmadın.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Fatih Demirkol'a da teşekkür ettik. Bugün ilk kez telefonumuzun da şarjı bitti canlı yayında. Bugün de bir ilki yaşamış olduk. Tabii hani bugün dinleyicilerimiz yazmış ya, ne izleyeceksiniz diye. Gözden kaçırdım. 21.15'te Euroleague başlıyor ve Barcelona Anadolu Efes karşılaşması var. Deplasmanda Anadolu Efes 21.15'te Barcelona ile karşılaşacak. Bunun da bilgisini verelim. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Recep Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben futbolun eskiden futbol severler hem de futbolcular açısından daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Haklı. Bu dönemin futbol mentalitesinde oyuncuları bir sistem içerisinde mahkum edip yeteneklerini sergileme şansı bulamıyorlar. Futbol her seferinde basit diyoruz ama sistem deyip futbolun kültürünü de değiştiriyoruz. Bu yüzden Ronaldinho, Ronaldo, Messi, Neymar, Adriano gibi yetenekler çıkmıyor demiş. Vallahi Recep Bey, şöyle söyleyeyim, Ronaldinho'yu izlemek gerçekten çok büyük bir şanstı. Biz de o şanslı nesilden biri olarak ben de kendimi çok bu kefeye koyanlardan biriyim. Aykut Bey diyor ki hain pil okyanusu geçti, derede boğuldu, son 20 dakika dayanamadı demiş. Ve bazen biz de farkında olmuyoruz. Vallahi hiç bakmadım ama gerçekten zaman su gibi akıp gitti. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. 2 saat boyunca gündemdeki en taze haberlerle sizlerle birlikte olduk. Son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizlere zamanını ayırıp dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Yarın saat 14'te biliyorsunuz ki yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Sohbetimize eşlik etmek isterseniz ya da böyle öneride bulunmak isterseniz, eleştiriler, mesajlar yazmak isterseniz bize buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Yakup Çınar'a bir selam söyleyelim. Abi nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol abi. Teşekkürler. Yani en son Trabzonspor maçından itibaren sürekli sosyal medyada Okan Buruk'un işte kovulacağı yönünde istifa etmesi gerektiğini belirten yorumcular ve içerikler gördük. Aslında Dursun Özbek yanında olduğunu söyledi Okan Buruk'un ve son olarak da dün Fatih Terim röportajında bununla ilgili yorumlarında bulundu. Ne diyorsun bu konu hakkında? Okan Buruk'un bu kadar hedef alınması hakkında.
1: Bir şey diyeceğim. Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinleyelim mi?
0: Olur, olur. Açalım.
1: Ben açayım mı?
0: Yok, bulurum şuradan hemen. 59 saniyelik olanı diyorsun değil mi? Bir saniye.
1: Evet, evet. Hoca kendi YouTube kanalında bir süredir röportaj yapıyor. Röportaj yapıyor derken yayınlar yapıyor. Ama ismi nedir? Genelde Galatasaray konusuna çok fazla girmiyordu. Son dönemde işte Nebil Evren, Ersin Düzen ama
0: Ertem Şener
1: onlarla böyle daha güncel bir röportaj gerçekleştiriyor. Bu arada röportaj bugün saat 8'de yayına girecek ama öncesinde fragmanı yayınlandı ve orada gerçekten dikkat çeken konular var ki bir kısmında da Okan Hoca ile ilgili açıklamalar yapıyor. İstersen dinleyelim sonra devam edelim.
0: Olur, 59 saniye.
2: Ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam.
3: Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa Okan Hoca var. Bazen her ne kadar yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş, onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
2: Evet. Ne sizin rekorunuz kardeşim?
3: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray?
0: Evet, Fatih Hoca'nın açıklamaları bu şekilde. Buralardan kalkman lazım diyor. Galatasaray neler görmüştür? Rekordu kırılabilir ne Okan'ın ne benim. Galatasaray'ın rekoru olur 5 yıllık şampiyon üst üste.
1: Okan Hoca'yı onore ettiği bir bölüm de var. Hani son dönem teknik direktörlerini bana genelde sorduklarında ben Okan Hoca'nın ismini vermiyorum.
0: Evet, orayı da.
1: Yanlış anlaşılmasın, ona saygısızlık olur diyor. Çünkü o hem Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bunu direkt söylemiyor tabii ama hani hem Galatasaray'da şampiyon oldu hem de geçmişte işte başka şampiyonlukları da var. Başakşehir'de kazandığı şampiyonluk ve öncesini söylüyor. Hoca Galatasaray'ın başarılı olmasının birlik beraberliğinden geçeceğini söylüyor. 5. şampiyonluğun bu yüzden değerli olduğunu anlatıyor ki röportajın tamamını izlediğimizde daha net bir şekilde göreceğiz. Burada aslında Nebil Evren'in sorusunun cevabını da herkes çok merak ediyor. Galatasaray başkanlığı için isminiz geçiyor diyor. Galatasaray teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Aynı zamanda TFF başkanlığı için isminiz geçiyor. Bu sorunun cevabını hepimiz tabii ki merak ediyoruz. Ki hoca çok böyle hani benim hedefim şurası burası diyecek bir insan değil. Ama Okan Hoca ile ilgili sözleri bence taraftarda mutlaka karşılık bulacaktır ve Galatasaray taraftarının da şunu anlaması lazım. Yani 4 sene şampiyon olan hocanın bir Trabzonspor mağlubiyetinden sonra görevinden ayrılması, görevinden istifa etmesi, ya bunu Fenerbahçeli ister, Beşiktaşlı ister, Ahmet Konanç gibiler ister. Vallahi. Çünkü yani kimle konuşursak konuşalım Cihan, şu an Avrupa'da bile doğru düzgün teknik direktör bulamıyorsun. Ama nedense Galatasaray taraftarı, tamam Okan Hoca'nın eksikleri yok mu? Var tabii ki. Ama şuna katılmıyorum abi. 2 sene Icardi

0: şampiyon yaptı. 2 sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya bu oyuncuların bir yönetimi var. Bu oyuncuları bir idare etmen var. Öyle ya da böyle senin Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane kazandığın Liverpool maçı var. Manchester'ı deplasmanda yenmişsin. Tottenham'ı içeride tarihi bir oyunla yenmişsin. Kaybettiğin Bayern Münih maçlarında iyi performans göstermişsin. Eksiklerin, evet, deplasman oyunun düştü. Osimhen geldikten sonra Osimhen'e bağımlı oyun biraz daha arttı. Osimhen olmadığında Galatasaray puan kayıpları yaşadı. Ondan sonra transferde oyuncu tercihlerinde hatalar yaptı. Genç oyunculara şans vermedi. Ama tüm bunların ötesinde hani tepeden inme gelmedi Galatasaray'a. Fatih Hoca'nın da söylediği gibi Anadolu kulüplerinde başarılı oldu. Başakşehir'de başarılı oldu. Başakşehir'de şampiyon oldu ve sonrasında Galatasaray'a geldi.
1: Taraftar şu zaman mı anlayacak sence? Hani Fatih Hoca'nın bir sözü var ya eskiden. Birincilikle ikincilik arasındaki farkı birinci olduğumda daha net anladım diyor. Yani Okan Buruk gittikten sonra mı sence kıymete binecek? Giderse.
0: Cihan, sana şöyle söyleyeyim. Hani umarım öyle bir şey yaşanmaz. Hoca gittikten 6 ay sonra, ki sana şöyle söyleyeyim, ben bunu yayınlarımda da özellikle üstüne basa basa söylüyorum 90 artı dijitalde. Hocayı gönderdin. Kimi getireceksin şu anda? 1. Fatih Hoca. 2. Arda Turan. Bence gelmez bu arada. Sonuçta
1: şu an gelmez.
0: Adamın bir sözleşmesi var. Bu arada ben de hak veririm yani. Çünkü biraz daha üzerine katması gerekiyor. Arda uzun yıllar Galatasaray'da teknik direktörlük yapacak. İnşallah Galatasaray tarihin en uzun sene çalışan hocası da olur. O pozisyona da gelir ama bunun için şu anda erken. Bir de hiçbir yerli teknik direktör kolay kolay Okan Buruk sonrası Galatasaray'ın başına gelmek istemez. Çünkü bir sezonda iki kere, en fazla üç kere yenilen teknik direktörden bahsediyoruz. Arka arka 2 hafta puan kaybı yaşadın, yine homurdanmalar başlar. Yabancı teknik direktör gelecek. Yani yabancı teknik direktörün gelip buraya uyum sağlaması, Türkiye Ligi'ni çözmesi, onu yapması, bunu yapması uzun hikaye.
1: Boşta olanlar var. Deschamps boşta. Guardiola
0: mesela
1: boşta.
0: Abi işte.
1: Arne Slot var.
0: Neymiş? Mesela Galatasaray yöneticileri, saygı duyuyorum ama haberci değilsiniz kardeşim. Yorumcular artık haberciliğe girmeye başladı. Anladın mı? Yok bu, hani muhabirler doğru haber yapmıyor. Galatasaray muhabirleri hep böyle aşağılanıyor bir şekilde. Gereken değer asla verilmiyor. Yorumcular haberciliğe başlıyor. Ya isim vereyim burada abi. Yani Serdar Ali Çelikler mesela yayınlarında sürekli haber veriyor. Ya %1'i gerçekleşiyor. %1'i oluyor bu haberlerin. Duyum üzerinden gidiyorlar. Bu adamların çevrelerinde insanlar var, gelip bunlara bir şeyler anlatıyorlar ve bu insanlar da gerçekmiş gibi anlatıyor. Bülent Timurlenk, saygı duyuyorum bak, iyi yorumcu, iyi kalemi var ama sen haberci değilsin abi. Her seferinde Galatasaray muhabirlerini aşağılayan tavrı var bu arada. Ama sen kalkıp ne diyorsun? Mesela Trabzon maçından sonra Galatasaray yönetiminden bazı isimler Fransa'dan bir teknik adamla görüşme gerçekleşti. Ya bir şey diyeceğim, ben 20 yıldır habercilik yapıyorum. 5N1K var, tamam mı? Haber veriyorsan. Burada abi kim, nerede, kiminle görüştü? Bir kere Galatasaray yapısını çok iyi bilen biri, Galatasaray'da Dursun Özbek'ten habersiz yöneticilerin asla bir teknik direktörle görüşemeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Görüşemezsin abi, nasıl görüşüyorsun? Böyle bir ihtimal dahi söz konusu olamaz. Hadi görüştün, sen kafana göre görüşmüşsündür, tamam mı? Varsa kim görüştü, hangi yönetici görüştü, ismini açıklayacaksın. Hangi teknik direktörle görüştü onu açıklayacaksın. Ya bizim transfer dönemindeki şey gibi, Galatasaray İspanya'dan bir orta saha oyuncusuyla görüşüyor. Anladın mı?
1: Hangi orta saha oyuncusu?
0: Aynen öyle, aynen öyle. Ama mesela bir şey diyeceğim. Ben,
1: özellikle mi yaptın?
0: Ben de bunu, ben de yok, özellikle yaptıklarını düşünmüyorum.
1: Taraftarı kışkırtma
0: mı bu biraz? Cihan, şu anda herkes yayıncılık yapıyor ve yayınım nasıl izlenir, anladın mı? Onun derdine düşmüş durumda. Galatasaray, Okan Buruk, Fatih Terim, Dursun Özbek hiçbirinin umrunda değil abi. Ama yalan haber yapıyorsun abi. Sen Galatasaray muhabirlerine laf atıp söylüyorsun, yalan haber yapıyorsunuz diye. Sen de yalan haber yapıyorsun. Habercilik dersi veriyorsun, ombudsman gibi konuşuyorsun. Hayatında ben senin bir tane iki tane özel haberini görmedim. Diyorum ya, benim burada kızdığım nokta, Galatasaray muhabirlerini hedef alıyorsun her zaman. Şimdi haber, transfer haberciliği diye bir şey doğdu diyorlar mesela. Prim kasıyor muhabirler. Baba, transfer haberciliği tabii ki insanlar merak ediyor. 40 milyon Galatasaray taraftarının Galatasaray'la alakalı maçın sonucunu dahi merak etmez ama transferi merak eder. Bunun haber değeri yok mu? Ama haber değeri yok diyorlar. Çok değerli abilerimiz, çok bilmiş abilerimiz.
1: Evet, transfer.
0: Anladın mı? Zaten bir tane adama dokunmamışlardır. Bir tane adam yetiştirmemişlerdir piyasaya. Hiç kimseye böyle destek olmamışlardır. Ama iş şeye gelince, gazeteciye gelince, yorumculuğa gelince Türkiye'nin en iyisi onlar abi.
1: Bu Galatasaray'ın kupaları ile ilgili bir durum vardı. Onunla ilgili bilgin var mıdır? Son dakika. İşte bir icra ile alakalı olarak o konuyla ilgili bir bilgi sahibimiz.
0: Vallahi Cihan, Galatasaray'ın müzesi orada, kupaları da orada. Anladın mı?
1: Yani Taç Spor'la ilgili bir problem var.
0: Olabilir abi. Taç Spor'la ilgili problem olabilir. Ondan sonra voleybol şubesinde problem olabilir. Adada problem olabilir. Taç Spor ne abi?
1: Ya şöyle, haberin detayı şu.
0: Yok, ben şunu söyleyeceğim abi. Bak, şimdi Fenerbahçe basketbolda şampiyon, kadın voleybolda şampiyon.
1: Evet.
0: Yüzmede şampiyon, atletizmde şampiyon, güreşte şampiyon. İsmi nedir? Holiganlıkta Ahmet Kolanç gibiler şampiyon. Baba, bu beni ilgilendirmiyor ki. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaraylı çocuklar her okula gittiklerinde mutlu gittiler. Galatasaraylı formalarını üzerlerine gururla, mutlulukla giyip gittiler abi. Anladın mı? Şampiyonlar Ligi desen Liverpool'u 2 sefer yeniyorsun. Juventus'a 5 atıyorsun. Kim yaptı bunları? Okan Buruk yaptı abi. Şimdi ben gazeteci olarak kimseye kalkıp savunma moduna geçmiyorum. Ama ben doğruları söylüyorum. Ben ilk günden beri de hep doğruları söyledim. Bu arada bu yönetim mesela 4 yıl üst üste bu kadar başarılıysa gerçekten bunda Okan Hoca'nın büyük payı var. Ya bir şey diyeceğim. Beşiktaş Okan Buruk geldikten sonra 10 tane teknik direktör değiştirmiş. Kör müsünüz kardeşim ya? Görmüyor musunuz kardeşim ya? Fenerbahçe 5 tane 6 tane teknik direktör değiştirdi. İsmail Kartal 2 kere gitti, 3 kere geldi. Jesus geldi, gitti. Mourinho geldi, gitti. Tedesco. Uğur Karakullukçu ya, bir şey diyeceğim bak.
1: Şükrün yarın daha yeni açıklamaları var. Fenerbahçe çok hareketli bir camia. Ben geldiğimden beri 3 hoca değiştirdik diyor.
0: Düşün yani. Düşün Skriniar. Ya Uğur Karakullukçu, hani Galatasaraylıların böyle takip ettiği, sevdiği insanlardan bir tanesi. Bizim de meslektaşımız. Yorumcu. Haberci değil, yorumcu. Ondan sonra Tedesco mu Okan Buruk mu diye soruyorlar kendisine. Tedesco diyor abi adam. Yağız Sabuncuoğlu tweet atıyor. Taktik dehası diyor. Nerede lan taktik dehası? Nerede?
1: Eyvallah,
0: Fenerbahçe'den
1: gelmiş bugün.
0: Hayır abi, bilenmiş gelmiş değil. Gerçekler var ya. Gerçekler var abi. Diyorum ya sana, ben Okan Hoca'nın sana 10 tane eksiğini sayarım. Ama adam şampiyon yapıyor abi. Sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz? Niye sevmiyorsun baba? Seni şampiyon yapıyor. Neyini sevmiyorsun? Anladın mı? İyi niyetli olduğu için mi? Kibirli olmadığı için mi? Galatasaray'a büyük emek verdiği için mi? Büyük başarılar yakaladığı için mi? Sana 20 tane Galatasaray'da tarihe geçti, tarih yazdı, madde madde konular anlatırım, yazarım sana. Ligin en çok galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü mü değil? Ya Galatasaray, bir şey diyeceğim. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenilmesinden artık bıkmıştım abi. Bir Galatasaraylı olarak. Okan Buruk geldiği günden beri bir tane mağlubiyeti var Fenerbahçe'ye. Bir de Süper Kupa'da kaybetti. Süper Kupa'yı saymıyorum. Lig maçlarında. İsmail Kartal 1-0. Rams Park'ta yendi. O zaman da Galatasaray'da şampiyon olmuştu. Ya Galatasaraylı oyuncular maça kafası güzel çıkmıştı, anladın mı? Antrenman yapmadan çıkmışlardı. Sırf Rams Park'ta Galatasaray'ı yendiler diye şampiyon olmaktan daha çok sevindiler. Size bunu sağlayan kim? Okan Buruk abi. Bugün Galatasaray tribünden 130 milyon euro gelir sağlıyorsa, bugün Galatasaray kombineleri yok satıyorsa, bugün Galatasaray forması geçen sezon 1 milyonun üzerinde sattıysa, tamam yani Abi oyuncuyu herkes alıyor, Fener de alıyor. Yönetemedikten sonra, idare edemedikten sonra. Zaten bir şey diyeceğim.

0: Okan Hoca'nın atıyorum BCD planları da olsaydı bugün Real Madrid'i Barcelona'yı çalıştırırdı abi. Oraya giden teknik direktörleri de görüyoruz. Hani bugün Manchester City'nin teknik direktörü kim sana soruyorum Cihan. Yemin ederim ben adını bilmiyorum. Maresca mı oldu? Chelsea'nin galiba Maresca oldu.
1: Niye soruyorsun bunu?
0: Abi bilmiyoruz anladın mı? Bilmiyoruz. Teknik direktör de kalmadı. Avrupa'da da yok teknik direktör.
1: Yani tabii o Onyekuru'dan koşu var sezonunda Fatih Terim yine Kadıköy'de o galibiyeti almıştı 20 yılın ardından.
0: Abi tabii ki bir şey diyeceğim, ben ona bir şey demiyorum.
1: Burada peki rakiplerin kötü olmasının bir etkisi var mı? Okan Buruk'un başarısını bu şekilde hani perdeliyorlar ya genelde, işte Ali Koç dönemi, Fenerbahçe'nin işte Çalkantılı dönemi, yine Beşiktaş'ta Hasan Arat geldi, Serdal Adalı geldi, ondan önce farklı başkanlar değişti.
0: Babacım işte bu onların problemi.
1: Ya Galatasaray tamam. İyi diye mi bunlar oluyor bu değişimler?
0: Ya tabii ki iyi diye oluyor Allah'ını seversen. Bir de bir şey diyeceğim. Hakem tarafından kullanılan camialar var bir de karşısında. Ya bir şey diyeceğim. Son 2-3 sezona bak, 3 sezona bak. 3 sezonda en fazla kırmızı kart gören takım Galatasaray ya. Cihan bak, bu son 2 hafta önce Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde yaşanan ve günlerdir konuşulan skandal bir olay var ya. Deniz Çoban bu yüzden yayıncı kuruluştan kovuldu abi. Bunu Okan Buruk yapmış olsa sana bir şey söyleyeyim mi? Çarmıha girerlerdi. Dördüncü hakemi itiyor ve o görüntüler yayıncı kuruluşta olmasına rağmen yayınlanmıyor. O görüntüler Beşiktaş'ta var. Bak Beşiktaş'ta da varmış o görüntüler. Analiz ekibi çünkü görüntü çekiyor. Beşiktaş'ın analiz ekibinde de olmasına rağmen düşün, senin rakibinin hocası dezavantajlı duruma geçecek o görüntüyü servis etsen bir şekilde. Ortaya çıkarmıyorlar abi, kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor bu konuyla alakalı. Ve basın tribündeki bütün arkadaşlarımız, o gün maçta olan bütün arkadaşlar İsmail Kartal'ın dördüncü hakemi ittiğini söylüyor. Ve bir gazeteci Deniz Çoban hakemlikten sonra yazarlık yapıyor. Bunu gazetesinde yazıyor. Fanatik gazetesinde yazıyor. Diyor ki maçın 3. dakikasında İsmail Kartal 4. hakemi itmiştir ve bu yüzden kırmızı kart görmesi gerekiyor. Bunu tribündeki herkes gözüyle görmüş. Beyin Sports bu adamı işinden kovuyor. Fanatik de internet sitesinden o kısmı kaldırıyor. Lan kimle dalga geçiyorsunuz? Zaten gazetede yayınlanmış bu. Oradan nasıl kaldıracaksınız? Dalga mı geçiyorsunuz?
1: Peki Deniz Çoban bununla ilgili bir açıklama yapmadı.
0: Yapmadı abi.
1: Ulaşamıyor kimse.
0: Yok, kimse konuşmak istemiyor. Abi bir şey diyeceğim. Yani bunu kendi lehine kullanabilir. Gider her yerde yorumculuk yapar. Ama iğrenç bir süreç abi. Okan Buruk mesela Trabzon maçında neden kırmızı kart gördü? Biz hala bilmiyoruz abi.
1: Çizgiyi geçti.
0: Şimdi ben şey diyordum. Okan Hoca konuşmamak için gördü diyordum. Okan Hoca'dan özür diliyorum ya. Vallahi özür diliyorum. Çünkü ben o mağlubiyetin şeyiyle, üzüntüsüyle Trabzon deplasmanındaydım. Maçı yerinde izledim. Ha, hoca bilerek gördü dedim herhalde kırmızı kartı. Ama hoca bir şey söylemiyor ki. E kardeşim, hakemi iten adam ne yapacak abi? Ne yapacak? Kırmızı kart görmesi için. Galatasaray son 3 sezonda 9 tane kırmızı kart görmüş ligde. Fenerbahçe 4 tane görmüş. Neyden bahsediyoruz? Bütün kurullarıyla Galatasaray'ın karşısında olan bir federasyondan bahsediyoruz. Buna rağmen başarılı olan bir Galatasaray var ve Galatasaray'ın başarılı olan bir hocası var. 3 yıldır bir sezon Avrupa Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Sonraki 2 sezon Şampiyonlar Ligi. 40 milyon euro, 30 milyon euro, 70 milyon euro sırf Şampiyonlar Ligi'nden geldi. İlk sezon Avrupa Ligi'nden 20 milyon euro geldi. 110 milyon euro para geldi. Herkes diyor ki mesela Okan Hoca Singo'yu aldı ya, Singo olabilir abi, olabilir. Bu arada sakatlığının bu abartıldığı kadar ciddi olmadığını söyleyeyim ben sizlere.
1: Aldın mı haberi?
0: Evet abi.
1: Eylül sonunda yetişecek diyorlardı.
0: Ben Barcelona maçında sahada olursa benim için sürpriz olmaz.
1: Bu arada sen konuşurken ben de Fanatik gazetesinde Deniz Çoban'ın yazısına bakmaya çalıştım, kaldırmışlar ama tabii artık yazıldığı için birçok yere düşmüş. Diyor ki maçın başında oyunu kontrol etmeye çalışsa da Halil Umut Meler 3. dakikada hakemin otoritesini ciddi bir şekilde sarstı, darbe vurdu. Offside itirazı sırasında önce yardımcı hakeme koştu, ardından 4. hakemle fiziksel temas kurup onu itti.

0: etti ve uzun süre parmak sallayarak tepki gösterdi diyor. Böyle bir yazısı var. Bu yazı şu an Fanatik'te yok ama kaldırılmış.
1: Kaldırmışlar ama Cihan şey var. Sayfanın ekran görüntüsü var.
0: Var tabii, ben de orada.
1: Her yerde var.
0: Ben de orada okudum.
1: Her yerde var. Sayfanın ekran görüntüsü var. Basılı haber bu.
0: Peki bunu Galatasaray'ın bir şey peşine diyeceğim. Düştü mü?
1: Bir şey diyeceğim.
0: Veya Beşiktaş
1: için itiraz etti. Abi düşmesi lazım. Düşmesi lazım. Anladın mı? Ben yarın Dursun Özbek'e bunu soracağım. Yarın Galatasaray'da voleybol sponsorluk imza töreni var Rams Park'ta. Başkan Dursun Özbek katılacak. Umarım diğer soruları da cevaplandırır. Soru cevap bölümü olur. Orada özellikle soracağım. Okan Buruk bu sezon hazırlık maçı dahil 2 tane kırmızı kart gördü ve kırmızı kartları neden gördüğünü hala bilmiyoruz. Kamuoyunda öyle bir algı oluşturuldu ki Okan Hoca'nın sağ kenarında sürekli hakemlere itiraz ettiği, işte yanlış hareketler yaptığı ve bu nedenle Galatasaray'a yakışmayan bir profil sergilediğine dair Galatasaraylıların da söylemleri oldu. Ama Fenerbahçe'nin hocası Beşiktaş maçının 3. dakikasında 4. hakemi itiyor, fiziksel müdahalede bulunuyor ve bunu yazan hakem yorumcusu işinden kovuluyor. Burada Galatasaraylıların hocasına sahip çıkması gerekmiyor mu? Ve bu İsmail Kartal olayı üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz diye Dursun Özbek'e soracağım bunu.
0: Peki bu Deniz Çoban'ın kötü niyeti olabilir mi? Bir de ben ters taraftan bakmaya çalışıyorum. Şimdi orada sonuçta 45 bin 50 bin kişi var ve herkesin elinde bir telefon var. Yani elbet o görüntü bir şekilde biri çekmiştir diye düşünüyorum ve bu görüntüye kimse ulaşamıyor ama diyorlar
1: bir şey
0: ki
1: diyeceğim,
0: Beşiktaş
1: bir şey diyeceğim.
0: Analizcilerin elinde var dedin
1: bir
0: sen.
1: Bir şey diyeceğim, yayıncı kuruluşta da var görüntü.
0: O da varmış.
1: Tabii
0: evet.
1: Ki. Tabii ki. Ve bunu Deniz Çoban orada
0: peki
1: görüyor.
0: Peki hiçbir taraftarda yok mudur bu yani? Abi, biri çekemedi mi yani?
1: Vardır, paylaşmıyorlardır, ben sana söyleyeyim.
0: Çok iyi. Yo, biri paylaşsa, satın almaya çalışsa herhalde dünya para kazanabilir.
1: Yo, bir tane ben tweet atayım. Tweet atayım. Bu görüntü kimde varsa paylaşabilir mi diye.
0: Ya da bu görüntü yok mu acaba? Deniz Çoban kötü niyetli mi?
1: Abi basın tribündeki herkes görmüş.
0: Var diyorsun. Aynen, tamam. Öyle. Olay aynen. Net ya. Olmuş aynen, bir olay. Evet.
1: Tabii
0: ben
1: ki
0: öğrenmek
1: canım.
0: Için
1: basın
0: söylüyorum.
1: Tribünündeki
0: daha
1: herkes
0: yani.
1: Bu olaya şahit oluyor.
0: Ama görüntü yok.
1: Evet abi.
0: Allah Allah, çok iyi.
1: Evet abi.
0: Yani peki Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadı. Peki mesela Galatasaray ile oynasaydı Beşiktaş bu görüntüyü almak için çabalar mıydı sana göre? Ya sen şey mi demek istiyorsun, Fenerbahçe ile araları iyi o yüzden bu görüntüyü istemediler. Bunu mu söylemek istiyorsun? Ya ben şimdi şeytanın avukatlığını falan yapmaya çalışıyorum ama. Ya bak, yani Galatasaray ile oynasaydı bu görüntüyü verirlerdi.
1: Verirlerdi canım.
0: Fenerbahçe olduğu için vermiyorlar.
1: Tabii ki. Bak bir şey diyeceğim. İşte abi Süleyman Rodop dün yayında Singo'nun sağ ayak tendonu kopmuş diyor. Tamam, bugün ortalık. Ben az önce ne dedim? Barcelona maçına
0: yetişir.
1: Şimdi haberi düzeltiyor. Dün yayında Singo'nun tendonu kopmuş cümlesini kurmuştum. Şu şekilde düzeltme yapıyorum. Singo'nun kas tendon birleşiminde yırtık var. Yanlış anlayıp o şekilde ifade ettiğim için özür diliyorum.
0: Şu an mı yazdı onu?
1: Şu an yazmış.
0: İsmini vermek istemediğim bir dinleyicimiz de sana şu soruyu sormuş. Okan Buruk sağ
1: hayır
0: kenarında...
1: Hayır abi, ismini ver abi, ver.
0: Okan Buruk sağ kenarında hakemlere sürekli itiraz ediyor algısı oluşturuldu mu? Demiş.
1: Hayır abi, Okan Hoca itiraz ediyor zaten. Bir şey diyeceğim, bunu yap... Fatih Hoca itiraz etmiyor muydu? Arda Turan itiraz etmiyor muydu? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın pandemi döneminde şampiyon olduğu dönemi iyi hatırlar Cihan. İnsanlar bilmez, ben stattaydım, basın tribündeydim. Sergen Hoca ve ekibi inanılmaz bir baskı kuruyordu hakemler üzerinde. İnanılmaz itirazlar vardı ama yayıncı kuruluş o zaman ekrana getirmiyordu. Yayıncı kuruluş şu anda Okan Hoca'yı afişe ediyor abi.
0: Evet, bir de o Jimmy ile falan çok yakınlaşıyor.
1: İsmini gelince... vermek istemeyen izleyici kim abi?
0: Kameradan da ses geliyor. Söylerim ben sana az sonra. Sen diyorsun ki yayıncı kuruluş da bilerek yapıyor. Kasıtlı yapıyorlar diyorsun.
1: Kasıtlı yapıyorlar tabii.
0: Peki Serdal Adalı da yayıncı kuruluştan şikayetçi. Aziz Yıldırım da şikayetçi. Galatasaray da şikayetçi. Zaten sezon sonu
1: onlar
0: değişecek.
1: Onlar maliyetten dolayı şikayetçi. Az para veriyorlar. Bu da gerçek yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, yıldızlar topluluğu kadrolar kurdular. Maliyetler inanılmaz arttı. Ama şu an ligden kazandıkları para dişlerinin kovuğunu dahi doldurmuyor. Sen hem bunu yap, hem az para ver, hem de bir de operasyon çek kulüplere.
0: Ercan demiş ki ceset yoksa cinayet de olmaz. O görüntü olacak da siz bulamayacaksınız. Hey gide hey demiş.
1: Bulmaya çalışacağız inşallah.
0: O görüntü bence çıkmaz o dışarı, varsa da. Yani herkes var diyor.
1: Yılın haberciliği olur biliyor musun? Öf.
0: Aslında yayıncı kuruluşta çok tanıdığımız var da yani çıkaramazlar herhalde. Ya da bilmiyorum. Yani dün senin sevmediğin, ondan önce, iki gün önce sevmediğin bir yorumcu H.Y. Demişti ki var, bana var bilgisi geldi. İçerideki arkadaşlar bana söyledi görüntünün olduğunu diye yayında söyledi. Aydıncın gözü dedi ki görüntü yokmuş dedi. Yok var dedi. Görüntü varmış ellerinde dedi. Bana haberi.
1: Abi ben sana diyorum ya, yayıncı kuruluşta da görüntü var. Şeyde de, Beşiktaş analiz ekibinde de var görüntü.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Peki Okan Buruk'un kırmızı kartından sonra dakika 85'te Nezih'in Bein Haber'de Okan Buruk'un kart yemesiyle alakalı olarak yaptığı yoruma bir şey söyler misin? Orada Nezih'e de bayağı bir yüklenildi. Yani Okan Buruk'u koruduğu iddia
1: etti. Nezih bizim eski radyo gol çalışanımız.
0: Radyo gol çalışanımız. Yaklaşık 5 evet. yıldır orada Bein Sport'ta Galatasaray'a
1: sevdiğimiz kardeşimiz. Çok da iyi niyetli, güzel bir insan. Biz de deplasmanlarda içeride görüşüyoruz, ediyoruz.
0: Çok da iyi bir çocuktur ama.
1: Yo onu diyorum.
0: Bayağı bir topa tutuldu, yazık oldu.
1: Hayır abi, bir şey
0: ben diyor kafama göre yapmadım ki.
1: Bir şey diyeceğim diyor. Kafama göre yapmadım değil. Ulan hakemi mi dövdü hoca? Hakemi mi itti? Ne yaptı? Yayıncı kuruluş muhabirine gitti, dedi ki kardeşim bu pozisyon böyle gerçekleşti. Nezih de aldığı bu bilgiyi paylaştı abi. Ki Nezih bunu kafasına göre yapmıyor ki. Orada amirleri var, memurları var, anladın mı? Onlara diyorlar ki hoca böyle böyle konuştu. Onlar da diyorlar ki canlı yayına bağlan, bunları anlat, habercilik yaptı abi.
0: Konuştuğu videoda var.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. Okan Hoca istese, şimdi Okan Hoca kırmızı kart gördü ya, diyorlar ya konuşamaz. Hoca istese stadın kapısına çıkar, dışarıda konuşur abi. Havalimanının orada daha konuşur. Keşke konuşsaydı, daha iyi olurdu.
0: Para cezası gelir.
1: Hayır abi, para cezası da yok, saçmalama. Statta konuşsa cezası var kırmızı kart gördüğü için. Stadın dışında istediği yerde konuşabiliyor. Sonuçta maç bitmiş gitmiş, maçla alakalı istese konuşabilir abi. Ya sıcağı sıcağına, hani basın toplantısına çıkamaz, çıksa cezası var. Ya da o mix zone dediğimiz alanda konuşsa yine cezası var. Böyle bir şey yaşanmadı. Gayet doğal bir şekilde hoca oyundan çıkarken Nezih'e gidip hani çizgiyi geçtin geçmedin muhabbetini anlatıyor Okan Hoca. Abi
0: var yani.
1: Okan Hoca'ya vurmaya çalışıyorlar. Okan Hoca'nın gitmesini istiyorlar. Ben de olsam, rakibin böyle bir teknik direktörü olsa gitmesini isterim baba. Ben her sene Galatasaray'a mağlup olmak istemiyorum. Ben her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlemek istemiyorum diyen milyonlar var abi. Sıkıldı artık insanlar. Zorlarına gidiyor. Yediremiyorlar. Ya sana diyorum ya, yani abi Beşiktaşlı, Fenerbahçelisi övünerek, böyle güvenerek, kendine güvenerek formayı giyip de okullara gidemiyorlar. Cihan, ben kendi dönemlerimi hatırlıyorum ya. Lise dönemlerimi hatırlıyorum. Ulan biz her zaman Fener'e yeniliyorduk ya. Ve bizim lisede sınıfta işte 45 kişiydik. 20 tane kız vardı. 25 tane erkek vardı. Baba, bunların 23 tanesi Fenerbahçeliydi. 2 tane biz Galatasaraylıydık. Ben sürekli bunlarla mücadele içerisindeydim.
0: Yeşilçam filmi.
1: Beni kandırıp şeye götürüyorlardı. Kadıköy'e götürüyorlardı. Maça götürüyorlardı. Biletimi falan ayarlıyorlardı. Hani bir tane marş var ya. Ne Beşiktaş, ne Fener, ne de Trabzon. İşte,
0: bu sene sen şampiyon diye.
1: İşte.
0: Sen söyletiyorlar mıydı sana?
1: Yok, bana bunu söyletmeye çalışıyorlardı. Ben Galatasaray'ı işin içine katıyordum. Beni dürtüyorlardı tribünde.
0: İyi, sadece dürtmüşler.
1: Anladın mı?
0: Evet, yani haklısın. Yani normalde şimdi Yeşilçam filmlerine bakıyorum ben de, eskilere. 70'lere, 80'lere falan. Yani genelde hep böyle Fenerbahçeli olarak. Mesela en yakın örneği. İşte Hababam sınıfında bile görebiliyorsun daha sonra falan. O Fenerbahçe algısı o zamanlar daha fazlaymış yani.

0: daha fazla taraftarı varmış gibi gözüküyor ama 2000'den sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sanki işler tam tersine dönmüş.
1: Evet Cihan, şimdi bunu böyle söyleyince diyorlar ki ya holiganlık yapıyorsun ya da abartıyorsun. Babacığım, bu durumda Beşiktaş olsaydı yeni nesiller Beşiktaşlı doğardı. Anladın mı? Dünyada Beşiktaş daha çok konuşulurdu ve

0: buna alet olmaması gerekiyor. Galatasaraylıların hocasına, camiasına, takımına sahip çıkması gerekiyor. Ya bir şey diyeceğim, kimse kusura bakmasın. Galatasaray taraftarı şu an başarının arkasından gidiyor. 13. olduğumuz sezon da vardı. Tribünler bomboştu abi. Kimse beni arayıp da bilet millet istemiyordu. Anladın mı? Çünkü bilet satılıyordu. Bilet fiyatları da şu anda bile hani kale arkası 2000 lira 3000 liraya bilet alabiliyorsun.
1: Ücretsiz devrediyor herkes.
0: Evet abi. Yani. O zaman devir de vardı.
1: Herkes devrediyor.
0: Bir Şampiyonlar Ligi maçları oldu işte, Barcelona maçı falan oldu. Onda çok yüksekti. Onun dışında tribünlerin yarısı boştu abi. Kimse gelmiyordu. Bu bir gerçek yani, başarının arkasından gidiyorsun. Ama özetle dediğim gibi Galatasaraylıların kulübünün yanında, hocasının yanında, başkanını. Dursun Özbek'i beğenmiyor. Niye beğenmiyorsun abi? Dursun Özbek Galatasaray'ın parasına mı göz dikmiş? Anladın mı? Adam Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinin Aluçra köyünde doğmuş abi. İstanbul'da bir garsonun oğlu olarak dünyaya gelmiş. Bodrum katında doğmuş. Ortaokul döneminde Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor. Dereceyle kazanıyor ki babası garsonluk yapıyor. Ve adamın hayatı Galatasaray Lisesi'ni kazandıktan sonra değişiyor. Galatasaray Lisesi'nden mezun oluyor. İngilizcesi var, Fransızcası var. İTÜ'de makine mühendisliği okuyor. Galatasaray üyeliği o dönemde devam ediyor ki bir tane kuzeni Galatasaray'da futbol oynarken vefat ediyor. Ve hani böyle Galatasaray'da yöneticilik hedefleri, hayalleri olan bir insan değil. Ama böyle bir fırsat geldiğinde de ben hayatımda kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım diyor. Ve Galatasaray'a hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Tam bir tüccar kafası var adamda. Galatasaray'a hep bir şeyler kazandırıyor. Şimdi hepimiz dalga geçiyorduk. 75 milyon euroya Galatasaray Osimhen'i alır mı diyorduk Cihan. Öyle bir para yok diyorduk.
1: Şimdi buralara döneceğim Yakup abi, ama şimdi bu Galatasaray...
0: Hayır abi, bunların da anlatılması
1: tabii
0: lazım, anladın
1: tabii
0: mı?
1: Ki
0: yani bir tarafta adam diyor ki haklı abi, 1 milyar doları olan Ali Koç 6 sene mi yaptı?
1: 7.
0: 7 sene yaptı, bir tane şampiyonluk kazanamadı. Diyor ki 3 tane oteli olan Dursun Özbek nasıl bu işi bir... Babacığım bu işte doğru yönetimle alakalı. Dursun Özbek geçmişte de geldi. Onun kurduğu kadro belki şampiyon olamadı. Onun döneminde şampiyon olamadı ama sonrasında şampiyon oldu.
1: Zaten Ali Koç yakın çevresine benim ne işim varmış spor camiasının içinde diye çok söylemiş yani, hata yaptığını kabul etmiş.
0: Kabul etmiş. İki dönem sonra yine Fenerbahçe'nin... Abi bir şey diyeceğim.
1: Ali Koç olduğunu anlamış diyor İbrahim Seten geçenlerde. Yani Ali Koç gerçekten Ali Koç olduğunu anladı. Yakın, çok yakın birisine, yakınına bunu söylemiş.
0: Hikaye.
1: Bir daha da futbolun önünden geçmem
0: hikaye
1: demiş.
0: Hikaye abi, hikaye.
1: Hikaye mi diyorsun?
0: Hikaye tabii ki.
1: O hırsı hala var şampiyon.
0: Olmaz olur mu abi? Bir şey diyeceğim. Ali Koç'un abisinin ismi ne?
1: Kim ne bilir?
0: Bilmiyorsun.
1: Kerim o şey değil mi, oğlu?
0: Oğlu. İsmi ne abi? Ben söyleyeyim, Ömer Koç.
1: Ömer Koç.
0: Kim tanıyor Ömer Koç'u? Adamın da mesela 2 milyar dolar serveti var. Kim tanıyor abi? Ali Koç'u kim tanıyor? Herkes tanıyor.
1: Cemiyette tanınıyordur.
0: Herkes tanıyor. Türkiye'deki herkes tanıyor. Başbakan kadar ismini biliyorlar. Şimdi Serdar Adalı seviyesinde Beşiktaş'ta, ben sana söyleyeyim, Beşiktaşlı Türkiye'de en az, abartmayayım, 1000 tane adam vardır. 999 tanesini tanımıyoruz abi. Niye? Beşiktaş başkanı olduğu için tanıyoruz. Abi orası bambaşka, o koltuk bambaşka bir şey. Bizim ülkede zaten bir koltuğa oturdun mu kalkmak istemiyorsun.
1: Öyle tabii canım, ekstra saygınlığın oluyor. Bir yere gittiğinde Beşiktaş'ın başkanı, Galatasaray'ın başkanı.
0: Sen ne diyorsun abi?
1: Baktığında iyi de bir yer yani.
0: Bir yer ama işte.
1: Şey gibi düşün yani, üçte birini kapsıyorsun ülkenin neredeyse. Yani diğer kulüplere haksızlık yapmayayım ama.
0: Evet abi.
1: Var mıdır 40 milyon Galatasaraylı?
0: Vardır tabii.
1: Yurt dışını falan da saysa.
0: Çok çok rahat. Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüp Galatasaray.
1: Hadi
0: abi.
1: Hadi 30'da Fenerbahçeli olsa. Hani bu anketlere üzerinden ben konuşuyorum.
0: 30 yoktur ya. Azalmıştır. Şimdi Fenerbahçeli olup Galatasaray'a dönen çocuklar oldu.
1: Azalmıştır nasıl oluyor?
0: Ya azalıyor tabii abi. Şampiyon olamayınca sence azalmamış mıdır?

0: Ya bilmiyorum ya, azalmıştır.
1: Cihan, bu örneği muhtemelen bir 5 kere falan vermişimdir bak. 3 Temmuz sürecinde benim bir tane komşum var, Sezer abi, selam olsun kendisine. 3 Temmuz sürecinde kulübünün yanında durmuş, Aziz Yıldırım'a destek olmuş. Aziz Yıldırım cezaevinde olduğunda cezaevinin önüne kadar gitmiş ve 10 sene oğlu olunca da oğlunun ismini Aziz koymuş. Aziz bile bak hala şampiyonluk göremedi. Bizim Melih oğlum, Allah sağlık saat versin hepsine, bütün çocuklarımıza. Abi 7 tane şampiyonluk gördü. Şimdi 0 şampiyonluk gören Aziz, 7 şampiyonluk gören Melih, anladın mı? Şimdi Aziz takımını değiştiremiyor. Niye? Çünkü adı Aziz abi bir kere. Aziz Yıldırım'dan gelen Aziz. Ama onun dışında bir sürü değiştiren oldu. Bir sürü Galatasaray'a geçen oldu.
0: Sen konuşurken bakıyordum işte Asala, Konda'ya falan, araştırmalara bakıyorum da. Yani %36 Galatasaray, 30 Fenerbahçe, 20 Beşiktaş civarında gidiyor yani. Genelde bu şekilde şirketler. Tam resmi bir rakam vermiyorlar ama işte çoğunluk olarak %50.
1: Ya 4 sene üst üste Trabzon şampiyon olsun. Trabzon'un taraftar sayısı da artar. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ınki de azalır abi. Yeni nesiller Trabzon'da olmaya başlar. Böyle bir gerçek var abi. Başarıyı seven insanlar var.
0: Taraftar sayısı.
1: Biz şey gibi değiliz ki abi. Adam mesela düştü, Coventry'de yaşıyor. Coventry taraftarı. Bizde öyle değil ki. Bizde Sakarya'da, Sakarya'yı tutuyor ama adamın asıl takımı Beşiktaş ya da Trabzonspor. O yüzden diyorum yani Dursun Özbek, Okan Buruk, yani tamam dokunulabilir insanlar. O yüzden medyada inanılmaz ağır eleştirileri yapılıyor, haksızlık yapılıyor ama bu adamlar bu takımı 4 sene üst üste şampiyon yaptılar ya.
0: Evet, Yakup Çınar'la Yüksek Tansiyon programı devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Bugün iyi, bugün iyisin ha, formdasın.
1: Okuyalım.
0: Bugün iyisin.
1: Okuyalım, bir sonra araya gidelim.
0: Saat başı yapacağız, o yüzden genelde bu saatte bırakıyorum mesajları. Bende de böyle bir kırılganlık var, sesim değişiyor.
1: Hakaret olmadığı sürece bütün mesajları okuyoruz bu arada.
0: Ya, böyle dinleyenlerimize de hakaret yoktur ya. Onlar da yenileyici, zeki cevaplar veriyorlar. Evet. Bir takımı sevmek mi yoksa şampiyon olduğunu görmek mi? Başar sormuş sana.
1: Sevmek tabii ki abi.
0: Tedesco'nun kaleci antrenörü 5 kere kırmızı kart görürken 4 sezonda takımda olan Davinson, Torreira, Osimhen kaç kere kırmızı görmüştür? Okan Buruk 4 sezonda kaç kere kırmızı kart görmüştür? Okan Buruk pırıl pırıl, ağzı var, dili yok demiş. Gülme emojileri atmış. Devam edelim. Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı olması mı ünlü yaptı? Anlayamadım demiş.
1: Evet abi, Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı olması ünlü yaptı. Fenerbahçe yönetimi
0: popüler yaptı, daha doğru.
1: Popüler yaptı. Daha doğru bir popüler şey yaptı. Evet, yani. Ha bunun, o Ali Koç'un böyle popülerliğe ihtiyacı var mıydı?
0: Yok tabii.
1: Abi bazı insanlarda var işte, anladın mı? Adamın parası var ama o hak ettiği saygıyı, değeri, popülariteyi istese de göremiyor adam. Anladın mı? Zaten görmek istemeyenler var. Hani adam gerek yok diyor.
0: Fatih Terim ona çok güzel kazanmış mesela. Sevmeyenler bile bir saygı duyuyorlar. Yani %90 herkes adına konuşmayayım ama o şeyi var yani, o duruşu. Bu saygınlık öyle kolay kazanılan bir şey değil ya. Yakup Çınar tam moda açmış, helal olsun. Kuş olsam da yanınıza uçsam, diğer takım taraftarlarının attığı mesajları görebilsem keşke diyor. Taraftar sıralaması 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Ahmet, 4 Beşiktaş, 5 Trabzon demiş. Az önce söyledim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye gidiyor. Hollanda'dan selamlar. Hafta sonu Ten Hag bölgesindeki saray restoranta döner yemeye gideceğim. Gidince Yakup Çınar'ın selamını söyleyeyim mi diyor.
1: Tabii ki söylesin. Muhammed abiye selam söylesin.
0: Hollanda'dan.
1: Aynen.
0: Peki söyleyeyim. Muhammed abiye bir selam söylersin.
1: Evet diyor. Evet, selam söylesin. Hatta fotoğraf çekilsin, beni de etiketlesinler sosyal medyadan.
0: Bu programın adını Fanatiklerin Fanatikleri diye değiştirebilirsiniz.
1: Değiştirsinler demiş abi.
0: Takım tutmayı şampiyonluk sayıları mı belirliyor? Orhan Kamburoğlu.
1: Hayır tabii ki abi. Hayır tabii ki. Ama bizdeki şey öyle değil ki. Kültür öyle değil ki. Yani dört büyükleri tutuyoruz. Onun dışında ilçe il takımları, ilçe takımları hep geri planda kalıyor. İngiltere'deki gibi, Almanya'daki gibi değil.
0: Tabii canım, ben Sarıyer'in maçlarına gidiyorum mesela ama bir tarafım Galatasaray'dı yani. Ama yani, Sarıyer'i de destekliyorum.
1: Yani.
0: Bu arada Sarıyer'de yeni bir şey çıkmış. Bunu da, onu da şey bilgisini vereyim. VIP koltuk ismi özel. Yeni böyle ismini yazacak koltuklarda. Yani kısıtlı sayıda Sarıyer'li varsa.
1: Güzel satış stratejisi.
0: Evet, güzel strateji.
1: Bu sene iyi gidiyor Sarıyer, de fena gitmiyor.
0: İyi, Allah bozmasın. Okan Buruk 4 senedir hakemlere küfür ediyor. Sağ kenarında neler yapıyor, hiçbir şey olmamış hocaya. İsmail Kartal itmiş hakemi, onun peşine mi düşeceksiniz diyor.
1: Evet abi, ben dedektifim, bu işin peşine düşeceğim, bırakmayacağım.
0: O görüntü varsa elbet ortaya çıkacaktır zaten ki var İnşallah. Olduğunu söylüyorsun. Okan Buruk dördüncü hakemin kulağına sarı kart sarı kart diye telkinde bulundu mu bulunmadı mı? Bence bunu söyle Yakup'cum demiş.
1: Tam bunda ne var abi? Ne var ya, sarı kart demesinde ne var mesela?
0: Yakup abi, seni severek dinliyorum ve izliyorum, kaçırmamaya çalışıyorum. Bugün yayının var mı YouTube kanalında diye bir soru var.
1: Bugün 23'te olacak. Dün yayın yapmadık.
0: O yüzden
1: bir gün ara verdik, aynen.
0: 90 artı dijitalde oluyor.
1: Evet evet.
0: Sefaköy'den Halil, Beşiktaş taraftarıyım diyor. Okan Hoca'yı son derecede başarılı buluyorum. Kimse kaptanın hangi fırtınalarla karşılaştığına bakmaz. Gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığına bakar. Adam 4 senedir gemiyi limana yanaştırdı. Galatasaray taraftarı olarak ve yönetimi bence çok gaza gelmesinler diyor.
1: Bu %100 abi, bak bunu aklı başında bir Beşiktaşlı söyleyebiliyor.
0: Kolay işte.
1: Niye? Çünkü bu konudan müzdarip abi. Ben hep şunu söylüyordum. Beşiktaş'ın efsanesi, Beşiktaş'ta hani Okan Buruk'un yakaladığı başarıları Sergen Yalçın yakalar. Geri döner başarır ama Sergen Hoca'nın da bir rahatlığı var biliyorsun. Okan Hoca disiplinli, çalışkan bir adam. Ha, Sergen Hoca'ya Okan Buruk'taki kadrolar verildi mi? O da verilmedi. Şu anki mevcut kadroyu Sergen Hoca'ya versem belki çok daha farklı şeyler de görebilirdik, anladın mı? Ama camiaların evlatları üzerinde, ya bizim ülkede bu geçerli kardeşim. Anladın mı? Bu geçerli.
0: Ama evladın da performansı kötüyse de illa ya evlatçılık yapmana da gerek yok.
1: Yani. Fenerbahçe'de yok işte abi öyle bir evlat. Yok yani. Fenerbahçe'nin evladı da İsmail Kartal işte abi.
0: Volkan Demirel var.
1: Ya abi işte ki İsmail Kartal'dan kimseye sıra gelmiyor abi. Üç yere başarısız olup kovulup dördüncü kez geliyor. Dördüncü kez de istifa etti, yine geri geldi.
0: Beş oldu.
1: Türk futbolunun bence en şanslı ismi. Başkası olamaz yani. Emin ol.
0: Hangi açıdan söylüyorsun onu? Şanstan kastın.
1: Şans derken şöyle söyleyeyim sana.
0: Yani Fenerbahçe'de oynamasaydı bir şey.
1: Abi bu radyodan bile iki kere kovulsan üçüncü kez dönmezsin, anladın mı?
0: Bir kovulan gelemiyor.
1: Yani bir kovulan gelemiyor abi, şirketlerin stratejisi var, anladın mı?
0: Başkan değişiyor yani, belki hani bizim de yönetim kurulu falan değişirse belki gelebiliriz. Hani orada da sürekli başkan değişiyor.
1: Tamam ya, da şampiyon olmamız lazım. Rating rekorları kırmamız lazım.
0: İkinci oluyoruz reytingde, öyle düşün. Yine kötü değiliz yani. İş yapmaz mı? Yine almaz mısın?
1: Olmaz abi, olmaz.
0: Rekor bir sayılı ikinciyiz mesela. Bizden bir tık daha rekor dinlenip üstte birinci bitirmişler.
1: Olmaz.
0: 99 puan gibi söylüyorum.
1: Yok abi, olmaz olmaz.
0: Anladım, peki olmaz diyor Yakup Çınar. Yakup Çınar sabah ciğer yemiş gelmiş. Tek derdi İsmail Kartal ve Fener.
1: Son dönemde hep ciğer. Abi ben ciğerin hastasıyım. Bugün İstanbul'un en güzel ciğercilerini konuşalım.
0: Konuşalım. Bir tane Levent'te var.
1: Ciddi misin? Of, hangisi?
0: Acayip B ile başlıyor. Bahattin. Söyleyeyim bari.
1: Abi Bahattin her yerde var.
0: Ama bilmiyorum ben.
1: Allah Allah.
0: O Levent'tekini ekstra beğeniyorum. Ben. Şu yeni açılmış.
1: Allah
0: galiba.
1: Allah.
0: Görmüyordum. Önceden başka bir şey vardı.
1: İlginç.
0: Seninki yer neresi? Var mı önerdiğin bir yer?
1: Valla ben en son Trabzon'da yedim. Fena değildi.
0: Ay, yanına bir meze veriyor. Böyle 10 tane falan yani.
1: Aa, o çok iyi. Güzel. Güzel. Ya taze olacak. Mesela Diyarbakır'ın ciğerini çok överler. Ahmet Galatasaray maçına mutlaka gideceğim ligin ikinci yarısında. Mesela sabah kahvaltısında bir ciğer yemeği istiyorum. Düşünüyorum. Ondan sonra Antep'te yemiştim, çok beğenmemiştim. Vallahi arada ben kendim evde yapıyorum. Bizim çocuklar da yemiyor. Böyle
0: Ahmet dedin de Diyasaba o yüzden mi kilolu diyor?
1: Taze olması lazım. Taze önemli. Kuzu ciğeri. Böyle küçük küçük doğrayacaksın.
0: Edirne ciğeri de iyidir be.
1: Edirne ciğeri de güzel.
0: Ama o çok meşhur bir yer var.

0: sıra beklediği herkesin. Bence onun karşısındaki abi daha güzel yapıyor. O popülariteden dolayı sıra bekliyor.
1: Nerede orası?
0: Tam Edirne'de böyle ciğercilerin
1: olduğu yer. Ben gitmedim hiç Edirne'ye. Hiç gitmedim.
0: Yani.
1: Arabayla geçtim en fazla Bulgar'a giderken.
0: Yani. Şöyle bakalım. Yakup Çınar'ı sorar mısınız diyor. Dursun Özbek istifa etse Fatih Terim kulüp başkanı olsa Okan Buruk'la çalışır mı? Bir anda ağır bir fantezi yapmış ayarsız. Sorayım. Çalışır mı? Fatih Kim? Terim kulüp başkanı.
1: Çalışır abi, niye çalışmasın?
0: Fatih Terim kulüp başkanı olmaz ki ya, uğraşmaz onunla bence.
1: Belli olmaz bu işler abi, bilmiyorsun yani.
0: Trabzon'da ne yemiş anlamadım diyor. Neydi?
1: Ciğer yedim abi.
0: Hayır. 4-0 yenildi ya. Ha. Trabzon'da ne yemiş? Onu da bir şey.
1: Ha, golde yedik canım. 4 tane güzel gol yedik. Trabzon simidi yedik. Valla beni çok güzel ağırladılar. Onu söyleyeyim yani. Namlı. Caddelerde yüzerken.
0: Hayır, beni de boşluğuma geldi Bamdi Yokut. Ama çok güzel, çok güzel.
1: güzel. Beni çok iyi ağırladılar biliyorsun. Sabah transferini verdiğim için Trabzonlar beni gerçekten çok seviyor.
0: Ayıp ediyorsun Namlı yani.
1: İyi ağırladılar. Ondan sonra neydi ya, Muharrem Usta var Trabzon'da. Çok güzel döneri var. Tavsiye ederim. Şehir merkezinde. Ondan sonra maçtan sonra da Trabzon haşlaması da meşhur mesela. Maçtan sonra bir haşlama, üzerine böyle güzel bir ciğer yemiştim yani.
0: Son zamanlardaki başarısızlıktan dolayı Barcelona maçında oluşacak performans hakkında Yakup abi biraz yorumlar mı, düşüncesini merak ediyorum demiş. Ciğer konuşmayın, canımız çekiyor diye eklemiş Bulutan Yumak.
1: Abi ne bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu sorunun devamında Bulutan arkadaşımız şunu bekliyor. Galatasaray 3-0 4-0 yenilirse Okan Hoca gönderilir mi? Abi Barcelona maçından beklentin ne olabilir ki? Bugün dünyanın en iyi takımı da Barcelona ile karşılaşsa favori Barcelona olur. Benim çok beklentim yok. Ben ilk günden beri söylüyorum. Galatasaray Lisbon'dan puan alamaz, Barcelona'dan puan alamaz. Lille'de berabere kalır. Devamında da 4 tane maç var. O 4 maçı kazanır. Son maç Paris Saint-Germain'e yenilir 13 puanla. 16'ya girme ihtimali söz konusu. 24'e kesin girer.
0: Sportif Lisbon başkanının Galatasaray'a yaptığı salvo hakkında ne diyorsun? Dinledin mi?
1: Yok, bir şey diyeceğim. Doğru söylüyor. Kazandı abi. Çünkü şey var.
0: City'den, Bayern'den, Milan'dan transfer yapmış. Takımı yendik biz diyor.
1: Abi bak, adam ne diyor orada? Ben diyor Hatice'ye bakmıyorum. Neticeye bakıyorum. Hani hakem hatası kazananın umrunda değil abi. Anladın mı? Sonuçta orada hakem hatası var. Galatasaray hani penaltı değil, bir tane kırmızı kart verilmesi gerekiyor. Onlar verilse Galatasaray Lisbon'u yenecek. Aslında biraz onu da şey yapıyor, kapatmak istiyor.
0: 2 milyon kazandık diyor.
1: Evet abi.
0: 3 puan aldık.
1: Öyle abi, kazanan aklı. Okan Hoca kazanıyor 4 yıldır. Beşiktaşlı arkadaşımız var ya, doğru söylüyor abi. Gemiyi limana yanaştırıyor musun? Yanaştırıyorsun. Ona bakıyor herkes.
0: Nezih Akşener'in yaptığı röportaj sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın açıklama yapmasını Yakup Çınar nasıl yorumluyor? Galatasaray bu konjonktürde başarılı olduğu için bu takım birbirine son zamanlarda biraz yaklaştı mı? Diyor. Böyle bir mesaj var.
1: Yok yani Galatasaray
0: ama
1: zaten...
0: Ama Marsilya maçında bir Fenerbahçe'ye sanki ufaktan bir küfür edildi. Çok yanaştıklarını düşünmüyorum. Hep ezildi.
1: Beşiktaşlarım mı?
0: Sanki ben öyle duydum. Ya da yanlışım varsa aflarına sığınayım.
1: Hatırlarsan burada Roma maçı öncesi yayın yapmıştık Cihan. Ben Fenerbahçe'nin Roma maçından puan alabileceğini söylemiştim. Marsilya maçı öncesinde yayın yapmıştık. Beşiktaş'ın Marsilya'yı yenebileceğini söylemiştik. Bunları konuşmuştuk abi. Gayet doğal. Ama... Beşiktaş'ın Marsilya'yı yenerken Amede'de puan kaybedeceğini de söylemiştik. Bu ligin gerçeği bu.
0: Bir araya gidelim. Yakup abi, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam edecek. Ciğerin yanında acı biberden de yer mi? Manisa'dan Biberci Bayram biberlerini paylaşıp atmış bize. Çok da güzel gözüküyor. Cin biberler.
1: Hemşerim benim ya.
0: Fotoğrafını atmış.
1: Hemşerim Manisa'ya selam olsun.
0: Çok güzel gözüküyor.
1: Evet abi.
0: Kısa bir ara geliyor.
1: Görüşmek üzere.
0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor.
1: Ciğerde kalmıştık. Edirne ciğeri mi, Arnavut ciğeri mi, Diyarbakır ciğeri mi, dana ciğeri mi, kuzu ciğeri mi?
0: Bu şey mi? Yoksa... Trabzonspor mağlubiyetini nasıl unuttururuz
1: taktiği mi? Şiş ciğeri mi? Evet abi. Ciğer şiş mi?

0: Yeri nasıl yemeyi seversiniz arkadaşlar? Ne abi, futbol futbol futbol nereye kadar abi? Biraz yemek konuşalım ya.
1: Sen nasıl yemeği seviyorsun? Ya da ciğer sevmeyenler de var mesela. Çok sevmeyen.
0: Ben şiş seviyorum abi. Ya. Küçük küçük doğranmış şiş seviyorum.
1: Yaprak ciğer hastasıyım.
0: Yaprak da iyidir. Fena değildir ama.
1: Edirne
0: çıtı. Kuzu, kuzu şiş olacak. Kuzu şiş ciğer.
1: Mesela bazıları da Arnavut ciğeri dışında yiyemiyor, böyle küp küp var ya.
0: Abi Arnavut'u da seviyorum ben. O da ben ciğerin.
1: Bence hepsini seviyorsun.
0: Ben ciğerin her türlüsünü. Sakatatçıyım abi ben. Anladın mı?
1: Hani birini seçmek zorunda olsa.
0: Mesela?
1: Birini seçeceksin. Arnavut ciğeri mi, işte yaprak ciğer mi, Urfa ciğeri mi? Birini seçeceksin mesela. Hangisini seçeceksin?
0: Şiş abi. Direkt kuzu şiş ciğer. Şiş, Diyarbakır usulü yapılan.
1: Bilmiyorum ya. Ben de biraz Adana şey Edirne'yi tercih edebilirim.
0: Ya bir şey diyeceğim. Bak, seni şikayet eden arkadaşlarım var.
1: Ne için?
0: Orhan Tolga Balarısı. Mesaj atmış, okumamışsın Cihan.
1: Vallahi o kadar mesaj var, hepsini diyorsun. Okumaya çalışıyorum.
0: Tamam, ben okuyayım o oku, zaman. Oku, oku. Tamam mı? Kendisi benim çok sevdiğim abim ki Trabzon deplasmanında beraber havalimanında karşılaşmıştık ki benim yaklaşık 15-20 yıldır tanırım Orhan Tolga Balarısı. Çok değerli bir isim. İyi yayınlar. Bizi de getirdin buraya Yakup. OTB 1905 yazmış. Sebahattin abiyi çok özledim. Bir an önce dönmesi lazım demiş. Orhan Tolga Balarısı.
1: Ki okumuş oldum.
0: Yıllardır Galatasaray tribünlerine de emek veren isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi benim de çok sevdiğim abilerimden bir tanesi. Çok değerli, iyi bir Galatasaraylı. Tribün emektarları diye bir şey var. Bunu kimse kolay kolay bilemez, anladın mı?
1: Selam olsun.
0: Ki yıllarca otobüsle deplasmana gidenler var. Abi Trabzon'a otobüsle geldi. Buradan İstanbul'dan nereden baksan bir 1000 Galatasaray taraftarı otobüsle geldi Trabzon'a. Cihan, sana şöyle söyleyeyim. Ben günübirlik gittim. Uçakla gittim. Uçakla döndüm. Bak yemin ederim sana, 42 yaşındayım ki ben hani sağlıklı beslenmeye dikkat ederim. Atıyorum.
1: O yüzden çok ciğer yerim falan.
0: Yok yani, yürüyüş yapmaya çalışırım. Ondan sonra şeker kullanmam, dikkat ederim. Abi iki gün kendime zor geldi. Ya ben otobüsle gidip gelsem, anladın
1: otobüs
0: mı?
1: Otobüs yolculuğu gerçekten çok zor.
0: Ya, ya düşün, aynen öyle. Ya iki saatlik uçak yolculuğu yapacağım. Acil çıkış varsa mutlaka almaya çalışırım. Anladın mı? Hani iki saat oturuyorsun oraya, daha böyle rahat olsun diye, ya da daha önden boş bir yer varsa orayı almaya çalışırım.
1: Ciğer mesajları geliyor da şu taraftar olayından bir yere.
0: Hayır, ben ciğer konuşmak.
1: Ama şuraya bağlamak istiyorum. Batrukov neden maçtan sonra böyle uzun süre alkışladı taraftar?
0: Çok büyük saygı duyuyorum abi.
1: Ya adam, bir sebebi ne yani? Okan Buruk'a mı tepki, yoksa taraftara mı saygı?
0: Bunun hiç kimseye şeyi yok. Saygısız ya da tepkisi yok.
1: Oradan bağlı.
0: Bu çocukta liderlik özellikleri var. Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bugüne kadar hani saha içinde daha çok pozitif göremedim ama ben bu çocuğun Galatasaray'da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sırf alkışladı diye değil. Şimdi öyle bir hava. Taraftara arkasını dönmeden soyunma odasına gidene kadar alkışlayarak gitti. Saygı duyacaksın tabii, diyorum ya sana, o adamlar ailesinden, çevresinden vakit ayırıp 13 saat 14 saat yolculuklarla gelip seni orada destekliyorlar ki Trabzon deplasmanında, mesela ben Kocaeli maçında hiç beğenmemiştim Galatasaray tribünlerini. İlk defa hayatımda, ilk defa, tamam, Kocaeli Spor taraftarına büyük saygı duyuyorum, inanılmaz organizeydiler. Samiyen'de 3000 Kocaeli taraftarı, 50 bin Galatasaray, 50 bin yoktu ama böyle 45 bin Galatasaray taraftarından daha yüksek sesle takımlarına destek verdiler. Ama Trabzon deplasmanında Trabzon taraftarı, Galatasaray taraftarı muazzamdı ki hani 4-0 yenildi. Burada çünkü attığın golün çok etkisi var. Çok iyi başladılar. Trabzon taraftarı atılan gollerden sonra o büyük sevinç, bilmem ne. Abi bak, bu adamlar, tribüne giden emektarlar, maç bitiyor ya Trabzon deplasmanında. 2 saat boyunca, 3 saat boyunca müziğe maruz kalıyorlar.
1: Her yerde yok mu ama?
0: Her yerde var. Galatasaray'da yapıyor bunu. Maalesef Galatasaray'da yapıyor. Kocaeli maçında yapmadı mı? Yaptı. Ama yapmayacaksın abi.
1: Özel hoparlör koymuyor Galatasaray.
0: Ya özel hoparlör koymana gerek yok zaten abi. Bangır bangır. Statta yani. Bütün taraftar boşalıyor abi. O sesi bir açtığın zaman. Bu insanlık suçu ya. Bunu Galatasaray tribününde. Abi sen taraftar çıkmış. Yapma bunu ya. Yapma abi. Açma o müziği.
1: Bir yaptırım olması gerekmiyor mu?
0: Abi bence federasyon olması tarafı gerekiyor. Federasyonun bu konuya el atması gerekiyor.
1: Yakup'cum demiş, sizi bu kibir bitirecek diyor. Antalya'dan İsa. Azaldı kelimesi kullandın ya az önce. Taraftarı azaldı, ona biraz alınmış.
0: Ya azalabiliyor abi, bu doğal bir şey, normal bir şey. Ben diyorum ki Beşiktaş 4 sene üst üste şampiyon olsun, Galatasaray taraftarı azalır. Yani bunu tek taraflı da söylemiyorum İsa Bey. Hemen fanatik gözlükleri takmayın abi.
1: Koray diyor ki Akhisar'da yapılan pideli paça çorbasını İstanbul'da yapan parayı bulacak. Ben size söyleyeyim diyor.
0: Pideli paça çorbası.
1: Evet.
0: O ne abi?
1: Bilmiyorum, ilk defa.
0: Akhisar'da.
1: Evet.
0: Akhisar'da köfte meşhur mesela. Çok bilindik bir köfte var hatta işte. Akhisar'dan çıkan ki çok değerli bir abimizin köftesi.
1: Yapma.
0: Ama paça çorbasını duyma. Giderken...
1: Pideli paça bir de.
0: Tamam, Manisa'ya giderken listeye alayım, mutlaka uğrayayım oraya.
1: Bu mağlubiyetin sorumlusu sensin demiş. Trabzon'un aklından, aklında yoktu Muhammed Salah, sen soktun aklına.
0: Ben ne soktum abi? Beşiktaş'ın elinden aldı Trabzonspor, kusura bakmasınlar.
1: Kuzu şiş kardeş.
0: Ama bak bir şey diyeceğim. Bir oyuncu bir şehrin kaderini bu kadar değiştirir Cihan.
1: Taşı çalmışlar Salah'ın oturduğu. Doğru mu?
0: Ya yok ya.
1: Gerçekten.
0: Oğlum o taş bit olmuş ya.
1: Öyle söylüyor.
0: Ya o değildi. Trabzon Belediyesi gitmiş oraya.
1: Bank koymuş.
0: Bank koymuş. Ne alaka abicim ya. O taşı özgü bir şey. Arda Turan Bankı var ya. Gitmiş oraya bank koymuş. Ondan sonra bu XTG hesabı var. Çok güzel videolar çekiyor kardeşlerimiz de. Onlar da gitmişler tabela koymuşlar. Salah yaylası diye.
1: Nevzat Dindar falan hep oraya çıktı.
0: Nevzat Aydın.
1: Nevzat Aydın.
0: Ya ben pardon. Uçak şeye giderken, Trabzon'a giderken sıradayım. Bir baktım Nevzat Aydın. Ekonomi uçuyor bir de. Çünkü yer yok. O kadar Trabzonlar akın akın geldi. Salah var abi, Salah. Salah izlemeye geliyor insanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Icardi'nin şarkısı vardı ya, aşkın olayım. Şimdi Allah Allah Muhammed Salah abi. Her yerde çalıyor. Her 3 kere dinlettirdi. Adam hat-trick yaptı.
1: Asisti de var. Allah'tan asisti de var.
0: Ya böyle oyuncular takımların kaderini değiştiriyorlar ve Salah, diyorum ya sana, Trabzonspor yönetimini tebrik etmek lazım. Evet, doğru stratejik transferler yaptılar, scout transferleri yaptılar ama bir şekilde taraftarı tribüne çekmen lazımdı.
1: Yakup az önce demiş, Dursun Özbey'e metiyeler düzdün ama Galatasaray'dan alacakları için neler de, neler yaptığını da bir hatırlat istersen demiş.
0: Bir şey diyeceğim, hatırlatırım. Ben Galatasaray'ı çok iyi biliyorum. Bak ben Galatasaray'la yatıp kalkan bir insanım. Ben Galatasaray'a daha 4 milyon euro cebinden bırakan adam görmedim Galatasaray tarihinde. Çok az insan vardır. Çok az insan vardır. Mesela kimse tanımaz etmez, Oktay Ercan Galatasaraylı, Galatasaray'da yöneticilik yapmadı, Vesterlo kulübünün başkanı, sadece Icardi transferinde kulübe en az 4-5 milyon euro para verdi bila bedel. Galatasaray Beşiktaş gibi ya da Fenerbahçe gibi değil. Hüseyin Yücel Beşiktaş'a belki 30-40 milyon euro para vermiştir. En son Fenerbahçe yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi seçildi. 130-140 milyon euro kasaya koydular. Galatasaray yönetiminde kim elini cebine atıyor abi? Ha Dursun Özbek'i de ben bu yüzden eleştiriyorum abi. Şampiyonlar gibi, ligi gibi yönetimin kurulun olsun abi.
1: Abi Giresun Aluçralılar cimri olur demiş. Şimdi genellemeyelim tabii de.
0: Tamam bir şey diyeceğim. Galatasaray'ın parası için cimri olsun abi.
1: Dikkatli
0: abi. Cimrilikle bir şey
1: tasarruf arası.
0: Ne alaka abi, anladın mı şey? Aluçuralılar cimri olur.
1: Aluçuralı arkadaşlarımız varsa cevap verebilir mi yani? Her yerin vardır. Şimdi yaprak dediğiniz ciğer ne oluyor demiş. Diyarbakır mı, Antep mi? Edirne.
0: Edirne.
1: Edirne oluyor. Ciğer dediniz, canım ciğer çekti. Öğle arasında yiyorum diyor.
0: Afiyet olsun.
1: Afiyet olsun, afiyet, bal şeker olsun. Hiçbir Fenerbahçeli şampiyon olmadı diye

0: insanı değiştirmez.
1: Çocuklar değiştiriyor abi şimdi. Yani benim, ben görmüyorum ama oğlum gelip söylüyor. Mahalledeki çocukları görüyorum, anladın mı? Yakup abi bana forma alırsan ben Galatasaray. Ya benim yeğenim değiştirdi, daha ötesi var mı? Benim iki tane yeğenim, abimin oğlu, abim Fenerbahçeli.
0: Baskı var mı?
1: Eşi Beşiktaşlı. Ne baskısı abi?
0: Kendi isteği doğrultusu.
1: Tabii ki. Bir bakıyorlar Melih yine yeni sezon Galatasaray forması giymiş. Adamlar Fenerbahçe forması giymeye utanıyor. Kendiliğinden Galatasaraylı oldular. İkisi de Galatasaraylı. Yani ailemin içinden örnek veriyorum, anladın mı? Dışarıya gitmeye gerek yok.
0: Yakup geçen haftaki gibi hala Barcelona'yı yeneriz diyebiliyor mu? Sen demiş miydin öyle bir şey?
1: Yenebiliriz diyordum da zor abi. Hiç kolay değil.
0: Bir Rafinha'ya baktım.
1: Ama bir şey diyeceğim.
0: Yamal'a baktım falan. Bir şey yok. Mouse devam
1: edelim. Abi Galatasaray gider mesela AEK'ya puan kaybeder. AEK'ya yenilebilir. Ya da ne bileyim içeride Stuttgart'a puan kaybeder. Ama Barcelona maçında Osimhen'i, inşallah Singo'da sağlıklı bir şekilde döner, oynama ihtimali var. Ben bu bilgiyi vereyim. Yani şu an sosyal medyada önce tendonu koptu diye haber çıkmıştı. Şimdi düzelttiler ama düşük de olsa Barcelona maçına yetişme ihtimali söz konusu. Belli olmaz yani, herkes kendini göstermek isteyecek o maçta. Barcelona da yenilmeyecek bir takım değil abi, niye yenilmesin?
0: 8 maçta 36 gol atmışlar.
1: Olabilir abi.
0: İnşallah ayranımız dökülmez. İnanılmaz bir hücum hattı var ya.
1: Yenilmeyen takım yoktur, Galatasaray'la oynamayan takım vardır. Hayır, abi.
0: Muhammed Salah'ın daha genç hali gibi 3-4 tane oyuncusu var yani. Hani Muhammed Salah'ın daha bir 10 yaş genç hali ve onun gibi 4-5 oyuncu var.
1: Osman gibi forvetleri var mı?
0: Bilmiyorum yani, Şala ile Abdülkerim Yamal'a nasıl tutacak mesela?
1: Tutamaz abi. Bir şey diyeceğim. Hayır bir şey diyeceğim. Bunun örneğini şimdi Fransa maçı var.
0: Aklıma geldi ki kötü şey oluyorum o yüzden.
1: Bak Türk futbolu ne kadar kötü yönetiliyor. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır yayındayız. Milli takımın yarın Fransa'yla, bak dünyanın en iyi takımıyla maçı var. Biz milli takımın M'sinden bahsetmedik. Can, bu senin suçun değil. Benim de değil. Bizim izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de suçu
0: bence
1: değil.
0: Bence Uluslar Ligi'nin vermiş olduğu.
1: Ya yemişim Uluslar Ligi ya. Fransa'yla oynuyorsun ya.
0: Uluslar Ligi.
1: Dembele, Mbappe, Bayern Münih'teki kimdi?
0: Mbappe grip olmuş. Olize.
1: Bu adamlar geliyor abi Türkiye'ye, Kocaeli'ne. Anladın mı? Ve biz milli takım M'sini konuşmadık ya.
0: Gidecek misin maç?
1: Yok abi, gitmeyeceğim.
0: Galatasaray olsa gidersin.
1: Ne?
0: Galatasaray olsa gidersin.
1: Bir şey diyeceğim, niye gitmiyorum biliyor musun?
0: Bilmiyorum abi.
1: Evet abi.
0: Yer mi, bilet mi yok?
1: Yaklaşık, yok bilet bulurum. Ben tribünde maç izlemek istemiyorum abi. Hmm. Ben gazeteciyim.
0: Akredite oldum.
1: Türkiye Spor Yazarları Derneği sağ olsun abi. Maalesef zamanında mail göndermemize rağmen akredite etmiyor abi. Ve ısrarla mail attım. Neymiş, serbest gazetecileri bu maçta akredite etmiyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Ben 20 yıldır... Ki ben milli takımı da takip eden bir insanım. Avrupa Şampiyonası'nda gittim, yerinde takip ettim. Milli maçları sürekli takip. Ya ben Fransa olduğu için gitmiyorum. Ben 4 sene önce Konya'daki Fransa maçını da izledim.
0: Ki sen de basın.
1: Ben Moldova tabii ki. Ben Moldova maçını da gittim, deplasmanda izledim. Avrupa Şampiyonası'nı da izledim. Ama maalesef şimdi oradaki arkadaşlara da çok bir şey söylemek istemiyorum. Sevdiğimiz arkadaşımız, dostlarımız böyle bir karar var dediler. O yüzden gitmiyorum. Yoksa ben milli takım maçına niye gitmeyeyim abi?
0: Erken mail istiyorlar galiba, değil mi?
1: Erken mail attım abi.
0: Yaptın sen.
1: Mail istedikleri günün bir gün sonrasında mail attım. Serbest gazetecileri akredite etmiyorlar. Nasıl etmiyorsun abi? İki yıldır atıyorum. Adam nerede? Fanatik'te çalışmış. Onu akredite ediyoruz. Ulan ben 10 sene Fanatik'te çalıştım. TSE'de biliyorsun şu anda kayyum da, orada da ciddi sıkıntılar vardı. Bundan önceki yönetimler inanılmaz orayı, inanılmaz böyle suistimal etmişler.
0: Yemişler.
1: İnanılmaz suistimal. Ya ben girmiyorum o kadarına, yemişler memişlere. Ama diyorum ya sana, ya ben 2 yıldır falan takip etmiyorum. Ben bütün Galatasaray'ın maçlarını yerinde takip eden bir insanım. Milli maçları takip eden bir insanım. Ben istesem 50 kişiden bilet bulurum abi Fransa maçına. Bütün milli takımdaki futbolcuların yarısından fazlası. Benim arkadaşım tek telefonda bana bilet ayarlar. Tamam da benim tribünde ne işim var abi?
0: Az önce taraftar sayılarıyla ilgili konuştuk. WhatsApp'ta da bu takımları şeyi var ya, sayfaları. Oradan bakmış dinleyenimiz. %40 Galatasaray, %30

0: Fenerbahçe, %20 Beşiktaş diye sıralamış. Abdülkerim yerine 1.90 boyunda bir stoper tercih edilebilir. Genç bir çocuk diyor. Arda'yı tercih etsek olmaz mı demiş.
1: Arda?
0: Arda Ünye'yi istiyor.
1: Ha. Nerede tercih edeceğiz?
0: Abdülkerim yerine. Stopere koyalım diyor.
1: Bir şey diyeceğim. 2 sene sonra Galatasaray'ın değişilmez ismi olacak.
0: Barça maçında o risk alınabilir mi sence yani?
1: Alınamaz abi. İnşallah bir çabu. Şimdi Galatasaray bu hazırlık dönemi derken milli takım arasında 2 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bu hazırlık maçlarında inşallah izleme fırsatı buluruz.
0: Bir soru gelmiş.
1: Performansını merak ediyorum ben de.
0: Abi neye göre Barcelona'nın 8-10 tane atacağını düşünüyorlar? Sanki 8 yemek çok kolay. En sonki 8-0'ın üstünden 20 yıl geçti ve o rekor hala kırılmadı. Kaldı ki o maç Liverpool'un sahasındaydı. Şimdiki Galatasaray ve şimdiki Beşiktaş o zamanki takımlardan fersah fersah iyi takım diyor. Böyle bir yorum atmış. Yani o Barcelona'nın performansından dolayı öyle düşünülüyor. Serbest gazetecilere kim maaş veriyor? Sorsana, merak ettim demiş. Kendi kazanıyor.
1: Abi ben burada yayın yapıyorum.
0: YouTube'da.
1: Anladın mı? Neyi ima etmeye çalışıyorsun?
0: Para alıyorsun diyor yani. Galatasaraylı yöneticilerden.
1: Ya bir şey diyeceğim. Sana bu yazan arkadaşa sokakta biri böyle bir şey söylese.
0: Neco.
1: Nasıl bir tepki verir mesela, anladın mı?
0: Tartışır herhalde yani.
1: Anladın mı?
0: Kavga edebilirsin.
1: Çünkü çok büyük hakaret, biliyor musun? Küfür yerine geçiyor şu. Allah'a şükür bir şey diyeceğim. Kendi YouTube kanalım var. Her gün yayın yapıyorum. Gelsinler abi. Her gün. Tek başıma şu anda milyonluk izlenen kanallar kadar izleniyorum. Artı Digi Futbol'da çıkıyorum. Artı burada çıkıyorum. Daha ne olsun abi? Allah'a şükürler olsun. Gazetecilikle geçiniyorum yani. Ha, zorlanmıyorum muyuz? Zorlanıyoruz tabii ki. Ama şükürler olsun. Ben bu mesleğe baş koydum abi. Ve yapmaya devam edeceğim. Sağlığım saatim yettiği sürece.
0: Kolay iş değil ya. Bakma, her maça gidiyorsun, havalimanına gidiyorsun. Yani bütün toplantılara katılmak durumundasın. Yani sen orada görünür olacaksın ki insanlar da ona istinaden sana haber ve bilgi paylaşımı yapacaklar.
1: Kesinlikle abi, kesinlikle.
0: Sürekli koşturmayın.
1: Aynen öyle. Ya Cihan, bir şey diyeceğim. Bak, bu meslek, şöyle söyleyeyim sana. Benim 2 tane kardeşim var. Bir tanesi Rennes'te yaşıyor, bir tanesi Lille'de yaşıyor. Allah'a şükür durumları çok iyi. İkisi de üniversite mezunu değil. Ben üniversite mezunuyum.
0: Onlara anladın mı? Kaldın?
1: Tabii ki. Onlar, atıyorum, şükürler olsun durumları çok iyi. Sağlıkları saatleri yerinde. Ya, gazetecilik böyle çok büyük paralar kazanılan bir meslek değil abi. Ama ben insanların parayla...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım, Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında, tarihler 25 Eylül'ü gösterdiğinde ve saatler 6.59'da affedersiniz, hala gribi atlatabilmiş değilim ama yavaş yavaş atlatıyorum. Hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz, merhabalar. Bir reklam sonra beraberiz.
0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Sevgili misafirler ve değerli konuklar, yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikte olduğumuzu ifade etmiştim. Az sonra sevgili İlhan Uzundurukan hocama gideceğiz ve ayrıntıları konuşacağız. Sabahın ilk ışıklarıyla acaba bize neler söyleyecek? Çünkü bugün milli maç günü ve bugün milli maçın heyecanını yaşayacağız. Ve bu milli maçın coşkusuna Kocaeli ev sahipliği yapacak. Tüm bunların hepsini radyomuzun icra kurulu üyesi gazeteci yazar İlhan Uzundurukan hocam konuşmaya çalışacağız ve daha da önemli farklı mevzular var. Euroligi konuşacağız. Günlük spordaki akışımıza baktığımızda çok önemli gelişmeler var. Hepsini değerlendireceğiz ama önce günaydınlar diyelim. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
5: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar herkese, iyi yolculuklar arabada dinleyenlere.
4: Evet, pek iyi bir yolculuk olmuyor biliyorsunuz. Çünkü yani Karayolları Bölge Müdürlüğü bugün bunu dün Instagram'da da duyurdum. Yani akıl alır gibi değil efendim. Ya bütün bir yaz bekleyip burada şimdi tam okullar başlarken şu iş. Dün 2 saat 15 dakikada eve gittim İlhan Beyciğim.
5: Herkes öyle. Çünkü sen 2'den geçiyorsun ama zaten biri de kilitlediği için Avrasya Tüneli'ni de kilitliyor. O viyadüğün bir benzeri de Finans Kent'in karşısında bir viyadük var. O meşhur 74 pompalı benzinliğin orada. Bütün yaz biz de orada çektik. O aslında bir şey, viyadüklerin lastikleri değişiyor. Birleşim lastikleri ama oraya çok yüksek böyle bir şey koyuyorlar. Aparat o altındaki çalışmanın şeyi sırasında onun üstünden de o hızla gelip vursan araba zaten 4 metre havada uçar. Herkes orada yavaşladığı için acayip bir trafik oluyor. Ama bunu bir şerit şerit kapatarak daha böyle bir uygun gece çalışarak falan yapmak lazım ama gece mesai vermemek için gece çalışmıyorlar. İşte yaz döneminde personel izne çıktı diye çalışmıyorlar. Bence biraz da karayolları belediyeyi zora sokmak için, isyan ettirmek için bilerek bilinçli yapıyor diye düşünüyorum. Bu mevsimde bekleyip aynı anda öbür tarafta yapılırken zaten trafik belli oranda sıkışıktı. Bu tarafta da yapılabilirdi. Orada bir de alternatifsizsin. Yani yan yol falan da yok. O viyadükte tek. Ya işte yukarıdan ya da aşağıdan Anadolu Hisarı'nın oradan çok zayıf bir yol var. Onunla da yapılacak gibi değil. Öbür taraftan da Kavacık'tan arkadan Çekmeköy'e o yollarda öyle akışı kurtaracak yollar değil. Onun için bir an önce bitirilmesi lazım.
4: Evet, bugün Fransa mücadelesi var ve Fransa evet. Mücadelesinden önce dün Montella'yı dinledim, Zidane'ı dinledim, özellikle Rabiot'u dinledim. Siz bu dinlediklerinizden nasıl sonuçlara vardınız ve ben şöyle bir etkileşim aldım, katılır mısınız? Biz Uluslar Ligi'nde patlasak da çatlasak da Montella yola devam.
5: Yani şimdi patlamak çatlamak tabii öyle olmuyor. Yani bir skor geliyor, hiçbir şekilde seni orada tutamıyorsun. Yani Şenol Güneş de 6-0'da gitmişti. Yani ondan önce hayır olur mu öyle şey, Avrupa Şampiyonası'nda başarısız olsak da şudur budur, ama bir 6-0 geldi. Tutamadın. İşte Eyüp'te 8-0 olmasa, yani 3-0 olsa hoca devam edecek ama 8

sıfır olunca tutulamıyor. Ben öyle acayip bir farklı yenilgi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Oyunu iyi kilitlersek beraberlikte sanki olabilir gibi düşünüyorum. Yani taktik, bu maçlar taktik maçları. Yani biz çünkü topla oynamayı seven, topla %60 oynayıp yenilen bir takımız. Topu vermek lazım. Top Fransa oynasın, sen savunmada kal. Hızlı geçiş oyunuyla bir tane sıkıştırırsan olup bitsin. Ama Montella böyle bir oyun oynatmıyor. Hele bizim oyuncular yenilgi olursa, yani baştan bir gol yersek illa hemen atmak gerekiyormuş gibi, sanki maç 85. dakikasıymış gibi bir oyun oynuyoruz ve orada farklı goller yiyoruz. Onun için önemli olan golü yememek. Yani bizim takım golü yediği maçı çevirmesinde imkansız gibi bir şey oluyor. Yani gol yemeden ne kadar götürebilirsen, o arada bir tane de sen atarsan tadından yenmez. Ama bu maçlar yani biz Fransa ile eş ya da İtalya ile eş takımlar değiliz. Burada kura şanssızlığımız da var. Hatta Belçika ile de. Biz daha yeni oluşan, yeni karakter, oyun karakteri bulmaya çalışan bir ülke takımıyız. Onun için buradaki sonuçlara değil, ortaya koyduğumuz oyuna bakmak lazım.

0: oyun karakteri bulmaya çalışan bir ülke takımıyız. Onun için buradaki sonuçlara değil, ortaya koyduğumuz oyuna bakmak lazım.
1: Peki, şimdi Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri naklen yayın ihalesiyle ilgili değerlendirme. Şubat ayında ihalenin yapılması bekleniyor. Hatta 13 Ocak'da yapılacağı iddia ediliyor. 13 Ocak 2027'de. Ve enteresan gelişmeler var. Ben dün KRT televizyonunda ve yine sabah radyo programımda 400 milyon euro ya da işte 400 milyon dolar eder mi Türk futbolu dedim ve örnekler verdim. Şöyle ki efendim, 1,3 milyon dolara denk geliyor bir maç eğer 400 milyon dolar ödenirse. Bugün ödenen rakam 582 milyon dolar, şey 582 bin dolar maç başına. Şampiyonlar Ligi'nde bu rakam 800 bin dolar civarında. Buradan bir kerteniz aldığınızda Amazon ve Saran Grup birlikte Süper Lig'e bu parayı verebileceklerini söylüyorlar, iddia ediliyor. Ne dersiniz? Yakınsınız bu gruplara çünkü.
0: Şimdi buradaki bir mevcut yayıncının bir avantajı var. 20-25 yıldır yayıncı, 24 yıldır yayıncı ve bir abone havuzu var ve aylık her ay çok ciddi bir parayı, yaklaşık 7,5 ilk 7,5 yılda bir zarar vardı. Ondan sonra hep kar etti. Ve ciddi de kar ediyor. Çünkü bu kadar arada biliyorsun yarısı Türk lirasına çevrildi. Yarısı mevcut kura çevrildi. Bir sürü değişiklik yapıldı yayıncı kuruluş lehine. Burada 400 milyon dediğimizde 20 milyar TL. 100 toplamda 200-250'ye yakın maç oynanıyor. Bunun aşağı yukarı 55 tanesi, 60 tanesi, hatta dört büyüklerinde 65 tanesi iyi maç, büyük maç, statüsünde maç. Yani asıl değer eden maçlar bunlar, abone getiren maçlar bunlar. O nedenle burada oralara kadar çıkar mı bilmiyorum. Açık artırma yapılır, hani Amazon verir mi bu parayı? Verir. Amazon için bunlar çekirdek parası. Ama sistemi nasıl kurgulayacak? Amazon diyelim ki şu anda 200 liraysa, 2000 lira yaptığında kaç kişi kalacak?
1: Tabii.
0: Şimdi öbür tarafta bir para ödemeye alışmışsın. Yani
1: Tabii
0: bir
1: Keza
0: nokta
1: ben size net rakam söyleyeyim sözünüzü.
0: bir...
1: Balla kestim efendim. Toplamda 306 maç var. Haftada 9 maç yayınlanıyor diyelim 18 takımdan. 34 hafta, haftada tam 306 maç var ve dediğiniz çok doğru. Yani mesela Konyaspor Samsun Spor maçı. Ya 1,31 milyon dolar eder mi bu maç sizce? Ya da bu maçı kim satın alır?
0: Şimdi burada dediğim gibi burada 70-80 maç iyi maç. Hadi bunu şöyle düşün. Üç büyüklerin kendi sahasında oynadığı, hadi dört büyüklerin 17'şer maçını şey alırsan işte 40, 4, 7, 28, 68 tane iyi maç var. Hadi bunların deplasmanlarıyla 100 iyi maç desen, 200 tane de sıradan maç var bu ligde. Bu sıradan maçların hiçbir izleyicisi, hiçbir reklam geliri, yayıncı kuruluşa tamamen masraf yazıyor bunlar. Yani yayıncı kuruluş o illerde bu takımların maçlarını satmasa da yayınlamasa da yine aynı ciroları, aynı satışları yapar. Çünkü herkesin aynı zamanda dört büyüklerden tuttuğu bir takım var diye. Şimdi burada Amazon buradaki fiyatlama politikasını nasıl yapacak? Yani kaçağı nasıl önleyecek? Şimdi diyelim ki Bein'den o Amazon'a gitti. Herkes IPTV'lere daha çok yüklenecek. Çünkü oraya o parayı vermek yerine bir bölüm insan da Amazon'un içindeki içeriklerden dolayı, diğer içeriklerden dolayı abone olmayı istemeyebilir. Yani beklediği kadar hızlı abone satışı yapılmaz. Yani Çukurova grubu zamanında Dijitürk'ün sahibiydi. O zaman sen de ben de Sinebeş'teydik.
1: Tabii.
0: Onların yaptığı projeksiyonda biliyorsun Haziran ayında, yani sezonu diyelim ki Eylül ayında aldılar. Haziran ayında

0: hedefleri 2 milyon aboneydi. O zaman Türkiye 60 milyon kişiydi.
1: Ve hatta 55.
0: Bırak onu, o hedefe 6 yıl sonra gelebildiler.
1: Tabii.
0: Ve o zaman IPTV'ler de yok biliyorsun. Sonradan çıktı bu IPTV hikayeleri.
1: Tabii yani Sine 5 döneminde bir de biz biliyorsunuz neydi adamın adı? Ben çünkü sürekli illegal birimiyle de konuştuğum için.
0: Zafer Bey.
1: Zafer Bey. Birisi vardı. Ha, evet.
0: Zafer Bey basardı. Sinemalarda gösterirlerdi. Hatta Zonguldak'ta bir tane elektrikçi bir antenden mahalleye işte, şey evet böyle bağlantılar yapıp insanlardan para alıyordu. Şimdi bu IPTV hikayesini biliyorsun yasal olarak da bitiremiyorlar. Hani Selçuk TV'nin sahibi içeri attılar ama Selçuk TV de yayında. Yani sonuçta çok kolay önlemek mümkün değil. Onun için o paralara kolay değil. Muhtemelen mutlaka Saran Grubu'nun teklifinin içinde bonuslu bir sistemdir. Yani şuraya gelirsek abone sayımız bu kadar veririz, buraya gelirsek bu kadar veririz. Kulüpler buna çok yanaşmıyorlar. Geçen sefer de win-win olan o Saran Grup teklifini değerlendirmediler. Onun için bence yine Bein'le iyi bir pazarlıkla fiyatı yukarı çekmek lazım. Ama ortadaki futbola baktığında o kadar etmiyor ama o kadar çok oyuncu transfer etti ki Türk takımları bayağı da bir yıldız var. Yani yıldızlar geçidi bir lig var ama ortada oyun yok doğru dürüst. Bir de yayıncı kuruluş kim olursa olsun Bein bu yayın kalitesinde devam etmesi mümkün değil. Yayın kalitesini mutlaka yayıncı kalitesini mutlaka artırması lazım.
1: Peki buradan yola çıkacak olursak genel hatlarıyla basketbolda Euroleague başladı ve Euroleague'de de bugün iki kritik maç var. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın iki büyük takım İstanbul'da buluşuyor. Dün de Anadolu Efes maçı vardı. Enteresan bir süreç.
0: Yani Euroleague bizdeki basketbolu şu anda Euroleague ayakta tutuyor. Lig nasıl başlıyor, ne zaman bitiyor, kimler oynuyor hiçbir şekilde gizli bir şekilde oynanıp gidiyor. Oysa Euroleague çok hem de şifreli kanalda olmasına rağmen Euroleague çok gündemde ve herkes Euroleague'deki başarıyı kerteriz alıyor. Ve bence Türkiye'de basketbol milli takımın da son dönemdeki çıkışıyla birlikte basketbolda bir canlanma var. Ama Euroleague başka bir platform. Şimdi Beşiktaş'ı nasıl, ne skorlar alacağına bakmamız lazım. Fenerbahçe yıllarca bu ligi domine etti ama geçen yıl sonunu getiremedi. Efes geçen yıl feci bir hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'a da bakacağız. Beşiktaş buradan eğer bir kafa kaldırmayı başarırsa 3 takım Euroleague çok iyi olur Türkiye açısından.
1: Peki sizce son dönemde bu hakem tartışmaları, yayıncı kuruluşun bu kadar üzerine gidilmesi hesaplı ve planlı bir durum mu?
0: Yani yayın ihalesi öncesi
1: ortalığı biraz orayı karıştırmak için. Mesela evet, ben KRT'de bu haberi yaptım. Şöyle söyleyeyim sevgili Sayın Uzundurkan. Ben mesela normalde de maçı anlattığımızda işte Twitter'dan geri dönüş yapar. Yaklaşık böyle 1000 tane falan geri dönüş olmuş. Yani birçoğu böyle şey hesap böyle bot hesap belli. Bazıları da kişisel hesap ve benim salaklığımdan girmişler. Geri zekalı aritmatiksel hesaplarından çıkmışlar. Hepsine de tek tek atıyorum şimdi aritmatiksel hesapları. Ama gerçekten öyle. Yani baktığınızda matematik ortada. Yani siz şimdi bir mal 500 bin dolar ediyor ve siz diyorsunuz ki bunun 3 katını istiyorum. Peki Türk futbolunu 3 katını eder derecede geliştirmek adına hamle yaptınız mı? Serdar Adalı çıkıyor bu lig tanınmaz, oynanmaz, berbat diyor. Erden Timur çıkıyor bu ligi oynatmayız diyor. Ondan önce Ali Koç çıkıyor burada yapı var diyor. Yani bu kadar sahtekarlıklarla dolu bir ligse eğer bu parayı ben niye vereyim? Manyak mıyım ben?
0: Şimdi yani mal tabii ki Bein açısından alındığı zaman Bein açısından karlı bir yatırım olur. Burada da eğer diğer taraflar organize olup ve teminatı verip gerçekten bir projeksiyon ve teklif sunamazlarsa 1000 alır. O zaman da tek alıcı olarak girerse tabii ki fiyatı yükseltmek istemez. İki teklifin olması iyidir. Hatta var, olabiliyorsa 3 teklif, 4 teklif. Ama bu dönemde teminat koymak tabii çok zorlu bir teminat mektubu hikayesi var. O teminat mektubunu alabilmek için bankaya o kadar parayı koymak gerekir. Bloke etmek gerekir. Bunlara da bakmak lazım. O süreçte bakalım nasıl olacak. Kulüpler hani biz tek başımıza pazarlarız falan, bunların hepsi hayal şeyler. Bunlar sadece taraftara hoş gelen şeyler. Neyi neyle paylaşıyorsun? Maçlarını çekmeyi başaramazsın. Bıraksınlar bu işleri. O paraları ödeyebilecek durumları, nakit akışları mı var? Neyle şifreleyeceksin, kimle şifreleyeceksin, kaç para vereceksin, sana kaç para kalacak? İlk 5 yılı bu işin külliyen zarar olan bir iş. Bunu ancak işte Amazon gibi dünya devlerinden biri girebilir ya da Boeing gibi dünya devlerinden biri girebilir. Yani bunu Türkiye'deki şu mevcut ekonomik koşullar içinde siz fiyatı yukarı çıkarırsanız yani 2000 liradan 2500 liradan aylık 1000 aboneliği yaparsanız bu 30 bin liraya gider. 30 bin lira bir maaş demek, bir askeri maaş demek. Patır patır dökülür ve eskisi gibi biliyorsun şeylerde de yok artık, restoranlar o kadar pahalı hale getirdiler ki restoran abonelikleri, oralar da yok. Onun için herkes illegale IPTV'ye kayıyor. Ben B'nin hala çok şanslı olduğunu düşünüyorum. O dedikleri paraları da etmez. Yani o dediğiniz para çok büyük bir ekonomi ve yani son dönemde artık şey dillendiriliyor işte dolar 60-65 liraya kadar önü açılacak diye. Mehmet Şimşek de biliyorsun dedi ki daha esnek bir kur rejimine geçebiliriz dedi. Bunu döviz bazında yaptığınızda yani 25 milyar TL, 25-30 milyar TL bulik etmez yani. O zaman maç başına çok büyük bir TL para gelir ki yani onda ödenebilir olmasına da bakmak lazım yani. Bir de verdiğin firmanın bunu ödeyebilir olması ve zamanında ödemesi, erken ödemeler alıyorlar kulüpler çünkü baştan. Onlara bakmak lazım. Federasyon tabii burada kendine de bir pay aldığı için en yükseğe satılmasını ister tabii.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları.
1: Bu arada son dakika vereyim size. Akşam belli oldu. Çorum FK Burak Yılmaz'la anlaşmış.
0: Evet, öyleymiş. Abdullah Avcı deniyordu ama son dakika.
1: Abdullah Avcı'yla da görüşmüşler ama sonuçta.
0: Burak Yılmaz orada iş yapar. Burak Yılmaz her yerde iş yapar. Biraz sinirlerine hakim olursa daha da iyi olur.
1: Evet. Bu arada Çorum FK As Başkanı Turan Mildon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alena Habba'yla 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta evleniyor. O da magazin haberi olarak vereyim.
0: Düğüne siz, bakalım kaç uçak gidecek.
1: Siz davetli misiniz?
0: Biliyorsunuz Çorum'daki düğüne Kastamonu'da böyle havalanına özel uçaklara sığmamıştı. Belki oraya da giderler.
1: Olabilir efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim sizlerle birlikteliğimiz sizlerden gelenlerle devam edecek. Sizler neler söylüyorsunuz onlara bakacağız ve beraber analizleri yapmaya gayret edeceğiz. Sabah saat 7.03'te ilk mesaj her zaman olduğu gibi sevgili Derfin Yunustane'den gelmiş. Hem az sonra birlikte olacağımız Hasan Güngör hocama hem de değerli konuklara hem İlan Uzundurkan'a selam göndermiş. Eyvallah hayırlı günler, bir de Cuma'yı kutlamış. Emre Türev günaydın, dün akşam Hollanda-Almanya maçında saygı duruşunda tık dayı çıkmadı. Bizim maçlarda niye durulamıyor? Bir dakika bile demiş değerli dostumuz. Durulamıyor hocam. Biz kutlu bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Ve bizim kendi sloganlarımız var. O sloganlarla zannediyorum marş öncesindeki saygı duruşunu daha saygılı hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Yani diyoruz ki işte vatan bölünmez ya da işte şehitler ölmez. Elbette şehitlerin ölmediğini de biliyoruz. Vatanın da asla bölünmeyeceğini ve bölünme adına yapılacak her türlü girişiminde dimdik karşısında duracağımızı biliyoruz. Ama bunlarla pekiştirmeyi seviyoruz. Yani bu sözcükler, bu kelimelerle daha güçlü, daha dinamik olduğumuzu düşünüyoruz. Bu da bir yol. Yani bunu da çok ağır bir şekilde eleştirmenin yanlış olduğu fikrindeyim. Ve burada da seyirci, yani bir dakikalık saygı duruşu yerine zihnindeki o duygularını, kalbindeki o esintileri, o coşkuyu bir şekilde yansıtmaya gayret ediyor. Bu maçlar bir lig eklendi, önem verdi. Aslında bunlar hazırlık maçları, eksiklikleri görmek, yeni oyuncuları takıma katmak değil mi? Yensem ne olur, yenmesem ne olur? Hayır, öyle değil ki. Uluslar Ligi'nin şöyle bir vizyonu var. Uluslar Ligi affedersiniz, hala atamadım şu akciğerlerindeki bu arada klimaya maruz kalmanın yansımaları bunlar birazcık. Özellikle son çalıştığım yerde bolca klima var. O da beni işte böyle bitiriyor. Şöyle ki bu maçlarda bir lig eklendi. Uluslar Ligi. Ama burada elde edilecek derecelerle sana Avrupa kupalarında kontenjan kapıları açılıyor. Yani sen oradan gelen bir takım olarak da Avrupa şampiyonasına katılma bileti elde ediyorsun. Bu da değerli ve bu da önemli. Tabii ki Jürgen Klopp daha başka bakıyor. Mesela Jürgen Klopp diyor ki ben 44 kişilik bir kadro kuracağım. 22 tanesini ilk iki maçta, geriye kalan 22 tanesini diğer maçlarda oynatacağım diyor. Yani şunu diyebilirsiniz siz: kardeşim ben bu ligi çok önemsemiyorum, sadece genç arkadaşlara bakacağım, diğer ayrıntılara bakacağım, ona göre değerlendirme yapacağım. O değerlendirmenin sonrasında hamlelerimi yapacağım diyebilirsiniz. Buna da çok büyük saygı duyabilirsiniz. Ama diğer taraftan da bir beklentisi var. Türk ulusu mutlaka kazanmak isteyecektir. Biz Fatih Terim'in ifade ettiği gibi gazozuna dayı maç oynasak kazanma arzusunda olan bir milletiz. Düşünsenize ya, biz önümüzdeki arabayı selektör yaparak geçmeye çalışırken öndeki arabanın hıza basıp bize yol vermeme çabası içerisinde olan bir toplumuz. Ya ben mesela dünyanın her yerinde araba kullandım, böyle bir şey görmedim. Ya da mesela iki şeritli yolda arabayı sollarken karşıdan gelen kamyon, sollayan adam evet hata yapmış, biraz hırt çıkmış diyelim, ama yanındaki ondan daha hırt. Yani kamyonun göre göre yandaki araba beni geçmesin diyor, o da gaza basıyor mesela. Anlatabildim mi? Yani ulan adam gidecek, karşıdaki kamyona toslayacak. Yok, onu dinlemiyor mesela. Beni geçemez modunda. Biz böyle bir toplumuz. Yani bizim hayattaki her şeyimiz skor ve yarışma üzerine. Hayat da skor üzerine. Yani bizim bilgilerimiz var mı? Araştırıyor muyuz? Mesela ben dün işte dediğim gibi KRT televizyonunda bu lig 400 milyon dolar eder mi sorusunu sordum. Allah'ım, Twitter'da ne yardıranlar var. Yani beni gerizekalılıkla suçlamış. Ulan demiş, sen aritmatik bilgisi, matematik bilgisi biliyor musun? Aptal herif

demiş. Demiş de demiş. Desin çok da önemli değil. Yani ben kendimden eminim, araştırmamı da ona göre yapıyorum zaten. Ama şunu demiyor. Ya gerçekten bu lig 400 milyon. Mesela biri demiş ki kardeşim kaç milyon abonesi var yayıncının demiş. Söyleyeyim hocam. 27 yılda Digiturk'ün abone sayısı 4 milyonda ancak ya. Bak 27 yılda, 99'da kuruldu, 2000'de. 2000'den bugüne, hadi 2001 de diyebiliriz yani son dönemleri, Tele 10 aldı biz. Ben Sine5'in kuruluş aşamasında yer almış bir gazeteciyim. Yani daha maçlar o zaman işte Kanal D bir para veriyordu. Show TV bir para veriyordu. O zaman HBB vardı, Kanal 6 vardı. Onlar bir para veriyordu. Ligler böyle satılıyordu kendi aralarında. Hatta biz o dönemde çok ekmeğini yedik bu işin. Show TV 10 yıllık sözleşmeler yapmıştı. Ve 94 yılında lig bir havuz sisteminin içerisine girdiğinde biz 10 yıllık ödeme yaptığımız için bu 15 yıla uzadı ve Sine 5 o süreçteki bütün Avrupa maçlarını yayınladı. Yani Avrupa maçları bir havuz gibi ele alınmadı ve doğal olarak Galatasaray'ın bütün maçları bizdeydi. Hatırlayın 2000 yılında bütün maçlar, ben sağ içinde görevliydim, programları sundum, hatta daha sonra radyoya, show radyoya maçları anlattım. Ercan abi de Sine 5'i anlatmıştı. Ve final etabına kadar, ki final etabı TRT'deydi, biz yayınladık bütün maçları. Yani sırasıyla Rapid Wien maçından çık, sonra Şampiyonlar Ligi Star'daydı. Star'da Şampiyonlar Ligi'nden elenince Avrupa Ligi maçları, o zaman pazarlanmıyordu UEFA maçları. Bejaiş yapıyordum. Mesela biz, ben çok iyi hatırlıyorum, Mallorca'yla Bejaiş yaptık. Mallorca'yı aradık İspanya'da TV'yi. Dedi ki ya biz işte bu maçı biz yayınlıyoruz. Tamam. Keza İngiltere'de Leeds maçı, Almanya'da Dortmund maçı. Şimdi biz bunların hepsini bilerek bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Ve bu analizin bu niteliklerle suçlanması bizim bilime, bizim rakamlara. Evet, 400 milyon dolar verilir mi? Biri çıkar verir tabii. Ama bunun karşılığı olur mu? Yani biz sadece şöyle düşünüyoruz. Yayıncı kuruluş aldı, kaliteli yayın yapsın. İşte yapamıyor kaliteli yayın. Çünkü yayıncı kuruluş kalitatif çok az adam çalıştırıyor. Ne yapıyor? Daha genç çocuklara şans vermeye çalışıyor. Ve onlar da hata yapabiliyorlar. Ya da ne yapıyor? İşte çok kaliteli yönetmenler yüksek bedellere. Ya bugün Türkiye'de 1000 liraya maç anlatılır duruma geldi. Yani siz 1000 liraya ya da, bak ben şunu duydum kulaklarımla, beni arayıp abi ben para istemiyorum, şu maçlara ben giderim bedava anlatırım. Ve bunu yapan çocukların bazıları, iyi çocuklar da var ama bazıları E özürlü, R özürlü, Pepe olanlar var. Konuşam ama bunlara maç veren bir anlayış da var. Niye? Ucuz olsun. Ya kim dinliyor ki zaten anlatanı diyor adam mesela. Kim dinliyor anlatanı? Ne oluyor? Kalitatif değer düşüyor o zaman. Yani senin pilot kameran var, adam 30 yıllık. Bak ben bir adamla tanıştım. Dedim ki abi ne iş yapıyorsun? Kameramanım dedi. Dedim ki ne kameraman? Tina Turner'ı çekiyorum dedi yıllar önce. Oo dedim, enteresan. O kadar iş çıkıyor mu? Ben dedi 20 yıldır Tina Turner konserlerini çekiyorum dedi. Ve dedi aynı açıda görevliyim dedi. Nasıl yani dedim ya. Ben dedi konser olsa da olmasa da maaşımı alırım. Konser olduğunda giderim. Sonra Formula 1 anlattığım dönemde böyle bakıyorum aynı adamlar, mesela şikanlara, işte şikanların şekline göre koyulmuş kameramanlar var. Muhabbet ediyoruz. Dedi ki ben 15 yıldır burada aynı şikanda çekiyorum dedi. Yani Senna şikanında ben çekiyorum mesela. Ve aynı. Şimdi oradaki uzmanlaşmayı görebiliyor musunuz? Bugün dünya zaten bu uzmanlaşmadan bahsetmiyor mu? Yani eskiden ortopedi ve travmatoloji doktoru vardı değil mi? Bugün o neye evrildi mesela? El cerrahisine evrildi. El cerrahisi ne oldu? Mikro parmak cerrahisi oldu. Yani eskiden bir ortopedist, örneğin yüzük parmağınız işte takıldı. Yani bir dostumun başına geldiği için söylüyorum. Bir otobüsün kapısına takılıyor kadıncağızın yüzüğü ve parmağı kopartıyor. Ve parmaksız kaldı kadın, dikilemedi. Bugün doktor arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde parmağı bulup buza koyup getirdiklerinde kurtarma, yani ampute yerine, yani kesip dışarı koymak yerine yeniden kullanıma sunmak, o tendonları bulmak, onları dikmenin olabilirliği üzerine konuşuluyor. Tabii tıp da ilerledi ama spesifiklik
daha da ilerlemeye başladı. Daha spesifik olmaya başladık. O yüzden ben bir değerlendirmeyi ya da bir yorumu yaparken bir temele oturtmanın gerekliliğini düşünüyorum. Ve bu yüzden de mesela bu yayınlarda Radyo Gold'de de bilimsel kimliklerle analiz yapma gayreti içerisinde oluyorum. Neden? Çünkü bilimsel temeli olmayan bir şeyin hurafeden öteye ya da teolojik düşünceden öteye gitme noktası yok ki. Orada tıkanırsın bir noktada. Mesela inanç kavramı üzerine herhangi bir bilimsellik beklemiyorum çünkü bu inanmak kalple ilgili bir şeydir. Ama bunu eğer mesela Kur'an-ı Kerim'i dikkatlice okursanız, temellerine inerseniz, doğru ve nitelikli bir okuma yaparsanız, o zaman içindeki bilimsellikleri de bulabiliyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. İçine girmek, bakmak, içindekini bulabilmek. Ve biz bunu yapabiliyor muyuz? Çok azımız yapabiliyor. Ya biz sonuç itibariyle suçlayıcıyız. Kendimi de dahil ederek söylüyorum. Mesela dün 2 saat 10 dakika trafikte geçirmişiz. Acayip suçluyorum. Peki belki adamın bununla ilgili bana verebileceği doneler var. Benim de onunla karşılıklı, ama bizim tartışma mevzumuz yok hocam. Biz tartışma ekolünün içerisine hiçbir zaman giremedik. Biz sürekli öfkeleniyoruz ve karşımızdakini bilgisizlikle suçluyoruz. Devam edelim gelen mesajları okumaya. Selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş sevgili dostlarımızdan biri. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Abi yayınlarda ya da televizyonda anlamam. Sen zaten bu işin büyümüşsün. Neredeyse işin sonuna gelmişim. Şu anda yayıncı kuruluşun değişimi demek Türk futbolunun marka değerinin yukarıya değil daha aşağı çekecek. Türk futbolunun bir daha bu yönden kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Kimse boş durmuyor demiş bir değerli dostumuz. Ya daha iyisi de gelebilir. Bak mesela Saran Grup alır, Amazon'la birleşir. Amazon der ki ya biz bunu Disney üzerinden pazarlayalım. Mesela NFL var biliyorsunuz. Ağustos ayında başlar. Şubat ayının ilk haftası biter. NFL'in çekimlerinde kullanılan aletler sinematografik aletler, yani sinema filmlerinde kullanılan kalitede kameraları kullanıyorlar. Mesela bugün biz, bu benim ayıbım mesela, Sıfır TV ve bir kanalı kurduğumuzda biz kim çekerse çeksin dedik. Sonra Ağrı'da düğün kamerasıyla maç çeken arkadaşlar çıktı mesela, ya da işte farklı yerlerde. Biz onları zaman içerisinde değiştirebildik. Çünkü niye? Hem ucuz ama aynı zamanda en azından oradan bir yayını verelim yaklaşımını ortaya koyduk. Ama mesela TV bu bunları aldıktan sonra bütün yayını yapacaklara bir şartname göndermiş. Demiş ki şu kamerayı istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum, bu böyle olacak. Niye? Çünkü onun bir gücü var. Yani maddi bir gücü var. Benim o kadar maddi gücüm yoktu. Ben para da kazanmalıydım orada. Yok, Türk Telekom'un öyle bir derdi yok. Para kazanmak nasıl? O varlık fonunda zaten bir akış var. TV bu bir şekilde kompanse ediliyor senin benim vergimle. Ha, o zaman o kriterler. Şimdi burada da sevgili dinleyenimizin söylediği çok değerli bir şey var. Yani sen şimdi o değerlere haiz kameralarla çekmek istiyorsan, bir kamera var 100 bin dolar, bir kamera var 1 milyon dolar. Yani adam geliyor tanıtıyor mesela, küçücük robotik kamera var ama senin her şeyini yakalıyor. Sen mesela şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bakıyorsun, ağların arasına küçücük kamera koymuş adam. Dünya Kupası çekimlerinin kalitesini gördünüz. İnanılmaz şeyler çıktı ortaya. O yüzden bunların hepsi maliyet. Peki bu maliyet kazanılır mı bilmiyorum. Günaydın. Günaydın kral. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. İsminizi de yazarsanız çok memnun olurum. Ben yukarıya dönemiyorum. Çağatay'dan dün bunları okurken biraz böyle şeyler öğrendim, bazı şeyler. O her seferinde açıyor falan, ben bunu çok başaramıyorum. Yayıncı kuruluşların görüntü kalitesi neden yıllardır iyileştirilemiyor? İşte bu yüzden. Yani kamera çok pahalı, personel çok pahalı. Neden görüntüler çamur şeklinde? TV'de izlediğim alt lig maçlarında yüksek kalite. Anlattım işte bunların hepsinin sebebini size anlattım. Ama en iyi çekim kaliteleri İngiltere ve Almanya'dadır. Bunu sakın unutmayın. Mesela Almanya'ya gittim maç anlatmaya. Zannediyorum Mönchengladbach'ın stadında anlatıyorum. Bir Türk kameraman, sağ içi kameramanı. Sağ içinde var yani böyle çevresi yuvarlağa alınmış böyle. Pitch kamera diyorlar ona, yani özellikle iki teknik adamı falan veriyor. Mesela bizde yok o kamera.
koymuyoruz oraya. Çünkü hem kamera çok pahalı,

Hem o yetide ya bizim daha bundan 5 yıl önceye kadar statikem var ya hani böyle beline asıyorlar geziyorlar. Ha o statikem kullanan kameramanımız o kadar azdı ki. Biz kaç tane maçta şaryo kullanıyoruz hani o kale arkasında böyle yükseliyor iniyor. Kaç maçta spider cam'imiz var örümcek kameramız var. Kuramıyoruz ki hem statlar bazen buna izin vermiyor hem de maliyet hocam. İnanılmaz bir maliyet bunlar. Günaydın Emre Bey. Bence yayıncı kuruluş daha kaliteli, daha ucuz hizmet verse abone sayısı artar. İnsanlar kaçak yayına yönelmez. Dişi Türk yayınları çamur gibi. Dört da hocam maliyet bunlar. Hepsi maliyet. Ve biz hep şöyle düşünüyoruz. Abi nasıl olsa çekiyor. Daha ucuza satsın. Baba sen 1 milyon kişiye hizmet verdiğin bir personel yapın var. Bir de 2 milyon kişiye hizmet verdiğinde bir personel yapın var. Orayı dolduracaksın ya. Yani call center'ını dolduracaksın. O zaman oraya hizmet verecek olan teknik ekibiniz dolduracaksın. Onların işte kutunun geliş, kutunun pazarlanma, kutunun satış, kutunun kurulması bunların hepsini yeni adamlarla besleyeceksin ya. Bu da bir maliyet. Ve Türkiye'de bugün bu maliyetler çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Saygıdeğer dostum, onu anlatma gayretindeyim. Devam edelim. Şu üsttekini de kapatalım. Bazen bu enteresan oluyor. Abi günaydın. Ben İstanbul'dan Ulaş. Ben 15 yaşından bu yana kadar tansiyon hastasıyım. Ha, hocam bunu biraz sonra atmanızı rica ediyorum. Hocama aktarırız. Emre abi senin yeni TV programın hangi kanalda? İstanbul'dan Murat ben. Abi Saran Grup aldığı takdirde Pikeler kadrosuna senin de ismini yer alıyor mu? Ya hocam ben davet ederlerse gider konuşuruz. Şu anda KRT ile anlaştık. Her akşam orada 3 bülten yapıyoruz günde. İşte birini 13.40'da yapıyoruz. Birini 15.40'da yapıyoruz. Birini de 19.30'da uzun yapıyoruz. Hatta görmüşsünüzdür işte çok uzun yaptığımız bültenlerde mutlaka o gün bir kişiye bağlanıyoruz. Geçen Giray abiye bağlandık, Giray Bulağa. Giray abi Zidane'la ilgili talihsiz bir ifade kullandı. O da dalgınlığına geldi bence. Yani sonra o kadar suçlamışız ki Giray abi. O kadar sert, o kadar belden aşağı, o kadar futbolun 60 yılını bu sektörün içerisinde öğütmüş birini aşağılamışız ki yani biz hep şöyle yapmışız. Yani ben bunu her yerde görüyorum son dönemde. Hayatta biz mükemmeliz sanki. Hiç hata yapmıyoruz. Ya hocam hepimiz o kadar çok hata yapıyoruz ki. Ben burada potları hala net öğrenemedim. Öğrenene kadar da o kadar majör hatalar yaptım ki. Ses yanlış düğmeye bastık, onu yaptık. Kolay bir iş değil çünkü. Öteki tarafta evet doğrusunu söylemesi gerekiyor ama belki o an dil sürçmesi oldu, belki bir şeye öfkelendi, belki başka bir şey oldu. Yani hayatımızın içerisinde bizim eşek saatlerimiz de var, eşref saatlerimiz de var. Ve maalesef biz birinin hata yapmasını bekliyor ve onu linç etme kültürünün birer parçası olmaya, evet ben buna adayım diyoruz. Hemen linç edelim. Peki abi sen işini doğru yapıyor musun? Mesela Giray abi ya da işte ben ya da bir başkası biz kamuoyunun önündeyiz ya. Sen işini doğru yapıyor musun mesela? Yani ben de mesela senin resmini koyup ya bu adam da işini doğru yapmadığı için işte İstanbul'da trafik bu noktaya geldi diyor muyum? Bu adam doğru yapmadığı için hasta öldü diyor muyum? Bu mühendis arkadaş doğru düzgün çalışmadığı için, bu bankacı doğru iş yapmadığı için bankalarda ben niye saatlerce bekliyorum diyor muyum? Diyemiyorum. Anca dersem işte kendi grubumu ancak diyebiliyorum. Hocam şu linç kültürünü biraz böyle daha minimalize edip eleştirileri mantıklı. Mesela sabahleyin geldiğimde Yakup'u dinliyorum. Yakup diyor ki ben serbest gazeteciyim. Türkiye Spor Yazarları Derneği bana maalesef diyor akredite etmedi ve Fransa maçına Kocaeli'ye gidemiyorum diyor. Biri yazıyor hemen. Serbest gazeteciysen parayı nereden götürüyorsun diyor. Ya bu ne kadar alçakça, ne kadar şerefsizce, ne kadar adice, ne kadar pislik kokan bir soru ya. Ha? Yani siz sokaktaki birini çevirdiniz. Dediniz ki baba sen uzun süredir böyle ortalarda dolaşıyorsun, iş de yapmıyorsun ama bu paraları nereden götürüyorsun? Ya bu kavga sebebi ya. Bir araya gelirsin, birbirinle kavga edersin. Ya bu nasıl suçlama? Yani Yakup'a sen diyorsun ki sen bu haberleri yapıyorsun ya birileri seni nemalandırıyor mu diyorsun? Ya bu ne kadar adice bir soru ya.

0: Ya biz insan olarak ve kaliteli değerlere ulaşma mantığının peşinden koşan bireyler olmayı ne zaman bıraktık? İnsani ögelerimizi ne zaman yitirdik? Ne zaman bu kadar alçaldık? Bilmiyorum hocam. Buna kendimi de dahil ederek söylüyorum.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de süper bir isimle birlikteyiz. Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın.
1: Günaydın hocam, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Hocam bugün futbolu bir kenara koyalım. Direkt böyle sağlıkla başlayalım mı, ne dersiniz?
1: Direkt hocam, bildiğimiz işe girelim.
0: Estağfurullah hocam. Hocam diyor ki bir değerli dostumuz Ulaş Yıldız. Abi günaydın. Ben İstanbul'dan Ulaş. Ben 15 yaşındayım. Ve pardon, 15 yaşından bu yana kadar tansiyon hastasıyım. 2 yıl önce renal denervasyon
1: yapıldı. Evet.
0: Renal versiyon oldum. Neyse.
1: Evet.
0: Tansiyon evet. Düşmüyor. Hep 200'e 115 çıkıyor. Nedir diyor durum, anlatmış.
1: Hocam şimdi şöyle, genç yaştaki yani 15 yaşından itibaren tansiyon varsa sekonder hipertansiyon dediğimiz ikincil hipertansiyondur. Bunun sebebi altta yatan bazı hastalıklardan dolayı oluşur. Bunların tedavi edilmesi gerekiyor. İşte böbreklerle ilgili, böbrek üstü bezleriyle ilgili, hormonlarla ilgili, aortun kendisiyle ilgili bazı hastalıklar var. Onlardan kaynaklıdır. Renal denervasyon diye bir işlem yapmışlar. Yani böbrek damarlarının içine girip böbrek damarlarında bazı sinirler var. Onları yakıyoruz, yani o dinleyicilerimizin anlayacağı dilde. Yapmışlar ama çok başarılı olmamış. Muhtemelen anlattığımız sebepler var. Araştırılmıştır onlar ama bazen de bulamayabiliyoruz, hiçbir sebep bulamayıp esansiyel hipertansiyon diyoruz. Genetik faktörler de ön planda olabiliyor. Yani kendisini takip eden kardiyoloğuyla bağlantıyı kesmesin hocam.
0: Hocam peki bu baktığımızda tansiyonun çok yüksek olması bizim için nasıl riskleri beraberinde taşıyor?
1: Tansiyon bizim en büyük düşmanlarımızdan birisi. Sinsi katil diye geçer. Bazen hiçbir şikayet olmadan, hiç semptom vermeden yıllarca bize zarar verir. Tansiyon en çok nereye zarar veriyor? Kalbin kendisine zarar veriyor, dokusuna, damarlarına zarar veriyor, aorta zarar veriyor. Böbrek damarlarımıza, böbreğin kendisine, gözümüze, beynimize en çok zarar verdiği organlar bunlar. Bütün organlarımıza veriyor ama en çok bunlara zarar veriyor. Ve toplumda erişkin nüfusun neredeyse 1/3 hipertansiyon hastası. Bu kişilerin yarısı hipertansiyon olduğunu biliyor. Bunun yarısı tedavi alıyor. Yarısı da aldığı tedaviyi tam olarak uygulayıp tansiyonunu kontrol edebiliyor. Bu oranda %8'e tekabül ediyor. O yüzden günümüzün en önemli sağlık sorunlarından, halk sağlığı sorunlarından birisidir. Sinsi katildir. Ölümlerin en çok ölüme sebep olan en büyük hastalıklardandır.
0: Hocam, Diderol ilacından nasıl kurtulabilirim demiş. Son 11'le biten değerli dostum.
1: Aynen. Diderol ilacı, Diderol bizim halk arasında nabız düşürücü olarak bilinen, yani nabız düşürücü ilaçlardan biridir. Eski bir ilaçtır. Titreme tedavisinde de kullanırız biz bunu. Sosyal fobisi olanlarda mesela bir sunum yapacak, heyecanlanıyor, orada kullanırız. Nabız artışlarında ve tansiyon hastalıklarında kullanırız.
0: Ben MR'a giremiyorum, orada alayım.
1: aynen. Diderol'le girersiniz. Guatr çok çalışan kişilerde de faydalı olduğu göstermiş bir ilaç. Şimdi Diderol'in neden başlandığı önemli. Eğer stres kökenli, panik atak kökenli başlandıysa İyi bir psikiyatriste görüşüp altta yatan hastalığın tedavisinde zaten Diderol'e ihtiyacı kalmayacak. Guatr'ı varsa Guatr'ı düzeltilecek, kansızlığı varsa kansızlığı düzeltilecek. Ama sadece şeyde kesemiyoruz onu, esansiyel tremor dediğimiz gibi, titreme hastalığı olan bazı insanların biliyorsunuz elleri titrer.
0: Ona da beynine böyle canlı bir hamle yaparak onu gideriyorlar değil mi?
1: Bazı tedaviler var ama hani çok kesin tedaviler yani her zaman böyle hemen yaptık tamamen düzeldi değil. Diderol orada kullanıyor ama altta yatan ikincil hastalığı tedavi etmeden Diderol'den kurtulamaz.
0: Hocam Selamün aleyküm, ben Yalçın Öztürk demiş. Hasan Güngör hocama bir konu hakkında danışmak istiyordum. Biliyorum ilgi alanı olmayabilir ama son zamanlarda çevremde pek çok kişide ciddi bağırsak enfeksiyonu belirtileri görüyorum. Hastaların genel şikayetleri kasık ağrısı ve şiddetli kabızlık yönünde. Hatta süreç bazı vakalarda yoğun bakıma ilerliyor. Yapılan tadillerde SRP değerleri 50 ila 100 arasında çıktığına şahit oldum. Bu tablonun sebebi yanlış beslenme, gıda kaynaklı durumlar mıdır? Yoksa Türkiye bir salgınla karşı karşıya mı?
1: 3-4 tane sebebi var. Birincisi içtiğiniz suyun şeyine bakmak lazım öncelikle. Yani gıda kaynaklı beslenmeyle alakalıdır. En çok gördüğümüz şeylerden birisi. İkincisi stres. Çok fazla bağırsak, yani bağırsak bizim beynimizdir biliyorsunuz. İkinci beynimizdir. Bağırsağın iyi korunması gerekiyor. En çok sebep. Tabii bu anlattığım tablonun en büyük sebebi gıda kaynaklı, beslenme kaynaklı, içtiğimiz su kaynaklıdır. Çünkü bu tür bağırsakla olan enfeksiyonlar daha çok gıdadan geçer ya da sudan geçer. Ama stres, işte hava kirliliği, aşırı işte farklı ağır yiyecekler tüketilmesi de buna sebep olur. Ama en çok şey bizim gıda ve su kaynaklıdır.
0: Peki. Profesör Doktor Hasan Güngör hocam Aydın'dan bizlerle, kardiyolojinin Türkiye'deki özel isimlerinden biri.
1: Estağfurullah
0: lütfen.
1: Hocam.
0: Öyle hocam, öyle. Bu arada geçen gün bir televizyon programına da konuk olmuşsunuz. Orada da sizi izledim. Gayet güzel bir müthişsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Geliyor da. Günaydın Emre Bey. Günaydın hocam. Akıllı saat kullanıyorum. Kaliteli. Huawei markaymış. Arada sırada Afip şüphesi yazıyor. Fakat bende bir durum değişikliği olmuyor demiş. Güngör Sayar'dan gelmiş.
1: Ah işte başımızın belası, bakın ne yazıyor. Cümle, bakın hocam, cümle ne kadar önemli. Akıllı saat kullanıyorum ve kaliteli. Yani biz niye akıllı saat kullanıyoruz? Benim en çok tartıştığım konumu. Zaten elimizde bir cep telefonu diye bir değil mi, bir bela var. Yani sürekli bize kelepçe gibi takılmış, her şeyimizi kontrol eden bir sistem var. Biz bunun üzerine bir tane de akıllı saat, bir de akıllı yüzükler çıktı biliyorsunuz.
0: Akıllı gözlük hocam, var artık hocam.
1: O, aynen, o da var. O da ayrı bir sıkıntı. Şimdi biz akıllı saati sadece bir kişide ritim bozukluğu arıyoruz, bulamadık. Yani işte hastaneye gidene kadar düzeliyor ya da ritim alter takıyoruz, yakalayamıyoruz. Sadece orada öneriyoruz. Onun dışında bir insanın zaten vücudunda gün içinde hayatın doğal akışında tansiyonları belli düzeylerde yükselip alçalabilir.

0: hızımız yükselip alçalabilir. Efor yaptığımızda, yürüdüğümüzde, alışverişe gittiğimizde, sinirlendiğimizde, bunlar çok güzel bir sistemle düzenlenmiştir. Parasempatik ve sempatik sistem dediğimiz. Şimdi biz bunu tamamen kontrol altına alıp, yani sürekli bakmaya çalıştığımızda, bizde çok ciddi gereksiz stresler, gereksiz hastane başvuruları, yani bizim hayat kalitemizi yükselten bir olay değildir akıllı saat. O yüzden biz aradığımız bir ritim bozukluğu olmadığı sürece bir kelepçe şeklinde akıllı saatle gezmelerini hiç kimseye tavsiye etmiyoruz.
1: Peki, devam ediyorum. Emre abi günaydın. Sonu 39'la biten arkadaşımız. Hacamat evet. Yaptırmak bilimsel açıdan ya da tıbbi açıdan faydalı mıdır? Teşekkürler.
0: Hocam, hacamat şöyle, bizim biliyorsunuz yıllardan beri dünyada ya da ülkemizde kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir, ama hacamatın size nasıl pazarlandığı önemli. Şimdi hacamat dediğimiz olay vücudun belli bölgesine işte orada nasıl anlatayım, küçük kesiler atarak, orayı vakumlayarak oradaki dokunun kanlanmasını arttırmaya çalıştığımız bir sistemdir bizim. Genellikle ağrı tedavisinde işte kas gevşetici, o bölgeyi rahatlatmak için kullanırız bunu. Ama siz hacamatı, ben sizin damarlarınızı açıyorum, ben sizin kolesterolünüzü düşürüyorum, ben sizin kalp krizinizi engelliyorum, akciğerinizi tedavi ediyorum, COVID aşısı olmuşsunuz, aşıların vücudunuzdaki bütün etkilerini silmek için yapıyorum diye pazarlarsanız, bu çok ciddi bir tıbbi hatadır. Hacamatın böyle bir şeyi yoktur. Hacamat yıllardan beri kullanılan, o bölgeye lokal olarak mesela sırtta uyguladık, sırtın işte dokusunu, kanlanmasını arttırarak rahatlatmaya sağlayan geçici bir yöntemdir.
1: Zaman zaman yüzücülerde çok görüyorum ben. Hem o bardak çektirme, hem aşamat
0: falan. Ama bunlar normal, hani biz onu zaten masajda yaptırıyoruz biliyorsunuz. Hani o özelliği var. Yani gidip de bizim kalp damarlarımızı temizleyen, işte ritim bozukluğumuzu tedavi eden, işte bizi ne bileyim işte aşıların etkilerinden vücudumuzdaki bütün toksik maddeleri atan bir şey olarak pazarladığınız zaman, bu başka bir noktaya gidiyor Emre Hocam. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Murat'tan gelmiş, İstanbul'dan. Abi, geçen halı saha maçında göğsümün ortasına birden sancı girdi. 5 dakika dinlendim. Nefes aldığım zaman batma yapıyordu. O an geçti ama gidip gözükmedim bir doktora. Üşütmeden mi yoksa ciddi bir durum olabilir mi?
0: Yaşına bakmak lazım. 40 yaşın altındaysa çok batma şeklindeki ağrılardan çok korkmuyoruz. Genellikle üşütme kökenli, kas kökenli, kemik kökenlidir, ama halı saha bir spor değildir hocam. Yani bunu hep söylüyoruz. Yani halı saha diye bir spor yok. Yani hiçbir spor, antrenman, egzersiz yapmadan, düzenli yürüyüş yapmadan, haftanın bir günü sahada 60 dakika boyunca koşmak kesinlikle spor değildir. Erkeklerin en çok hayatını kaybettiği, 40 yaş üstü erkeklerin özellikle, gençlerde de hani ölüm görüyoruz başka sebeplere bağlı halı sahada. Erkeklerin en çok öldüğü yerdir halı sahalar.
1: Allah korusun diyelim. Hasan Güngör hocam, Profesör Hasan Güngör, kardiyoloji konusunda Türkiye'nin yetkin isimlerinden, Aydın'dan bizlerle birlikte oluyor. Abi, iyi yayınlar. Benim de tansiyonum gençliğimde yükseliyordu. Büyük tansiyonum 21 oldu. Ama hiçbir şekilde hissetmiyordum. Bunu rastgele bir de ben tansiyonuma bakayım derken keşfettim. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tahlillerim yapıldı. Böbreklerime de bakıldı. Ama her şey temiz çıktı. Ben de kendi kendime strese bağlı olarak yükseliyor herhalde diye tanı koymuştum. Şimdi aradan 15 yıl geçti. Ara ara tansiyonum yine yükseliyor da ben bunu artık baş ağrısıyla hissediyorum. Yaş 35. Hocam, strese bağlı tansiyon diye bir şey var mı demiş.
0: Mutlaka var. Hipertansiyon, arada dalgalanma şeklinde yükselen tansiyonun en sık sebebi strestir zaten. İkincisi işte beslenmenin bozulması, ağır bir şey, ağır gıdalar tükettiğimizde. Ama ara ara dalga şeklinde yükselen tansiyonda mutlaka böbrek üstü bezlerinde feoklomasitoma adını verdiğimiz bir hastalık var. Onun ekart edilmesi gerekiyor. Muhtemelen ekart etmişlerdir her şeyime bakıldı cümlesinden. Ama doğru. En önemli şey strestir, tansiyonu böyle dalga şeklinde getiren. Bir 5-10 gün normal tuzu kesip kafeini azaltıp işte biraz stresi

0: azaltıp biraz yürüyüşleri arttırarak tansiyonlarını ölçsün dinleyicimiz. Eğer normale dönüyorsa, dalgalanma şeklinde geliyorsa daha çok strese bağlayıp stresi kontrol edici bir tedavi ya da diğer tedavi dışı işte psikoterapi gibi metotlara yönelebilirler.
1: Hocam günaydın. Ben İlker Karabağ. Babam yılbaşında beynine pırtı atması sonucunda felç geçirdi. Yutma yetisini kaybetti. Ara ara hastaneye yatıyor. Doktorlar balgam oluştuğunu ve yutamadığını, nefesinin etkilendiğini söylüyor. Düzelir mi diye sormuş ve nasıl düzelir demiş.
0: Hocam genellikle maalesef bu ağız bölgesi yani konuşma dahil bu bölgeyi yöneten kaslar yani çok büyük hasar gördüyse düzelmiyor ya da düzelirse de çok geç düzeliyor. Mesela felçlerde konuşma yetisi en son düzelen, konuşma yetisini kaybettiğimizde en son düzelen bir maalesef araz durumudur. Takip ettirecekler ve gerekirse evlerine aspirasyon cihazı alarak onu öğrenip muhtemelen vardır. Günlük o balgamın ağızdan ya da burundan girilerek vakumlama yöntemiyle aspirasyon cihazı dediğimiz yani çekme yöntemiyle temizlenmesi gerekiyor. Oranın çok dikkatli bir şekilde temiz ve açık bırakılması lazım. Çünkü bir nefes almamız güçleşir. İki, o bölge solunum yolları tıkandığı için işte enfeksiyon artabilir, kalbin iş yükü artabilir, ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliğine kadar gidebilen bir süreci tetikleyebiliyor. Yani en kötüsü nefesinde boğulma, işte balgamında boğulma Allah korusun gerçekleşebiliyor. Düzenli bir şekilde o bölgeyi temizlerlerse çok daha kaliteli bir yaşam sürer. Acil şifalar diliyorum ben de.
1: Hocam biraz hızlanalım mı?
0: Tabii.
1: Günaydın, iyi yayınlar. 3 ayda bir, yılda bir hangi dönemlerde damar kontrolü yapmam gerekiyor? 40 yaşındayım demiş.
0: 40 yaşın üstü yılda bir. Yaş ve üstü.
1: Efsane krampon markası 2026 modelini Zinedin Zidane'la 30. yıl şerefine hazırlamış. Bunu atmış bir değerli dostumuz. Emre abi günaydın. Akın ben, hocamıza sorar mısınız? Sigarayı bıraktıktan sonra farklı hastalıklar ortaya çıkıyormuş. Doğru mu?
0: Türkiye'deki en büyük mitlerden, şeylerden biridir bu.
1: Palavralardan.
0: Şehir efsane palavralardan diyelim, mit demeyelim. Yani böyle bir şey yok.
1: Peki Emre abi hocama şunu da sorabilir miyiz? Bilinmeyenler için soracağım. Tansiyon nedir ve neden olur demiş.
0: Aynen.
1: Onu anlattınız birazcık ama.
0: Tansiyon aortun, yani kalbin aorta yaptığı basınçtır. Normal bir basınç vardır vücudumuzda. Bu basınç kasılma sırasında 140, gevşeme sırasında 90 milimetre civarı, yani 14.9'un üzerine çıktığı zaman bazı işte artık yeni biraz güncellemeler de var, 13'e çektik bazı kişilerde, bu basıncın bu değerin üzerinde olmasıdır.
1: Günaydın Emre hocam, mide koruyucu hapları sormak istiyorum, yıllardır kullanıyorum, zararı var mı demiş.
0: Buna
1: küçük bir not vereyim. Hakan Güveli, ben de kullandığım için hocam sürekli vurguluyor, uzun vadede kullanımlarda polip oluşuyormuş değil mi?
0: Aynen hocam, uzun vadeli kullanımlarda özellikle polip oluşuyor. Biz çok sıkışmadığı sürece mide koruyucu istemiyoruz. Midenin kendi öz suyu, kendi şeyine bırakmalarını istiyoruz. Ben mesela genellikle hastalarıma 3-5 günde bir alın diyorum. Şikayetiniz yoksa hiç almayın diyorum. Yani çok ağır kan sulandırıcı kullanmıyorsa ya da çok bir sürü ilaç kullanmıyorsa. O yüzden aralıklı kullanmak daha faydalı.
1: Stuttgart'tan günaydın Emre abi demiş. Metin, arada 2 aydır baş dönmelerim oluyor demiş.
0: Evet, baş dönmesinin 3-4 tane sebebi vardır. 1- vertigo, 2- şah damarı hastalığı, 3- kansızlık, 4- tansiyon düşüklüğü, 5- enfeksiyonlar, 6- guvatırın az çalışması. Tabii ki stres en büyük şeylerden birisidir ama baş dönmesi olan bir kişide mutlaka vertigo, şah damar hastalığı ve hipertansiyonun ekart edilmesi lazım acil olarak.
1: Emre Bey hocama günaydın. Benim sağ kolum dirseğin üstünde etin içinde bazen yanma oluyor, ağrı oluyor. İki kez yanarsak'a gitmiş. Önemi
0: evet.
1: Yok diyorsunuz. Peki devam
0: hiçbir
1: edelim.
0: Önemi yok. Sağ taraftaki ağrıların böyle anlattığı lokal ağrıların kardiyak açıdan hiçbir önemi yoktur.
1: Selamünaleyküm abi. Şunu çok merak ediyorum. Hocamıza sorabilir misiniz? Bu yapay zekalar hani yayınlanmıştı. Acaba hocam da şu yapay zeka hakikaten yararlı, tam bilgiyi, doğru bilgiyi veriyor diyebileceği bir sağlık siteleri var mı diyor.
0: Yok yok, öyle bir şey yok hocam. Yani keşke ya öyle bir şey olsa, zaten biz işi bırakırız hocam. Herkes yapay zekaya girer. Yapay zekaya danıştığımız bilgilerin çoğu gerçek olmayabiliyor. Çünkü onlar da biliyorsunuz internetten oradan buradan toplayıp size bir veri halinde sunuyor. Mutlaka bir hekim takibinde olmanızı istiyoruz. Her zaman. Ama tabii ki çok acil bir şey olduğunda böyle fikir elde etmek için bakabilirsiniz, ama tedavinizi yönlendirmek için asla bu tür şeylere girmeyin.
1: Hocam her gün ayaklarımda devamlı kramplar oluyor demiş. Sebebi nedir? Evet. Adnan Sezer.
0: Hocam 3-4 tane sebep var ama en önemli şey magnezyum eksikliğidir ya da kalsiyum eksikliğidir. Dolaşım bozukluğu, işte kullandığımız bazı ilaçlar, vücuttaki ödem bunu yapabiliyor. Ama en önemli şey magnezyum ve kalsiyum eksikliğidir. Magnezyumdan çok fayda görür. Aynı şekilde ben de kullanıyorum çünkü.
1: 41 yaşındaki Ronaldo nasıl futbol oynuyor hocam diye sormuşlar size.
0: Hocam kendine çok iyi bakıyor. Yaşam tarzı değişikliği diye bir şey var. Düzenli uyuyor. Alkol, sigara içmiyor. Egzersizini yapıyor. Düzenli, sağlıklı besleniyor. Ve oynamaya devam ediyor.
1: Oğlum 9 yaşında, 5 yaşından beri futbol oynuyor. Bir kardiyoloğa gözükmesine gerek var mı demiş.
0: Mutlaka bir çocuk kardiyoloğuna, madem futbol oynuyorsa, mutlaka temel testlerden geçittirsin. Allah korusun, taramasını yaptırsın. Kendini güvene alsın.
1: Hocam 20 dakikaya geldik. Vallahi tamam, sayenizde hocam. Çok tamam, hızlı tamam, geçti. Ama tamam, süperdi. Harikasınız hocam.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza da başarılar diliyorum maçlarda. Umarım güzel sonuçlarla döneriz. Biz de mutlu oluruz.
1: Hocam sizin sesinizin iyileştiriciliğinden bahseden bolca mesaj geliyor. Bilginiz olsun.
0: Sağ olun, sağ olun hocam. Prof. TR Hasan Güngör Instagram hesabımız. Dün grip aşılarıyla
1: evet,
0: ilgili
1: ya, aşı bilgi paylaştık. Evet ya, aşı olmalı mı diye yazmıştınız. Tamam, değil mi? Ona tamam, da bir cümle tamam, olmalı mı?
0: Tabii hocam, şöyle 65 yaş üstü bireyler, bilinen kalp damar hastalığı olan, stent takılmış, bypass yapılmış, kalp yetersizliği olan, ağır orta düzeyde kapak hastalığı olan, önemli ritim bozukluğu olan kişiler Eylül, Ekim, Kasım arasında mutlaka grip aşılarını yaptırsınlar. Gripin en çok zarar verdiği organlardan birisi kalptir. İyi yayınlar diliyorum hocam.
1: Bir tane daha soru geldi hemen. 2-3 dakika. Buyurun. Şimdi hocam diyor ki ben bir süre yerde çömeldikten sonra 2-3 dakika ayağa kalkınca başı dönüyormuş.
0: Hocam ortostatik hipotansiyon diyoruz biz buna. Ayağa kalkınca tansiyon belli bir, insanların hepsinde belli bir düzeyde düşer, ama bu düzeyin belli bir değerin üzerinde olduğu zaman baş dönmesi olur. Ortostatik hipotansiyon diyoruz buna. 3-4 tane sebep var. Bir, tansiyon ilacı fazla geliyor olabilir. 2, vücut çok susuz olabilir. 3, enfeksiyon. İşte 4, bazı hormonal hastalıklar, ama en çok gördüğümüz şey tansiyon ilacının fazla gelmesidir ya da vücudun susuz olmasıdır. Onu mutlaka, eğer tansiyon ilacı alıyorsa 5 gün takip edip hekimiyle görüşüp dozunu düzenlettirsin.
1: Hocam harikasınız, çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam Prof. Terry Hasan Güngör, düzenli bilgi veriyoruz. Hani takip ederlerse bilgilere ulaşmak için günlük 2 günde bir güncel doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam ben teşekkür ediyorum. 20 dakika yetmez, daha fazla olsun diyenlerin çok fazla
0: yaparız bir gün hocam.
1: Yaparız uzun hocam, bir yaparız. Tamam. Hocamın çünkü sağ çok olun. Fazla hastası da var. Saygılar sunuyorum hocam.
0: Sağ olun hocam, saygılar sunuyorum.
1: Profesör Doktor Hasan Güngör hocam bizlerle birlikteydi. Yunus Balyer'den gelmiş. Arabanın içinde 3 öğretmen seni dinliyoruz Emre Tilev demiş. O zaman ben de onlara bir şarkı armağan ederek reklamlara gideyim.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.

0: Evet, bütün öğretmenlerimize Yunus Balyer aracılığıyla gelsin. Şimdi de hattımızda süper bir öğretmenimiz var. Mehmet Akif Aksoy hocam bizlerle birlikte. Doktor, matematikçi ve aynı zamanda matematikle futbolu mükemmel işleyen bir isim. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
1: Hoş bulduk, günaydınlar herkese. Sevgiler, saygılar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok sağ olun. Hocam gelin bugün matematiksel, aritmatiksel değerlerle hızlı bir şekilde inceleyelim. Fransa maçı nasıl bir maç olur?
1: Bugün bir Fransa maçımız var. Millilere başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. Şimdi bizim karşımızdaki takım Fransa. Yani her şeyden önce bir kere bir onu unutmamamız gerekiyor. Fransa ciddi bir rakip. Ne oynadığı belli, kimlerle oynadığı belli. Dolayısıyla her takıma karşı tehlikeli bir takım. Ancak yenilmeyecek bir takım mı ya da puan alınmayacak bir takım mı? Hayır. Yani akıllı oynandığı zaman, mantıklı oynandığı zaman Fransa'dan da puan alırsınız, İspanya'dan da alırsınız. Şimdi önemli olan soru şu, yani Fransa'nın ne oynadığından ziyade bizim şuna bakmamız lazım. Biz ne yapmalıyız? Nasıl bir oyun oynamalıyız? Nelerle uğraşmamız gerekiyor? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz geçen Dünya Kupası en son yaşadığımız olaylara baktığımız zaman, maçlarımıza baktığımız zaman eksiklerimizin olduğunu gördük. Hatta maalesef yenildiğimiz iki maçta da strateji geliştiremediğimizi de gördük. Şundan dolayı gördük. Şimdi bir kere bizim bir etkili forvetimiz yok. Forvetimiz var ama yeteri kadar bir etki gösteremiyorlar maalesef. Bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi baktığımız zaman biz savunmada tehlike yaşıyoruz. Bu da bir gerçek. Geçişte çıktığımız zaman top kaybı yapıyoruz ve maalesef, yine maalesef diyerek söyleyelim, hiç olmadık yerde, gereksiz yere çok fazla sayıda top kaybı yapıyoruz. Forvet eksikliğinden dolayı ceza sahasında yeteri kadar bir işgal edemiyoruz ceza sahasında. Bu da ciddi bir eksiklerden bir tanesi. Ve bitiricilik sorunumuz var. Ceza sahasında oyuncu gönderiyoruz. Gönderdiğimiz zaman da bitiricilik sorunumuz var. Bunlar geçen Dünya Kupası'nda bizim yaşadığımız büyük sıkıntılardı. Şimdi çıkıyoruz. Evet, iyi oynuyoruz, hızlı oynuyoruz, top çeviriyoruz, çıkıyoruz. Bu sefer çıktığımız zaman hücum emniyetini, geri emniyetini maalesef unutuyoruz ya da dikkat etmiyoruz. Şimdi biz eğer bunlara dikkat edersek, evet iyi oyuncularımız var, çok iyi hücum edecek, çok iyi pozisyon üretecek oyuncularımız var, iyi ayaklarımız var. Yani sonuçlara neden gitmeyelim ki burada? Ama önemli olan bunlara dikkat etmemiz gerektiği. Şimdi ileriye baktığınız zaman, Fransa'nın ilerisine baktığınız zaman Mbappe var. Olise var, bir de Dembele var. Yani bu adamlar iyi oyuncular. Bu adamlar tehlikeli. Siz bu adamlara alan bıraktığınız zaman, koşu alanı bıraktığınız zaman, gideceği yolu kapatmadığınız zaman bunlar her

zaman tehlike oluşturur. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynarken bir yandan da bunlara bir önlem almamız gerekiyor. Nasıl önlem almamız gerekiyor? Biz kalkıp da işte Ferdi'ye o liseyi birebir marke et desek hata yaparız. Ya da işte Mbappe'yi marke etmeye çalışırsak hata ederiz. Onun yerine bunların en büyük avantajı alan bulmaları ve geniş alanda çok hızlı hareket etmeleri. Dolayısıyla bizim bunların alanını kapatmamız lazım. Şimdi Kavaminga diye bir oyuncuları var. Yani bu oyuncu sadece pas dağıtmıyor. Hatlar arasındaki bağlantıyı çok ciddi şekilde kullanıyor. Şimdi biz Kavaminga'yı marke mi edeceğiz yoksa başka bir şekilde ona müdahale mi etmemiz gerekiyor? Marke edersek bunlar yıllardır hep bu markajlarla uğraşmışlar ve kendileri refleks olarak bazı şeyler geliştirmişler. Bazı çıkış yolları geliştirmişler. Şimdi baktığımız zaman Olise'ye top geldiği anda topu göndereceği yolları bizim görmemiz gerekiyor ve bu top yollarını kapatmamız gerekiyor. Siz bunu yaptığınız zaman hızlı bir şekilde çıkamayacak. Bağlantıyı hızlı şekilde kuramayacak. Ve siz hani tabiri caizse şöyle bir tabir söyleyelim. Fransa'nın bir kanadını kırmış oluyorsunuz. Çünkü çok kilit bir noktada ve çok ciddi bir durumda şu anda o. Şimdi Olise'ye geldiğiniz zaman şimdi Ferdi bizim oyun kurucu bir bek olarak görüyorum ben onu. Şimdi Ferdi ileri çıkacağı zaman şunu düşünmemesi lazım. Ya ben gittiğim zaman bir açık oluştuğu zaman Olise gelirse ne olur? Ya da arkada boşluk bırakılırsa Olise gelirse ne olur? Şimdi oyuncu hücuma çıkarken bunu mu düşünmesi lazım? Yoksa kafası rahat bir şekilde gitmesi mi lazım? Şimdi Ferdi Olise ile tek başına mücadele edemeyecek ve çıktığı zaman da şu arkayı düşünemeyecek. O zaman ne olması lazım? Arkada oluşan boşluğu İşte sol stoperimiz, ondan sonra eğer Salih oynuyorsa yanındaki Salih ya da diğer oyuncumuz bunun bir şekilde o tarafı emniyete alması gerekiyor. Çünkü bu sadece Ferdi'nin tarafı değil, sağ taraf için de geçerli. Zeki'nin olduğu tarafta da bu geçerli. Çünkü bizim kanat oyuncular çıktığı zaman çoğunlukla şeyde arkada boş alan bırakılıyor ve bu da maalesef hücum oyuncularının çok ciddi şekilde alan bulmalarına ve rahat hareket etmelerine sebep oluyor. Şimdi Mbappe'ye baktığınız zaman yani birçok takım onunla oynadığı zaman birebir marke etmeye çalışıyor. Yani marke ettiğiniz zaman evet eğer çok iyi bir savunma oyuncularınız varsa, hareket ettirmeyecek savunma oyuncularınız varsa evet sıkıntı yok. Yaptırırsınız bunu. Bunu denersiniz. Sonuç alırsınız almazsınız ama bir denemede bulunursunuz ve strateji değiştirirsiniz oyun içerisinde. Ama bizim analizlerde şu çıkıyor. Siz eğer Mbappe'nin koşu mesafesini kısaltırsanız, rahat hareket edemeyeceği alanları, ona rahat hareket edecek alan bırakmazsanız çok ciddi şekilde engellemiş olursunuz. Çünkü en büyük gücü dream pinki. Yani çok hızlı bir şekilde gidip boş alan bulup önü bomboş. Kaleye şut çeker, adamın ayağı da iyi zaten. Ne yapıyor? Buradan sonuca gidiyor. O zaman o ileri üçlüde tedbir alabilmemiz için bizim alanlarını kapattıp hücuma da çıkarken bizim arkada mutlaka 3+2 savunma emniyetini mutlaka almamız lazım. Şimdi biz bunları aldığımız zaman otomatikman aslında kendi alanımızı kontrol etmiş oluyoruz ve bu alanda rakip oyuncular rahat hareket edemeyecek olacak. Bu da bize bir şeyler kazandıracak. Bundan sonraki durumda da bu sefer bizim üretkenliğimiz ortaya çıkacak. Arda var. Yani Arda'nın oyunu, Can muhtemelen oynayacak. Can'ın oyunu, yani bunlar ayakları iyi olan oyuncular. Yani bunlar pozisyona girdiği zaman ya da fırsat bulduğu zaman sonuç alabilecek oyuncular. Dolayısıyla bunların pozisyona girmesi ve bu pozisyona girdiği zaman alacağı sonuçlar ya da moral olarak takıma moral olacak şeyler yapmaları için bizim arkadaki emniyeti bir güvenceye almamız lazım. Bunu aldığımız zaman eminim ki takım birazcık daha ateşlenecek, birazcık daha hareketlenecek ve ilerleyecek. Bizim şöyle bir sıkıntımız daha var. Bu da son zamanlardaki şeyden, ben son Dünya Kupası'ndaki analizlerden sonra çıkardım. Sanki biraz yavaş yavaş Arda ve Orkun'a bağımlılık oluşuyor gibi geliyor. Ama muhtemelen bunu da oynadıkça, işte Can geldi mesela, şimdi o da kendini gösterecek. Yavaş yavaş bu sanki düzelecek gibi. Santrafor'suz oynamamız, Santrafor'un, yani etkili bir Santrafor diyeyim daha doğrusu, Santrafor'suz demeyeyim de, etkili bir Santrafor olmaması bizim için çok ciddi bir handikap ve geçen yayınlarda da konuştuk. Yani bizim milli takımın buna uygun bir şekilde bir strateji, bir oyun aklı geliştirmesi gerekiyor. Çünkü yani illa kalkıp ileri bir

0: ya da iki kişi yerleştirmemize gerek yok. Yani biraz sonra söyleyeceğiz zaten. Olası durumları değerlendirip ona göre de ben analizleri yaptım. Onları da konuşuruz. Ferdi'ye aşırı yük bindirilmemesi gerekiyor. Ferdi'ye aşırı yük bindirildiği zaman çok kıymetli, hakikaten çok ciddi bir oyuncu. Onun o rahatlatıldığı zaman takımın hücum gücü birazcık daha artıyor ve daha kompakt hale geliyor. Savunma arkasındaki boşluğu kapattığımız zaman güzel sonuçlar alacağız. Şimdi biz baktığımız zaman genelde yani Türkiye'deki yerli ya da yabancı hocalar bir şablon üzerine gidiyorlar. Yani bir diziliş diyeyim 4-2-3-1 üzerine çoğunlukla da bunu oynuyorlar. Yani güzel bir diziliş, etkili bir diziliş ama elinizdeki oyuncu profiline baktığınız zaman yani acaba bundan daha etkili bir diziliş olabilir mi? Mesela Galatasaray'da aynı sıkıntı yaşıyor. Şimdi forvetiniz yok. Osimhen yok. Milli takımda da yok. Yani neden aynı şekilde yine bu diziliş üzerine ısrar ediyoruz? Farklı bir şey denenemez mi? Mesela ben şunu öneriyorum milli takım için. 4-6-0'ı öneriyorum. Şöyle öneriyorum. Siz Arda ve Can'ı beraber oynatırsanız ve ikisi dönüşümlü olarak, çünkü rakip savunmanın sizin aklını da çelmeniz gerekiyor. Yani kimi savunacağını karıştırması gerekiyor arada. Şimdi siz ikisini oynatıp dönüşümlü olarak sahte 9'a dönüştürdüğünüz zaman rakip savunma birazcık, yani belki çok fazla bir etkisi olmaz. Belki bir forvet etkisi kadar etkisi olmaz ama en azından birazcık dengesi bozulur. Bu iki oyuncunun ayağı çok iyi. Bu iki oyuncunun oyun aklı çok iyi. Şimdi siz bunu yaptığınız zaman hem geri emniyetini sağlam almış oluyorsunuz, hem de diyelim ki sağ tarafta siz Oğuz'u oynattınız. İşte sol tarafta İlhan oynasaydı iyi olurdu ama sanırım onu da Ümit Milli'ye göndermişler. Diyelim ki Kerim'i oynattınız. Daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Yani en azından şöyle düşünün. Yani yenmeseniz bile yenilmezsiniz. Çünkü bizim yenildiğimiz maçlara baktığımız zaman çoğunlukla kendi hatamızdan ve arkada bıraktığımız boşluklardan dolayı yeniliyoruz. Şimdi siz 4-6-0 mevcut durumda ve mevcut oyuncu kadrosuyla değerlendiriyorum. Siz bunu yaptığınız zaman bizim sözünü ettiğimiz işte bu geçiş emniyeti, ondan sonra kompaktlık, senkronizasyon, bu gibi değerler ortalama 10-12 puan civarında bir artış gösteriyor. Bu bizim milli takıma özel bir durum bu arada. Yani ondan dolayı şimdi biz kalkıp da tamam Deniz'i oynatacak, muhtemelen Deniz'i oynatacak, muhtemelen Kerem'i oynatacak, Arda'yı oynatacak 10 numarada, sağda da yüksek olasılıkla ya Barış'ı ya da Oğuz'u oynatacak. Tamam, bu da fena değil. Ama bunu yaptığınız zaman siz savunmada eksik kalıyorsunuz. Savunmada eksik kaldığınız zaman bu sefer karşınızda çok hızlı bir Fransa olduğu zaman size sıkıntı oluşturabilecek bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bir de ben Kerem'e bir parantez açayım. Şimdi Kerem mücadele etmek istiyor. Elinden geleni yapmak istiyor. Ben Montella'nın yerinde olsam bu maçta direkt 11 başlatmam. Zaten taraftarla bir şey var, bir sıkıntı diyelim. Bir sıkıntımız var. Yani onu yem olarak atmamak lazım. Onu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü karşısında güçlü bir takım var. Fransa var. Yani ufak hatalar yine geçmişi gözümüzün önüne getirecek ve yine bir tepki oluşacak. Kerem son 20 dakikada, son yarım saatte oyuna alınabilir. Alınırsa da etkili olacağını düşünüyorum.
1: Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istedikleriniz? Bence maçın tam bir MR'ını çektiniz.
0: Genel hatlarıyla bu şekilde. Çok dikkatli olması gerekiyor. Yani biz koşarak işte onun Fransa'yla boy ölçüşemeyiz. Yani teknik yönlerle kısmen boy ölçüyoruz ama onun düzeyinde boy ölçüşemeyiz. Akıllı oynamamız gerekiyor. Ne yapmamız gerektiği zaten belli. Bunları yaparsak ve birazcık da zaten içeride oynuyoruz. Seyirci desteğimiz var. Yani neden puan almayalım ki?
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika ya. Bir aydınlatma olduğu konusunda dinleyicilerimden de geri dönüşler var. Çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, çok değerli bir isim Mehmet Akif Aksoy hocamla zamanı paylaştık. Çok değerli bilgiler aktardı bize Fransa maçına yönelik. Bir reklam aramız var, ardından birlikteyiz.
2: Ve aynı zamanda...
1: Bak gördün mü, ben de hata yapıyorum. Müziği unutmuşuz. Orada açmayı yanlış tuşa basıyoruz bazen. Olur hocam. Hepimiz hata yapmaya muktediriz.
3: Devam edecek.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun

0: Nokta.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim çok değerli bir isimle birlikteyiz. Ali Parlak hocam, Okan Üniversitesi çok değerli bir akademisyen ama daha önce de hem basketbol hem de futbol federasyonunda çok değerli görevler üstlenmiş bir isim. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
6: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
5: Hocam, yanılıyor olabileceğim için burada siz Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok önemli görevler üstlendiniz. Şunu merak ediyorum. Türk futbolunda özellikle son 20 gündür hatta bir aydır yayıncı kuruluşa karşı çok sert bir üslup takınıldı. Ve bu sert üslubun yanında da özellikle yayın ücretleri konusunda sürekli bir tartışma var. Bugün de işte Şubat ayında yapılması planlanan bir yayın ihalesinden bahsediliyor ve rakamın 400 milyon dolara çıkabileceği vurgusu var. Ben de bununla ilgili bir analiz yaptım. Bugün maçlar yaklaşık 520-530. Allah, ses gitti, kapandı. Hemen bir daha geri dönelim. Saygıdeğer hocama zannediyorum yeniden ulaşabilirim. Alo. Hocam ses gitti. Nerede gitti ses? Nereye kadar dinleyebildiniz?
6: Yayın ihalesinin Şubat'ta yapılacağını ve buna Şubat'ta yönelik eleştiriler olduğunu söyledim.
5: Evet, şimdi bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir de bugün işte atıyorum 500 civarındaysa bir maçın muammel bedeli, yayın ihalesi 400 milyona çıkarsa yaklaşık 1.4 milyon euroya çıkacak. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ben bunun olabilirliğini tartışmaya açtım dün. Sert tepkiler de geldi, yakın tepkiler de geldi ama bu işin duayeni sizsiniz. Çünkü siz orada çalıştınız. Bu konuda neler söylersiniz?
6: Emre, şimdi ülkenin ekonomik gidişatından bu nakliye yayın ihalesini ayrı tutamazsınız. Şöyle ki ülkede ekonominin ne kadar yani geriye doğru gittiği çok malum. Döviz kurları, onlar bunlar. Futbolda yok. Ve bu yayın ihalesi tabii biraz rekabetle alakalı. O zamanki Türkiye Futbol Federasyonu 2010 yılında yaptığı ihalede oldukça bir rekabet vardı. Şimdi öyle bir rekabet yok. Bu rekabetsizlikten yayıncı kuruluş istediği gibi at koşturuyor diye düşünüyorum ben.
5: Peki sizce Türk futbolunun değeri 400 milyon dolara kadar çıkabilir mi? Çıkmalı mı?
6: İşte aslında çıkması lazım ama kulüpler bu anlamda bana göre çok geride kalıyorlar. Her şeyi yayıncı kuruluştan bekliyorlar. Yani bu yayının değerinin artması için de futbolumuzun bir değeri, bir başarısı ve devamlılık arz eden bir başarısı olması lazım. Yoksa her şeyi yayıncı kuruluşuyla parayla ondan sonra biz istediğimizi yapalım. O zaman da ben hep şöyle düşünmüştüm. İnşallah bu kulüpler bu paraları iyi kullanır demiştim ben kendim. Fakat zaman içerisinde gördük ki kulüpler bunu borçlarını artırmak olarak algıladılar. Borçlarını arttırdılar ve bugün geldiğimiz borç seviyelerine ve BBDK bankacılık sistemine borçlandılar. Dolayısıyla burada kulüpler kendilerini sorgulamaları lazım. Yani her şeyi yayıncı kuruluştan beklememek lazım. Biz bu yayının kalitesini artırmak için ne yapıyoruz? Futbolun kalitesini artırıyor muyuz? Futbol ortamında kalite var mı? Hep kısır çekişmeler, birbirlerine atışmalar ama hep yanlış transferler. Devamlı büyük transfer yapacağız deyip hep borçlanma. Futbol Federasyonu'ndan limitlerini artırmak için baskı. Arkasından UEFA Futbol Federasyonu limitleri artırıyor ama UEFA bunu kabul etmiyor ve ceza limitleri için kulüpler.

0: Dolayısıyla bu olaya tek açıdan bakmamak lazım.
1: Peki bugün Fransa mücadelesi var. Nasıl bir milli maç bekliyorsunuz?
2: Tabii milli takım adına...
1: Hocam sesiniz bir gidip geliyor. Uzaklaşıyorsunuz, yakınlaşıyorsunuz. Ben de acaba benden mi...
0: Bilmiyorum, ben sabit olarak duruyorum. Hiç kıpırdamıyorum, evdeyim.
1: Tamam, süper hocam. Ha. Şimdi çok iyi geliyor. Buyurun.
0: Evet, şimdi Amerika'daki beklenilmeyen erken dönüşten sonra ilk sınavı olacak ve ciddi de bir sınav. Ama geçmişte Fransa'yı çok farklı yenmiştik. Ama her maç o maç için özeldir. Yani oynadık, o maçları kazandık, bitti. Dünya şampiyonasında işte istediğimiz sonuç alamadık, erken döndük. Şimdi yeni bir sınav başlıyor. Bakalım bu sınavdan teknik kadro nasıl bir ders çıkarmış kendisine, onu görmemiz açısından önemli bir maç. Tabii gönül istiyor kazanalım. İnşallah teknik kadro iyi bir ders çıkarmıştır ve ona göre kadroyu da seçip ve sahaya sürecek hale getirmiştir diye düşünmekteyim.
1: Peki özellikle Uluslar Ligi formatını ve Uluslar Ligi'ndeki maç sayılarının futbolcuları yoran yaklaşımını nasıl yorumlarsınız Ali Parlak ve bir akademisyen olarak?
0: Ya şimdi şöyle, bu böyle bir şeyler, bu tür bir organizasyon yapılırken federasyonların onayı alınmadan böyle bir şey yapılmıyor. UEFA kafasına göre
2: yapıyor. Onların da
0: felsefesine göre bir hesapları var federasyonların. Ha diyor, burada işte yayın olacak, ekstra para kazanacağız diye düşünüyor olabilirler. Çünkü diğer taraftan milli takımı oyuncu veren
2: hazırlıyorlar.
0: Çok şey bekliyorlar sahadaki, saha skorlarından. Dolayısıyla başarılı oldukları zaman gelirlerinin...
1: Hocam sizi ben yeniden arayayım mı? Çünkü sürekli sesiniz gidiyor geliyor bir sıkıntı oluyor. Evet, hocamla bağlantıda zannediyorum bir problemimiz oluyor. Çünkü hocamın sesi bir geriye gidiyor, sonra yeniden geliyor. Dinleyene de sıkıntı yaratmamak adına hocam yeniden aradım.
0: Tabii, teşekkür ederim.
1: Buyurun hocam.
0: Dolayısıyla bu tarz müsabakalar zoraki, emrivaki yapılan bir işler değil. Herkesin onayıyla, yani herkesin onayı derken de federasyonların onayıyla yapılan bir aktivite. FIFA'nın çok, yani bugüne kadar alışılmadık sayıda bir dünya şampiyonası düzenlerken de yani bizim federasyonda onayı olmadan böyle bir şey yaptığını sanmıyorum. Yani bütün federasyonların onayı alınarak yapılan bir iş. Dolayısıyla bu sisteme de alışmak lazım. Biz sadece oynamıyoruz bunu. Bütün Avrupa takımları oynuyor. O nedenle bizim de oynamamız gereken bir müsabaka silsilesi. Umarım bu iş tamamen zihinde kaynaklanan bir şey. Şimdi bizim futbolcular 8 günde 3 maça da itiraz ediyorlar. Basketbolcuların gıkı çıkmıyor. Ya onlar hep oynuyorlar. Hatta daha fazla öyle, haftada 4 maç oynadıkları da oluyor bu Euroleague'in maç formatından dolayı. Dolayısıyla istatistikler de var. Topun oyunda kaldığı süreye baktığınız zaman 50 dakikayı bulmuyor. Hiçbir zaman 90 dakika oynanmıyor. Dolayısıyla bu tamamen psikolojik bir olay. Geniş bu kadar kadrolar barındırıyor futbol kulüplerimiz. Dolayısıyla milli takım da kadroyu geniş tutuyor bu yüzden. Onun için bunun psikolojik olduğunu ve bu tür formatlara alışkın olmaları lazım oyuncuların.
1: Biraz basketbol dediniz, o zaman oradan konuşalım. Euroleague başladı ve Anadolu Efes kötü başladı. Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
0: Evet, yani tabii şimdi deplasmanda oynuyorsunuz. Yani 3 sayıyla kaybettiler. Biraz bakabildim ama şöyle, bir turnuvanın her zaman ismi ne olursa olsun turnuvanın ilk maç çok zordur Emre. Yani o büyük bir stres yaratır oyuncularda. Bu milli takım için de öyle. Şimdi Milletler Kupası'nın ilk maçı Efes Pilsen'in hem de Barcelona'da oynadığı ve 3 sayıyla kaybettiği bir maç. Efes Pilsen kadrosu da bayağı bir değişiklikler de oldu. Dolayısıyla ilk maçın böyle bir dezavantajı var. Ben öyle bakıyorum, yani çok kötü bir şey olarak görmüyorum, yorumlamıyorum.
1: Bugün de iki Türk takımı, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ki bu sene Euroleague'de 3 takımla mücadele ediliyor. Neler söylersiniz bu konuda?
0: Vallahi bizim basketbolumuz adına iyi bir şey. Hem de Beşiktaş'ın da katılmasıyla takım sayımızın artması, dolayısıyla ülkemizde Euroleague'in hissedilmesi anlamına da çok önemli. Keşke daha da fazla takımlarla katılıyor olabilsek. Bence iyi bir şey, 3 takımla katılıyor olmamızı. Ben çok sevdiğim bir konu.
1: Hocam, Ali Parlak'la birlikteyiz. Okan Üniversitesi'nin çok saygıdeğer öğretim üyesi. Hocam peki şunu merak ediyorum ben. Biz şimdi Kocaeli'de oynayacağız Fransa maçını ve sonra da Bursa'ya geçeceğiz. Bu kadar değişim doğru mu, yoksa milli takımın mesela bir stadının olması gerekir mi?
0: Şimdi ikisi de tartışılabilir, fakat biz tabii milli duygularımızı daha üst seviyede yaşıyoruz. Bundan da çok haz duyuyoruz. Millet olarak da milli takımımızı herkes izlemek istiyor. O anlamda çok şey bulmuyorum. Bir de mesafeler ve iklimler çok değişmediği için Bursa'ya Kocaeli arası bence iyi bir şey ve Bursa stadı da hakikaten seyir zevki yüksek olan bir stad. Kapasitesi de öyle.
2: Milli takım stadı bizim ülkeye uymayabilir.
0: Başka ülkeler uyabilir de bize uymaz, çünkü biz herkes milli takımı kendi şehrinde görmek istiyor.
1: Peki Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Hocam şimdi tabii bir başka mevzu da Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen bu sert, duyabiliyor musunuz hocam beni?
2: Alo.
1: Evet hocam, yine gitti. Hocam bugün telefonda zannediyorum bir sorun var. Sürekli olarak hocamla bağlantıda bir kopukluk yaşıyoruz. Nedense. Bir daha arayalım bakalım. Hocam sürekli bugün telefonda yayında kopuyoruz sizle.
0: Vallahi evet ya, ben de kopmamak için sunuyorum. Koltuğa yadayadım kendimi, öyle ayakta bekliyorum yani, hiç kıpırdamıyorum.
1: Şöyle sesiniz bir geriye gidiyor şey yani, sanki telefonunuz böyle bir kulaklığa bağlanıyor sonra ayrılıyor ondan gibi.
0: Bir bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Çok özür dilerim.
1: Evet yani hani
0: Bluetooth'u da kapattım. Kapattım evet.
1: Yani
0: Bluetooth
1: sanki bir şeye bağlanıp açılıyor gibi.
0: Hatta balkona da çıktım daha net duyayım diye ben de.
1: Peki.
0: Evet dinliyorum.
1: Bu federasyonda özellikle Sayın Ferhat Gündoğdu ve MHK'nin hiçbir açıklama yapmamasını, sessizliğini doğru mu buluyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?
0: Yani ben eğer bir kurumda görev yapıyorsanız nasıl size iltifat edildiği zaman mutlu oluyorsunuz falan, ama eleştiri zamanı da ortada olmanız lazım. Bu tür görevi yapan insanların böyle sessiz kalmak, kamuoyunu bilgilendirmemek gibi bir görev olamaz. Ama MHK başkanı ulaşılamaz olmak mı istiyorsa bunu baştan beri yapmalıydı. Gereksiz konuşmalar yapmayı biliyorlar, ama şimdi eleştiri olduğu zaman çıkmak lazım. İşte asıl yönetici başarısı burada ortaya çıkar. İşler iyiyken ortadasın, işlerde sorun çıktığı zaman kaybediyorsun. Asıl yönetici sorun çıktığı zaman lazım Emre'cim. Diğer zamanlarda görünmez olmak lazım. Sorun çıktığı zaman ortaya çıkıp, evet böyle böyle bir şeyleri biz de görüyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir açıklama yapmak lazım. Yani bu çok eleştirilecek bir şey değil zaten.
1: Peki acaba Ferhat Gündoğdu'nun bu sessizliği doğru bir sessizlik mi o zaman? Yoksa bu kadar eleştiriye bir yanıt vermesi gerekmez mi?
0: Zaten üstüne biliyorsun yurt dışından birisi getirildi aslında. MHK başkanlığında o olduğu konuşuluyor. Biraz onun da etkisi olabilir.
1: Hmm. Peki Ali Parlak hocamla beraberiz, Okan Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeni. Hocam tekrar futbola dönecek olursak, 19 günlük ara sizce uzun bir ara değil mi?
0: Tabii milli takımda oyuncusu olanlar için başka bir sonuçları olur. Milli takımda olmayanlar için de
1: genelde 59 oyuncu var hocam Süper Lig'den. Bunlardan evet. Beşiktaş'ın 15, Fenerbahçe'nin 13, Galatasaray'ın keza yine bir o kadar.
0: Diğer takımlar ne yapacak şimdi? Diğer takımlarda bence hem bu arayı iyi değerlendirmek için mutlaka hazırlık maçları planlamışlardır. Sakatları tedavi etme düzeneği kurmuşlardır. Bu şekilde işte verimli geçirmek lazım. Bu programa herkes de kendi ölçüsünde etkileniyor. Onlar da kendilerini bu organizasyonu hazırlayacaklar. Çünkü takvimde çoktandır var olan bir şey bu. Bu da bir psikolojik olay. Yani 19 gün falan, ama Tabii buradan geri dönüşlerde de ben geçmiş dönemlere baktığınız zaman çok başarılı giden takım

0: puanlarında bir anda düşüş de olabiliyor. Çünkü o ivmeyi kaybediyorsunuz.
1: Fenerbahçe o bunu ivmeyi... yaşadı mesela daha önce.
0: Tabii. Yani şimdi yine olabilir bu. Ha, ilk defa olan bir şey de değil. Kulüplerin ilk defa yaşadıkları bir şey değil. Dolayısıyla insanların buradan bir tecrübe çıkartmaları lazım. Bu tür durumlarda ne yapacağız? Bu kadar maç oynanıyor. Bunları artık işte bizde tabii yönetim kadroları da çok değiştiği için teknik ve idari anlamda kulüplerde hafıza da yoksa bu tür konularla ilgili bu sorunlar hep yaşanır ve yaşanmaya da devam ederiz.
1: Peki, saygıdeğer hocam Ali Parlak'la birlikteyiz. Fenerbahçe pazar günü bir heyecan yaşayacak, divan heyecanı. Ve orada Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Lisesi yeniden gündeme gelecek. Aziz Bey, Ali Koç'un bunlar bizim işimiz değil diyerek kenara koyduğu kavramları yeniden Fenerbahçe bünyesinin içine dahil ediyor. Fikriniz?
0: İşte kulüplerde devamlılık olması lazım. Maalesef bu çok uç bir şey. Bir de toplantı Mali Genel Kurul olacak. Genel onu bir düzeltme yapmak istiyorum Emre'ciğim.
1: Özür dilerim, ben divan dedim.
0: Yok, rica ederim, estağfurullah. Divan toplantısı değil, onu bir hatırlatayım sana diyecektim. Ama işte bu gelgitler kulüplerin hem mali hem organizasyonel yapılarına zarar veriyor. Şimdi mesela benim kızım da eski bir basketbolcu olarak mesela Fenerbahçe Koleji'nde okumuş. İyi de bir eğitim almış ve sonunda da Bilgi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmıştı kızım. Dolayısıyla sonra bir anda okul kapandı. Bu şey olur yani, kulüplerde bu tür açılıp kapanmalar bir kapı gibi değil yani, bu arkası devam eden, o güne kadar kulübünde okulu deyip eğitimine de güvenip çocuklarını oraya veren insanlara bir anda da dışarıda kalıyorlar. Yani bu tür şeyleri topluma ve kulübe, bu kulübün sempatizanlarına, taraftarlarına işte bunları yaşatmamak lazım. Bir şey ya devam edecek ya kapanacak. Yani bakalım, alınacak karar herhalde açılması yönünde olur diye düşünüyorum.
1: Yetki isteyecek
0: ama
1: bununla ilgili Az Yıldırım.
0: Bir sonraki yönetimin yani buna öyle bir şerh koymaları lazım ki bunun kapatılamaması yönünde. Kim gelirse gelsin yani, bu yönetimin aldığı bir karar. Şimdi siz bir sürü oyuncu alıyorsunuz, bir sonraki gelen başkan diyor mu ki ben bu oyuncuları tanımıyorum, atıyorum? Atamıyorsunuz yani, bunun da öyle olması lazım. Bu bir eğitim kurumu çünkü. Lanetten bir şey değil ki, büfe açmıyorsunuz bir yerde.
1: Peki,
0: ben böyle düşünüyorum.
1: Hocam son sorumu da şöyle sorayım. 60 bin seyirci kapasitesine çıkartılması düşünülüyor stadın. Bu konuda da Az Yıldırım yetki isteyecek konuyla ilgili olarak. Sizin tamam, bu konudaki fikriniz nedir? Ve olmalı mı? Ama tabii bu olurken de biraz uzak kalacak stadından Fenerbahçe. Doğru zamanlama mı?
0: Onlar maç oynanırken yapacağız bu işi diyorlar. Ama ben şöyle düşünüyorum, o statta maçta seyretmiş birisi olarak, kapasiteyi artırıyorsunuz ama seyir zevkini artırıyor musunuz? Ben onu geçmiş dönemde, Ali Koç döneminde bu proje ilk geldiği zaman gündeme, Genel Sekreter Burak Bey'i aramış ve bu konuyla ilgili benim de görüşlerim var, onu sizle paylaşmak istiyorum demiştim. Stat'tan sorumlu bir yetkili, bir Mustafa Bey diye birisiyle beni yönlendirmişti. Ben kendisiyle gittim, konuştum. Yani bu sadece rakamsal olarak seyirci sayısını arttırmak mı, seyir zevkini arttırmak mı, kulübün gelirlerini bu şekilde arttırmak mı diye sorduğunda, biz dedi kapasiteyi arttırmayı planlıyoruz sadece. Seyir zevki deyince şaşırdı. Çünkü kör noktalar çok. Yani orada mesela ters tarafta olan bir pozisyonu görmek gerektiği zaman ayağa kalkmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bütün stadın genel herkesin seyir zevkini kaçıran bir olay. Ben bunda mesela rahatsız olduğumu, zaten bunun da giderilmesi gerektiğini, reklam panolarının arkasındaki bölümlerin sağ çizgisini görmesine engel olduğunu söylemiştim. Peki o bunun bilmediğini gördüm. Fazla da kendisini zorlamadım. Ama bu gerçek yani, bu reklam panolarının arkasında oturuyorsanız, UEFA'nın da birinci kuralı, her koltuktan sağ çizgisini görmeniz lazım. Tamam, bunlar yukarıya doğru olacak, bunlarda bir sorun yok ama ben genelde seyir zevki derken de bunu kastediyordum yani. Her koltuğun çizgiyi görmesi lazım. Reklam panosunu görüyorsunuz yani. Belki onların yüksekliğini bile düşürmek lazım. Benim fikirlerim biraz farklı. Aslında benim

0: Gündeme getirmek istediğim başka bir konu vardı Emre'cim. Süremiz var mı bilmiyorum ama.
1: Hocam bitti ama bir dakikada özetlerseniz süper olur.
0: Şöyle, biz kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz ama kulüplerin elinde çok ciddi bir ürün var. Onu çok iyi kullandıklarını düşünmüyorum. Kadın futbolun. Bizim mesela kadın futbol takımlarımızın hangi statlarda maç yaptığını seyircilerin çoğunun bile bildiğini sanmıyorum. Dolayısıyla bizim kulüp ekonomilerini geliştirmek istiyorsak kadın futboluna layık olduğu seviyeye çıkartmamız lazım. Geçen akşam Barcelona'nın Paris maçını seyrediyordum. Yani bayağı şiir gibi futbol oynuyorlar. Bizde de genelde ben bunu gündeme getirdim. Fenerbahçe Kulübü'ne, Galatasaray'da da gündeme getirmiştim. Onlara da söylemiştim. Kadın futbolunu büyütmek, bu rekabeti erkek futbolundakini yaratmak lazım. 2021 yılında bu Galatasaray stadında ilk maçla başladı. Fakat Galatasaray takımı Florya'da oynuyor. Fenerbahçe'nin Dereazun'da oynuyor. Yani bu seyircilerden uzak tutulan bir ürün, çok değerli bir ürün. Bunu daha çok sahneye çıkartmak lazım. Çok ciddi statlarda oynatmak lazım bu maçları ki geçmişte Fenerbahçe kadın seyircileri ceza aldı. Bütün stadı dolduruyorlardı. Şimdi böyle bir potansiyele siz maça gelmeyin diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum canım hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kal.
1: Sağ olun. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: Handikredi'ye girin.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Efendim reklam bitti ve süper bir isim geldi. Doktor öğretim görevlisi, aynı zamanda çok değerli bir kurmay, emekli kurmay albay ve Türkiye'nin de harp akademilerinde yıllarca öğretim görevliliği yapan ismi Sayın Fikret Bayır Hocam, Doktor Fikret Bayır Hocam bizlerle birlikte. Ama tıp doktoru değil, aynı zamanda stratejik ve planlama doktoru. Çok özel bir isim. Hocam hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Hocam Atatürk'ü anlatıyoruz sizinle, çünkü ben özellikle radyoda en azından haftada bir gün Atatürk'ü anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini anlamak ve bu ülkenin bir ferdi olarak şehitlerimize olan minnet

0: borcumuzu biraz olsun ödeyebilmek adına bunun yapılması gerektiğine inananlardan olduğum için sporu hiç konuşmuyorum sizle. Bol bol Atatürk ve onun büyük eseri Cumhuriyet'i konuşmaya çalışıyorum. Bu konuda neler söylersiniz? Geçen hafta 9 Eylül ve sonrasında özellikle Yunan'ın denize dökülüşünü anlatmıştık. Ardından da Cumhuriyet'in kurucu değerleri üzerine değerlendirmeler yapmıştık. Topu size yuvarlayayım.
1: Çok teşekkür ederim. Bu bir muz orta oldu aslında. Ama çok haklısınız. Ben çok teşekkür ederim. Bir spor programında arada bir soluklanıp Atatürk'ü konuşmak, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini tekrar hatırlamak bence çok anlamlı. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta Cumhuriyet'in oluşma fikrinin nasıl meydana geldiğini ve nasıl geliştiğini konuşmaya başlamıştık. Hatırlanacak olursa Erzurum Kongresi'nin olduğu süreçte 7-8 Temmuz 1919'da sabaha karşı Mustafa Kemal Paşa'nın Mazhar Müfit'in defterini aç, kalemini al, bazı notlar al dediğini konuşmuştuk ve oraya 5 madde sıralamıştı ve o 5 maddenin aslında savaştan sonrasını devletin nasıl kurulması gerektiğini ortaya koyan genel bir çerçeve olduğunu anlatmıştık. Bu hafta yine o düşünceye devam edelim çünkü o dönemi, o kurucu dönemi irdelediğimizde, o dönemin detaylarına baktığımızda aslında Mustafa Kemal Paşa'nın iki ayrı cephede aynı anda mücadele verdiğini görüyoruz. İşte ben bu iki cepheyi bugün biraz daha detayıyla izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Ve tabii ki burada teorik aktarımlar yerine tarihsel örnekler üzerinden gitmek daha olgusal konuyu ele almayı sağlıyor. Şimdi biz yine 1921 yılına geri dönelim. Temmuz 1921'e dönelim. Kütahya-Eskişehir muharebelerine gidelim. Ordumuz Eskişehir'in batısında tertiplenmiş. İsmet Paşa cephe komutanı. Fakat savunma yapılan yer, ben harp akademilerinde, harp okulundaki derslerde detayıyla, coğrafya analiziyle anlatırım. Bir mecburiyet savunmasıdır Kütahya-Eskişehir muharebeleri. Savunma alanı uygun değildir. Ve Seyit Gazi tarafından Yunan 3 tümenle bastırınca mağlup olma durumu oluşmuştur. Çok sıkıntılı, buhranlı bir tablo vardır. Önce Eskişehir'in batısı, orada tutunamazlar. Eskişehir'i terk edip Eskişehir'in doğusuna geçerler. Orada savunma çok zordur. Yani o Sakarya Meydan Muharebesi'nin bir önceki aşamayı konuşuyoruz ve burada gerek Harp Akademisi'nde kurmay öğrencilerine, yüzbaşılara, binbaşılara, harp okulunda zabit namzetlerine şu soruyu sorardım. Bütün bu sıkıntılı tabloda, bu buhranlı muharebe tablosunda İsmet Paşa niçin yalnızdır? Mustafa Kemal Paşa niçin cepheye gelmemiştir? Bunu tartışırız. Gerekçesini sorarım. O sırada Kütahya Eskişehir muharebelerinden daha önemli ne olabilir? Üstelik Türk ordusunun imha olma riski vardır. Ama buna rağmen Mustafa Kemal Paşa Ankara'dadır. Niçin diye sorarız. Burada cevap çok çarpıcı. Çünkü aynı tarihlerde Mustafa Kemal Paşa birinci Marif Kongresini yapmaktadır. Evet, cephede bir tarafta inanılmaz sıkıntılı, buhranlı bir tablo vardır. Ama daha 3 ay öncesinden davetiyeler yapmış, memleketin farklı yerlerinden gelen o zamanki tabirle muallimler, öğretmenlerle Cumhuriyet döneminin milli eğitim politikalarını oluşturmaktadırlar. Evet, bir yanda cephede savaş vardır ama ona paralel olarak diğer yanda Cumhuriyet'in nasıl kurulacağı, Cumhuriyet'in temel kurumlarının nasıl şekilleneceği çalışılmaktadır ve ilginç bir şekilde Mustafa Kemal Paşa ağırlığını Cumhuriyet'in şekillenmesine vermektedir. Çünkü o, evet, Kütahya-Eskişehir muharebelerini anlık gelen raporlarla takip etmektedir. Oradaki süreç onun kontrolü altındadır ve savaşı kazanacağını bilmektedir. O muharebeleri hiç kaybetmemiş, dünya harp tarihinin nadir muzaffer komutanlarından biridir ve bakın bu birinci Marif Kongresi'nde çok ilginç şeyler tartışırlar. Yani okulların durumu, öğretmenler, öğrenciler daha o yıl kız eğitimi konusu üzerinde çalışmalar yaparlar. Yabancı okulların, özel okulların durumunu, yani tehdidi tedrisat, eğitim öğretim birleştirilmesini konuşurlar. Daha da ilginç olan Ziraat, tarım ve sanayi eğitimi üzerinde konuşurlar.

Yani köy enstitülerinin aslında fikri temeli o zamana gelmektedir. Buradaki çalışmaları bitirince Mustafa Kemal Paşa Eskişehir'in doğusunda harp karargahına gelir, durumu inceler ve o tarihi emrini verir. Komutanlar Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar yaklaşık 100 kilometre çekilmek zorundayız derler. Bu yürekli kararı ondan başka verebilecek kimse yok. Yani savaşmadan yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı terk edeceğiz. Çünkü o aradaki coğrafya güçlü bir stratejik savunma yapacak imkan tanımıyor. Sakarya Nehri'nin doğusunda onun engellik vasfından istifade ederek yeni bir stratejik savunma tesis edilecektir. Efendim derler, 100 kilometreyi savaşmadan çekileceğiz. Efendiler, biz askerlik mesleğinin gereğini yapalım, gerisini ben milletime anlatırım der. Bu bakımdan bu çok çarpıcı bir örnektir. Mustafa Kemal hep iki cephede savaşmıştır. Bir askeri cephe, bir de devletin kurulması, çağdaş devletin oluşturulması cephesi. Bakın, şimdi burada şunu da vurgulamam gerekiyor sevgili Emre'ciğim. Milli eğitim niçin bu kadar önemlidir? Çünkü Mustafa Kemal Paşa 6 asırdır bir aile hanedanlığının altında milli kimliğini büyük ölçüde yitirmiş Türk toplumunu yeniden şekillendirmek, yeniden millet oluşturmak istemektedir. Yani farklı hukuk ve eğitim kurumlarının olduğu karma karışık Osmanlı toplumundan yeniden ortak vatandaşlık, ortak Türklük bilincine sahip bir ulus devletin temelini atmak istemektedir. Dolayısıyla burada artık yeni kurulacak devletin ulus devlet çerçevesinde memurunu, subayını, öğretmenini, mühendisini, doktorunu, hukukçusunu yani o toplumun ihtiyaç duyduğu yetişmiş eğitimli kitleyi nasıl oluşturacağını belirlemektedir ve aslında yaptıkları çalışmalara baktığında daha o dönemde bağımsızlık düşüncesini, bağımsız özgür düşünceyi aşılamaya çalıştığını görürüz. Aslında bunun da bir fikri temeli vardır. Tekrar 1907 yılına geri dönelim. Önceki programlarımızda kısmen değinmiştik. 1907'de daha henüz yüzbaşıdır. 2 yıllık kurmay yüzbaşıdır. Ve arkadaşlarıyla yeni Türk Devleti'nin sınırları üzerine çalışmaktadır. Ve Fuat Cebesoy'un, hani Fuat Cebesoy'un analarında aktardığına göre daha 1907 yılında Misak-ı Milli'nin ilk taslağını oluşturmuş, bunu bir harita üzerinde çizmiş ve bu haritayı Fuat Bulca'ya vermiştir. Yani 1907 yılında daha bir yüzbaşı iken Osmanlı Devleti'nin artık sürdürülemez olduğunu görmüş ve ulus egemenliğine dayalı yeni bir cumhuriyetin temelini atmak için fikri hazırlıkları yapmaktadır ve bu fikri hazırlığın belki de en temel çalışması Misak-ı Milli çalışmasının daha 1907'lerde başlatılmış olmasıdır. İkili cepheye bir başka örnek verelim. 1916 yılına gelelim. Çanakkale sonrasıdır. 16. Kolordu Komutanı olarak Mustafa Kemal Paşa Doğu Cephesi'ne gelmiştir. Ben askeri okullarda işte Zafer Partisi'ndeki genel başkancılık yardımcılığı görevimden önce askeri okullarda hocalık yaparken Bingöl'deki Masala Deresi muharebelerini, Lice'ye kadar o stratejik geri çekilmeyi detayıyla öğrencilerime öğretirdim. Şimdi o yıllara gidelim. 1916 işte Bitlis ve Muş'un Ruslardan geri alınması, ki sonrasında orada 2. Ordu Komutanlığı da yapacaktır Mustafa Kemal Paşa. Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar'ın hatıratına baktığımızda çok ilginç bir şey vardır. Doğu Cephesi'nin o sıkıntılı sürecinde Mustafa Kemal Paşa yine çift cephedeki Cumhuriyet dönemi için de çalışmaktadır ve Kurmay Başkanı'na aldırdığı notlarda daha o yıllarda kadın hakları konusunda çalıştığını görürüz. Ona göre anneler iyi yetişmelidir. Çünkü iyi yetişmiş anne, iyi yetişmiş çocuk demektir. İyi yetişmiş çocuk, iyi bir toplum demek, bilinçli, bilgili bir toplum demek. Bilinçli, bilgili bir toplum, müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlettir. Yani daha 1920'lerde Mustafa Kemal'in 1920'lere gelmeden daha o savaşın en sıkıntılı dönemlerinde kadın hakları için çalıştığını görüyoruz. Yani sonrasında bunu şöyle görmemek lazım. Efendim Cumhuriyet kuruldu, Mustafa Kemal Paşa devrimlere başladı. Bunların ardında şunu anlatmaya çalışıyorum. En az 10 yıllık, hatta 15-20 yıllık bir fikri hazırlık süreci vardı. İşte bakın 1916'da Doğu

0: kitlesinde kadın hakları için çalışmaktadır. Oradan da bir yıl geriye gidelim. Tekrar Çanakkale'ye dönelim. Emre'cim, Çanakkale'de bu çift cephe çalışması bağlamında hangi konuda çalışıyor olabilir? Bir tahminin olur mu?
1: Valla bence eğitim ve müfredat konusunun dışında sanki Cumhuriyet değerleri üzerine çalışıyor olabilir.
0: Evet, Türk dili üzerinde çalışır. Şimdi o kadar enteresan bir çalışması vardır ki Anapartalarda Albay Mustafa Kemal artık o Gelibolu'daki cephenin kuzeyinde ağır kara savaşları yapılmaktadır. Kan, Deni ve Gula Nemet'i söyleyeceğim. Konuya aşina olanlar elbette bilir. Şandini bir Fransız Türkologtur. Gula Nemet daha da tanınmış bir Macar Türologtur ve o cephenin en sıkıntılı zamanlarında Mustafa Kemal Paşa özellikle Gula Nemet'i incelemektedir. Onun çalışmalarını okumaktadır. Çünkü Gula Nemet evet çok tanınmış bir Türologtur ama onun çalışmalarının daha ziyade yoğunlaştığı, odaklandığı yer Latin harfli transkripsiyon üzerinedir. Yani Arap alfabesi yerine Latin alfabesiyle Türkçe üzerinde çalışmıştır ve işte Çanakkale'nin o en buhranlı muharebelerin olduğu dönemde gece yarıları ya da uygun zamanlarda Mustafa Kemal Paşa'nın ünlü Macar Türkolog Gula Nemet'le adeta randevuları vardır ve onun eserlerini okumakta, oradan çıkarımlar yapmaktadır. Aynı şeyi tekrar edelim. 1928'de harf devrimi yapıldığında efendim Cumhuriyet kuruldu. İşte şimdi 1925'ten sonra Takrir-ü Sükun dönemiydi ve Mustafa Kemal Paşa burada devrimleri yapmaya başladı demek eksik bir söylemdir. Bu devrimin arkasında 20 yıl geriye kadar giden geceler boyu, günler boyu devam eden fikri hazırlıklar vardır ve işte Latin alfabesine geçişin ardında daha 1915'te Anafartalarda Mustafa Kemal Paşa'nın Macar Türkolog Gula Nemet'in kitapları üzerinde çalıştığı Latin harflerine geçebilmek için ilk fikri hazırlıkları bu dönemde yaptığı belgelerde yer almaktadır. Nitekim Kurtuluş Savaşı biter. Önceki haftalarda 9 Eylül'ü detayıyla konuşmuştuk. 10 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e geldiğini hatırlayacak dinleyicilerimiz. Orada onbaşı Halide Edip Mustafa Kemal'e İzmir'in o ilk günlerinde "Paşam çok mutlusunuz değil mi? Büyük bir zafer kazandık. Savaşı büyük bir zaferle bitirdik." dediğinde Mustafa Kemal Paşa Halide Edip'e döner. Der ki "Asıl savaş şimdi başlıyor." Ve Mustafa Kemal'in zihnindeki bu savaş bir boyutuyla çok güçlü bir milli eğitim sistemi kurmak, ulus devleti oluşturmak ama diğer taraftan ekonomik kalkınmamızı oluşturmak üzerinde şekilleniyordu. Sanıyorum şöyle toparlasak, burada anlatacağım çok konu var ama sanıyorum süremiz doldu. Şöyle toparlayalım Emre'ciğim, öyle değil mi? Zamanımız sanıyorum doldu. Alo.
1: Evet sevgili hocam Fikret Bayır hocamla birlikteyiz. Saatleri de 9'a erdirdik. Hocam harika,
0: Evet.
1: muhteşem. Gerçekten Atatürk'ün özellikle sadece savaşan, sadece bir ülkenin kurtuluşuna imza atan yönü değil, aynı zamanda Atatürk'ün bizim Cumhuriyet değerlerimizi, Türkçe'yi etkin ve dinamik kullanma kabiliyetimizi arttıran farklı yönlerini de sizden öğrenmiş oluyoruz. Harikasınız hocam.
0: Şöyle bağlayayım bir cümleyle.
1: Lütfen.
0: Bugün şunu anlatmaya çalıştım. Aslında bizim Kurtuluş Savaşımız iki cephedir. Genelde hep askeri cephe anlatılır.
1: Evet, bir de
0: Sakarya'yı
1: cehalet
0: anlatır,
1: cephesi var,
0: Sakarya.
1: değil mi?
0: Evet, aslında bu birinci cephe işgal ordularına karşı verilen bir bağımsızlık savaşıdır. Ama ikinci cephede ifade ettiğin gibi cehalete karşı, geri kalmışlığa karşı eski kurumların yerine milli, çağdaş, bilimsel kurumları koyma cephesidir ve özellikle söyleyelim 1921'deki Temmuz ayındaki o birinci Maarif Kongresi, bugünkü adıyla Milli Eğitim Şurası, Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in milli eğitim sisteminin temelinin oluştuğu bir gelişmedir. Bunu bilmek gerekiyor. Kurtuluş Savaşımız iki cephedir. Askeri cephe, ama onun yanında çağdaş demokratik normlara uygun cumhuriyetin nasıl kurulup geliştirileceğine dair cephedir. Bugünlük bu kadar olsun.
1: Harikasınız saygıdeğer hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Reklam vakti. Beraber reklama gideceğiz. Ardından da çok özel konuklarla birlikteliğim devam edecek.
2: Tilevle uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
9: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ama biz bitmedik. Mehmet Yorulmazlar hocama gidecektik, Marmara Üniversitesi'nin dekanı. Ama anladığım kadarıyla çok yoğun bir mesai. Biliyorsunuz üniversiteler yeni açıldı. Doğal olarak da üniversitelerin açılış sürecinde hocamın da çok yoğun bir takvimi vardır. Hiç kuşku yok ki. O yüzden sizden gelenlerle devam edeceğiz. Dinleyici almayacak mısın demiş. Alıyorum an itibariyle. 212 alan kodu 273-10-10. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam eve kaçta vardın demiş. 2 saat 15 dakikada vardım hocam. 10.30'da eve vardığımda. Abi çok sağ ol. Allah senden de hocamdan da razı olsun demiş. Hasan Güngör hocaya övgü dolu mesajlar var. Emre Bey, medya dijitalleşmesiyle birlikte spor haberciliği çok hızlı bir tüketim alanına dönüştü. Sizce derinlikli spor programcılığı gelecekte nasıl bir evrilme? Derinlik falan yok hocam artık. Bu o kadar sığız ki. Yani mesela adam şöyle bir değerlendirme yapıyor bana. Sen diyor niçin bilimsel verilerle konuşuyorsun kardeşim diyor ya. Bak aynen konuşuyorsun diyor bir tek. Yani konuşuyorsun falan demiyor. Ne konuşuyor? Bir de rajon kesiyor mesela. Diyor ki niye konuşuyorsun kardeşim? Niye çıkarıyorsun? Ben diyor orada diyor mesela diyor X bilim adamını Y bilim adamını dinlemek zorunda mıyım diyor. Mesela daha pazartesi attı mesela. Orası bilim programı mı kardeşim dedi. Spor programı o, spor konuşacaksın dedi. Yani onun için o sığlıktan kurtulabilmemiz için önce bizim eğitim sığlığımızı kompanse etmemiz lazım. Günaydın Emre abi, kolay gelsin. Bence haftada bir sağlık programı yapalım. Gerçekten çok güzel, faydalı oluyor demiş. Hakan Koldan gelmiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Emre abi. Kocaeli'nden Yasin. Fransa maçını Denizgül 11'de oynatılacak ve bu da milli takıma nasıl Galatasaray lobisi olduğunu ispatı olacak. Geçmişte ısrarla oynat denilip de Montella'nın oynatmadığı adam Galatasaray'a transfer olunca oynatılacak iddia ediliyorum demiş. Hocam bir sürü eksik var. Yani kimi oynatsın mesela? Hani bunu yazdın. Denizgül olmasın orada mesela, kim olsun? Hani adam 4-6-0 oynattığında da Kerem orada oynamaz diyorsun. Başka birisi olduğunda da o burada oynamaz diyorsun. Kim oynatsın ya? Yani bir fikri ortaya atarken aynı zamanda bu fikrin argümanlarını da ortaya atın lütfen. Sonu 11 ile biten değerli dostum. Buyurun.
3: Selamun aleyküm Emre abi. Hayırlı cumalar. İstanbul'dan Ahmet ben. Nasılsın abi? İyi misin?
2: Çok teşekkür ediyorum. Hızlı hızlı alayım. Böyle 1,5 dakikada bolca telefon alayım. Çünkü çok bekleyen var Ahmetciğim. Buyur, seni dinliyorum.
3: Abi şimdi geceki maçla ilgili birkaç şey söyleyeceğim.

Afa Türkiye. Şimdi Trabzonspor Galatasaray maçını bir örnek göstereyim abi ben. Orada Galatasaray ne yaptı? Savunmayı öne çıkardı. Ankara büyük boşluk verdi. Doğru mu abi? Orada Salah gibi üst düzey bir futbolcu. Ne yaptı? Ankara bir kaçtı abi. Galatasaray'ın tabiri caizse içinden geçti. Doğru mu abi? Şimdi buradaki Fransa maçına baktığımızda orada da Olise, işte Dembele, Mbappe gibi 3 tane yani canavar gibi adam var. Ya bunlar hem hızlılar, hem bitiriciler, hem de ayak teknikleri çok iyi. Eğer Türkiye, yani milli takımımız, Galatasaray maçındaki gibi o hataya düşerse, yani Galatasaray'ın yaptığı gibi savunmayı öne çıkarayım, işte önde baskı yapayım, aldığım topla ileri çıkayım, gol atayım. Böyle yaparsa bir bakmışsın maç bir anda 3-0 olmuş abi. Çünkü karşımızdaki futbolcular dünyanın en iyi futbolcuları. Ya ben öyle düşünüyorum abi. Yani kontrollü oyun, geriye yaslanarak, kaptığımız toplarla, hızlı kontrol atarak çıkarak bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa yani inşallah olmaz ama bizim savunmamız çok ağır bir hezimetle inşallah olmaz ama olabilir gibime de geliyor abi. İnşallah da olmaz. Diyeceklerim bu kadar abi. İyi yayınlar diliyorum.

0: Alo. Sesimi alabiliyor musunuz?
1: Alo, beni duyabiliyor Alo. Musunuz efendim?
0: Merhabalar, günaydın. Şimdi duyuyorum.
1: Buyurun evet. Efendim, buyurun.
0: Günaydın, Cahit ben İstanbul'dan.
1: Buyurun efendim.
0: Deniz Gül'le ilgili sanırım olay şu, hani işte Hollanda maçında Avrupa Kupası'ndaki maçlarda 9 numarasız oynadı. Sonra 9 numaraları son 10 dakika alınca 3 tane pozisyona girdik. Ah vay ettik. İşte Dünya Kupası'nda da bunu denemedi. Deniz Gül varken şimdi mi oluyor? İşte bu büyük takımlara transfer olduğu zaman mı, Galatasaray'a transfer olduğu zaman mı oluyor gibi sorguları var, sorgulamalar anladığım kadarıyla. Hani bu tercihin takımlara göre değiştiğiyle ilgili. Benim anladığım bu. Ben yayıncı kuruluşla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta içi siz de çokça değindiniz bu konuya. Özellikle İsmail Kartal'ın sağ kenarında hakemi itmesinden sonraki Deniz Çoban'ın yayıncı kuruluşundaki görevinden ayrılması da Fanatik Gazetesi'nde o kısmın yayından çıkarılmasıyla ilgili. Şimdi tarafsızlık ilkesi diye bir şey vardır. Siz de tabii gazetecisiniz. İletişim hukukunda 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin ilgili bentlerinde tarafsızlık ilkesine uymak zorundadır yayın yapan her kuruluş. Şimdi bir de Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin sağ kenarında anlatımı vardı. Ve Gültekin Onay Buruk'la ilgili dedi ki biz sene başında aldığımız kararla hakemlerin gördüğü bu kırmızı karttan sonra bu ilgilendirmeyi yapacağız dedi diğer kanalımızdan. Eyüp Spor, Alanya Spor maçında Eyüp Spor teknik direktörü sene başındaki ikinci hafta olabilir. Maçta kırmızı kart görmüş 50. teknikalarda. Ama bununla ilgili bir yayın yapılmadı. Hatta Eyüp Spor teknik direktörünün bu kırmızı kartla ilgili yorumu 3 gün sonra Bein Sports kanalına internet sitesine koruldu. Bunu herkes görebilir, açık kaynaklarda var. Bunların tamamı tarafsızlık ilkesine aykırı. Şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe bununla ilgili bir başvuru yaptı ve RTÜK tarafından incelenecektir bu. Yayıncı kuruluşun bu tarz politikalarının açıkçası insanların vicdanında yara bıraktığını, çünkü birçok toplumun her kısmının bir şekilde rahat ediyor olması lazım ama birçok kısmın rahatsız olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu ilkeleri ihlal ettiğinden dolayı TFF tarafından yayıncı kuruluşun bana kalırsa ihale bile alınmaması bu şartlar öne sürülerek taraftarıyım. Çünkü bizim ülkemizde bir şeyi çok uzun süre birisinde bıraktığınızdan itibariyle bence orada bir problem yaşanıyor. Bir değişim gerektiğini düşünüyorum. Ve kanunen de aykırılık var ortada. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sözler.
1: Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Efendim 0212 alan koduyla 273-10-10'a gelen mesajlar var. Selamun aleyküm yayınlar abi. 400 milyon dolar diyorsunuz abi. 400 milyon dolar satın alındığı zaman abicim 2000 TL fatura ödersin demiş bir değerli dostum. Sonra da neler yapacağını yazmış. Yunus Balyer, abonelikleri takımlar satsın. Nasıl satacak hocam? Yani bak bazen Yunus'cum ezbere konuşuyoruz. Takımlar aboneliği nasıl yazı satacak? Onun altyapısını nasıl oluşturacak? O aboneliğe sağlanan teknik imkanlar, yani işkembeden sallıyoruz deyince siz bana kızıyorsunuz. Bu mümkün bir şey mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani abonelikleri takım satsın. Satarken ben Galatasaraylıyım, abonelik ona göre. O zaman Galatasaray'a hizmet veren anlayış, Fener'e hizmet veren anlayış, Beşiktaş'a aynı kurumun içerisinde. Biz konsensusu kulüpler birliğinde bir çay söylemekte sağlayamıyoruz. Yani Kulüpler Birliği bugün 18 kulüp başkanını Süper Lig'de bir araya getirdiğinde bir konsensus sağlanamıyor. Sen hangi aboneliği kulüplere sattıracaksın ve altyapıyı nereden alacaksın? Yani siz yayıncılığı şöyle mi zannediyorsunuz? Baba oraya işte 8 kamera kuruldu, bir de arabaya takıldı, tamam o iş bitti. Yok ki öyle bir şey. Bu iş oyduya çıkıyor, uplinge iniyor, evlere basılıyor. Yani oralarda arada bir sürü personel çalışıyor. Yani bugün küçük ölçekte orta sınıf bir kanalda 150 kişi çalışıyor. 100-150 kişi çalışıyor. Yani ben Sıfır TV'de ikinci ve üçüncü, yani Süper Lig'le kıyaslanmayacak ölçekteki küçük bir kanalda bir yıllık süreçte ortalama olarak 500 kişiyle çalıştım. Ve 20 milyon dolarlık bir harcama yapıldı. İkinci ve üçüncü ligler için. Yani biz bazen bilmediğimiz konular üzerine çok fazla ahkam kesiyoruz. Ve bilmediğimiz konuları bir de biliyormuş gibi düşünüyoruz. Bilmiyoruz hocam. Ne olur gelin bilmediğiniz konuları daha detaylı araştırın. Ve lütfen içine girin gerekiyorsa. Yani içinde bu işin, ya şu radyo bile 6 kişi 7 kişiyle dönüyor. Yani mesela Berk'le konuşuyoruz bazen, radyonun içinden 2 kişiyi çıkarttığında dönemez bu radyo. Dükkanı kapatmak zorunda kalır. Yani biz dua edelim biraz, yayıncı kuruluşlar, özellikle YouTube'daki yayıncı kardeşlerimin bize gösterdiği teveccühler var. İnternet medyasındaki konuşmaları zaman zaman o boşluklara taşıyoruz. Yoksa bir radyonun en az 10 kişiyle 15 kişiyle bir süreci yaşama durumuyla karşı karşıyasınız. Ve burada bütün çalışanlar insanüstü bir gayretle ve yöneticiler muazzam bir çabayla yayını size ulaştırıyor. Yani yayıncılık dediğimiz şey öyle boyacı küpü gibi bir şey değil ki. Ve hepimiz bu konuyla ilgili ahkam kesebiliyoruz. Hepimizin bu konuyla ilgili görüşü var. Ya ben mesela, siz bankacıysanız, ben bankadaki kendi paramla ilgili bilgiye sahibimdir. Virman nedir? İşte ne bileyim, öteki tarafa gönderilen para, Swift nedir, o nedir, bu nedir? Bunu bilirim ama bu konuda ahkam kesmem. Ya da ne bileyim, bir demir ustasının demiri nasıl eğeceği, inşaat ustasının inşaata kalıbı nasıl dökeceği ile ilgili biraz statik ve mukavemet bilgim vardır ama o kadar. Ama biz yayıncılık konusunda çok enteresan bir şekilde, az önce bağlanan saygıdeğer konuğumda da olduğu gibi, hepimiz bir bilgiye haiziz ve hepimiz suçlamaya hazırız. Yani hepimiz mesela hukukta Google'a bir şey yazıyoruz ya da hukukçu oluyoruz. Oradan bir maddeyi buluyoruz. Yayıncılık ilkelerine alkıyor. Hayır, aykırı değil. Hayır, aykırı değil. Bugün NFL, NHL, Stanley Cup'larda, dünyadaki bütün organizasyonlarda pit alanına bağlanır. Pit alanındaki gelişmeleri aktarırlar. Ha, buradaki muhabir eğer ya benim kanımca falan gibi ifadeler kullandıysa, onunla ilgili zaten kanal yönetimi onu uyarır ya da görev aktiyle ilgili gerekli inisiyatifleri alır. Ama bu dünyanın her yerinde vardır. Formula 1'de adam sağ kenarına bağlanır, pist kenarına bağlanır, oradaki gelişmeleri alır. NASCAR'da indi ve bu çok özel bir şeydir, çok da kıymetli bir şeydir. O anlık tansiyonu aktarabilmek, bu değerli bir şeydir. Ha, bunun eşitliğinin her yere olması, Eyüp örneğini verdi saygıdeğer dinleyenim. Olamaz hocam, çünkü Eyüp'e muhabir gönderemiyor yayıncı kuruluş. O kadar çok adamı yok. Bir tane, bakın, A-Spor Türkiye'nin en güçlü markalarından biri, en güçlü. Bugün maddi olarak reklam pastasından yayıncılık anlamında en büyük pastayı alan yer. Ben... Zaman zaman muhabir gelmediğinde benden rica ediyorlar, aşağıya in abi mikrofonu tut diyorlar ve ben geçen hafta Buca'da da Altay maçında da mikrofonu tutan adamdım. Yani bazen bazı maçlara, mesela Eyüp maçına adam muhabir gönderemiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor muhabirlerim var, ona göre hareket ediyorsun. Yani hiçbir takımın bu, hatta Trabzon yeni olmuş.

Başladı. Yani Trabzon palazlandı da öyle muhabirler artık olmaya başladı. Baktığında takımların eskiden 3'er muhabiri vardı arkadaşlar. 3 muhabiri 2 kameramanı vardı. Her takım için 5 adam çalışırdı. Bugün Bahri Avadır, Kadir Çetinçalı, bizim Galata Oğuz Tonksir. Yayıncı kuruluşun bizde Sine 5'te Galatasaray muhabirleriydi. Tunç, Deniz ve Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabirleriydi. Aytuğ Sevinçli, Öteki Deniz ve keza adını hep unutuyorum, gelir aklıma. Onlar Fenerbahçe muhabirleriydi. Orhan Yıldırım vardı, o da Trabzonspor muhabiriydi. Ankara'dan bilgileri aktarırdı. Ama her takımın 3 muhabiri vardı. Biz bugün bu konjonktürde onları öldürdük hocam, öldürdük. Yok öyle bir şey artık yayın. Çünkü maliyet artıyor. Bir tane adamı fazla almak. Bakın ben KRT'de bugün spor müdürü oldum. Haberleri yapıyorum. Ben haber yazıyorum. Her gün haber yazıyorum. Yani mesela ben İlker abinin, Şansal abinin ya da başka birinin ya da başka kanaldaki birinin haber yazdığını düşünmüyorum. Ama ben bugün haber yazıyorum. Ben bugün ticker'ları, yani alttan dönen yazılar var ya, onları yazıyorum. Ben bugün haberin gelişimi için ne gerekiyorsa büyük bir keyif ve heyecanla yapıyorum. Bir tane de editör arkadaşım var benim. Benim izin yaptığım günlerde ekranda bant dönecek. Niye? Çünkü bir adam demek 100 bin lira demek. Kanalın bunu karşılayabilme maliyetleri artık o kadar az ki. Çünkü reklam, hep bunu anlatıyorum ben size. Reklam çok bölündü kıymetli dostlar. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Bugün Türkiye'de reklam pastasının %70'ini YouTube, Netflix, Disney gibi farklı yurt dışı mecralı kanallar alıyorlar. Ve bu kanallar inanılmaz bir reklam kaybına yol açtılar. Dikkat edin kanallara. Bugün artık kanallarda neredeyse Bakkal Hüseyin abi diye reklam göreceksiniz. Mahallenizin Bakkalı Hüseyin abi. Siz görüyor muydunuz eskiden? Bütün ünlü markaların, yani uluslararası markaların reklamları çıkardı entertainment kanallarda. Bugün onlara tanıklık edemiyorsunuz. Bugün dizilerin maliyetlerini düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yapıyor adam? 8 ile 9.5 arasında bir önceki dizinin bölümlerini yayınlıyor. Eskiden öyle miydi? Eskiden 8'de dizi biter, haber biterdi. Bir antla biz haberi biterdik. Yeni bölüme hemen başlardı. Yok Asmalı Konak'tı, yok Yaprak Dökümü'ydü, yok Papatyam'dı, oydu buydu. Konjonktür değişiyor. Değişmek zorunda. Para yok hocam, para. Açık ve net söylüyorum. Birçok televizyon kanalında insanlar 5 ay, 6 ay parasız çalışıyorlar. Ben Bir Kanal ve Sıfır TV'de spiker arkadaşlarım, bak kanal Mayıs'ta noktalandı. Mayıs'tan beri paralarını ödeyemedim. Bugün Eylül ayı. Ha, ödeyecek mi? Ödeyecek kanal. Ama ödeyemiyorsun. Televizyonculuk bu noktada ve biz bugün diyoruz ki ya bu yayın niye şu yapmıyor? Niye öyle yapılmıyor? O zaman da şunu tartışıyoruz. Kardeşim kutuya 2000 lira verilir mi? Verilmez diyorsun. Tabii Türkiye konjonktüründe nasıl verecek adam 2000 lira? Bak bana 2000 lira geldiğinde tamam iptal et kardeşim, ben seyretmeyeceğim dedim. Sonra 500 liraya düştüler. Yani 2000 lirayı verebilecek adam sayısı o kadar az ki. Bir de o kadar çok kutu çıktı ki. Yok TV bu kutusu, yok Turkcell kutusu, yok Desmart, yok Dijitürk. Ulan adam her birine 2000 lira verse maaşın, asgari ücretin 1/3'ü gitti zaten. Ama yayıncı da bunu bir şekilde karşılamak zorunda. Yani siz şöyle mi zannediyoruz biz? Bakın eskiden Asmalı Konak diye bir dizi vardı, belki hatırlarsınız. Asmalı Konak'ın son bölümünden elde edilen reklamla o yıl ATV'deki bütün personelin bütçesi karşılanmıştı. Ben o dönemde ATV'de çalışıyordum. Oha demiştim ya, nasıl bir reklam almış. Biz Televole yaparken, bak abartmıyorum bunu, Televole yaparken vallahi billahi çuvalla para kazanılıyordu. Ama bugün artık o bitti. O televizyonculuk öldü. O yüzden kalitatif ve kantitatif değerler karşılanamıyor. O yüzden hani saygıdeğer dostumun bütün fikirlerine saygım sonsuz. Ama ya yayıncı kuruluşu sokması, kimi sokacak mesela, kim alacak? Kim diyelim, Saran aldı Amazon'la.

sana satacak Saran onu. Bak bugün zaten Premier İspanya Ligi'ni, Euro Ligi yaparken dijital platformun içinde satmak zorunda kalıyor. Çünkü yapamaz başka türlü. İlami Amer cemiyeti mi abi bunlar? Hepimiz ne dedik? TRT alsın. Tamam aldı hadi TRT. TRT aldı. Tabi'den yayınladı. E Tabi de satıyor bak. Ben size o zaman da anlattım bunu. Bana kızdınız. Ya TRT be.

0: abonelik satıyor Şampiyonlar Ligi'ni, öyle seyrediyorsun. Ha Galatasaray Fenerbahçe maçını açık kanalda veriyor, Allah razı olsun. Ama orayı da sen aldığın pulla, onunla bununla devlet kompanse ediyor. Koskoca devlet baba. Edecekse kompanse tabii eyvallah. Ama orayı devlet kompanse ediyor. Ama ben niye kompanse edeyim abi? Sen 80 tane abuk subuk transferler yapıyorsun. Ve bu transferleri ödediğin milyon dolar paralar var. O paralardan dolayı biz yayıncı kuruluşu değiştirelim. Devletin kanalına verelim. Devlet bizi karşılasın. Devlet karşılamıyor ki onu. Devlet benim vergimden, senin aldığın araba harcından, öteki taraftaki cep telefonu pulundan karşılıyor onu. Peki ben niye karşılayayım abi senin yanlış yaptığın transferi, menajere kaptırdığın parayı, Indira Gandhi yapıp indirdiğin cukkaları, hep beraber gittiğin toplu gezileri? Hocam bunu çok iyi düşünmemiz lazım.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Al bak mesela 9.20. 9.20 reklamı bizde her zaman olur ama yok. Bak boş, ben bakmadan hatta girdim. 9.20 reklamımız yokmuş. Yok hocam, yok. Yok ya, vallahi yok. Dışarıda da ben mesela, ben para döngüsüne bakıyorum. Yani diyorum ki ulan ben mi bir gazeteci olarak çok gariban kaldım acaba diyorum. Yok, arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlarda da aynı serüven var. Ve bir de piyasada şöyle bir şey konuşuluyor. Yani işte Ahmet 2 milyon TL'ye oraya gitti. Ulan diyorum ya, bunlar kimler, nasıl gidiyor, bu paraları kim veriyor, hangi esaslarla veriliyor? Sonra ortaya çıkıyor zaten, bir kanal kuruluyor, inanılmaz yatırımlar yapıyor, onu 300'e alıyor, ötekini 500'e alıyor, bir bakıyorsun arkasında bambaşka bir şey çıkıyor ve sistem darmadağın oluyor. Şimdi sevgili Deniz Ateş Bitnel bizlerle birlikte, Deniz'le konuşacağız, bakalım Deniz bize neler söyleyecek. Sevgili dostum, şu anda zannediyorum hattımızda mı, benim telefonda bugün bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Arama, her şey kilitlendi telefonumda. Şimdi Deniz'i bir daha aramaya çalışayım ve ondan bilgi almaya gayret edelim. Özellikle bu Deniz Çoban olayını en iyi bilen isimlerden biridir Deniz muhtemelen. Deniz'cim merhaba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Deniz'cim, adaşın Deniz Çoban'a ulaşabildin mi? Yok, ben de ulaşamadım.
2: Ulaşanlar olmuş ama tabii konuşarak değil, mesajlaşma yoluyla ulaşmışlar. Bunlardan bir tanesi de Umut Eken. Umut Eken'in bir YouTube videosu var. Onu izlerlerse aslında detaylara...
0: İzledim. Ben de izledim.
2: Evet. Yani şöyle bir kere sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İsmail Kartal 4. hakemi itmiş. Bu görüntü var ama yayın esnasında Beyin Sports bu görüntüyü kullanmadığı için, özetlere koymadığı için, Deniz Çoban'ın gazeteye maç bitimi yazıp gönderdiği yazıda bundan bahsediyor ama Beyin Sports'ta özetlerde olmadığı için programda bahsedemiyorlar. Tabii ki işte Fanatik'teki bu yazının kaldırılması, rica edilmesi Beyin Sports yönetimi tarafından ve TFF tarafından diye iddialar var. Kaldırılması rica ediliyor diye. Yani Deniz Çoban görmediği bir görüntü üzerinden yazı yazmamış. Gördüğü bir görüntü üzerinden yazı yazmış ama özetlerde ve maç esnasındaki görüntülerde yönetmen kullanmadığı için orada Deniz Çoban sanki bir hayali olay yaratmış gibi algı var. Onu söyleyelim, böyle bir algı olmasının.
0: Belki mesela yayıncı kuruluş,
2: Deniz Çoban'ın suskun kalması.
0: Yayıncı kuruluş neden çalışanını korumak yerine bambaşka bir üslup takınmış? Bu çok ayıp bir şey değil mi?
2: Yani ben yayıncı kuruluş yerinde olsaydım, yayıncı kuruluşun yönetiminde olsaydım, oranın CEO'su olsaydım, Deniz Çoban'ın yerine o maçın yönetmenine bu ihaleyi çıkarırdım. Böyle bir görüntü varsa bu bir haber değeridir. Maçlarda zaten yönetmenin amacı ne? Orada yaşanan pozisyonları tarafsız bir şekilde izleyicilere aktarmaktır. Böyle bir görüntü varsa özete konmaması ya da maç anında verilmemesi, bu yönetmenin herhalde hatası oluyor değil mi? Yani sen daha çok televizyonun içerisindesin.
0: Ya şöyle, yönet mesela, o da mesela gör

0: görülmemiş olabilir. Sonradan mesela bir aktüel kamerayla çekilmiş olabilir. Ya da yer kamerasında hani her şey yani ulaşıyor ya bütün kamera görüntüleri.
1: Evet.
0: Aa, burada da itilmiş denilebilir. Çünkü sonuçta bazen şöyle oluyor. Yönetmenin arkasında bir USC'çi var. Yani slow motion'cı var. Ve evet, görülmeyen görüntüleri o söylüyor. Yani diyor ki mesela abi diyor 4 numarada diyor şu görüntü var ben hazırladım diyor. Sen ona göre veriyorsun. O gözden de kaçmış olabilir. Asıl mesele şu. Ben şunu sorguluyorum. Kardeşim böyle bir görüntü var mı? Var. O zaman Deniz Çoban'ı idam etmek yerine evet var buyurun görüntü de budur. Deniz de şunu yapmıştır. Ha burada da şunu konuşuruz. Ya kardeşim Deniz sen bunu niye yazdın? Niye bende vermedin? O ayrı bir konuşma mevzusudur. Ama şu anda Deniz benim gözümde, senin gözünde, dinleyenin gözünde bu görüntüyü görmediğimiz sürece yalancı pozisyonunda.
1: Evet, maalesef öyle bir algı var ama bunu da düzeltmek yine yayıncı kuruluşun
0: bravo elinde. Aynı şeyi söylüyorum.
1: Tabii yayıncı kuruluşun elinde ya da Deniz Çoban'ın çıkıp açıklama yapması gerekiyor.
0: Ya da Deniz ben olsam evet, o görüntüyü cep telefonumla çekerdim başıma bunlar gelebilir diye. Ben Deniz'in yerinde olsam derdim ki al kardeşim bak bana beni yalanlıyorsunuz görüntü de budur derdim.
1: Ya şöyle benim başıma da geldiği için söyleyeyim. O zaman 2016 yılında Trabzonspor Galatasaray maçı yönettiğimde Umut Bulut'un pozisyonunun penaltı olduğunun net açısı var ve yayıncı kuruluşta da bu varken bize verilen DVD'lerde varken ben o DVD'yi kaybettim. Bir şekilde bulamıyorum ama özetlerde o kadar alakasız bir açıdan gösteriliyor ki mesela Umut Bulut'a yapılan hareket sanki hiç temas yokmuş gibi bir algı var. Onu söyleyeyim mesela yani. Yayıncı kuruluşta birilerinden etkileniyor mu, birilerinin yönlendirmesine mi kapılıyor, birilerinden korkuyor mu? Bunu da araştırmak, bunu da ön plana çıkarmak lazım, bunu da konuşmak lazım. Ama şimdi Deniz Çoban'ın arkasında kimse yok, dişiyle tırnağıyla bir yere gelmiş. Deniz Ateş Bitne'nin arkasında kimse yok, dişiyle tırnağıyla bir yere gelmiş. Onları harcamak biraz daha kolay sanki. Ben bir el arttırayım mı? Bak el arttırıyorum diyorum ki ben yayıncı kuruluşun Deniz Çoban ya da Bülent Yıldırım'ı sezon başlamadan gözden çıkardığını düşünüyorum. Bir format değişikliği adı altında değişikliğe gittiler. Bakın Seçim Demirel'i ve Alex Taşçıoğlu'nu bu işten ayrı tutuyorum. Onların bu konuyla hiçbir alakası, hiçbir dahili yoktur. Ama yayıncı kuruluş yöneticileri orada bir format değişikliği adı altında hem Seçim Demirel'i hem Alex Taşçıoğlu'nu oraya yorumcu olarak getirdiler. Bence Deniz Çoban ya da Bülent Yıldırım'dan bir tanesini zaten göndermek kafalarında vardı. Oraya bir şekilde onları kanalize edip sonra üçlü trio zaten programın adı trio. Orada işte gelemeyenler olursa hasta olan olursa diye yedekli güya bulunduruyorlarmış da o ya yüzden geç bunları
0: hocam o zaman
1: tabii ki geçtim.
0: O zaman
1: yıllarca
0: burada bak,
1: üçlü program yapılıyor.
0: Yolda beni dinleyen Bahattin de var. Ben Bahattin'in evet, yerinde olsam şimdi biz seninle beraber çalıştık hatırlıyorsun. Evet. Bana bir inisiyatif söylediler. Dedim ki olmaz ya Deniz'leyiz ya değiliz. Yani Bahattin aynen Bahattin'in de o zaman çıkıp kardeşim ben yapmıyorum kimle yaparsanız yapın deyip üçünün ortak bir açıklama yapması lazım. Bu çok ahlaki bir durum değil.
1: Bence de yani burada ama bakın yine söylüyorum Seçim Demirel'le Alex Taşçıoğlu'nun buna en ufak bir dahili ya da en ufak bir müdahalesi ya da en ufak bir bilgisi de yoktur onu ayrı tutuyorum. Ben burada sadece yorum yapıyorum. Bu olanları üst üste koyunca ya da alt alta sıralayınca yazınca demek ki bunlar zaten Deniz Çoban'ı gözden çıkarmışlar daha önceden. Deniz Çoban yıllarca buradaydı. Aniden görevine son verilmesi ya da aniden bir şekilde gönderilmesi belki yayıncılık etiği açısından doğru değildir ama şu anda Deniz Çoban suçlu da gitmiş gibi ya da iş akdi feshedilmiş gibi bir algı var. Dediğin gibi olsaydı Deniz Çoban'ın elinde o görüntü olsaydı çıkıp açıklama yapsaydı yayıncı kuruluş çok zor durumda kalacaktı. Ya da kendimden örnek vereyim 2016 yılındaki o DVD'yi kaybetmeseydim ya da bulabilseydim o görüntüyü her yerde açık yüreklilikle çıkar derdim ki bakın bu açıyı vermiyorlar. Yayıncı kuruluş özete bu açıyı koymuyor. Çünkü yayıncı kuruluşun gösterdiği açı olabilecek en zor açı ve temasın görünmeyeceği tek açı. Benim için söylüyorum. Galatasaray Trabzonspor maçında Umut Bulut'a Kavanda'nın müdahalesinin görünmediği tek açıyı özete koymuşlar. Onun dışındaki bütün açılardan o müdahale görülebilecekken alakasız bir kale arkası kamerası görüntüsü var. Ve sanki müdahale yokmuş gibi görünüyor ama konumuz Deniz Çoban. Tekrar oraya dönelim. Ben dediğim gibi bunun biraz planlı olduğunu düşünüyorum. Daha önceden planlanmış ve organize bir olay olduğunu. Deniz Çoban'la bence çalışmak istemedikleri için belki sözleşmeleri vardı, belki sözleşme bitimini beklemek işlerine gelmedi ya da sözleşme bitiminden önce onun iş akdini feshetmeleri tazminat doğuracağını düşündüğü için o tazminatı vermemek için her şey olabilir. Ama Trio programı 3 kişiyle yapılıyorsa 4. bir kişinin buraya dahil edilmesi, hatta aynı sezon 2 farklı hakem yorumcusunun buraya dahil edilmesi bende böyle bir düşünce oluşturmuştu. Düşüncemde de sanki haklı çıktım gibi duruyor.
0: Evet, yani bende hala bir soru işareti var. Yani ben görüntüyü görmediğim sürece bu konuyla ilgili bir suçlayıcı yaklaşım içinde olamıyorum ama burada şunu da söylemek lazım. Yani defalarca hakemler inanılmaz majör hatalar yaptılar. Örneğin işte ABC takım üzerinden konuşmuyorum ama işte bir değerli dinleyenimiz yazmış mesela, bak artı 31 nerenin bilmiyorum ama Emre Tilev tüm hafta İsmail Kartal olayını işledin diyor. Kaldı ki bu olayı hiç işlemedim. İşlediğimde iki nokta var. Bir Umut Eken'le konuştuk çarşamba günü. Bir de şimdi bir hakem olduğu için sevgili üstadım Deniz Ateş'le konuşuyoruz. Burada yalancısınız. Açık ve net söylüyorum. Yalan beyanda bulunuyorsunuz. Yazık sana demiş. Öbür tarafta ana avrat küfreden Okan Buruk bir gün dile getirmedin diyor. Burada da yalancısınız. Okan Buruk burada o küfürleri ettiği için yerden yere vurdum. Yani bu, beni uzun süredir dinleyenler. Hocam bak, senin gibi uzaktan bağlanan ve artı 31 nerenin bilmiyorum ama gayri ahlaki şu yazılar artık benim sinirimi bozmuyor. Sadece şunu diyorum. Bir de bak şöyle çakmış bana, demiş ki ne olduğunu zaten çözemedim. A spora yanlıyorsun, hükümete yanlıyorsun ama Kemalistsin. Niye? Yani hükümet anti Kemalist bir durumda mı bu ülkede? Yani uzaktan öyle mi gözüküyor? Sizin zekanız bunu mu algılıyor? Ya da benim hükümete yanladığımı nereden anladınız? Mesela A-Spor'da maç anlatıyor diye herkes böyle oraya yanlayan bir anlayış içerisinde mi? O yüzden ben size sadece şunu diyorum. Allah size akıl fikir versin. Yani yurt dışına gidince ahkam kesmenin kendinizde bir güç olduğunu düşünüyorsunuz. Yazık size, yazık. Bu ülkenin değerlerini, dinamiklerini ıskalıyorsunuz. O yüzden sizin gibi adamlarla muhatap olmanın bende yarattığı zulhuyu da kelimelerle ifade edemiyorum. Hani bazen dinliyorsunuz ya böyle, hani şey söylüyorsun, dinleyiciye kızıyor falan. Vallahi sizin gibi adamlar dinlemesin hocam beni ya. Dinlemesin hocam. Çünkü ben doğruyu, ahlaki değerleri, ahlaki kavramları anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? O yüzden bunu iyi ve doğru nitelikli anlamanız lazım. Şimdi tekrar dönecek olursak Fransa maçı, maçın hakemi bir Alman, daha önce de hatırlarsın tartışmaların odağında yer almıştı Okan Buruk'la. Ne söylersin bununla ilgili saygıdeğer dostum?
1: Yani Felix Zweier maçın hakemi ama VAR hakemi Dingert diye bir hakem. İsmi Dingert ama Okan Buruk, şimdi İsmail Kartal o olayın öznesinde değildi. Özne Deniz Çoban'dı. Biz onu konuştuk. Tamam mı? Senin desteklemek için söylüyorum. Ama herkes kendi işine gelmeyeni eleştirmek ya da işine gelmeyen noktadan bize vurmak için.
0: Hocam adalet arayan yok bu ülkede. Bak, ben onu geçtim. Herkes tamam, kendine ayrıcalık arıyor. Adalet. Aynen. Mesela bu Galatasaray ile ilgili bir pozisyon olsaydı bu kez Fenerliler diyecekti ki Okan Buruk'u niye vermedin? Şimdi Fenerli ilgili olduğu için Galatasaraylılar diyor ki niye bunu yaptı? Fenerliler diyor ki niye yaptı? Yani iki tarafında aslında aradığı adalet falan değil. İki tarafta ayrıcalık istiyor. Beşiktaş da onu istiyor. Trabzon da istiyor. Yani bu ülkedeki taraftar profilinde ben 4 yıldır yayında şunu gördüm hocam. Hiç kimse adalet istemiyor. Hatta ve hatta hayatta da adalet isteyen sayımız az. Yani kendi çocuğumuzu mesela daha ucuz okula torpille vermek istiyoruz. Sonra da diyoruz ki ulan liyakat nerede kaldı? Kardeşim sen okula torpille oturmadığın yerde çocuğunu oturur gösterip vermedin mi? Sonra dönüyoruz öteki tarafa, işe yine torpille çocuğumuzu sokmaya çalışıyoruz. Evet, yine maalesef kendi torpilimizi kullanarak belli bir noktaya birini getirmeye çalışıyoruz. O yüzden yani ben artık bu çürümüşlüğü ifadelere dökebilecek kapasiteyi kaybettim üstad. O zaman çünkü bunu anlattığımda sinirleniyorum. Sinirlenince dinleyici kardeşim diyor ki niye sinirlendin Emre? Adamın bana suçlamalarını sokakta bana yüzüme söylese iki tane suratına yapıştırırım. Vallahi yapıştırırım, tanıyorsun sen beni.
1: Biliyorum.
0: Yıllardır program yaptık. Yani ben
1: bazen girip geçiyorum
0: zaten. Hocam ben geçmiyorum gülüp. Çünkü suçlamalar çok adice, alçakça ve şerefsizce. O yüzden
1: ben kendimi biliyorum, sen kendini biliyorsun.
0: Ya yani bilmek önemli değil ama sinir bozucu. O yüzden böyle biz adaleti arıyoruz ya. Hani biz radyo programında ben ne Harun'a ne Karun'a yanlamaya çalışmıyorum.

0: O yüzden de ya adamın dediği hadise de sen biliyorsun benim TV Bu'dan Atatürk sevdamdan yaşadıklarımı.
1: Evet, biliyorum canım.
0: Yani sen mesela bu arkadaşa desen ki ya yıllık 1 milyon TL'ye yakın kazancın olacak, 2 milyon TL. Bunu Atatürk sevdana bırakır mısın desen kaç kişi bırakır? Bana alnını karıştırırım be adamın. Ben
1: Yani.
0: bunları bıraktım. Sen ne diyorsun? Konuşuyor bana. Sonra Kemalist gözüküyormuşum. Geç bunları.
1: Bak herkes işine
0: Ya
1: gelmeyeni
0: bazen
1: hayır
0: var ya
1: kılmızla söylüyor.
0: Sinan abi diyor ya Sinan abi kes sesini lan dana dedi ya. Vallahi onu yayınlamak geliyor içimden ya.
1: Seyretme lan dana
0: Aynen
1: dedi.
0: vallahi billahi ya. Dinleme lan dana diyesin geliyor bazen.
1: Yok biz yine de demeyelim de onlar da bir şey kazanacaktır. Yani en azından hani olmayan ya da sınırlı sayıda olan düşünceleri, fikirleri ya da onu düşünebilmesini sağlayan o kafatasının içindeki sınırlı sayıdaki kütleyi de bir şekilde biz canlandırmaya çalışıyoruz. Bir şekilde onları farklı düşüncelere itmeye çalışıyoruz. Ya ben yıllardır program yapıyorum. Program yaptığım her zaman mesela örnek vereceğim yine. Kerem Aktürkoğlu'nun ben iyi bir futbolcu olmadığını, Galatasaray'da oynamayı hak etmediğini ya da Galatasaray'da hamle oyuncusu olabileceğini yorumluyordum televizyonda yorum yaparken. Sonra Benfica'ya gittiğinde çok şaşırdım. Fenerbahçe'ye döndüğünde de tekrar şaşırdım. Milli takımda başarılı olmadığını, hak etmediğini, ne Fenerbahçe'nin ne milli takım oyuncusunun olmadığını en son söyledim. Ama Fenerbahçeli taraftarlar, arkadaşlar ben inanıyorum ki %95'i belki %98'i benimle aynı fikirde. Bakın Fenerbahçelilerin ve milli takımı destekleyenlerin, gönülden destekleyenlerin %98'inin benimle aynı fikirde olduğuna eminim. Ama o %2'lik kısım var ya hani sinek küçüktür, mide bulandırır. Senin yaşadığın tam bu. Orada bana diyorlar ki sen ne anlarsın futboldan? Sen zaten Fenerbahçe düşmanısın. Sen Kerem Aktürkoğlu ile problem yaşıyorsun. Lan ben Kerem Aktürkoğlu ile yüz yüze gelmiş, karşılaşmış bir adam değilim. Ben futbol yorumcusuyum. Hatta senin programında söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben futbol eleştirmeniyim kardeşim. Ben eleştiririm. Kabul edersin, etmezsin. Ben halkın kafasında dönenleri ya da halkın düşüncelerini bilen biriyim. Ben şu an diyorsam ki Kerem Aktürkoğlu'na bir anket yapsınlar Fenerbahçe taraftarına. Desinler ki Kerem Aktürkoğlu burada ilk 11'de oynamayı hak ediyor mu? Yemin ediyorum %98'in altında çıksın. Ben spor yorumunu bırakırım. Daha da yorum yapmam. Ben o yüzden o %1'lik %2'lik mide bulandırıcı kısma inatla bildiğimi söylemekten vazgeçmeyeceğim. Kerem Aktürkoğlu bu milli takımı hak etmiyor. Hak ediyor diyen varsa olabilir. Yedekten giren hamle oyuncusu olabilir. Bazı maçlar bunu kaldırabilir. Ama Fenerbahçe için söylüyorum. Kanatta oynayacak ya da 10 numara pozisyonunda oynayacak ya da hücum hattında oynayacak bir Talisca varken, bu kadar gol atan bir Talisca varken onun gönderilip Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de kalıyor olması, Mert Hakan Yandaş'ın halen Fenerbahçe kadrosunda kalıyor olması kabul edilebilir değil, etik değil. O yüzden Fenerbahçelilerden ricam, dinlerken ya da yaptığımız yorumlara bakarken kendi takımları aleyhine diye yorumlamasınlar. Genel bir kanı var burada. Bu benim kanım, bu benim düşüncem. Saygı duyarsın, duymazsın. Duymuyorum kardeşim saygı. Tamam duymazsın, problem yok. Dinlemezsin, geçersin. Burada da senin söylediklerine saygı duymuyorlarsa dinlemezler, başka kanala geçerler. Ama saygı duyuyorlarsa, ki ben saygı duyacağını düşünüyorum bu kadar konuşmanın üzerine. Duymuyorsa da bak, bu kadar şeyin üstüne, bu kadar örneklemenin üzerine halen saygı duymuyorsa, o zaman bir doktora ya da bir psikoloğa görünsün, tedavi olsun. Çünkü onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek oluyor. Yani kendi düşüncesi de bizimle aynıdır muhtemelen. Ama sırf bize muhalefet olmak için, sırf bizi yayında bozabilmek için, sırf paylaşımlarımızın altına bizi bozacak yazılar yazabilmek için, bizden onlara bir cevap alabilmek için garip garip şeyler yazıyorlar. Bazılarına cevap veriyorum, bazılarına cevap vermiyorum, bazılarına gülüp geçiyorum. Ama genelde artık sinirlenmemeyi tercih ediyorum. Aileme, eşime, çoluğuma, çocuğuma herhangi bir yazı, herhangi bir hakaret, herhangi bir küfür yazmadıkları sürece. Bu da tırnak içerisinde herkesin etik ve ailesel değerleri var. Bunlar insanların bam telidir. O yüzden bunlara dokunduğunuz anda o zaman biz de çirkinleşiriz. Ama sizin gibi çirkinleşmeyiz. Aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz üzerinden değil.

0: sizi buluruz, bir şekilde buluruz. O yüzden dikkatli olsun herkes, yazdıklarında da dikkat etsin, eylemlerinde de söylemlerinde de. Gelelim Türkiye maçına hızlıca, çünkü zamanımız daraldı biliyorum. Fransa'nın bugün Türkiye karşısında farklı galip geleceğini düşünüyorum. Benden milliyetçisi yoktur, benden daha fazla Türk milli takımını destekleyen yoktur. Ben Türk milli takımının maçlarını gece de olsa sabahın 5'i de olsa kalkıp izlerim, 90 dakika izlerim. Yenildiği zaman üzülürüm, gol kaçırdığı zaman sinirlenirim, fark yediği zaman uykularım kaçar. İspanya milli takımının da bizi farklı yeneceğini, maalesef yeneceğini söylemiştim. O dönemde 6 tane gol yedik. Bugün de umarım yanılırım, inşallah yanılırım. İnşallah Türkiye çok iyi oynar, beni yanıltır ve Fransa karşısında galibiyet alır, beraberlik alır, gol bulur. Ama maalesef gidişat o değil. Bir paylaşım yaptım. Dedim ki Fransa milli takımının hücum hattına bakın dedim. İşte Mbappe var, Dembele var. Öbür tarafta diğer bir tweet attım. Bizim hücum hattına bak. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler. Yani bir kıyaslama yaptığınız zaman biraz terazinin kantarın ucu ya da topuzu biraz ağır basıyor Fransa tarafında. Biraz değil, fazlaca ağır basıyor. Dolayısıyla evet. Kerem Aktürkoğlu'yla, Barış Alper Yılmaz'la olacak iş değil. Bak, Barış Alper Yılmaz'la da olacak iş değil. Onu da söyleyeyim. Sadece Kerem Aktürkoğlu'yla değil.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Deniz'ciğim.
0: Ben teşekkür ederim. Yine de şunu ekleyeyim. Ben başarılar diliyorum. Şu cendereden, dörtlü maçtan biz umarım çok puan alabiliriz ama 4 puan benim maksimum beklentim, ki ben iyi niyetli 4 puan beklentim. İtalya galibiyeti ve deplasmanda beraberliğiyle, ama 1-2 puan gibi, hatta 0 puan ya da 0 çekebileceğimiz bir fikstüre de giriyor gibi görünüyoruz.
1: Teşekkürler. Reklam vakti.
0: İyi yayınlar.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilevli.
1: Efendim, Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'da Ergun Ata hocamla bir araya geleceğiz ve onunla hem birazcık milli maçı konuşacağız hem de Trabzon'daki son durumları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Saatinize de dönmüş oldunuz böylelikle.
7: Evet, evet. Benim için de iyi oldu. Sporumu böylece aksatlamış. teşekkür ediyorum anlayışınıza.
1: Estağfurullah, ben Fikret Bayır hocama teşekkür ediyorum. Böyle bir ricada bulundum. O da ne demek, hemen yer değiştirelim dedi. Ve onunla yer değiştirmiş olduk. Bir de tam arada böyle biraz da Atatürk'ün yaptıklarını Fikret hocamdan dinlemek. Türk radyoculuğunda da herhalde böyle bir şey yoktur. Yani sadece bir spor radyosunda Atatürk Cumhuriyet değerleri ve onun kültürü anlatan başka bir program ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun abi?
7: Hayır, hatırlamıyorum. Öyle spor içerikli, özelliği spor içerikli bir programda bu bilgilerin aktarılması, bu sohbetin yapılması inanılmaz keyifli oluyor.
1: Evet, ben de bir kez daha Fikret Bayır hocama teşekkür ediyorum. Evet, neler yaşanır bu akşam? Biraz endişe verici bir maçtan bahsediyoruz değil mi abi?
7: Evet, zor bir maç gibi gözüküyor. Yani Türk milli takımının Dünya Kupası'ndaki o kötü performansının ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde en zor rakiplerden biriyle karşılaşacak olması, hem de bu kötü performansın ardından ilk maçın bu olması Türkiye açısından sıkıntı verici tabii ki. Sadece Türk milli takımı açısından değil, Montella açısından da kafa karıştırıcı bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü Montella Türk milli takımını grup birincisi olarak Dünya Kupası'na taşırken ne kadar alkış hak etmişse, Dünya Kupası'ndaki takımın performansına, olumsuz performansına, kötü performansına bir dokunuşta bulunmaması da o kadar eleştiriyi hak ediyor. Dolayısıyla bu gruptaki maçlar, bu akşam başlayacak maç serisi Montella'nın Türk milli takımındaki geleceğini büyük ölçüde etkileyecek diye düşünüyorum. Ama onun da şanssızlığı çok zor bir döneme rast gelmesi. Bu akşam Fransa, pazartesi günü İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya gibi çok çok önemli karşılaşmalara çıkacak olan milli takımın üstelik bu zorlu rakiplerle karşılaşacak olması öncesinde kadro sıkıntısı yaşadığı gerçeğinin de altını çizmemiz lazım. Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak ne durumda, oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Öyle bir sıkıntı var, riske edilmesi beklenmiyor gibi bir haberler de çıktı. Hakan Çalhanoğlu yok zaten. Bu ikilinin yerinde Salih Özcan ve İsmail Yüksek şu anda sanki ön planda oynayacak gibi duruyor. Ama bu ikilinin onların performansını aratmayacağı konusunda herkesin kafasında kuşku var. Aynı şekilde formsuz futbolcular da çok bir takımda. Uğurcan Çakır örneğin her ne kadar grup birinciliğinde onun da rolü olsa da Dünya Kupası'ndaki performansı onun da aynı şekilde olumsuzdu. Üstelik son hafta, yani Trabzon'da oynanan karşılaşmada 4 gol birden yemesi ve bu gollerde sadece Salah'ın olağanüstü becerisinin değil, kendi performans güçlüklüğünün de söz konusu olması Uğurcan sonucu konusunda da kafaları karıştırıyor. Aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı milli takımın çok çok önemli bir oyuncusu. Salah karşısına düştüğü durumu birlikte gördük. Yani nasıl bir Zidane'ın yönettiği Fransa karşısında nasıl bir performans sergiler, o da aynı şekilde sıkıntılı. Barış Alper deseniz aynı. Kerim Aktürkoğlu hala toparlayamadı. Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek kendi takımlarında az süre alan, tam süre alamayan oyuncular. Dolayısıyla Montella'nın talihsizliği de formsuz futbolcuların sayısının fazlalığı olacak. Ben çok umutlu değilim desem de futbol bu. Bazen çok enteresan sonuçlar da alınabiliyor. Türk milli takımını bir sürpriz yapar umudunu taşımak istiyorum. Bu akşam Kocaeli'nde böyle bir sürpriz yaşamaz mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Zor da olsa neden olmasın diyebiliyorum. Ama bir beraberliği bile ben açıkçası bu şu aşamada başarı olarak görüyorum. Galibiyete de alkış tutarım sadece.
1: Trabzon'da neler oluyor?
7: Trabzon şu anda güllük gülistanlık. Çünkü Galatasaray karşısında olağanüstü bir skor elde etti Trabzonspor ve Thomas Reis'in ilk maçındaki bu olağanüstü skor hem Thomas Reis hem Trabzonspor'a çok çok büyük nefes aldırdı. Çünkü Trabzonspor çok sıkıntılı gidiyordu. İki hoca değiştirerek geldi Thomas Reis'e Trabzonspor. Thomas Reis'in bir idmanla çıktığı Galatasaray maçına takımın performansı ne olacak, nasıl bir reaksiyon verecek diye herkes merakla bekliyordu ama olağanüstü bir olumlu reaksiyon verdi Trabzonspor kendi açısından ve Galatasaray'ı yendi. Birçok sorunu da sorununa kapanmasını, en azından buzdolabına kaldırılmasını sağladı. Çünkü Trabzonspor tarihinde olmadığı kadar bir harcamayla bu

0: takımı oluşturdu. Çok çok büyük paralar harcadı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 17 milyon euroya 17 milyon euro bonservis bedeliyle alındığı belirtilen Francilonon bonuslar nedeniyle 8 milyon bonservisine 8 milyon ek bir ödeme çıktı. Yani 25 milyona gelmiş, 25 milyon euroya gelmiş oldu. Francilonon. Aral Çimşir 15 milyon, Saviola 8,5 milyona alınmış idi. Bir maç oynadı diye. 3 milyon ona bonus geldi. 11,5 milyona çıktı. Francilona da yine bonuslar ilk yarının sonuna kadar gündeme gelebilir. Artı 5 milyon daha Trabzonspor ödeme yaparsa hiç kimse şaşırmasın. 30 milyon euroya gelmiş olacak Francilona'nın bonservis bedeli. Bu çok çok çok büyük bir rakam. Yani Türkiye'ye şu ana kadar gelen futbolcular içerisinde en yüksek bonservis bedeli ödenen 8. futbolcu konumuna gelmiş. Geçen gün bir istatistik, önceki gün bir istatistik okudum. Olağanüstü bir rakam Trabzonspor açısından. Saviola dediğim gibi 11,5 milyon, Muçu 8,5 milyon, Cabra 7 milyon, Bitongo 3 milyon bonservis bedeliyle geldi. Bütün bunlar bitti. Bonservis bedeli ödenmeyen oyunculara bakıyoruz. Salah bonuslarıyla birlikte bir yılda alacak olduğu para 23 milyon, 25 milyon da söyleniyor. Onana 6,8 milyon bonservis bedeli verilmemiş olmasına rağmen bonuslarıyla 6,8 milyon alacak bir yılda. Savic 4+1 milyon 5 milyon euro ediyor bonusuyla birlikte. Ona açıyor 2,5 milyon ücreti 630 bin euroda bonusu var. 3 milyon 130 bine geliyor. Fabinho 2,6 milyon ücreti, 1,4 milyon bonusu var. 4 milyona giriliyor. Muçi aynı şekilde 2,5 milyon. Francilino 2,2 milyon. Bunlar Trabzonspor tarihi için çok çok çok büyük rakamlar. Hem de üstelik bu rakamlar ne zaman ödendi? Ertuğrul Doğan 2 yıl önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Trabzonspor başkanlığının yeni dönemlerinde ikinci döneminde kongreden sonra Trabzonspor 25 milyon euro yıllık futbolcu gideri yapabilecek bir kulüptür. Bundan fazlası Trabzonspor için olağanüstü rahatsız edici bir durum ortaya, maddi açıdan durum ortaya çıkarır ve bunun üstesinden gelmek kısa vadede mümkün olsa bile uzun vadede Trabzonspor'u iflasa sürükler diye bir açıklama yaptı kendisi Ertuğrul Doğan'ın. Ama bugün bir bakıyoruz sadece Salah'ın bir yılda alacak olduğu 23 milyon euro, 25 milyon olacak o da. Sadece Francilo'nun bonservisine ödenen 25 milyon euro. Aral Şimşir'inkine az önce de söyledim.
1: Bu arada Dijia bonuslar da devreye girmiş. 30 milyona çıkacakmış değil mi abi?
0: Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten 17 evet. Milyonda ben Francilino olarak telaffuz ettim. Dijou.
1: Abi bana Dijou daha kolay geliyor çünkü.
0: O zaman Dijou diye tekrar edeyim ben de. 17 milyonda bonservis bedeli. Az önce de söylediğim gibi evet. Artı 8 milyon geldi. 25 milyon.
1: 5'te kendi bonusu varmış herhalde.
0: 5 milyon daha gelebilir imiş ki büyük olasılıkla gelecek. Bunlar tabi Trabzonspor açısından kötü bir durum. Ekonomik açıdan çok kötü. Bunun karşılığı artık Trabzonspor çok çok büyük hedef büyüttüğü için şampiyonluk beklentilerini olağanüstü biçimde artırdı. Puan cetvenine bakıyoruz. Trabzonspor şu anda 10 puanla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sırada. Amespor lider, Galatasaray da aynı puanla 2. sırada. Beşiktaş ve Kocaeli var 12'şer puanla. Alanya ve Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Rize 10'ar puanla sıralanıyor. Milli maç arası verildi. Thomas Reis'in bir antrenman yapmış olduğu takıma milli maç arası nedeniyle 7 gün izin vermiş.

0: Şimdi ben açıkçası garipsedim. Yani Thomas Reis'in Trabzonspor'a gelmesi, Thomas Reis'in tercih edilmesi doğru bir karardır diye geçen hafta konuştuğumuzda söylemiştik, ama Thomas Reis'in şu aşamada kondisyon sorunu da yaşayan takıma, ne kadar milli takıma giden oyuncusu fazla olsa da, kalanları hazırlama açısından 7 günlük bir izin süresi biraz kafa karıştırdı, ama bir bildiği vardır diyeceğiz artık. Thomas Reis'in bundan sonraki sınavı zaten Samsun Spor maçı olacak. Samsun'da oynayacak bu karşılaşma. Samsun Spor kötü başladı ligi. 16. sırada 4 puanı var şu anda Samsun Spor'un. Dolayısıyla en kötü döneminde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Bu Karadeniz rekabetinde Trabzonspor şanslı gibi gözüküyor. Zaten bugüne kadar 41 maç yapmışlar ligde. Pardon, 67 maç yapmışlar. 41 maçı Trabzonspor kazanmış. 13'ü beraberlik, 13'ü de Samsunspor'un galibiyetiyle sonuçlanmış. Yani geçmişe baktığınız, rekabetin geçmişine baktığınız zaman Trabzonspor'un olağanüstü bir üstünlüğünü görüyoruz. Ama bu maça nasıl yansır? Samsunspor bu maçı toparlama maçı olarak görür de bir sürpriz yapar mı? Trabzonspor Galatasaray maçının ardından 7 günlük izinle başlayan rehaveti burada da sürdürür mü? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada Trabzon'la ilgili bir ayrıntı daha söyleyeyim. Trabzon'un gündeminde yer alınan Salah'ın taşı var. Yaylada bir taşı oturmuş.
1: Kutsal taş, kutsal taş.
0: Evet, çok enteresan. Buralara seferler düzenlenmeye başlamış.
1: Yok artık abi ya, yapma ya. Evet,
0: Büyükşehir Belediyesi bir orada gidenlerin oturup o taşı izlemeleri için, taşta oturduktan sonra rahat oturmaları için başka bir oturak oraya getirmiş. Yani çok çok enteresan bir şey. Yani bir şehri bu kadar aşağılamanın başka bir izahı olamaz. Aynı şehir Trabzon'da 20 yıldan beri sanat evinin kullandığı binayı boşalttı. Hani her bir metrekaresine Türkiye'de en fazla sanatçı düşen şehir olarak övünüyordu ya Trabzonlular. Ya 20 yıldan beri ressamların, karikatüristlerin, yazarların, fotoğraf sanatçılarının, gazetecilerin, aklınıza kim geliyorsa bütün sanatçıların kullandığı, sergilerin, konserlerin yapıldığı bir sanat evi binasını yıktı. Biz oraya gittik. Yıktı, yanlış kullandım. Elinden aldı sanat evinin Trabzon valiliği. Biz oraya gittik. 40-50 kişiydik orada. Yani bunun yanlışlığını dile getirmeye çalışan 40-50 kişiydik. Ama bu Trabzon, bu şehir, hani her metrekaresine düşen sanatçı sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde denilen bu şehirde Salah'ın oturduğu taşı ziyarete giden sayısı yüzleri binleri geçti. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bu şehir böyle bir şehir. Bu camia böyle bir camia diyeceğim ve sözlerime son vereceğim.
1: Hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Ya aslında o şehir değil hocam. Bizim Türkiye'de genel görüntümüz böyle değil mi? Yani yurt dışından gelene, yabancıya hep kendi evlatlarını öksüz, yetim, hatta yalnız bırakan bir anlayış ve felsefemiz olmamış mıdır?
0: Maalesef öyle. Ancak şunun da altını çizerek özellikle söylemek isterim. Bu insanlar, hani Salah'ın oturduğu taşı mübarek olup görüp ziyarete giden insanlar Salah'ın olumsuz performansına nasıl bir tepki verecekler? Gidip orada bu sefer ne yapacaklar, onu da merak etmiyor değilim.
1: Bu arada sana bir eleştiri gelmiş. Diyor ki Trabzon taraftarı Metin'im ben. Konuğunuz olumsuz yönde eleştiriyor ama ne kadar bonservis kazandı Ertuğrul Doğan, onu da söylesin diyor.
0: Ben olumsuzluğu dile getirmedim. Ben bir şey demiyorum. Ertuğrul Doğan'ın sözünün üstüne bunu söylüyorum. Arkadaşımız düşüncesinde haklı olabilir. yani getirdiği para.
1: Mesela sizi özellikle seçtiğimi söyleyen biri var, sözünü kestim Ergun abi. Mehmet Küçüker diyor ki maşallah Deniz Hoca da bu abi de hep Trabzonspor düşmanlarını buluyorsun diyor. Bu arada Ergun Ata hani sizin yaşınız kadar süredir Trabzonspor'u yazıyordur. Benim de en sevdiğim yazarlardan biridir. Yıllarca Milliyet'te Trabzonspor yazdı. Ergun abi bir de Trabzon'da yaşar. Yani Trabzon'a bağlanıp Trabzon'u dinliyorum. İstanbul'dan hakem kesenlerden değildir.
0: O arkadaşlarımıza görüşmek isterim. Eğer telefonlarını yazarlarsa size onlara anlatmak isterim. Benim burada kastettiğim söz, beni eleştirmedin. Bakın dikkat edin. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan eleştirdi bunu. 2 yıl önce yapmış olduğu açıklamada söyledi ya. 25 milyon euroya geçmemesi lazım dedi Trabzonspor'un giderlerinin. Bunu ben söylemedim ki. Eğer arkadaşımız bir gönül koyacaksa bana değil, Ertuğrul Doğan'a koyması lazım.
1: Arkadaşların o kadar gönül koyacak bilgisi var mı diye sormak lazım. Ya da geçmişe o kadar dönebiliyor mu diye sormak lazım abi.
0: Eğer bu arkadaşımız, şunu özellikle belirteyim. Eğer bu arkadaşım bu sözlerin Trabzonspor düşmanlığı olduğunu iddia ediyorsa, bu düşmanlığı yapan ben değil Ertuğrul Doğan'dır. Gitsin ona söylesin.
1: Öpüyorum abi yanaklarından. Ben senin nasıl bir Trabzon sevdalısı olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Özellikle, evet, özellikle seçtim ama ben seçmedim. O beni seçti. Yüzüne karşı söylüyorum. Kimseye bağlanmaz, kimseye konuşmaz, kimseye yorum yapmaz ama hiçbir bedel, hiçbir beklentisi olmadan her cuma bu saat diliminde bana bağlanıyor. Abi ne kadar teşekkür etsem az.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum sana.
1: Saygılar sunuyorum abi. Hürmetler. Evet hocam, yani insanların bam teline basmakta, edebini bulmakta maalesef üstümüze yok hocam. Bak mesela ben liyakatten bahsettim ya az önce ve torpilden bahsettim. Biri benim bam telime basacak ya, basmak için yazmış. Demiş ki Emre Efendi, Emre Bey, torpilden bahsederken kendi çocuğuna müsabaka anlattırdığını da anlatsana diyor. Evet, evet, anlattırdım. Ama nasıl anlattırdığımı da anlatayım, onunla da kapatayım. Liyakate neden önem verdiğimi. Adamı 4 yaşında kast ajanslarından birine götürdüm. Kast ajansı dedi ki bu herif çok sevimli. Bu adamı dizilerde oynatalım dedi. Ve hatta sihirli anneme seçildi. Bunun en büyük şahidi de Duygu Başarı'dır. Ama ben dedim ki bu aktif sürekli giden dizilerde oynamamalı. Okul hayatını etkiler. O yüzden arada bir oynasın dedim. O yüzden ona yakın dizide küçük küçük roller üstlendi. Bu arada Türkçeyi nasıl kullanması gerektiğini öğrettim. Ama ben buna yetersiz kalırım diyerek kuş dilinden ona eğitim aldırdım. Henüz daha 6 yaşındaydı bunları. O yüzden de seslendirmeler yapıyordu. Ardından dedim ki bu adamın Türkçesi çok hızlı konuşuyor, sorunlu. Her gün oturdum onunla, 1 saate yakın evde bunlarla ilgilendim. Sonra 14-15 yaşına geldiğinde benle takılmaya başladı. Sürekli maçlara geliyordu ve herhalde bir 50'nin üzerinde maça geldi. Maç anlatımıma tanıklık etti. 18 yaşını doldurduğunda arkadaşa amatör lig maçları anlattırmaya başladım. Ve dedim ki bana her gün büyük maçlardan da 90 dakika getir. Bunları dinleyeyim ben. Ben de buna göre hareket edeyim. Tamam birader dedi. Böyle konuşuyoruz arada evde. Ve bunları anlattı. Bu yıl, yani 2025 yılının başında genel müdüre gittim, bu maçları dinlettim. Buna da şahittir Mustafa. Mustafa dinledi, dedi ki ya bu çocuğa maç anlattır dedi. Bir tane üçüncülük maçı yazdım. Buna yönetmen şahittir, ilk yarıyı çok kötü anlatınca ilk yarı canını okudum. İkinci yarıyı çok daha güzel anlattı. Sonra yaklaşık 3 hafta ceza verdim, maç yazmadım. Sonra yeniden Mustafa'nın isteğiyle maç yazdım ve yavaş yavaş düzeldi. Yaklaşık 8-10 tane üçüncülük maçı anlattı. Sonra da ikincilik maçı anlattırdım. Ardından Dünya Motocross Şampiyonası'nda çok iyi İngilizcesi olduğu için C1 seviyesinde anlatımını MXGP'ciler ve SNXGP'ciler çok beğendiler. Ve dediler ki dünyaya yayın yapan İngilizce yayınlarını bu arkadaş yapsın dediler. Ve şu anda arkadaş Türkiye'deki bütün yarışların İngilizce anlatımını bütün dünyaya o yapıyor. Artı radyoya çıkarttım. Radyoya çıkınca bu tip eleştiriler aldım. Alınca da İlhan abiye dedim ki bir daha çıkartmıyorum. İlhan abi dedi ki saçmalama, acayip bir NBA bilgisi var. Çok iyi de basketbol, Euroleague anlatıyor. Sen dedi çıkart, ben dedi birçok şeyi ondan öğreniyorum. Peki abi siz nasıl takdir ederseniz dedim. Bugün adam İspanyolcayı ana dili gibi konuşuyor. İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. Almanca anlayabiliyor. Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birinde okuyor. Evet, ben ona torpil mi yaptım?

0: Yorumu size bırakıyorum. İnsanların bam teline basarken bilgi edinmeniz gerektiğine inananlardanım. Az önce aynen Ergun abinin bam teline bastığınız gibi. Yani adam hani bazen bizi taş, burada duran mermer ya da burada duran insansı bir varlık olarak görüyorsunuz herhalde. Ve kırıyorsunuz hocam, yaralıyorsunuz, üzüyorsunuz. Yani biz de sabahın saat 5:30-6'sında gelip buraya keyifle, heyecanla, güzel, dinamik, fikirlerimizin tartışıldığı, farklı fikirleri düşünüyor olabiliriz. Bu fikirleri farklı düşünsek dahi ortak değerleri bulabilmek adına edebiyle, adabıyla, etik kurallarıyla tartışmayı arzu ediyoruz. Ama siz bir insanı en özel yerlerinden vurmaya çalışıyorsunuz. Kırıcı ve en önemlisi bilgisiz oluyorsunuz. Ve ben sizin bilgisiz olduğunuzu bazılarınızın yüzüne vurduğumda da bana öfkeleniyorsunuz. Diyorsunuz ki dinleyiciye sen nasıl bilgisiz dersin? Şimdi bu yazılan yazının üstüne benim anlattıklarımdan sonra sonu 14 ile biten bu beyefendi Hüseyin Parlamış bilgili miymiş, bilgisiz miymiş? Lütfen yorumu size bırakıyorum efendim. 8 dakikasını çaldım Doğan'ın, özür dilerim ama özellikle bu noktalarda yani benim ne kadar titiz olduğumu az sonra belki Doğan da anlatır. Bu piyasada kime giderseniz o da anlatır. Hak benim için en önemli şeydir. Bu toprağın üstü varsa altı da vardır. Ve ben Allah'a huzuruna çıktığımda ona hesap verdiğim zaman yeryüzündeki hiç kimse de hakkımı bırakmamış olmalıyım. Hala bana maç anlatan çocukların parasını ödeyememenin ezikliği içerisindeyim. Bunu da dile getiren adam sayısı o kadar azdır ki. Çünkü benim piyasada o kadar çok yerde param kaldı ki. Bir tane adam da çıkıp ya benim Emre'ye şu kadar vereceğim var demedi. Ben her gün Sıfır TV ve bir kanal yöneticilerine taciz ediyorum. Bu çocukların parasını ödeyelim diye. Hoşçakalın efendim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
3: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: İyi vallahi abi. İyi diyelim. İyi olsun. Biraz hastayız.
3: Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim abi. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Abi Singo ile başlamak istiyorum. Evet. Sabah bir haber düştü. Aşil tendonu koptu diye. Uzun bir süre olmayacak. Barcelona maçını da kaçıracak. Galatasaray'ın da bir açıklaması vardı Singo ile ilgili. Singo'nun son durumu ne abi? Ne zaman yetişecek?
3: Galatasaray'a geldi. Günden beri bir maliyeti, iki de yaşadığı sakatlıklar çok konuşuldu. Çünkü Galatasaray gibi bir takım için 30-35 milyon euroluk sağ bek gerçekten büyük lüks. Ama oyuncunun da bir şanssızlığı var. Bu üçüncü sefer galiba ciddi sakatlık yaşıyor ve takımdan uzak kalıyor. Tam sakatlıktan döndü dedik, tekrar sakatlandı ama çok merak edilen konu olunca da herkes böyle yakından takip etmeye çalışıyor. Doğru olmayan bir haber paylaşıldı ki ben bugün programda zaten oyuncunun son durumuyla alakalı bilgi verecekken sosyal medyada senin de söylediğin gibi tendon koptu diye bir haber düştü ki tendon koptuğu zaman sezonu neredeyse kapatman gerekiyor. Yani ayak kırılması gibi bir şey, hatta daha sıkıntılı durum olabiliyor. Futbola dönemeyenler oluyor tendon olunca. Ama Galatasaray kulübü hemen aksiyon aldı. Konuyla ilgili resmi olarak açıklama yaptılar. Yine de Galatasaray taraftarı merak ediyor ne zaman dönecek diye. Bu milli aradan sonra ligde Kasımpaşa maçı var. O maçta olmayacak ama Barcelona maçında bir ihtimal kadroda olma durumu söz konusu olabilir. Artık çok fazla sakatlık yaşadığı için sakatlık konusunda Galatasaray kulübü de çok fazla zaman vermiyor, süre vermiyor ama bendeki bilgi oyuncunun Barcelona maçına yetişme ihtimali olduğuna dair. Bunu söyleyebiliriz Singo ile alakalı. Dediğim gibi çok maliyetli bir oyuncuydu ama bu sakatlıklar nedeniyle hiçbir şekilde gündemden düşmüyor. Aslında Galatasaray gibi bir kulüp bir oyuncuya 35 milyon euro veriyorsa o oyuncudan gerçekten ciddi anlamda verim alması gerekiyor. Geçmişte forvete, orta sahaya, özellikle bu son senelerde yıldız oyunculara çok büyük paralar harcandı ama işte sağ bek oyuncusu, savunma oyuncusu olunca bir de sakatlıklar olunca bu kadar maliyet maalesef hem çok konuşuluyor hem de çok tartışılıyor.
2: Bir de Galatasaray'da Trabzon maçında da kötü bir sonuç alınınca stoperde de bir eksikliği var Galatasaray'ın. Sağ bekte de var. O zaman daha çok tartışılır duruma geliyor Singo.
3: Ki sezona savunma anlamında kötü başladı Galatasaray. Yanlış bilmiyorsam sadece ligde bile 10 tane gol yedi Galatasaray. İşin savunma tarafında sıkıntı var. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray bu kadar goller yemiyordu. Bu sezona kötü başladı. Ve tabii ki Singo'nun olmayışı da tartışılıyor. Merak ediliyor durum. Stoperlerin performansı şu anda çok üst düzey değil. Öyle olsa Galatasaray bu kadar gol yemez. Yani döndüğünde gerçekten ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Çünkü geçmişte, geçen sezonu hatırlayalım, özellikle Liverpool maçlarında, deplasmandaki Ajax maçında, hatta bir Alanya maçında inanılmaz iyi işler yaptı. Hatta Dünya Kupası'nda Burak harika bir başlangıç yaptı. Maçın en iyi oyuncusuydu. Sonra nazar değdi. Bir kez de orada sakatlandı. Vallahi umarız kronikleşmez bu durum. Çünkü Galatasaray çok ciddi bir yatırım yaptı. 30-35 milyon euro. Ve oyuncu da Galatasaray'da ciddi bir maaş kazanıyor. Tamamen Galatasaray'ın aleyhine bir durum oluşur.
2: Peki abi, Osimhen ve Lemina'yı sorayım. Barcelona maçına yetişmesini bekliyor musun bu iki oyuncunun?
3: İki oyuncunun da Barcelona maçına yetişmesini bekliyorum. Galatasaray bu milli arada, 21 günlük milli arada salı gününe kadar antrenman yaptı. Salı gününden sonra 5 gün izin verdi hoca oyunculara. Ve bu oyuncular da bazıları, işte Osimhen, Lemina kendi ülkelerine gittiler bu izin döneminde ama bir taraftan tedavileri de devam ediyor. Bu 5 günlük izin bittikten sonra da Kemerburgaz tesislerinde takım bir araya gelecek. Kasımpaşa ve sonrasındaki Barcelona maçı hazırlıkları devam edecek. İki oyuncunun da çok ciddi sakatlıkları olmadığını söyleyelim ama belli bir süre tedavi görmeleri gerekiyor. Kasımpaşa maçında da Osimhen'in özellikle süre almasını bekliyorum. Lemina ile birlikte ikisinin de Barcelona maçına yetişme ihtimalleri yüksek.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kim yetişecek, kim yetişmeyecek, onun bilgilerini aktarırken Yakup biz geç kalıyorduk. Baktım hiç susmayacak gibi, bir nefes verse de arada alsa da biz oraya sıkışsak, bir kaynak yapsak falan diye düşünüyorduk öyle. Yaptık bir şeyler işte. Yakup ara bir bağlantı oldu. Biz de bir cuma gününü beraber yaşayacağız ki Türk futbol tarihi açısından özel günlerden bir tanesi. Öyle yani ne gerek var dediğimiz bir organizasyon. Zaten her şey bir burun kıvırma durumu var. Bir şeyi beğenmeme ve sürekli eleştirmeyle ilgili olarak bir hastalığımız var. Bu konu hakkında çok konuşmayacağım. Ama günlerden cuma, insanların kendini sevdiği, özgür hissetmeye başladığı, daha 6'ya kadar çalışma şeyi var. Yarın çalışacak olanlar için ayrı bir konuşma yapabilirim ama yarını tatil, pazar gününü öyle geçirip de pazartesi yeni bir haftaya başlayacak olan o 2 günlük küçük bir tatil gibi gelsin hafta sonu diye bekleyenler için güzel bir gün. Aramızda öyleleri de var. Biz hani sürekli çalışanlar için evden, oradan, buradan, şuradan telefon susmuyor. Yani izindeyken bile sana mutlaka bir şeyler danıştığında ya hala mı çalışıyorum diye düşünmek yerine ben artık kafayı kırdım şey yapıyorum mesela. Demek ki ben olmazsam diye hissetmeye başladım. Kendini daha özel hissetme. Ya hayat, insan kendine değer verdikçe hayatta sana bir şeyler veriyor moduna geçtim ben. Ben psikolojik olarak kendimi kandırmak gibi bir şey yani. Bu kendini kandırma olayıyla ilgili şöyle söyleyeceğim. Siz hiç şey duydunuz mu? Spor haccı diye bir şey duydunuz mu? Spor haccı nedir ya falan diyeceksin şimdi. Bildiğin spor haccı diye bir şey. Bu turizmle alakalı bir konu. Öncelikle futbol yıldızlarının bu dokunduğu sıradan şeyleri ziyaret noktasına dönüştürmek. Yani bu sadece bize özgü bir şey değil. Dünyada bir futbolcuya ait yer ve nesnelere anlam yüklemenin en çarpıcı örneklerinden biri biliyorsunuz ki Diego Armando Maradona'dır yani. Hani öyle ki Maradona hayranları üzerinden incelersek 1998'de Arjantin'in o Rosario kentinde Iglesia Maradona diye bir kilisede Maradona'nın kendisi futbolun tanrısı kabul ediliyor orada. Futbol tanrısına dualar ediliyor. Yani ayrı bir konu. Aziz kabul ediliyor. Saint falan gibi hani böyle. Napoli'de Barnicola deyse Maradona'ya ait olduğu iddia edilen bir saç teli yıllardır cam fanusta falan sergileniyor. Spor haccı falan dedikleri konu bu. Bir benzeri müzik dünyasında var. Beatles'ın 1969'da geçirdiği o müthiş yıllarda en büyük görüntülerinden bir tanesi biliyorsunuz. Abbey Road. Hani o bir yaya geçidi var ya oradan karşıdan karşıya geçerken bir poz verme durumu. İnsanlar orada o pozu vermek için yıllardır gidiyorlar mesela. O yaya geçidi bir turizm cenneti haline gelmiş. Sırada bekliyor insanlar yani. Abbey Road diye geçiyor. Şimdi işte celebrity ya da bu sporcu üzerinden bir ünlülük varsa bunun böyle bir durumu var. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Bu Trabzon'da Salah Yaylası diye bir yer çıktı şimdi yeni. Salah Yaylası. Geçenlerde Trabzonspor'un dünyaca ünlü oyuncusu Muhammed Salah Trabzon'da bir yaylaya gidiyor ve bir taşa oturuyor. Taşın adına Salah Taşı diye isim konuyor. Sonra yaylanın kaderi değişiyor. Oraya minibüs hatları falan başlıyor. Hani yaylaya Salah Taşı'na Salah Taşı Salah Taşı falan diyor. Öyle oraya oturdu diye herkes gidip orada Salah da buraya oturmuştu diyerek fotoğraf çekti. Gülüyorsunuz ama ya ben de gülüyorum ama hani böyle şeylere biz çok enteresan bir yaklaşımda bulunuyoruz. Hani buna putlaştırmak mı dersin, buna farklı bir bakış açısı mı dersin, buna bir hatıra mı dersin, buna bir anı mı dersin bilmiyorum artık herkes ona göre bir şey yapar. Yani aslında bunun hani psikolog anlamında, psikiyatr anlamında bir karşılığı mutlaka vardır. Hani buna mesela araştırmışlar etmişler sormuşlar. Doktor Seren Akıncı diyor ki spor psikolojisi uzmanı Doktor Seren Akıncı diyor ki sembolik bir temas kurma isteği onunla aynı duyguları paylaşma anlamına gelir diyor. Yani onun oturduğu yere oturmak sanki ona temas etmek gibi diyor. Zamanında o da yapmıştı, ben de yapınca ikimiz de aynı kaderi paylaşıyoruz ve aynı duyguları hissediyoruz. Onunla o an biriz diyor yani. O ne hissettiyse ben de onu yaptım diyor.

kramponuna sahip olmak, işte onun tişörtü, onun forması falan, onlar çok ayrı bir konu. Yani onun oturduğu taşa oturmak falan gibi bir şey yani. Zamanında bir araştırın. Arda'nın da bir bankı vardı biliyorsunuz. Arda'nın bankı, yani bir futbolcu bir taşa oturur, taşın üstünde kuyruk oluşur. Bir başka futbolcu bir banka oturur. Bank turistik

Arda'da bu banka oturmuştu diye fotoğraf çektiren kaç Türk olduğunu biliyor musunuz siz? Barcelona'ya gittikten sonra. Hani Barcelona'ya gidiş nedeniniz Arda Ulu olabilir mi? Arda Turan buradaydı falan diye. Barcelona'ya Messi için gidersin, Neymar için gidersin. Bizim için Arda'nın da yeri ayrıdır falan deyip ama düşünce olarak işte Arda'yı da bir destek amacıyla akrabasan, yakınıysan, hani çok sporu seviyorsan bile orada bir Arda olayı için de Arda'yı televizyonda izlersin, dersin ki 11'de mi falan diye. O kritik dönemde biliyorsun. Hani öyle bir şey var ya. Yani. Salah'ın tabii burada bir turist çekme durumu ayrı bir konu. 9 yıl öncesine dayanıyor bu Arda'nın bank olayı. Salah'ın da taş olayı artık yeni bir turizm anlamına geliyor. Ya Salah'ı belki yakından göremem ancak maçta uzaktan görebilirim ama oturduğu yere ben de oturabilirim. Bu da kişide, o da buradaydı, ben de buradayım. Aynı noktada buluştuk hissiyatı yaratıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çok enteresan bir şey yani. Yakında çocukları mesela getirip o taşta oğlum sol bacağını koy oraya, koy oraya sol bacağını, sürt biraz daha sürt falan deyip, hani Salah gibi sol bacağı olsun, onun gibi futbol aklı olsun falan deyip iki ayağını oraya böyle şey yapıp tamam orada vur taşa falan deyip, hani birileri bir şey çıkartır, bak benim oğlan futbolcu oldu, Salah taşına gitti orada bir dokundu bilmem ne falan, hani bir sürü şey olabilir yani, anladın mı? İleride bunları duyabiliriz yani. Ve bu ne zararı? Bak şimdi mesela bir tane mesaj var. Ne oldu? Ne dokundu ki sana diye hani. Ya ben bir dokunmadım ki. Dokunan insanları anlatıyorum zaten. Bana ne dokunsun yani? Dokunanlardan bahsediyor. Sana ne? Sana ne mesela, anladın mı? Diyor ki böyle bir turizm var yani. Şimdi Fransa'da şeye geldi. Kocaeli'ye geldi. Milli takım anlamında Zidane'ından Mbappe'sine, onun sonrasında işte Dembele'sinden Olise'sine falan, Rabiot bilmem ne falan, şu an Bahçecik'te otelde kalıyorlar. Bahçecik'te yani küçük bir semt, mahalle, anladın mı? Hani Bahçecik diye bahsediyoruz ya. Yalnız Fransız gazeteleri Bahçecik'ten bahsetmişler. Diyor ki, bunu buldum, okuyacağım size. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Türkiye ile Fransa arasında Kocaeli'de oynanacak dev maç öncesinde Fransız basınının gözü Kocaeli'ye çevrildi. Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Équipe kentle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Denizi var ama bir Florida değil. Kocaeli için yazmış. Denizi var ama burası Florida değil. Deniz var ama girilmiyor falan gibi, hani böyle şeyler yazılmış. Ya biz girdik öyle, hiçbir şey olmuyor. Fransız gazetesi bununla da yetinmiyor. Fransa milli takım oyuncularının perşembe günü kente geldiklerinde karşılaşacakları İzmit manzarasını da oyunculara anlatıyor. Haberde kentin bazı bölgeleri, yorgun ve köhne apartmanlar ve yapımı süren sanayi bölgelerinin oluşturduğu bir manzara olarak tarif ediliyor. Ayrıca çarşamba günü İzmit'te etkili olan şiddetli yağışın da burada dört mevsim birlikte yaşanabiliyor. Bir an yağmur, sonra güneş, sonrasında ne olacağı belli değil demiş. Allah Allah. Statla ilgili olarak da şey denmiş. Hugo Delhomme ve Damien Degore isimli muhabirlerin yapmış olduğu haberde İzmit'te deniz var ama burası tam olarak Florida değil. Ondan sonra bu benzetme Fransa'nın Dünya Kupası'nda Miami'de oynadığı İngiltere maçına gönderme yapılarak kurulduğu söyleniyor. Oradan bir atıf falan böyle aklınca, hani oraya bir çakallık makallık. Yorgun köhne apartmanlarla bilmem nelerle falan diye devam ederken, stadyumla ilgili olarak da 34 bin kişilik olduğu belirtilen Kocaeli Stadyumu'nun bulunduğu bölgeye pek de davetkar olmayan bir mahalle sözleriyle tanımlanmış. Ali Kahya için söylüyorlar bunu. Tekin gezmeyin, yalnız dolaşmayın oralarda. Çok pek davetkar değil. Gel gel diyebilir oradan bir yaşlı dede. Gel gel, ışığa gitmeyin. Ya ben sana şu iki tane medya mensubunu, dur kim gidiyor?

0: Maça ben hemen ayarlayayım onları da bir kenara çeksinler, şey desinler ya bak bu Kocaeli ile ilgili sana bir şey anlatayım diye. Ne istiyorsun kardeşim diye sorarlar adama. Hani Kocaeli öyle enteresan bir şey ki. Hani burada bir denizi var girilmiyor diyorsun da. Gel seni bir yarım saat sonrasında istersen Karadeniz'e sokabilirim. Yarım saat süre. Bir 20 dakika ver, seni istersen kayak pistine götürebilirim. İstiyorsan deniz değil göl tatlı su istiyorsan Sapanca'ya sokabilirim. Hani dere mere falan diyorsan Maşukiye taraflarında soğuk derelerden akan sular kenarında kiremitte şiş kiremitte köfte alabalık malabalık mantar kaşar falan o tarz göre güzel bir ağırlama yapabilirim. Hani ne istiyorsun birader, ne lazım size, ne vereyim abime var yani böyle ne var yani. İki tane demirden kule yapmışsın Eyfel diye satıyorsun falan gibi oraya hemen dönmüşsün, gömmeye başlamışsın. He, bir tane açmışsın oraya cadde koymuşsun. Oradan bana iki tane kahve kuru vasanlı artist öyle oraya dönmüş. He? Kocaeli'ymiş. Ne istiyorsun tipi? Ya zor bir gün aslında arkadaşlar, gerçekten zor bir gün yani. Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde oynayan millilerimiz Fransa ile mi karşılaşmalıydı? Evet, karşılaşacaksan en iyisiyle karşılaşasın kardeşim. Öyle biz de sürekli olarak hani ilerleyelim ama en kolaylarıyla ilerleyelim. O güdüden de kurtulmamız gerekiyor artık. Yani onu da bir aşmamız lazım. Çok zor bir fikstür çektik. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndesin. Ötekiler daha kolay ama. Ya abi işte orası Şampiyonlar Ligi. Oraya gelmek için uğraşıyordun. Oraya geliyorsun. En iyi benim, en büyük benim. Ben geldim oraya diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki çok zor kurallar falan. Abi orası zor zaten. Hani oraya zor olduğu için gidiyorsun. En iyiler orada olduğu için, sen onlarla birlikte olduğun için gidiyorsun yani. Anladın mı? Oraya gidiyor yani. Ama çok zor bir kura çektik. Bari bununla içeride oynasaydı falan dönüyor. Bununla içeride oynasaydım falan yani. Oradan da hani bir tarafından bari hiç olmazsa bir avantaj mı elde etsek gibi falan gibi. Ya Fransızlar geliyor. Biz 96 yılında ilk kez karşılaştığımızda bir özel karşılaşmada 4-0 yenilmişiz. 4 sene sonra aradan her golden sonra birer yıl uzaklaşmış aramız. 4-0 yenilince bir 4 yıl sonra bir daha karşılaşmışız. İstanbul'da bu sefer 2000 yılında. Kasım'da, 15 Kasım 2000'de. Orada da bir 4 yemişiz. Ondan sonra 3 yıl sonra Konfederasyon Kupası'nda bir 3-2 yenilmişiz. Sonra bir özel maç daha yapmışız 2009'da. 1-0 kaybetmişiz. Ama ne zamanki Euro 2020 elemeleri, bak Konfederasyon Kupası özel maçlar falan çok da takmamışız yani. Tın falan durumu. Ne zamanki iş ciddiye binmiş. Sen misin Fransa demişiz. 2000 yılında yani 2019'da Konya'da. Milli takıma iyi gelip Konya'ya iyi gelmeyen bir stat var yani. Orada sonra o da gitti. O büyü de bozuldu. 2-0'lık bir galibiyet almışız. Aynı sene içerisinde 4 ay sonra işte Haziran'da 2-0 yenmişiz. Ondan sonra Ekim'de, 14 Ekim'de de Paris'te 1-1 berabere kalmışız. Yine Euro 2020 elemeleri esnasında. Ya bu arada Konate çıktı. Yerine 20'lik Euro geldi. Sağ dizinden sakatlanan Fransa'nın stoperi Konate Milliler Ligi'ndeki 4 maçta da forma giyemeyecek Uluslar Ligi'nde ve Real Madridli oyuncunun yerine Manchester United'tan 20 yaşındaki Lenny Yoro ilk kez milli takıma çağrılıyor. O da forma şansı bekleyecek Zinedine Zidane'dan. Tabi Olise, Dembele, Mbappe hücum hattı karşısında işimiz zor. Ama daha önce de ne zorluklardan geçtik biz, neler yaşadık birader falan diye. Bunları da yaparız. Yani biz de Türkiye'yiz be kardeşim durumu var. Yani tarihimizde ilk kez yer aldığımız bir Uluslar A Ligi randevusuna çıkacağız ama date'imiz var Fransa ile date'imiz. Date'e çıkacağız ilk kez. Bir pişmaniye mi yapsak onları diye Kocaeli'de. He, geldiklerine pişmaniye mi olsalar diye. Öyle bir şey mi bağlasak diye. Yürüyüş yolunda onları böyle gezdirsek mi diye. Bir Fethiye Caddesi mi? Öyle bir şey işte. Biraz tabii Kocaeli'de memleketimiz olunca oradan oraya bağlama durumlarımız oluyor. Tabii burada Fransa'yı 21.45'te ağırlayacağız Kocaeli Stadı'nda ama bir tane manşet gördüm. Sözcü gazetesi atmış. Diğer spor gazetelerindeki manşetlere bakınca Fransa ile ilgili olarak öyle şey yok. Hadi çocuklar, bizim çocuklar falan filan muhabbeti yapılmışken hani bizim çocukların gala gecesi falan diye. İşte birinci gruptaki ilk maçımızda Fransa'yı kendi evimizde konuk ediyoruz. Çok da misafirperver olmamak gerekiyor gibi bakılmış. Ondan sonra böyle şeyler vardır. Gaza getirme değil de mesajı çakma mesela. Kesin şu horozun sesini. Hani neyle bütünleşiyor? İşte Avusturya maçı olsaydı şinitzel yemeye geldik falan hani. Öyle şeyler var ya. İşte nereye gidiyorsan. İşte horozlar deyince işte akla şeyler geliyor. Fransızlar geliyor. Kesin şu horozun sesini, vakitsiz ötmesin falan hani böyle şeyler. Bugün muhtemel 11'lere baktım. Bizim kafamızda bir 11 olayı var ya, artık biraz daha netleşmeye başladı. Çünkü eksik olan oyuncularla ilgili olarak o oynayacak mı, bu oynayacak mı, oynamayacak mı falan derken galiba Orkun yok, onu söyleyeyim. Net bir açıklama gelmedi. İlla öyle bir şey görmedim. Yeni bir açıklama varsa paylaşırsanız sevinirim. Ama defans hattına baktığımda ben mesela Ferdi'yi görmedim birçok şeyde, muhtemel 11'de. Ferdi yok mesela, yazmıyor. Bir tek Hürriyet gazetesinde gördüm Ferdi'yi. Eren'i koymuşlar daha çok. Bir bilgi doğrultusunda mı, tahmin üzerinden mi gidiliyor? Hani ben hani Ferdi'yi yazıp ondan sonra kadroyu oluştururuz diye düşünenlerdenim. Çünkü hani Ferdi'nin oyun anlayışıyla alakalı, ama tabii burada kesici özellik, biraz daha hız daha ön plana çıkabilir. Orada neden bir Eren olmasın, neden Mustafa Eskellaç düşünülmesin falan moduna da girerim. Yani orada öyle bir şeyim yok. İlla olmalı diye bir kaide yok. Hasan Ali'nin durdurduğu Mbappe'yi hani herkes durdurabilir moduna da girmiyoruz. Tabii ki o günkü ayrı bir konu. Mbappe'yi Akmeşe'ye mi götürsek diye, olur, neden olmasın yani. Sabah erken uyanır bizimle beraber. Güzel olur gece. Gece ağır geçebilir Akmeşe onun için. Neymiş bu? Bir dakika dur. He abi, sana al kadroyu vereyim demiş. Abi sana al kadroyu vereyim, Montella yollamış bir mesaj. Sanki öyle bir şey değil mi? Abi al sana kadroyu vereyim ne demek ya? Montella bilmiyor olabilir şu an kadroyu. Kimi koyarsın kaleye? Önce öyle başlayalım. Herkes Uğurcan diyor. Bu Uğurcan için de aslında büyük bir sınav. Yani hem takımındaki performansını etkileyebilecek, hem de milli takımdaki işte, evet ya, kale dediğinde akla ilk Uğurcan gelmeliyi de düşündürebilecek bir şey. Akılda, çünkü başka bir alternatifi yoktu bundan bir sene öncesinde. Sokaktaki 10 kişiye sorsanız tabii ki Uğurcan diyerek konuya başlardı. Neden bu hale geldi? Sebebi de tabii ki işte kendi takımındaki performans düşüklüğü, hem Avrupa arenasında hem lig serüveninde ki performans düşüklüğü. Ben yine de diğer alternatifler üzerinden bakarsan, Altay mı Uğurcan mı Uğurcan, Muhammed mi Uğurcan mı Uğurcan, Okan mı Uğurcan mı Uğurcan, hani oyunun üzerinden gidersem Uğurcan. Şimdi yiğidi öldür, hakkını ver derler ya. Ferdi mi Eren mi? Ferdi. Abdülkerim, Emirhan, Adil arasında Abdülkerim'le başlama ihtimalim yüksek. Beşiktaşlı duygusallığı yapmanın bir anlamı yok ki. Merih'le Abdülkerim uyumunun biraz daha düşününce olabilir. İki deli çünkü Emirhan, Merih. Hani iki deli bir araya gelmemeli. Orada hani bir kırmızı çıkma ihtimali daha ağır basabilir bana. Öyle geliyor çünkü. Biraz kontrolsüz güç gibi kullanılabilir. Abdülkerim, Merih gibi düşündüm. Elbette şey de olabilir. Ya buna
1: Ozan Kabak Abdülkerim diyen de olabilir. Ona da bir şey demem.

ayrı konu. Ama ben Melih Abdülkerim derim. Zeki'yi koyarım. Başka alternatifi yok zaten. Mustafa'yı devşirme olarak sol bekten sağ beke çektiler. Onu da geçtim. Önlerine Orkun yoksa eğer, zaten soldan başlarsam bir Salih İsmail durumu yaşayabilirim, ama Salih ve İsmail de zaten sağ ayaklı oldukları için. Hani Orkun, Bartu, Demirege diye bir alternatif var çünkü. Hani ön libero'da solda oynayabilecek oyuncu anlamında söylüyorum yani. Yani neden olmasın dersek mesela Bartu Salih olmaz mıya dönebilirim. Hani Fransa olmasa kesin dönerim de, Fransa var diye zaten böyle bir daha kesici özellik, daha aklı başında, daha olgun, daha tecrübe arayışlarım o yüzden öyle oluyor yani. Evet tamam, Salih İsmail sağlı sollu koy. Oraya da okuyayım. Önde Arda, başka bir alternatifim yok. Kerem ve Deniz, ikisini birlikte kullanma durumu. O da olur. Yani Kerem'i kanada mı koyarım? Koymam. Ben böyle bir Fransa karşısında biraz daha şey yapabilirim. Mesela Oğuz, Deniz, Barış, Alper olabilir. Yani düşünce olarak bilmem. Aman Montellamayım, ben kendi kafamla 11 oluşturmaya çalışıyorum. Bir de kendi kendime havalara girdim şeymiş gibi. Oraya döndüm yani. Mesajlara da bakıyorum da bu arada. Yazan yazana. Salih İsmail önlerinde Arda olur. Başka da bir şey olmaz deniyor yani. Yani bu ülkelerden tecrübe edinmek, bu ülkelerin oynadığı futboldan tat çıkartmak, tad almak falan, bunlar çok kıymetli şeyler arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz yani, öyle bir mesaj gelmiş. A grubunda kalmak önemli abi. Yani bu ülkelerle oynamak, tecrübe edinmek önemli, tadını çıkarmalılar. Salih İsmail önde, Arda olur demiş. Ferdi hafta sonu Brighton'la, dur bakayım. Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki 3 rakibi de yeni teknik direktörüyle ilk maçlara çıkıyor. Fransa'da Zinedine Zidane var. İtalya'da Mancini geldi biliyorsunuz, Roberto. Belçika'da da Mark Van Bommel geldi. Şimdi ister istemez yeni teknik adamlar için yeni maçlar, ilk maçlar çok kıymetli olur. Ve oyuncuların da milli forma, böyle hani kafalarında bir tereddüt varsa, hani girer miyim, çağrılır mıyım düşüncesi varsa, o ispat çabasına falan dönüşür yani. Yoksa Fransa milli takımında Konate'nin, işte Konde'nin, ondan sonra ne Olise'nin ya da ne bileyim Dembele ile Mbappe'nin falan çağrılmama ihtimali zaten yok. Hani bunu birkaç tane oyuncu düşünür şu an ilk 11 haricindeki yedek kadroda. Kulübede oturan oyunculardan kafasına şey olur, acaba hani bir daha çağrılır mıyım falan düşüncesi olabilir. Bizde de öyle mesela. Hani İlhan Fakalı bir daha çağrılır mı? Ondan sonra bir de Adil bir daha çağrılır mı? Başka kim olabilir? İşte Can olabilir, Deniz olabilir, işte Demirege olabilir, Bartu olabilir falan. Öyle şeyler yani. Aral bir ihtimal olabilir falan. Sonrası konuşulur. Şimdi bugün inanılmaz maçlar var. Dün de vardı. Xavi Hernandez ve Klopp'un ilk sınavlarını verdikleri gecenin maçında Almanya, Hollanda deplasmanında öne geçti, ancak uzatmada yediği golle bir puana razı oldu. Dünkü maçta ilk Hollanda'nın golü sonrasında kaleciye yapılan bir engelleme faul dolayısıyla iptal edilen, VAR'dan dönen bir maçtı. Hani nasıl geçer diye. Çok deneme maçıydı ya. Böyle şey gibi değil yani, tadından yenmeyecek falan. Ahmet Beşiktaş maçı daha keyifliydi yani. Net söyleyeyim size. Sonra İrlanda Cumhuriyeti'ni Kosova sahasında 1-0 yendi. Vedat Muriç'le. Baştan sona üstün oynayan takımdı Balkan ekibi ve 3 puanı getiren gol 83'te Fenerbahçe'nin Muriç'ten geliyor. Bu bir oyuncu için milli takımda ve kendi takımında goller atıyor olması müthiş bir şey. Moral, motivasyon anlamında.

yüzden Kosova'da Ahmet Sporlu Delova 90, Beşiktaşlı Raşitsa 17 dakika sahada kalmışlar. Grubun diğer maçında Avusturya İsrail'i 3-1 mağlup etmiş. A Ligi 2. gruptaki dev maçta dediğimiz gibi bir birlik bir beraberlik vardı Hollanda-Almanya maçında. Sonra Portekiz Galler'i 1-0'la, Norveç-Danimarka İskandinav derbisinde 3-2'lik Norveç galibiyeti var. D Ligi 1. grupta Andorra-Malta. Buralardaydık hatırlarsanız. Andorra, Malta falan tanıdık gelir. Eski arkadaşlar bizim. He? Ne dersiniz? Andorra, Malta. Onları da nereden geldiğini de unutmayacaksın tabii ki falan gibi. Liechtenstein, Litvanya maçları falan. He? Çek bir Litvanya, Letonya o taraflardan. 2-0'lık galibiyet Litvanya. Liechtenstein'i yenmiş. Kardeş üzülmüş. O da bizim eski dostumuz sonuçta. Onunla üzülüp, hani onunla üzülüp, onunla sevinmek, onunla bir olmak. Malta Andorra maçı 2-1'lik bir Malta galibiyeti. Şey var, Uruguay milli takımı özel maçlar var. Torreira 3-1 kaybetti Japonya'ya. Uruguay milli takımı Japonya ile deplasmanda oynadığı özel maçta 3-1'lik bir mağlubiyet aldı. Kuryu Matsuki ve Maximilian Arujo. Onun karşılıklı golleriyle bir birlik bir beraberlik de var. Ondan sonra neydi? Oh galiba değil mi? 3-0'lık bir galibiyet mi aldı Güney Kore'de? O da 3-0 yendi. Kimi yendi onlar? Ekvador'u mu yendi? Ekvador'u yendi Güney Kore galiba hemen. Oh'un rahatsızlığı şöyle bir şey bu arada. Maçta işte takım anonsu yapılırken 8 numara falan, hani Mingyungo falan filan diye öyle şey böyle 7 numara Yangında o falan dendi de fotoğraflar çıkıyor ya, Oh'un fotoğrafı çıktığında rahatsız kartal pençeleri yapmış Güney Kore formasıyla, milli takım formasıyla hala orada o alışkanlık elde kalmış, pençeleri açmış oraya, kartal pençesi, kel kartal gibi orada duruyor öyle yani. Yeah. Ama bugün de güzel maçlar var. Onu söyleyeyim yani. Gürcistan, Kuzey İrlanda, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Bosna Hersek, İsveç, Romanya, Ermenistan, Letonya, Karadağ, Güney Kıbrıs maçları var. Çok da güzel maçlar yokmuş. Ya diğer grupları tabii. Bizde mesela aynı saatte İtalya, Belçika maçı var. Kaç kişi seyreder bilmiyorum ama bizim gidişata göre hani bir şey olur da sevmediğimiz bir şey. Bak bakayım şu İtalya'yı bari yenebilir miyiz deyip oraya bir geçiş yaşanabilir yani. Oradan oraya bir zıplama durumu olabilir. Orkun yok, Hakan yok. Diğer oyuncular da formsuz. Sıkıntı aslında, büyük bir ihtimalle ne olacak diyor. Ortada bir problem var. Hani ortada bir problem mi var arkadaşlar falan diye. Ortada bir problem var. Orta sahada bir problem var. Ya. Bu arada Güney Kore'nin simgesi kaplan. O nedenle pençe yapmış da olabilir mi deyip. Hani sonuç itibariyle bir taşla iki kuş mu diye soran da oluyor tabii. Oradan nereye bağlarsan, ne kadar, nasıl görmek istiyorsan var ya. Ben öyle baktım mesela. Sen de şey diyebilirsin ya. Her şeyde kartal pençesi falan. Kaplan abi onlarınki de, onda da var falan diyeyim. Adam o pençeyi öyle şey yapmazsın ki, açmazsın ki elleri. Kartal da açarsın elleri. Orada yumruk yaparsın. Şey gibi olur yani. Wolverine gibi. Fıf diye demirler çıkıyor falan. Onun gibi şey düşün ya. Tırnakların çıkması lazım. Burada pençe var. Hazır çıkmış tırnaklı yani. Hani öyle düşün yani. Doğan abi, bu ülke Cebeli Tarık'la maç yaptı. Ne günlerdi, nereden nereye geldik be diyor. Cebeli Tarık Boğaz'dan geçer miyiz? Bizim Boğaz mı, onların Boğaz mı diye. Hadi bakalım falan diye öyle konuşuyorduk o dönemler. Hakan yok, Orkun yok. Diğer oyuncular da formsuz. Kerem, Deniz, Barış zaten soru işareti. Bunlar formsuz. Sadece Arda öne çıkıyor. Ben olsam Can Uzun'u forvete sahte 9 koyarım. Oynayabilen de bir oyuncu Can aslında diye yazmış. UEFA tarafından hazırlık maçları yerine yapılmış bir turnuva ama bir aylık ligleri erteleme nedir ya? UEFA iyice sapıtmış değil mi diye. Ya benim annemin bir tane lafı vardır.
Bilmiyorum, sizin anneniz de falan kullanır mı, etrafınızda hiç duydunuz mu öyle bir şey diye. Manyamış diye, hani öyle öyle derdi yani, yumuşatarak mı söylemek acaba, koca manyak falan diye öyle bir şey söylemiyordu ama manyamış derdi hani böyle. Hani benim için çoğunlukla kullandı mesela, Doğan böyle böyle yapmış, ah manyamış falan diye. Yani öyle bir şey söyler benim için. Hani UEFA iyice şaşırdı yani. İyice sapıttı yani. Şimdi bizim liglerimiz iyi gidiyor, her şey güzeldi. Ne gerek var şimdi Fransa, Mıransa, İtalya, Belçika falan şimdi. Ne gerek var sakatlık, Allah korusun bir şey olur deyip lige, takıma yansır diye bir endişe. Sonra da milli duygular falan diye. Arkadaş, asfaltta oynasınlar, kaldırımda seyrederiz falan diye. Yeter ki o bayrak varsa o forma üzerinde falan diye böyle bir gaza getirme durumu. Arar buluruz izini falan. Bugün öyle. Bugün biraz milli takım günü. Günlerden çocuklar. Bizim çocuklar. Ona da karşıyız değil mi? Birileri de ondan rahatsız. Bizim çocuklar nedir? Filenin sultanları, efeleri falan. O bile batıyor birilerine, biliyorsunuz. Ya bu nedir ya, filenin sultanları, bizim çocuklar falan. Bu emekli albay var ya hani, atletle balkonda oturup oraya park etmeyin, oğlum orada oynamayın, amma gürültü yap da, aygazca her 10 dakikada bir geçiyorsun burada öttürüyorsun, aşağıki mahallede gıkın çıkmıyor falan deyip her şeyden rahatsız olan var ya, silecekleri kaldıran albay emeklisi öyle. Biraz daha disiplin ister çünkü burada olmaması gereken kurallar, burası nizamiye gibi düşünür böyle hani içeri girdiğinde. Herkes bir itimar göstersin falan diye. Albayım saygılar. Saygılar efendim, saygılar. Hürmetler efendim falan gibi. Orada o eleştiri yapan arkadaşlarımız var burada mesela. Öyle atletle oturup balkonda bizi dinleyen var yani öyle. Öyle mi olur? Ya, çok biliyorsun onu yapmayı bilmem ne falan. Sürekli yayının sileceğini kaldıran arkadaşlar. Emre bunlardan çok rahatsız oluyor. Hemen ne demek falan diye. Emre her şeyi bilen biri. Her şeyi bilen biri gerçekten. Yani okuduğu için bilen biri. Hani attığı için falan değil öyle. Bizim mahallede de vardı. Her şeyi bildiğini zanneden birileri vardır mesela böyle. İlk o yapmıştır. Böyle her şey onun başında gelmiştir. Yani bütün her şeyi o da yaşamıştır. Benim var etrafım mesela. Ben o ortama girerken böyle can havliyle gireyim. Hayırdır Doğan ne oldu falan deyip. Bir saniye. Anlatacağım. Ne büyük bir, o kadar büyük bir felaketten döndük ki Allah hepimizi korudu arkadaş. Ne oldu lan falan diye. Bir dakika bir su verin be. Ah, falan diye hani öyle bir girerim içeriye. O öyle sakin oturur. Hayırdır birader ne oldu falan gibi bir şey. Abi şu karki mahalleden bizim Rıdvan abinin dükkanını oradan aşağı saldım kendimi. İniyorum. Abi bir gürültü bir ses. Bir meteor düşmez mi arkama falan. Bam diye. Ne diyorsun demin ki sarsıntı muydu falan diye. Oradan hemen o şey çıkar mesela. Ya, oğlum geçen hafta bana da düştü ya. Hiçbiriniz bu kadar. Biz gelip böyle nefes nefese mi anlattık falan diye anlatır. Ona da düşmüştür o meteor, anladın mı yani. Eksik kalmaz yani. Lan meteor bizim yazdı köyde de geçen bize düştü falan diye. Hemen oraya geçer yani. Ya. Silecekleri kaldıran albaylardan biri benim diyen mesaj var biliyor musunuz şu an? Sayın komutanım. Komutanım. Falan diye var. Silecekleri kaldıran. Abi ben abdestimi aldım, niyet ettim az gol yemeye diyerek başlarım izlemeye demiş. Doğan bizim Çorum'da gençlere göbelle denir. Ben de milli oyunculara hadi bizim göbelleler diyorum demiş. Göbeller. He. Ya bir tane kızcağız var, onu ara sıra böyle denk geliyorum. Takibe de almadım. Neden almadım bilmiyorum. Ara sıra şey yapıyor böyle. Kastamonulular diyor. Böyle böyle yaparlar diyor. Önce böyle konuşurlar ama diyor yeri geldiğinde de Kastamonu şivesine dönüyor. Kastamonu diye. Öyle kendi şiveleri işte kendi lisanlarıyla konuşurlar. Biz de buna böyle derler, buna böyle derler var ya hani böyle. Çok gol yiyene ne derler? Hani bize bu akşam öyle bir şey derler mi? Yoksa ya hani Fransa, hani Mbappe'ydi, Zidane gelmişti. O da olabilir. Yarını çok merak ediyorum ben. Yani yarın ne konuşacağım? Daha doğrusu geceden başlayacağız da.
Hep oraya dönecek konu hani. Ne oldu? Dembeleler, Mbappeler, o liseler falan. Ha? Hayırdır bir an falan. O mod da olabilir. Abi adamlar içimizden geçti.

de olabilir. Hani hepsini düşünmek lazım, anlatabiliyor muyum? Zinedine Zidane'ın ilk milli sınavı, bizimkisi daha tecrübeli falan diye mi bakalım mesela? Bizim kaçıncı tecrübemiz? Kalede Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim Ferdi, Oğuz Salih İsmail, Arda Kerem Deniz, hadi Montella, hadi çocuklar, hadi yapma bunu, yapma Servet. Oraya mı döneriz? Atmosfer iyi, Kocaeli türbünleriyle, halkıyla bütünleşmiş durum. Bana diyorlar ki stadın orada otopark var mı? Gitmeyin. Yani devlet erkanı falan da orada oluyor. Yolları kapatıyorlar. Ondan sonra 3-4 kilometre yürümek zorunda kalıyorsunuz. En güzelini söylüyorum size. Arkadaşlar gidecek olanlar varsa. Herhangi bir yerde. Ne güzergahı olarak söyleyeyim size. İzmit merkez üzerinden gelirseniz. Yani batı girişinden girip otoban tarafından İstanbul'dan geliyorsanız. Ya da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan giriyorsanız, Doğu giriş tarafından girerseniz o otogar tarafına geliyor. Otogar tarafına geldiğinizde orada arabayı park edebileceğiniz bir yer bulabilirsiniz. Bir otogar tarafında bir otopark bulursunuz. Oradan tramvay kalkıyor. O tramvay stada da gidiyor. Stada giden bir tramvay orada. Ya da biraz daha hani bir şeyler de yeriz falan diyorsanız Yahya Kaptan Yuvam tarzında yerleşkeler var orada. Onların da önünden tramvay geçiyor. Orada da kafeteryalar, restoranlar, alışveriş merkezleri falan yani oralarda bulunabilirsiniz. Arabayı oraya bırakıp büyük bir ihtimalle tramvayla gidip gelmek çok daha mantıklı olacaktır. İzmit kartımız, işte kent kart bilmem ne falan yok, nasıl bineceğiz falan diye kredi kartı da geçerli arkadaşlar. Günlük bir ücreti var işte onun. Kredi kartı herhangi bir dokunmatik öyle şeyli, temassız ödemeyle yapabileceğiniz turnikelerden geçebiliyorsunuz. İşte 4 kişi geçip 2 kişi basmalar elbette olacaktır. Kalabalık falan, güvenlik falan. Hayırdır biraz sen bastık ya abi demin falan diye. Öyle şeyler yaşanacaktır bir sürü. Ek seferler konulacağı söyleniyor falan ama. Bazen devlet erkanı geldiğinde stat çevresi, bir de fabrikalar etrafta çok şey de değil yani hani. 2 tane, 3 tane, 4 tane fabrika var. Oradan ulaşım konusunda da güzel yerler var falan. Hani orada biraz şey olabilir. Ulaşım konusunu biraz erken gitmeye çalışın. Biraz daha geç çıkın falan gibi şeyler de söyleyebilirim ama. Hayırlısı artık gittiysek ceremesini de çekeceğiz. Ya da güzelliğiyle beraber belki hiç aklımıza bile gelmeyecek. Ulan ne yendik falan derken yürüye yürüye İzmit merkeze gelmişiz de olabilir ya. Kocaeli'den Yasin sevgiler diyor. 18.30'dan sonra tramvaylar ücretsiz abi, haberin olsun demiş. Geleceklere söyler misin demiş. Beleşte tramvay var. Siz 17 gibi binin dolaşın hepsi İzmit'i, öyle inmeyip öyle şey diyebilir. Bir sonraki şey, sonraki istasyon ne var? Fuar. Fair falan diye yani. Fuar, fair. Milli irade meydanı falan böyle şeyler. Yahya Kaptan falan. Yenişehir. Ne var başka? Fevziye falan. Fevziye derken de öyle yapay zeka olduğu için sesler biraz şeye dönüyordu. Yeni Cuma falan. Öyle duraklardan geçersin. Stada Ali şeye, Kocaeli stadına gidersiniz arkadaşlar. Var öyle arkadaşlar, hemen sordular dünden arayıp böyle, abi nerede ne yiyelim, nereye oturalım, nasıl gidelim. Emre Bey, Doğan Öncel'in programını da dinliyoruz da böyle sizin ortam gibi ortam olmuyor, gerilmiyor kimse, gayet normal geçiyor deyip Emre'ye mesaj atmışlar. Ben okuyayım da Emre dinliyorsa falan diye. Abi şu cuma duasını okuyabilir misin deyip yazmışlar. Bir Gastamonulu olarak şivemiz geliveriyon, gidiveriyon. Yalnız Gastamonu dışında yaşayanlar da yok sevgili Doğan önce. Sohbet harika, teşekkürler bu arada demiş. Rabbimiz bizi, ailemizi ve tüm inananları bu mübarek günün hürmetine affet. Kalbimizdeki gizli dilekleri hayırlısıyla ömrümüze nasip et. Sıkıntıda olanlara ferahlık, dertlilere deva, hastalara şifa ver. Evlerimize huzur, rızkımıza bereket, adımlarımıza kolaylık ihsan eyle. Bizleri sevdiklerimizle
imtihan etme, görünür görünmez kazalardan, kötülüklerden ve darda kalmaktan sana sığınırız,

0: Yüzümüzden tebessümü, dualarımızı eksik etme, cevapsız bırakma Rabbim. Kalbimizi sensiz bırakma Allah'ım, amin şeklinde bir dua yollamış. Hepimiz için geçerli. Böyle bir mesaj Emre Tilev'e atmıştım Doğan Bey. Emre Tilev'e böyle bir mesaj atmıştım diyor. İnternet çekmiyor, Fransızlar ne yapacak diyor İrfan 25. Onların vardır kendi internetleri, oraya bakmazlar. Next Station. Fuar falan diye. Dodo her sene 3-4 tane taş düşürmüşlüğüm var. Görmeye gelmek isteyen varsa beklerim. Salah olmasak da bizim de taşımız var yani diyor. Erkan erkek ismidir. Evet. Erkan. A inceltmesi şapkası varsa A'da devletin sayılı kimseleri anlamına gelebilir. Ergan, Erkan. Erkan, Erkan. Öyle hani Erkan olarak okunur. Erkan olarak okunur. Kelimesinin farklılıkları. Devlet Erkanı. Erkanı. Erkanı, Erkanı gibi. Anladın mı? Orada bir nacizane tavsiyemdir diye yazılmış. Kolay gelsin, Fatih hocamızı severiz. Fakat bazı mecralarda etrafında gazeteciler oturup ben Okan Hoca varken falan diye söze girip istemem yan cebimde burada der gibi yorumlarını utanarak izliyoruz. Hani ne demek Okan başarılı ve devam etmeli? Benim böyle bir düşüncem yok demeli. Diyemiyor tam olarak demiş. Süleyman da. Süleyman, Süleyman okunuyor doğru. Doğan abi kolay gelsin, İstanbul'dan Süleyman ben. Bartın'da bir arkadaş vardı, onun bağlam, ha Refik. Refik şey dedi ya abi, milli takımla ilgili bilgi vereyim mi diye. Hani Fransa ile ilgili anlatacak da ben çok anlatmasını istemedim. Canımızı sıkabilir yani abi, kanatlardan hani şöyle oluyor işte, öbür taraftan işte Kone mi oynar, Rabiot mu oynar, öbür taraftan Upamecano mu vardır, Konate mi çıkar, bilmem işte Maigna'nın performansı kalede falan, bir anlatır, ondan sonra şeye döneriz yani. Yani canımız sıkılmasın diye ben çok bağlanmak istemedim. Ya. Selamlar. Sefaköy'den Halil, ben milliler hazır Kocaeli'ye gitmişken bir iki fabrika gezdirsinler. Hem milli formanın hem de sahip oldukları imkanların farkına varırlar belki. Prim de istemezler bundan sonra. He, fabrika çalışanlarını görsünler diyor. Ne şartlarda çalışıyor insanlar diye. Ne güzel okudun, amin, Allah'ına kurban olayım Doğancım demiş. Gönderen de sizin de okuyan da Allah razı olsun demiş. Kartal'dan Nuri. Kartal'dan Nuri Kartal hem de. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ercan, Doğan abi, Ahmet Spor'un Beşiktaş'tan daha fazla forma satışı yaptığını söyleyebilir misin demiş. Bilsem söylerim de bilmiyorum ki, söyleyebilir miyim? Diyebilir miyiz? He? Olur mu böyle bir şey? Var mı bilgi, dayanak, belgelerle mi konuşuyoruz yoksa afaki mi böyle şeyler? Arkadaşlar hani duyduğuma göre böyle böyle diyorlar abi, ne diyorsun deyip hani mış o kısımları geçelim. Net olalım. Olabilir mi diye. Yani tabii ki dünyanın birçok yerinde Ahmet'i destekleyen taraftar sayısı fazladır. Oradan da bakmak lazım. Sadece İstanbul'da Beşiktaş semtinde satılan bir forma değil bu da. Türkiye'nin birçok yerinden herkes biliyor zaten yani. Abi sen Yahya Kaptan yuvamı Akarca dedikçe üniversite yıllarım geldi aklıma. Benim ikinci memleketimdir demiş. Sen ama Gündoğdu ya, Gündoğdu. Yani oraya Umuttepe falan o taraflara çıkıyorsun sen. Yani okul yılları biraz böyle üniversitenin ilk kampüslerinin o işte bulvar mevkii, tam böyle yürüyüş yolu bitişi, Cumhuriyet Parkı'nın olduğu yerler falan, onlar ayrı konu tabii de. O yıllar güzeldi be, okul yılları. Akarca makarca yuvam muvam falan deyince tabii Yahya Kaptan bir dönemin Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için İzmit'i severim be deyip kopamayan birçok arkadaş var öyle. Abi inşallah Yılmaz Vural'ın bir maç sonrasındaki röportajına benzemez. Hatırlıyor musun neler demişti, ne yaptılar bize diye sorduklarında ya. Zidane bizimle mi milli olacak şimdi diye. Mesaja baksana ya. Zidane'ın ilk milli tecrübesi olacakmış da bizimle mi yaşayacak diye soruyorlar diye öyle neler neler yazıyorlar ya. Ya Cihan tam senlik dinleyici var, gel. Çok güzel dinleyici yaptı bugün. Buraya gelsene, girince alışıyorsun zaten, gel gel. Çok güzeldi. Ben de öyleyim, herkes öyle.
1: Neden acaba?
0: Emre Tile bulaştırdı.
1: O mu yaptı?
0: Evet. Buraya bıraktı mikrobu.
1: Çok kötü oldu.
0: Hepimiz etkilendik.
1: Vallahi çok kötü.
0: Ya ve ara sıra böyle mikrofonu kapatıp burun falan çekiyorum böyle çaktırmadan, ayıp olmasın diye. Yani konuşurken de bazen tıkanıyor, ne yapayım mı? Burada ya, konuş konuş konuş. Yapacak bir şey yok. Dur reklama gidelim. Bir ara verelim. Bir şey yapalım ya. Ay.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle. Reklam bitti. Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
5: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesine de yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti. Reklam.
5: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesine de yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi

0: sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan, Batrokov'a pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

hattını da açalım, mesajları da okumaya başlayalım. 0212 273 10 üzerinden hem telefon hem mesaj yollayabilirsiniz. WhatsApp üzerinden orada bir bakalım ne var ne yok, şöyle bir gözle gezdirelim. Bu arada Çorum Spor'da Uçar dediler, gitti. Uğur Hoca vardı, Uğur Uçar, soyad gibi. Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan bir açıklamada önce bir Abdullah Avcı diye duydum, sonra Burak Yılmaz geldi denildi. Zaten cebinde fikstürle gezen teknik adamlar var ama Uğur Hoca'nın neden ayrıldığı ile ilgili bir bilgiye çok fazla vakıf değilim. Ama burada detaylar var gibi gözüküyor. Nedenmiş? Kulüpten yapılan bir açıklama. Teknik direktörümüz Uğur Uçar'la karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyoruz denmiş, o kadar. Bir şey yok. Hani hocanın ben artık yapamayacağım deyişi mi, yoksa takımın ona olan inancı mı, yönetimle aralarındaki ekonomik kriz mi, transfer istediği yapılmadı, bu takım olmaz böyle falan diye baskılar mı, bir şeyler var mutlaka sorun olarak da, bunlar zaten dile getirilmez ama öğrenmek çok da zor değil. Hani bu konuyla ilgili olarak Uğur Hoca beklenen bir şey değildi. Çünkü Uğur Uçar gitti, yerine Abdullah Avcı geldi dendi. Şimdi de Arca Çorum teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiği açıklandı. Neden mesela Abdullah Avcı neden olmadı? Ya da Abdullah Avcı ismi neden ilk olarak söylendi? Ona da bakmak lazım. Ki Burak Yılmaz bir dönem Kayseri, Kasımpaşa, Antep hatırlıyorum ben. Şimdi de ilk Beşiktaş'ta başlamamış

mıydı? Burak Hoca ilk kariyerine ilk Beşiktaş'ta başladı. Sonra Kayseri, Kasımpaşa mı? Kayseri, Antep neyse oralarda çalıştı. Şimdi de Çorum başında. Gelecek vaat eden teknik adam desem evet doğru söylüyorsun diyen kaç kişi çıkar? Şüphe duyarım. Burak Hoca ile ilgili olarak şey yok çünkü hani. Evet ya iyi top oynatıyor gibi böyle bir yer etmiş bir durum düşünce var mı aklınızda? Hani iyi tercih yapmışlar gibi bir şey olur mu yani? Burak Hoca o hissiyatı vermedi kimseye. Maalesef. Gündoğdu dedin ya bir anda 40 ağaca gitti benim kafa diye yazmış. Güzel. İyi yayınlar. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kırılmamış. Rekor bırakmayan, Kadıköy mağlubiyeti olmayan Okan Buruk'un sonuna kadar arkasındayım diye bir mesaj gelmiş. Zidane'ın ilk maçı olması bizim için daha sıkıntılı olacak. Fransız oyuncular daha istekli olacaktır diye düşünüyorum demiş. Yakup Çınar bugün hangi tribünde olur sence diye. Ama arkadaşlar. Doğan abi bunlar kendilerini kimlerle mukayese ettiklerini bilmiyorlar diye yazmış. Sen gün doğdu diye başladın ben ayağa kalktım devam ettim abi diye yazmış. Niye okumuyorsun diyen Bayrampaşa'dan Ramazan mıydı bu arkadaş? Ramazan galiba değil mi? Beni sevmediğini biliyorum ama diye mesaj yazmış. Yalnız sana işim düştü. Akşam arkadaşlarla 5'te yola çıkacağız. Maça gideceğiz. Yetişir miyiz? Özel arabayla gideceğiz. Yetişirsiniz 5'te. Yani 21.45'te arkadaşlar maç. 5'te çıksanız biraz asfaltlama sıkıntısı var. Belli noktalarda otoyolu kullanamıyorsun. E5'e inmek durumunda kalıyorsun. Eğer üst yoldan gidersen şehir merkezine indiğinde orada da bazı yolların kapalı olduğunu söyleyebilirim ama ben Kuzey Marmara'yı tercih etmenizi tavsiye ederim. Oradan doğu girişinden Kocaeli otogar tarafından girip arabayı oralarda bırakın. Toplu taşımayla devam edin derim gidecek olanlara. Kocaeli Üniversitesi candır. Şu an İstanbul'da memleketim Ordu'ya gidiyorum. Dün akşam İzmit'te bir abimi ziyarette bulundum. İzmit'e uğramasam olmaz. İzmit'in çene suyunu içen İzmit'ten bir daha kopamazmış derler. Emrah Gönay yollamış. Eyvallah. Selam Dodo. Uçar hocama yazık oldu. Oldu da şimdi Çorum Spor'a yazık oldu. Yeni hocasıyla galiba demiş. Önce Uğur Uçar'a yazık oldu diye düşünüyordum. Burak'ı duyunca diyor. Burak Hoca'yı duyunca bu Çorum'a yazık oldu diyesim geldi diyor. Doğan abi Fenerbahçeli'nin bu konuda yorumunuzu merak ediyorum. Okan Buruk öyle ya da böyle 4 senedir şampiyon teknik direktör Galatasaray'da ağır eleştiriliyor. Fenerbahçe'de böyle bir durum olsa heykeli dikilirdi klişesi. Biz de sürekli başarılı olmayan teknik direktörleri getiriyoruz. Burada kim doğru yapıyor acaba diye yazılmış. Abi beraber yaşıyoruz bunun yorumu yok. İşkembeli nohutun hastasıyız diye. Neler yazıyor? He, gribal enfeksiyona karşı iyi gelebilecek alternatifler sunulmuş. Alternatif tıp önerileri geliyor sağ olsunlar. Burun mu tıkalı? Bak ne yapıyorsun biliyor musun deyip hemen. Önce nane limonu bir kaynatıyorsun falan gibi. Maçın başında kapatmamak üzere sağ sulama sistemini devreye alırsak deyip oraya konuyu bağlarsak nasıl olur diye düşünenler de var. Sağ olsun arkadaşlar bu konuda bilgiler paylaşıyorlar. Zor arkadaşlar zor. Bu arada dün bir ara şeyi bekliyordum. Hep devlet televizyonu verecekmiş gibi hissediyorum. TRT Spor'da bir ara bir baktım. Bulgaristan'da devam eden Avrupa boks şampiyonası vardı. Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı. Onu tebrik etmek lazım. Atlamamak lazım. Rus Ksenia Oliferenko'yla karşı karşıya gelmiş. Yani tanımadım bir Meryem için sadece okudum. 3-2'lik bir galibiyetle ayrılıp birincilik kürsüsüne çıktı. 3 tane bronz madalyamız var ekstra. Gizem Özer, Esra Yıldız Kahraman, Semih Gümüş. Bunlar da önemli. Hatice Akbaş, Buse Nas Sürmeneli ve Büşra Işıldar da kadınlarda Emrah Yaşar'da finalde karşılaşmalarına çıkacaklar. Onlara da başarı dileklerimizi ekleyelim. Bunu da söyleyelim. Sonrasında birkaç tane kulüp haberi var. Bunlarla ilgili bilgi vermek isterim. Bu arada basketboldaki heyecan da başlıyor.
Onu da hemen aktaralım. Pota'da sezon açılıyor çünkü. Basketbol Süper Ligi'nde 61. sezon. Bugün 19'da oynanacak Tofaş Bandırma maçıyla açılıyor. Ligde kupayı 16. kez müzesine götüren Anadolu Efes en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak öne çıkmış. Fenerbahçe Tarfin ise 3'ü son 3 sezonda olmak üzere 13 defa şampiyonluğun sahibi olmuş durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Basketbol sezonumuzda Tofaş Bandırma maçıyla Bein Sports ekranlarında izlenebilecek karşılaşmalardan bir tanesi. Basketbol severleri hatırlatma. Diğer taraftan kulüpler bazında hemen şöyle bir bilgi paylaşayım. Italiano'nun bir açıklaması var. Vincenzo Italiano Corriere della Sport'a bir röportaj vermiş. Beşiktaş benden şampiyonluk istemedi diye. Gelecek sezon daha fazlasını başarmayı denemek istiyorum. Yıllardır Galatasaray kazanıyor ve herkes bu hegemonyayı kırmak istiyor diyor. Kulüp bana 4 hedef verdi ilk anlaşmamızda diyor. Bu arada Türkiye'den Italiano ile röportaj yapan daha olmadı. Arkadaşlar çok fazla talep var hocayla konuşmak isteyen ama hoca kendi ülkesine konuşmayı tercih etmiş. Corriere della Sport mu della Sera mı della Sport'a konuşmuş. Diyor ki birinci hedefleri Beşiktaş yönetiminin UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmaktı ve biz bunu başardık diyor. İkinci hedef üst sıralardaki takımların hemen yanında yer almaktı. Onu da şu an çok şükür başarmış durumdayız diyor. Üçüncüsü bir oyun kimliği oluşturmam istendi. Dördüncüsü ise dört hedef var. Biri Avrupa'ya katılmak, ikincisi ligde üst sıralarda kalmak, üçüncüsü bir oyun kimliği, dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu yaratmanızı istiyoruz sizden denmiş Vincenzo Italiano'ya. Benden şampiyonluk falan istenmedi bu arada diyor. Ancak zirve yarışından kopmamam gerektiğini çok iyi biliyorum ve o ruha da sahibiz diyor. Bu mesajı da veriyor. Hani bir beklentiye girilmemesi gerekiyor diyor ama başarmamamız için de bir neden yok diye de eklenmiş. O da söylenmiş yani. Ya önceliklik mi Avrupa mı diye sorarım ben bu açıklamadan sonra Italiano'yu görsem. Hani bir soru hakkım olsa. Hedeflerinde lig ne durumda? Kaçıncı sıraya koyarsın? Avrupa'ya daha mı önem verirsin hocam diye sormak isterim. Her yolda ilerlemek isteriz elbet diyecektir de. Ama Türkiye'deki güzelliklerden bahsediyor. Yani atmosferin mükemmel olduğunu ve sürekli herkesin hakemlerle oynadığını söylüyor. Yani başarısızlığın nedenleri arasında bahane olarak işte tutunacak dal, sığınılacak liman gibi hep hakem ön plana çıkartılıyor diyor. Bunu anlatmış deneyimli teknik adam. Ve son olarak da işte Ahmet deplasmanına gittik. Orada 40 bin kişi ve inanılmaz bir ortam vardı. Çocukken İtalya'daki statların tamamen dolu olduğu dönemlerdeki atmosferin aynısını burada yaşıyorum ben. İtalya'da artık öyle bir tutku yok diyor. Bana 90'lı yılların İtalya'sını hatırlatıyor şu an Türkiye'deki tutku diyor yani. Hedef havlu atmamak mı diye yazmışlar da havlu atmamak olduğu zaten belli işte. Sürekli üst sıralardaki takımların hemen yanında bulunması durumu zaten. İşte artık arkadaşlar havlu kelimesinin kelimi kaldıralım Beşiktaş'ta. Beşiktaş eşittir havlu durumunu bir unutturalım isteği olmuş. İlk olarak yönetimin Italiano'dan. Bu da güzel bir şey. Atmosfer anlamında güzel diyor. Sonra oyuncuları üzerinden yorum yapıyor ki en güzeli aslında İlhan Fakılı'nın milli takıma çağrılmasından duyduğum mutluluk üzerinde Corriere della Sport'a böyle bir açıklama yapıyor Italiano. Ümit milli takıma çağrıldı ama İtalya maçında tekrar A milli takım kadrosunda yer alacağı söyleniyor. O yüzden kadroda en fazla 10 tane 23 yaş üstü ve 4 tane 23 yaş 6 yabancı oyuncu bulundurulabiliyor. Burada geri kalan oyuncuların Türk olması gerekiyor. Böyle bir sisteme uymak zorunda kaldığımızda yerli oyuncuların gelişimi de hızlanır. O yüzden İlhan'ın bu gelişimden ekmeğini yemiş olması beni çok sevindirdi diyor hoca.
Türkiye'deki yabancı kuralının doğru olduğunu söyleyen bir teknik adam. Oyuncular üzerinden Salih'in ve Orkun'un performansına hastayız diyor. Ve Vlahovic ile ilgili olarak da yani Duşan Avrupa futbolunu da hala çok şey katabilir. Çok genç bir oyuncu. Yeteneklerini ben biliyorum. O beni tanıyor. Ben onu tanıyorum diyor. Roma'daki eski De Rossi gibi

O yüzden bu çok kıymetli bir şey. Vlahovic'i tam kapasiteye çıkartacağız. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var diyor. Şu an fragman izleniyor diyor yani. Bu da güzel bir şey. Vallahi. Doğan abi, tesislerdeki havlu kelimesi neymiş, budur bakayım mesajı tam okuyayım. Ve havlu kullanmak yasaklanmış. Herkese bornozla gezdiriyorlar. Doğru mu abi deyip. Röptü şambırlar, Nuri Alço gibi gezen Beşiktaşlılar mı var diye soruyor. Kağıt havlular da mı kalkmış diye sormuşlar mesela. Vedat Muriç de Kosova'nın galibiyet golünü atmış. Dušan Tadić de tekrar milli takımına döndü. İlk maçında asist yaptı. Bu bilgiyi de paylaşmış bir dinleyici. Doğan abi yayınlar. Kadınlar 3 bant bilardo dünya şampiyonasında Türk kızımızla ilk defa dünya şampiyonu oldu. Onu da unutmayalım abi, Fransa'da. Sevgiler saygılar, eyvallah. Kampingde takımı hazırlıyormuş, doğru mu? Zinedine Zidane demiş. Bilemiyorum vallahi neredeler. İyi yayınlar Dodo. Bu soruyu daha önce de yayında defalarca sordum ama bir türlü yanıt alamadım. Galatasaray ve son dönemlerde o taraftarlarla beraber yaşanan gelişmeler malum. Sonra lideri hakkında devam eden bir süreç var. Tribün dünyasındaki belirsizlik devam ediyor. Biz de gurbetten gelişmeleri yakından takip eden taraftarlar olarak merak ediyoruz ki son durum tam olarak nedir? Ve bundan sonraki süreçte onun yerine biri gelecek mi gelmeyecek mi diye. Şeyle Sebahattin Şirin'le ilgili olarak yerine birinin gelmesi Sebahattin Şirin istemediği sürece olmayacak. Olmaz da. Hani öyle bir hiyerarşik düzen var çünkü. Ultras'tan içerisinde. Eğer o der ki ben artık bıraktım, benim yerime birileri gelsin. Burada Oğuz Altay'a da bazen yazılıyor, ediliyor sosyal medya üzerinden. Oğuz abi sen mi geleceksin falan diye sorular soruyor Ultras'tan başına diye. Hani çok içinde olduğum bir camia diye bilmiyorum da yani konunun detaylarını. Siz gurbetten ne kadar biliyorsanız ben de buradan bu kadar biliyorum yani. Bir de bir Kocaeli Üniversitesi Umuttepe mezunu olarak karda oraya çıkmaya çalışmayan bizim halimizden anlamaz diyorum demiş. Zor durumdur. Burnun mu tıkandı Doğan abi diyor. Vah, çok iyi kulak var sende. Bende o kadar iyi burun yok şu an mesela. Öyle söyleyeyim yani. Hafif tıkalı. İdare ediyoruz ama ya. Şey gibi diye, Şirin Evler trafiği gibi düşün yani. Hani bir tarafı biraz daha tıkalı, bir tarafı biraz açık, yoğun akıcı. Hani öyle akıntı var, yoğun akıcı bir burun var. Zaman zaman tıkanan trafik gibi işte. Maslak'ta ya da köprü girişlerindeki gibi. Öyle bir, ondan sonra açılıyor ama. Şeydi, niye tıkandı o da belli değil işte. Hani madem önümüz açıktı niye tıkandık orada diye. Yani. Yolun daralması bilmem ne. Nefes alamıyor gibisin sanki demiş. İşte az bir şey geliyor, hava hafif, idare ediyoruz. Öyle. Çok da oksijen tüketmenin bir anlamı yok, herkes kullanıyor, hepsini ben almayacak halim yok yani. Öyle. Herkes arkadaşlar şey gibi düşün. İlk dalgıçlar öyledir mesela, hani biz dalış yapan daha tecrübeli dalgıçlar, öyle 2 yıldız 3 yıldız ya da eğitmen olanlar falan, hani şey yaparlar mesela, bir tüple dalarlar, tüpün bir süresi vardır içindeki oksijeni kullanmak babında. Hani bu tüp sana 45 dakika yeter, 1 saatlik bir tüp falan gibi düşünürsün. Yeni dalan biri 15 dakika sonra tüp biter mesela, böyle sürekli yani Allah ya alamazsam korkusuyla suyun içinde o tüpü erken bitirir yani, içindekini çeke çeke çeke çeke gider ya. Kafa da iyiydi o bir dünya, oba ne güzeldi be dip diye. Ya. Murat Ezen'e küs müyüz demiş. Arkadaşlar yok yani, bağlantı yapmama durumu var. İşte bazı arkadaşlar teşekkür ederiz, biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyebiliyorlar. O yüzden kimseyi zorladı. Hani rica etsek bağlanmazlar mı? Elbet bağlanırlar. Senin yerin ayrıdır, bizim yerimiz ayrıdır. Burası da bir ticarethane. Hani bazı şeyler bazen olmayabiliyor arkadaşlar. Bir yerde noktayı koymamız gerekiyor. Öyle arkadaşlarımız oldu. Onlar sosyal medya üzerinden zaten bilgilerini paylaşıyorlar. Yani bir de o yorumcu vardı. Yani bir yorumcu bir yerde değil artık. Yani sadece orada bilgilerini paylaşıyor değil. Bir yorumcunun televizyonu var, radyosu var, dijitali var, kendi YouTube kanalı var, kendi sosyal medya hesabı var, gazetesi var, bilmem nesi var. Hani sürekli olarak bir yerlerde ve o kadar bazen tekrara düşüyor ki konu. Hani bir yorumcunun ne dediğini hani kendi kanalından ya da

0: sürekli takip ettiğim bir yerde bakmak lazım. Hani hem ben işte Murat Özen'i sosyal medyadan takip ediyorum, oradan bakıyorum, YouTube'dan seyrediyorum, radyodan dinliyorum falan dediğimde çok değişik bir şey, anlık bir şey olması lazım ya da benim sorabileceğim farklı bir soruya bir cevap verme durumu olacaktır. Murat da zaten biliyorsunuz cevap verme konusunu önce başkana danışıp şey yaptığı için değil mi? Yani öyle çok tekrara düşüyor arkadaşlar yani herkes. Orada bir problem var yani. Abi bu İtalyanlar dünya futbolunu ele mi geçirdi diye bir mesaj gelmiş. Ya gerçekten Avrupa futbolunu artık İtalyanlar yönetiyor diyebiliriz. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kaç tane ülkenin teknik direktörü İtalyan? Öyle bir şey yapılmış. Mesela UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu kulüp futbolunun efsanevi teknik direktörlerinin milli takımlara geçmesiyle tarihin en görkemli dönemine sahne olduğu söyleniyor. Almanya'nın başında Klopp, Fransa'nın başında Zidane, Hollanda'nın başında Xavi Hernandez var. Portekiz'de Jesus, Belçika'da Bommel, Romanya'da Hagi, Hırvatistan'da Bilic. Yeni dönemde boy gösteren teknik adamlar, tam 8 İtalyan teknik adam görev yapıyor. İtalyanların ardından turnuvada 5 tane Alman, son Avrupa şampiyonu Luis de Fonte ile beraber 3 tane de İspanyol hoca yer alıyor. Nicolato Letonya'nın başında, Vincenzo Montella bizim başımızda, Marco Rossi Macaristan'ın başında, Ukrayna'da Andrea Maldera var. Başka bir İtalyan da, İtalya'nın başında Roberto Mancini var zaten. Almanlar, Fransızlar. İngiliz Graham Potter var İsveç'in başında. Başka İsveç, Murat Yakın İsviçre'nin başında, İsviçre'nin başında pardon. Rusya'nın başında Rus teknik adam var bu arada. Valeri Karpin. Sonra Sırbistan'da da bir Sırp hoca var. Paunovic, Yavanovic de, Ivan Yavanovic de Yunanistan'ın başında bir Sırp teknik adam. Başka Portekiz'in başında Jesus, bir Portekiz teknik adam var falan. Başka yok. Diğerlerini saydık zaten yani. Dünya futbolunda şu an önde olan takımlar üzerinde, Avrupa üzerinde bakınca yani. Türkiye'de bu yaz 426 milyon euroya 545 futbolcu geldi. 147 milyon euroya 456 futbolcu gitti. Bu isimler içinde sadece Fenerbahçe'nin yıldızı küresel bazda en iyi ilk 11'e seçilmeyi başarmış. Mason Greenwood'muş o da. Dünyanın en prestijli futbol istatistik platformlarından Football Ranked tarafından güncellenen 5 büyük lig, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa dışındaki en iyi takımları listeleyen küresel Elo sıralamasında Türkiye'nin 3 kulüp birden girmeyi başarmış. Fenerbahçe 12. sırada. Galatasaray 1617 puanla 16. Beşiktaş ise 35. sırada yer almış. Oyunculara bakarsan en iyi listede Ferran Torres Paris Saint Germain, Anthony Gardon Barcelona, Greenwood Fenerbahçe. İlk 11'de sadece bir oyuncu var Türkiye'den. Diğerleri Liverpool'un, Brighton'ın, Atletico Madrid'in, Chelsea'nin, Leeds'in, Real Madrid'in oyuncuları. Bu da öne bir bilgiymiş. Vallahi hani milyarda ne konuşacaksınız falan diye soruluyor, bazen şeyler yapılıyor da bir sürü konu var ya. Bak hani şey başlıyor, Euroleague başlıyor, lig başlıyor, işte attığınız üçlük olsun gençler, hadi devler falan diyebileceğimiz bir durum var. Sonra işte Beşiktaş'ta Italiano'nun bir röportajı yapılmış. Milli maç var. Zaten bir saati, bir buçuk saati ona ayırmak lazım. İşte tek plan, önce bizim mesela Fransa'nın tek bir planı var, kazanmak. Bizim iki planımız var. Önce yenilmemek, sonra puan almak, işte puanlar alabilmek falan gibi devam ediyor yani. Tabii bu arada Real Madrid'de oynadığı futbolla bütün dünyanın takdirini kazanan Arda Güler gerçeği var. Hatta bu arada şeyle de ilgili olarak Real Madrid'de de Arda teknik direktörünü yiyebilir miye dönmüş durumda konu. Teknik direktör aslında onu yemeye mi çalışıyor gibi yorumlanıyor. Biz daha duygusal mı bakıyoruz? Çünkü her girdiğinde de utandırıyor acaba hocasını gibi öyle bir durum mu var? Bir şey de çok da bilemedim ya. Ha? Siz ne diyorsunuz? Gerçekten öyle bir şey mi yani? Yani yeni bir tazminat alır mı Mourinho falan gibi o konuyu öyle bağlasam. Ha, bak onu hiç düşünmemiştim diyen de çıkabilir yani. Doğan, Beşiktaş basketbol maçı bu akşam, herkesi bekleriz diye yazmış. Doğan abi, Rusya'yı niye sayıyorsun ki, adamlar hiçbir turnuvaya katılamıyorlar diye. Yo, teknik adamlar olarak söylüyorum yani. Onlar da oturduğu yerden bir şey kazanıyorlar demek ki. Geçen sene tarih yazan Karabağ takımına ne oldu diye yazmış. Bana mı soru? Soru bana mı gerçekten? Yayın ihalesi nasıl sonuçlanır? Bir önceki nasıl sonuçlandı? Hani Euro cinsinden teklif, açık zarf usulü bir şey. İhale. Olsa nasıl sonuçlandı? Yani Euro vermeyen ve daha az veren kazandı. Çok enteresan değil mi? Bu sefer Saadettin Saran'ın Avrupa ortaklı bir yayın, işte Amazon'la birlikte Esport üzerinden ihaleye girebileceği ve 400 milyon euroluk bir teklif sunacağı falan söyleniyor, ama o para verilir mi, çıkar mı, işte bununla ilgili olarak bu değişimde. Mesela dün yayıncı kuruluştan bir tane telefon geldi. İşte üyeliğiniz bitmek üzere Doğan Bey. İşte şu ücretten devam edebiliriz gibi bir şey konuşuldu. Dedim ki yeni ücret bu kadarken ben çok eski bir üye olarak bu kadar ödüyorum dedim. Karşımdaki mesela hanımefendi şey dedi mesela. Sizin tercihiniz falan diye. Hani şey diyeyim, hani çok da umurumuzdaydı sanki. Hani bana ara dediler, aradım işte, ne bileyim ben falan gibi öyle bir tavır sergiledi. Ciddi konuşuyorum yani bu konuda. Evet. Daha önce de orada çalışmış biri olarak söyleyeyim. Hani şey gibi. İşte bazen diyor ki sinema kanallarımız falan var. Biliyorum işte, ben seslendirdim birçoğunu falan diyesim geliyor böyle. Tabii ki o ukalalık yapmıyoruz ama. Hani şeye dönüyor konu. Ya dedim ki hani 3 mislini istiyorsunuz benden şu anki üye olanlara. Yani ben dedim ki üyeliğimi kapatayım. O zaman İptal merkeziyle görüşmeniz gerekiyor falan. Oraya aktarıyor musunuz? Yok, biz aktaramıyoruz. Orayı aramanız gerekiyor falan diye. İşte iptal merkezini arayınca işte benden ne isterler? İşte faks isteyebilirler falan gibi hala şey diye. Belki güvercinle işte haberleşmeyi daha çok belki duman üzerinden falan yapabilirler falan diye. Dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Hani bir, Ferhat Gündoğdu'yu görevden almak. İki, yayıncı kuruluştan dekoderini verip üyeliğini iptal ettirmek falan. Hani öyle bir şey derse. Dünyanın en zor iki şeyini say deseniz bana mesela. Bir, Ferhat Gündoğdu'yu görevden almak. İki, yayıncı kuruluşun iptali. Katılmayan var mı? Üçü saymıyorum bile. Yani üç şeydir. İlk iki madde geçerli falan diye yani. Üçüncü madde de olabilir ya. Hani yayıncı kuruluşlar. Çünkü bakıyorum spikerleri de ayrılıyor yavaş yavaş. Bildiğiniz bir şey de var da bize mi söylemiyorsunuz da dönebilir konuya. Kim dedi? Geçen gün Serdal Adalı dedi. Kendi kanalımızdan veririz gerekirse maçları, havuzdan çıkarız falan diye söyledi ya. Bak, bu havuz problemi bizim okul yıllarında hepimizin karşısında duran gerçeklerden biri. Öyle havuzdan çıkılmıyor, anladın mı? Öyle parmaklar buruşana kadar kalıyorsun orada yani. Öyle biri de şeye geçmez yani. Ne derler? ben çıkıyorum falan. Aziz Başkan çıkamadı. Serdal Başkan çıkabilir mi? Orası tartışılır yani. Gerekirse federasyona gideriz dedi. Başkan görüşmedi Serdal Başkan'la. Ya. Bu arada E-Devlet'ten de hızlıca iptal yapılabilir deniliyor, söyleniyor da. Ben konuyu latife olarak söylüyorum arkadaşlar ya. Üçüncü madde atom çekirdeğini parçalamak olmasın diye yazmışlar. O daha zor olabilir yani. Hani şey, Ferhat Bey'i görevden almak daha zor olabilir. Atomu parçalamak falan, hani onlar hepimizin yapabileceği bir şey yani. Bana 10 dakika ver falan diyebileceğimiz bir şey yani. Hep beraber sanayide arkadaşlar var bizim diye. Hani atom çekirdeğini atom çekirdeğini parçalayabilir misiniz falan. Atom çekirdeğini bizim sanayide Murat Usta yapar mı onu ya? He? Murat Usta yapar be. He? Yalnız işi yoksa yapar yalnız. Bir tane araba var, onu yetiştirmem lazım diyordu. Atom çekirdeğini falan, hani şu kaportayı bitireyim ona bakarız deyip hani öyle dönebilir yani. Oğlum git oradan 17-18'i getir bana deyip hani oradan anahtarı alıp atom çekirdeği. Alyan mı bu falan diyebilir yani. Nasıl açacağız bu çekirdeği diye. Ya çıtlatmayın bunu. Kabuğuyla yesek bunu diyor. Çok iyiymiş ya. Abi senin program radyo değil, sanki tiyatro gibi geliyor bana. Yayın ihalesinde abonelikleri takımlar satsın. Kim ne kadar satarsa o kadar pay alsın. Bu şekilde taraftarlar takımlarına destek olmak için üye olabilirler. Paranın büyük kısmı yayıncıya gitsin ama takımlar da işin içinde olsun. Ya bu arada şimdi kaç yayıncıya üye olacaksınız? Tamam, takım satsın. Beşiktaş kendi kanalını açtı. Ev sahibi olduğu maçları yayınlayacak. Deplasmana gittiğinde maçı kim yayınlayacak? Deplasman takımında hepsini 18 tane daha üyelik mi yapacağız yani? Hani Kasımpaşa üyeliği gerekir, Çorum üyeliği gerekir, oradan Konya üyeliği, Alanya üyeliği falan, hani bunların hepsine üye mi olacağız yani? Yani hepimiz, bütün takımlar kazanacak o zaman. Bir yerden seyretmek varken 18 yerden de maç mı seyretmeye çalışacağız diyor. Günlük maç satın alma mı olmuş? İptal etmek isteyin, taviz vermeyin. Onlar size geri arayıp 550 liraya yenilecekler. Merak etme demiş. Sonra illegal yayınları niye izliyorsunuz oluyor demiş. Ya bir yeri yönlendirme ya da oraya bir halkı galeyana getirme gibi bir derdimiz yok arkadaşlar. Öyle bir amacımız da yok hiçbir zaman. Yayıncı kuruluşu elbette seyretmeliyiz ki bundan sonrasında şöyle olsun. Bundan sonraki ihalede böyle olsun ki hani bizim hayatımızı daha kolaylaştırabilecek. Artık evin altına, işte ne bileyim, hani televizyonun altına yeni bir üyeliğin gelmeyeceği, evden akıllı televizyonla ya da ne bileyim tabletten, telefondan da izleyebileceğim, her an maça ulaşabileceğim bir platformun olmasını isterim. Buradan çekmiyor, orada var mı? Sende üyelik var mı? Benimki açılmıyor. Yağmur yağdı, sinyal gelmiyor falan diye. Hani hafif bir yağmur ya. Yağmur da değilmiş ya. Üst komşu klimanın suyu akıtıyormuş gene. Çanağa değdiği anda falan diye. Yani sinyalde azalma var diye. Ya. Hocam inşallah bir gün sürekli eleştiren değil de eleştirilen tarafa geçerseniz de sizin üstün başarılarınızı görürüz bir gün demiş. Bunu kime yollamış? Çarşamba günü gelen mesajı ben niye okudum ya? Ondan sonra bugün en altta kalmış. Antalya'dan Selim Sarı. Kuyumcuya altınlarını kaptıran mağdurların boş dükkan önünde beklediği gibi bir gün maç saatinde 77. kanalı açtığımızda boş ekranla karşılaşıyormuşuz. Ne yaparız diyor hemen. He, gitmişler diye. Çok kolay ayrılabiliyorsun. İki yıl oldu ayrılalı diyor. Unutabildin mi? Nasıl geçti iki yıl? Hiç aklına gelmedi mi? Falan diye. Hatırlatmıyor mu bazı şeyler sana? Bak lan diye. İki, çok kolay ayrıldık diye. Bu ne ayrılıklar, sevdaya dahile bağlayacak konuyu. Bostancı'da bir iletişim merkezi var diyor. Luna Park'ın yanında diye. Oradan hemen ayrılıyorsun diyor. Konum atmış ya. Ümit Moroğlu. Sana da sevgiler saygılar olsun. Hayırlı cumalar diyor. Ben bir şey merak ediyorum. Ben kendim Fenerbahçeliyim. Beşiktaşlı milli takımda neden çıkarttılar? Yani 6 maçta gol atamayan Barış, 6 maçta 2 tane asist yapan Kerem, Trabzon'da oynamayan Samet, milli takımda Fenerbahçe'deki iş yapmayan, bana göre İrfan Can var. İlham fakılı neden çıkarttı çok merak ediyorum demiş. Askeriye gibi bazen mantık aramamak gerekiyor. Milli takım da öyle. En güzel cevap bu herhalde ya. Bazen Emre'yi sabah dinlediğimde git başka bir yerde diyor. Aşk başka radyo açıyor. Ben de gidip açıyorum. Sanki bana demiş gibi geliyor bana diyor. Darıca'ya, Darıca değil mi o hayvanat bahçesinin olduğu yer? İzmit'te değildi, Kocaeli'de Darıca hayvanat bahçesi vardı. Bir hayvanat bahçesi, başka bir hayvanat bahçesi İzmit taraflarında bilmiyorum. Şimdi yeni bir su altı şeyi var, balıklar malıklar falan. Öyle bir yer yapıldı, fuar alanı içerisine diye hatırlıyorum orada, eski fuar alanına. Doğan abi günaydın. Gruplara kalırsak bu sefer ne verecekler? Bu sefer ada vereceklermiş. Öyle duydum. Senin bilgin var mı diyor. He, prim olarak mı? Abi bizim milli takım olarak bugün iki planımız var. Önce çok fark yememek, sonra da fark yememek diye. İlk çok fark yememeyi oynamalıyız, sonra fark yememeye dönmeliyiz demiş. Doğan abi o gelen mesaj çarşamba günü ise İbrahim Yavuz'a gelmiş olabilir mi demiş. Bir gün üşütmüştüm, doktora gittim. Doktor bir ciğerini dinleyeyim dedi. Gömleğimi çıkarırken cebimden yayıncı kuruluş kumandası düştü. Sen hala bırakmadın mı dedi. Masaya koydum kumandayı, o an bıraktım zaten. Bunlar ne maçı? Türkiye dördüncü olsa ne olacak diye. Bir alt lige düşecek arkadaşlar. Biz bu organizasyonda galip geldikçe, bunun bir çeyrek finali var. Bu gruplardan çıkınca son işte 16-24 bilmem ne falan gibi şeyler. Ondan sonra işte şey gibi. Bu arada Dursun Başkan açıklamalarda bulunuyor. Galatasaray'da yeni bir sponsorluk anlaşması var. Hangi firma acaba diye sorarlar şimdi. Bilmiyorum. Yeni bir sponsorluk anlaşması yapılıyormuş. Hoca da, başkan da açıklamalara geçti. Biz de hemen yayına gidelim arkadaşlar.
1: Şimdi evvel bir açıklama yaptım. Okan Hoca Galatasaray'da yetişmiş. Galatasaray'da futbol oynamış. Milli takıma seçilmiş. Milli takımda başarılı bir dönem geçirmiş. Yurt dışında Galatasaray'ı ve Türk sporunu, Türk futbolunu temsilen oynamış. Çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de Galatasaray'a antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, şimdi 5. şampiyonluğa koşuyoruz. Son derece çalışması çok hoş, çok birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan bütün oyuncuların, futbolcuların sevdiği bir kişilik. Zaten başarının temelinde bu yazıyor. Neticede oyuncularımız, futbolcularımız genç arkadaşlar. Bunun içinde yerlisi var, yabancısı var. Takım içinde bu armoniyi, bu birlikteliği, bu beraberliği sağlayamadan zaten başarılı olmak mümkün değil. Okan Hoca da bunu geçtiğimiz bu 4 senede Galatasaray'da göstermiştir. Daha önceki kariyeri de Okan Hoca'nın başarılarla doldu. Daha önce de ifade ettiğim gibi iletişimimizde, konuşmamızda, olayları masaya yatırmamızda en ufak bir sorun yok. Buna rağmen işte orası öyle oldu, burası böyle oldu. Bunlara değer vermeyin. Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı olarak ben bütün taraftarlarıma, camiama şunu söylüyorum. Okan Hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Dolayısıyla bu başarının tabii bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini sizin yorumunuza bırakıyorum. O itibarla Okan Hoca'yla 27. şampiyonluğa koşuyoruz şimdi. 5 senede Türkiye'de üst üste şampiyon olmak üzere bir rekora inşallah bu sene imza atacağız. Hiç kimse, ama hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez. Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışta, aynı minvalde, o da Galatasaray'a hizmet etmek için burada. Aşağı yukarı her gün konuşuyoruz, her gün beraberiz. Sorunlarımız varsa beraberce çözüyoruz zaten. Onun için değerli Galatasaraylıların söylenenlere aldırmamasını ben söylemek istiyorum. İnşallah bu sene de gene Okan Hoca ile beraber 27. şampiyonluğumuzu, 5 seferde üstte şampiyon olmak gibi Türkiye liglerinde bir rekoru da beraber kıracağız.
2: Can Bey, mikrofonu alabilir miyiz?
3: Can Bey'de eski açık. Öncelikle anlaşma iki tarafa da hayırlı olsun. İki sorum olacaktı. Öncelikle Sayın Mehmet Cibora'ya sormak istiyorum. Voleybolla alakalı bir basın toplantısında voleybol taraftarının en çok merak ettiği soruyu sormazsak olmaz diye düşünüyorum. Smaçor transferiyle alakalı taraftarlara bilgi vermek şansınız olur mu diye sormak istiyorum öncelikle size.
4: Tabii ki olur. Biz şimdiye kadar gayet açık ve net şekilde hem stratejimizi açıkladık hem de uygulamalarımızı tek tek sorguladığınız zaman cevaplarını veriyoruz. Geçen sene biliyorsunuz çok geniş bir kadroyla oynadık. Yabancı sayımızı da biliyorsunuz. Çok geniş bir kadroyla oynamanın bazı dezavantajlarını yakaladık, yaşadık. Bu sene özellikle baş antrenörümüzün isteği üzerine yeni bir kadro kuruldu. Bu kadro içerisindeki yapılanma geçen seneden biraz daha değişik oldu. Dolayısıyla biz ihtiyacımız olmadığı müddetçe yeni bir smaçör transferi yapmayacağız. Ama baş antrenörümüz isterse o zaman düşüneceğiz.
3: Çok teşekkür ederim. Başkan'a bir sorum olacaktı. Başkanım, Galatasaray transfer döneminde çok önemli transferler gerçekleştirildi elbette. Bu transferlerin büyük kısmı ama transferin son iki haftasında gerçekleşti. Bununla alakalı da Galatasaray'ın nakit akışında bazı sorunlar yaşadı ve bu sebeple transferlerin gecikliği ifade ediliyordu. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Acaba şu anda Galatasaray'da nakit akışında bir sorun var mı? Galatasaray'da tüm branşlarda ödemeler günü gününe yapılıyor mu diye sormak istiyorum. Teşekkürler.
1: Bakın, transfer yapmak durumda olduğunuz dönemlerde bir futbolcuyla, bir oyuncuyla kontrat yaparken o esnada genellikle paranız var mı yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz. Genelde geleceğe imza attığınız için ödeme periyodu yıllara sarıyor olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki Galatasaray'ın özellikle bu dönemde yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliklerini sağlamaktı. Ve onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin. Galatasaray'ın transferle ilgili finansal pozisyonu da şöyle zaten düzenliyor. Bakın, transfer döneminde biz şunu yaptık. Teknik ekiple, scout ekibimizle ve yönetim kurulu bir araya geldi. Geçen senenin şampiyon takımını muhafaza etmek üzere. Geçen senenin şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimiz. Bu kadroya takviye yapmak üzere hangi mevkilerde ihtiyacımız var? Bunu tartıştık. Şampiyon olduğumuz gün tartıştık. Yani sezon daha başlamadan, sezonun Mayıs'ın bir yerinde bunları tartıştık. Ve tespitlerimizi yaptık. Şu bölgelere takviye gerekiyor diye planlamamızı yaptık. ve çalışmalara da başladık o dönemden itibaren. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. Birinci pozisyonda şu var, o olmazsa şu var, o olmazsa şu var şeklinde planlamamızı yaptık. Ve onlarla da görüşmeye başladık. Bunun yanında, evet bu planlamayı yaparken onun yanına bir şey daha koyduk. Dedi ki, bizim bütçemizde. Biz çünkü sıkı bir mali disiplinle geliyoruz. Burada yapacağımız harcamanın da boyutlarını bilelim. Ona göre bu transfer sezonunu geçirelim. Ve ona bağlı olarak biz hedefteki bütün oyuncularla görüşmelerimizi başlattık. Ve transfer sezonu bitene kadar da devam ettirdik. Şimdi sizin sorunuzdan ben şunu anlıyorum. Bazı futbolcuların transfer sezonunun bitmesine doğru transfer edilmesini siz acaba bir finansman problemi var buna mı bağlı demek istiyorsunuz? Öyle anladım.
3: Nakit akışında belli sorunlar yaşandı ve transferi de etkilediği ifade ediliyordu.
1: Şimdi Galatasaray'ın böyle bir problemi yok. Bir defa bunu bilin. Ha şunu sorabilirsiniz. Madem sezon başında bu planlamayı yaptınız, niye sezon başında hemen Haziran'ın bir yerinde gidip futbolcuları almadınız diyebilirsiniz. Evet, o dönemde de almaya çalıştık. Fakat dikkat ettiğimiz bir husus vardı. Onu da ifade ettim. Dedim ki bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transferi yapmamız lazım. Nitekim en kolay olan yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz futbolcu sezon başında transfer sezonun başında ne diyorsa verirsiniz, adamı listenize kadronuza katarsınız. Fakat Galatasaray'ın yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette ki istediği transferi yapması lazım. Ama bütçesinde koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonuna doğru gelmesinin sebebi bu. Geçen divandaki konuşmamda ifade ettim. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonunun başında yapmakla transfer sezonunun sonunda yapmak arasında 50 milyon euroluk fark var. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün mali yapısı, bütçesi eğer kulüp bize emanetse, bu emanetin ne anlama geldiğini, ne değer ifade ettiğini bilmemiz lazım. Elbette ki bu çalışmaları amaçtan sapmadan, transfere koyduğumuz hedeften sapmadan Galatasaray'ın lehine en mükemmel şekilde sonuçlandırmak zorundayız. Özellikle Leao, Patrago ve santraforumuz Deniz Gül çerçevesinde yaptığımız transferlerden seyredilen, yani Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar. Onun için bunun böyle bilinmesi, bunu farklı mantığı, manada değerlendirilmesini ben uygun bulmuyorum. Biz her şeyi planladığımız çerçevede yürütüyoruz. Her şeyi planladığımız çerçevede de sonuçlandırdık. Şimdi yaptığımız transferlerin sahadaki performansına performanslarını ölçeceğiz, ona bakacağız. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğuna da hizmet edecek bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Mayıs sonunda da bu söylediklerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu görürüz.
2: İlk sorumuz vardı Gisiat'la ilgili. Sayın Murat Başkan ona bir cevap verecek. Evet. Onu arada kaçırmıştık.
5: Evet, biz kulübümüzle her zaman iç içeyiz, beraberiz. Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda gerekli desteği geçmişte yaptık, yine yapacağız. Sorunuzda cevaben de çok kısa sürede başkanımızın da izniyle başka branşlarda da desteğimiz devam edecek.
1: Sadece branşlarda da değil, Gisiat'ın elbette Galatasaray'a büyük desteği var. Her seferinde bunu söylüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Kemerburgaz'da akademinin inşaatına başladık. Orada da yapacakları birkaç tane futbol sahası var. Daha önce yapmışlardı. Onu da ben sevgili başkanı hatırlatmak istiyorum bu vesileyle.
2: Evet başkanım, sözümüzü hatırlıyoruz. Evet. Yapacağız inşallah.
3: Sergen Bey. Sergen Dağ Sözcü. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Levent Tüzemey'in bir iddiası vardı. Üç yöneticinin kendisine mesaj attığını ve Okan Buruk'un futboluna eleştirdiğini söylemişti. Bu konuda kendisine Okan Buruk'un oynattığı futboldan memnun olmadığını ileten yöneticiler olduğunu söylemişti. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiniz mi ve yönetim kurulunuzla görüşme gerçekleştirdiniz mi? Teşekkürler.
1: Yönetim kurulunda?
3: Bir görüşme gerçekleştirdiniz mi bu isimlerin kim olduğuna dair bir bilgi sahibi misiniz?
1: Arkadaş, değerli arkadaşlar, şimdi ben söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tek yumruk. Galatasaray Spor Kulübü spor şubesi, futbol şubesi, voleybol, basketbol hepsi tek yumruk. Şimdi siz gazeteciniz, sizin tabii bayağı önemli destek bilgileriniz var. Bu sektörün içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuları irdelemeniz, bu tip çıkan haberleri, ben şunu söylüyorum başkan olarak, diyorum ki arkadaş biz tek yumruğuz. Hedefimiz futbolda da diğer amatör branşlarda da en başarılı sezonu geçirmek. Burada zerre kadar füremiz yok. Kim ne söylemiş, niye söylemiş bizi ilgilendirmiyor. Söyleyen arkadaşa gidip sorarsın, sen bunu niye söyledin? Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak diyorum ki biz, demin de ifade ettim, Okan Hoca ile ilişkilerimizi, futbol takımı ile olan ilişkilerimizi, hedeflerimizi de size anlattım. Dolayısıyla bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Neticede kulübü ben ve arkadaşlarım yönetiyoruz. Size de zaman zaman bu tip toplantılarla birinci seviyede bilgi aktarmak istiyorum. Taraftarlarımıza bilgi aktarmak istiyorum. Yönetimimizde öyle Okan Hoca ile yahut şeyle falan böyle bir şey yok. Nokta.
2: Sezgin Bey.
6: HT Spor Sezgin Gelmez. Başkanım hayırlı olsun.
2: Mikrofonu yaklaştırabilir misiniz?
6: Sponsorluk hayırlı olsun. Daha nicelerine diyelim. Başkanım şunu sormak istiyorum size. Eylül ayındayız. Bu ay içinde iki önemli hareket oldu sizin açınızdan diyeyim. İlkinde Eylül'ün başlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettiniz. Başkanla görüştünüz. Gayet güzel görüntülerde. Daha sonra da geçtiğimiz haftalarda İspanya Süper Kupası'nın bir imza töreni vardı. Orada da ezeli rakibinizin başkanıyla sizi çok yakın diyalog içinde gördük. Bunlara dayanarak bundan sonra bu sezon daha ılımlı bir sezon geçeceğini söyleyebilir miyiz? Bunun için ne dersiniz? Teşekkür ederim.
1: Evet, Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettik. Şimdi değerli arkadaşlar, önümüzde çok önemli bir nakliyen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak da biz bu nakliyen yayın ihalesinin komisyonun içindeyiz. Bildiğiniz gibi nakliyen yayın ihalesi diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınız zaman son derece zayıf kalmaktadır. Yani futbola, futbol takımlarına verdiği destek Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak seviyededir. Çok düşük. Yani Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesini dikkate aldığınız zaman oradaki naklen yayından gelen Galatasaray'a pay %1-1,5 seviyesinde. Futbol takip eden arkadaşlar bilirler ki Avrupa'da, diğer liglerde bu seviye, bu oran çok daha yukarıda. Onun için biz naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Hem Galatasaray Kulübü için hem de Türk futbolu için. Bu komisyonun içinde olmak, bu komisyonun bir çalışanı, önemli bir çalışanı olmak ve naklen yayından en üst seviyede pay alan kulüp olarak biz orada federasyonla yaptığı toplantıya elbette icabet edeceğiz. Şimdi dolayısıyla buna başka bir şey atfetmek son derece yanlış diye düşünüyorum. İkincisi, diğer sorun neydi senin şeyin? İspanya Süper Kupası'nın tanıtım ve Türkiye'de İstanbul'da yapılacak ve üç büyük kulübün sahasında yarı final ve finaller oynanacak. Dolayısıyla öyle bir davet aldık, onun için gittik. Tabii protokolde de Aziz Başkan'la yan yana oturuyordum. Aziz Başkan'la tanışıklığımız yeni değil. 2015'ten, 2014'ten hatta beri tanışıklığımız var. Elbette ki birbirimizle yan yana geldiğimiz zaman merhaba edeceğiz. Sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig dönem olacağını değiştirmez. Gerçekten izliyorsunuz, bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Buna bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir futbol sezonu bizi bekliyor. Şampiyonluğa aday artık epey bir takım var. Onun için bu sezon kolay bir sezon değil, zor bir sezon. Dolayısıyla ben buradan kendi camiama seslenirken de özellikle bu sezonda konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması, son derece birlik ve beraberliğimizin ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Ama her sene olduğu gibi de Galatasaray camiası büyük bir camia, çok güçlü bir camia. Dolayısıyla bu çağrımda da onların yani bugüne kadar yaptıklarının aynısını, bugüne kadar bizi çok desteklediler. 4 senelik şampiyonlukta camianın bize verdiği desteğin çok büyük önemi var. Bu sene de aynı desteği vereceklerini biliyorum ve buradan geçmişte bize verilen destek için büyük bir teşekkür gönderiyorum kendilerine. Bu sene de inşallah ard arda 5. şampiyonluğumuzu ve neticede 27. şampiyonluğu kazanmak üzere onlarla tek yumruk halinde bu sezonu da geçireceğiz.
2: Buyurun.
7: Teşekkür ederim. Özgür Sancar ismim. İspanyol As Gazetesi'nin Türkiye temsilcisiyim. Ben hem Mehmet Bey hem de Sayın Başkan'a soru sormak istiyorum. Mehmet Bey'e sorum şu. Büyük kulüplerimizde başat sektör futbol olduğu için olimpik branşlara maddi kaynak ayırmak konusunda problemler yaşanıyor olabilir. Spor Bakanlığı nezdinde bir takım konularda vergi muafiyeti ya da işte maddi destek fikri hep gündemdeydi. Sizin bu konuda olgunlaşmış bir fikriniz var mı?
1: Şimdi Galatasaray Spor Kulübü kurulduğu gün ortaya koyduğu, kulübün kurucularının ortaya koyduğu bir misyon var. Diğer kulüplerden farklı olarak Galatasaray Spor Kulübü olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Türk insanına, Türk gencine tanıtan kulüp. Bu sporların Türkiye'de gelişmesi için öncülük yapmış bir kulüp. O itibarla bütün branşlar Galatasaray için çok önemli. Yani öyle bir ayrım yapmıyoruz biz. Yani futbol veya voleybol, basketbol diğer branşlara itibariyle öyle bir ayrımımız yok. Burada tabii amatör sporların bir gerçeği var. Getiri seviyesi futbolla kıyaslanacak durumda değil. O yüzden devletimiz bu manada bize büyük bir destek verdi geçmiş dönemlerde. Özellikle stopaj iadeleri çerçevesinde amatör branşlara büyük bir maddi kaynak oluşturuyorduk. Kendi bütçemizde ayırdığımızın dışında da ayrı bir kaynak oluşturuyorduk. Bu stopaj geliri giderek azaldı. Önce 75'e sonra şimdi 50'ye, %50'ye düştü şimdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız bir toplantıda bir ay, bir buçuk ay evvel yapılan bir toplantıda kendisinin de Sayın Spor Bakanımız da oradaydı. Kendilerine de kulüp olarak ilettik. Bu desteğe son derece büyük ihtiyacımız var. Özellikle bu sene amatör sporlarda Galatasaray olarak da son derece iddialıyız. Bütçelerimizi bir tık daha yukarı çekmek suretiyle Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. O itibarla bizim böyle bir önemli branş, önemsiz branş diye bir ayrımımız söz konusu değil. Ama tamamen bütçelerimize bağlı, sadık kalmak şartıyla diğer branşlarımızda da başarılı olmak için bu seneki hazırlığımız geçen senenin bir tık daha üzerindedir.
7: Sayın Başkan, özür dilerim, ben Mehmet Bey'e özellikle bu soruyu sormak istemiştim. Size de futbolla ilgili bir sorum var.
1: Pardon, ben yanlış mı cevapladım?
7: Benden kaynaklanan bir hata, ben tasnifi yapmadım Mehmet Bey'e. Ama yine itibariyle bir cevap oldu. Futbolla ilgili de izin verirseniz şunu sormak istiyorum. Barcelona kulübü çok formda geliyor İstanbul'a. Evet. Gelecek önümüzdeki ay. Tabii Galatasaray böyle formda takımları, böyle büyük takımları sever, böyle rakipleri. Evet. Galatasaray ikinci maçında görkemli bir galibiyet elde edecek mi? Bir. İkincisi, İlkay Gündoğan'ın oynamasa bile ben çok lider bir oyuncu olduğunu, çok disiplinli olduğunu, takıma bu anlamda büyük...
1: Kimin?
7: İlkay Gündoğan. Çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Sizin İlkay Gündoğan'la ilgili kişisel değerlendirmenizi öğrenmek istiyorum.
1: Evet, Barcelona'yla önemli bir maç oynayacağız Ekim 13'ünde. İfade ettiğiniz şeye katılıyorum. Galatasaray özellikle Avrupa Ligi'nde üst seviyelerde olan takımlarla oynadığı maçlarda son derece başarılı mücadele etmiştir. Burada da aynı şeyi bekliyoruz. Galatasaray'ın burada hem taraftarını, hem Türk spor severini, bütün camialara böyle bir maç izletmek zorunda olduğunu hissediyorum. Ve başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan da eminim. Diğer soruna gelince, İlkay Gündoğan önemli bir sporcumuz. İlkay Gündoğan transferini bizzat benim bulunduğum yönetim yapmıştır. Kendisinin performansının, geçmiş performansı üzerinde hiç tereddüt yoktur. Bugünkü durum da zaten bizim, yani yönetimin bu konuda yorum yapmasına ihtiyaç yok. Bu konu takımın antrenörü var. Takımı yöneten bir teknik kadro var. Onların şey. İlkay Gündoğan benim kişisel çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir sporcumuz. Ama takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O Okan Hoca'nın işi. Onun kararına saygılı olmamız lazım.
2: Nevzat Bey.
8: Nevzat Dindar Milliyet. Sayın Başkan, hayırlı olsun sponsorluk anlaşması. Bu sezon sponsorluk gelirleriyle alakalı koyduğunuz hedef nedir? Şu an neresindesiniz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Türkiye Aleşgil ile bir aranızda diyalog geçmişti İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısı sonrası. Kendisi de Galatasaray'a sempati duyduğunu dile getirmişti. Bir aranızdaki diyaloğu ve sonrasıyla alakalı kafanızda bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz?
1: Evet, Türkiye ile çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi mikrofonda konuşurken, kürsüde konuşurken ifade etti Galatasaraylı olduğunu. Ben de onun üzerine kendisine Galatasaraylı olduğu için ben de çok memnun olduğumu söyledim. Çünkü neticede bu tip uluslararası ilişkilerde böyle taraftarlık şeyiyle beraber son derece faydalı neticeler almak mümkün. Kısa bir konuşmamız oldu. Kendisi hacı geldi, Galatasaray'a geldiği gün ben de Galatasaraylı oldum dedi. Kendisini kulübe davet ettim, gelecek. İlişkilerimizi daha fazla geliştirmek istiyor kendisi de. Onu ifade etti. Ben de memnuniyetle bu birlikteliğin, beraberliğin her iki tarafa da faydalı olacağını düşündüğümü söyledim. Ve önümüzdeki haftalarda buraya gelecek kendisi. Bizi ziyaret edeceğini söyledi. Bekliyorum. Geldiği zaman inşallah ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek üzere ne yaparız, ne ederiz, kendisiyle tartışacağız bu konuyu.
2: Efendim? Sponsorluk gelirleri başkanım.
1: Sponsorluk gelirleri. Bu seneki hedefimiz 110-120 milyon euro seviyesine çekmek şey. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü yaptığımız anlaşma bunlardan bir tanesiydi. Birkaç tane anlaşmamız daha var. Bir defa geçen senenin üzerine çıkacağımız kesin. Bütçemizde bu sene, geçen sene yaklaşık 400 milyon euro konsolide bütçemiz vardı. Bu sene 450'ler civarında olacak. Hedefimiz bunu 600'e 700'e çıkarmak. Bunu çıkarmanın en önemli yolu da sponsorlukları geliştirmek. Özellikle bugün biraz evvel bir toplantıdan çıktım geldim. Yabancı bir misafirimiz vardı. Kendileri bizi buldular. Şu manada global sponsorluk açısından. Şimdi Galatasaray'ın özellikle hedefinin çok yüksek olmasına bağlı olarak artık global sponsor bulmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu manada da çalışmalarımız vardı. Bunun önemli bir toplantısına, bu basın toplantısına gelmeden evvel yaptık. Hala devam ediyor. Bundan sonra da ona katılacağım. Elbette bu yaptığımız toplantı iki manada önemli. Bir, global sponsorluklara erişmek. İkincisi de stadın hemen yanında yaptığımız, biliyorsunuz, bir basketbol, voleybol tesislerimiz var. Bunların hem bugünkü şartlara göre yapılması hem de sponsorluk marifetle desteklenmesi konusu da bugünkü toplantının içinde var. Yani burada çok enteresan, insanlarla konuşurken ya bu manada kurumlarla konuşurken hep şu reaksiyonu, hep şu şeyi alıyoruz. Galatasaray'ın taraftar kitlesinin büyüklüğü, Galatasaray'ın uluslararası boyuttaki tanınırlığı, marka değeri hep ön plana çıkıyor. O itibarla artık bugün Galatasaray'ın geldiği nokta dünyaya açılmış sponsorluk açısından. Elbette ki yani bugün bile global sponsorlarımız var ama bunun seviyesini daha yukarılara çekmek zorundayız. Eğer Galatasaray'ı büyütmek istiyorsak. O manadaki çalışmalarımız da bütün hızıyla devam ediyor. Hedefimiz bu sene 120-130 o seviyelere, euro seviyesine çıkarmak sponsorluk gelirlerimizi. Görünen bu işi yapabileceğimiz çerçevesinde.
2: Erdem Bey, iki tarafa da hayırlı olsun. Erdem Açıköz önce. Anında yanındalar, yapmış oldukları organizasyonlarla kendilerini gösteriyorlar ama acaba ilerleyen zamanlarda bir transfere de imza atma gibi bir hayalleri var mı hissiyat olarak? Bunu merak ediyorum. Murat Bey'e bunu sormak istiyorum. Sonra da size bir sorum olacak.
1: Bir transfer yeter mi yine?
5: Evet, biz demin de bahsettiğim üzere kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz orada futbol sahası veya bir branşa sponsorluk olarak bakmıyoruz konuya. Kulübümüz bizden nerede destek isterse orada elimizden geleni yapıyoruz. Yani biz üst başlıklarla pek ilgilenmiyoruz. Ana fikrimiz kulübümüze destek olmak.
2: Teşekkür ederim. Başkanım, size de şunu sormak istiyorum. Okan Buruk için desteğinizi zaten söylediniz. Okan Hoca'nın da bu yıl sözleşmesi bitiyor. Var mı gündeminizde sözleşme uzatma gibi bir durum? Bunu sormak istiyorum. Bir de taraftarlar çok endişeli. Zeminde bir yenileme işlemi yapılıyor. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişecek mi kaygısı var taraftarda? Bunun için neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
1: Okan Hoca ile ilgili elbette ki önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi de hem camia olarak hem sportif aktivite olarak bir istikrarı yakalamış durumdayız. Onun için böyle bir niyetimiz yok. İkincisi, zeminle ilgili söylediğiniz şey, bakın. Her sezon bittiğinde zeminin bir şekilde yenilenmesi, yeni sezona hazırlanması ihtiyacı doğuyor. Bu manada biz geçtiğimiz sezon bittiğinde zaten uluslararası boyutta çok önemli bir firmayla zemini götürüyoruz senelerden beri. Onlarla görüştük. Ne yapılması gerektiğini konusunda.

0: bir mütabakata vardık ve o zaman bir tohumlama ve gübreleme çalışmasına başladık. Şunun dikkate almanızı rica ediyorum. Zemin, yani çim denen olay canlı bir varlık. Günün koşullarına göre, günün şartlarına göre, bulunduğu seviyeye göre, efendim bulunduğu mekana göre farklılık gösteren bir canlı. Onun için buna bağlı olarak yapılan çalışmalar zaman zaman istediğiniz neticeyi vermeyebilir. O itibar, özellikle stadımızın yapısı, yani mimari yapısı burada da bazı zorlukları gündeme getiriyor. Çimin performansını yakalaması için illaki belli bir ventilasyon sistemi, yani doğal ventilasyona da ihtiyacı var. Günün koşulları, iklim şartları etkileyen bir sürü şey var. Dolayısıyla bir sezon başlarken de A, B, C planlarımız zaten hazırdı. İki maç oynadıktan sonra fark ettiğimiz şey de zeminin tekrar sökülüp, yani ilk başta sezon maçında yaptığımızın dışında tekrar yenilenmesine ihtiyaç vardı. Şu anda çimlerin serilmesi bitti. Öyle zannediyorum ki 5 Ekim itibariyle, yani maçlar oynanmadan aşağı yukarı 5-6 gün evvel zemin hazır vaziyete gelecek. Bu çalışmalar yapılıyor, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hibrit çakmasına başlanacak şimdi. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Yani Galatasaray'da böyle her şeyden bir sıkıntı mevcut yaratma çabasından artık vazgeçilmesi lazım. Biz yaptığımız her şeyi planlayarak, sezon başında planlarken de bu tutarsa böyle olur, bu tutmazsa milli takım arası var, orada şunu yaparız gibi çalışmalarımız oldu. Ama dikkate alınması gereken en önemli şey zemin dediğimiz çimin canlı bir varlık olduğunu ve bunun mevcut koşulları, iklim koşullarına, pozisyonuna bağlı olarak farklılıklar göstereceğini de dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela düşünün ki burası rakım seviyesi yüksek bir yer. Ama gece vakti nem oranı %100'e çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu faktörlerin etkilediği bir olayla karşı karşıyayız. Şunu kısaca söylemek istiyorum. O konuda hiçbir sorunumuz yok. 5 Ekim'de inşallah zeminimiz hazır vaziyette bize teslim edilecek.
1: Kulübümüzle 1905 Giysiyat arasındaki Galatasaray Dahin kadın voleybol takımımızın forma sırt sponsorluğu anlaşması sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilde yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de nesilde dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gol. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı.

0: nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Sesimizin verdiği bir rahatsızlık olursa şimdiden lütfen kusura bakmayınız. Ya bu grip tamam neyse de bu burun tıkanması olayı gerçekten acayip bir şey ya. Hani ateş yapsın, efendime söyleyeyim böyle yataktan kalkamayayım ama gerçekten şu burnum tıkanmasın yani. Zorla bizi şey bağımlısı yapacaklar. İlacın adını da vermeyeyim. Başka türlü de rahat edemiyoruz. Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in GİSİAD'la sponsorluk anlaşmasında bir basın toplantısı vardı. Sizler de dinlemiş oldunuz. Transferleri planladığımız çerçevede sonuçlandırdık. Bundan sonra oyuncuların sahadaki performanslarını değerlendireceğiz dedi. Hepsini söylemeyeceğim tabii. Kısa bir özet yapacağım. Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinden Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar ifadelerini kullandı. Singo'nun sakatlığı ile ilgili olarak kendisine bir soru geldi Dursun Özbey'e. Sakatlığı ciddi değil dedi. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık, en kısa zamanda aramızda olacak ifadelerini kullandı. İlkay soruldu Dursun Özbey'e. Bu benim tasarrufum değil. Buna hoca karar verir. Okan Buruk karar verecek buna dedi. Yakın zamanda Okan Buruk'la tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Devamlılıktan yanayım dedi. Hocanın yanında olduğunu bildirdi. Yani önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozma niyetinde değilim dedi Dursun Özbek. Evet, 0212 273 10 WhatsApp hattımız arkadaşlar, dostlar. Uluslar Ligi'nde ilk rakip Fransa ve maçta 21.45'te ATV'den yayınlanacak. Kenan Yıldız yok. Orkun'un ayak parmağında çatlak var. O da muhtemelen olmayacak. Uğurcan formsuz. Yerine Berke de çağrılmadı. Hakan sakat. Abdülkerim formsuz. Kerem formsuz. Barış Alper formsuz. Samet Akaydın. Zaten çok fazla söyleyecek bir şey yok. Deniz de formsuz. Deniz Gül. Gerçi daha formlu hali nasıl onu da bilmiyoruz. İlhan da Ümit Milli Takım'a geçti. Orada bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları vardı. 2000 yılından sonra ikinci kez oradayız. O sebeple İlhan Fakılı oraya davet edildi. Tekrar dönecek tabii A Milli Takım'a. Evet, yani A Milli Takım canımız, ciğerimiz ama ya futbolun da bir gerçeği var. Bir tarafta Mbappe, Ulisse, Due, Cherki, efendime söyleyeyim Barcola. Diğer tarafta elbette ki bizim çocukları yermek, küçük görmek için söylemiyorum ama piyasa değerleri açısından bahsedeceğim. Hepsi tabii ki de milli futbolcu olmuşlar sonuçta. Buraya öyle keyfi olarak kimse gelemez. Yetenekleri doğrultusunda geliyorlar. Yani en azından öyle olduğuna inanıyorum. Hani Kerem, Barış, İsmail, Can, hani Arda var. Tamam, hani bir tek Arda'yı ayrı koyabiliriz. Ama diğer oyuncularla sanki bizim gençler arasında böyle Allahu Ekber dağları kadar fark var gibi duruyor. Ha? Bir de şeyi soracağım. Yani evet, basın toplantıları kıymetlidir. Hepsi bizim arkadaşımız, dostumuz. Oradakilerin birçoğunu tanıyoruz. Ama yani Salih'e sorulan soru çok absürt değil miydi? Bilmiyorum, kaçırdınız mı? Neden milli takım kampında yani bu çocuğa böyle bir soru soruldu milli takımın basın toplantısında? Yani sorduğu sorunun ne yeri ne de zamanı. Bazen acaba kötü niyetli miyiz diye düşünmeden edemiyorum. Size de dinleteceğim yani. Mesela bir Fransa maçı öncesi, tamam bu çocukcağız Beşiktaşlı, ama neden böyle bir soru geldi mesela? O da ne diyeceğini bilemedi. Bir bakın isterseniz.
1: Son maçı Ahmet'te oynadınız. Orada biraz bireysel bir hataların oldu. Bunlarda biraz da yani taraftar baskısı da var için içerisinde tabii. Şu an baktığın zaman kendini acaba o süre zarfında tam olarak mental olarak düzeltebildin mi?
2: Açıkçası evet, yani Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım dediğim gibi, ama öne de bakmak lazım. Şimdiki önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.
0: Yani ben biraz takıldım, evet, çocukcağız. Evet, bence de Ahmet maçında hatalı bir pozisyonda golü yedirdi. Belki sebebiyet de oldu, Beşiktaş'ın kaybetmesine sebep de oldu. Ama yani milli takımda neden bu soruyu sorup özgüvenini kırıyorsunuz ki Salih'in, değil mi? Yani o da garibim, ne yapsın yani. Belki de dedi ben sebep oldum Beşiktaş'ın kaybetmesine.

0: Öylesine dedi. Ya sanki böyle bir yerlerde bizi dinleyen dostlarımız, arkadaşlarımız varsa, evet tamam milli takım bizi de eleştiriyoruz ama gidip yani direkt de böyle çocukların yüzüne de bam bam basın toplantısında bunu söylemiyoruz. Ha, kimisi şey diyebilir, ya kardeşim ne var bu soruda, sorabilir diyebilir ama hani Fransa ile oynayacağız ya şimdi Uluslar Ligi'nde ilk rakip. Katılıyorum, bir zamanlar milli takım maçları benim için de neredeyse, tırnak içinde söylüyorum, kutsaldı yani. Letonya'yı elendiğimizde, ne bileyim Beckham penaltı kaçırdığında, Avusturya'ya 5 attığımızda, kim böyle işte Hırvatistan Çek maçları, efendim söyleyeyim Senegal'i altın golle elediğimizde, yine Brezilya'yı değil mi Konfederasyon Kupası'nda ezici bir oyun oynadığımızda, Nihat'ın, Semih'in, Arda'nın o son dakika gollerinde milli takım gerçekten hani beni temsil ediyordu yani, bana aitti, benden bir parça gibiydi. Şimdi benim de içimden bir şeyler kopmuş gibi, anlamıyorum ama yine de destekliyorum yani. Sonuçta bizim çocuklar bunlar, Fransa ile oynayacaklar, Kocaeli'ye geldiler. Şimdi bakıyorsunuz Mbappe'si, Due'si, yani büyük umutlarla gittiğimiz bir Dünya Kupası vardı. Sonra Avustralya'ya ve Paraguay'a bir yenildik. Hani sabah saatlerinde kalktık yas ortasında, öylece kala kaldık hepimiz, hatırlıyorsunuz. Yani benim içime oturmuştu. Kadro tercihlerini eleştirmiştim, hocayı da eleştirmiştim, federasyonu ve uzantılarını da eleştirmiştim. Hazır olan potansiyeli neden kullanamadığımıza dair bir isyanım vardı. Yani yoksa biz aldığımız sonuçları alacak kadar kağıt üstünde baktığımızda kötü bir takım değiliz bana göre. Elimizdeki malzemeyi böyle tam olarak kullanamıyoruz gibi. Neyse. Ya şimdi karşımızda Fransa var. Öyle sıradan bir takım da değil. Ne oynayacağını da biliyor, ne yapacağını da biliyor. Dünya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığının etkisiyle ben bu akşam biraz daha farklı şeyler görmek istiyorum. Öyle çıkıp da işte Fransa güçlü, yenilirsek normal olmasın, çıkalım, koşalım, basalım, rakibe top yaptırmayalım, türbün de işin içine girsin, stat ayağa kalksın, bir Fransa atağı, bir Türkiye atağı, herkes aynı anda ıslıklasın falan. Hani bir gol bulalım, nasıl bulduğumuzun hiçbir önemi yok. Yani sekerek girsin, rakibe çarpıp girsin, 90'da girsin, yeter ki girsin. Hani sonra zaten o stadyum başka bir yere döner. Ben sadece birazcık hırs görmek istiyorum. Olabilir, kaybedebiliriz. Ama o milli takımın formasıyla oynadığını anlamalarını istiyorum bizim gençlerin. Biraz da hani diğer takımlara biz daha buradayız dedirttirmek istiyoruz. Sonuç ne olur bilmiyorum ama en azından maç bittiğinde şunu demeyelim ya. Yarın geldiğimizde, yarın gerçi hafta sonu arkadaşlarımız olacak ama biz pazartesi günü geldiğimizde, yani biz yine ne yaptık demeyelim. Şey diyelim, özür dileyerek söyleyeceğim bunu. Ulan helal olsun çocuklara diyelim. Yani Dünya Kupası'nda içimizde kalan o burukluk biraz olsun geçsin. Çünkü milli takım maçlarının başka bir taraftarı oluyor. Ben en azından bunu istiyorum. Cihan bu sıvı burnu açıyor demiş. Her şeyi söküyor demiş. Kullan pişman olmazsın diyor. Enjektörlerle iki burun deliğini başını yukarı kaldırarak sık bir 30 saniye bekle. Bütün deliklerini açacak. Yani... Şimdi canlı yayında bir şey derdim Kadir'cim ama çok hoş olmaz. Ben senden tavsiye de bulunmadım. Teşekkür ediyorum. Sen de bir iyi niyetli söylemişsin ama tabii biz şu an hani kamuya açık bir yayın yaptığımız için, sen de bir doktor olmadığın için senden öneri almayalım ama teşekkür ediyorum. Sen iyi niyetinden dolayı bunu söylemişsin. Yani diğer insanları da yanlış bilgilendirmeyelim ki Kadir, ben de bütün deliklerimi de açtırmak istemiyorum. Haberin olsun, anlamadım zannetme. Yani Avrupa'nın, şimdi dönelim Fransa maçına. Avrupa'nın en iyi ikinci takımıyla oynayacağız bu arada. Yani adamların kadrosu da oturmuş. Değil mi? Böyle yıldızlarla da dolu. Genç yetenekleri de var. Tecrübeliler de var. Teknik direktörleri de yıllar sonra değişti. Şimdi Zidane geldi. Bizim içinse ne olacak? İşte Dünya Kupası hayal kırıklığını unutturma maçlarından bir tanesi olacak. Hatta ilki olacak. Büyük fırsat bence. Yani Dünya Kupası'na göre daha mı böyle derli topluyuz, ona bakacağız. Savunmada daha mı çok açık vereceğiz, daha mı az açık vereceğiz? Hücumda kontra arayan bir takım mı olacağız? Nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Ama şimdi kadrolarına bakıyorum, biraz keyfim kaçıyor. Ağzımın tadı kaçıyor. Hani şey var ya, yaprak dökümünde ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Efendi diye. Mbappe'ye bakıyorsun Madrid. Dembele'ye bakıyorsun Paris Saint Germain. Olize'ye bakıyorsun Bayern. Barcola'ya bakıyorsun Liverpool. Due'ye bakıyorsun yine Paris. Camavinga Madrid. Rabiot Milan. Emery Paris. Değil mi? Kone. Nerede Kone? Neredeydi Kone? Roma'da mıydı? Roma'da herhalde, Roma'da. Cherki City. Upamecano Bayern. Yani adamlar Konate, Madrid, Kalulu, Juventus falan, böyle say say bitmez yani. En kötüsü Roma. Öyle düşünün yani. Chelsea, Liverpool, Juventus, Madrid. Tam bizim çocuklar da kötü değil. Eyvallah, kabul ediyorum. Ama bu maçın senaryosunun bence iki örneği var dostlar. İçeride bir İspanya maçımız var, hatırlıyorsunuz. 6-0 bitmişti. Hezimetle sonuçlanmıştı. Bir de deplasmanda bir İspanya maçımız var. Orada biraz daha kapandık. Böyle defans hattımızı geride kurduk. 2-2 bitmişti. Yani bu maç için tek beklentim aslında sezon başı olması. Uluslar Ligi'nin kimisi çok önemsiyor. Evet, önemli aslında. Yani burada Dünya Kupası'na gitmenin bir yolu açılıyor. Ama benim için, özür diliyorum ama, tırt bir organizasyon. Yani bu organizasyonun tırt bir organizasyon olması. Biraz daha böyle iddia için yapılması. Yoksa bu organizasyon olmasaydı şu an bu takımlar kendi aralarında hazırlık maçı yapacaktı. Ve hazırlık maçları da bahis oynayanlar için çok böyle bir cazibesi olmayan maçlar. Neyin ne olacağı belli olmayan maçlar. Biraz daha böyle bahis için yapılmış tırt bir turnuva diyorum ben bu turnuvaya. Ha, o yüzden belki Fransız oyuncular aşırı kasmadan, ne bileyim, böyle başlarına sakatlık vesaire gelmeden maçı tamamlamak isteyebilirler. Çünkü hiçbir Fransız oyuncu, gerçi hepsi de şey, devşirme Fransız diyorum ama, neyse, hani sakatlanarak takımdaki yerini kaybetmek istemez. Hani bu yüzden böyle çok yüksek tempoda bir maç beklemiyorum ben diğer yorumculara nazaran. Belki buradan bir kurtarırımız olur. Hani böyle yatırım tavsiyesi değildir ama 2.5 alt deneyebilirsiniz falan diye buradan da iddiaya bağlayayım, dediğim yani. Montella gider mi başarısız olursak demiş. Alp gitmez ya. Vallahi gitmez. Gerçekten gitmez yani. Yani şimdi başarısızlıkla bir istikrar olunmaz bana göre. Mesela geçirilen süre bana göre bir istikrar değildir. Başarısızsan yolları ayırırsın. Başarılıysan hocanı översin. Hani futbolun zaten en basit matematiği budur. Montella, eyvallah, görev süresi genelinde başarılı mıdır? Bana göre başarılı sıfatına yakındır. Bir oyuncu grubu oluşturdu. Bence misyonu sona erdi bu arada. Öyle düşünüyorum. Türkiye Süper Ligi için ciddi piyasa da yaptı. Önümüzdeki 10 sene 15 sene boyunca büyük takımlarımızla her böyle hoca değişiminde adı anılacak. Daha hala anılıyor hatta, işte düşünün, İsmail Kartal gelmeden önce Montella anılıyordu, işte Italiano gelmeden önce Beşiktaş'a yine Montella anılıyordu falan. Bu değişimlerde her zaman Montella'nın adı anılacaktır. İtalya'da da böyle kalburüstü takımlarda şans bulabilir bana göre. Çünkü İtalya'da böyle gözden düşmüştü. Ama Türkiye kariyeri iyi geldi. Böyle taraftarlarla sanki böyle ilişkisi bitmiş ama böyle bitmiş bir ilişkiyi zorla sürdürmek istersiniz ya. Öyle bir şey. Tamam, başarıyı da küçümsemiyorum ama bazı gerçekleri de konuşmak lazım. Yani neredeyse 148 takımlı kupa düzenleyeceklerdi Dünya Kupası'nda. Biz rahmetli Lucescu'nun Romanya takımını yenerek baraj maçıyla katılabildik. Belki de tarihimizin maddi anlamda en pahalı milli takımı diyebilir miyiz? Belki değil, bence öyle. Yine de ortada bir başarı göremiyorum. Ama evet, mesela D liginden A ligine kim çıkardı? Montella çıkardı. Faroe Adaları'yla maç yapmaktan Fransa ile maç yapmayı kim getirdi? Montella getirdi. Yani Dünya Kupası'ndaki milli takımın sorununu ben sadece Montella'ya da atamıyorum. Orada kamp yönetimiyle ilgili de bir problem vardı. Orada kampı da iyi yönetemedik. Orada hiçbir şey doğru yapamadık. Uzun yıllar sonra gitmeyişimizin verdiği heyecan mıdır, tecrübesizlik midir, nedir? Hatalar silsilesiyle bu noktaya kadar gelmiş olduk. Merhaba Cihan. Zidane bu gece milli olacakmış Fransa maçıyla diyor. Kelime oyunları. Güzel. Allah aşkına Montella ile ne başarıyorsun? Adam hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na milli takımı götürdü. Yeni teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, bunların hiçbirisini yapamadı demiş İrfan Karakaya. Başarısız demedim İrfan. Dikkat çekiyorsan başarılı sıfatına yakın dedim. Hani Sezar'ın hakkında Sezar'a verdim. Misyonunun da olduğunu düşünüyorum. Hani bazı isimlerin misyonu da olar ya, tamam dersin, yeter dersin. Hani bir yerden sonra artık veda etmen gerekir o isme. Mesela niye böyle söylüyorum? Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra birçok ülkede, geçenlerde saydım tek tek, kaçtı hatırlamıyorum. 17 idi galiba, yanlış olmasın, 17'ye yakın. Sadece hoca bak, teknik direktörler, federasyon başkanları, futbolcular milli takımlarından ayrıldı ya da kovuldu. Altını çiziyorum. Kupanın en kötü takımlarından biri olan bizde ise ne istifa eden oldu ne birisi kovuldu. Yani onu söylüyorum. Yoksa şey değil yani, bazen başarısızlığı biraz böyle üstlenmek lazım, sorumluluk almak lazım. Hani istifada bir erdemdir ya, bir şeyleri yapamıyorsan oradan artık gitmen gerektiğini kendin de bilmen gerekli. Bu 17 ülkede istifa eden teknik direktörler çok mu kötüydü? O kadar mı başarısızlardı yani? Onlar da ha tamam bizim gibi belki 25 yıl sonra gitmediler ama 14 yıl sonra gelen de vardı. Bunlar da mesela, bunların hocaları da istifa etti. Bizimkiler niye kalıyor? Montella'yı kötü demiyorum ama misyon bence doldu. Artık Türk seyircisiyle çok barışık olamaz diye düşünüyorum. Mesela Kerem vardı ya, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan Benfica'ya gitti. Ne kadar gol atarsa atsın iyi çocuktu, hani o son dönem fena değildi. Ama artık taraftarla böyle bir toksikleşmişti. Taraftarla ilişiği kopmuştu. En güzelini yaptı Benfica'ya gitmekle. Ben de ondan bahsediyorum ya. Montella kötü değil. Misyon doldu. Bitti. Finito. Akşam üzüleceğiz. Zaten şimdiden düşünüp üzülmeyelim. Biraz goy goy yapalım diyor. Artı altı olur. Montella sabaha göremez demiş. Ben öyle çok fark yiyeceğimizi düşünmüyorum ya. Altı tane falan. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Herkes öyle düşünüyor, bakıyorum ama tabii isimlere de baktığımızda ister istemez. Ama çok öyle 6-0, 5-0 falan. Dediğim gibi biraz temkinli oynayacaklar. Füssen'den diyor, milli takım Montella ile ancak bu kadar gelebilir. Fazlası olmaz. Kim gelirse gelsin istikrar yok demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Ya adamcağız kötü değil, kötü değil. Yani... Yıllar sonra Dünya Kupası'na götürdü bizi, Uluslar Ligi'nde D'den A'ya çıkardı. Buna hiçbir sözüm yok. Tekrar söylüyorum yani aradaki ince çizgiyi anlamanız lazım bana göre. Mesela kadro potansiyeli ve bizim beklentimiz, yani elindeki jenerasyonun kalibresini hepimiz görebiliyoruz. Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giyen genç futbolcularımız var. Dinamik bir oyuncu havuzu var. Milli takım için başarı çıtasını otomatik olarak biz taraftarlar için yukarı çekiyor. Yani o sebeple diyorum artık misyonunu doldurdu diye. Ama işte eleştiren tarafta da çok olmak istemiyorum. Ben sadece bu kadro kalitesini açığa çıkaramadığı için, yani bu kadronun potansiyelini tam böyle sahaya yansıtamadığı için güvenemiyorum Montella'ya. Bir de turnuva sonuçlarındaki böyle keskin düşüşler bana göre hocanın biraz daha böyle o psikolojisini alt üst etti. Hala o travmanın içinden çıkamadığını düşünüyorum. Bakalım bu akşam göreceğiz ama ben öyle 5-6 tane falan yiyeceğimizi düşünmüyorum. Çok gol de beklemiyorum. Yazın buraya 25 Eylül 12.42. Geçmiş olsun, ben de gripim abi, fena yakaladı demiş. Ya şöyle bir şey, normalde grip olan dostlarımıza rica ediyoruz. Çünkü hepimiz aynı mikrofona konuştuğumuz için ister istemez bir saat boyunca biraz midenizi bulandıracağım ama tükürük bezlerimiz bu mikrofonun içine gidiyor. Tamam, şapkalar var, hani mikrofona taktığımız, pandemide de kullandığımız, ama grip olan arkadaş grip olduğunu söylemeyip yayınlara geldiğinde, kimsenin haberi yok tabii, o yayını yaptığında buradan birisi konuştuğunda bütün yayıncıların hasta olma ihtimali gerçekten var. Ya bilmiyorum, seni de mi yataklara düşürdü böyle bol bol C vitamini, bitki çayları falan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sesimizi, enerjimizi bir şekilde, sonuçta en büyük sermayemiz malum, ayakta tutmaya çalışıyoruz ama buradan ricamdır. Bizi dinleyen Radyo Gol'ün yayıncıları varsa gruba da yazdım. Lütfen grip olanlar gelmesinler, geliyorsalar da benim gibi şapka taksınlar. Şu an ben şapkayla yayın yapıyorum, mavi. Fesatsınız bak, aklınız kötülüğe gitmesin, yemin ediyorum kapatırım yayını. Evet, mavi. Pandemide kullandığım şapkalardan var şu an mikrofonun başında. Ben düşünceliyimdir. Cihan Dişli ne olmuş sesine diyor. Vallahi kötü, hastayız. Bütün stüdyo grip olmuş diyor. Vallahi. Hocam Mbappe Kocaeli'ye mi geldi? Ester de geldi mi acaba diyor. Gelecek diyorlar Ester. Kız arkadaşından bahsediyorsun Mbappe'nin. O da Kocaeli'deki yerini alacakmış. İspanya'dan tecrübe edindi sonuçta. Uğurcan bu akşam maçtan affını ister mi, tarihe geçmemek adına diyor. Yok canım, öyle şeyler isteyeceğini düşünmüyorum. Biz biraz böyle unuturuz. Hızlı unuturuz her şeyi. Çok takılacağını düşünmüyorum. Can abi bu yayın ihalesi ne oldu ya? Boş ver şimdi Uluslar Ligi'ni falan demiş. Niye boş verelim, dur ya. Ya en son şey vardı. İşte kulislerde iddia ediliyordu. Turkcell'le TRT'nin bu yeni yayın ihalesi için işbirliği yapacağı konuşuluyordu. İşte Süper Lig'in yeni yayın haklarını almak istediği söyleniyordu. Bu Turkcell TV Plus var ya, hani çok fazla duyduğumuz, ve TRT tabii var. Onların böyle yeni yayıncı olacağı konuşuluyordu. Bunların yanında da yine Saadettin Saran'ın işte Espor'la beraber tekrar İhale'ye yeniden katılacağı söyleniyordu. Bein Sports katılmayacak denildi İhale'ye ama şimdi tekrar baktık. Bein Sports'un da İhale'ye gireceği söyleniyor. Kulüpler özellikle tekliflerin yıllık 300 milyon euro, 300 milyon dolar daha doğrusu bandından başlaması konusunda ısrarcı. Bunu istiyorlar. Ama yani kim alırsa alsın mevcut durumundan daha iyi olması için bana göre ciddi bir yatırım yapması gerekecek. Ama olay sadece yatırımla da bitmiyor burada tabii. Burada nitelikli personel ihtiyacına da gerek duyulacak. Bana göre hala internet yayınlarına hazır değiliz. Bu Amazon'un falan da alacağı söyleniyor. İşte Asparagas haber değilse Polymarket'in iddiası. Onlar da 400 milyon dolarlık bir teklif yapacaklarmış. Ama ben çok hala internet yayınlarına hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Hani hazır değiliz. Yeterli altyapı yok. Bir derbi maçında o dijital yayın yani yerle yeksan olabiliyor. İşte Exxen'de örneklerini gördük. Derbiye gerek bile yok. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında falan gördük. Böyle karasal olan, uydu yayını olan, hatta mümkünse gerçek 4K yayın yapan birisi yayınlasın ligi. Benim için yeter. Fazla bir beklentim yok. Çok o altyapıya sahip olduğumuzu düşünmüyorum ama dediğim gibi ya Bein Sports tekrar bu yayın ihalesine katıldıysa ben Bein Sports'un alacağını düşünüyorum. Çünkü Premier Lig bir süre daha Bein'de. Formula 1 desen 7-8 yıl daha kadar Bein Sports'ta. Yani Bein'in Türkiye'den çekileceği veya çekilmek istediği laflarına çok fazla katılmıyorum. Hani bu spekülasyonların sebebi muhtemelen fiyat düşürmek için. Keza ihaleye katılmayacağı söyleniyordu ama bu kez ihaleye katılıyorlar. Bein alacaktır. Araplardan başka kimseye bırakmazlar bu parayı. Hani Almanların bir sözü var ya. İşte futbol 22 kişinin oynadığı, sonunda Almanların kazandığı şeklinde. Süper Lig yayın ihalesinde de öyle bir örnekleme yapabiliriz. Yani Süper Lig yayın ihalesi 3-5 yayıncının katıldığı ve sonunda Bein Sports'un kazandığı bir gelenektir. Yani yine Katarlılar kazanacaktır. Çok fazla bir şey beklemeyiniz. Ya hatırla geçen sefer daha ya. Saran Bein Sports'tan daha fazla para verdi. Vermedi mi? İhaleyi kazandı. Hani buna rağmen bir şekilde bir bahane bulunup tekrar Bein Sport'a verildi yani. O yüzden Bein Spor girerse Bein Spor alınır. Alır ihaleyi. Çok fazla bir şey beklemeyin yani. Amazon ve Saran Grup ortak deniyor demiş. Bak bu işler için Bein Sports'un çekilmesi lazım. Ya ben aday olmuyorum ya, ihaleye girmiyorum falan derse tamam dediğin gibi yani. Ben de Turkcell'le TRT Tabi'nin almasını daha yüksek olasılık olarak görüyordum ama bu Bein yokken. Bein gelince biraz fikrim değişti. Az sonra Yunus Aydın'a gideceğim. Bir iki dakika sonra Yunus'cum, gördüm şimdi seni. Bir o kadar da bekletmeyeceğim, 40 saniye sonra. Elemelerdeki İspanya mağlubiyeti bugün Fransa maçını kazanmamıza ışık tutacaktır demiş. Kazanacağız, selamlar diyor. İnşallah. Yani ağzım bal yesin Nevzat. O 6-0 yerine 2-2 berabere kaldığımız İspanya maçındaki gibi oynarsak bence de çok daha farklı sonuç alabiliriz. Selçuk abi de yayın ihalesine girer mi? Adamın yayın kalitesi çok güzel demiş. Selçuk Sports mu diyorsun? Aydın tutuklandı o. Çok geç. Geçen aylarda yaz ayında Denizli köyüne gelmiş bir düğün için ya da bir akraba ziyareti için burada yakalandı. Haberin olsun yani, artık öyle korsan yayından izleyemeyeceksin. Cihan, gripin ilacı çok basit, sen bunu biliyorsun demiş. Akşam bir tek at geçer diyor. Mikrofona mı takıyorsun mavi şapkayı demiş. Evet, mikrofonun baş kısmına takıyoruz. Renkleri de var, turuncusu, mavisi. 100 adeti kaç para bilmiyorum. Trend yolda söylemişler. Neyse, Yunus Aydın'a bir merhaba diyelim. Yunus'cum selam, hoş geldin, nasılsın? Beklettim, kusura bakma.
1: Hoş bulduk abi, selamlar. Estağfurullah, sen nasılsın?
0: Ben böyle çok iyi değilim. Sabah saatlerinde yayın yapan Emre abimiz herkese hasta yaptığı söyleniyor. Doğan Öncel'in de böyle bir gribal enfeksiyonu varmış. Ben de böyle hafiften grip gibiyim ama çok da böyle burnumdan konuşmamaya çalışıyorum. Ama yine de dinleyenlerimiz fark ediyor. Yunus, ilk rakibimiz Fransa. Direkt başlayalım istersen. Uluslar Ligi'nde nasıl bir beklentim var? Dün Kocaeli'de Fransa ekibi biraz böyle sahayı gezdiler. Ben oyunculara bakarken korktum işte. Mbappe'ye, Dembele'ye, Olise'ye, Barcola'ya falan. Gerçekten inanılmaz kariyerleri olan futbolcular. Tamam, bizim gençler de kötü yerlerde, kötü liglerde forma giymiyorlar ama Fransa jenerasyonu son dönemlerin herhalde en iyi jenerasyonu diyebiliriz. Senin de yorumlarını merak ediyorum.
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nda aslında takımları değerlendirirken yaptığımız birçok hani fikirde görüştüğümüz birçok kişi Fransa'yı biz de dahil olmak üzere favorilerden birisi. Hatta ben favori olarak görüyordum. Şimdi herkes Dünya Kupası olarak elbette kaldığı yerden takip ediyor. Şu an Vincenzo Montella

0: olan eleştirilerde Dünya Kupası'ndan kalma, ama baktığımız zaman Fransa için de eleştirilebilecek bir Dünya Kupası oldu. Çünkü yarı finalde İspanya 2-0 kaybettikleri maçta gol dahi atamamaları bütün eleştirileri o tarafa çekti ve bu çok anlaşılabilir çünkü gerçekten dünyanın en iyi kadrolarından bir tanesi. Özellikle üçüncülük maçında İngiltere'den 6 gol yiyerek o maçı ne kadar referans alabiliriz? Hani bilemem tabii, ama yani sonuçta kötü bir veda var Dünya Kupası'nda. İspanya gol atamadan üçüncülük maçında da 6 gol yiyerek. Yani 8 maçta toplam 12 gol yiyen Fransa'dan bahsediyoruz. Onlar da şüphesiz ki iyi açmak isteyecekler milli takım karnesini. Ben bugün bizim adımıza çok pozitif bir karne beklemiyorum. Ya bence bir galibiyet, bir puan almak, hani bir puan daha çok çok büyük sürpriz olur. Fark olacak mıdır? Hani yani 2-3'ü fark olarak görüyorsak bence 3 fark olacaktır. Ama hani 5-6'ya gidecek bir maç ben de beklemiyorum. Yani Montella ile alakalı da hani az önce bağlanmadan önce senin yorumlarını da dinliyordum abi. Ya yani ben de hani vizyonunu misyonunu dolduran bir proje olduğunu
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: beni yanlış anlay mesela beni yanlış anlayan dinleyenlerimiz olmuş. Ya kardeşim, kim gelsin, Fatih Terim'i de gördük, Abdullah Avcı'yı da gördük işte diye. Ben hocaya kötü demiyorum. Misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Yoksa işte D'den A'ya çıkardı, Dünya Kupası'na katıldı. Evet, yani birçok takım katılsa da bu sene biraz daha gitmesi kolay olsa da gittik mi gittik. Ben neticeye bakarım. Ama o misyon olayını bence biraz daha açmamız lazım.
0: Yani bence de Montella ile alakalı hani beklentiler hani Dünya Kupası'na daha fazlasıydı belki, ama ya bugün artık içine girmiş olduğumuz İtalya, Belçika, Fransa grubundan hani bizi çok farklı bir yerde, çok farklı bir seviyede, çok iyi sonuçlarla çekip çıkarmadığı sürece ya bu grup Montella'nın görevine son verdirir. Bence dışarıdan öyle duruyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, tekrar dönerim tabii milli takıma. Akşam oynanacak karşılaşma. İzledikten sonra daha farklı yorumlarımız olacak, ama Çorum'da ilginç bir veda gerçekleşti. Uğur Uçar görevine veda etti. Yani 7 puanı vardı, kaybettiği puan kaybettiği 2 maçta 3 büyüklerden ikisiydi. Yani şimdi bakıyorum, Burak Yılmaz Hoca geldi. Ya Burak Hoca ile ilgili olarak Gaziantep'ten istifa ederken ben şunu hatırlıyorum. Dedi ki mevcut sistem bana karşı negatif dedi ve bunun etkilerini anlatarak istifa etmişti. Şimdi ne oldu mesela? Mevcut düzen değişti mi? Hala Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, hala Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Gaziantep Spor'da istifa ederken, basın toplantısından kalkarken, mikrofon kapalıyken "bak beni vururlar ha" dedi. Bu da duyuldu. Yani mevcut düzen hala aynı iken, negatif etkileri ortadan kalkmamışken Burak Yılmaz'ın tekrar görev almasını nasıl görüyorsun ligde? Bu liyakatlı
0: Ya o
1: torpil
0: günkü
1: sistemi
0: basın
1: olarak mı görüyorsun? Ben anlam veremiyorum da biraz senin yorumlarını merak ediyorum.
0: toplantısında gerçekten Burak Yılmaz'ın söylediklerini dün gibi hatırlıyorum. Yani çok ciddi iddialarda bulunmuştu. Iğdır'da bir Burak Yılmaz'ın altyapıda iddia oynadığı, Fuat Göktaş'ın kendisini aradığını federasyondan,
1: Evet.
0: Burak Yılmaz'a aslında bir nabız yoklama yaptığını, "Burak Yılmaz ben değilim, benim 2010-2011'den bu konuda yaram var, takdir edersiniz ki iddia oynamaya ihtiyacım da yok" diyerek bir gönderme yapmıştı. Hatta o dönemde bence Emre Belözoğlu'na, "ben aldığım takımları küme düşürmeden bıraktım, benimle aynı jenerasyon iyi futbolcuların takımları nasıl küme düşürdüğünü görüyorsunuz" diyerek, "ben başarılıyım abi" diyerek basın toplantısını sonlandırmıştı. Bugün gelinen noktada da yani Burak Hoca'nın o gün suçladığı, yani "ben olmayınca ismi çıkarttırdılar oradan" diye. Çünkü o gün iddia ettiği şey tamamen buydu. Yani altyapıları yazmadık demiş Fuat Göktaş. Halbuki herkes altyapıdan ceza aldı. Ama Burak Yılmaz'a yoklama çekilip o Burak Yılmaz olmadığı öğrenilince "o ismi çıkarttırdım. Yani listeye adam ekleyip çıkartabiliyorlar" gibi bir iddiada
1: Yani
0: bulunmuş
1: bana
0: Burak
1: bana
0: Yılmaz.
1: diyor, bana yoklama çektiler. O ben olsaydım benden bir şey talep edeceklerdi demeye getirdi bana göre.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bugün o sistemin içine Burak Yılmaz tekrar dahil oluyor. Yani o gün hakemler kötü, Galatasaray'da şikayetçi, Karagümrük'te şikayetçi diyordu. Aynı bu ses tonuyla. Yani bu hakemlerle iş yürümez diyordu, ama yeniden bu sistemin içine dahil oluyor. Ve bu sistemin içine o zaman Gaziantep camiasında da kırgınlığını söylemiş. İşte "para bulamıyoruz, başkanım ameliyat oldu" vesaire. Hani "ben zaten çok ciddi cüzi bir paraya çalışıyorum." Ve şu an Çorum'da geldiği sistem biraz daha farklı. Çorum sahibi olan bir kulüp. İşte çok ciddi güçleri olan, işte bakıyorsunuz As Başkanı Trump'ın danışmanıyla evlenecek. Dün haberler mesela bu konuda çıkıyor. Hani güçlü bir camia diyorum. Aldığı futbolcu işte Cengiz olsun, Çağlar olsun, büyük takımlarla da iyi iletişimleri var. Bence Uğur Hoca'yı gönderme sebeplerinden bir tanesi bu kadroyla daha büyük bir ismin baş edebileceğini bence düşündüler. Bu sebeple Burak Hoca'yı getirdiler, ama ya Burak Yılmaz kendisine bu kadar

0: artık karşı art niyetlidir. İşte o dönemde arayıp Mecnun Okyaklı'na hakaret ettiğini de söyledi Burak Yılmaz aynı basın toplantısında. Fuat Köktaş'a hakaret ettiğini de söyledi. Yanlış yaptın dedi ama beni işte doğradılar dedi. İşte bunu yaptılar. Benim sebebim buydu ama işte her maçtan sonra beni doğradılar dedi. Bu sistemin içine dahil oluyor. Şimdi ben o günden sonra Fuat Göktaş'ı iddia ederek bana bir daha antrenörlük yaptırmayacağını söylüyor demişti. Belki yeni bir hani aslında meydan okuma Burak Hoca'nınki. Ama ben hani başarılı olur başarılı olamazdan ziyade olaya şöyle bakmak istiyorum. Gerçekten sistemin bu kadar karşısındaysanız ve ihtiyacınız da yoksa kendiniz de söylüyorsunuz. Neden bu sistemin içine tekrar dahil olmak çabası? Yani bence doğru bir karar vermedi Burak Hoca kendi adına. Volkan Demirel de keza bence takım tercihlerini doğru yapmıyordu. Bence Burak Hoca da doğru yapmadı. Trabzonspor'la da adı geçmişti yakın zamana kadar. Belki Trabzonspor'la kafaya oynayabilecekken belki. Ama ya bugün Burak Yılmaz tekrar hakkının yendiği bir noktada Çorum camiasına derdini anlatsa da Türk futbolunda yankı uyandırması mümkün değil.
1: Peki sen
0: Ve bu kadar aleni
1: Evet buyur devam et devam et pardon.
0: Bu kadar aleni adaletsizlik varsa Burak Yılmaz'ın söylediği gibi masaya yumruğunu vurarak burada bir terbiyesizlik varsa Burak Hoca'nın söylediği gibi bence yeniden bu sisteme dahil olmaması lazım. Ama belki kendince bir meydan okuma olarak da görüyor olabilir.
1: Yani bunu örneklerini çok önceden de gördük işte Bodrum'da yaptı, Süper Lig'e çıkan birçok takım bunu yaptı. Yani Süper Lig'e çıktıktan sonra neden yani iyi giden hocalarla alt ligden gelen takımlar yollarını ayırıyor? Anlayabiliyorum, yöneticiler de işte kendi imajlarını parlatmak istiyorlar. Hani Burak Yılmaz'la çalışıp medyada daha böyle tanınır olmak istiyorlar. Bence burada yöneticiler kendi şehirlerinin takımlarını düşünmek yerine, bu benim tamamen kendi görüşüm, biraz daha böyle kendi PR'larını düşünüyorlar. Ya işte biz Burak Yılmaz'la çalışalım, biz Çorum'da yöneticiyiz, biraz daha tanınır olalım, bize biraz daha saygı göstersinler şeklinde düşünüyorlar. Yoksa yani adamcağız kötü de gitmiyordu, iyi de bir futbol oynatıyordu. Yani buradan yine Burak Yılmaz'a da bir parantez açacağım. Yani dedi ki bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın dokunulmazlığı mı var? Ahbap çavuş ilişkisi dedi. Düzelmeyecek
0: Aynen.
1: dedi. Ben bıktım dedi. İstifa ediyorum. Adaletsizlik var dedi. Burada bir terbiyesizlik var dedi. Bir hak yeme var dedi. Yani bu adaletsizlik, bu hak yeme, bu terbiyesizlik o zaman hala devam ediyor. Ferhat Gündoğdu görevde. Bunu nasıl tersine çevirecek ki Burak Yılmaz? Çorum'un teklifini kabul etti sana göre.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu düzelmez de dedi. Yani bu isimler gitmediği sürece bu düzelmez dedi. Dokunulmazlığın var. Herkes dedi kuklaları olmuş dedi. Dün gibi hatırlıyoruz basın toplantısını. Yani Türkiye futbolunda değişen hiçbir şey yok. Geçen üzerinden çok ciddi bir zaman da yok. Yani bu bir yıl bile geçmeden bir zamanda Burak Hoca tekrar göreve geliyor. Yani doğru kararlar vermiyor bence kariyeri için. Daha önce Antep'ten istifa ettikten sonra hemen geri dönmesi de bence doğru bir karar değildi. Hafta içinde yapılan toplantıdan sonra. Dediğim gibi bu hatayı Bodrum'da yaptı. İsmet Hoca ile yollarını ayırdılar. Sonrasında işte Volkan Hoca'yı getirdiler. İş tamamen patladı. Sonra Morais'i getirdiler. İşte düzeltemedi. Bunu Süper Lig'de kalan takımlar da yapıyor. İşte Özcan Hoca'yı gönderdi Eyüpspor. Abi Atilla Gelin daha ne yapabilirdi geçen sene Eyüp'te? Bu takımı ligde tutmak için yani daha ne yapabilirdi? Şimdi Özcan Hoca'yı getirdiler. Hiçbir başarı olmadı. İşte Süper Lig tarihinin en farklı yenilgisini aldı Eyüp. Göndermek zorunda kaldılar. Biraz hocanın arkasında durmak lazım. Uğur Çar'dan ziyade Burak Yılmaz'la çalışmak ya da işte dediğim gibi Volkan Hoca'yla çalışmak, Selçuk İnan'la çalışmak, Emre Belezoğlu'yla çalışmak bunlar biraz daha yöneticilere PR yaptırıyor olabilir. Özellikle İstanbul dışı takımlarda. Hiç şüphe yok buna ama yani bence Uğur Hoca'yı dışarıda bırakarak söylüyorum. Bence Uğur Hoca ile değil Burak Yılmaz'la devam etmek tutabilir. Ama bu kadar büyük isme gitmek, büyük isimler üzerinden bir kariyer planı yapmak bence Emre Belezoğlu Ankaragücü bunun en büyük örneği. Emre Hoca daha 4. senesinde daha bu sene Kasımpaşa ile yavaş yavaş bir şeyler oturdu. O 6 haftalık daha mağlupluk serisi geldi. Ya Burak Hoca birazcık antrenörlükte artık Beşiktaş'ta olsun daha sonra Antep'te olsun. 3 takım da işlediği gibi gelip küme düşürmek olsun. Biraz evet pişti. Ama ilk yıllarında senelerin antrenörünü kovup hemen genç bir hoca almak bence çok akıl işi değil. Yani geçtiğimiz günlerde bir yerde dinlemiştim. Yani bu Ronaldinho'lar, Ronaldo'lar hani bilmiyorlar mı yani biz Ancelotti'den daha iyi antrenör oluruz aslında bizim kariyerimiz var. Deyip Brezilya milli takımın başına gelmiyor. Ama her şeyin bir süreci var. Bir olgunlaşma dönemi var. Bizde bu biraz hızlı es geçiriyor. Ya Burak Hoca bu sisteme rağmen başarılı olabileceğini düşünüyorsa bence yanılıyor. Çünkü hani sistemi aleni bir şekilde meydan okudu. Sistemi aleni bir şekilde isim isim hedef gösterdi. Biz bugüne kadar hedef tahtasını hep Fuat Aktaş'ı değil de Fuat Göktaş değil de özür diliyorum. Yani Ferhat Gündoğdu'yu koyanları görüyorduk. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu koyanları görüyorduk. Kısmi olarak Mecnun Otetmaz'ı koyanları görüyorduk. Ama bugün itibariyle Burak Yılmaz meydan okuduğu sisteme yeni isimler katarak görevine geri dönüyor. Elbette gözler fazlasıyla Çorum FK'nın maçlarının üzerinde olacaktır. Bakalım kimlerin aklarını yiyecekler, yemeyecekler diye. Ama ne kadar bu meydan okumadan sağ çıkabilir Burak Hoca? Yani futbol adına söylüyorum tabii ki çok fazla umudum yok açıkçası.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Fanatik Gazetesi'ne özel bir röportajı vardı. Dedi ki insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar dedi. O tekrar buradan Merkez Hakem Kurulu'na bağlayacağım. İşi siyasete kadar götürdü Sayın Başkan. Dedi işte Cumhurbaşkanı da bunun farkında dedi. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'dan herkes rahatsız dedi. Yani bu kadar rahatsızlığın olduğu bir noktada Ferhat Bey hala görevinin başında. Olaytan'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Hocayla konuştum, İtalyan hocayla. Benim dönemimde oynasaydı 50-60 milyon euro ederdi dedi. Hani bana biraz fazla geldi bu rakam ama hani hoca tabii kendi oyuncusunu öyle söyleyecek. Ve Galatasaray'a da Allah sabır versin dedi. Çok fazla bonservis ödedi dedi. Serdal Adalı'nın açıklamaları ile ilgili de bir yorum yapmak ister misin yani? Bu açıklamaları
0: istinaden. Yani şimdi Olaytan'la alakalı bence gerçekten harika bir oyuncu.
1: Bence de.
0: Yani başta hani onu söylemek lazım. Bence Sergen Hoca döneminden sonra İtalyanlar da çok fazla da değer kazandı. Hani şu an Beşiktaş'ın sezonu iyi başlangıcını da hani referans aldığımızda bence takımın en iyi transfer öneriyorsan gelir gelmez söyledi. Çünkü en iyi transfer içeriden yapılan transferdir dedi. Olaytan bu anlamda çok önemli. Şimdi Serdal Bey'in açıklamalarında insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar açıklamasına çok sağduyulu yaklaşmakla birlikte açıklamalarının devamında özellikle bir gün önce verdiği röportajda da aynı itidalle yaklaşmadığını görüyoruz. Yani çünkü bunlar devam ederse Beşiktaş camiasının kimse karşısına almasın, ne gerekiyorsa yaparız gibi bir, hani taraftar da ne gerekiyorsa yapar gibi bir söylemi var aslında. Bunları destekleyen açıklamalar yapıyor Serdal Bey. Tabi hani her ne kadar tekrar girecek olsa da bir kendi seçimi var. Bu konuda da biraz daha hani takımın da durumunu baz alarak biraz daha cüretkar aslında açıklamalar yapıyor. Bence biraz daha sakin olmak lazım. Şampiyonluk gelmeden hiçbir teklife açık değiliz dedi. Orkun Zavlovic'e göndermem dedi. Oyunculuklarımın adamlıklarına kefilim. Bence bu çok çok önemli dedi. Evet, bence de Beşiktaş gerçekten karakterli bir takım. Yani gerçekten bütün oyuncuları tam bir takım olmayı başarabilirler İtalyan önderliğinde. Yani çok ciddi bonservis ödediğini söylüyor Galatasaray'ın. Evet, yani Galatasaray'ın sene sonuna kadar ödemesi gereken rakamda gelirleri arasında 70 milyon euroluk bir açık olduğu söyleniyor. Burada hani mevcut yönetim Dursun Özbek ve yönetime bir kasa kolaylığı yapabilir. Sonrasında takım şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi geliri vesaire onları alırlar. Fenerbahçe yönetimi de aynısını yaptı. Takım gelir gelmez kasa kolaylığı sağladılar. Sonuçta kasa kolaylığı demek bir hibe demek değildir. Parayı verirsiniz. Sonrasında kulübün nakit akışı düzeldiğinde paranızı geri alırsınız. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi gelirinde bu şekilde yaptı. Ama ben Serdal Bey'in şampiyonlukla alakalı açıklamalarını tabii ki cüretkar ve cesur bulurken, mevcut Merkez Hakem Kurulu'na yaptığı eleştirilerde insanları sokağa dökmek istiyor açıklamasından hemen sonra Beşiktaş taraftarı biz de gerekeni yaparız demek, hani biraz daha bence kontrollü olmak lazım. Çünkü şunu unutmayalım, İtalyano çok alışık olmadığınız bir şey yaptı son maçta. Basın toplantısına çıktı ve dedi ki yani Ahmet maçında hakemin net bir şekilde maça etki ettiğini gördüğüm bir şey yoktu. Hani tamam Vlahovic'in pozisyonunu tartışabiliriz ama hakem maçı taklitti ya da taraflıydı diyemem dedi. Bu da bizim daha önceki Beşiktaş'ın teknik direktörleri ya da Fenerbahçe Galatasaray'ın teknik direktörlerine alışık olduğumuz bir duruş, basın toplantısı açıklaması değil. İtalyano'yu da bu konuda tebrik etmek lazım.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Bir de Yunus, bu yayın ihalesi konusu var şu an. Yüksek sesle konuşulan işte Amazon'la Süper Lig'in yayın hakları için Saadettin Saran'ın şirketi olan Saran Grup'la bir ortak teklif yapmaya hazırlanıyorlarmış. Yani iki şirketin ihaleye ortak teklif vermeyi planladığı söyleniyor. İddiaya göre de teklif 400 milyon dolara kadar çıkabilirmiş. Ama ben şöyle söyledim. Bein Sports da ihaleye girecekmiş. O ihalede Bein Sports varsa Bein Sports alır dedim. Belki benim düşüncemden farklı bir düşüncen var mıdır senin? Yani bir işin içinde Katarlılar varsa o işi bırakmazlar. Formula'yı da aldılar şimdi. Hala Premier Lig'in hakları da galiba 2-3 yıl onlarda. Ben Süper Lig'i böyle kolay kolay bırakacaklarını düşünmüyorum ama belki sen farklı düşünüyorsundur.
0: Mevcut düzende bence de öyle olacak gibidir. Yani çünkü bir önceki artık yayın ihalesine de Saadettin Saran yine girmişti ihaleye. Daha fazla para vermesine rağmen alamamıştı ve hatta o dönemde espriye vurmuştu Candaş Solgan'ın programında. Bir sonraki artık yayın geliri ihalesine, yayın ihalesine çok sağlam hazırlanıyorum. Katarlı olacak başvuru yapacağım diyordu. Yani şimdi evet, bizim futbolumuzda sanki bir Katar gücü gibi bir şey var. Bunu kabul etmek lazım. Ama az önce senin de bahsettiğin dinlerken abi aslında dikkatimi çekti. Şimdi her maçı canlı amaç gibi bir kültürümüz oluştu. Dünyada her maç böyle değil. Şimdi elbette televizyondan ve internetten yayınlamak arasında çok ciddi farklar var. Saadettin Saran grubu ve Amazon'un grubunun birlikte hareket etmesi şöyle anlayışa karşılanabilir belki. Şimdi sonuçta Saadettin Saran'ın televizyonları da var. Belki buradan parasal yayın yaparak televizyondan verip belli başlı Anadolu maçlarını platformdan vermek belki bir davranış şekilleri olabilir. Ama diğer tarafta TRT Türksel ihalesi de şüphesiz ki gerçekten çok kuvvetli geliyor ki hani başta Yıldırım olmak üzere çok ciddi destekleyen kulüp başkanları da var. Ama beIN Sports bir şekilde bu konuştuğumuz senelerdir olan çekildi çekiliyorlar, girmeyecekler, istenilen parayı vermeyecekler derken bir anda ihale beIN'in üzerine de kalabilir. Yani isteyerek de elbette girebilirler ama ne olursa olsun Saadettin Saran grubu ya da Türksel TRT ortaklığının bu işe girmesi lige verilecek paranın en azından arttırılmasına sebep olacak gibi görünüyor. Çünkü biz çok ciddi bir nüfus çarpanı olan bir ülkeyiz. Futbolda bu çok önemli. Ya bizim dekoder satışlarımız çok yüksek. Evet, kaçak yayın da çok bizde çözülemeyen bir sorun ama ne olursa olsun nüfus çarpanı ve bizim ihalelere giren şirketlerin ne olursa olsun çok ciddi bir gelirleri var. Ha tabii ki burada beIN Sports'un fiyat adaletsizliği, 10 senedir kullanan müşterisine yeni girenden daha fazla fiyat vermesi gibi birçok eleştirel konu var ama ne olursa olsun bu firmalar bu işten para kazanarak çıkıyorlar. Çünkü çok kalabalık bir ülkeyiz. Neredeyse 100 milyonu bulan bir nüfus var. Bu nedenle ben verilecek paralar 400 milyon euro seviyelerine çıkar mı ya da dolar emin değilim. Ama en azından 250-300 bandında olması dahi bizim için hani ciddi bir gelişimdir. Şampiyonluk payının kalkması çok fazla eleştirildi ama hani belki de yeni yayın ihalesiyle birlikte yeni kurallar da gelebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani kaçak yayınlar dedin. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş maçında o 5 Eylül'de adeta bütün kaçak yayınları çökertmişlerdi. Bu illegal siteleri falan adeta böyle 4-5 saat kapatmışlardı. Demek ki bu istenilince olabilen bir şey. Yani insanlara da bir şey demiyorum. Tabii biz kamusal yayın yaptığımız için yasak, kullanmayın korsan yayın, cezası var. Yani bunu demekle görevliyiz. Ama insanlar da herhalde artan yüksek maliyetlerden dolayı bunları kullanmak durumunda kalıyorlar. Ama tekrar söyleyelim illegal olduğunu. Az önce Dursun Özbey'in basın toplantısı vardı. Daha doğrusu basın toplantısı demeyelim. GİSİAD'la bir sponsorluk anlaşması vardı. Orada da soru cevap kısmında Okan Hoca ile ilgili bir soru geldi kendisine. İşte yollar ayrılacak mı, devam mı edeceksiniz şeklinde. Ben istikrardan yanayım dedi. Bozmak niyetinde değilim. Okan Hoca ile devam edeceğiz şeklinde açıklamaları oldu Dursun Özbey'in. Ve dedi ki bu sene transferden 50 milyon euroya yakın bir kazancımız oldu dedi. Daha doğrusu Batrakov, Leao ve Deniz Gül transferinden. Bunlar hakkında da bir yorum alırsam sevinirim.
0: Ya ben 50 milyon euro kazandık açıklamasını Dursun Özbey'in çok gerçekçi bulmuyorum. Hani Galatasaray kamuoyu da hani elbette benden daha objektif değerlendirir ama hani birçok şeyde tatmin eden bir açıklama değil gördüğüm kadarıyla. Ya bu isimleri 50 milyon daha ucuza alabilirdik, bu yüzden bekledik gibi çok kamuoyunda geçerli olmayan bir açıklama yaptı Dursun Özbek. Ben aynı fikirde değilim bu arada. Yani bu oyuncular daha erken fiyat, o zaman Leroy Sané transferine çok büyük zarar mı edildi geçen sene Mayıs sonunda bitirilerek? Bu hatayı mı kabul ediyoruz ya da Zaniolo'da? Yani bence doğru bir açıklama değil. Okan Hoca konusuna şöyle geliyorum. Yani bütün Galatasaray camiasında sessiz sedasız da olsa, çok güçlü bir şekilde sesi de çıksa, Okan Hoca ile alakalı bir rahatsızlık hissiyatı var. Ya bunu 4 senedir şampiyon olmuş bir camiada Okan Hoca'nın hala diken üstünde gidiyor olması, ya birçok Fenerbahçe ile Beşiktaş'a garip geliyordu ama Galatasaray'da başarı kültürünün oluşturan şey tam olarak da bu. Ya hala acaba Okan Hoca gönderilse mi, işte hafta içinde Deschamps'la görüşüldü gibi falan haberler çıkıyor. Bence de Galatasaray istikrarlı bir şekilde Okan Hoca ile devam etmeli. Ama geçen sene Galatasaray'ın sayısız derecede sunduğu imkan, Fenerbahçe'ye sayısız derecede puan kaybı jesti yapması ama Fenerbahçe'nin bunları değerlendirememesi, geçen sene Okan Hoca'nın Galatasaray şampiyon olmadı, Fenerbahçe elinden kaçırdı dedirttirmesi, İşte bu sene Trabzonspor maçında alınan kötü sonuç gibi Okan Hoca'yı eleştirecek birçok şey var. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın 4 sene sonunda tamamını şampiyon tamamlayıp Ahmet elbette lider ama ligin gerçeklerini göz önünde bulundurursak bu tarz yükselişin ilk haftalarda olur. Sonrasında geriye gideceğini düşünürsek Galatasaray hala bu ligin lideri diyebiliriz. Bunlar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta olsaydı teknik direktör ve mevcut yönetime çok daha anlayışlı, çok daha hani sevgilileriyle yaklaşılırdı. Ben Dursun Özbek'in açıklamasında hayır ya niye gönderelim gibi güçlü bir dille bulmadım. Yani Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde alınabilecek birkaç yenilgi daha ya da ligde tökezleyecek işte 26 Ekim'de Fenerbahçe derbisinde alınacak kötü bir sonuçtan sonra Okan Hoca gönderilebilir. Yani ben bunu doğru bulmam. 4 sene şampiyon yapamayan, 4 sene şampiyon yapan bir hocanın 1 sene şampiyon yapmama hakkı da olmalı. Ama belli ki Galatasaray taraftarı bunu referans almıyor. Bunu da suçlayamam çünkü başarıyı bu getiriyor. Demek ki doğru yol bu. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası doğru yolu birçok aslında işte kişiye gösteriyor. Fenerbahçe'de 8 sene Ali Koç başarısızlığı varken hala camianın arkasında duruyorlardı. Bunun Ali Bey ile alakası yok. 8 sene şampiyon yapamayan gitsin. İşte Burak Elmas'ı cezalandıran ekolden geliyor bu. Bu
1: Evet.
0: nedenle ben asla eleştiremem Galatasaray taraftarını bu konuda.
1: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz devam ediyor. Mesela bir dinleyenimiz çok güzel bir şey yazmış. Bein Sports'la alakalı bir soru sormak istiyorum diyor. İşletmelere bayilik vermeleri için bunları böyle bir franchise haline getirip bölge bölge insanlara satmışlar. Bu insanlar da işte kafelerden, restoranlardan 4-5 milyon gibi bir rakam talep ediyorlar diyor. Kesinlikle haklı. Mesela bakıyorsun böyle 50 metrekarelik, 80 metrekarelik küçük bir mahalle kafesine, bir esnaf lokantasına bile 2-3 milyon TL'lik, hatta daha büyük rakamlara bile çıkıyorlar. İşte 4-5 milyon TL'lik bedellerle yayın hakkını veriyorlar. O da inanılmaz yani, bir esnafın bu parayı çıkarabilmesi için aylık cirosunun çok büyük bir kısmını sadece yayına vermesi gerekiyor ki yani kafe ve restoranlarında iflas bayrağını çekmesi demektir bu parayı ödemesi. Ben dikkat ettim mi bilmiyorum, son dönemlerde böyle yayınları veren kafeler, restoranlar da azaldı. Hani bu yüzden de belki bu
0: Çok
1: kaosun
0: çok az
1: sebebi de
0: ama.
1: budur. Yani buna da bir çözüm
0: Çok
1: bulmaları
0: çok az
1: gerekiyor gibi.
0: ama. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü mesela geçtiğimiz haftalarda ben Antalya'da Fenerbahçe Beşiktaş maçının olduğu gibi bir oteldeyken oteli ilk başta sordum. Kendi Bein Connect yayınımı kullanmadan önce hani büyük bir yayında hani izleyelim diye otel şu cevabı verdi. Metrekare başı para ödediklerini söyledi. Yani müşteri başı vesaire de değil, oda başı da değil. Otelin metrekaresi başı. Antalya'daki otelleri, Bodrum'daki, Muğla'daki otelleri düşünsünler. Yani ne kadar geniş alana yayılabiliyorlar. Yani metrekareyle ne alakası var Bein Sports parasının ödenmesinin? Ya yani müşteri
1: Evet.
0: bazlı belki anlayabilirim. Hani sonuçta bu konuda bir fiyat adaletinin sağlanması lazım. Yani zaten insanlar güncel ekonomik durumda evlerine belki almakta zorlanıyorlardır. Ama dışarıda izlemesinin de yolu gerçekten çok azalmaya başladı.
1: Tabii alan kişi de zaten 4-5 milyon alınca maç parası ücretini de fazla yapıyor ister istemez.
0: Aynen öyle.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi
1: Dikkat et
0: yayınlar.
1: kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Yani dinleyenimiz gerçekten çok güzel bir mesaj atmış. Buna böyle çok fazla değinen yok. Genelde yayıncı kuruluş işte bu saha operasyonu denilen işte maçları kafelere satma vesaire, o işte onlardan tahsil etme denetimi falan kendisi yapmıyor doğrudan. O bölgedeki bayilere falan devrediyor. Bayiler de efendime söyleyeyim o bölgedeki işletmelerin başka da alternatifinin olmadığını biliyorlar zaten. Hani başka bir yasal yayın sağlayıcısı bulunmadığını da biliyorlar. Tamamen kendi inisiyatiflerine, kendi kotalarına veya prim hedeflerine göre bir rakam belirliyorlar. Bu da çok üzücü. Yani güzel yeri yakalamış dostumuz. Kocaeli'den Yasin. Herkes karamsar, çok ilginç. Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı maçlarda iyiyiz. Bu akşam Fransa'yı yeneriz. Bu kadar netim demiş. İnşallah. Sever milli takım böyle ters köşe yapmayı. Mesela Paraguay'da, Avustralya'da yeneriz falan diyorduk. Mağlup olduk. Amerika Birleşik Devletleri maçı en zor maç diyorduk. 3-2 kazandık. Biz böyle bir anda şaşırmayı seviyoruz. Nasıl yenebiliriz bu akşam? Dembele, Olise, Mbappe, forvet hattına bak. Bunlar tam imha timi gibi demiş. Evet, az önce de söyledim. Gerçekten inanılmaz. Okan Buruk eleştiriliyor. Montella eleştiriliyor. Kafamda deli sorular. Yoksa Okan Buruk milli takıma, Montella da Galatasaray'a mı gelecek demiş. Hiç zannetmiyorum. Yani bugün az önce daha Dursun Özbek'in açıklamalarından anladığımız kadarıyla Dursun Özbek Okan Buruk'la uzun yıllar göreve devam edecek gibi duruyor. Tabii alınan sonuçlarda işler farklı yöne doğru evrilebilir. Amazon ve Saran grup ortak deniyor demiş. Cihan tehlikeli sularda yüzüyorsun demiş. Arada bir cama açın havalansın içerisi diye. Bence 5 veya 6 yemeyiz, 8 tane gol yeriz demiş. Zannetmiyorum o kadar olacak.

0: dayanıp. Bence fark yemeyeceğiz ama diyor, oyunumuzda beğenilmeyecek ve eleştirilecek, Montella gidecek. Şu an oyundan bir beklentimiz yok, bu kadar da olmaz dedirtecek kadar bir oyun sergilemeyiz demiş. Vallahi muhtemel 11'lere baktığımda kalede Uğurcan'ı görüyorum. Beklerde birinde Eren, diğerinde Zeki, stoperde Ozan ve Abdülkerim muhtemel 11'e yazılmış durumda. Orta alanda da Salih ve İsmail Yüksek gözüküyor. Hani Arda'yı burada yine kanada atılmış gözüküyor ama Arda bu çocuk kanatta çok yapamıyor ya. 10 numara pozisyonunda. Diğer kanat Kerem, Barış en ileri uçta, hemen arkasında da Can Uzun muhtemel 11'i gözüküyor. Tabii Orkun olmayacak, yani giymesi beklenmiyor. Ufak bir sakatlığı vardı. Antrenmanlara da katılmamıştı. Yani bu kadroda böyle çok iç açıcı bir kadro değil. Ama umarım hani Montella yönetiminde 37. maçımızda kazanmasını biliriz. 27'si resmi, 9'u özel. 36 maça çıkmış milliler. 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşamış. Ve bu müsabakalarda rakip filelere tam 64 gol atmış. Milli takımımız 46 golde kendi kalesinde görmüş. Aslında fena bir istatistik değil, kötü bir istatistik değil. Cengiz Han, anlamadım ne yazdığını Füssen'den. 10 yıllık Dijitürk'ten beri aboneyim. Benden 950 alıyor. Yeni aboneye 350 kampanya yapıyor demiş. O hepsinde var ya, çok ilginç. Sadece yayıncı kuruluş değil mesela. Mobil hattınızı da değiştirdiğinizde, ya kardeşim diyorsun, ben senin 15 yıldır müşterinim. Sen bana iki katı fiyat çekiyorsun ama yeni gelen müşteriye daha ucuz yapıyorsun. Müşteri çekme potansiyeli demek ki, daha farklı bir yol izliyorlar değil mi? Normalde mantıken tam tersi olması lazım. Ben senin 15 yıldır müşterinim. Bana daha uygun fiyat verip yeni müşteriye daha pahalı fiyat çekmen lazım ama oradaki mantık da şu. O da diyor ki gitsin başka mobilden çıksın, bana gelsin. Hani daha uygun yapayım ki ondan çıkmak için onu teşvik edeyim diyor. Onun da ticari mantığı bu herhalde. Fransa'yı yenmenin yolu onu İspanya gösterdi. Topu vermezsek yeneriz, verirsek dağılırız diyor. Antalya'dan bu maç KG yok ve 3.5 Fransa oynarım demiş. En güzeli beIN Sports'un Tot TV. O Tot TV de internet üzerinden gelmiyor mu ama Nurullah? Sonuçta sen internet yayınını televizyona bağlıyorsun bir kabloyla. Değil mi? Yani internet üzerinden gelen yayını bağlıyorsun. Sonuçta direkt uydudan gelen bir yayın yok. Beşiktaş şampiyonluk hedefiyle getirilen tek hoca Şenol Güneş oluyor. Geri kalan herkesi yapılanma, yukarı yaklaşma ve sonraki sezon hedefiyle getirip sezon bitmeden yolluyoruz. Şu bir değişsin birader demiş. Vallahi değişecek gibi gözüküyor bence. Şu an Vincenzo Italiano o olayı değiştirecek gibi duruyor. Of, şu an karşımda da Fransa'nın 11'i var. Rabiot, Kone, Cherki, Diouf, Upamecano, Mbappe, Ulise, Dembele. Aman tanrım, neler oluyor. Belli olmaz. Bizim çocuklar belki üstesinden gelirler. Her zaman futbol kağıt üzerinde oynanmıyor. Bunu biliyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Ben yavaş yavaş gideyim. Bu sesimle daha fazla sizin kafanızı ağrıtmayayım. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medya takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Akşam milli takımımıza, A milli takımımıza Fransa karşısında başarılar diliyorum. Kocaeli'nde müthiş bir taraftar bekliyorum. Taraftar desteği de beraber keyifli. Bizi üzmeyecek. En azından futbolun güzelliklerini izleyeceğimiz bir karşılaşma olsun. Kendinize dikkat edin. İyi hafta sonları. Hayırlı cumalar. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
4: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilede yaşanıyor. A milli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesilede dakika dakika canlı oynayacaksın.

0: Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Şampiyonlar Ligi'nde de vitesi yürütebileceksin. Sonra koştur koştur onları yılbaşına kadar bir sıkıştıracaksın.
4: 27 günde 9 maç falan.
3: Saçma sapan maçlar olacak ya.
4: Peki sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Babacım, Espresso Lab'de Campus Lab diye bir şey var. Haberin var mı? Espresso Lab 14-24 yaş arasındaki öğrencilere avantajlar sağlıyor.
3: Ya elbette var. Espresso Lab 14-24 yaş arasındaki öğrenciler Espresso Lab uygulaması üzerinden öğrenci belgelerini göndererek fırsatlardan yararlanabiliyor. Üst alanında bu iş çok zor olur diyor. Ama onun dışında da şimdi adam alıyor mesela hakemlerin bu maç sonunda diyelim ki 7 tane maç var. Kaç maç ediyor? 18 takım, evet, 9 tane maç oluyor ya. Hafta sonu maç bittikten sonra bütün maçlarla ilgili bütün tartışmalı şeylerin yazılı ve görüntülü videolarını çektiği adam ve yazılarını yazdırdı. Her programı her pozisyonu değerlendirdi ve bunları kulüplere mail attılar. Şimdi her kulübün elinde kendi maçındaki pozisyonla ilgili uzman görüşü var artık. Burada federasyon bunu yaparken şunu diyor. Ya arkadaş, şimdi bizi değerlendiren adamlar kim? Yani ismi söylemiyor onlar da ben söyleyeyim. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, işte Bünyamin Gezer, kim varsa hiçbirinin yeni kurallardan haberi yok.
4: Ha, eskileri diyorlar.
3: Hiçbir şeye de girmiyorlar zaten. Son kliniklere falan da girmiyorlar. Değişimleri bilmiyorlar. Sahaya uzaklar. Hiç formda olmadan oturdukları yerden yarım gözle bakarak bizi eleştiriyorlar. Bari ki biz kendi öz eleştirimizi yapalım. Bunlara bu iş kalmasın. Dercesine kulüplere yolluyorlar bunu. Şu anda kulüplere yolluyorlar ama yarın bir gün bize de yollamaya başlayacaklar bence. Hmm. Anthony Taylor haftanın değerlendirmesini yapacak. Ondan sonra Anthony Taylor şunu da yapıyor. Bu eğitimini yaptığı hakemlerin yönettiği maçların ve gözlemcilerinin değerlendirmelerini değerlendiriyor. Yani maçta 7 puan almış ya, hakeme 7 puan veren adama bakıp doğru vermiş yanlış vermiş diye değerlendiriyor. Sonra bakıyor hakem 7 puan etmez 6,5 eder veya 8'lik aslında diyor. Yani aslında futbol iyi bir şey yapıyorlar. Hakemliği Anthony Taylor'ın üzerine kurmuş durumdalar.
4: Böyle dinleyince güzel ciddi.
3: Şimdi mesela Hugh Dallas'ın oğlu geliyor. Burada Hugh Dallas'ın oğlunun ne işi var? Babası neydi ki oğlu ne olsun tarzı yorumlar oluyor mesela. Çok saçma sapan yorumlar. Ama adam gidiyor buradan 5 gün sonra Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçını yönetiyor. Bir tane Polonyalı hakem vardı.
4: Marcinek mi diyorsun?
3: Yok ya, burada yöneten hakem. Hmm. Burada var yöneten VAR'da görev yapan bir hakemden bahsediyorum. İsmini unutuyorum hep. Söylediler. Şimdi o hakemle ilgili de 50 tane bok atmışlar. Biz de atmış olabiliriz. Bütün yorumcular yapmışlar. Bu hakem nereden çıktı? Daha evvel bir ceza mı ne almış? Ama adamın baktım mı 56 tane Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. 5 tane Dünya Kupası var. Mesela hiç bunları bilmiyoruz. Hiç kimseyi de beğenmiyoruz. Ama mesela Dünya Kupası'na hakem yollayamıyoruz. Hiçbir hakemimiz, elit hakemimiz Avrupa'da maç yönetemiyor. Ama biz yabancı hakemleri de beğenmiyoruz. Her şeyi de biz biliyoruz arkadaşlar.
4: Somali'den mi ne hakem vardı Dünya Kupası'nda? Hani o kadar çeşitlilik vardı
3: ya. Yani. O şeyden dolayı bence. Oynayan takımların okyanusyasından bilmem nesine kadar kıtayla alakalı bir şey var. Kıtalara bölmüşler. Biz Avrupa'da kaldığımız için o Avrupa'da ilk şeye girememişiz. 24 tane hakem varsa ilk 24'e girememişiz.
4: Genel 24 yıldır Dünya Kupası'na girememiz de çoğunlukla bununla alakalıydı. Şimdi takım sayısı artınca girebildik ya.
3: Gittikçe daha da bence sertleşti o iş.
4: Bitti mi anlatacaklar?
3: Ay soracağım bir şey varsa. Yani bu hakemlerle ilgili şimdi bu noktada bana sorsan Ferhat Gündoğdu yok zaten. Sadece delikanlıktan Ferhat Gündoğdu'nu tutuyorlar. Onun dışında bir seçim olacak mı olmayacak mı? Şunu söyleyeyim sana. Futbol Federasyonu seçimi sezon sonunda olacak. Ama sezon sonunda olacak seçimden önce 15 Ocak'ta mı ne? Ocağın ikinci haftasında naklen yayın ihalesi olacak. Ya sezon sonu gidecek. Federasyonun naklen yayın ihalesini yapması kadar abes bir şey olmayabilir. Ama buradan iyi sonuçlar da çıkabilir ayrıca. Onu da programın ilerleyen dakikalarında naklen yayınla ilgili gelişmeleri anlatırken
4: sana zaten
3: söz ederim.
4: Yayın ihalesini soracağım ama şimdi yavaş yavaş takımlara da geçelim. Burada istersen şey yapalım. Grafiklerimiz var ya hani Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yaz transferlerinin karşılaştırması bakımından.
3: Abi istiyorsan önce mi Aziz Yıldırım'ın ne konuşacağıyla ilgili mi başlasak? Ne yapsak yani?
4: Öyle mi yapmak istiyorsun? Ha,
3: onlar daha duran
4: toplu. İleriye bırakmak istedim ama.
3: Sen bilirsin. Ben sana karışmayayım.
4: Şimdi yani olanı değerlendirelim. Daha sonra da haberlerimizi verelim tamam. Gibi düşündüm. Biliyorsun çünkü tamam, biz oğlum. Öyle başta şey yapmıyoruz çok. Grafiğimiz geldi. Şimdi Galatasaray'ın yaz transferleri yani 80 milyonun ilk karşılığı diye bakıyorum ben. 78,5 falan aynı şey zaten. Leao 3
3: maç. Ben sana şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum istatistik. Süper bir istatistik mesela.
4: Vallahi muazzam.
3: Neyi? Ha, içi her santimetre karesi.

0: O bir asisti de kim yapmış?
1: Batrakov'un, ki o asist değil bir de. Veriyor pası öyle uzaktan şut değil falan. Ya şey, hani Kerem'in de bir tane sezon başında var ya, öyle bir pası veriyor. Oyuncu böyle Talişka 30 metreden falan vuruyor, gol atıyor. Kerem asist yazılıyor. Öyle bir asisti Batrakov'unki de. Hatırlıyorum yani.
2: Şimdi baksana abi, şimdi ben burada gerçekten Galatasaray'ın aldığı oyunculardan ya oyuncuları değerlendiremiyor, yani yanlış oyuncular almış. İzlemine kapılırım.
1: Peki üçüncü ihtimali ben sana söyleyerek sorayım. Dursun Başkan 50 milyon save ettik falan derken çok fazla geç almış olabilir mi bu oyuncuları? Adaptasyon sıkıntısı vesaire yaşanıyor olabilir mi şu an? Abi, ben o gözle bakıyorum çünkü.
2: Benim zaten anlayamadığım şeylerden bir tanesi nedir biliyor musun? Çok komik biçimde hani 5 milyon save edecek diye 40 milyonluk zarara girerler bizim kulüpler. Yani Fenerbahçe'de bir önceki sene Ali Koç yapmıştı. Kerem de 250 bin euro indirim yapacak diye. Kerem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden eleyen golü attı filan, aynı fiyata aldı. Bir, o bekleme işinden biz beklediğimiz düşüşü sağlayamıyoruz. İkincisi de bana sorarsan senin söylediğin daha doğru. Geç zamanda aldılar. Yani bunu geçenlerde Okan Buruk da birisini anlatmış. Öyle duydum. Şey demiş yani, problemli bir transfer dönemi geçirdik. Yani takımın şu anda isim üstünde olmamasının temel sebeplerinden bir tanesi şey, yani bir istediğim 11 ile oynayamıyorum. Oynayamama sebebi oyuncuların hepsinin geride kalması. Şimdi bu da çok enteresan. Şimdi Leo Milan'da oynuyor. Deniz Gül Porto'da oynuyor. Ne o baba?
1: Batrakov şey.
2: Bichiabu da Leipzig'de oynuyor. Şimdi bu 3 oyuncu da Galatasaray'ın normal fiziki yeterliliğinin altındaymış. Yani Bichiabu'nun 2 haftası daha varmış falan mesela.
1: Kilo fazlası da varmış.
2: Kilo fazlası. 5 kilo fazlayla gelmiş ama. Şimdi bunlar resmi bilgi. Bunu araştırdım da Galatasaray Sağlık Ekibi'nden öğrendiğim bilgiyi söylüyorum sana. Arkadaş şimdi bu, şimdi Leipzig'in Alman takımının hazırlık kampını yemiş oyuncusunun Galatasaray'ın 2 hafta gerisinde olması hala. Hani Galatasaray'da fiziki yeterlilik açısından bir sorgulanıyor ya. Ya o kadar da durumunun kötü olmadığını da gösterebilir. Bakabilirsin. Ya demek ki bunu hazırlık kampına, ilk hazırlık kampına yetiştireceksin arkadaş. Yetiştireceksin ki olsun. Çünkü bizim kafamız şöyle çalışmıyor. Ben bu işin ilmini bilmiyorum. Bana şey de garip geliyor ya. 5 gün izin yapıyor şu anda mesela futbolcular. Lan 5 gün de çok fazla gibi geliyor. Ama ne yapacaklar? 21 gün ara verilen noktada 2 gün çalışıp fazladan 5 gün. Yani her haftanın 2 gününü birleştirerek 5 günlük bir blok yapıyorlar. Bir günde yola veriyorlar 6 gün. Geri kalan bölümde çalışacaklar filan.
1: E bir de dönüp 27 günde 9 maç oynayacak adamların 21 günlük tatilde 5
2: hiç anlamıyorum. Çok... Hiç anlamıyorum. Dolayısıyla burada Galatasaray açısından tablo çok karanlık. Doğacığım.
1: Vallahi enteresan. Fenerbahçe'ninkine
2: bakalım.
1: Grafiği var. Orada zaten daha dramatize oluyor mevzu muhtemelen.
2: Hayır, benim açımdan dramatize olmuyor. Senin açısından olabilir.
1: Oluyor.
2: Ben bakıyorum şöyle. Şimdi şey, aynı parayı harcamış Fenerbahçe'de.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'de büyük başat oyuncu 39'a Greenwood'u almış. 15,5 Muriç, 6 Lukaku, Ake 8.17 değil mi? Doğru okuyorum.
1: Hı hı.
2: 12 de Opong. Ve şu... Topluyorsun 10 gol 4 asist. Şimdi bak, bunu şey bozmuş olabilir. Katılıyorum.
1: Eyüp maçı.
2: Eyüp maçı olabilir. Ama Eyüp maçı da kardeşim şeyde var. Fikstürde var. Yani ben 8 gol attı çok kolay atmak da hiç katılmıyorum. Tane takım 8 gol atmış abi bugüne kadar Türkiye Ligi'nde? Kaç tane toplasam?
1: Senin de öyle benzer bir Erzurum maçın var. 4 gol attın. O zaman yeni aldıklarından biri atsaydı. Leao o sıra takımda değildi. Batrakov oyuna giremedi. O Goçuk bu zaten sokmadın o maçta. Hani kullanamadın oyuncularını yani. Sen 4'lük Erzurum maçın 6-7 olabilirdi. Onlar da o maçta goller atabilirlerdi yani.
2: %100 katılıyorum. Takım performansına bakarsan şimdi gol maç ortalaması Fenerbahçe'nin 2.67 mi o da? Onu sen okusa da.
1: Hangisini diyorsun?
2: XG 2.41, üstteki 2.67.
1: 2.67.
2: Toplam XG. Şut filan. Abi Fenerbahçe'nin toplam 18.5 şutu mu var maç başına?
1: Ben sana zaten şimdi burayı geçtikten sonra Fenerbahçe ile alakalı daha başka istatistikler de vereceğim. Serkan Akkoy'un güzel.
2: Galatasaray'a bakabilir miyim? Galatasaray'da nedir aynısı?
1: Ve yanlarında sıraları da yazıyor baba. Hep birinci Fenerbahçe o saydığımız şeylerde.
2: Bak yani Galatasaray çok daha düşük. 2.15 XG'si.
1: Mesela kilit pas.
2: O da ikinci.
1: Kilit pas 1 mesela. Batrakov'un vesaire daha bir kilit. Yani mesela Leao'dan da kilit pas beklersin.
2: Yüksek olduklarını yapmışlar hepsinin. Baktın mı? Üçlü performans panosunda.
1: Anahtar pasta gerçi öndeymiş Galatasaray'da.
2: Abi Fenerbahçe son maç etkilemiştir pozitif manada.
1: Mutlaka.
2: Tamam mı? Ama Galatasaray'da bir düşüklük var. Bizim zaten gözde görülür bir düşüklükten bahsediyoruz. Gayet gözde görülüyor yani. Bakıyorsun Galatasaray geçen seneki gibi değil. Galatasaray tarihinde hiç bu kadar puan kaybetmemiş. Neredeyse. Galatasaray Burak Elmas'la ligi 13'ünü bitirdiği sezon

0: bile bu kadar çok gol yememiş ilk 6 haftada. İlk 6 haftayı 6 golle kapatırken, değil mi?
1: 6. 7'ye mi diyorsun?
0: 7'yi gol olarak. 7'yi gol olarak.
2: 10 ya.
0: 10, hayır 10 da.
2: 11 mi 10?
0: Hayır, orada pardon. 10'da bile 10 gol düzeltiyorum. Cümle bak hepsini.
2: Yani 10 gol yani.
0: 10 gol. 10 gol ama şunu söyleyeceğim. Bütün o sezonların içinde en fazla gol yediği sezon bu sezon.
2: Tabii tabii.
0: O sezondan daha fazlaymış.
2: Hatta 10 golü yediği haftalara bakıldığında böyle 13. haftalar, 15. haftalar havalarda uçuşuyor.
0: Bak işte.
2: Bak işte, çok sağ olun. Mesela 2020-2021'de...
0: Grafikler çok güzel ya. Statsluk'u gerçekten tebrik ediyorum.
2: Statsluk, onların yanında da böyle Demirhan Nazlıhan'ın bizde yaptığı grafikler falan. Grafikler de güzelleştik hakikaten. Demirhan Nazlıhan'ı da tebrik ediyorum burada. Mesela 2023-2024'de 16. haftadaymış baba ya. Hani bayağı 16. haftada yediğin gol sayısını 6. haftada
0: ulaşmak... Geçen sezon 15. haftada yediğin gole sen buraya nasıl gelirsin?
2: Skandal mı? Gerçekten
0: yani 15 gol geliyor, 15 şut geliyor kalene. Sen 10 gol yiyorsun ligde. Yani Uğurcan açısından açıklanması imkansız bir şey. Ya Uğurcan altı defans, istersen orta saha. Kimin bakarsan bak. Leo bugün... oynadı geri dönmedi falan olarak da bakabilirsin. Herkes her şeyi söyleyebilir bugün... ama şu çok çarpıcı bir sessizlik.
2: Nerede dinledim? Bir yerde dinledim. Nerede dinledim hatırlamaya çalışıyorum. Uğurcan'la ilgili birisi bir şey söylüyor.
0: Ne?
2: Bir sezonu müthiş geçiriyorsa ertesi sezonu kötü geçiriyor. Sonra üçüncü sezonu o geçirdiği ilk sezondan da daha iyi geçiriyor gibi bir rapor almış. Ha Murat abi. Şeyde herhalde dijitaldeki programında böyle bir şey anlatıyor.
0: Ya gördüm ya ben onu çok itibar etmedim ya. Yani Murat'a itibar etmedim değil. O bilgi bana şey geldi. Hani dedirtti bana
2: anladım,
0: açıkçası.
2: Tamam. Hayır şey ben hakikaten...
0: Hayır Murat'a değil. Onu söyleyen anladım. Kim çok merak ediyorum. Hani ilk sezonu öyleymiş falan da tam bilemedim.
2: Ya atıyorum belki Trabzon'a kaleci antrenörü.
0: Abi yok adamın işte. Ne kalecisi olduğunu biliyor. Gayet de iyi kaleci. Yani o anki şartları bilmiyoruz ki. Orada Trabzon'da yönetim neydi, takım neydi, önünde kimlerle oynuyordu falan hiç bilmeden kendi kendimize hani çok Uğurcan odaklı ve çok şey geldi bana.
2: Objektif, taraflı gibi.
0: Objektif değil yani evet.
2: Yani muazzam kaleci eyvallah da sezon bittiğinden beri Dünya Kupası'ndan itibaren bir 3-4 aydır da tanınamaz halde olduğunu da kabul etmemiz kesinlikle. Lazım.
0: Dünya Kupası'nda da evde yoktu. Şu anda henüz öyle evde değil.
2: Değil.
0: Bunun bir sebebi varsa ona da bakıyoruz. Yani ben saha dışı bir sebebi olduğunu da zannetmiyorum bu arada.
2: Peki bir şey diyeceğim. Haluk abiyi çok sormuşlar nerede diye. Normalde onunla yapıyordunuz diye sormuşlar. İstiyorsan onu da sen bir açıkla da.
0: Ne diyeyim?
2: Yani ne bileyim bu hafta izinli değil mi? Tatil değil mi?
0: Açıklayacağım. Onu da birazdan açıklayacağım. Ona da bir gel olsun.
2: Ona biraz sonra o zaman yani. Peki o zaman şeyi sorayım sana. Gün içinde en çok gündem olan mevzuydu. Bu Singo mevzusu. Süleyman abi bir tweet attı. Sonra yanlış anlamışım dedi. Öyle değilmiş dedi. Tendonu kopmuştu dedi. Sonra yok onu ben... Tam doğru aktaramamışım dedi vesaire. Günün sonunda Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Sen de tweetinde de belirttiğin gibi bazı doktorlarla konuşmuşsun bununla ilgili. Singo'da tam olarak durum ne? Milli aradan döndüğümüzde Singo'yu sahada görebilir miyiz?
0: Abi Singo ile ilgili şunu söyleyeyim bir kere. Singo mu Singo mu neyse artık karıştırabilir. Artık Singo diyeceğim ben de. Ben Singo deli gibi sürekli Singo deyip düzeltmeye çalışmayayım. Abi bir kere şimdi Rodop ne demişti? Tendonu koptu.
2: Tarzı bir şey.
0: Demişti. Tendonu kopmak demek aşırı tendonu koparsa sezonu kapatıyor demek. O yüzden o kötü bir haberdi. Bunun üzerine Galatasaray Spor Kulübü bir zorunlu açıklama yapmak zorunda kaldı. Diyor ki doğru yansıtmamaktadır falan filan. Ve orada bir açıklama yapıyor. Ne diyor abi? O 3G strain falan onu bir şey yapsana.
2: Okuyayım mı?
0: Okusana. O bölüm okusa acaba.
2: Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere sağ üst arka adale grubunda tip bamik 3C strain yani ileri orta düzey kas fasya tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama tespit edilmiştir diyor. Daha devam edeyim mi?
0: O bamik ne biliyor musun?
2: Hayır.
0: British Athletic Muscle Injury Classification. Yani kas sakatlığı tiplemesi. Grade 3C dediğimizin bir manası var. Yani hamstring dediği kasla tendonun birleştiği yerde bir şeyden bahsediyoruz. Yırtıktan bahsediyoruz tendonun içinde. Şimdi bu tanıya göre bu anlattığı 3C'ye göre bu 3C ne manaya geri bakacağım sana. Süre yani sahalardan uzak kalma süresi ve klinik seyir şöyle gider diyor. Bu işlerde çok yetkin bir doktorla görüştüm. Sonra yetkin benim başka bir doktora sordum birebir teyit etti. Diyor ki ortalama 6 ile 10 hafta yaklaşık 1,5-2,5 aydan bahsediyor. C sınıflamasının önemi şuymuş. C harfi yaralanmanın direkt serbest tendonu veya tendon bileşkesini tuttuğu demektir. Bu bölge kan dolaşım açısından zayıftır. Grade 3A veya 3B gibi kas gövdesi yırtıklarına kıyasla iyileşme süresi daha uzundur. Daha kötü bölgeden Yani 3C bölgesi daha zor iyileşen bir bölge. Ve yeniden yırtılma riski de çok daha fazlaymış diğerlerine göre. Yani riske edersen sıkıntı görme ihtimalin var. Süreçte ilk 3 hafta ödem ve kanamanın kontrolü, ardından kontrollü yüklemelerle ve koşu adaptasyonuyla geçer. Abi şöyle söyleyeyim, 8 haftayı bulur diyorlar.
2: Senin okuduklarından anladım, oyuncuyu koruyarak sahaya sokmuyor.
0: Acele edilirse lüks olur, tekrar eder. Bu nedenle Galatasaray Sağlık Heyeti bence genelde 8 haftadan önce tam süreyle risk etmez. Bu durumda en son sakatlandığı tarihi hatırlamıyorum ama 2 ay veya 2,5 ay koyun der doktorlar. Benim doktorlar. Şimdi Galatasaray'ın bana önümüzdeki maç programını bir verir misiniz çocuklar?
2: Fikstürünü.
0: Şimdi ne zaman sakatlandığına bakalım. Galatasaray'ın Sengon'un sakatlığını açıkladığı tarih 2 Eylül. Hı hı. 2 Eylül'ün üzerine 2 ay koyuyorum. 2 Ekim, 2 Kasım. Bak 2,5 da koymuyorum. 2 Kasım'a gelirsek 2,5'a da koyabilirsin. Sen diyorsun ki Erzurum maçında sakatlandı değil mi?
2: Evet.
0: Ne
2: o
0: zaman
2: Erzurum oynamış? Hayır, o maçta oynadı.
0: Oynadı.
2: Sonra antrenmanda herhalde sakatlandı diye.
0: Şimdi olayın daha çarpıcı bölümünü söylüyorum size. Bu da çok şey gurme bilgidir. Doğacığım sen bana vakit kazandır.
2: Ben sana
0: onu da sana ki şöyle söyleyeyim. Şimdi sakatlanması bölümü de abi idmanda Sané ile çarpışıyor. Sané'nin dizi geliyor bu sakatlanan bölgeye. Ama sakatlandığını anlamıyor. Çarpışma deyip idmana devam ediyor. Sonra üzerine bir de maçta oynuyor. Sakatlandığı maçta oynadıktan sonra anlaşılıyor.
2: Yani bir felaket silsilesi.
0: Bana felaket şey midir bilmiyorum. Yani olan budur. 2 ay 2,5 ay olursa bana tekrar verin. Şimdi 8 haftadan önce dönmezse. Şimdi Kasımpaşa maçı. Şimdi normalde neyi bekliyorduk? Milli maçtan önceki son hafta yetişiyor gibiydi. Şimdi hani son maç neydi? Trabzon maçı yetişiyor gibiydi. Değil mi? Hı. Önce ilk önce öyle açıklandı. Şu anda gördüğümü ben sana söyleyeyim. Eğer 2 Kasım'sa 2 ay kat bitişi. Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille, Fenerbahçe, Konya maçlarında oynama ihtimali sıfıra yakın görüyorum ben. Neden bunu, neye bakarak söylüyorum? Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre 3C sakatlık şeyi derecesi ise durum maalesef böyle bir şeydir. Sıkıntılıdır.
2: Vallahi çok
0: yönetilir. Ve bir daha yükselirse bence artık iş kronikleşir. Sürekli sakat bir oyuncunun da toparlanması çok zorlaşır. Ki ben şeyi de biliyorum, Galatasaray yöneticilere sordum. Ali Naci'nin bir haberi vardı. Sonra Serdar Ali de ya işte PR haberi yapıyor bunlar filan dedi ama Ali Naci için. Benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da Premier Lig'den bir teklif gelmiş. 30'u 40'ı bulmuş ve Galatasaray satmamış. Galatasaray'ın gerçekten bir şey beklediği bir oyuncu Singo. Bir türlü düzelmemesi problem.
2: Ya Singo'nun sahada kaldığı sakatlık serüvenleri yaşamadığı halinin Premier Lig'den vesaire ilgi görmeme ihtimali yok bence. Çünkü 1.82 mi 1.90. Bu arada bu öyle bir tartışma var baba. Gördün mü bilmiyorum.
0: Nedir?
2: Bir ay önce boyu 1.90 yazıyor Transfermarkt'ta. Şu an mesela 1.82 yazıyor. 1.85 yazan siteler var falan. Hani boyu bile şu an yani şu an Singo'nun ne olduğu belli değil. Yani 1.80 mi 1.90 mı? Sakat mı değil mi? 2 hafta mı 3 ay mı?
0: Rejiye söyleyeyim. Aslında Sané ile çarpıştan sakatlandı ama sakatlandığını fark etmeyip bir de maçta oynattılar. Erzurum maçında oynadı.
2: Evet, o çok KJ'ye yazılabilecek bir şey değil. Yani uzun bir 2-3 cümle. Valla yani Allah yardımcısı olsun Galatasaray'ın ve Singo'nun. Öyle diyeyim çünkü artık 1,5 yıldır o kadar fazla sakatlık konusu oldu ki hani 60 milyon madde koydum Premier Lig'e satacağım dediğin adamı belki de zararını elden çıkarmak zorunda kalacaksın. Ama belki de sakatlıktan güzel dönecek. O da kendini kanıtlayıp Premier Lig'e gidecek.
0: Görmek lazım. Görmek lazım.
2: Sakatlık konuşmaya başlamışken Fenerbahçe'de de benzer bir mevzu var. Ama sanki daha profilli bir oyuncu, daha önemli bir oyuncu Fenerbahçe açısından. Asensio. Şimdi Serdar Ali Çelikler bir şeyler söylemişti, yalanlanmıştı. Yusuf Kenan Çalık bir şeyler söylemişti, yalanlanmıştı. Asensio'ya çıkıp video çektirdiler. İşte yok bende bir şey tarzı bir açıklamalar oldu. Ama günün sonunda hani 2 aydır o da sahada. Onun da son sahaya çıktığı maç. Singo son 21 Ağustos'ta oynuyor. Asensio 22 Ağustos'ta oynuyor.
0: Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere tam ne dediğini hatırlamıyorum Serdar'ın ama Serdar Ali Çelikler o haberi...
2: Ameliyat olması gerekiyor dedi.
0: Aynı bilgi bana da gelmişti. Yani ben eğer Baran'ı çekiyor olsaydım.
2: Nasıl?
0: Ondan önce çekmiş olsam aynı dayağı ben yiyecektim büyük ihtimalle. Yani herkes bizden yalanlayacaktı büyük ihtimalle.
2: Ben de şaşırdım şu an.
0: Şimdi bakınca birebir aynı bilgi geldi. Oluyor diye. Hatta randevu almışlar falan diye. Ya yani böyle bir haber çıkışı oldu Fenerbahçe'de. Sana söyleyeyim. Fenerbahçe'de çok güvendiğim insanlardan bana gelen bilgi buydu ama sonra kulüp de böyle adam da bizzat yalanladığına göre çok da üzerinde durmadım açıkçası. Değilmiş dedim. Şimdi oynar mı? Son maçta da bence Oynamasına gerek yoktu ilk maçında. Riske etmediler.

0: 3 haftada da iyileşmiyorsa zaten geçmiş olsun.
1: İsmail Hoca maç sıkıntıya girse 20 dakika oynatacaktık dedi.
0: Ama Asensio... Abi bu şöyle, kendileri sıkıntıya girmesin diye oynatıyormuş, izlenimi verir. Maç Eyüp'te niye sıkıntıya girsin, girmeyeceği belli. Ben sadece adamın yüz ifadesini, genel tavrını, çevresine falan da sordum ayrıca daha sağlamlaştırayım diye. Bir ciddi durum olmadığını öğrendim. Oynayabilecek durumda bana sorarsan milli maçlardan sonra ilk Fenerbahçe'ni verin abi, Fenerbahçe maçlarını bakalım. Asensio'nun durumunun ben Singo'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Çaykur Rize maçında filan bence sahalara dönebilir. Aston Villa maçı. Aston Villa eski takım olduğu için oynamak ister filan. Yani bayağı çok da zor bir şeydi. Parkurdan bahsediyoruz burada Fenerbahçe için. Şimdi buralarda çok iyileşmeden de oynayamazsın ama.
1: Yalnız maçlar tek tek bakınca cidden çok zor ha. Rize sezona iyi girmedi okey ama Aston Villa, Alanya Spor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe, Liverpool. Şu altılı ve şey hani arada yok.
0: Üç Alanya'da gün, üç pis gün, Hı? Alanya'da pis takım.
1: Alanya mesela. Geçen senenin başından beri bütün büyüklere zorluk çıkaran ve genelde de puan alan bir takım. Mesela aynen. Fenerbahçe geçen sezon o deplasmanda Talişka'nın o jonglörlüğüyle falan kazanmıştı yani. Bayağı zar zor kazanmıştı hatırlarsan. 2-0 geriye düşmüştü galiba ya da 2-1.
0: 2-2 değil miydi maç?
1: O Antalya kazandı, maçıydı. Kazandı Fenerbahçe maçı. Alanya maçını bir şekilde. Ama zorlu bir fikstür var.
0: Ben sorarsan daha zoru yok yani. Şimdi burada da Asensio'nun oynaması lazım. Bence oynayacak durumda. Şimdi bu arada ekstra bir şey durum olmazsa, bunu bugün itibariyle söylüyorum. Yani 24 Eylül Perşembe saat 22.35 itibariyle söylüyorum. Gerisini bilemem yani.
1: Zaten milli takımda da olmadığı için herhalde arada da fazla yormazlar onu. Yavaş yavaş sahaya çıkarırlar gibi geldi bana. Böyle takım takım gidiyorum. Bir oradan bir buradan yapıyorum. İlkay Gündoğan'la ilgili bir şeyler duyuyor musun? Peki çünkü şey yani hani son bir ayda bu mevzu artık iyice çıkmaza girdi gibi. Sanki Ocak ayında Galatasaray'la İlkay Gündoğan'ın yolları ayrılacakmış gibi bir hava yaratıldı. Hı hı. Hatta Kaan Nayan'ın da İlkay Gündoğan'ın da sözleşmesi Ocak ayında feshedilecek diyen bile var yani. Sen bu konuyla ilgili bir şey duydun mu? Ne diyorsun?
0: Abi ben şimdi geçen programda söylediğimi tekrar söyleyeyim. Abi çok inandırıcı geldi şok kapımıza bir anda.
1: Değil mi? İşte onu öyle dememen lazım. Olasım
0: geldi biliyor musun bir anda? Neyse. Ondan sonra şeyi söyleyeyim abi. Evet. Abi bir anda karnım da çıktı biliyor musun? Şoku görünce.
1: Allah Allah. Evet, ben de niyetliyim çok girmeyelim
0: oraya. Çok inandırıcı geldi. Eyvallah. Evet baba. Şimdi geçen programda söylediğimin aynısını söyleyeyim. Bir kere çok iyi bir kaynaktan İlkay Gündoğan'ın karısının yaptığı açıklamayı Okan Bural sordurdum. Ne düşündüğünü. Abi adam şeyi söylemiş. Kadın doğru söylüyor. Tabii ki teknik direktörü soracaklar demiş. Ve üstüne de şu söylediği de benim açımdan çok önemli. İlkay idmanlarda da gerektiği gibi de çalışıyor. Şimdi bak Sara Gündoğan'ın söylediği bir okusana.
1: Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana ve aileme değil teknik direktörünüze sorun. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın. Bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şey değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Galatasaray'a katılmak için maaşını kendisi düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti. Bu böyle çok Ederson'un eşi, Ederson olayı gibi bir hale dönüşmeye başladı.
0: Kadın şimdi şöyle bakıyor ya. Sera galiba ismi. Sera Gündoğan.
1: Evet, Sera Gündoğan.
0: Benim gördüğüm kadarıyla yani istese aynı daha yüksek fiyata Arabistan'a gidecekken Türkiye'yi seçiyor. Kadın için çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Daha fazla parayı Arabistan'da alacak. Türkiye'ye gelecek. 5 milyon alıyor primlerle beraber. Öbür tarafta 10-12 alıyordur büyük ihtimalle. Şeyde Arabistan'da. Arabistan'a gitmedik. Bizimki de Türkiye'ye gelmek istediği için hadi Türkiye'ye gelelim bari dedi. Üzerine küfür kafir ağır geliyordur kadına. Şimdi bu çıkarabileceğimiz görüntü. Hani kim bilir neler yazıyorlar çıldırtacak şekilde. Şimdi buralarda Okan Hoca şey de demiş ya biz
1: şu görüntü olsun, özellikle çok konuşulmuş.
0: Abi biz de bununla ilgili yorum yaptık. Bu görüntüde bu vücut dilini pozitif okumanın manası yok. Bu yerim dar, oynayamıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ben hiç tadım yok görüntüsünü veriyor açıkçası. Tamam mı? Şeye açık. Sporting maçından önce
1: basın açık bölümü.
0: Basın açık idmanda şu fotoğrafı veriyorsan eleştiri de göze alacaksın. Yalnız eleştiri dozunu bilmediğimiz için biliyorsun zehir yapan dozudur. Dozu ayarlarsan ilaç olur. Dozu ayarlayamazsan zehir olur. Yine ayarlayamamışlar dozu. Şimdi bu adamın ev hayatını da etkiler, futbol yaşantısını da etkiler, Galatasaray'a bakış açısını da etkiler. Bana şey haberi geldi. Arabistan'da takım bakıyor haberi geldi. Ama ben Okan Hoca'nın da çok pozitif baktığını duydum.
1: Ya sadece ismini
0: ya oynayabilir. Oynatamama sebebi, şimdi Okan Hoca'nın ağzından söylüyorum. Okan Hoca'nın oynatamama sebebi orada çok personel olması. Yani iki tane forma sadece Okan Hoca şurası tartışılır. 6 ve 8 için görüyor. 10'da Batrakoğlu'nun arkasında

0: hiç düşünmüyor.
1: İşte o da bir yanlış
0: o, olabilir. O bölüm tartışılabilir. 6-8'de Torreira, Lemina, kim var başka? Sara, Niaga, Leslie. Şimdi bir de Kaan var. Kaan da sakat. Kaan, 6. 6 isim içinde 7. veya 6. yani ilk 7'ye girmekte, yani 7 kişinin içinde de orada ilk 2'ye girmekte zorlanıyor diye anlatıyor. Ben olsam, İlkay olsam beni keser mi? Bu kesmez. İlkay'ın 2 yaş fark var arasında şeyle. Salah'la. Abi Salah'ın, hani ondan 2 yaş genç Salah'ın başardıklarına bakınca, hani ben olsam kendimi çok kötü hissederim. Bir sene önce şeyi konuşmuyor muyduk? Liverpool maçında işte konuşuyorlardı. Sağın içinde konuşuyorlardı. Van Dijk'la mı konuşuyordu? Salah'la mı ne konuşuyordu? Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: İkisi de var. İkisi de var.
0: Yani, vay yani İstanbul'a gelir misin filan referansları olduğunu konuşmuştuk ya. Bunu konuşmuşlar. Hatta söylemişti. Çok etkileyici stat filan, atmosfer müthiş filan demişti. Demişti. Abi nereden nereye geldi şu anda? Mimandardı şu anda. Hani destan yazıyor Trabzon'da. Salah, İlkay kulübede havlu şey yapıyor.
1: Ve geldiğinde Galatasaray'ın tweet'i var. Futbolu icat eden adam geldi falan.
0: Abi onu versenize ya. O çok acayip sayıda. Futbolu icat eden adam diye. Şimdi futbolu icat eden adam biz ne kadar zamanda unuttu bu işi, ben onu anlamadım.
1: 3,5 ay falan sürdü o.
0: Ben eleştirmedim abi. Ben eleştiririm. Yalnız kulübün sahip çıkması lazım. Kulübünün kendi adamına da sahip çıkması lazım. Yani kulübün İlkay'a sahip çıkması gerektiği gibi kulübün teknik direktörüne de sahip çıkması lazım. Ama ben her şeyi söylerim. Eleştirmen olarak.
1: Oyuncuya bakmaz mı mevzu peki? Çünkü hani eşinin anlatısını kendi açısından anlayabiliyorum. Hani Arabistan bize 5'ken 15 verdi, biz gitmedik vesaire. Hı hı. Peki şimdi aynısına bakalım. Icardi'ye 10 kazandığı yerde 25 verdiler, gitmedi. Kaldı, 35 gol attı, şampiyon yaptı. Osimhen'e 20 aldığı yerde 40 verdiler, gitmedi, kaldı, 35 gol attı, şampiyon yaptı. İlkay ne yapıyor peki sahaya çıktığında?
0: Luke etti tabela abi. Futbolu icat eden adam. O zaman bu kadar havaya sokma.
1: Baksana bir sene, tam bir sene mi? Nedir
0: tam
1: yani?
0: Bir sene önce. Bir sene de adamı patates yaptı şu anda. Yani şu anda oradaki topa döndü adam. Patlak topa döndü. Bak bu arada Levent Düzemen, Levent abi demiş ki İlkay Gündoğan için çalışmıyor sözlerini sordum. Abdullah Kavukçu çalışıyor dedi. Galatasaray'ı sevdiği için alacaklarını bırakıp geldi sözlerini sordum. Doğru, bizim verdiğimiz paranın daha fazlasını Fenerbahçe verdi. Ama İlkay gitmedi. Şimdi bu söylemler şöyle güzel söylemler. Burada bir korumaya, kollamaya çalışıyor. Bırakmak istemiyorlar. Galatasaray'ı ne yapıp edip bence İlkay'ı sisteme sokması lazım. İlkay'ı kullanamıyorsan ben hem İlkay'a kızarım. 5 milyon alıp yatıyorsun da derim. Senin bu kadar küsmeye hakkın yok da derim, ama oynatamayana da baba sen de hiç kimseyi kullanamıyorsun derim. Açıkçası.
1: Peki bu noktada bilgin olmayabilir ama şu an...
0: Hissiyatım vardır, kuvvetlidir belki.
1: Hayır, soru olarak aklıma geldi. Atıyorum milli ara sonrası böyle daha fazla orta... Atıyorum 4-2-3-1 yerine 4-3-3'e dönülen, böyle İlkay'ın da işin içine sokulmaya çalışıldığı bir evren sana mantıklı gelir mi? Acaba böyle bir şey denir mi Okun Hoca?
0: Ben hocanın biraz konservatif olduğunu düşünüyorum. Ben hocanın İlkay için bir şey değiştireceğini de zannetmiyorum. Koş koşu yine yapar. İsimlerde değişiklik olabilir. Burada bazı oyuncuların, şimdi Leao da kendi milli takımına gitti değil mi?
1: Gitti.
0: Portekiz milli takımda oynayacak mı oynamayacak mı bakacağız göreceğiz, ama en azından maç alışkanlığını kazanacak diye. Yani en azından idman da yiyecek. Orada da şu andakinden daha iyi bir pozisyona gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Diğer oyuncular için de aynısı geçerli olabilir. Dolayısıyla daha fit olacaklar.
1: Bu arada şöyle bir info var. Ben yanlış bakmışım baba. Erzurum maçından sonra Göztepe maçında da oynamış Singo 17 dakika. Asıl o maçta olmuş olabilir o sakat.
0: Tamam.
1: İşte. 26 Ağustos.
0: 26. Tamam işte ya. O dediğim tarihe denk geliyor.
1: Evet evet.
0: 2 şeyde açıkladı. 2 Eylül'de açıklıyor Galatasaray. Resmi açıklama yapıyor. Singo'nun sakat olduğuna dair. Dediğim noktaya geliyor. Yani Kasım'ın başı, Kasım'ın ilk haftası normalde sahalara dönme ihtimali, sağlıklı biçimde sahalara dönme ihtimali olur. Ondan evvel hani bu milli maçın bitmişiyle koymaları, sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray şu anda zemini yapıyor ya baba. Hı hı. Şimdi zeminle ilgili şeyin var mı senin mesela? Bilgin var mı? Herkes bir şey söylüyor. Ya, zeminle ilgili şey fotoğraf anlatmış. Varsa koysanıza.
1: Fotoğraf vardı. Hı hı. Ali Naci abi en son bir şeyler anlattı. İşte Tarkan konseri, Garanti Bankası falan bir şey, ama gördün mü haberi? Hı hı. En son o anlatmıştı. En son bildiğim o yani. Hı hı. Sendeki bilgiler nedir? Fotoğraf geldi bu arada.
0: Dur baba, aldık.
1: Fotoğrafta böyle bir fotoğraf. Yani çalışmalar başlamış herhalde. Milli ara sonrasında yetişmesini bekliyoruz diye düşünüyorum. Sen de
0: ki... Abi, milli ara sonrasında yetişir, tabii ki yetişir. Yetişmesi için uğraşırlar ama. Şimdi şu anda ekmeye başladılar. Ekme işlemi bittikten sonra ben bir dakika bunu araştırdım. Futbol Federasyonu'nun eski çimcileriyle konuştum baba bu arada. Çimcilere sordum. Şimdi çibi seriyorlar. Ondan sonra zeminin oturması için

0: bitkilerin oturması için bir gübreleme falan yapıyorsun. Tamam mı? 5 gün sürüyor bunun. Bittikten sonra 5 gün bırakacaksın. 5 gün sonra hibriti çakacaksın zemine. Hibritin de oraya yerleşmesi biraz zaman, 14 gün sürüyor minimum. Bak minimum 14 gün olması lazım.
1: Ucu ucuna bir şeyden bahsediyorsun o zaman sen şu an.
0: Abi şöyle işte, yani bugün en 20 kaçı? 24'ü mü?
1: Evet.
0: 4-5 gün sürecek, bekleyecek. Diyelim ki yarın bitti. Diyelim ki yarın bitmez de. 25'i 4-5 gün bekledi, ayın 1'i. 1'in üzerine 14 gün koy. 14 Ekim.
1: Fikstürü bir daha alalım o zaman.
0: İşte ya Kasımpaşa maçı ne zaman?
1: 9 Ekim, yani o zaman ona yetişmiyor oluyor ya.
0: Hayır abi, yetişmiyor diye şöyle bir şey yok. Barcelona maçı mesela 13'ünde. Yetişmiyor diye yine oynarsın ama hani oynarsın. Tam oturması için gereken esas zamanı vermemiş olursun.
1: Peki tam oturmadan maça çıkarsan hiç oturmamadın.
0: Biraz zaman zarar da vermiş olabilirsin.
1: Ha işte onu soruyorum. Yani, bunu sen tabii biliyorsun.
0: Bu riski almaya, abi zeminin sertliği diye bir şey var. Şimdi o zeminin sertleşmesini ideal bir boyutunu sağlaman lazım. Sağlaman lazım. Onu sağlayabilirsen bana sorarsan şey olur. Ama yani en erken salı günü mevzu biterse, hibrit olur, hibriti çakarsan, hibritin üzerine, yani normalde 4 hafta baba, sana söyleyeyim. 4 hafta sürüyor bu işin ideali. Sen biraz acele edeceksin. 15 gün yapacaksın filan. Doğru bir şey yapıyorlar mı emin değilim. Ama ne yaptıklarını biliyorlardır. Eminim.
1: Soru işaretli geldi biraz vallahi. Senin anlattıklarından sonra. Peki biraz böyle ateşli hatlara girelim istersen.
0: İyi bakalım.
1: Pazar günü Fenerbahçe'de bir mali kongre var. Olağan genel kongre diye anlatılıyor ama mali konuların konuşulacağının ağırlıkta olacağını biliyoruz. Sen mesela geçen haftadan beri çok Saadettin Saran hedef alınacak diyenler vardı ama sen en azından öyle bir şey bekliyor musun başlangıcında?
0: Vallahi ben Saadettin Saran'dan öte daha başka isimler olabileceğini düşünüyorum. Yani mesela bir üniversite işinin çok ciddi olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'de.
1: Evet, zaten bir duyuru da yapıldı nelerin konuşulacağına dair. Orada üniversite işi de var. 8 maddelik bir duyuru yapılmıştı Fenerbahçe kulübünden.
0: Şimdi babacığım.
1: Gündem maddeleri sana, olarak.
0: Ben sana şimdi notlarıma bakıyorum. O notu buluyorum. Hemen çıkıyorum sen. Şimdi şeye baktın mı sen? Fenerbahçe'nin gündemi var. Güzel bir şekilde neyle ilgili ne konuşulacağına, hangi gündem maddelerine ilgili tek tek baktın mı onlara? Baktım. Sayıyor musun? Bir saysana bana şimdi.
1: İşte taşınmaz edinilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki
0: verilmesi. Tek tek bakma
1: var.
0: Da isim benzer. Maltepe falan filan, öyle bir devam ediyor.
1: Samandıra Can Bartu tesisleri var. Hı-hı. Kenan Evren Lisesi, Maltepe Futbol Akademisi.
0: Samandıra Can Bartu tesislerinde kaç metrekare? 15 bin metrekare yeni yer alıyorlar. Hı-hı. Şimdi mesela bu Samandıra'da Fenerbahçe'nin yeni yer alması ne demek? Onu bir Türkçeleştirmemiz lazım. Sürekli bir Florya diyoruz ya. Galatasaray Florya'da kendine ait olmayan, emlak konuta ait olan yeri aldı. İkisini birleştirip inşaat alanını büyüttü ve yürüttü. Şimdi benim ilk dakikadan beri, yani keşke arşive girip bakılsın. Şu baronda daha evvel söylediğim, yani Fenerbahçe Maltepe'yi alıp orada kazma vurduğu andan itibaren benim iddiam şuydu. Fenerbahçe bütün tesisleri oraya taşıyacak. Sonra Maltepe'de yeni bir Florya inşa edecek. Şimdi Fenerbahçe 15 bin metrekarelik yeni yeri de alarak aslında... Orada inşaat iznini de çıkararak, yani imar iznini de alacak. Aldıktan sonra ya villa yapar, ya gökdelen yapar. Bunun getirisi Galatasaray'a Florya'da gelen kadar olmaz. Çünkü Florya ile Samandıra arasında büyük fark var. Ama bana sorarsan Fenerbahçe, bak 120 milyon diyen var net Fenerbahçe'nin karını. 150 milyon diyen var. Fenerbahçe yaparsa başka türlü kar olur. Hangi projeyi yapacakları da çok önemli. Ama Fenerbahçe açısından... Çok önemli bir proje. Çok direkt gelir getirecek bir proje. Ve bunun bence fikir babası Hamdi Akın'la Ali Koç'tu. O zamandan beri bu organize ediliyordu. Şimdi tabii izinleri almak falan da büyük olay. Dolayısıyla o süreçle ilgili de uğraşacaklar. Şimdi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bunu burayı alabilmek için genel kuruldan izin almak zorunda. Genel kurul bir izin verecek. Evet kardeşim, sen Samandıra'daki yeni yeri alabilirsin diyecek. Bu birincisi. Ondan sonra Maltepe ile ilgili ne kadar inşaat yapılabileceği ile alakalı konuşulacak. İzin alacak. Kenan Evren Lisesi ile ilgili, Kenan Evren Lisesi'nin etrafında bir proje için izin alınacak. Yani istediğini yapmak konusunda. Bir de içinde bir tane bina varmış. Onun müze yapılması ile ilgili konuşulacak. Stadın büyümesi ile ilgili izin alınacak. Ve bütün bunlar Fenerbahçe için son derece faydalı şeyler.
1: Metin Aşık tesisleri de var.
0: Metin Aşık tesisleri de alacak. Şimdi bunlar bilinenler. Bir de Aziz Yıldırım.

0: Yıldırım'ın aslında çok yükseldiği bir şey konusu var. Üniversite konusu var. Ve üniversite konusu, sana şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın tüm zamanlar içinde eski Fenerbahçeli yönetimlerle alakalı en haklı olduğu konudur bence. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Zamanında Ali Koç, şimdi şöyle bir şey yapıyor. Borç içinde bir yönetim aldığını düşündüğü için bankacılar geliyorlar, kulübe bakıyorlar. Kardeşim bu borç nasıl ıslah edilir? Konulu bir çalışma yapıyorlar ve şöyle rapor veriyorlar. Zararda olan yerleri kapatacaksın. Zararda olan yerlerden bir tanesi üniversite. Üniversitede kaç zarar ediyor bilmiyorum da ben şimdi atarak söylüyorum. 4 milyon, 5 milyon yakıyor senede. Şimdi zararda olanları kapattığı için ben diyor bundan nasıl kurtulurum? Medicana'nın sahibi Hüseyin Bozkurt da diyor ki kardeşim sen bunu alır mısın? Alırım. Hatta şöyle olsun. Sen bizim kulübe sponsor ol. Voleybol takımına sponsor ol. 4-5 milyon euroya adam sponsor oluyor. Karşılığında da bedelsiz olarak Fenerbahçe şeyi veriyor. Üniversiteyi veriyor. Şimdi buraya kadar sen bir gariplik görüyor musun?
1: Yok.
0: Neden görmen lazım biliyor musun? Çünkü bu öyle bir aset ki üniversite yapmak kolay bir şey değil abi. Şimdi üniversite yapman için şunu yapman lazım ilk başta. Doğal seten olarak üniversite açacaksan önce bir vakıf kuruyorsun. O vakfa kendi kişisel servetinden sermaye olarak 50 milyon euro koyuyorsun. Bak 50 milyon euro sıfır alıyorsun buraya yakıyorsun parayı. 50
1: üniversite açmak için.
0: Üniversite açman için. Tamam mı? Ondan sonra da yıllarca bu 5 sene, 6 sene, 10 sene ilk senelerinde zarar ediyor bu iş. Gerçekten Ali Koç'ta olduğu gibi yani 4-5 milyonu yıllık sen şey yapamıyorsun, göze alamıyorsun. Abi ne yapacağım deyip onu da göze alacaksın. Ve Fenerbahçe'nin şu anki üniversitesinin durumu ne biliyor musun? Fenerbahçe Üniversitesi'ni tekrar kurmaya çalışsan şu şekilde getirmek için 100 milyon euro harcaman lazım en azından. 50 o koyulan sermaye artı yılda 10 yılda harcayacağın yılda 5'er milyondan 50 milyon euro daha. Şimdi bu fiktif bir şeyden bahsediyorum ama sen bunu bedava veriyorsun. Nitekim bunu Aziz Yıldırım şeyde söylemişti Yüksek Divan Kurulu'nda. Hüseyin Bozkurt'a soruyorlar. Hüseyin Bozkurt 200 milyon dolar istiyor karşılığında. Şimdi Aziz Yıldırım buna çıkacak. Bence örnekleriyle anlatacak. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe'nin değerini nasıl siz verirsiniz diye herkesi bir kılıçtan geçirecek. Bana sorarsan şöyle bir şey. Ya radyoyu 150 bin liraya verdi bin diye bin. Saadettin Saran herkes adamın içinden geçti. Ama bu daha da başka bir şey. Yani sen aslında para olarak belli bir noktaya getireceğin para eden bir şeyden bahsediyoruz. Fenerbahçe Üniversitesi'ni geri almak için ne yapabilirizle ilgili dava açmak konusunda etki isteyecek. Hmm. Ayrıca da bana sorarsan adamı da şikayet edecek. Diyecek ki bu Fenerbahçe'nin almış eğer burada geri vermezse kötü niyetlidir filan tarzında açıklamalar yapacak. Esas hedefim ben hakikaten aslında şey olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani iş şeye de gelebilir. Abi o Aziz Yıldırım'ın son dakikaya kadar Aziz Yıldırım ortaya bir şey atar. Yani mesela Saadettin Saran'a neler yapacak neler diye. O başlıklı şeye atar. Zarfı atar. Zarfı sen açarsın okursun korkarsın filan hiçbir şey yapmaz. Son dakikada vazgeçtim der. Acıdım der filan.
1: Ki geçen sefer de öyle bir şey olmuştu aslında. Hani bir Orhan Bey ile Orhan Demirel ile bir diyalogları oldu.
0: Yani siz kendi kendinize kaşındınız. Durup dururken dur bak neler söyleyeceğim filan diye hiçbir şey söylemedim.
1: Hatta diğer kongrede de söylerim bakın görürsünüz kaşınmayın. Yani kaşınmayın demiyor da oraya gelecek şeyleri söylüyor ama bir şey de söylemiyor sonra. Yani Saadettin Saran gösterip başka yerden vurabilir Aziz Bey diyorsun sen. Hı? Bu pazar günü olacak kongrede. Hı. Saadettin Saran diye konuşulur. Hiç Saadettin Bey'in sesini duymayız. Bambaşka hedefleri olur Aziz Bey'in diyorsun aslında. Olma ihtimali var diyorsun yani.
0: Tamam baba. Bir daha söyle baba. Bir daha bir mesaj geldi. Onu haber bakıyorum. Buyur söyle baba.
1: Hani Saadettin Saran gösterip bambaşka isimlerden de vurabilir.
0: Buradan vuracağı kesin. Burada zaten bu konuyla ilgili konuşacağı gündemde var. Kimse daha konuya vakıf değil. Bir de olayın büyük bir olay olduğunu bilmiyorsun. Yani zaten bu üniversite şey. Bana sorarsan. Abi adam bir daha tekrar ediyorum. Bak Medicana Fenerbahçe'ye voleybol sponsoru oluyor. Hı hı. Yani Medicana şunu yapıyor. Ben Fenerbahçe Üniversitesi bedavaya aldım. 100 milyon euroluk bir aseti bedavaya renklerime bağladım. En büyük rakibim Acıbadem'i kulübün içine sokmuyorum. Her yeri Medicana'ya boyuyorum. Üstüne zaten parası karşılığında, parası ücreti mukabilinde reklamımı yaptırıyorum. Daha ne isteyeyim abi?
1: Şu anlattığı şey çok anormal.
0: Bedavaya aldın, bir üniversite sahibi oldun. Yani baba, şimdi üniversite patronluğu diye bir şey var Türkiye'de. Sen Bahçeşehir

0: Üniversitesi görüyor musun durumunu? Ne kadar çok para kazandığı farkında mısın?
1: Nereden
0: Yani ilk yıllarda zorluk çekmiş olabilir. Belli bir altlık oturana kadar Bahçeşehir Üniversitesi 20 milyon euro alacağı var Beşiktaş'tan. Yani parayı tahsil edebilmek için gidiyor binasını kiralıyor Beşiktaş'ın ki hani en azından Beşiktaş'a da katkı olsun diye. O kadar büyük paradan bahsediyorum. Yani çok büyük patronları var üniversitelerin. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin üniversiteyi %100 alması lazım. Bak %100 alması lazım. Çok haklı. Ali Koç da bırakırken kendine göre haklı sebepleri olabilir. Ama bana sorarsan yanlış kararlarından bir tanesini vermiş.
1: Peki Ali Bey hedef alınabilir mi? Bu ya çünkü sonuçta hani alan okey ama veren de var ya bir de.
0: Abi orada şöyle bir ince siyaset olduğunu da düşünüyorum.
1: Maltepe var işin içinde bir de çünkü Ali Bey de orada aktif olacak. Ha, onu diyeceğim.
0: Maltepe var şimdi. Sen Maltepe'ye girmek için dünya kadar bir paradan bahsediyoruz. Yani şimdi 50-60 milyon eurodan bahsediyoruz. 50-60 milyon euroyu ben yapayım diye talip olan bir Hakan Safi var. Eğer Aziz Yıldırım verirse bunu şeye Hakan Safi'ye aslında bence bu başkanlık anahtarını da vermiş gibi bir şey olacak. Yani 60 milyonluk bir esere imza atmış birisinin Fenerbahçe'de itibarını çok yükseleceğini düşünebiliriz. Ama o Hakan Safi'ye vermektense Ali Koç'a diyecek ki ya oraya gideceğine sana düşer diyecek. Okey olursa alacak. Şimdi Ali Koç'la görüşeceği söyleniyordu ama ben bugün Ali Koç'un yine görüntülerini gördüm. New York'ta Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber önemli toplantılara katılıyor. Dolayısıyla konuşabilirler mi tam da emin değilim. Aziz Bey de Londra'daydı, kızın doğum gününe falan gitmişti. Görüştüler, bugün görüşemezler, yarın görüşebilirler bilmiyorum. Pazara kadar bu konu görüşülüp görüşülmezse hani ya Ali Bey'e ya Hakan Safi'ye bu Maltepe'ye alınacak. Çünkü Fenerbahçe şeye başlıyor orada, inşaata başlıyor. Başladıktan sonra hadi siz de bize yardım edin diye birine yüklenici firma olarak bütün masraf şey yapılacak, verilecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giniş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Gol'den ve Türkiye radyolarında kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında her zaman olduğu gibi bizlere gönüllerini ve kulaklarını açan radyomuzun en kıymetli dinleyicilerini ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Harika bir gün, zemin ve sıcaklık futbol oynamaya meyilli, elverişli, türbünlerde binlerce Radyo Gol dinleyeniyle takvimlerin 25 Eylül 2026 Cuma'yı gösterdiği ve benim de en çok sevdiğim güne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii Cuma demişken Cuma'nın huzuru, bereketi ve güzelliği hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim bugün gönlünüzden geçen dilekleri hayırlısıyla nasip etsin. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Çalışanlar için kazançlarına bereket eylesin. Evlerinize de huzur, yüreklerinize de mutluluk versin. Hep söylüyorum, sevdiklerinizle birlikte olsun ama bu. Sağlıkla, sıhhatle, güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi diliyorum. Her zaman da söylüyorum, benim mottolarımdan bir tanesidir. Tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza da size yetecek kadar insan alın diye. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün tarihimizde ilk kez Uluslar A Ligi'ne çıkacağız ve dünya devi Fransa ile karşılaşacağız. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresi de şu anda bana ulaşabileceğiniz Instagram adresimiz. Ben de nasip olursa bugün yayın biter bitmez milli takımımızın yanında olmak için yola çıkacağım. Bu kez basın tribünde değil, ay yıldızı bayrağımıza, kırmızı beyaz renklere gönül vermiş bir taraftar olarak biletimi aldım ve tribünde de sesim kısılana kadar bağıracağım. İnşallah gece sonunda hep birlikte güzel bir sonuç alalım. Ama almasak da enseyi karartmak yok. Sonuç ne olursa olsun. Çünkü pazartesi günü bana göre grubun en önemli maçı niteliğindeki İtalya ile oynayacağız. Ben de Allah izin verirse yine bu sefer Bursa'da Timsah Arena'da taraftar olarak yerimi alacağım. Çünkü milli takım biliyorsunuz bizim ortak sevdamız, ortak değerimiz. İyi günde de zor günde de ay yıldızın yanında olmak bizim görevimiz. Çok özür diliyorum. Canlı yayında tabii ki bazen böyle şeyler olabiliyor. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine bu iki maç için, Fransa ve İtalya maçları için duygu, düşüncelerinizi lütfen yazın. Bir saat boyunca da yayınımızda Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın dört bir yanına sizler de seslerinizi duyurun diyorum. Bayram Olcay hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar demiş. Akşamki maç hakkında yorumlarınızı bekliyorum diyor, seve seve her zaman. Sedat Aydın, evet sen de Cihan Doğan Emre abi gibi grip olmuş, sen de yayına gelirken tedbirini al olur mu, seni seviyoruz demişler. Abi senin yerinde başka kalbimizde. Sedat Aydın çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Ramazan Eryiğit diyor ki selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan, Türkiye Fransa'dan büyük bir ihtimalle en az 5 yer diyorum. Montella Türkiye'nin milli takımından kovulur. Lütfen yayında okur musun demişler. Yayında da okuduk. Instagram'dan hemen takip istekleri gelmiş, gözümden kaçmıyor. Sayın Yılmaz Özdemir'e ve Mustafa Büyük Dinç'e de çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hoca adresini takip aldıkları için, bir yandan da tabii cep telefonumdan sizlere bugün bağlayacağım spor yazarı dostlarımı da şöyle sıraya alıp hiç zaman kaybetmeden başlayacağım. Cihan Aslancan çok teşekkür ediyorum. O da hayırlı cumalar dilemiş. Yolunuzda bahtınızda açık olsun. Ayağının uğurlu geleceğine eminim. Vallahi burayı bana bağlamayın. Maç yani kötü sonuçlanabilir. Sonra Aykut Bey olayı bana bağlamayın. Bu turnuva ne anlama geliyor? Hepsini açıklayacağız. Çok teşekkürler. İsminize de bakalım. WhatsApp profillerine girip görüyorum. Muhammed Bey. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar demiş. Bu güzel dileklerimiz için amin demiş. Orhan Bey teşekkür ediyorum. Amerika'dan Muammer Bey yine yollarda.
Emre Tilev zannettim mikrofondaki demiş. Emre Tilev'le akşam görüşeceğiz. Saat 19.30'da Emre de beni aradı bu akşam. KRT'de spor bülteninde ben Kocaeli'de olacağım için oradan görüntü olarak 19.30'da

0: 19.30'da KRT'ye bağlanacağım. İzlemek isterseniz sizleri de beklerim. Ankara'dan Aydın, çok teşekkürler. Uğurcan ve Fransa milli takımı arasında geçecek maçta milli takımımıza başarılar diliyorum. Umarım bir sürpriz yaparım demiş. İnşallah. Evet, bugün erken açtın. Gördüm Ahmet Bey. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Hiç merak etmeyin, kaçmaz. Sıradan geliyoruz. Sedat Aydın. Sen gelince buralar cennet bahçesi gibi oluyor. Sesi güzel, yüreği güzel insan. Türkiye'mize de başarılar demiş. Sağ olsun. Yaşar Bey, her zaman okuyorum. Benle ilgili kısmı okumuyorum çünkü tabii okuduğumuz zaman da yanlış anlaşılabiliyor. Kendini övüyor da diyebilirler. O yüzden dinleyicilerimizi de sıkmayalım. HT Spor yok. Çünkü ben ne zamandım vallahi unuttum ya. Bugün günlerden Cuma. Ben dün HT Spor'daydım değil mi? Çarşamba mıydım, dün müydüm? Vallahi ben de karıştırıyorum artık. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan'ı rica etsem bağlar mısınız? Hastasıyım onun yorumlarına demiş İbrahim Ordu. Abdullah'la konuştuk ama bugün için öyle bir plan yapmadık. Sizlerden gelen hemen mesajlarla devam edelim. Çünkü sırada şu anda bekleyen spor yazarı, sizlerin de tanıdığı isimler var. Bu Montella'yı beğenmeyenlerin başına Montella kadar taş düşsün diyor. Evet, Dünya Kupası'nda kötüydük ama bizi buralara getiren de Montella değil miydi? Biz Angora'ya yenilen insanlar değil miyiz diye yorum yapmış, o da paylaşmış. Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı ben Çağatay Hocam. Saygılar, kolaylıklar diliyorum. Ben de sizlere sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi de yolluyorum. Hakan Ogündür, sana da çok teşekkür ediyorum. Buradan gelen mesajları da görüyorum. Cihan Bey, yine çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sıradan başlayalım artık çünkü gazeteci arkadaşlarımız, spor yazar arkadaşlarımız hepsi bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Bakalım milli takım nasıl bir 11 ile çıkacak ve Spor TV'nde başarılı spikerlerinden, yorumcularından sevgili Efe Yamanlar var mikrofonun diğer ucunda. Efeciğim, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay abi. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sana da mutlu bir gün diliyorum. Hiç zaman çok kaybetmeden tabii rakip Fransa. Çok da anlatmaya gerek yok. Çok da konuşmaya gerek yok belki ama sonuçta futbol bu. Türkiye-Fransa maçı ile ilgili senin değerli görüş ve düşüncelerini rica edeceğim. Tabii çok önemli sakatlar da var. Bunların da ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Orkun, Hakan ve Kenan kesinlikle yoklar. Mikrofon sende Efe Yamanlar.
1: Çağatay abi, şimdi Fransa'dan başlayayım öncelikle. İlk bir oraya bir değineyim. Fransa tabii Dünya Kupası'nda kendilerine göre başarısız oldu. Yani yarı finalde İspanya'ya karşı çok kötü bir karşılaşmayla elendiler ve Fransa medyasında da aslında bu ciddi bir başarısızlık olarak nitelendirildi. Sonrasında uzun bir Deschamps dönemi vardı biliyorsunuz. Çok uzun yıllar, 14-15 yıllık bir Deschamps döneminden sonra Zidane takımın başına getirtildi ki Zidane en son Real Madrid'de 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi kazanmış, kendini kanıtlamış bir teknik direktör. Zaten futbolculuğuna da çok konuşmaya gerek yok. O yüzden bu maç aslında Fransa için de yeni bir başlangıç, yeni bir dönemin ilk karşılaşması olacak ve ben burada Fransızların daha motive, daha işi ciddiye alarak ve daha Zidane'a kendini göstereceklerini düşünüyorum. Yani açıkçası oyuncuların da kendi yeni hocalarına kendini kanıtlamak için önlerinde bir Uluslar Ligi fırsatı olacak. Bunu da deneyeceklerdir. Tabii tam kadro geliyorlar. Baktığımda kadrolarına Mbappe, Olise, tüm herkes şu an oynuyor ki Olise bence tehlikeli bir isim. Dünya Kupası'nda da çok tehlikeliydi.
0: Asist kralı.
1: Asist kralı ve şöyle muhtemel 11'lere baktığımızda bizim tarafa geldiğimizde bizim tarafta senin de söylediğin gibi eksiklikler var ve bu eksiklikler bizi bu maçta muhakkak ki yıpratacaktır. Özellikle geçiş oyunu oynarken, topu rakip sahaya taşırken ben biraz zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Evet, Salih formda, İsmail Fenerbahçe'de önemli işler yapıyor ama geçiş oyunu oynamak için farklı meziyetlere ihtiyacınız var. Burada tabii Hakan'ın ve Orkun'un olmaması bizi oldukça etkileyecektir. Ön tarafta Kenan'ın olmaması bizi oldukça etkileyecek. Zaten tam anlamıyla bir 9 numaramız olmadığı için biz hızlı ataklarla, geçiş hücumuyla daha çok hücumlarımızı yapıyoruz. Bugün Fransa gibi birlikte oynamaya çok alışmış bir kadronun ve ne yapacağını çok bilen bir kadroya karşı bu noktada zorlanabiliriz. En büyük avantajımız tabii kendi evimizde oynayacağız. Kocaeli'nde ben bugün yine çok iyi bir atmosfer bekliyorum açıkçası. Kocaeli taraftarının da milli takımını yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Ama açık konuşmak gerekirse işimiz kolay olmayacak. Önümüzde tabii sadece Fransa değil, İtalya ve Belçika maçları da var. Bu Dünya Kupası'ndan sonra bence artık şunu kabul edelim. İşte İtalya eskisi gibi değil, yok Belçika bilmem ne değil. Hani bu tarz konuşmaları bırakıp tüm maçları aynı ciddiyetle oynayıp milli takımımızın o kaybettiği özgüveni geri kazanması gerekiyor bence. Çünkü Dünya Kupası'nda özgüvenimizi ister istemez kaybettik. Yani çok büyük bir motivasyonla, çok büyük bir gururla Dünya Kupası'na gitmiştik. O motivasyonumuzu kaybettiğimizi söyleyelim. Uluslar Ligi bence bizim için bir şans. Burada o özgüveni kazanabiliriz. Tabii bence buradaki en kritik isim sakatlıklar, şunlar bunlar bir kenara kaldırıldığında antrenör Montella. Yani Montella için buradaki başarısızlığın bir faturası olabilir mi diye ben açıkçası düşünmüyor değilim. Bu da benim aklımın bir köşesinde duruyor.
0: Sevgili Efe, bence pazartesi günkü maç çok önemli. Bursa'da oynanacak olan, ki ben de orada olacağım da. Eğer yani biz İtalya karşısında güzel bir sonuç alırsak, son 3 Dünya Kupası'na katılamayan bir İtalya'ya karşı bir galibiyet alırsak da o ortamda, bana göre yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Senin fikirlerin neler?
1: Ben de, ama işte burada Çağatay abi hep aynı hatayı yapıyoruz. Bazen görüyorum değerli yorumcular, değerli spor insanları da ya İtalya eski İtalya değil, İtalya şöyle değil, işte Belçika böyle değil. Bunlar çok zehirli kelimeler ve zehirli cümleler geliyor bana. Spor böyle bir şey değil. Spor her anında aynı ciddiyetle devam etmeniz gereken bir şey. Çünkü tamamen günlük bir performansa ve günlük bir motivasyona dayalı. Yani milli takımımız Dünya Kupası'na giderken hepimizin beklentisi çeyrek final oynamaktı. Gruptan çıkamadık. Çünkü o anlık motivasyonumuz ve performansımız iyi değildi. Bunlar olabiliyor mu sporda? Tabii ki de olabiliyor ama bunun öncesinde bu önlemleri almamız lazım. Ben açıkçası İtalya'da, Belçika'da milli takımımızın yeneceğini düşünüyorum. Ya ben milli takımımızı o maçlarda önde görüyorum. Ama bu kadar işte bu cümlelerle özellikle medyada orada burada bu rehaveti ortaya çıkartırsak bundan olumsuz etkilenebiliriz. Çünkü ne olursa olsun karşımızdaki Avrupa takımları da bizim gibi uzun yıllardır belli bir kültüre sahip olan, uzun yıllardır bir futbol anlayışına sahip olan ülkeler ve atıyorum Belçika mesela altın jenerasyonu geçti dedik Dünya Kupası'na giderken. Dünya Kupası'na Belçika kendilerine göre ciddi bir futbol oynadılar İspanya'ya karşı. Yani Courtois sakatlanmasaydı belki de biz başka bir şey konuşuyor olurduk. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla ve milli takımımızın o kaybettiği özgüveni ve o bir şeyleri kanıtlama isteğinin devam etmesi gerekiyor. Çünkü biz Dünya Kupası'na gidiş yolumuzdaki en büyük motivasyonumuz, ya biz dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biriyiz. Kadromuzda dünyanın en önemli oyuncuları var. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyuncuları var ve biz bunu kanıtlamamız gerekiyor fikri vardı. Ve biz aslında bunu kanıtladık Dünya Kupası'na giderek. Şimdi biraz sendeledik. Evet, Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Sporda gayet olan bir şey. Ama burada o özgüveni geri kazanmak için yapmamız gereken şey mücadele etmek, rakiplerimize iyi çalışmak. Montella'nın ben rakiplerimize iyi çalıştığına %100 eminim. Kadroda tabii eli biraz sıkışık. Senin de söylediğin gibi önemli isimler kadromuzda olmayacak. Ama yine de şöyle bir muhtemel 11'lere bakıyoruz. Halen daha Avrupa'nın sayılı takımlarında oynayan, kendi ligimizde çok üst düzey performans gösteren oyunculara sahibiz. Bugünkü Fransa maçında zorlanacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle zorlanacağız. Fransa'ya karşı dünyada zorlanmayan zaten iki tane ülke var. Biri İspanya, biri Arjantin. Evet. Yani onun dışındaki herkes zaten Fransa'ya karşı zorlanıyor. Ama İtalya ve Belçika maçlarının ben favorisi olduğumuzu düşünüyorum. O maçlardan da o galibiyetleri alacağımızı düşünüyorum ve bu Dünya Kupası'nın o bizde yarattığı kötü tadı da bence Uluslar Ligi'nde bu milli takım penceresinde, ilk milli takım penceresinde de sırtımızdan atacağız diye umut ediyorum.
0: Efe Yaman'la şimdi seninle birlikte bir 11'lere göz atalım mı? Her gazete farklı veriyor. Mesela Hürriyet, Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Oğuz, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Deniz vermiş. Hemen bakalım Sözcü gazetesine vermiş. Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, İsmail, Barış, Arda, Kerem, Can Uzun. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Hangisine katılıyorsun ya da hangi 11 olmalı sana göre?
1: Şöyle, orta sahada aslında çok varyasyon yapıyor.

0: Bilecek durumda değiliz. Yani orta sahada ben Salih'in ve İsmail'in oynayacağını düşünüyorum. Nitekim Montella'nın bu maçta çok hücumcu değil, daha çok orta alanı tutan ve Fransa'nın o tüm takım hücumunu bir şekilde orta sahada bastırmaya çalışacağını düşünüyorum ki İsmail Yüksek mesela bu konuda önemli bir isim. Çok iyi bir top kesici. Keza Salih şu sezon bu sezon gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Biraz daha arkayı beşli gibi bırakıp önlerinde iki orta saha, iki temel orta saha ile orayı kalabalık tutmak isteyebilir Montella. Buna da çok bir şey diyemem. Çünkü gerçekten rakibin yani orta sahasından itibaren hepsi driplingçi, hepsi hücuma katkısı olan oyuncular. Zaten önünde de artık Mbappe, Olise, Dembele gibi hani dünyanın şu an belki de en iyi 10 oyuncusundan 3'ü orada duruyor. O yüzden ben Montella'nın arkayı kapatıp orta sahayı biraz daha kalabalıklaştırıp ve bizim kendi yarı sahamızda oyunu bir şekilde boğmaya çalışmasını daha mantıklı buluyorum. Eğer çok açık bir oyun oynama ihtiyacımız olursa burada sıkıntı yaşarız. Yani bunu da çok net söylemek lazım. Ben Montella'dan böyle bir oyun beklemiyorum.
1: Tabii Efe, şimdi haberleri de bakıyorum. Biz bu akşam Fransa ile oynadığımızda aynı zamanda İtalya ile de Belçika karşılaşacak. Bu maç için de bir yorum alabilir miyim senden? Çünkü çok hakimsin iki takıma da.
0: Vallahi işte İtalya, aslında İtalya biz hani bir geçtiğimiz Dünya Kupası'nda formsuzluk yaşadık ama onun bile ne kadar üstümüzde baskı yarattığını görüyoruz. İtalya 3 seferdir Dünya Kupası'na gidemiyor ve İtalyanlar da bir türlü o atılımı yapamıyorlar. Hani Serie A'ya bakıyorsunuz, Serie A'daki takımlar Inter zaman zaman Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor ama Serie A'nın da eskisi gibi bir yıldız üretme potansiyeli şu an için yok. Bunun da ceremesini çok çekiyorlar. Yani İtalya milli takımında mesela çok büyük yıldız diyebileceğimiz gerçekten bir isim yok. Onlar biraz daha savunmaya ağırlık veriyorlar. Her zaman olduğu gibi kendi geleneklerinden gelen bir yapı bu. Ben açıkçası İtalya-Belçika maçının çok sıkışabilecek bir maç olacağını düşünüyorum. Ve nedense hislerim bana Belçika'nın burada bir adım önde olduğunu söylüyor. Çünkü maç sıkıştığında maçı çözebilecek potansiyele sahip oyuncuları şöyle bir kafamdan geçirdiğimde ben Belçika'yı şöyle bir yarım adım önde görüyorum. Ama şeyi de hiç unutmamak lazım. İtalya hani biraz daha böyle spor dışı bir tabirle, İtalya gerçekten hani çok kaybedecek bir şey olmayan bir takım artık. Zaten çok uzundur kaybediyorlar. O yüzden onların da o sürekli kendilerini kanıtlama ve biz İtalya'yız, biz buradayız deme tırnak içinde agresyonunu unutmamak lazım. O yüzden onları da her zaman dikkatlice takip etmek lazım.
1: Dinleyicilerimizden sana soru gelmiş sevgili Efe Yamanlar. Orhan Bey diyor ki Çağatay Hocam, Efe Bey bu kadroya ne der acaba demiş. Uğurcan, sol bek Ferdi, stoperler Abdülkerim, Ozan, sağ bek Zeki, ortada İsmail, Arda Güler, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper, Yılmaz yapmış.
0: Ya normal bir düzende bu kadroyu ben desteklerim ama bugünkü maçta ben orta sahayı daha oyuncu kesici ve daha savunmatif bir yöne yöneltilmesi gerekiyor. Ben bugün Salih'in ve İsmail'in orta sahada kesin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Yunus ön tarafa çok iyi çıkışları olan, topu oraya çok iyi taşıyabilen bir oyuncu. Bunu Galatasaray'da da çok görüyoruz ama bugün ihtiyacımız olan şey, ilk ihtiyacımız olan şey bu mu? Burada soru işaretim var. Bence ilk olarak biraz daha orta sahayı kalabalık tutup Fransa'nın o geçiş hücumunu ve hızlı oyuncularını biraz daha kesmemiz lazım. Çünkü onun sonu gelmiyor. Yani Dünya Kupası'nda da izledik, daha önceden de izledik. Orayı kesmezseniz onlar kadar iyi yapamadığınız takdirde başınız belaya giriyor. Ben o yüzden bugün maçın bir şekilde Kocaeli'nde, kendi evimizde, bizim elimizde durabilmesi gerekiyor. Topun biraz daha bizde durabilmesi gerekiyor. Orta sahada hani bazen seyircilerimiz veya biz işte spor yorumcuları, sporla ilgilenen insanlar tabii ki de her şeyi çok iyi yapmak isteriz. İşte çok gol atmak isteriz, kazanmak isteriz ama bazen bazı maçların da realiteleri vardır. Ben bugün o realitenin ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden orta sahada Salih ve İsmail'le başlardım ben olsam.
1: Evet, bir dinleyicimiz de son anda bir soru yazmış. Metin Bey diyor ki orta sahada İsmail, Salih ve Trabzonspor'da son haftaların başarılı ismi Melih olamaz mı acaba Efe Yamanlar demiş.
0: Olabilir, öyle bir üçlü kurulabilir. Yani orada orta sahada bir libero, iki önde kurulup ön tarafı biraz daha serbest bırakabiliriz. Ya yani dediğim gibi bence bugün biz biraz daha geçiş yakalayıp işte öndeki hızlı oyuncularımızla, ki Barış bence 9 numara oynayacak bugün. Benim tahminime göre Barış'ın da o

0: Sprintini kullanıp bir şekilde topu ön plana, ön tarafa taşıyacağımızı düşünüyorum. Ama ben Montoya'nın daha önceden de bu garanticiliğini çok görmüştük. Hatta Dünya Kupası'nda da gördük, daha öncesinde de gördük. Zaman zaman bizi frenlediği de oldu. Bunu da kabul ediyorum ama bugün biraz Montella'nın garantici futboluna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kadro çıkartırsa da neden böyle bir kadro çıkarttı demem.
1: Mustafa Bey de diyor ki ben

0: kule tarzı forvetleri tercih etmiyor maalesef. Efe Bey katılır mı bize demiş.
1: Bence de, ben de öyle olacağını düşünüyorum. Ya Kerem başlar ya Barış başlar. Kule tarzı çok net bir forvetimiz de yok. Yani isimler var tabii ki de, hiç kimseye hani bir kötü demem veya yapamıyor bu işi demem, ama şu an için böyle bir düzeyde Fransa gibi bir, artık dünyanın en büyük 3 ülkesinden biri futbolda, böyle bir karşılaşmaya bir sürprizle, denemeyle çıkılmasını ben de doğru bulmuyorum. Sonra onun bedelini ödüyoruz çünkü.
0: Evet. Efe Yaman'la çok teşekkür ediyorum sana. Ben yayınımıza da katıldığın için. Kendine dikkat et.
1: Sen de Yaşat abi. İzleyeceğimize de selamlar.
0: Sağ olasın. Efe Yamanlar bizdeydi. A-Spor'dan Hüseyin Özkök var. Bugün bağlanacağımız isimlerden bir tanesi. O da biliyorsunuz Dünya Kupası'ndaki önemli yorumculardan bir tanesiydi. Ona da bağlanacağım. Onun da görüş ve düşüncelerini alacağım, ama sizlerden sorular geliyor. Onları da yanıtlamak istiyorum. Tabii bugün başka karşılaşmalar da var A Ligi'nde. Onları da sizlerle paylaşmak isterim. Notlarımı da almıştım ama... Hani soruyorsunuz hangi kanalda neler izlenir diye. Hepsi aynı saatte. Daha önce de söylemiştik. Bugün ATV ekranlarında saat 21.45'te Türkiye-Fransa karşılaşması olacak. Ve aynı saatte A Haber'de de İtalya-Belçika maçını canlı olarak izleyebileceksiniz. UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Esport'ta Macaristan-Ukrayna karşı karşıya geliyor. Yine B Ligi Grup 4'te Polonya-Bosna-İsveç-Romanya karşılaşması var. Euroleague'de 20.45'te Esport'ta Fenerbahçe-Bolonya. Saat 20'de de Beşiktaş-Valencia karşılaşması da var. Bunu da sizlere iletelim, ama tabii önemli haberlerden bir tanesi Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamızı da Havanur Ketu da aldı. Onu da tebrik ediyorum. Vallahi 19 yaşındaki milli sporcumuz Avrupa şampiyonu oldu. Onunla da gurur duyuyoruz. Gelelim sizlerden gelen mesajlara, çünkü o kadar çok birikti ki ya, bir 50'yi falan o bulduğu için bir an önce başlamam gerekiyor. Yazıyorsunuz, ondan sonra hocam okumuyorsunuz, üzülüyoruz diyorlar. Beni de üzüyorsunuz. Akşam Hollanda fena değildi demiş Yılmaz Bey. Evet, ben de izledim, ama bir yandan da Norveç'in Danimarka'yı 3-2 yendiği maçta özellikle Haaland'ı izlemek istiyordum. Dün gece o maça da baktım. Hollanda-Almanya maçı da çok güzel geçti. Ahmet Bey diyor ki, abi Abdülkerim gece rahat uyumuş mudur acaba? Rüyasında Olise, Mbappe, Dembele üstüne gelirken görmüş müdür onları, nasıl karşılayacağım diye. O Hüseyin Özkök süper yorumu gelmiş. Merhaba Kocaeli'den Yasin, bu akşam Denizgül 11 başlar çünkü artık Galatasaray'da oynuyor. Milli takımda Galatasaray bence akşam onu da 11'de oynatır yazmışlar. Nurol Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Benle ilgili kehanetlerde de bulunmuşsunuz. İnşallah çıkar, hepimiz için hayırlı olsun. Hakkımızda hayırlısı neyse, ki çok önemli bir duadır. Allah onu nasip eylesin bize. Hep hakkımızda hayırlısı olsun. Bu arada ben bu hafta bize yazan dinleyicilerimiz vardı. Şu an aklıma geldi. Çağatay Hocam, Kocaeli'ne geleceksen haber ver diye. Evet, ben yayından sonra, bugün bir saatlik yayından sonra yola çıkacağım. Nasip olursa oralardayım. Yani Kocaeli Stadyumu'nda olacağım. Fotoğraf çekilmek isteyenler vardı. Buradan eğer dinliyorlarsa lütfen bana Instagram'dan mesaj atsınlar. Hatta çay içelim, kahve içelim onlarla. Eğer yazarsanız, oralarda olursanız sizlerle sohbet

Fransa milli takımı arasında dinleyicimizin dediği gibi olur demiş. Sizlerin de yolu ve bahtı açık olsun. Bir yandan bakıyorum tabii çok mesaj geliyor. Ben basketbol maçını izleyeceğim. Beşiktaş Valencia daha güzel geçer. Molalarda milli takımı izlerim demişsiniz ama o maça kadar zaten bu maç bitmiş olur. Onu da iletmiş olalım. Bir evet sizlerden ufak bir rica izin istedim. Şu an evet spor yazarı arkadaşlarımız da yazıyor. Yine şu an Kocaeli'de olan arkadaşlarımız var da bana bir yandan bugünkü 11 ile alakalı düşüncelerini yazmışlar ve bana gelen mesajları da sizle paylaşmak istiyorum. Dörtlü olarak defansa yer alacağımızı oyun sistemi olarak söylemişler. Kerem'in oynayacağını düşünüyorlar. Can Uzun'u da koyabilirlermiş. Hatta dörtlü de yapabilirlermiş. Zeki ve Ferdi'yi sağ ve sol olarak bekliyorlarmış. Bir muhabir arkadaşımız solda Can Uzun, sağda Barış Alper oluyor diyor. Yine aynısını yapar, forvetsiz olarak çıkar. 4-3-3 gibi yapacak ama komple defans orta saha yorumu yapmış. Anıl Günel, Güler, çok teşekkür ediyorum. Hocam seni dinlemek çok keyif. Başarılarının en üstünü diliyorum. Bilmukabele Anıl Bey, çok çok teşekkürler. Ya dün yazan dinleyicimiz vardı da ona da bakacağım, aklıma geldi. Sami Bedir demişler ki bu İsrail takımında oyuncuların yaptığı hareket UEFA niye ceza vermiyor? Rusya gibi diskalifiye olmuyorlar demiş. Mehmet Aklık, çok teşekkür ediyorum. Aydın'a da çok selamlar. Sizler gönlü kalbi güzel insanlarsınız. Allah o gönlünüze kalbinize göre versin. Ben her zaman söylüyorum ya çok güzel şeylerdir bunlar. Herkes kalbine göre ekmek yesin inşallah. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı da o mesajı bugün okur musun diye. Vallahi şimdi ona üzüldüm, onu bulmaya çalışıyorum. Mesajım okundu. Faruk Gergöz, çok teşekkürler. İki kere mesaj attım hocam sana. İkisini de anında okudun, ikisini de cevap verdin. Çok çok teşekkürler. Dinleyicimizin ismini bulamadım ama Yasin Şengün müydü acaba? Tamam buldum. Ha Yasin Bey, Kocaeli'den Yasin, tamam. Bunu okuduk. Şimdi şu an içim rahatladı. Sonuçta mesajınızı okudum. Böyle şeyler benim için çok önemli, kusura bakmayın. Anıl Güler'e teşekkür ediyorum. Evet, Instagram'da Çağatay Hoca adresine takip alan Mustafa Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Artık Hüseyin abi çok bekletmeyelim. Hüseyin Özkök biliyorsunuz. Başka kişiyle görüşüyormuş Hüseyin abi. Tamam. Biz bekleriz, hiç sorun yok. Haberlerle devam edeceğiz. Çok teşekkürler Hüseyin Mecit. Senin de mesajını gördüm şu anda. Aynı dilekleri ben de sana iade ediyorum. Biz neler yapmışız aslında? Yani Fransa'ya karşı tabii hep karşılaşmışız. Nasıl sonuçlar almışız ama benim hiç unutmadığım maç 2019'du. Konya'daki maçtı. Biz o zaman yenmiştik, şimdi ezberimde olduğu için o bilgileri size de söyledim ama şöyle önüme alayım da rakamları, tam bilgileri vereyim size, yanlışlık olmasın. Fransa'yı biz bir kere yenmişiz. Tarih 14 Ekim 2019. Euro 2020 elemelerinde 1-1 berabere kalmışız. Evet. 8 Haziran 2019 Konya'da Euro 2020 elemelerinde 2-0 mağlup etmişiz Fransa'yı. Hasan Ali Kaldırım geldi aklıma. O maçta 5 Haziran 2009 Lyon'da özel maçta 1-0 yenilmişiz. 26.06.2003'te Paris'te Konfederasyon Kupası'nda 3-2 yenilmişiz. 15-11-2000'de İstanbul'da özel karşılaşmada 4-0 mağlup olmuşuz. Ve 9.06.1996 Paris'te özel maçta yine 4-0 mağlup olmuşuz. Serdal Bey diyor ki Çağatay abi gerçekleri konuşalım. Bu hocayla, bu milli takım formsuzluğuyla biz
Fransa karşısında en az 4 en fazla 6 yeriz diye düşünüyorum. Kendi takımlarında oynamayan oyuncuları

0: doldurup en formda oyuncusunu Ümit Milli'ye yollamak ancak bu hocaya yakışır. Evet, İlhan Fakıl'dan bahsediyor. O da Ümit Milli maçta oynayacak. A Milli futbol takım maçında oynayamayacak. O zaman Ümit Milli takım çok önemli. Can Uzun da Arda Güler'i de alsınlar. Niye almıyorlar Çağatay Hocam demiş. Serdal Bey'in de düşüncelerini paylaşmış. Çağatay Hoca bizi maça götür, şaka bir yana, seviliyorsunuz. Akşam için size statta, bize TV basında keyifli vakitler inşallah. Volkan Bey çok teşekkür ediyorum. Saati de sormuşsunuz. KRT'de 19.30'da Emniyet İlev'in sunduğu haber bülteninde canlı yayın konuğu olacağım. Görüntülü olarak bağlanacağım. Çok soru geliyor. Evet Sayın Hocam, ben de bugün Kocaeli'nde maçta olacağım. Senin koltuk numaran kaç demişler. Ha, Yavuz Şimen. Biletin stadın neresinden demiş. Bakalım. Çok özür dileyerek bana gelen mesaja bakıp biletimin yerini söyleyeceğim. Bakıyoruz. Paso'dan bakıyorum. Evet, 111 numaralı alt tribün. 111A numaralı alt VIP tribünmüş benim bugünkü yerim. Evet, çok mesaj geldi. Çok çok teşekkürler. Zidane'la ilgili çok yorum gelmiş. Onları da güldürdünüz beni. Hayırlı cumalar. İslam'da Nur ben. İki gün özleyeceğiz hocam demiş. Ay, ne kadar cansınız. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin abi Çağatay'ı arayabilirsin mesajı yollamış. O da bak nasıl takip ediyor. Hemen arayalım sevgili Hüseyin Özkök'ü. Şu anda evet telefonun diğer ucunda, A-Spor'un da sevilen yorumcularından bir tanesi Hüseyin Özkök. Hüseyin abicim, nasılsın, iyi misin?
1: Merhaba sevgili Çağatay, iyiyim, teşekkür ederim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Dinleyicilerimize de seyirci diyorum alışkanlıkta.
0: Dinleyicilerimize olsun, onlar hem dinleyiciyi hem izliyor, her yerden takip ediyorlar.
1: Dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler.
0: Evet Hüseyin abi, uzmanlık alanından soru soracağım. Türkiye-Fransa maçı. Hani rakibi bilmiyorum ne kadar konuşmak doğru olur ama senin görüş ve düşüncelerin bizim için çok önemli. Bize bu karşılaşmayı değerlendirebilir misin?
1: Yani dün sabah A-Spor'da işte yayınım vardı. Orada da açık açık söyledim, hatta yayıncı da biz olmamıza rağmen. Yani ben mutsuzum Çağatay. Gerçekten karşımızda dünyanın en iyi iki takımından biri var. İspanya ve Fransa, biliyorsun dünyanın en iyi iki takımı. Hatta Dünya Kupası'nda eğer onlar karşı karşıya gelmeseydi daha önce, finalden önce İspanya Fransa finali seyrederdik diye düşünüyorum. Dolayısıyla Fransa çok güçlü, çok kompakt ve hakikaten çok çok üst düzey. Yani bu çoku da özellikle altına böyle bastıra bastıra çizmem lazım. Çok üst düzey oyuncuları var. Geçen cuma Bayern Münih Union Berlin maçını seyrettim. Orada yani Olise'yi seyrettiğin zaman korkuyorsun yani, bugün için o günden düşündüm yani, ya eyvah dedim, bu Olise bizde ne yapar yani.
0: Ya bir de şöyle düşünmek lazım değil mi Hüseyin abi? Yani sağda Olise Dünya Kupası asist kralı, solda Mbappe Dünya Kupası gol kralı.
1: Evet, yani Real Madrid'de de devam ediyor bu sene gollerine Mbappe. Diğer yandan işte Dembele'si, Due'si, Çerkes'i, yani say bitmiyor. Ve bunlar hakikaten çok üst düzey oyuncular. Hani ben bu akşam gerçekten umutsuzum. Bir de eksiklerimiz de var. Orkun'un da oynayamayacağı belli oldu. Diğer yandan Dünya Kupası'nda çok kötü bir performans sergiledik. Oradan buraya nasıl bir milli takım gelecek vesaire çıkacak onu bilmiyoruz yani. O kötü oyun tekrar edecek mi, yoksa ondan çıkarılan derslerle ve oyuncuların böyle bir rakibe karşı daha fazla motive olmalarıyla Fransa ile şöyle hani başa baş bir mücadele ortaya konabilecek mi, onları bilmiyoruz. Ama eksikler de önemli. İşte Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, şimdi Orkun Kökçü orta sahanın çok önemli bir futbolcusu. Yok, hem Hakan hem Orkun, yani bizim iki aslında milli takımımızın orta sahadaki çok önemli oyuncusu, ikisi de yok. Şimdi bugün İsmail'le Salih oynayacaklar. Muhtemelen öyle görüyorum ben. İnşallah futbolun sürprizlerinden biri bu akşam gerçekleşir. Biz Fransa'yı çünkü daha önce yendik biliyorsun.

0: Dolayısıyla evet, hani
1: onu söyledim.
0: O sürprizlerden biri inşallah bugün gerçekleşir. Ve biz en azından bir puan alırız diyeyim, hani en azından. Ama çok zor işimiz.
1: Evet. Hüseyin abi, şimdi tabii ben pazartesi günkü maçı aslında konuşmak istiyorum. Sen de çok yakından tanıdığın İtalya son 3 Dünya Kupası'nda katılamazken bizim de bu krizi fırsata çevirmemiz gerekmez mi?
0: Şimdi evet, İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılamasa da en azından bir önceki Avrupa şampiyonu, hem de şu andaki hocasıyla birlikte. Hı-hı. Onu da söylememiz lazım. İtalya her ne kadar bu Dünya Kupası'nda böyle bir şanssızlık yaşasa da yine de dikkate alınması gereken değerli bir takım. Başlarında da değerli bir hoca var. İşte Türkiye'de de zamanında görev yapmış ve takımını Avrupa şampiyonuna taşımış, İtalya milli takımına bir hoca var. Ve şimdi İtalyanların tabii ki bu özellikle son Dünya Kupası'na artık üçüncü kez gidememeleri İtalya'da futbol severler arasında çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve ki milli takıma karşı böyle bir negatif hava da oluşturdu. Hı hı. Dolayısıyla şimdi İtalyan futbolcular mutlaka bunun da bilinciyle bu turnuvaya çok asılacaklar, yani bu grup maçlarına. Öyle hani karşımızda yine başarısız olacak bir İtalya beklemeyelim diye düşünüyorum, ama yine de Fransa'ya nazaran İtalya bizim yenebileceğimiz bir takım diye görüyorum ben. Hı hı. Orada hakikaten başa baş bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Ama yeneriz, ama yeniliriz. Orası için bir şey diyemem. Fransa maçı gibi kesin konuşamam. Hı hı. İnşallah Bursa'da, Bursa seyircisinin de desteğiyle İtalya karşısında başarılı bir sonuç alırız. Ki üçüncü maç Belçika ile deplasmanda ve sonra İtalya deplasmanına tekrar gideceğiz. Evet. Bu dört maçlık periyotta. Bu Belçika ve İtalya'dan özellikle alacağımız puanlar bizim gruptaki kaderimizi belirleyecek. Hatta bu sabah da bir tweet attım. Bizim 2028-29'daki yeni formatıyla Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde yer alabilmemiz için, hı hı, ya ilk ikiye girmemiz gerekiyor ya da en iyi iki üçüncüden biri olmamız gerekiyor doğrudan kalmak için. Ondan sonra da playoff şanslarıyla yine A Ligi'nde kalma ihtimali olabilir. Dolayısıyla burada puan almamız şart İtalya ve Belçika'dan. Hı hı. Mümkün olduğunca kadar çok. Hatta bakarsın ikinciliğe bile oynayabiliriz Fransa'nın ardından. Onu ilerleyen maçlarda göreceğiz.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, şimdi sen de İtalya deyince aklıma geldi de, senelerdir böyle İtalya denilince aklıma hep savunma gelir ya insanların. Bu Catenaccio vardı. Catenaccio'yu biliriz,
0: evet,
1: biz.
0: Evet,
1: Maldiniler, evet. Nesta'lar, Cannavaro'lar. Ama artık o kalitede ne o isimler var, ne onlara yakın potansiyeller var. İtalya milli takımı eskiden, sen de hatırlarsın çok iyi, benden daha iyi hatırlarsın, İlk 11'i biz sayabiliyorduk. Şimdi İtalya'nın 11'inde acaba kaç tane isim sayabiliyoruz ki böyle bir fırsatla elimizde? Ben de senin gibi düşünüyorum. İtalya'yı da yeneceğimizi de düşünüyorum yani Hüseyin abi.
0: Yani o tabii ki çok üst düzey oyuncular artık yok İtalya'da. Onlar da hani bu bağlamda bir kriz yaşıyorlar. Ama sonuçta savunma sistemleri hala teknik direktörler tarafından uygulanabiliyor, ama tabii onu oynattıkları oyuncuların ne kadar uygulayıp uygulayamadıkları soru işareti. Yine de bir sistemi olan bir ülke yani futbolda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla benim İtalyanlardan korkum motivasyon, yani son Dünya Kupası'na gidememe başarısının ardından oluşan halktaki tepki, mutlaka onlar pozitife çevirmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum ve çok büyük gayret göstereceklerdir. Ama yenilmez bir takım değil, onu da tabii söylemek lazım, az önce de altını çizdiğim gibi. Yani Almanya'da biliyorsun artık böyle mesela üst düzey golcü çıkartamıyor. Eskiden çok büyük golcüleri vardı Almanya'nın. Şimdi golcü problemi yaşıyor Almanya. İtalya savunmacı problemi yaşıyor. Dolayısıyla İspanya, Fransa bu bağlamda çok şanslı ülkeler. Çok üst düzey futbolcular çıkartıyorlar her mevkide. Yani bugün İspanya milli takımına baktığında 11 kişi sahada aynı düzeyde performans gösteriyor. Onun için de zaten son Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldular. işte diğer takımlar bunu sağlayamıyor. Yani bütün sahaya çıkardıkları 11'de böyle aynı performansı gösteren oyuncular çıkartamıyorlar. Bizde de aynı sorun var. Özellikle bizde savunma sorunları çok fazla. Bakalım inşallah bu yavaş yavaş giderilir ve daha iyi takımlar ortaya çıkar.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, tabii dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konu şu. Bana da şu anda yani yaklaşık saymadım ama bir 30-40 tane soru var. O soruların da ana teması şuraya çıkıyor. Bu Uluslar Ligi'nde biz katıldığımızda sonuncu olursak ne oluyor? Bu Uluslar Ligi'nin grup birincisi olarak bitirenler ne oluyor? Konunun uzmanı olarak bizlere açıklayabilir misiniz lütfen?
0: Şimdi az önce söyledim. A liginde kalmamız için bir kere ilk önce şunu söyleyeyim. 2028-29'da Uluslar Ligi'nin formatı değişiyor.
1: Evet, biliyoruz.
0: D ligi kaldırılıyor. Sadece A, B, C ligleri olacak.
1: Lig formatı değil mi Hüseyin abi?
0: Evet evet. A, B, C ligleri olacak. A ligi ve B liginde 18'er takım olacak. C liginde de Avrupa'nın geri kalan takımları olacak. Şöyle bu 18 takım aynı Şampiyonlar Ligi veya da Konferans Ligi diyelim. Konferans Ligi formatında 6 maç yapacaklar. Ama 5 rakibe karşı oynayacaklar. O da şöyle, kendi torbandan çektiğin takımla rövanşlı birer maç yapıyorsun. Diğer takımlarla, yani diğer 4 takımla birer maç, ikisi içeride, ikisi dışarıda, toplamda 6 maç oynanacak. Bizim A liginde kalabilmemiz için grubu ilk 2 sırada bitirmemiz veya en iyi 2-3'den biri olmamız gerekiyor.
1: Eğer olamadık grup, diyelim, o zaman ne olacak?
0: Grup dördüncüsü olursak en iyi 4-2'den biri olarak yine B liginden gelen bir takımla playoff oynama şansımız var. En kötü dördüncü olursak, en kötü 2-4'den biri olursak doğrudan B ligine düşeceğiz. Ama ben hani en azından playoff oynayacak kadar puan alacağımızı düşünüyorum. Ama üçüncü olarak, ama dördüncü olarak böyle bir uygulama yapacak UEFA. Burada da tabii 2028-29'u ayarlayabilmek için bu tip bir şey yaptılar, uygulama.
1: Tabii yani daha da fazla maç olacak sevgili Hüseyin Özkök o zaman.
0: Ne gibi?
1: Yani bu, her ne sene zaman her sene şimdi Uluslar Ligi var, Şampiyonlar Ligi var, UEFA var, Türkiye
0: Kupası
1: var.
0: Yok yani daha fazla olmayacak. Yani, formatı sadece maç oynama bazı, daha fazla maç sayısı artmayacak. Yani maç sayısı artmıyor. Nasıl biz 6 maç oynayacağız şimdi grup başlarında. Uluslar Ligi'nin yeni formatında da 6 maç oynayacaksın. Maç sayısı artmıyor ama rakip sayısı artıyor, öyle söyleyeyim. Şu anda bizim grupta 3 rakibimiz var. Diğer turnuvada, yani yeni formatta 5 rakibimiz olacak, anlatabiliyor muyum? Evet. Maç sayısı artmıyor ama rakip sayısı artıyor, çeşitlilik artıyor. Aynı bir şu anda UEFA'nın kulüp müsabakalarında uyguladığı formata dönecek iş.
1: Herhangi bir para, kupa, ünvan veriliyor mu diye devamlı izleyicilerimiz de yazıyor.
0: Tabii ki işte bu Uluslar Ligi'nde biliyorsun ilk 8'e giren takımlar, yani gruplarını ilk 4 sırada, ilk 2 sırada bitiren 4-8 takım çeyrek finale kalıyor. Onların da Mart ayında bir turnuvası oluyor ve sonunda da final maçıyla birlikte Uluslar Ligi şampiyonu ortaya çıkıyor.
1: Evet. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size de mutlu hafta sonu diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Aspor'un sevilen yorumcularından bir tanesiydi. Sevgili Hüseyin Özkök'ü de bağladık. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ama Instagram Çağatay Hoca adresini takibe başlayanlardan hemen bakıyorum. Necmettin Acar'a çok teşekkürler. Yılmaz Özdemir. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlara bakalım. Erhan Polat diyor ki, merhaba hocam, iyi yayınlar. Ben fiyatlardan şikayetçiyim. Bir Galatasaray taraftarıyım. Eşimle beraber, eşimin doğum günü yaklaşıyor. Forma alacaktım. Ne yazık ki çok pahalı. Evet, forma fiyatlarından, ki çok haklı, sonuna kadar haklı. Bu kadar pahalı forma fiyatlarının olmaması lazım. İnsanları da birazcık düşünmeleri lazım. Yani ben %100 katılıyorum bu konuda size. Gelecek çok... Evet. Evet, şimdi bir yandan da mesajlara baktım. Soner Aksan, çok teşekkür ediyorum. PC'den YouTube üzerinden dinliyorum. Mersin'den selamlar demiş. Bugün Fransa'yı yeneceğiz. Mersin'e de selamlar. Mersin ne güzel yerdir ya, ne güzel şehirdir. Cezayir'e geldi şimdi aklıma valla. Bakıyorum, evet. Tabii mesajlar devamlı geldiği için hem yeniliyoruz. Ziya Akdoğan, hocam şöyle küçük bir analiz yaparsak. Evet, Fransa bizim futbolumuzdan 1-0 önde ama maç Kocaeli'de, taraftarımızla 1-1 eşitleriz. Fernandez'in dediği gibi Türkler futbolu kalbiyle oynuyor. Dünya Kupası'ndaki kötü durumu unutturmak için duygusal reaksiyon ve geri dönüşümüzde 2-1 alırız inşallah demiş. Valla ağzınız bal yesin, ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ama daha birazcık da yani realist bakmak gerekiyor. Pazartesi bu İtalya maçı. Hocam ben bugünkü maçlar o kadar umutsuz değilim demiş. İnşallah her şey bizden yana olsun. Los Angeles'tan Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yunus Bey'e teşekkürler. Süleyman ben, Çağatay Hocam. Bu akşamki maçtan pek umudum yok. Zidane ilk bizde mi milli olacak demiş. Evet, ilk milli maçına bizde çıkacak. Zinedine Zidane, yani Zizou. O bilgiyi de vermiş olalım. Bakalım başka kaldı mı sizlerden okumadığım mesaj diye. Yine baktım. Hüseyin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Allah sizin yolunuzu da açık etsin. Maça lütfen kazasız belasız dikkatli bir şekilde gelin. Yolunuz açık olsun her zaman. Bugün bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Kulaklarını, gönüllerini, kalplerini bizlere açan tüm Radyo Gol dinleyenlerine ben Çağatay Çıtlak mutlu, huzurlu, keyifli bir akşam, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İnşallah akşam güzel bir sonuç alırız. İnşallah bakın berabere de kalsak bizim için en iyi sonuçtur ama önemli olan pazartesi günkü Türkiye-İtalya karşılaşması diyorum ve sizlere saygı ve sevgilerimle veda ediyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezler mutlu günler. Ben Berksel. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken 1. Lig'e de döneceğiz. 1. Lig'de bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri 1. sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor 2. sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken 2. Lig'e döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u. Anadolu futbolunda, Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
2: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia? Neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
2: Evet, Alanyaspor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanyaspor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanyaspor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'yi yenmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet, deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada ve hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu, onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var, 1 yenilgi var, Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında, çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.90 artı 4 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalemine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe-Alanya maçı, iç sahada oynadığı maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir durum var.
1: Yani 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
2: Evet.
1: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet, en hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
2: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor, evet, çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç, hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor, iyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
2: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani zor, iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki, Süper Lig. Yani birincilikle değil, ikincilikle değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın diye olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelik hedefi ligde kalmak. İkinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ya Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim. Gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. Yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde, o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında, 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Öğüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
1: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
3: Aleykümselam. Onların da sana selam.
1: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
3: Kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte İsimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan eskaza şu an lider Kocaeli Spor olacak.
1: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek. Daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla, aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
3: Evet, doğru.
1: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yanıtlarsın?
3: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi Milyar'a olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar'a sakat, Tobias Buliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş'la buradan yürekten kutluyoruz. ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit Milli takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermi Ciksel ve Gonçalo Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Artık çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim, ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
3: Tamam, sezon ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaelispor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaelispor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaelispor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken, bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Ünen kelimenin tam anlamı tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaelispor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Gene Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaelispor simsiyah, ikinci yarıda yenmiştik. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, evi biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Ha, savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaelispor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla milliye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı. Bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diasaba'nın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diasaba'da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maça, o maçta 30'a yakın. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaelispor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Metehan'la top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçekti. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an benim şahsi kanaatim diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor üzerinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç'le birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
3: Evet evet. Yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
3: Amacımız tamamen ben gazeteciyim eyvallah. Ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim.
1: Peki.
3: Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç ağzına sağlık. İzmit'e
3: teşekkür
1: selamlar.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi. Aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp hoş geldiniz, selamlar.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor üzerinde neler söylersin? Neler aktarırız?
4: Evet. Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu ilk maçlar için geçerli. İçeride
1: tabii,
4: maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet. İyi başladı diyor. Yani şöyle orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim. Söz
4: tabii
1: sana.
4: Doğru bilgilendirme yaptım.
1: Baştan başladığımız için öyle oldu.
4: Doğrudur. Çaykur Rizespor'da özellikle diş sağa maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş sağa maçından 3 galibiyet 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi. Son dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin üçüncülük sırasında oturacak Yeşil Mavi takım maalesef 9. sıraya geçti. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldı.
1: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize Spor camiasını? Recep Uza'da evet,
4: doğrudur. Recep Uza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son Göztepe maçında bile sadece bir oyuncu daha Tayyip daha sanıç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbet oyuncu onun da katkı

0: olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
1: Rumen oyuncudan bahsettin. O da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Hangisi?
1: Rumen oyuncudan bahsettin.
0: Yok, o klasik hepsine 53 giydiriyor da imza aşamasında. Yani imza aşamasında. Boş, şu anda boş
1: oradan hatırlıyorum. Oradan
0: evet hatırlıyorum. Doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 53 boş sevgili belki.
1: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
0: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı. Çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisi. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Trabzonspor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan. Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisov'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
0: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Trabzonspor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak tanıdık bir isim. Trabzonspor 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Fenerbahçe maçı öncesi.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Senin beklemek istediğin diyorum. Farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
1: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır'ı, Ahmet Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız ayrıca. Mustafa Teke, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
1: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç, taraftarı memnun etti mi, camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor, milli ara nasıl geçiyor, söz size.
2: Evet, Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
1: hedef
2: iyi bir...
1: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından, en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da, hatta bugün manşetimiz de oydu, genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
1: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
2: Değişim oldu.
1: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in, ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini
2: vallahi
1: nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şu var, aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka, evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor iki pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına iki gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda, yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin, bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
1: Peki Ahmet'in liderliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un, Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin, doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı, ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var. Ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Evet. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
1: Ve ben bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
2: Valla Ahmet Spor'da aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var. Ekonomi var, orada para var. Güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil. Çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum. Öyle görüyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep YFK tarafı için neler söylersin diyeyim.
2: İki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800'de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü

0: Haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tekspor'dan
1: etten Gaziantep evet. Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntılarda orada bulabilirler.
0: Tamam. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Teke ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
0: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
2: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki hem evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namalup, ligin tek namalup takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkış yakalayacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. Devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, onu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son 2 hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi, işte sağ bekle farklı isimler denedi, işte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son 2 hafta aynı 11 ile sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond

0: Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak için yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'u çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirova konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu üslubunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demir başvuran amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz. İşte Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım daveti oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı. Gerçekten buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amili takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun ay yıldızlı forma giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
1: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
0: O da çok istedim.
1: Hatta o görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
0: Evet evet hatırlıyorum ben de hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan evet şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki emin olabilirsin.
1: Abi gerçekten gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü şöyle, var mı?
0: Evet.
1: Bu da önemli şöyle, mesela yani.
0: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir öncesi de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Konya spor maçını özür diliyorum. Konyaspor Trabzonspor maçını amili takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil Demirbağ çok beğendi. Evet. Yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demirbağ. Ona çuya diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a 1-2 pozisyon dışında 2 pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk ki nitekim oldu. Konyaspor

0: Bir aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmetspor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bet. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. Evet. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl çözülecek bu, konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum Berk, her yönetimde biliyorsun yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar evet, hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkanın, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
0: Şeker. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konyaspor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Belki bu tarz haberleri dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Ondan lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor üzerinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda Q yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden dinleyelim.
0: Evet, Anadolu'da Bugün Spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri takip edebilirler güncel.
1: Peki, sosyal medyadan da.
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Aleykümselam. Mutlaka
1: ileteceğim
0: Berk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama Şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne? Nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Aşman halinde 10 dakikayı da bulabilir. Söz sende.
2: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği, ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milli ara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride, yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan, sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ne hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende tekrardan. Evet. Böldük.
2: Yok estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
2: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsedebiliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursam gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi, yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği, ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu, geçtiğimiz sezonu da çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı, ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da, mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyadi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması, ama yönetimle oyunculuk grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü, bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması, ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
2: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız. Rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye, ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşların yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amesa İK ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
2: çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Selamlar, teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece, 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki gözüydü mesela Anadolu kulübümüzken, bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğan Can Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki, hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
3: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Senin vasıtanla.
1: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
3: Teşekkür ederim. Tabii,
1: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
3: Tamam, böyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerini, keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
3: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu, geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, konferans liginde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti. Ama ardından üst üste 4 yenilgi. Ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın. Ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elaiz Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elaiz Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı, sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsun Spor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsun Spor'un önünde. Şimdi bir belki de son dönemin en uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsun Spor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsun Spor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsun Spor sezon başı olmasına rağmen. Ara sonrası bir Karadeniz derbisi, rakip Trabzonspor, orada da biliyorsunuz Thomas Reis ile anlaştım, orada maviler. Bir yandan da bizim adımıza Halef Selef maçı olacak, bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsun Spor'a gelen Thorsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
3: Aynen öyle, öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan, ya ben hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis'e.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım evet. var. Hemen bununla tamamlayacağım tamam. onları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var. Korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş dinleyicimiz.
3: Kısa bir zamanımız varsa mı?
1: Evet.
3: Zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üstlükle maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu öyle soruyor.
3: Mi? Evet. Mesut Bey selamlarımız evet. olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan'da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok. Peki. Yani Samsun Spor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
3: Evet. Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
3: Teşekkür ederiz. Selçuk Kaya. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol,
3: sana kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl ile değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
4: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim, şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte ligden düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Derim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için, hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık gediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı, camiayı tanıyan, yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon, yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar, yani ufak demeyeyim, iki tane üç tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte, ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki Dinamo'su görevindeki Deniz ayrıldı. Tabi bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma, üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece iki maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı. Gelen Godoy sakatlandı. Ege var. Genç çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yüzünden, yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta, yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi: ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakikada oldu, ikinci devre başladı, Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü, darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor: Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır, ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya defter mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda, alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz: Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutlu demişti ve şöyle devam etmişti: Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence demiş. Bunu kabullenmek lazım artık demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
4: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluyor, evet, oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği, evet, yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftan olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? O eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım, evet, olup 5. senenin sonunda şey, tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftarı serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizlerini yaratan.
1: Göztepe hedefleniyor diyorsun.
4: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani, peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli aradan sonra eksikler gelince takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle, evet, takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
4: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Doğan Can Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladı cümlelerini. Takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu ki arada konular, yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından, reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suha Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar.
1: Yayına değil, sadece Süper Lig'e de hoş geldiniz. Çorum Spor.
5: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çorum
5: çok
1: FK.
5: Sağ
1: olun. Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla. Yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım. O süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz? Ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size. Halil Öztürk.
5: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum TK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldım. Ama isim isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alay karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında herkese öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten
1: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
5: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Bir içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yarın gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşananları bilmediğim için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki
5: ama
1: yorum olarak hata mı sizce?
5: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
5: Yani Uğur Hoca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
5: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sağa yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
5: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
5: tekrar
1: benzetiyorum.
5: Geri getirip kurtarıcı olarak şey yaptı.
1: Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
5: İnşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu birleşmiş olarak görüyorum. Sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
5: Kamuoyunda hiç olumsuz yani eleştiri vardı. Ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
5: İnşallah yani eğer netleşirse de şey yaparız. İsim konusunda da dediğiniz gibi Yani ben kendisi Abdullah Avcı'nın ekibiyle de görüştüm. Evet, bugün öğleden sonra Çorum FK yönetimiyle bir görüşme yaptılar. Ama sonucuyla ilgili henüz netleşmiş bir durum yok.
1: Peki.
5: Yani şu ana kadar kamuoyu yansıyan bir şey de yok şu anda belli bir durum.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
5: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol.
5: Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Halil Öztürk'le konuştuk. Çorum'daki detayları, Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurumspor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurumspor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum. Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz. Selamlar.
6: Can.
1: Ali Kaya hoş geldiniz. Selamlar. Erzurumspor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurumspor camiası? Erzurumspor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurumspor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
6: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
6: Erzurumspor Trendyol Birinci Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
6: Abi sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. Birinci Lig'in en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurumspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor. Tabi burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada Gençler Birliği'yle 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de hanesine 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurumspor var. Tabi Erzurumspor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurumspor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk 2 hafta alınan 2 mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsun Spor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. Evet. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde.
6: Buyurun.
1: Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde.
6: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maç hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor İsa nasıl söyleyeyim, Eyüp Spor İsa maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak, ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor, Erzurumspor Başkan Ahmet Dal, bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara, inşallah Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurumspor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
6: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya. Diğer tarafta Ali Kaya. Diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. bir teknik direktör.
6: Bir anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor
1: son 3 hafta iyi kapandı çünkü.
6: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
6: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
6: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen de bu süreçten geçmişti. Yani şu anda önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Selçuk Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim, ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
6: İlk haftasında zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı, ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Ali Kaya, ağzınıza sağlık. Selamlar.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ
1: olun. Ali Kaya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte. Suha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
7: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursaspor'da birincilikte Kayserispor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursaspor'da son süreç
7: 8 hafta.
1: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için, yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Suha Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
7: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yaş. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım, ama saha dışında önemli bir gelişme var, ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattı ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursaspor'da Bursaspor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisinin startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Çelik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
1: Öyle başladım zaten.
7: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu Iheanacho gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
7: hemen onu da şey yapayım.
1: Sen de tekrar bölmeyip kaldığın yerden devam edebiliriz.
7: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim

0: önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman geceyle gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Er son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor, Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu, Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursaspor'da beklentinin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursa Spor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Er onu sol bekle denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursa Spor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolası da çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursa Spor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum. Bursa Spor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
1: Peki. Bu arada Iheanacho'ya değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Iheanacho var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Iheanacho'nun işte onu geçen, Iheanacho'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
0: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum yani. Gayet güzel.
1: Böyle bir haber okumuştum. Bunu da hatırlatalım.
0: Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
1: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süra Gürsoy son kısımda.
0: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu varsa benlik bu kadar.
1: Siz kadar değil Bursa Spor.
0: Rica ederim.
1: Süra Gürsoy yılların
0: bizim hayatımızın bir parçası.
1: Çeyrek asırı geçti Süra Gürsoy Bursa Spor'u takip
0: ediyorsun. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
1: Evet. Peki. Daim olsun diyelim. Bu arada sorar mısın?

0: Üstad konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursaspor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani
0: husumet var mı acaba?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum, yani maç içerisinde atışmalar küfürsüz, şiddetsiz ama ben evet, ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursaspor taraftarları ülke futbolunda, evet, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursaspor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursaspor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
0: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süheyl Gürsoy.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bursa'ya selamlar.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Sağ olun. Suya Gürsoy'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu, ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
2: Hemen kısa söyleyeyim. Sizin de bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu. Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve sen de söylediğin gibi averajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
0: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
2: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanlardan 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalde Kayseri Spor'un Konya Spor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
0: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Sağ ol. Kolay gelsin.
0: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığ Spor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim, az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz, selamlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar. Sakarya'ya, Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
3: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem keletlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor'un da kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
0: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktördü. Sakaryaspor teknik direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor teknik direktörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
3: Evet.
0: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik, orada bunun konusu geçti, güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş, hem kırmızı grubu ikincilikte Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığ Spor'la ayrı ayrı, yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
3: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçları imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çivicik.
3: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahyaspor'la olacak Sakaryaspor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şöyle havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
0: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
3: Buradan da selam, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakarya Spor'u konuştuk ki Sakarya'ya da, Sakarya Sporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoçlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'de izlemiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoçlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey, her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz, bir saatte olsa, iki saatte olsa, artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa zaten yine, olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da, bir yayıncı olarak samimi olayım, olmuyor. Öyle bir kaygı radyo gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacak da. Berk, tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu, Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç, hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
4: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığ Spor'un teknik rektörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu evet, da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
4: Şimdi tabii Elazığ Spor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığ Spor'u birinci ligden etti. Ama Elazığ Spor o yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı. Ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığ Spor, Sebat Spor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine içeride Bordo Beyazı takımımızın da Aliya FK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığ Spor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Aliya FK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebze Spor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından.
0: Taraftarlar birisi. Yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
4: Oğuzhan evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde organizasyon var. Orada diyor
0: mesela.
4: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze ile zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığ Spor'un sonraki dönüşünde, yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet, Çorlu'yla oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım, sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımla bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda, yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
0: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
4: Efendim?
0: Nasıl yankılanıyor Elazığspor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı, hatırlıyorum.
4: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığspor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığspor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığspor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığspor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığspor, içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığspor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığspor'un.
4: Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığspor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
0: şort sponsoru yok.
4: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığspor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezar Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığspor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
0: Peki. Ağzınıza sağlık diyeceğim.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, var olun.
4: Eyvallah.
0: Son kısımda tabii Elazığspor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İles Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belki sayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belki Sayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'te Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya'yla Samsun Sporu, Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya'yla Erzurum Sporu, Süha Gürsoy'la Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik'le Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Sporu konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli arada tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a milli ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak, onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak. Günün gündemini değerlendirecek haber masasında. Dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, o zaman yapacağız, bu zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi. Milli araya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi. 7 günlük bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamak da biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in Çağrı Saray sizlerle.
5: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
6: Reklam.

0: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor. Heyecanı nesilede yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesilede dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi. Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
9: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: İyi vallahi abi. İyi diyelim. İyi olsun. Biraz hastayız.
9: Geçmiş olsun.
8: Teşekkür ederim abi. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Abi Singo ile başlamak istiyorum. Evet. Sabah bir haber düştü. Aşil tendonu koptu diye. Uzun bir süre olmayacak. Barcelona maçını da kaçıracak. Galatasaray'ın da bir açıklaması vardı Singo ile ilgili. Singo'nun son durumu ne abi? Ne zaman yetişecek?
9: Galatasaray'a geldiği günden beri bir maliyeti, iki de yaşadığı sakatlıklar çok konuşuldu. Çünkü Galatasaray gibi bir takım için 30-35 milyon euroluk sağ bek gerçekten büyük lüks. Ama oyuncunun da bir şanssızlığı var. Bu üçüncü sefer galiba ciddi sakatlık yaşıyor ve takımdan uzak kalıyor. Tam sakatlıktan döndü dedik, tekrar sakatlandı ama çok merak edilen konu olunca da herkes böyle yakından takip etmeye çalışıyor. Doğru olmayan bir haber

0: paylaşıldı ki ben bugün programda zaten oyuncunun son durumuyla alakalı bilgi verecekken sosyal medyada senin de söylediğin gibi tendon koptu diye bir haber düştü ki tendon koptuğu zaman sezonu neredeyse kapatman gerekiyor. Yani ayak kırılması gibi bir şey, hatta daha sıkıntılı durum olabiliyor. Futbola dönemeyenler oluyor tendon olunca. Ama Galatasaray Kulübü hemen aksiyon aldı. Konuyla ilgili resmi olarak açıklama yaptılar. Yine de Galatasaray taraftarı merak ediyor ne zaman dönecek diye. Bu milli aradan sonra ligde Kasımpaşa maçı var. O maçta olmayacak ama Barcelona maçında bir ihtimal kadroda olma durumu söz konusu olabilir. Artık çok fazla sakatlık yaşadığı için sakatlık konusunda Galatasaray Kulübü de çok fazla zaman vermiyor, süre vermiyor ama bendeki bilgi oyuncunun Barcelona maçına yetişme ihtimali olduğuna dair. Bunu söyleyebiliriz Singo ile alakalı. Dediğim gibi çok maliyetli bir oyuncuydu ama bu sakatlıklar nedeniyle hiçbir şekilde gündemden düşmüyor. Aslında Galatasaray gibi bir kulüp bir oyuncuya 35 milyon euro veriyorsa o oyuncudan gerçekten ciddi anlamda verim alması gerekiyor. Geçmişte forvete, orta sahaya, özellikle bu son senelerde yıldız oyunculara çok büyük paralar harcandı ama işte sağ bek oyuncusu, savunma oyuncusu olunca, bir de sakatlıklar olunca bu kadar maliyet maalesef hem çok konuşuluyor hem de çok tartışılıyor.
1: Bir de Galatasaray'da hem Trabzon maçında da kötü bir sonuç alınınca stoperde de bir eksikliği var Galatasaray'ın. Sağ bekte de var. O zaman daha çok tartışılır duruma geliyor Singo.
0: Ki sezona savunma anlamında kötü başladı Galatasaray. Yanlış bilmiyorsam sadece ligde bile 10 tane gol yedi Galatasaray. İşin savunma tarafında sıkıntı var. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray bu kadar goller yemiyordu. Bu sezona kötü başladı. Ve tabii ki Singo'nun olmayışı da tartışılıyor. Merak ediliyor durum. Stoperlerin performansı şu anda çok üst düzey değil. Öyle olsa Galatasaray bu kadar gol yemez. Yani döndüğünde gerçekten ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Çünkü geçmişte, geçen sezonu hatırlayalım, özellikle Liverpool maçlarında, deplasmandaki Ajax maçında, hatta bir Alanya maçında inanılmaz iyi işler yaptı. Hatta Dünya Kupası'nda Burak harika bir başlangıç yaptı. Maçın en iyi oyuncusuydu. Sonra nazar değdi. Bir kez de orada sakatlandı. Valla umarız kronikleşmez bu durum. Çünkü Galatasaray çok ciddi bir yatırım yaptı. 30-35 milyon euro. Ve oyuncu da Galatasaray'da ciddi bir maaş kazanıyor. Tamamen Galatasaray'ın aleyhine bir durum oluşuyor.
1: Peki abi, Osimhen ve Lemina'yı sorayım. Barcelona maçına yetişmesini bekliyor musun bu iki oyuncunun?
0: İki oyuncunun da Barcelona maçına yetişmesini bekliyorum. Galatasaray bu milli arada, 21 günlük milli arada salı gününe kadar antrenman yaptı. Salı gününden sonra 5 gün izin verdi hoca oyunculara. Ve bu oyuncular da bazıları, işte Osimhen, Lemina kendi ülkelerine gittiler bu izin döneminde ama bir taraftan tedavileri de devam ediyor. Bu 5 günlük izin bittikten sonra da Kemerburgaz tesislerinde takım bir araya gelecek. Kasımpaşa ve sonrasındaki Barcelona maçı hazırlıkları devam edecek. İki oyuncunun da çok ciddi sakatlıkları olmadığını söyleyelim ama belli bir süre tedavi görmeleri gerekiyor. Kasımpaşa maçında da Osimhen'in özellikle süre almasını bekliyorum. Lemina ile birlikte ikisinin de Barcelona maçına yetişme ihtimalleri yüksek. Geçen sezon özellikle Osimhen'siz maçlarda Galatasaray ciddi sıkıntı yaşamıştı. Şimdi Denizgül Kocaeli maçında mesela fena oynamadı ama Trabzonspor maçında beklentilerin altında kaldı. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın ciddi anlamda performansının düştüğünü söyleyebiliriz. Osimhen'e Galatasaray taraftarının, Galatasaray takımının, Okan Hoca'nın ihtiyacı var. Dediğim gibi bendeki bilgi Barcelona maçına yetişecekleri yönünde.
1: Abi Osimhen'siz bu kadar tartışılmasının en büyük sebebi de herhalde Rafael Leao, Sané, bu yıldız oyuncuların performans verememesi. Şu an gol ve asist katkısı var mı bu oyuncuların? Ben yok diyebilirim ama.
0: Yok yok. Ya hatta ona şunu da ekleyelim. Batragov, Sané, Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül. Ne golleri var ne asistleri var. Osimhen'in 6 golü vardı. Galatasaray'ın hücum yükünü Osimhen çekiyordu. Torreira'nın golü vardı. Sara'nın golleri vardı. Savunmada Abdülkerim attı. Davinson Sanchez attı ama hücum anlamında bu oyuncular çok fazla katkı veremedi. O yüzden aslında bu milli aranın en çok yaradığı takımlardan bir tanesi Galatasaray. Bunun gerçekleşmesi için de milli takımdaki oyuncuların sağlıklı bir şekilde dönmesi gerekiyor. Mesela öyle ya da böyle, Torreira sezona iyi başladı ama Uruguay milli takımına gitti. Şimdi A milli takıma dönüp bakıyorsun, 4 tane çok çok önemli maç oynayacak. Fransa, İtalya, Belçika, sonra bir de İtalya deplasmanı. Bu maçların ikisi burada, ikisi deplasmanda. Galatasaraylı oyuncuların büyük bir bölümü buralarda da süre alacak, buralarda da forma giyecek. Bir taraftan evet milli ara lehte diyorsun ama evet, sakat oyuncular için Galatasaray'ın lehine ama milli takımdaki oyuncuların da sağlıklı dönmesini Galatasaray teknik ekibi bekleyecek. Hani sezon başında hep şunu söylüyoruz: alternatiflik adı.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Reklam bitti. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.

0: futbolcuların efsane sözleri.
1: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
0: Futbolcuların efsane sözleri. Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve yaklaşık 3 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Anıl Kartal'la başlayacağız. Bugün dolu dolu bir programımız var. Hemen konuk takvimimizi sizlere aktarayım ilk olarak. Anıl Kartal birazdan bizimle birlikte olacak. Akabinde bağlantılarımız da devam edecek. Anıl Kartal'ın ardından Yaşar Kurt'a gideceğiz. Spor yorumcusu Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Akabinde Esport D Smart spikerlerinden Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Yine Esport ve D Smart spikerlerinden Cem Odabaşı bizlerle birlikte olacak isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Türkiye-Fransa mücadelesini konuşmaya devam edeceğiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak Fransa basın toplantısıyla başlayalım. Dün Adrien Rabiot ilk olarak konuştu. Sonrasında tabii Zinedine Zidane'ın dönüşü. Milli takımı yıllardır bekliyor. Didier Deschamps'dan sonrasında sabırla bekleyen Zinedine Zidane o koltuğu aldı ve ilk resmi maçını Türkiye-Fransa karşısında, milli takımımızın karşısında olacak Zinedine Zidane. Öncesinde ilk olarak Fransa kaptanı Adrien Rabiot, Milan forması giyen Rabiot neler söyledi dinleyelim.
3: Depuis, j'ai pas eu trop de nouvelles de lui. C'est un très bon défenseur. J'aimais beaucoup son style, très très agressif, bon balle au pied aussi. Mais voilà, si je le vois demain, ça me ferait évidemment très plaisir de le saluer.
4: Pardon. Tabii ki Melih Demirel benim oyuncu arkadaşım, Juventus'te beraberdik ama profesyonel hayatımızda başka yerlere de gidebiliyoruz. O gittikten sonra birkaç sezon konuşamadık ama diliyorum ve umuyorum ki yarın sahada beraber oynarız ve bir şekilde onu saha içinde görmeyi çok çok mutlu olurum.
5: Merci Adrien, merci à tous. On va chercher.
6: Bonsoir à tous déjà. Ce qui a changé quelques joueurs déjà. Des façons de faire différentes, évidemment, des séances aussi différentes, des idées différentes. Donc pas mal de choses quand même sur lesquelles on a travaillé, on a discuté à l'intérieur du groupe avec le coach en faisant quelques réunions, mais que ce soit avec Didier Deschamps précédemment ou Zinedine Zidane, l'objectif c'est toujours le même, c'est de représenter la France au plus haut niveau et de gagner évidemment.
7: Bonjour Adrien, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Il devrait y avoir une nouvelle animation avec...
4: Yannick Chamblin.
7: Ah, excusez-moi.
4: La önceki soru, Zidane geldi, sizin için ne değişti takımda? Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti, antrenmanlar biraz değişti ve Didier Deschamps'ın farklılığında yeni bir şey yok, sadece tek istediğimiz kazanmak. Öyle bir şey değişti.
7: Oui, Adrien, Fabrice Hawkins, RMC Sport, avec cette nouvelle animation et donc possiblement Kylian Mbappé à gauche, je voulais savoir ce que ça allait changer pour vous. Est-ce que vous allez être amené à couvrir un petit peu plus ce couloir gauche, justement, notamment lorsque Kylian Mbappé va monter, va beaucoup se projeter vers l'attaque, on peut l'imaginer. Est-ce que vous devrez être plus vigilant, justement, par rapport au repli défensif?
6: C'est évidemment s'adapter aux qualités de chacun, mais ce que demande le coach, c'est évidemment d'avoir une animation de jeu assez offensive, comme il a pu l'expliquer. Il aime bien jouer avec des latéraux qui peuvent jouer assez haut, que ce soit à gauche comme à droite. Donc pas mal de joueurs portés sur l'offensive. Après, évidemment, il faut garder un équilibre. On connaît les qualités de Kylian, et s'il joue à gauche, faudra s'adapter aussi, mais sans dénaturer l'animation de toute l'équipe, et évidemment en faisant un travail défensif de groupe et d'équipe aussi.
4: Zinedine Zidane geldikten sonra hoca Mbappé'yi sol tarafa oynatmaya başladı. Bu oyun düzeninde siz farklılık görüyor musunuz? Oyun düzeninde hiçbir farklılık görmüyorum. Sadece benim oynadığım alanda biraz değişiklik olacak. Ama Zidane geldikten sonra şunu size söyleyebilirim. Sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olacağını size iddia ediyorum.
8: Bonjour Adrien, Damien Degor, l'équipe. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'image que tu avais de Zinedine Zidane avant qu'il arrive et ce que tu vois depuis 3-4 jours?
6: Non, j'ai pas l'impression, parce que je ne connaissais pas personnellement, mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez assez discret, assez réservé, qui se montre peu et qui aime garder les choses dans l'intime, et c'est un peu ce qui se passe en équipe de France et ce qu'il nous a dévoilé aussi. Non, il est j'ai l'impression avec nous comme il est à l'extérieur, et de ce que j'ai pu voir de lui avant qu'il soit le coach de cette équipe de France.
4: Zidane gelmeden önce onu tanıyor muydunuz? Hayır, Zidane'ı bireysel bir şekilde tanımıyordum. Ama şunu size söyleyebilirim. Zidane günlük hayatında, hoca hayatında bize çok önem veriyor. Bazen çok sessiz ama bakışlarıyla bize çok yardımcı oluyor. Ve o bir efsane, Zinedine Zidane.
9: Bonjour Adrien, Nicolas Georgerot, RTL, légèrement à droite. Qu'est-ce qui est primordial selon vous sur un match comme ça qui lance à la fois ce rassemblement mais évidemment aussi cette nouvelle ère? Est-ce que c'est vraiment gagné parce que ça lance un rassemblement? Est-ce que c'est l'application, quoi qu'il arrive, de tous les principes que veut mettre en place le staff? Merci.
6: Je pense que c'est quand même gagné parce que c'est l'objectif principal. Après, je sais que évidemment on serait très attendu
3: sur l'animation, parce que le coach est nouveau, parce qu'on attend beaucoup de lui, on attend aussi des changements. Donc j'imagine qu'on sera un peu jugé sur tout ça, mais la finalité, je pense que c'est quand même de gagner, de faire de bons matchs et de sortir du match de demain avec une note positive.
4: Bon match. Bu maç sizin için ilk maç olacak teknik heyet olarak, yeni oyuncular olarak ne düşünüyorsunuz? Hocamız başta olmak üzere yeni yenilikler var ama bizim tek bir amacımız var, kazanmaktır. Yeni düzen olacak, o düzenin ilişkisinde bizim amacımız her zamanki gibi Fransa takımı gibi kazanmaktır.
10: Bonjour Adrien. Jean-François Pérez, le JDD sur ta gauche. La Ligue des Nations, qui démarre donc demain, est-elle un objectif? Parce que Zinedine Zidane nous a dit, j'ai envie de voir des joueurs, j'ai envie de voir ça, un effectif. Évidemment, tout se met en place. Mais est-ce que c'est un objectif sportif dont vous avez parlé? Est-ce que vous voulez tout simplement la gagner pour débuter cette nouvelle ère? Merci.
3: Évidemment qu'on veut gagner les compétitions auxquelles on participe. Après, c'est jamais simple. Évidemment, quand il y a de tels changements, je pense que le coach, il a aussi des idées. Il y a 4 matchs, certainement, qu'il veut voir certains joueurs, peut-être même à plusieurs postes sur ces 4 matchs. Donc il y aura certainement, évidemment, de la nouveauté. C'est jamais simple, il faut s'adapter, il faut trouver des automatismes. Mais comme je l'ai dit, évidemment, la finalité, ce sera de gagner parce qu'on sera jugé là-dessus. Et ça reste une compétition internationale, officielle, où on représente l'équipe de France et on doit tout faire pour gagner.
4: Uluslar Ligi'nde nasıl bir amacınız var? Yeni hoca, yeni heyet, yeni teknik takım. Bizim tek amacımız var. Fransa milli takım olarak kazanmak istiyoruz. Hoca dahil, bütün teknik heyet dahil bizim bu Uluslar Ligi'ni birinci biri bitirmek bir amacımız var ve kazanmak istiyoruz.
11: Bonjour Adrien, Baptiste Després, ici, Baptiste Després, Le Figaro. Avec le recul et après les vacances, qu'est-ce qui manque à l'équipe de France pour battre l'Espagne? Est-ce que tu penses déjà à l'Euro et une revanche dans 2 ans?
3: Moi, je pense déjà à la Ligue des Nations, c'est important, ça va nous aider à construire quelque chose. Voilà, on sait que le foot, ça peut aller très vite, donc... Le coach est là pour 4 ans, mais comme il nous le dit, parfois, on ne sait pas, 2 ans, 4 ans, en fonction des résultats, et c'est la vérité. Donc il faut déjà prendre cette compétition-là, s'en servir, en ayant les meilleurs résultats. Et puis, par rapport à l'Espagne, évidemment, je ne pense pas que c'était un manque de qualité, j'en suis persuadé. Parce qu'en toute humilité, je ne pense pas qu'on ait moins de qualité que cette équipe-là. Certainement, peut-être sur le plan tactique, où ils ont été meilleurs que nous, objectivement. Où ils ont peut-être mieux préparé cette rencontre-là. Donc, évidemment, de toutes les équipes qu'on a pu affronter ces dernières années, ces dernières saisons, on voit bien que pratiquement la seule équipe qui a pu nous mettre en difficulté, c'est l'Espagne. Et donc évidemment, si on est amené à aller jouer de nouveau dans une compétition, il faudra trouver la clé, et c'est certainement sur ce point tactique qu'il faudra travailler, parce que je pense que la qualité, le talent individuel et collectif, on l'a, et la clé se trouve là, je pense.
4: İspanya maçından 2 ay geçti. Dünya Kupası bitti. Bu kadroyla bugün bu İspanya maçını yapsaydınız nasıl bir netice olurdu? Ben şu an onu söylemek istemiyorum. Çünkü şu an bizim amacımız Uluslar Ligi. Tabii ki İspanya iyi bir takım. Tabii ki bize en zor taktiksel olarak en zor bize çok zorluk çıkardı. Şu an tekrar o takımı biz oynarsak bir şekilde yeneceğimizi İnanıyorum çünkü bizim bireysel olarak oyuncularımız çok iyi ve biliyorum ki takım olarak da bizim takımımız çok iyi. Fransa takımı her zaman kazanmak için buradadır.
12: Fanatik.com.tr Emre Günay'a öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Buraya gelmeden önce atmosfer hakkında bilgi aldınız mı? Çünkü
4: bonsoir.
12: Buradayım.
4: İleri.
12: Buraya gelmeden önce atmosfer hakkında bilgi aldınız mı? Çünkü daha önce oynayan futbolcuların yani 1-2 hafta kulakları ağrıyordu. neler söylersiniz?
4: Bonsoir, bienvenue en Turquie. On est heureux de vous accueillir. Vous êtes ici dans un stade de la Turquie. Est-ce que vous avez déjà eu des échos en fait au niveau de l'atmosphère en Turquie, sur les supporters en Turquie? Est-ce que vos oreilles sont prêtes pour entendre les sifflements? Et est-ce que ça va être compliqué pour vous de partir d'ici?
3: Non, évidemment, on connaît la réputation des équipes turques de clubs et de même pour l'équipe nationale. On est prêt à ça. On sait que c'est toujours des matchs compliqués. On sait que c'est un peuple très fier de son équipe nationale et toujours derrière à encourager. Donc évidemment, on est prêt. On essaiera de faire abstraction de tout ça, de se concentrer sur ce que nous on a à faire, c'est-à-dire donner du spectacle, bien jouer, évidemment gagner cette rencontre.
4: Öncelikle şunu söyleyebilirim size. Türk takımlarını biliyorum, Türk milli takımını da biliyorum ve biliyorum ki burada futbol çok çok ama sıcak bir futbol camiası var. Hazırlandık, onu biraz aramızda söyledik ama tekrar söyleyeyim, biz profesyonel oyuncularız ve bizim amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu çıkarmak ve insanlar bize güzel bir maç bakmasını diliyoruz.
13: Oui Adrien, bonsoir, Julien Froment pour Radio France. Depuis l'annonce de la liste en fin de semaine dernière, tout ce qui s'est passé aussi pendant les premiers entraînements, on a l'impression que Zinedine Zidane est presque plus une star que les joueurs de l'équipe de France. Quel regard vous portez sur ça justement? Merci.
3: Moi, je pense que c'est quand même un peu le cas. Non, mais on connaît, c'est très bien l'importance qu'il a eu au niveau du foot français en tant que joueur, maintenant en tant que coach. J'ai été très attendu et évidemment son aura aussi fait que il prend beaucoup de place et les gens en attendent beaucoup et c'est normal. Je pense que lui justement essaye de se mettre en retrait le plus possible pour laisser plus cet aspect-là aux joueurs, laisser les joueurs s'exprimer au maximum, faire qu'on parle le moins possible de lui. Évidemment, ça sera compliqué, mais c'est aussi quelque part une bonne chose parce que pour certains, on parle peut-être parfois un peu plus du coach que de certains joueurs et ça peut permettre d'être plus tranquille parfois, je pense.
4: Milli takım aday kadrosu çağrıldıktan, liste çıktıktan sonra bir araya geldiniz oyuncularla. Nasıl bir heyecan vardı Zidane'a karşı ve şunu da biz medya olarak dışarıdan fark ediyoruz. Fransa takımı bir tarafta ama Zinedine Zidane da başka bir tarafta. Günlük hayatınızda zor bir şey mi bunu taşımak? Hiç zor değil bizim için. Sonuçta o Zinedine Zidane kendi fiziki olarak yetiyor. Bize çok çok destek oluyor. Şu an takımın içinde bize en büyük faydası onun yaptığı bütün maçlar, bize verdiği bütün taktikler, onu bir efsane gibi bir dinliyoruz. Ve takım içinde de şöyle bir güzel bir şey var. Takım oyuncuları arada kendilerine bir şeyler söyleyemiyoruz. Tek söylediğimiz şey hocayı konuşuyoruz ve bu konuyu da çok güzel bir yere getiriyor ve takımı da çok iyi yerlere getireceğini biliyorum.
5: La dernière question avec vous monsieur.
4: Sonuncu soru.
14: Recep Kaya, GZT Spor. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Türkiye milli takım kaptanı Merih Demiral'la beraber oynamıştınız. Yakın bir arkadaşlarınız vardı. İletişiminiz hala devam ediyor mu? Kendisiyle bu maç hakkında bir kritik yaptınız mı?
4: Encore une fois, bienvenue en Turquie. On a une question par rapport à Merih Demiral. Est-ce que vous le connaissez? Et on sait que vous le connaissez personnellement. Est-ce que vous avez des contacts avec lui ou est-ce qu'il y a une réticence de le revoir sur un terrain?
3: Qui c'est qui posait la question là?
4: Qui me sort de sourire?
3: Ok, d'accord. Je le connais bien, évidemment, on a évolué ensemble à la Juventus. C'est vrai qu'après, il est parti, on s'est perdu de vue. On a eu l'occasion d'échanger un tout petit peu il y a plusieurs saisons. Mais depuis, je n'ai pas eu trop de nouvelles de lui. C'est un très bon défenseur. J'aimais beaucoup son style, très, très agressif. Bon balle au pied aussi, mais voilà, si je le vois demain, ça me ferait évidemment très plaisir de le saluer.
4: Pardon. Tabii ki Merih Demiral benim oyuncu arkadaşım, Juventus'te beraberdik ama profesyonel hayatımızda başka yerlere de gidebiliyoruz. O gittikten sonra birkaç sezon konuşamadık ama diliyorum ve umuyorum ki yarın sahada beraber oynarız ve bir şekilde onu saha içinde görmeyi çok çok mutlu olurum.
5: Merci Adrien, merci à tous. On va chercher le sélectionneur dans quelques
4: secondes. Hoca gelecek.
15: Adrien Rabiot'un sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii dün de Uluslar Ligi'nde birçok müsabaka oynandı. Şöyle bir o karşılaşmaların sonuçlarına da bakalım. Bugünün takvimini de aktaracağım. Sonrasında kısa bir araya gideceğiz. Akabinde Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. İlk olarak dün Sırbistan-Yunanistan mücadelesi ki karşılaşmanın anlatımında da harika bir anlatımla her zaman olduğu gibi Erim Dereli vardı ki o da bugün bizimle birlikte olacak isimlerden. Živković'in attığı golle 4. dakikada Sırbistan 1-0 öne geçti. 74. dakikada Čolić 1-1'e getirdi durumu son sözü. 90. dakikada Duvikas söyledi Como forması giyen Anastasios Duvikas'ın attığı golle Yunanistan 3 puanla başlıyor Uluslar Ligi A Ligi'nde. İkinci grupta. Bir diğer mücadelede yine 90. dakika golü vardı. Johan Cruyff Arena'da Hollanda ve Almanya karşı karşıya geldiler. Xavi ve Jurgen Klopp'un karşı karşıya geldiği mücadelede 32. dakikada Felix Mecha'nın attığı golle Almanya 1-0 öne geçti ama 90. dakikada Ruben van Bommel'in harika ayak dışı pasında golü atan isim Cody Gakpo oldu ve Hollanda-Almanya mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Portekiz-Galler mücadelesinde ise tek gol vardı. 22. dakikada Joao Felix'in attığı gol. Jose Alvalade'de Portekiz-Galler karşısında 1-0 kazanan taraf oldu. Norveç-Danimarka mücadelesi çok keyifli bir mücadeleydi gerçekten. Ben de bu karşılaşmayı takip ettim. Bol gollü, bol hikayeli bir mücadeleydi. 14. dakikada Oscar Bob'un attığı golle Norveç 1-0 öne geçti. Sonrasında 18. dakikada Erling Haaland sahnedeydi. Farkı 2'ye çıkarttı Norveç Danimarka karşısında. 25. dakikada Mikael Damsgaard'ın attığı gol farkı 1'e indirdi. Kuzey derbisinde Danimarka golü buldu. 60. dakikada Rasmus Højlund skoru eşitleyen golü kaydetti. Sonrasında Danimarka öyle bir futbol oynadı ki acaba maç 2-0'dan 3-2'ye mi dönüyor derken 74. dakikada Martin Ødegaard'ın asistinde Erling Haaland skoru belirleyen golü kaydetti. 3-2. Norveç kendi evinde Danimarka karşısında Kuzey derbisinde kazanan taraf oldu. Bir gözümde Kosova-İrlanda Cumhuriyeti maçındaydı. 83. dakikada karşılaşmadaki tek gol Vedat Muriç'ten geldi. Ligimizde forma giyen Fenerbahçe formasını terleten Vedat Muriç iyice formda gözüküyor. 4 golün ardından Eyüpspor karşısında attığı 4 golün ardından bu karşılaşmayı da boş geçmedi ve karşılaşmadaki tek golün sahibi oldu. Bir diğer tarafta Avusturya-İsrail mücadelesinde Avusturya 3-1 kazanan taraf oldu. Romano Schmidt 43. dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. 55'te Abu Farhi beraberlik golünü kaydetti. 56'da gol sevincinden dolayı kırmızı kart gördü Abu Farhi ve Saša Kalajdžić bulduğu gollerle Avusturya'ya galibiyeti getirdi. 3-1 kazanan taraf Avusturya oldu. Andorra Malta mücadelesinde Andorra 1-0 öne geçmişti. Guilherme Lopez'in attığı golle sonrasında beraberlik golü Malta'dan ilk yarıda geldi. Irvin Cardona'dan geldi. 81'de Teddy 2-1'e getirdi skoru. İlyas

0: Milli takımımız Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. İtalya Belçika'yı ağırlıyor aynı grubun bir başka mücadelesinde. B liginde ikinci grupta Gürcistan Kuzey İrlanda ile 19'da karşı karşıya gelecek. 21.45'te ise Macaristan Ukrayna'yı Puşkaş Arena'da ağırlayacak. Ben de Esport Plus'ta bu karşılaşmanın anlatımında olacağım. Hepinizi beklerim. B ligi dördüncü grupta ise Polonya ve Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. 21.45'te aynı saatte aynı grupta İsveç'te Romanya'yı ağırlıyor. C ligi ikinci grupta Ermenistan Letonya ile karşı karşıya gelecek. Karadağ ise Kıbrıs Rum kesimini ağırlayacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Euroleague'de de heyecan devam edecek. Beşiktaş bugün Valencia Basket'i konuk ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'a ve temsilcimiz Fenerbahçe tarafına başarılar diliyoruz. Fenerbahçe tarafında Virtus Bologna'yı konuk edecek. 21.45'te ise Partizan Olimpia Milano karşısında olacak. Şimdi kısa bir aramız var. O araya gidiyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Sonrasında Zinedine Zidane'ı da dinleyeceğiz tabii.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklam bitti.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı için de karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara
0: reklam. Ronaldinho'nun...
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giniş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın, 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.

0: Ve Anıl Kartal hattımızda. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Seni yayınlar diliyorum. Sesim sağlıklı geliyor
0: ama. Gayet sağlıklı geliyor. Teşekkür ediyorum. Ve ilk olarak tabii Türkiye-Fransa mücadelesi. Yıldızlar topluluğu Fransa şu anda Kocaeli'de. Dün antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Otellerinde kaldılar ve bugün Yıldızlar topluluğu karşısında olacağız. İlk olarak maçı nasıl değerlendirirsin? Tabii farklı bir kimlikteki Fransa. Zinedine Zidane'la yeni bir dönemde olan bir Fransa.
1: Ama bir de iki açıdan bakmak gerekiyor. Uluslar halindeyiz. Birbirimizin en zor rakip İspanya ve Fransa. Bunlardan bir tanesini çektik. İyi taraftan bakarsak bu kadar yıl bir oyuncuyu, Zidane gibi efsanevi bir futbol adamını ve bu yıldan Real Madrid'e kupalar kazandıktan sonra para verip tekrardan Fransa'nın iyi takımıyı da sağlığa dönen Zidane'ı ülkemizde izlemek, onu yönettiği takımı görmek çok büyük bir avantaj. Bu avantaj bizler için. Bu iyi yönden bakarsak bizim için güzel bir gelişme. Kötü yönden baktığımda zaten dağıldan bir milli takımız. İstediğimiz gibi dünya kupası geçiremedik. O yüzden kazanmaya ihtiyacımız var. Kazanmaya ihtiyacımız olduğu bir ortamda da hani daha rahat bir takımla başlamak. Yani tabii ki bu seviyede her takım zor ama hani Belçika'yla, belki İtalya'yla başlamak bizim için daha iyi olabilirdi. Çünkü zaten çok fazla isimimiz var. Kenan ve Hakan Paçlı olmak üzere. Bir de şimdi Fransa gibi bir dünya devine karşı geldiğinizde ve sıkıntı yaratabildikleri anlar olacaktır diye düşünüyorum. Olumlu yanları var, olumsuz yanları var ama artık olan olmuş. Bu maçları oynayacağız. O yüzden baktığımızda iyi bir maç bizi bekliyor mu bunu göreceğiz.
0: Tabii bir diğer yandan da baktığımızda kötü bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık ama Montella ile devam ediyoruz. Hatta Vincenzo Montella da şöyle bir demeçte bulundu. Vincenzo Montella diyor ki eğer vizyonu olmayan bir federasyon olsaydı, yani geleceğe dair planları olmayan bir federasyon olsaydı benle yollar ayrılmıştı diyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıdan?
1: Yani şimdi bu nereden baktığınıza bağlı. Yani uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na gittik. Çok büyük bir başarı. Orada iyi bir Dünya Kupası geçiremedik. Ama hani evet, başka bir en azından penetrasyon olsaydı muhakkak yollar ayrılmıştı. Belki yine Montella'ya yollar ayrılacak. Yani bir dahaki Dünya Kupası'na veya Avrupa Şampiyonası'na biz Montella'ya gidip tutmayacak. Belli değil. Belki biz de gidip tutmayacağız. Ama hani en azından istikrarın devam etmesi belki o sıcağı sıcağına herkes istifa edilmiş olabilir ama sıcağı devam etmek bence iyi bir durum oldu diye düşünüyorum.
0: Peki bugün nasıl bir oyun planı bekliyorsun Vincenzo Montella'dan?
1: Sınavsa karşısında bekleyebilirsek oyun planı kapanmak, yani başka bir şey yapabileceğimiz yok. O yüzden kapanacağız. Bulduğumuz içeriye toplarla da Kerem gibi, Barış gibi hızlı oyuncularla oraya gitmeye çalışacağız. Yani duran toplarını tercih edeceğiz.
0: Peki. Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan Yaşar Kurt da bizimle birlikte olacak ama öncesinde tabii Zinedine Zidane maç önünde neler söyledi dinleyelim.
2: Parce que c'est vrai que 32 ans bah c'était loin et aujourd'hui je c'est vrai que je ressens une immense émotion de pouvoir être là à la tête de cette équipe de France en tant que sélectionneur.
3: Hoş geldiniz öncelikle. Sayın Zidane, 32 yıl önce ilk Fransa milli takımına siz oyuna girdiniz. 32 sene sonra buradasınız. Nasıl bir duygunuz var? 32 sene çok çok büyük bir yıllar geçmiş ama aynı heyecandayım, aynı amacım var. Yine tekrar Fransa milli takımı olarak bizim kazanma ve kupa kazanma amacımız var.
4: Bonjour Zinedine, Jean-Louis Tour, RMC Sport. Deux petites questions rapides. Est-ce que selon vous, dès demain, on va voir dans le jeu un peu de la patte Zidane avec l'équipe de France et quelle utilisation vous avez en tête pour Ousmane Dembélé?
2: Ben, pour la deuxième, je vais répondre par la deuxième. Vous verrez demain parce qu'en fait, on va commencer à divulguer ce que l'on va faire demain. On verra demain. Et, nous, on a mis des choses en place. Et ce qu'on a mis en place, l'idée, c'est de pouvoir faire des choses intéressantes sur le terrain. Alors, on ne va pas parler de Pat Zidane. C'est pas le truc. L'important, c'est qu'on soit prêt demain. Et c'est vrai qu'on a fait trois entraînements et demi. On a voyagé, donc voilà, on a mis deux, trois choses en place. Et demain, il va falloir être bon, préparé pour faire un bon match en tous les cas, parce qu'on a une équipe en face qui sera une équipe compétitive et avec des très bons joueurs.
3: Siz iki sorum olacak. Öncelikle yaptığınız teknik oyunda size göre Zidane oyunu bir oyun olacak mı? İkinci sorumuz da Dembele'yi siz ne tarafta oynatacaksınız? Öncelikle ikinci soruya cevap vereyim ben sizin. Çünkü ikinci soru yarın olacak. Siz sahada onu göreceksiniz. Ama birinci soruya Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa milli takımını görecek ve biliyoruz şu an 3 tane antrenman yaptık, yolculuk oldu. Karşımızda Türk milli takımı bizi çok çok bekliyor ve umarım yarın çok güzel bir maç olacak.
5: Bonjour Zinedine, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous nous avez annoncé lors de l'annonce de liste que Kylian Mbappé serait votre capitaine. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de lui, déjà physiquement, puisque on avait vu qu'il avait eu un petit souci de santé au début du rassemblement. Et puis nous dire aussi pourquoi symboliquement, est-ce que ça n'est pas lui qui, pour votre premier match sur le banc des Bleus, en tant que capitaine, vient de s'exprimer la veille de la première rencontre.
2: Bon, l'obligation, c'est un joueur et un entraîneur. Donc le joueur est arrivé, est venu avant moi. C'était Adrien Rabiot aujourd'hui. Et voilà. Et lui va bien. Lui va bien. Un petit peu peine, mais rien de bien méchant. Il sera prêt pour jouer demain.
3: Öncelikle size bir sorum olacak. Siz gelmeden önce Mbappé kaptandı. Şunu görüyoruz, Mbappé'nin sağlık sorunları fiziki olarak var. Ne düşünüyorsunuz Mbappé hakkında? Mbappé hakkında şunu düşünüyorum. Ben gelmeden önce o zaten kaptandı. Ben geldikten sonra halen kaptan olacak. Ama yarın bir şekilde oynamasını umut ediyorum.
6: Bonsoir Zinedine. Si, tu m'as vidé DNA. Il y a beaucoup d'effervescence autour de vous depuis que vous avez pris le poste de sélectionneur. Comment vous le vivez, vous, à titre personnel? Est-ce que vous êtes surpris par l'engouement qu'il y a?
2: Ouais, c'est un petit peu normal. Enfin, c'est la suite. Après 14 ans de Didier, ben voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a tout à fait normal. Je deviens le sélectionneur de cette équipe de France. Donc voilà, ça parle, c'est tout à fait logique. Mais les protagonistes, ce sont les joueurs. Donc voilà, je vais rester dans mon rôle et voilà.
3: Bütün ışıklar şu an sizde, Zinedine Zidane olarak. Buna ne düşünüyorsunuz? Işıkların benim üzerinde olması çok normal bir şey. Didier Deschamps 14 sene burayı çalıştırdı ve ben yeni hocayım. Oyuncular var, hocalar var. Tabii ki hoşuma gidiyor ama şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyet ve takım olarak biz kazanmayı düşünüyoruz.
7: Teşekkürler. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. 28 yıllık meslek kariyerimin en güzel anlarından biri, çünkü Zidane'a soru soruyorum. Geçtiğimiz haftalarda evde otururken dedim ki kendi kendime, ben Zidane'ı çok özledim dedim ve açtım eski maçlarını izledim. Tekrar hoş geldi, hayırlı olsun. Yeni Zidane'ları görebilecek miyiz dünya futbolunda? Arda ve Real Madrid, kendisinin büyük bir Real Madrid tecrübesi var. Çok teşekkür ediyorum. Bir de kitabını getirdim. Eğer basın toplantısı sonu imzalarsa çok sevinirim. Teşekkür ederim.
3: En tout cas merci d'être là, Monsieur Zidane. Je suis très heureux. Je suis journaliste de TRT. Ça fait vraiment, c'est mon rêve d'être en face de vous. L'idée, en fait, ma question de journaliste, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres Zidane qui vont arriver? Vous avez entraîné au Real Madrid, Arda Güler et au Real Madrid. Est-ce que vous pensez que voilà, il y aura d'autres joueurs comme vous? Et je suis un grand fan de vous. J'ai emmené un livre. Est-ce que c'est possible de me l'autographier?
2: Oui. Ben, on fera ça après. Oui, sans problème. Mais pour parler d'Arda Güler, c'est forcément un joueur de un très grand joueur turc qui joue au Real Madrid. Il a beaucoup de personnalité, c'est très bien ce qu'il fait à son âge. Donc voilà, je suis content pour lui et pour le Real qu'ils aient un joueur comme ça. Et pour après, pour les joueurs, savoir s'il y a des Zidane, il y aura des. Aujourd'hui, ce sont des joueurs de l'équipe de France qui sont ce qu'ils sont, et ils sont très bons. Je suis content d'avoir ces joueurs-là, de pouvoir entraîner cette équipe. il y a vraiment de la qualité et j'espère prendre beaucoup de plaisir avec cette équipe-là.
3: Tabii ki Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Ben bireysel olarak seviniyorum Real Madrid'de oynadığı için. Sorunuz daha sonra Zidane'lar çıkacak mı piyasada? Şöyle cevap verebilirim size. Onu bilmiyorum. Tek bildiğim şey 11 tane oyuncum var, yedekler var. Ben şu an Fransa milli takımıyla çalışıyorum ve inşallah aralarından bir şekilde onlar da çıkar.
8: Bonjour Zinedine, Hortense Leblanc de France Télé. Il y a beaucoup de petits nouveaux dans cette équipe, même des nouveaux depuis l'annonce de la liste. Comment vous jugez leur premier jour en bleu, leur intégration et ce que vous voyez sur le terrain, sur les premiers entraînements?
2: Non, content de ce que je vois. Je pense que c'est justement, c'était aussi le but de pouvoir avoir des jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas été jusque-là sélectionnés. Donc c'est bien, l'équipe de France est ouverte à tout le monde. Je crois qu'on est... On est un bon petit groupe avec des anciens, des jeunes et ça va très bien.
3: Takımınızda yeni oyuncular geldi, genç oyuncular geldi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Söyleyeceğim şey bu. Fransa milli takımı herkese açık, kapımız herkese açık. Ben de onların ilk milli takım antrenörü olarak çok seviniyorum ve şöyle bir belirti var. Onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra bir şekilde Fransa takımını daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum.
9: Bonjour Zinedine, ici Louis Vix, Info Sport Plus, Canal Plus. On a bien compris qu'on attendrait demain pour voir votre mise en place tactique. On a hâte. Ouais. Je me permets quand même de vous demander ce que vous attendez spécifiquement de votre milieu de terrain, si d'aventure vous évoluez dans un système similaire à celui qui était le vôtre à vos époques madrilènes par exemple. Merci.
2: Ben, vous verrez bien demain, mais l'idée de toute façon, c'est pas que le milieu de terrain. Je crois que c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que demain on va avoir un match difficile contre une belle équipe. C'est un terrain compliqué avec une belle équipe que l'on va rencontrer, donc il va falloir qu'on soit bon, sans le ballon, avec le ballon. Et ça va être une belle, un bon match en tous les cas. Mais ce n'est pas que le milieu de terrain. Je crois qu'il va falloir qu'on soit bon partout.
3: Siz bir orta saha oyuncusu olarak orta sahaya odaklı bir takım oynatacağınızı düşünüyorum. Buna göre bir cevap verebilir misiniz? Şunu söyleyebilirim size. Tabii ki ben orta saha oyuncuyum ama bir takım defans kalecisinden atağına kadar herkes oynayacak. Şunu da söyleyeyim. Yarın bizi çok bir zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar da ateşli ve sıcak olduğu için bizim oyuncularımız bu şekilde hazırlandı. Umarım çok güzel bir maç olur. Herkes de güzel bir maç seyreder.
10: Hilmi Serendol Ajansı. Tabii ki rakip analizi yaptığı zaman Türk milli takımı hakkında neler söylemek ister? Yarın nasıl bir rakip bekliyor karşısında? Türk milli takımı yükselişte de ancak Dünya Kupası'nda biraz hayal kırıklığı oluşturdu. Yarın nasıl bir rakip bekliyor? Bir de oyuncu analizi yaptığı zaman öne çıkan oyuncular ona göre Türk milli takımında kimler olacak?
3: On voudrait savoir quand vous avez fait l'analyse de l'équipe de Turquie par rapport à la prestation de la Turquie qui est en dents de scie. On sait qu'il y a eu des années où ça s'est très bien allé, par exemple à la Coupe du Monde 2002, puis après il y a eu des flottements. Est-ce que quand vous analysez en fait, vous pensez que la Turquie peut vous poser des problèmes?
2: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une équipe qui... C'est une très bonne équipe, c'est une équipe même à la Coupe du Monde. Enfin, je crois qu'elle est vite sortie, mais elle ne méritait pas. Je crois que par son jeu, par ce qu'elle avait fait sur le terrain, je crois qu'elle méritait mieux. Donc voilà, enfin, ça me surprend pas de toute façon d'avoir une équipe demain très compétitive et qui me posera de problèmes, ça c'est sûr.
3: Milli takım Türkiye milli takımı en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi hiç beklenmeyen bir skordu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok bir zor bir maç olacak ve biliyorum ki bize problem yaratacaklar.
11: Bonsoir Zinedine, Léo Huisman de l'agence France Presse. Adrien Rabiot vous a précédé. Ouais. Est-ce qu'il fait partie de ces quatre vice-capitaines que vous aviez choisis? Et est-ce que vous pouvez dévoiler le nom des trois autres?
2: Oui. Ben, c'est Kylian, Ousmane, Adrien et Jules. Voilà.
3: Biraz önce Adrien Rabiot'la görüştük. Tahmin ediyoruz ki o bir kaptan. Bunu cevaplayabilir misiniz? Tabii ki o 3 tane kaptanın arasında yer alıyor. Şunu size söylüyorum. Şu an Adrien, Kylian, Osman yer alıyor bu kaptanların listesinde.
12: Bonsoir Zinedine, Stéphane Bianchi du Parisien. En 2012, vous n'étiez pas encore entraîneur au Real Madrid. Vous aviez accueilli au club un jeune garçon, Kylian Mbappé. Est-ce que vous imaginiez, 14 ans plus tard, que vous vous retrouveriez ensemble en équipe de France? Et lui a dit cette semaine que le fait de travailler avec vous, il se voyait comme dans un film. Est-ce que le fait de travailler avec lui, ça représente aussi quelque chose pour vous aujourd'hui? Merci.
2: Non, pour vous répondre clairement, non, je ne pensais pas du tout, quand je l'ai vu arriver au Real Madrid, me dire que j'allais pouvoir être en équipe de France en 2026, comme ça, avec lui. Non, ça, c'était pas prévu, mais par contre, ce que je voyais en lui, c'était vraiment son potentiel et ce qu'il pouvait faire sur le terrain, parce qu'en fait, c'est ce qu'il avait produit là-bas quand il était venu faire son essai. Je sais pas si c'était, je peux dire surpris tout le monde, mais en tous les cas, tout le monde était enthousiaste à l'idée de voir Kylian jouer au Real. Ça s'est pas fait, et puis voilà, après, on connaît l'histoire.
3: 2012'de Kylian Mbappé Real Madrid'e geldi ve bir şekilde onunla tanıştınız. O andan bugüne kadar 14 sene sonra ne düşünüyorsunuz? Düşüncem şu var ki 2026'da ben hoca olacağımı bilmiyordum. Şimdiye bakıyorum. 2012'ye dönük bakmıyorum. Ve sonuçta Kylian Mbappé'dir. Çok iyi bir oyuncu ve güzel şeyler başaracağız.
13: Allez, la dernière question.
14: Oui, Zinedine, bonsoir. Fabrice Lamperti, La Provence. Vous l'avez dit, les joueurs sont les protagonistes, mais on parle presque plus de vous que d'eux. Comment est-ce que vous vivez? C'est l'histoire de votre vie? Ça vous agace? Comment vous vivez tout ça?
2: Ni ça m'agace, et je crois que c'est juste, faut juste accepter comme les choses sont faites. Après, justement, je cherche pas ça, et je suis pas ça pour ça. Enfin, je suis pas là pour ça, justement. Je vais essayer, justement, de faire mon travail avec mes joueurs, essayer de mettre quelque chose en place, qu'on puisse gagner des matchs. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
3: Siz Zinedine Zidane olarak şu an bütün projektörler sizde. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey. Fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik hocayım, koçum. Ona göre oyuncuların da yapacak işleri biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu.
13: Merci à toutes et à tous. Entraînement ouvert le premier.

Zinedine Zidane'ın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve kısa bir araya gideceğiz. Zara'nın ardından Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Ben Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp, Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilede yaşanıyor. Amilli futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de nesilede dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Zinedine Zidane'ı da dinlemiştik tabii. Bugün Türkiye ve Fransa karşı karşıya geliyor A Ligi 1. grup mücadelesinde. Karşılaşma Turkay Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. A milli takımımız Vincenzo Montella önderliğinde Zinedine Zidane'ın çiçeği burnunda teknik adam Fransa için, Zinedine Zidane'ın Fransa'sıyla karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek, yardımcıları ise Robert Kemter ve Nikolai Kimmeyer olacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maça dair notlara baktığımızda Türkiye ile oynadığı son iki maçı kazanamayan Fransa daha önceki 4 karşılaşmada da rakibini mağlup etmişti. Zinedine Zidane Fransa milli takımı formasını daha önce giymiş 11. teknik direktör olacak. Fransa'nın oyuncu olarak milli formayı giymemiş son teknik direktörü Santini'ydi 2002 ve 2004 arasında. Fransa milli takımının son 5 teknik direktörünün hiçbiri görevindeki ilk maçını kazanamadı. Son galibiyet Aimé Jacquet yönetimindeki Fransa'nın Şubat 1994'te İtalya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaydı. Fransa UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son 5 maçının 4'ünü kazandı. Bu sayı önceki 11 maçında aldığı galibiyet sayısına eşit. 2024-2025'teki son turnuvada hiçbir takım Fransa'dan daha fazla maç kazanamadı. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0, üçüncülük karşılaşmasında ise İngiltere'ye 6-4 mağlup olmuştu Fransa ve Mart-Haziran 2013'ten bu yana üst üste hiç 3 mağlubiyet almadı. Bugün bu başarıyı yakalayıp onlara bunu tattırmak istiyoruz tabii ki. Ve Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin. Şimdi sesini alabileceğiz sanıyorum. Evet Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Türkiye ve Fransa karşı karşıya gelecek bugün. Zinedine Zidane Fransa milli takımının başında ilk resmi maçına çıkıyor ve biz Vincenzo Montella ile devam ediyoruz. İki teknik adamın da açıklamaları vardı tabii ki, oralara geleceğiz ama sen nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak karşılaşma öncesinde?
1: Yani işimiz zor, kesinlikle işimiz zor, çünkü yani Fransa hem dünyanın oyun olarak en güçlü takımlarından biri, hem kadro olarak en güçlü takımlarından biri. Ve bu canavarla karşılaşmak zorundayız ama bunu nasıl söyleyeyim, biraz kendimiz için daha eğlenceli hale getirebiliriz. En azından seviyemizin bu olduğunu kabul edip, yani Uluslar Ligi'nde A seviyeye çıkıyorsak zaten Fransa'yla, İngiltere'yle, İspanya'yla bir şekilde karşılaşmak zorundayız. Ve bu rakiplerle karşılaştıkça da bizim de seviyemiz bu oranda yükselecek. Eğer buralardan uygun dersleri çıkartırsak tabii. Hatta Dünya Kupası elemelerinde, yani İspanya'da ilk maçta felaket bir skor alıp oradan gerekli dersleri alıp rotasyonlu da olsa ikinci İspanya maçında bu derslerden olumlu şeyler çıkarmıştık. Buralardan ne kadar ders çıkardık aslında Fransa maçı biraz bunu belirleyecek gibi. Zor maç, yani zordan kastım, evet rakip çok kaliteli ama bir de bilinmez bir takım şu an için. Çünkü antrenör değişikliği oldu. Deschamps biraz daha dengeli bir takım oluşturmaya çalışıyordu. Biraz daha garanticiydi. Skoru bir şekilde almayı başaran bir antrenördü. Zidane uzun zamandır yüksek seviyede antrenörlük yapmıyor. Çok fazla öngörülebilir değil. Acaba daha hücum odaklı mı oynatacak elindeki kadroya bakıp, yoksa Deschamps'a yakın bir oyunu oynatacak? Bu aslında biraz belirleyici maç. Bizim için şanslı maçlardan biri olacak. Ama bunu yani İtalya'yla da Çikale'de başlasak aynı şeyi yaşayacaktık. Çünkü grupta bizim dışımızdaki diğer 3 takımda antrenör değiştirdi. Biraz yani hangi takımla oynarsak oynayalım biraz bilinmezlik problemi yaşayacaktık. Ama rakipte yani Mbappe varken, Ulisse varken, ya Dembele, ya Mbappe, Ulisse, Dembele dediğimiz noktada şu an aktif Ballon d'Or oynamasındaki favori 3 oyuncudan bahsediyoruz. Yani araya tabii ki Harry Kane'i, Yamal'ı da koyabiliriz ama favori 5-6 oyuncu dediğimiz zaman bu 3 oyuncu zaten adı geçiyor. Zor maç olacak. Yani umarım kötü bir skor yaşamayız ya da kötü bir skordan ziyade kötü bir oyunla alınmış kötü bir skor yaşamayız.
0: Tabii Zinedine Zidane için şöyle de bir parantez açmak gerekiyor. Yani ona teklifler vardı ama yıllardır bu anı bekliyordu. Fransa milli takımını bekliyordu. Didier Deschamps'ın ayrılığı sonrasında da hayal ettiği, istediği o koltuğa ulaştı Zinedine Zidane. Bu da ayrı bir motivasyon kaynağı ile olmakla birlikte ya yıllardır beklediği bir şey olmak için de çok büyük bir sorumluluk. Ya kaybetmek istemeyeceği bir şey. Bu da bir gerginlik yaratıyordur herhalde.
1: Yani %100. Bir de şöyle bir durum var. Yani senin söylediklerinin tamamına ek olarak şampiyonluk sıradan bir şey haline gelmeye başladı. Yani sıradan değil mi? Yani minimum yarı final görmesi lazım her turnuvada. Finale çıkıp şampiyon olduğu noktada da zaten yapmak zorundaydınız da geliyor biraz. Çünkü yani olası bir turnuvada çeyrek final veya daha azında elendiğiniz zaman yani sadece Zidane üzerinde söylemiyorum. Fransa'nın başındaki herhangi bir teknik adam için çok büyük bir hezimet olur ki senin de dediğin gibi yani bunu yıllarca beklediğiniz zaman ve bu fırsat elinize geçtiği zaman hayal kırıklığına uğradığınız zaman bu sizi muhtemelen tarihin devamında da çok hoş anılmanızı, çok başarılı bir şekilde anılmanızı engeller. Ne kadar işte bu kadar çok şampiyonlar ligi kazandı hem Antalya Ligi'nde hem futbolculuğunda ya da işte İspanya Ligi, Şampiyonlar Ligi derken tüm bunlar kariyerinizin sonuna doğru iyi anılmanızı engeller. Bence Zidane da biraz Fransa milli takımında kupa kazanmayı, hani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası kazanmayı eskiye göre, kendi dönemine göre biraz daha garanti demiyorum ama biraz daha mümkün gördüğü için zaten Fransa milli takımı bu kadar bekledi. Zor yani bütün takımlar yönetilmesi kolay gibi gözükse de hem çok fazla yıldız var, bunu dengeye tutmanız gerekiyor, hem dediğim gibi yani galibiyet bile bazen yeterli değil, alacağınız farklı galibiyetlere de değerlendirebilirsiniz. Onun için ben göründüğümden çok daha zor bir görev olduğunu düşünüyorum Fransa milli takım antrenörlüğünün.
0: Peki bizim açımızdan nasıl bir değerlendirme yaparsın? Bizim bugün neler yapmamız lazım? Fransa karşısında nasıl bir oyun stiliyle oynamamız gerekir sana göre?
1: Yani şöyle, Fransa'nın son belki de 5-6 yıldır en çaresiz olduğu maç İspanya maçıydı. Biz İspanya gibi oynayamayız. Yani topa sahip olup rakibi topla force edip kaybedilen noktada da yani çok iyi bir şok pres uygulayıp alan daraltıp yani bunu zaten yazdığında Fletcher'deki takım İspanya. Biz biraz daha muhtemelen orta ve derin blokta bekleyeceğiz gibi duruyor. Yani az da olsa bir kontra ve geçiş fırsatı bulacağız. Çünkü geride bu kadar kalabalık durduğumuz noktada ileride yani 3. bölgede bir şekilde fırsat bulacağız. Bunu görece daha önceki milli takım elemelerinde, Avrupa Şampiyonası elemelerinde de Şenol Güneş döneminde Fransa'ya 2 maçta kaybetmediğimiz dönemlerde de buna benzer performanslar göstermiştik. Bu maçta Kenan olması işte onun için biraz değerli olabilir. Yani geçişte hücumda hızı çıkıp biraz daha bitiricilik oranı yüksek oyuncular. Şu an elimize baktığımız zaman yani Kerem, Barış çok fazla bu tarz oyuncular gibi durmuyor. Yani geçiş sağlayabilirler ama bitiricilik hücreleri özellikle son zamanlarda çok düşmüş gibi duruyor. Onlar üzerinde buldukları ender fırsatları iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Yani bunları %100 oranası var bile galip geliriz anlamında söylemiyorum ama amacımızın biraz daha yüzdeli bitirmek olması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen Salih İsmail ikilisiyle çıkacağız orta sahada. Mbappe, Oise, Dembele üçlüsünün aralarındaki rotasyonu iyi takip edilmesi lazım. Back stopper arası ya da back arkası koşularının iyi takip edilmesi lazım ki Zeki muhtemelen oynayacak ve Zeki buralarda artık İtalya'da biraz daha pişti diyebiliriz. Biraz soru işareti yani sol tarafta Eren mi oynayacak, Ferdi mi oynayacak? Yani ikisi de oynadığı noktada biraz savunma konusunda problem yaşadığımız maçlar oluyor. Oraya ekstra bir hücumdan savunma yardımı olması işimizi kolaylaştıracak. Muhtemelen sağ tarafta Olise olacak. Yani Olise Abdülkerim Eren arasını ya da Eren'in direkt arkasını çok hedefleyecek. Orada da İsmail'le destek sağlamamız lazım ya da artık solunda kim oynayacaksa kanat oyuncusu. Eren'i hep birebir bırakmamaya gayret etmesi gerekiyor. Biraz takım halinde oynamamız, biraz daha birbirimizin açığını kapatmamız gereken maçlardan biri. Ya tüm bunları yaptığımız noktada da Fransa gene bizi yenebilir. Ama dediğim gibi bunlar bizim için olası bir Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ilerleyen turnuvalar için bizi oralara hazırlayacak çok iyi, ciddi bir hazırlık maçları diyebiliriz.
0: Tabii eksiklerimiz de var. Bugün Orkun'un forma giymesi beklenmiyor. Önemli eksiklerimizden biri. Eksiklerimiz için neler söylersin?
1: Yani eksikler, yani Hakan, Kenan ve Orkun üzerine bakıldığı zaman bu oyuncular hangi maçta olması bizi biraz daha az sıkıntıya sokar desem ben aslında Fransa maçı diyebilirim. Çünkü ya burada biraz daha artık takım haline savunma yapmamız gereken bir maç gibi gözüküyor. Tabii ki 90 dakika full savunma yapmamız ya bizi de biraz sıkıntıya sokar. Zaman zaman topu almamız, ritmi 10 dakika 15 dakika da olsa bir belirleyebilmemiz gerekiyor. Evet, bu noktalarda Hakan ve Orkun'un sakatlığı özellikle biraz sıkıntıya sokabilir. Ama zaten yani ikisi de olduğu noktada muhtemelen biri oynayacaktı. Hatta şunu da söyleyeyim. Eğer hem Hakan hem Orkun olsaydı bile ikisinin 11 çıkmama ihtimali de kağıt üzerinde olabilirdi. Çünkü İsmail Salih biraz daha özellikle Montella'nın ilk geldiği dönemdeki Hırvatistan maçını düşünürsek ikisini çok fazla kullandığını gördük. Biraz daha savunmayı kapatan birinci ve ikinci bölgeyi biraz daha sağlam tutmaya çalışan bir Montella görmüştük. Bence yine ikisi oynayabilirdi ama yani ilerleyen maçlardan İtalya, Belçika buralardan bizim puan çıkartabileceğimiz takımlar olduğu için oralarda biraz daha Orkun'la Hakan'ı hatta Kenan'ı da arayabiliriz.
0: Peki bir başka açıdan da tabii karşılaşmaya baktığımızda bir dinleyicimiz soruyor. Ya bugün olası bir fark durumunda, kötü bir sonuç durumunda Montella ile erken bir ayrılık görür müyüz? Yani 3 maç özelinde erken bir ayrılık diye soruyor dinleyicimiz. Çünkü önümüzde sırasıyla Fransa, İtalya, Belçika mücadeleleri var.
1: Yani bu maç üzerinde, tek maç üzerinde öyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Yani ne Montella'nın bırakacağını ne federasyonu istifa isteyeceğini düşünüyorum. Zaten yani mantıklı da değil. Çünkü örnek vermemiz gerekirse biz bu maçta 5-0 yenildik. Bence bu maçta 5-0 yenilmek Dünya Kupası'nda o gruptan çıkamamaktan daha az hayal kırıklığı. Bence o Dünya Kupası'na çıkamamak o gruptan çok daha büyük hayal kırıklığıydı benim gözümde. Yani orada eğer istifa istenmediyse ya da görev bırakılmadıysa 5-0'lık Fransa maçından sonra bırakılması bence mantıklı değil. Hani ama bu 4 maçın sonunda işte gol atamadan Fransa özeline geçiyorum. Yani İtalya ve Belçika görece bizden daha güçlü olsalar da oradan bir şeyler, bir puan veya puanlar çıkarmamızın daha olası olan takımlar. Buralarda kötü skor ve kötü skor sonuçlar alırsak ya da oyun olarak bence bu biraz daha masalı olabilir. Ama Fransa ya İspanya maçını örnek gösterdi. İşte o 6-0'lık maçta ne kadar çaresiz görebilirse Fransa da bizi aynı şekilde çaresiz bırakabilir. Bu bizden de kaynaklı olabilir ya da rakibin aşırı yeteneğinden de olabilir. Onun için ilk defa Fransa maçı üzerinde sonucunda bence bu beklenti olmaz. Ama total bir 4 maçın sonunda bakıldığı zaman onu biraz daha somut bir şekilde konuşabiliriz.
0: Peki dün bir başka karşılaşma vardı. İlginç bir mücadelede Hollanda ve Almanya karşı karşıya geldiler. Bir tarafta Xavi, diğer tarafta Jürgen Klopp vardı. Birbirlik eşitlik 90. dakikada Gakpo'nun kaydettiği gol. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı? İki teknik adam da yeni bir teknik direktör ülkeleri için.
1: Her ne kadar son saniye de diyebilirse golle puan almış olsa da ben Hollanda'yı Almanya'dan daha çok beğendim. Topa sahip olma oyunu ki zaten hani bunun masterını yapmış bir teknik adamları var şu an karşıların takımlarında ama Xavi bence hem topu oynama hem de kaybedildiği noktada baskıyla kazanma konusunda iyi bir takım yaratmış gibi duruyor. Yani biraz daha kenar oyuncularını kenarlara bastığını görüyoruz. Özellikle ilk yarıda Timber'de özellikle Ryan Dersin çok yani ki Ryan Dersin zaten alameti farikası çok fazla o rakip yer alana koşu attığını gördük. İkinci yarıda biraz daha Gakpo ve Kamara içeri girdi ve beklerinin de özellikle Bamford'un çok fazla farklı yolları kullandığını gördük. Ve topla oynamak, topa sahip olmak, topu ılımlı kullanmak arasında bunları saydığımız zaman gerçekten iyi iş çıkartıyor. Brobin'in sakatlığı özellikle bağlantı oyununda bu ilerideki beşli konusunda biraz problem yarattı. Merdik oyuna girdi ki bir tane zaten çok %100'lük bir pozisyon kaçırdı. Ki Samuel Bilim de çok fazla kaçırdığı pozisyonlar. Bitiricilik problemini biraz daha çözebilirse eğer Hollanda önümüzdeki Avrupa Şampiyonası için gerçekten iyi kazanma üzerine veya ilk 4 üzerine ciddi adaylardan biri olabilir. Oyunu beğendim. Almanya üzerinde bakıldığı zaman da Klopp şu an hem zaten bu 4 maçlık kadroyu açıklama şeklinde de baktığım zaman bir şeyleri yeniden planlamaya çalışıyor ki zaten buna ihtiyacı vardı gibi duruyor Almanya'nın. ADM'in maç özelinde biraz hayal kırıklığı yarattı ki onun da aynı şekilde Karaboş Karakaşı bir pozisyon var ama onun dışında çok fazla istenilenleri yerine getiremedi. Çok fazla hatta koşunun hedefi bulmadığım, yani çok fazla maça ile özellikle hareketlendirmeye çalıştılar abimi ama özellikle Barcelona'da yaptığı birçok işi burada yapamadığını gördük. Bu ilerleyen maçlarla muhtemelen düzelecektir ama yani, çok özet olarak Hollanda bence birbirinin çok daha ötesinde farklı kazanabilirdi. İlerleyen maçlar üzerinde de dikkatli izlenmesi gereken takımlardan biri olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir başka mücadelede de Portekiz 1-0 Galler karşısında kazandı. İlginç bir nokta, dün bir demeç Cristiano Ronaldo'dan gelmişti. Maç öncesinde şunu söyledi Cristiano Ronaldo: eğer milli takıma zarar verdiğimi hissedersem anında milli takımı bırakırım dedi. Yani Ronaldo şu ana kadar zarar verdiğini düşünmüyor eleştirilere rağmen. Nasıl yorumluyorsun bu açıklamayı? Dün de pek iyi bir performans göstermedi açıkçası.
1: Ki onun da haricinde şunu da ekledi, yani sezonun sonunda futbolu komple bırakabileceğinin de sinyalini verdi. Yani eğer bu sezon sonunda futbolu bırakacaksa bence şimdi efendim milli takım bırakmalıydı. Çünkü artık Dünya Kupası'ndan sonra bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nın başlangıcına kadar, yani bir iki yıllık süreçte bunu her milli takım yapar. Avrupa Şampiyonası'na hem oyun olarak bir hazırlık, hem kadro olarak Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunu bulmak için denemeler yapılan ciddi hazırlık maçlarına dönüştü artık Avrupa Uluslar Ligi. Yani burada artık bırakacaksa bence Ronaldo bu turnuva başlamadan önce bırakmalıydı ki Portekiz'de biraz kendi denemen olmasını yapsın. Ama hani Yolga'da şimdi zaten göreve gelir gelmez açıkladığı gibi Ronaldo kendi isteğiyle bırakmadığı sürece bu milli takımda oynayacak ve yer alacak dedi. Dünkü maç üzerine bakıldığı zaman da yani bir şeyler olmuyor. İşleyen bir çarkı bozuyor diyemem çünkü isim hala Cristiano Ronaldo ama diğer çarklardan biraz farklı hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü Ronaldo sahada olduğu sürece her zaman diğer oyuncular kim olursa olsun onlardan çok daha fazla ağırlığı olan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri ama diğer 10 oyuncudan farklı durduğunuz zaman, o 10 oyuncunun oyununa ayak uyduramadığınız zaman bu artık sizin de efsanenize zarar vermeye başlıyor. Çünkü yani Vitinha, Neto, Felix, Fernandes, Jordi'nin özellikle yani birbirine bağlı bir şekilde iyi bir örgüyle geldiği noktada Ronaldo örgünün biraz dışında çıktığı zaman diğer dörtlünün örgüsünü de bozuyor. Bunu çok fazla gördük. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Hatta ondan önceki Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Orada net bir dokuzlaşan oyuncudan ziyade biraz daha sahte dokuz istiyor diğer oyuncular. Ve Ronaldo'nun da artık fiziksel yapısı sahteden ziyade net bir dokuza döndüğü için bu arada çok büyük problem yaşıyor. Yani Portekiz son 4 senedir, 5 senedir bir problemle başa çıkmaya çalışıyor. Bunu Ronaldo problem olarak görmüyor olabilir ama ben sahadaki diğer birkaç oyuncunun bunu problem olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu çok büyük bilmece. Ronaldo istemediği sürece de bu bilmece çözülmeyecek gibi duruyor.
0: Peki bugüne baktığımızda bugün de bizim grubumuzda dikkat çeken bir başka mücadele İtalya ve Belçika karşı karşıya gelecek. Tabii eski günlerini arayan iki ülke diyeceğim ama İtalya daha fazla arıyor. Mancini önderliğinde İtalya, nasıl yorumluyorsun bu karşılaşmayı?
1: Yani iki dediğim gibi antrenör değiştirmiş takım. Ama ben burada yani herkes İtalya'nın biraz daha yapılanma sürecinde olduğunu düşünsene, ben Belçika'nın daha yeni bir takım olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık yani denklemde Lukaku da yok. Yani Kevin De Bruyne de aslında bir Belçika'nın Ronaldo'su olma noktasına gidiyor. Çünkü Napoli'de zaman zaman evet kurtardığı maçlar görüyoruz ama çok daha yüksek tempolarda artık fiziğinin bir problem olmaya başladığını görüyoruz. Onun için biraz daha oraları kapatması gereken, daha sistem kurması gereken bir antrenör Van Bommel. Bunu ne kadar başarabilir? Zamanla göreceğiz. Ama keza İtalya elinde bence iyi silahlar olan, özellikle ben orta saha rotasyonunun hiç de fena olmadığını düşünüyorum ama hep bir golcü problemi yaşıyordu. Esposito ile biraz yavaş yavaş onu çözmüş gibi duruyor ki Mancini de son İtalya'nın kazandığı son kupada Euro 2020'de takımın başındaydı. Benzer bir oyun ortaya koyacak yoksa elindeki hamuru farklı bir şekilde değerlendirecek. Bizim onu görmemiz gerekiyor. Eğlenceli bir maç olacak. Bence zevkli bir maç olmaya aday. Ama İtalya'ya özellikle hoca performansıyla, hoca faktörüyle bir sıfır daha önde görüyorum diyebilirim.
0: Ve tabii Bugün heyecan devam edecek. Yarın oynanacak mücadeleler de var. Keza yarın da maç değerlendirmesi için bir bağlantımız olacak. O bağlantıda da seninle birlikte hem karşılaşmanın değerlendirmesini yapacağız hem de bugün oynanan, yarın oynanacak mücadeleleri. Bir dinleyicimizin sorusu var. Bugün ideal 11'imizin ne olacağını düşünüyor Yaşar Kurt. Yani kağıt kalem sende olsa nasıl bir 11'le sahaya çıkardın Fransa karşısında?
1: Yani ileriki üçlüyü ne kadar tehlikeli olduğunu düşünürsek, genelde bunun Montella hedef maçlara yaptığını gördük. Özellikle Euro 2024'te Avusturya ve Hollanda maçlarında yaptığını gördüğümüz, bence üçlü savunmaya çıkılabilir. Yani ya üçlü savunma ya da bir bekimizin stoper olduğu ve o savunmayı bir kanat oyuncusuyla beslediğimiz bir sistem bence olabilir. Çünkü yani o lisede Mbappe'de, Dembele'de, ya on numarada Çerki var, daha ona girmedim bile yani, ama bu ileriki üçlü yani kaymalarla çok fazla savunabileceğiniz bir üçü değil. Yani üçünün de başına birer stoper vermek, birebir oynatmak bence biraz daha mantıklı olabilir. Onun için de yani Abdülkerim, Ozan, Meriç üçlüsü stoper hattında olup ya bir kanat bekini Zeki ile bir kanat bekini belki Kerem veya Barış'la, çünkü orada da hani geçişleri de düşünmemiz lazım bir noktada. Zeki Barış desek orta sahada zaten Ozan Salih ikilisi, onun önlerinde Arda ve en ileride belki Can Uzun. Çünkü yani bu santraforumuz olmadığı için orada bir bağlantı oyuncusunu kullanmak hep bizim için daha avantajlı olabilir. Yani bu biraz daha uygun gibi geliyor rakibe göre, ama yani bunu rakibin klasik bir Fransa kadrosu çıktığı şekilde düşünüyorum. Yani olur da Zidane ben 4-4-2 ile çıkacağım der. Yani onun için bilinmez bir önemin nedeni biraz aslında bu. Yani ben onda Mbappe ölürse çift santrafor çıkacağım. Bir kanatta Olise oynatacağım. Bir kanatta işte Due Barcola ikilisinden birini belki atarım deyip ya da kendi, o da üçlüce savunmaya çıkıp ilerideki hücumlu sayısını arttırmak istiyor olabilir. Onun için ben klasik bir 4-2-3-1 sistemine çıktığı noktada bizim üçlü savunmaya çıkmamızın daha uygun olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere yarın maçın değerlendirmesinde.
1: Tabii ki.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bizlere hem Fransa karşılaşması özelinde hem de şu ana kadar Uluslar Ligi özelinde son bilgileri aktardı. Yorumlarını gerçekleştirdi. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden hatırlatmış olalım. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından amili takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarını dinleyeceğiz.
2: Gökçe'nin çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz ve Vincenzo Montella'nın maç önü basın toplantısı sizlerle.
1: Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. A milli takımımızın yarın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Salih Özcan bizlerle birlikte basın toplantısında. Öncelikle Salih'e olan sorularınızı alacağız, kendisini uğurlayacağız ve hocamıza olan sorularınızla devam edeceğiz.
2: Bonsoir à tout le monde. Du coup, ce soir, en fait, on va accueillir notre joueur Salih Özcan et notre coach. Donc, d'abord, ça va être le joueur qui va répondre à vos questions et après, c'est le coach. Merci.
1: Bir de her söz hakkı aldığınızda yalnızca bir soru sormaya özen gösterirseniz akışımız daha dinamik olur.
2: Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous avez une question, si on peut avoir une seule question par personne, ça sera beaucoup plus fluide pour tout le monde.
1: Buyurun, sorularınızı alabiliriz Salih'e. Hilmi Bey, buyurun.
3: Hilmi Sarıhan Dolajansı, Salih yarın

0: Milli takımdaki ortamla ilgili hem de yarın tabii ki Fransa'da Zidane'la bir değişim var. Yarınki rakibinizle ilgili neler söylemek istersin?
1: İyi akşamlar. İlk başta tabii Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın, onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Sakatlığı, Orkun sakatlığını da evet maalesef son maçlarda da zaten sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor. Takım olarak moraller aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve dediğim gibi inşallah yarın ilk adımı daha yaparız.
2: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. A milli takımımızın yarın
3: takımın önemli isimleri haline geldin. Maç için bu sezon tabii şu ana gelene kadar oldukça yoğun bir tempoda gittin. 13 maçın 13'ünde de Beşiktaş'ta forma giydin ilk 11'de. Tabii Uluslar Ligi'nde de şimdi zorlu bir periyot var. Bunun öncesinde fiziksel anlamda, mental anlamda kendini nasıl hissediyorsun?
1: Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Gerçekten futbolcu olarak böyle takımlara karşı, kaliteli takımlara karşı oynamak gerçekten yani bunun için yapıyoruz bu şeyleri ve inşallah da yarın dediğim gibi takıma güveniyorum. Yarın ilk adımı galibiyetle inşallah 3 puanı da eve götürürüz.
4: Semih, bonne chance pour demain. Ça fait 13 matchs que tu joues dans le championnat turc. Tout se passe très bien pour toi. Tu es dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de ton esprit mental, que ce soit physique aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis dans une bonne phase au niveau de mon jeu. Donc tout se passe très bien pour moi, mais il faut que je sois vigilant avec l'effort et surtout au niveau de l'équipe et dans mon club et au niveau de l'équipe nationale. Voilà.
5: Sevgili Salih, öncelikle Kocaeli'ye hoş geldin. Şimdi son maçı Ahmet'te oynadınız. Orada biraz bireysel bir hataların oldu. Bunlar da biraz da yani taraftar baskısı da var için içerisinde tabii. Şu an baktığın zaman kendini acaba o süre zarfında tam olarak mental olarak düzeltebildin mi?
1: Açıkçası evet, yani Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım. Dediğim gibi ama öne de bakmak lazım. Şimdilik önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.
4: Semih, tout d'abord, bienvenue à Kocaeli. Je vais revenir sur le match de Ahmet Spor, en fait, où dans le jeu, tu as fait une erreur. Est-ce que tout va bien au niveau de ton mental et de ton physique? Oui, ça va très bien, j'ai conscience, mais j'ai fait une erreur et je peux dire que mon club, la défaite, elle est bien pour moi. Maintenant, je passe à autre chose et ma priorité, c'est demain et c'est l'après. Je ne regarde pas derrière moi.
6: Salih, iyi akşamlar. Şehrimize hoş geldiniz. Hem kulüpte Beşiktaş'ta İtalyan bir hocayla çalışıyorsun. Hem milli takımda İtalyan bir hocayla çalışacaksın. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a geldiği dönemden bu yana senin de performansın ciddi anlamda yukarı çıktı. Bunda hocanın da katkısının olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Sen İki İtalyan hocayla çalışıyor olmanın avantajını milli takımda da hissedeceğini düşünüyor musun? Yani Vincenzo hocanın Beşiktaş'ta vermiş olduklarını Montella hocayla milli takımda daha böyle bir arada tutup daha iyi bir sahayı izleteceğini düşünüyor musun?
1: Evet, açıkçası yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi Italiano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç, herkes aslında inanmadı bize ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik.

0: O yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum ve yarın dediğim gibi ilk adımı atacağız.
1: Semih, tu as deux coachs aujourd'hui. Tu as un coach italien à Beşiktaş et puis un coach italien à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses que l'aspect de ces deux coachs te renforce au quotidien? Effectivement, ces deux coachs m'apportent énormément. J'ai vraiment de la chance avec Vincenzo Italiano d'accompagner au quotidien. Et ça se passe très très bien. Et je peux juste aussi confirmer qu'on a joué contre l'Espagne. Et contre l'Espagne, tout le monde a vu avec coach Montella que tout s'est très bien passé.
2: Murat Türker, Bein Sports. Salih, öncelikle başarılar. Tabii yarın forma şansı bulman halinde bir güçlü bir Fransa'ya karşı mücadele edeceksiniz. Orta sahadaki yükünüz de oldukça ağır olacak. Rakibin hangi özelliklerine dikkat etmeyi düşünüyorsunuz öncelikli planda?
0: Ya, rakipler her pozisyonda aslında gerçekten kaliteli oyuncusu var. Önde olsun, arkada olsun ama genellikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Onların hızını gerçekten erkenden yok etmemiz lazım. Kontra pozisyonlara girmemek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım. İkili mücadelelere de yani başarılı olmamız lazım ve inşallah öyle iyi bir maça gideriz ve iyi bir sonuç alırız.
1: Semih, qu'est-ce que tu penses par rapport à demain? Est-ce que tu penses que tu seras dans le titulaire en fait au niveau du jeu? Et si tu penses comment le match va se dérouler? Et si tu avais des points d'alerte par rapport au match de demain? Tout simplement, ce que je veux dire en fait, demain c'est la France. La France, il va y avoir des duels et il va falloir être vigilant avec des erreurs qu'il faut pas commettre de manière très facile, parce que la moindre erreur contre l'équipe de France, ça risque d'être très compliqué. Surtout, ça risque de nous pénaliser facilement. Il faut être vigilant.
3: Salih'e başka soru var mı acaba? Fransız basınından da var mı tekrar bir soru?
1: Est-ce qu'on a des questions de journalistes français, un autre joueur?
3: Yok herhalde. Salih, çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ ol Salih.
0: İyi akşamlar.
3: Bir soru daha var galiba. Beyefendiye verelim lütfen, ikinci sıra.
4: Bonjour. Je suis Léo Huisman pour l'agence France Presse. La France a un nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Il est assez connu dans le monde. Est-ce que ça change la façon de préparer ce match ou pas du tout?
1: Merhaba. Merhaba Salih. Fransız basını, sana sadece bir tek bir sorum olacak. Şimdi Zidane bizim hocamız. Ona göre bir mentalde sizin oyuncu olarak bir şeyiniz var mı, tereddütünüz var mı? Size bir baskı uyguluyor mu Zidane'ın hoca olması milli takımımızda?
0: Yok, açıkçası baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç, biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. Ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
1: C'est effectivement en fait c'est Zidane, mais la seule chose qui compte pour nous, c'est que nous on est une équipe, on est des joueurs qui sont là, Zidane est le coach, mais nous on est là vraiment pour jouer, donc on fait abstraction de qui il est sur le banc.
0: Merci.
3: Teşekkür ediyoruz Salih.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
3: Evet, Vincenzo Montella hocamıza olan sorularınızı da alabiliriz. Mustafa Bey. Buraya.
5: Mustafa Mandev, TV Spor. Yarın için başarılar öncelikle. Kadromuzda çok önemli oyuncular var. Çok önemli oyuncular da sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyor. Bu oyuncuların yokluğu yarın taktik dizilişe etki eder mi? Nasıl bir milli takım bizleri bekliyor? Teşekkürler.
6: Ekşamar, sì, abbiamo giocatori importantissimi, infortunati. Hakan, Kenan, Mert, Mlur, Orkun, che ringrazio ancora una volta che è voluto rimanere con noi in questi giorni per cercare di recuperare per le prossime partite. Ovviamente le partite sono quattro, sono tante e ci avrebbero fatto comodo più che mai. Ovviamente abbiamo fiducia nei sostituti, nei calciatori che avremo modo anche di vedere un po' di più rispetto al passato, e quindi è una fase preparatoria questa, no? Il nuovo biennio, dove l'anno prossimo affronteremo partite per la qualificazione agli europei e per fortuna giocheremo nel massimo livello che possiamo giocare, quindi è uno stimolo, è una difficoltà, ma è anche un modo per poter vedere molto più chiaro.

0: veramente a che punto siamo anche con i nuovi innesti, insomma.
1: İyi akşamlar. Evet, çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi, Kenan, Mert Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var. Ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünlerde bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var. Ama bizde şunu da söylemem gerekiyor. Yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz. Çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda. Çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için.
2: Bonsoir coach, on voulait savoir en fait par rapport à votre effectif, il y a beaucoup de blessés, il y a de nouveaux joueurs. En fait, on veut savoir l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder ce match-là. Est-ce que vous pensez que ça va vous pénaliser par rapport aux absences? Tout simplement, non. Effectivement, il y a beaucoup de blessés. Il y a Hakan, Mert, Kenan et Orkun, que je veux remercier tout simplement parce qu'Orkun essaye de faire au mieux pour revenir et nous accompagner, au moins être ici, même s'il ne joue pas. Après, je veux juste aussi dire que tous les jours sont importants et surtout depuis qu'on a réuni le rassemblement, il y a des joueurs et on peut aussi affirmer que la porte restera ouverte pour tous ceux qui sont là. Donc tous les joueurs qui sont dans l'effectif peuvent jouer. Et je veux enfin dire aussi qu'on veut viser ces fameux 2 ans donc de l'Euro qui approche. Donc il y a un gros travail de fond à faire. Donc c'est le nouvel épisode pour notre équipe et surtout être qualifié à l'Euro prochain.
3: Il me vient.
4: Hilmi Severan Doğru Ajansı, yarın için başarılar. Sizin döneminizde milli takım hep genel olarak bir yükselişteydi. Sadece Dünya Kupası'nda bir beklenti karşılanamadı diyelim. O dönem, böyle bir dönemden sonra başlangıç nasıl olacak? Milli takımdaki oyuncularda Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası şu anki dönemde bir güven farkı var mı? Güven konusunda oyuncularda hissediyor musunuz? Ayrıca sizin de moral motivasyonunuz nasıl?
0: No, sono gli stessi, insomma l'ossatura è la stessa, c'è stata una grande delusione, ma nel calcio, nello sport in genere, ma non puoi portarti nel presente gli insuccessi del passato, ma neanche i successi del passato non puoi portarti nel presente. Quindi vedo calciatori molto motivati, ma lo dico sia da allenatore che da calciatore, non c'è palcoscenico più bello di questo. Giochiamo in Nations League A, obiettivi importantissimi, e quindi vedo entusiasmo a prescindere per poter confrontarsi con i migliori calciatori al mondo.
1: Aslında yok öyle bir hissiyatımız, çünkü iskelet aynı. Yani sadece şunu söyleyebilirim, çok büyük bir üzüntü yaşadık Dünya Kupası'nda. Ama şimdiki zamana hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden hani bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz.
2: Coach, vous avez toujours été dans le positif entre guillemets depuis que vous êtes là. Donc tous les résultats ont été très bons. Et depuis la Coupe du Monde, en fait, on s'aperçoit que ça va moins bien avec l'élimination qui était là avant tout de suite après le groupe. Est-ce qu'il y a eu un avant Coupe du Monde dans votre état d'esprit et est-ce qu'il y a un après Coupe du Monde? Est-ce que les choses se sont dégradées? Est-ce que tout va bien? Non, c'est tout va très bien, donc vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est dans une phase de 2 ans. Aujourd'hui, on est dans ce secteur où il y a de la compétition qui est rude. Et mon objectif à moi, en fait, et notre objectif commun par rapport à cette équipe nationale, c'est d'aller de l'avant. Effectivement, il faut regarder de l'arrière avec les erreurs qu'on a commises pour ne pas les reproduire à l'avenir. Donc là, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'aller se qualifier pour le prochain Euro.
3: Alors, mais...
5: Erhan Seven, TRT Spor. Hocam 21 Eylül 2023'te göreve geldiniz. 3 tam yıl bitti. 36 maç yaptınız. 21 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgi var. Bu süreçte önemli turnuvaları bence başarıyla geçtiniz. Dünya Kupası'nda maalesef istenmeyen bir süreç oldu. Siz Montella olarak, teknik direktör Montella'yı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bir sorum da 10 günde çok kırıcı 4 maç var. Bu 4 maçın Allah korusun olumsuz bir sonuç olduğu takdirde muhtemel baskılarla ilgili göğüs gelmek anlamında neler söylersiniz? Teşekkürler, yarın için başarılar dilerim.
0: Può essere che un po' più diretta la domanda.
1: Daha direkt soru olabilirdi aslında o soru.
0: Non mi offendo, no.
1: Yani alınmazdım.
0: No, allora io sinceramente sono molto coinvolto in questa squadra, mi sento stimato in primis dal presidente, al board, alla federazione, alla gente e per finire dai calciatori, che è poi la cosa più importante. Quindi mi sento stimato, mi sento seguito, mi sento sostenuto. Quindi noi il percorso al di là delle vittorie, visto che le citate te, le cito io e poi rispondo alla domanda in diretta. Io sono arrivato in quella data lì, 21 settembre, me la ricordo bene, perché c'erano difficoltà per andare agli europei e quindi noi ci siamo arrivati da primi per la prima volta nella storia, abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo giocato a Nations League B e siamo andati alla Nations League A, non voglio citare tanti record che ci sono stati in questo percorso e quindi c'è stata la qualificazione mondiale dopo 24 anni eccetera eccetera, non abbiamo disputato in termini di risultati e dico solo di risultati il nostro valore, ci aspettavamo di più, sicuramente il calcio è questo e va accettato, ho subito la stima incondizionata dal presidente a scendere giù, quindi non ho pensato a nient'altro se non continuare con la nazionale, quindi continuo con la nazionale perché credo che il mio lavoro non sia finito, continuo con la nazionale, ho continuato con la nazionale perché pensavo che all'epoca il mio lavoro non era finito, quando c'è stata più di un'opportunità per me e quindi non l'ho mai preso in considerazione e vale la stessa cosa in questi termini qua adesso. Ora ci sono 4 partite in 10 giorni, me l'avete ricordato voi, che ci abbiamo assenze importantissime, pesantissime, però è un orgoglio, penso non sia mai successo nella storia di giocare 4 partite così vicine di questo livello, quindi è un orgoglio, noi dobbiamo portare avanti il nostro lavoro sia del presente perché vogliamo fare il risultato, ma lavorare, pensare e utilizzare queste partite per prepararci anche al futuro. Quindi poi il risultato è la conseguenza di tante cose che sinceramente non sto a pensarci. Quindi se ho fatto cattivi pensieri, la domanda se ho fatto cattivi pensieri dopo i mondiali, no, ero solo molto dispiaciuto, ma ero ancora più convinto che qui il mio lavoro non è ancora finito. Quando questo accadrà, che penserò che il mio lavoro sarà terminato, sarò il primo a dirlo, sia che in quel momento le cose vadano bene, sia in quel momento le cose vadano meno bene.
1: Ben gerçekçi olmam gerekiyor. Yani ben bu takıma, bu milli takımına çok çok bağlıyım. Yani bunu başkanımızdan başlayarak söylüyorum, yönetimimize ve tüm çalışanlarımıza ve tabii ki de futbolcularımıza kadar değinmem gerekiyor. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'nı da hatırlıyoruz hep beraber ve sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıkabildik. Yani aslında saymama gerek yok. Sonrasında çünkü Dünya Kupası'na da katılma başarısı gösterdik. Tabii ki de bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ve hani bunları saymanın da hiçbir manası yok. Dediğim gibi az önceki soruda da cevap verdim. Hani başarıları bugüne getirmenin hiçbir manası yok. Futbol sadece acımasızdır biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yakınlığı, herkesin buradaki yakınlığı bana sevgilerini ve her türlü hissettiriyorlar. Ve bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Hatta şöyle, Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde hani kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim milli takımımızla. Çünkü daha güzel günleri yaşayabileceğimizi biliyorum. Yani farklı farklı belki bu dönemlerde farklı farklı teklifler de gelmiştir bana, ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim bile, çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Bu seviyede mesela şu anda 4 maçımız var ve belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede 4 tane maç üst üste oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Ve tabii ki de bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor her seferinde. O yüzden hiçbir şekilde kötü düşüncelere kaptırmadan kendimizi, her zaman kendi işimizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, ülkemizi nasıl temsil ederiz, onun düşüncesiyle hareket etmek zorundayız.
2: Coach, vous êtes arrivé en 2023, en fait, avec le bilan de vos matchs. Sur 36 matchs, il y a beaucoup de victoires. Ici, on est sur un stade où la Coupe du Monde s'est passée. Il y a une élimination qui était précoce. Par contre, on sait pertinemment qu'il y a 4 matchs qui sont très importants pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre avenir? Je pense que vous auriez pu me poser la question beaucoup plus directement. Ce que je veux dire, en fait, il faut qu'on soit réaliste. Et en étant réaliste, en fait, je peux vous confirmer que je suis très attaché à cette équipe nationale. Je suis rattaché à cette formation, à mon président, à tout le staff, à toutes les personnes qui travaillent au niveau du quotidien avec moi. Effectivement, quand on reprend le résultat, depuis que je suis là, tous les résultats sont bons. Aujourd'hui, on est dans la Ligue des Nations, dans la Groupe A. On a 4 matchs qui sont très importants. Et depuis que je suis là, en fait, on a réussi à faire ces 4 matchs qui sont très, très, très importants. Donc, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que je ne regarde pas derrière moi, je regarde de l'avant. Et je suis persuadé que ces 4 matchs vont faire que ça va aller encore de mieux. Et je reviens et je redis la même chose par rapport à notre objectif de l'après-Coupe du Monde, de revenir correctement pour durer le plus possible avec cette équipe nationale.
6: Buyurun. Hocama 5. kez Kocaeli'ye hoş geldi diyorum. Geçen sezon Gürcistan maçı 3 kez Kocaeli Sporu Süper Lig'de izledi. 2 soru soracağım. 2001 yılında futbol oynadığı yıllarda Stadio Delle Alpi'de Juventus ile Roma arasında oynanan maç 2-2 bitti. Bu maç Zinedine Zidane ve Vincenzo Montella'nın Serie A'da karşı karşıya oynadığı son maç oldu. İlk golü Zidane atmıştı. Beraberlik golünü Montella Hoca attı. 2-2 bitti o maç. Hocanın, Zidane Hoca'nın Real Madrid kariyerinde oynadığı ve Roma'nın 1-0 kazandığı maçta da Montella Hoca Şampiyonlar Ligi maçında asisti yapmıştı. Sahada son oynadığı 2 maçta bir gol attı, bir gol attırdı. Yarın bu golleri kulübede atabilecek mi teknik direktör olarak? Yine Son Gülen kendisi olabilecek mi? Bir de genç takıma, Ümit Milli Takım'a seçilen oyuncular da kendisinin bir tasarrufu oluyor mu? Serhat Öztaş denen Kocaeli Spor'un kalecisi genç takıma seçildi. Biz aslında milli takımımızın da geniş kadrosunda olabileceğini düşünüyorduk. Serhat Özel'inde de bir soru sormak istiyorum. Çünkü burada geldi, kendisi de hem Kocaeli Spor izledi hem oyuncuları izledi. Serhat için de eğer bir şeyler söylemek isterse memnuniyetle hocamızı dinleriz.
0: Alla fine, sì. Parto da Parto dall'ultima domanda, sì, lo stiamo seguendo Serhat, ovviamente con l'allenatore ci confrontiamo e quindi è un portiere che lo stiamo seguendo perché pensiamo che possa avere delle prospettive anche per la Nazionale A, se continuerà ovviamente a migliorare e a crescere. Poi è sempre un piacere essere qui, siamo venuti l'anno scorso, vengo a vedere talvolta le partite, come vado un po' in tutti gli stadi, in giro per la Turchia, e quindi ci aspettiamo questo calore che abbiamo avuto anche contro la Georgia. Sì, con Zinedine ci siamo incrociati tante volte, anche in Champions qualche volta, e era un calciatore straordinario, insomma, ci siamo incrociati, tu hai citato due episodi positivi per me. Ma ahimè era in campo lui ed ero in campo anch'io nella finale dell'Europeo, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e poi abbiamo perso all'ultimo secondo col golden goal dopo il pareggio in extra time, e quindi era un giocatore, un avversario estremamente forte, insomma, quindi ora me lo ritrovo qui e siamo un po' più grandi e sarà sicuramente un piacere affrontarlo.
1: Ja, Yani son sorudan başlıyor hocamız direkt olarak. Tabii ki de takip ediyoruz Serhat'ı. U21 hocasıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle gelecekte potansiyel gösterebilir mi milli takım için diye. Bu tarz böyle futbolcularımızı her seferinde takip ediyoruz. Tabii ki de çok maç seyrediyoruz. Kocaeli'nin stadyumuna da çok geliyoruz maçları takip etmeye. Yani bu stadyumdaki atmosferi hepimiz biliyoruz ve yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz milli takımımız için. Evet, Zinedine Zidane'la birçok kez karşılaştık. İki tane pozitif örnek söylediniz ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı kaybetmiştik finali uzatmalarda onun golüyle. O yüzden kendisiyle birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacaktır benim için.
2: Coach, ça fait 5 mois que vous venez à Kocaeli, ici, à ce club, faire un match. J'ai deux questions tout d'abord. En fait, la première question, c'est par rapport à Zinedine Zidane. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé énormément dans votre carrière de footballeur. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut juste dire qu'à chaque fois, vous avez toujours eu un plan d'avance sur lui. Donc, le résultat est en votre faveur. Deuxième question, c'est par rapport à un joueur de U21 qui s'appelle Selat Ostaş. C'est un enfant du pays, c'est un enfant du club. Est-ce que vous pensez que ce gardien-là, il pourra un jour arriver à l'équipe nationale avec vous? Je vais d'abord commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'est oui, effectivement, on a un vivier en fait de joueurs, de jeunes joueurs qui sont là pour un jour ou l'autre être en équipe A. Le gardien, c'est très important, mais il a beaucoup de travail à faire, donc on le suit de très près. Effectivement, on vient souvent à Kocaeli pour voir énormément de matchs. On a vu aussi beaucoup de matchs ailleurs. Et par rapport à Zinedine Zidane, en fait, effectivement, on s'est vu. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on se connaît par rapport à notre passé. Mais je peux aussi vous dire que ça n'a pas été tout le temps positif, parce que ça a été une fois négatif, parce que j'ai perdu un match très important contre lui à l'Euro.
7: Fransız basınından hocaya soru yönetmek istiyorum.
2: Est-ce que des questions de la presse française, s'il vous plaît? Oui.
8: Bonjour, Anthony Clément de l'équipe. Qu'est-ce que ça change pour vous, justement, le fait de jouer ici, dans ce stade, et pas à Istanbul? Est-ce que c'est un moyen d'échapper à la pression populaire, puisque ce sera un plus petit stade?
2: İyi akşamlar, ekip gazetesinden size bir sorum var. Bu stadda oynamak sizin için daha mı avantajlı? İstanbul stadlarından farklı bir baskı mı var? O baskı daha mı kolay burada? Neden burada oynuyorsunuz?
9: Ama noi la nostra filosofia, cerchiamo di giocare un po' più un po' in tutti gli stadi. Abbiamo giocato anche al Gala, nel Fener e al Beşiktaş Stadium, quindi abbiamo giocato in giro. Cercavamo una sede che non fosse Istanbul, ma che fosse vicino a Istanbul per poter tornare.

0: Vincenzo Montella'nın sözleri bu şekildeydi. Kısa bir aranın ardından spor spikeri Erim Dereli bizimle birlikte olacak.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
9: Paytr. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor spikeri Erim Dereli hattımızda. Erim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Öksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Az önce dinleyicilerimiz de senin kulağını çınlattı. Senin olduğunu duyunca bir dinleyicimiz dün Sırbistan maçını izlemiş. Gerçekten ağzına sağlık dileklerini iletti. Ben de sana ileteyim.
1: Ya
0: çok güzel bir maç oldu bu arada. 90. dakikada gelen gol çok hikayeli bir mücadeleydi. İki Sırp teknik adamdı değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Yani çok teşekkür ediyorum izleyenlerimiz için de. Ayrıca katkıları beni çok mutlu etti, onur etti. Yani çok keyifliydi. Gerçekten ilginç de bir durum. Yani bir sürü teknik adamın Yunanistan milli takımını çalıştırması, tarihte ilk resmi maçta bu iki takımın karşı karşıya gelmesi, tarihi bir geri dönüş olması çok ilginç. Yani ben maçtan önce bunu tweetini de atmıştım. Yani birinci ve ikinci Balkan Savaşları dahil olmak üzere yani hiçbir dönemde karşı karşıya gelmemişler. Ne ülke anlamında, futbol branşında, ne de herhangi bir siyasi arenada, savaş alanında ilk kez denk geldiler müsabakalarda. Tabii maçın büyüklüğü de önemli, çünkü dünya yıldızlarının olduğu iki takım. Yunanistan'ın son dönemdeki performansını çok beğeniyorum. Hatta dün de bayağı eleştiri almışım. Yunanistan milli takımını biraz fazla övmedim mi diye bazı eleştiriler de gelmişti, ama bence övülmeyi hak ediyorlar. Gençler şampiyonasından bu yana Yunanistan'ın iyi futbol aklı, gelişimi. Hakikaten şöyle bir baktığın zaman kalbur üstü gibi duruyor. İlerleyen majör turnuvalarda da etkilerini gösterecekler. Sırbistan da tecrübeli bir kadroya sahip. Onlar Yunanistan'ın aksine kendilerini yenileyemedi. Ama yine de maça başlangıçları, iyi niyetleri dikkat çekici. Tadiç asist yaptı, Kostić iyi oynadı. Gerçekten çok keyifli maçtı, ama geri dönüşte disiplini bırakmadan kazanan Yunanistan oldu.
0: Portekiz'de 4. grup mücadelesinde Galler karşısında 1-0 kazandı, ama maçtan ziyade maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun bir demeci vardı. Onu sana sormak istiyorum. Ronaldo şunları söyledi. Milli takıma ne zaman zarar verdiğimi hissedersem bırakırım dedi Cristiano Ronaldo ve sezon sonunda hem milli takım hem de futbolu zaten direkt bırakabileceğini söyledi. Verdiği demeçte nasıl değerlendiriyorsun Ronaldo'nun söylediklerini?
1: Yani şimdi kimseyi karşıma almak istemem. Ya ben önce
0: ya ben o zaman bir dakika odadaki fili ben öldüreyim. Şöyle diyeyim, şu ana kadar zarar vermediğini düşünüyor yani Ronaldo.
1: Hiç kimseyi karşıma almak istemem. Ben ne Lionel Messi'cim ne Cristiano Ronaldo'cum, ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şayet böyle düşünüyorsa Cristiano Ronaldo milli takımı çoktan bırakırdı. Yani o Avrupa Şampiyonluğunu kazandıkları dönemin ardından şöyle bir kağıt üzerinde baktığın zaman zaten büyük bir düşüş var. Portekiz milli takımında hem de Cristiano Ronaldo nezdinde. Yani bunu düşünüyorsa çoktan dediğim gibi bırakmış ya, en önde Gonzalo Guedes'i izliyordu. Yani o Gonzalo Ramos düzeltiyor. Yani Gonzalo Ramos çok iyi, ama yani Ronaldo'nun kapladığı alan, oradaki Lionel Messi liderliğini gösterme niyetini saha içinde gördüğümüzde Portekiz ciddi anlamda tıkanıyordu. Yetenek seti olarak Arjantinlilerden çok daha iyi gözükebilir Portekizler, ama o futbol aklını Lionel Messi ile Arjantin'in oluşturduğu aklı bir türlü oluşturamadılar. Yani Ronaldo da kendini çok ilerleyen yaşları gelmeden önce sol kanatta düşünüyordu. Mourinho onu forvet oynattığı zaman çok kızmıştı hatta.
0: Evet.
1: İlk Mourinho öyle denmişlerdi, ama şimdi futbol kariyerine santrfor olarak devam ediyor. Ama Portekiz milli takımında o santrfor kimliğini de çok net bir şekilde göremiyoruz. Bu yüzden bence bırakmak için hala çok geç değil. Zaten aklında onun 1000 gol barajı var. Bir bile yapmayacaktır diye düşünüyorum Ronaldo.
0: Ya kanat oyuncularında yaş ilerledikçe bu forvete evrilme olayını daha çok görüyoruz ve bunun nedenini de merak ediyorum. Mesela çok örneği var. Gareth Bale'de gördük bunu. Aynısını son şampiyonada Heung-min Son'da gördük Güney Kore milli takımında. Daha çok takıma zarar veriyor gibi gözüküyorlar, ama neden, nefesleri mi yetmiyor Erim? Yani bunun nedeni ne?
1: Ya kesinlikle, yani ilerleyen yaşlar artık kaslar eskisi gibi çalışmıyor. Eski hızlarında değiller. Tabii ki kas hafızası unutulmaz, ama hızın belli bir yaş limiti olduğu aşikar. Yani bu kim oyuncuda 30-32'lere kadar gidiyor, ama oradan sonra artık ayaklar da eskisi gibi çalışmıyor. O kadar hızlı olmuyorlar. Ben kanattan forvete evrilmiş tipler için mutlaka çift santrforlu sistemin çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha bağlantı rolünde oynarlarsa ciddi şekilde skor katkısı vermeye devam ediyorlar. Yani bir kariyerinin sonunda en önde bitirmektense ikinci adam olmak, gizli forvet olmak çok çok daha mantıklı sistem bazında artık günümüz futbolunda.
0: Ki Gareth Bale demişken orada da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü orada böyle bir Pokemon'un evrilişi gibi oldu. İlk bekten bir kanada, doğru, sonra kanattan forvete şeklinde.
1: Hatta ilk stoperdir. Yani sağ tarafın kariyerinde stoperdi. Oradan sol beke, sonra Harry Redknapp'la birlikte bambaşka bir Gareth Bale. Zaten harcandığı paranın nadiren hakkını veren isimlerden bir tanesiydi. O 100 milyonun altında kalmadı ve gerçekten o Barcelona'nın MSN'ine karşı gelen bir performansı imza atmıştı Real Madrid kariyerinde.
0: Peki bugün milli takımımız Kocaeli'de Fransa karşısında olacak ve Zinedine Zidane'la birlikte ilk resmi maçı Fransa'nın. Nasıl değerlendiriyorsun Zinedine Zidane ilk resmi maçına Fransa teknik direktörlüğü görevinde Türkiye'de Kocaeli'de çıkacak. Milli takımımız da kötü bir Dünya Kupası'nın ardından burada olacak.
1: Öncelikle Kocaeli'deyim şu an ben. Tabii maça bilet bulamadık lakin yine Kocaeli'de o atmosferi solumaya geldik buraya.
0: Koş erim, Melbourne otelde kalıyorlar, koş.
1: Ay, yani havasını soluyorum dedik. Güzelmiş gerçekten, havalar da hafiften serin Kocaeli'de. Tabii Fransa milli takımından Didier Deschamps'ın istifasını öğrendiğimizden bu yana fikstüre baktığımızda Fransa milli takımının ilk resmi maçı Türkiye'de. Biz Dünya Kupası boyunca bu Fransa maçını düşündük. Tabii tarihsel sürece baktığımızda son eşleşmelerimizde ne kadar iyi performans gösterdiğimizi biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki o Fransa kadrosu üstüne koymaya devam ediyor. Ve tarih hangi tarih olursa bugün 2032, 38, 40 o Fransa milli takımı lokomotifi işlemeye devam edecek. Önemli olan taktiksel anlamda Zidane'ın ilk maçında o zafiyetlerden yararlanmak, takımına uyumu nasıl ve şu anda oyuncularla iletişim nasıl bilmiyoruz ama tabii ki Zinedine Zidane'ı tekrar futbol arenasında görmek büyük keyif olacak. İlk kez Kocaeli'de o da milli takım kariyerine soyunuyor olması bizim için de önemli bir an, tabii unutulmayacaktır. Diliyoruz iyi bir sonuçla çiçeği burnunda teknik adımı hevesini kaçırırız. Ben Zinedine Zidane'ın hala çok bir şeyler yapabileceğine inanmıyorum futbolda. Bu olursa biraz daha takım bazında, takımın ona yardımlarıyla olur. Çünkü uzun yıllardır Nadas'ta bir teknik adam. Ya çok bekledi, çok ciddi bir patlama izleyebiliriz bugün. Ya değilmiş. O yeşil sahalardan, modern futboldan uzak kalmış bir teknik adamın modern futbola çağa ayak uydurma sahnesini izleyebiliriz. Yani iki ihtimalli bir maç.
0: Şimdi Erim, yani şunun beklentisi de olacak Zidane'da. Yıllardır bunu bekliyor, bu anı bekliyor ve yıllardır beklenen bir an olduğu için Deschamps sonrasında Zidane başarısızlıktan çok korkuyordur. Uzun yıllardır, çünkü teklif gelmiyor muydu Zidane'a? Geliyordu ama Fransa milli takımı hep hedefindeydi. Bu da ayrı bir gerginlik oluşturuyordur herhalde onun için.
1: Çok haklısın. Amiyane tabirle garanti altı oynadı diyebiliriz. Hani tekrardan Real Madrid'i geldi, özellikle Manchester United çok ciddi ilgilenmişti. Chelsea'den geldiğini biliyoruz. Epey zamanda birçok takımın Zinedine Zidane'a talip oldu. Hatta Zidane'da niyetinin olduğunu öğrendik ama senin dediğin gibi belli bir yerden sonra aklını tamamen daha garanti bir yer olan, daha en azından tüm major turnuvalarda çeyrek finali garanti görmüş bir takımı tercih etti. Düşününce de zaten onun oynadığı jenerasyondaki kadroya da bakınca benzer yetenekler var. O iklim neden olmasın dedirtti ama dediğim gibi o Zidane'daki o enerji, o futbol aklı hala ne kadar var kim muhtemelen vardır. Ama biraz daha ben risksiz tercihlerinden dolayı kendisini eleştiriyorum.
0: Peki bizim milli takımımız için neler söylersin? Vincenzo Montella şunları söyledi basın toplantısında. En dikkat çeken konulardan birisiydi. Federasyon hakkında dedi ki gelecek planlaması yapmayan bir federasyon olsaydı, anlık yaşayan bir federasyon olsaydı muhtemelen şu anda görevimde olmazdım. Görevden alınmış olurdum dedi Vincenzo Montella ve Zidane'la çok fazla karşı karşıya oynadıklarından da bahsetti.
1: Tabii. Öncelikle Döşan'la da daha önce görüşüldü haberleri. Bugün basına yansıdı. Daha önce amili takımımız Didier Döşan'a resmi teklif yapmayı düşünmüş. Hı hı. Ama Döşan'a bu fısıltılar gittiği zaman red haberi gelmiş. Onu da şimdi bu yeni öğrendiğim bir kaynaktan siz değerli dinleyenlerimize belirteyim. Tabii kendi milli takımımıza bakınca önemli bir maç. A ligindeyiz. En üst düzey ligdeyiz. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Tabii ki zorlu maçlar, zorlu eşleşmeler ama bir şekilde elimizden geldiğince buranın bir hazırlık maçından çok da fazla ibaret olmadığını düşünerek biraz daha rahat şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önemli eksiklerimiz var. Merkezde Orkun ve Hakan'ın olmayışı elbette bizim için büyük dezavantaj. Hakeza Kenan'ın da tüm sezon neredeyse sezona girememiş olması milli takım bazında da elbette etkileyecektir. Lakin bu bizim için oyun planı anlamında bir şeyler vaat edebilir. Yani bugün tamamen geçiş odaklı bir takım olarak üçlü savunmalar da gördüm. Dörtlü savunmalar da gördüm. Dörtlü yazan da var ama sanırım üçlü savunma tercih edecek Montella. Bunu da, bu zafiyeti de kendi işimizde yaşadığımız krizi de fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Yani tamamen geç odaklı, tamamen derinde bekleyen, biraz daha gollememi ilk dakikalarda kafayı bulmuş bir, kafayı yormuş bir milli takımı çok hızlı kontrataklarla izleyebiliriz gibi geliyor bana ilk anda Göksel'in.
0: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Zidane'ın ilk resmi maçı olduğundan bahsettik. Sence bu bizim için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı?
1: Tabii ki az önce belirttiğim gibi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun pek çok parametrelerinde konuşabiliriz. Yani %50-50. Yani ya çıkacak, ben bugünü bekledim, bunun için bekledim, bu kadar zamandır bu yüzden Nadas'tayım deyip çılgınlar gibi oyuncularına önde basmasını ve gol atmasını isteyecek. Ya da biraz daha kontrollü bir milli takım kariyeri başlangıcı yapıp tahtını, otoritesini sağlamlaştırmaya çalışacak. Bugün hangi Zidane'ı izleyeceğimize bağlı. Yani 15 dakikalık dilimde ben biraz daha Zidane'ın sarsılacağını düşünüyorum. Ama sonra muhtemelen o da maça, sahaya, iklime, taraftara alışacaktır. Oradan sonra herhalde ikinci yarı itibariyle ufak ufak Zidane'ı kenarda alışmış göreceğiz. O alışana kadarki süreci iyi değerlendirmeliyiz.
0: Peki Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Göksel'in. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
0: Görüşmek
1: üzere. Dinleyenlere de selamlar, saygılar diliyorum.
0: Erim Dereli ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yorumlarını aldık Erim Dereli'den. Ve artık maça da yaklaşık 2,5 saat kadar kaldı Kocaeli'de. Milli takımımız Fransa'yı ağırlıyor. Uluslar Ligi A grubu, düzeltiyorum, A Ligi tarafındayız. En üstteyiz, zirvedeyiz. Ve kazanmak istiyoruz tabii ki. Fransa karşısında sürprizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesinede yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam bitti.
7: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
8: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
7: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar. Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
4: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: İyi vallahi abi. İyi diyelim. İyi olsun. Biraz hastayız.
4: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim abi. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı.
0: Radyo Gol.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar ford.com.tr'de.
5: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan attığımızda Cem Odabaşı olacak. Gürcistan ve Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyorlar. 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. 20. dakikadayız. Willy Sanyol'un Gürcistan'ı Michael O'Neill'ın Kuzey İrlandası'yla karşı karşıya. Karşılaşmada Gürcistan'da kalede Mamardashvili var. Savunma üçlüsünde Gohlishidze, Divali ve Lohoşvili üçlüsü var. Sağ kanat bekte Kakabadze, sol kanat bekte Karabashvili, merkezde Koçorashvili ve Mekbayishvili yer alıyor. İleri üçlüde ise sağ kanatta Kvernadze, sol kanatta Mikautadze, ileri uçta Kvisha Kvarskelia var. Kuzey İrlanda'da ise kaleyi Charles koruyor. Savunma üçlüsünde Acheson, Ballard ve Brown üçlüsü. Sağ kanat bekte Hume, sol kanat bekte Devaney, merkezde William, Charles, ileri üçlüde sağ kanatta Patrick Kelly, sol kanatta Price, ileri uçta ise Jamie Donnelly ile gol arıyor. Kuzey İrlanda Gürcistan karşısında şu anda karşılaşmada 21. dakikada henüz iki takımdan da kaleye bir şut girişimi gerçekleşmedi. Bir diğer karşılaşmada ise Ermenistan ve Letonya karşı karşıya. Ermenistan'da kaleyi Kançarevic koruyor. Savunma beşlisinde sağ bekte Vanikyan, sol bekte Tiknizyan, stoperde Piloyan, Julio ve Harutyan üçlüsü var. Orta alanda sağ kanatta Serobyan, sol kanatta Hovanisyan, merkezde Ivu ve Spersyan, ileri uçta ise Miranyan yer alıyor. Letonya'da ise Matrevic kaleyi koruyor. Savunma üçlüsünde Deniz Çirkin, Melnix ve Serno Mordis var. Savunmadan sonra orta alana baktığımızda savunma üçlüsünün hemen önündeki ikili Zelenkovs ve Vapne şeklinde. Sağ kanat bekte Jurkovsis, sol kanat bekte Siganix, ileri üçlüde Daskevic, sağ kanatta sol kanatta Strots, ileri uçta ise Gutkovsis yer alıyor. Letonya formasıyla sevgili Radyo Gol dinleyicileri, başlayan karşılaşmalarda henüz gol sesi çıkmadı. Basketbolda ise saat 20'de temsilcimiz Beşiktaş Valencia Basket'i konuk ediyor. 20.45'te bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna karşısında ve 21.45'te Partizan Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Dün ne yazık ki Barcelona deplasmanından istediğimizi alamadık. Anadolu Efes son ana kadar karşılaşmaya aslında üstün olarak götürdü ama kazanan taraf Barcelona oldu. Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de açılışı yapmış olduk. Tofaş Pisa Bulls Bordo ile karşı karşıya geliyor. İlk çeyreğin bitimine 1 dakika 29 saniye kaldı. Tofaş'ın 22-14'lük üstünlüğü var. 23-14 oldu sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak.

0: ve spor spikeri, spor yorumcusu Cem Odabaşı bizimle birlikte. Cem hoş geldin.
1: Hoş buldum Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum ve ilk olarak milli takımımızla başlayalım. Milli takımımız bugün Fransa karşısında olacak. Bir kimlik değiştiren Fransa ile karşılaşacağız. Zinedine Zidane. Yıllardır bu görevi bekliyordu ve Deschamps yerine Zinedine Zidane geldi. İlk resmi maçı da bize denk geliyor. Kocaeli'de iki takım karşı karşıya, iki ülke karşı karşıya gelecek. İlk olarak nasıl değerlendirsin karşılaşmayı Fransa açısından? Çünkü uzun yılların ardından bir teknik direktör değişikliği var ve uzun yıllardır da bu görevi bekleyen bir isim var.
1: Yani evet, kesinlikle öyle ama aslında Fransa'da çok uzun süredir Didier Deschamps'la oturmuş bir oyun var ve bunun kökten değişeceğini ya da önemli değişikliklere uğrayacağını çok zannetmiyorum Zinedine Zidane döneminde. Zidane tabii uzun zamandır gözlerden uzak, Real Madrid'den sonra bir takım çalıştırmadı ama sonuçta Real Madrid'de yaptıkları ortada. Didier Deschamps'ın kurduğu, geliştirdiği sistemin üzerine biraz daha hücum etkinliği katarak, biraz daha coşku katarak bence ilerleyecektir Fransa'da. Öyle çok büyük bir değişiklik göreceğimizi ben açıkçası zannetmiyorum ki zaten Didier Deschamps da bir Dünya Kupası kazandı, bir final oynadı. Son kupada da Fransa'nın performansı hiç fena değildi bence. Özellikle Olise'nin yaptıkları, Mbappe'nin yaptıkları Didier Deschamps aslında daha güzel vedada edebilirdi bence. Şampiyonlar gidebilirdi Fransa ama günün sonunda İspanya çok güçlü bir oyunla öne çıktı. Gerçekten hak ederek kazandılar kupayı. Dediğim gibi Zidane dönemi biraz daha o açıdan çok sıkı bir yapılanma süreci, yenilenme süreciyle değil, biraz daha olanın üzerine koymakla geçecektir bence.
0: Tabii bir tarafta Dünya Kupası'nda şüphesiz şampiyonluk hedefleyen bir Fransa ve hedeflerine ulaşamamış bir Fransa. Bizse gerçekten kötü bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Yani hedeflere ulaşmayı geçtim. Ya çok beklemediğimiz bir senaryoydu. Bu karşılaşmada sence bir reaksiyon gösterecek mi Türkiye? Çünkü Montella ile yola devam ediyoruz ve Montella da şunu söyledi. Federasyon ileri vadede planlama yapan bir federasyon olmasaydı şu anda benimle yollar ayrılmıştı dedi.
1: Evet, bu açıklaması da bence kıymetli. Montella dönemi aslında Euro 2024 zamanı bizim için gerçekten coşkulu, güzel bir dönemdi ama o coşkunun tam zıttını, tam negatifini Dünya Kupası'nda yaşadık. Bunun ardından aslında çoğu ülkede, çoğu Dünya Kupası'nda istediğini alamayan ülkede değişiklikler oldu. Bizde olmadı. Biraz geçmişim bence Euro 2024'ün kredisi de bununla etkili, sadece geleceği düşünmek değil. Ama bir reaksiyon açısından yani açık konuşmak gerekirse ben çok büyük bir reaksiyon beklemiyorum milli takımdan. Uluslar Ligi'nde Fransa maçı, yani aslında baktığımız zaman bizim ligimizde, A liginde gözden çıkarılabilecek tırnak içinde maç Fransa maçı gibi. Çünkü İtalya'nın durumu belli. Büyük turnuvalara katılamıyorlar. Kadroya baktığımız zaman bir İtalya kadrosu havası vermiyor. Belçika'nın altın jenerasyonu artık gümüşe, bronza doğru gitti. Bunları göz önünde bulundurursak bence hedef maçlar Belçika-İtalya maçları. O yüzden Fransa maçı biraz daha prestij odaklı, dişimizi gösterelim, gücümüzü gösterelim ama kesinlikle hani

0: açıkçası ben Fransa karşısında.
1: Tabii bir diğer yandan da senin de parantez açtığın gibi daha dişimize göre olan rakipler var. İtalya bunlardan birisi. İtalya'nın kadro seçiminde de şaşırtıcı bir tercih vardı. Yakından tanıdığımız bir isim aslında Bundesliga 2'den Muhammed Ali Zoma İtalya milli takımına seçildi. Ve forma giyecek isimler arasında yer alıyor. Mancini bir değişiklik yaptı ve ikinci ligden kadroya bir isim kaydetmiş oldu. Diğer tarafta Belçika, orada da bir teknik direktör değişikliği var. Van Bommel takımın başına geldi ve orada da kadro anlamında değişiklikler var. Tabii Kevin De Bruyne gibi isimler hala kalıcı olmaya devam ediyor. Ama bunun yanı sıra çok kez adından bahsettiğimiz iki isim, Dünya Kupası'nda olmadığını şaşırdığımız iki ismi hemen kadroya almış oldu. Van Bommel, Mika Gotz ve Van de Voort'tan bahsediyorum. Nasıl değerlendiriyorsun hem İtalya'yı hem de Belçika'yı?
0: Evet, ben Belçika'dan başlayayım. Van Bommel'i ben çok beğeniyorum. Antwerp zamanında Antwerp'in maçlarını anlatmıştım. Van Bommel beğendiğim bir teknik adam. Bir sürede kendisine kafa tatili verdi. Takım çalıştırmadı. Oldu da bu arada yanılmıyorsam PSV'de oynuyor. Onu da beğeniyorum.
1: Dün hatta golün asistini yaptı. Ayak dışı pasla Gakpo'yu topla buluşturdu. 90. dakikada da golü attılar.
0: Evet, yani Van Bommel ailesine karşı bir sempati besliyorum, bunu söyleyebilirim. Teknik direktörünü de beğeniyorum, baba Van Bommel'in. Belçika için bence güzel bir tercih, güzel bir seçim. Ki Mika Gotz ve Van de Voort da aslında altın jenerasyon geçti dedik ama alttan gelen diğer jenerasyonun temsilcileri. Evet. Özellikle Mika Gotz bir yıldız kumaşına sahip driplingleriyle, hızıyla yeni bir Eden Hazard havası belki yaratabilir ilerleyen yıllarda. O kadar potansiyelli gözükmüyor, o kadar büyük bir A+ yıldız adayı gibi gözükmüyor belki de ama önemli bir isim. Van de Voort da Leipzig'in artık bir numaralı kalecisi. Gulaçin'in de gitmesiyle birlikte takımın ana alt kalecisi olduğu iki önemli isim. Güzel bir jenerasyon geliyor. Bir önceki gibi olmasa da, De Bruyne'ler, Hazard'lar gibi olmasa da güzel bir jenerasyon geliyor ama henüz tabii bir geçiş aşaması. O yüzden ben de hani biraz daha hedef maçımız Belçika maçı, İtalya maçı olabilir dedim. İtalya'da bunun aksine yani çok daha kötü bir durum var. Gelen bir jenerasyon da yok. İtalya futbolu şu anda o anlamda kötü durumda. Bundesliga 2'den dediğin gibi Zoma kadroya girdi. Yani baktığımız zaman İtalya kadrosuna çok fazla hani ya bu çocuk da ileride potansiyelli, şimdi işte bak milli takıma seçilmiş, o çok iyi, işte 3-4 yıla İtalya'nın yeni Del Piero'su olur diyebileceğin birisini göremiyorsun.
1: Evet.
0: Kaldı ki mesela kalecilerde bile İtalya'da tabii ki Donnarumma bir gerçek ama yani yedek kalecilerde mesela bu da hani ya bu fon olmasa bu oynar diyeceğin kaleciler. Şimdi Genoa'dan 18 yaşındaki Pessina yedek kaleci.
1: Cem, savunma da aynı anlamda yani Catenaccio, İtalyan savunması her zaman evet, futbolda konuşulan bir şey. Şimdi Bastoni dışında çok böyle güvenilir bir savunmacı kimliğiyle sayabileceğimiz isim yok gibi bir şey. Calafiori'yi de belki bu denkleme dahil edebiliriz. Ama Di Marco falan daha çok hücumda ön plana çıkarttığımız kanat bek olarak isimler.
0: Evet, kanat beklerde mesela Palessa'da işte Chelsea'ye gitti, güzel bir çıkış yaptı geçen sezon Cagliari'de. O anlamda dediğin gibi kanat beklerde problem yok ama savunmanın merkezi de ya Cannavaro'lar, işte Barzagli, Chiellini, işte Bonucci, ya bolluktan bahsediyorduk. Yani Juventus'un savunma hattı üçlü mesela Barzagli, Chiellini, Bonucci inanılmaz bir üçlüydü ama şu anda dediğin gibi hani bir tane Bastoni de bence bir Chiellini de Barzagli de Bonucci de etmez, Nesta zaten etmez, Cannavaro hiç etmez. En iyi oyuncu bile bu seviyeye yaklaşamıyorsa ciddi bir problem vardır bence. İtalya'nın yani uzun vadede ben geleceğini de parlak görmüyorum. Belki 10 yıl 15 yıl sonra yeni bir jenerasyon gelir ama şu anda İtalya A liginin en zayıf halkalarından biri Uluslar Ligi'nde. Net galibiyet almamız gereken bir rakip bence İtalya. Tabii ki bu arada çok da küçümsemek istemiyorum. Hani sonuçta bir ekolü olan bir ülke, yani yılların İtalya'sı ama şu anda durumları çok parlak gözükmüyor.
1: Jürgen Klopp Almanya birlikteliğini nasıl görüyorsun? İlk resmi maçına çıkmış olduğu ve 1-1'lik eşitlik, tabii diğer tarafta da Xavi ve Hollanda birlikteliği var.
0: Ya Jürgen Klopp Almanya birlikteliğini muhteşem görüyorum. Zaten Klopp'un da yıllardır hayali, Almanya'nın da yıllardır hayali olan bir durum artık gerçekleşti. Ki 44 kişilik kadro hamlesini ben harika buldum. Çok hoşuma gitti. Yani mesela tanıdığımız seninle Bundesliga 2'den bir başka isim Manuel Baum kadroya giren isimlerden biri olmuştu. Şu anda Celtic'te kendisi ama Bundesliga 2'de Paderborn'da yükseliş gösterdi.
1: Niklas Baum sanırım değil mi?
0: Manuel Baum
1: hoca olan

0: ben de karıştırıyorum arada onları.
1: Evet evet doğru. Mika Baum, Mika Baum.
0: Ha evet evet. Nick Lasso var bir de, yani çok Baum var bu arada.
1: Evet evet.
0: Onun haricinde yani, Nadia Mamiri de 10 numara pozisyonunda görev
1: evet,
0: aldı.
1: Evet evet. Yani 44 kişilik kadro bence o yüzden çok keyifli oldu. Klopp'un tam Klopp'luk bir hareketti bence zaten. Uzun vadede Almanya'yı yeniden dünya futbolunun zirvesinde göreceğimizi düşünüyorum. Uzun vadede değil, hatta orta vadede bir sonraki Dünya Kupası'nda Almanya ciddi bir şampiyonluk adayı olacak bence Jürgen Klopp'la birlikte. Olabilecek en iyi birlikteliklerden biri. Dün Hollanda maçında yani olağanüstü futbol oynamamış olmaları da çok normal. Klopp takımı yeni başına geçti. Zaten o kadro seçimiyle Klopp'un demek istediği şu: ben geldim bir göreyim, herkesi göreyim. Neler yapabileceğimizi, buradan ne çıkaracağımızı karar veririz gibi bir tercih zaten. Yani Almanya'yı ben dediğim gibi bir sonraki Dünya Kupası'nda yarı finalde göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki çok erken söylemek için ama potansiyel olarak diyorum yani.
0: Diğer tarafta da tabii insanların pek bağdaştıramadığı bir birliktelik Xavi ve Hollanda.
1: O da enteresan bir tercih. Xavi'yi de yani Barcelona'daki şampiyonluk sezonunda yaptıklarıyla değerlendireceksek aslında Xavi'nin de olağanüstü bir teknik direktör potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz ama sonrası öyle bir dönem geçirdi ki sonrasında o sezonu unutturdu yani olumsuz anlamda. Xavi için güzel fırsat bence. Hollanda'dan ziyade Xavi'ye kariyerinin fırsatı gelmiş oldu diye düşünüyorum. Orada kendini kanıtlamak isteyecektir ki dün Almanya'ya göre daha iyi, daha göze hitap eden bir futbol oynadı Hollanda. Xavi'nin geldiği ekol, tiki taka, topa sahip olma futbolu, biraz yavaş yavaş futbol sahnesinden silmeye yüz tutan bir ekol bu yıllarda ama Xavi hem o ekol adına hem kendisi adına bir çıkış yakalayabilir Hollanda'da. Yani Hollanda'da da bir süredir İtalya'nın şu anki görüntüsü gibi bir görüntü vardı. Katılır mısın bilmiyorum. Yani oyuncu gelmiyor, Memphis Depay mı yıldızınız gibi bir görüntü vardı ama orada da biraz daha gençlerle birlikte sanki yeni jenerasyon yetişiyor. Xavi için de güzel bir fırsat.
0: Peki Cem, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Yeniden görüşmek üzere. Cem Odabaşı bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir ara, aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: futbolcuların efsane sözleri.
1: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
0: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Reklam.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olacak maça, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.

yeniden birlikteyiz. Son bölümde sizlerleyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugünün programına bakarken tabii başlayan ilk yarısının sonuna yaklaştığımız mücadeleler de var. Oraya da bir göz atalım.

Ermenistan Letonya karşısında C Ligi Uluslar Ligi ikinci grup mücadelesinde 1-0 önde. Harutyunyan'ın atmış olduğu gol 31. dakikada ve 1-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda Ermenistan. B Ligi'nde devam eden mücadelede Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 0 karşılaşma devam ediyor. A Ligi'nde milli takımımız Fransa karşısında olacak. İtalya'da Belçika'yı ağırlıyor. Torino'da oynanacak mücadele Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcıları Jan Seidel ve Rafael Foltin olacak. Bir diğer tarafta B Ligi'nde Macaristan ve Ukrayna Puşkaş Arena'da karşı karşıya gelecek. Avustralyalı hakem bu karşılaşmada düdük çalacak. Jared Gile düdük çalacak. Yardımcıları Neil Davis ve Nicholas Greenhalgh olacak. Puşkaş Arena'da Macaristan ve Ukrayna karşı karşıya 1992'den bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ekip, sınır komşusu iki ekip karşı karşıya gelecek. Keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Esport Plus'ta karşılaşmanın anlatımında ben olacağım. Hepinizi beklerim. Keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. B Ligi Grup 4 mücadelesinde Polonya ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Yunan hakem Anastasios Papapetru yönetiyor. Yardımcıları Trifon Petropoulos ve Petros Patras olacak. Jan Urban ve Sergei Barbares karşı karşıya geliyor bu karşılaşmada. Aynı grubun bir diğer mücadelesinde İsveç Romanya'yı ağırlıyor. Strawberry Arena'da karşılaşmayı Çekyalı hakem Andrei Berka yönetecek. Yardımcıları Matej Wilczek ve Kamil Hayek olacak. Graham Potter'ın İsveç'i ve George Hagi'nin Romanya'sı karşı karşıya geliyor. C Ligi Grup 2'de 21.45'te Karadağ Güney Kıbrıs Rum kesimini konuk edecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basketbolda da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi başladı. İlk yarısının bitimine 4 dakika 25 saniye kalan mücadelede Tofaş, Pisa Bulls Bordo karşısında 38-34 önde farkı azaltmayı başardı. Pisa Bulls Bordo ligin yeni ekibi. Şu ana kadar Tofaş'ta Yiğitcan Saybir 9 sayı 1 rebound 1 asistle oynuyor. Bryce Jones 4 sayı 1 rebound 3 de asistle oynuyor. Efe Postel 2 sayıda Terrell Carter 6 sayıda Nuttall 6 sayıda McNeese 4 sayıda Shawar Reynolds 2 sayıda ve Sadık Emir Kabaca 3 sayıda. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Pisa Bulls Bordo'da ise Damian Jefferson 2 sayıda, Gordon 3 sayıda, QJ Patterson 7 sayıda, Bobakar Ture 5 sayıda, Zach Hankins 4 sayı, Kadir Bayram 3 sayı ve Edon Maçuni'de 5 sayıda. Karşılaşma devam ediyor 39-34 Tofaş'ın üstünlüğüyle. Euroleague'de normal sezon mücadeleleri bugün de devam ediyor. Temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Beşiktaş Valencia Basket karşısında olacak. Fenerbahçe tarafında 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Beşiktaş saat 20'de Valencia Basket'i ağırlıyor. İki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Dün bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes Barcelona deplasmanından mağlup ayrıldı. 21.45'te Partizan ve Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Fransa Ligi'nde basket heyecanı da devam ediyor. Dion Basket Strasbourg'u konuk ediyor saat 21'de. Almanya'da lig heyecanı başladı. Phoenix Hagen Ulm'le karşı karşıya geliyor. İlk çeyreğindeyiz. Mücadelenin 21-16 Ulm'in üstünlüğü var. Gladiators Trier'de şu anda Telekom Basket karşısında 21-11 önde. 21'de de 3 karşılaşma var. Hamburg Towers Chemnitz'le karşılaşacak. Middeldeutscher Skienste Jena ile karşılaşıyor ve Oliver Würzburg'da Ive Basket Oldenburg karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, futbolda da milli maçların yanı sıra La Liga 2'de heyecan devam edecek. Girona Albacete mücadelesi 21.30'da, Hollanda 2. liginde ise 22'de Dordrecht Almersi ile karşı karşıya gelecek. 21 yaş altında da milliler heyecanı devam ediyor. Bir diğer yandan da Afrika Uluslar Kupası var. Şu anda oynanan mücadeleler var. A grubu mücadelesinde Nijer, Lesotho karşısında 2-0 önde dakika. 83-22'de ise Fas, Gabon'u konuk edecek. B grubunda Malawi, Güney Sudan karşısında 1-0
önde. 45. dakikadayız. Saat 22'de Mısır ve Angola karşı karşıya gelecek. C grubunun tek mücadelesinde 42. dakikadayız. Gambiya 1, Somali 0. F grubunda 22'de Burkina Faso ve Benin karşı karşıya geliyor. I grubunda 44. dakikasında olduğumuz mücadelede Togo, Burundi karşısında 1-0 önde. Saat 22'de ise aynı grubun bir başka mücadelesinde Cezayir, Zambiya karşısında olacak. J grubunda Sudan, Etiyopya'yı 1-0'la geçti. Mozambik, Senegal mücadelesi ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. K grubunda ise Ruanda, Liberya karşısında 2-1 önde. 41. dakikadayız. Ve bir başka mücadelede ise saat 22'de Mali, Yeşilburun Adaları'nı konuk edecek. Dünya Kupası'nda yakından tanıma fırsatı bulmuştuk Yeşilburun Adaları'nı. L grubunda Tanzanya 0, Guinea-Bissau 2. 45. dakikasında olduğumuz mücadelede Nijerya 1, Madagaskar 1 karşılaşma devam ediyor. Şöyle bir kadroya da bakıyorum. Wilfred Ndidi, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi 11'de yer alıyor. Yine tanıdık bir isim yedekler arasında Bright Osayi Samuel var. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Tabii CONCACAF'ta da mücadeleler oynandı. Sabaha karşı oynanan mücadelelere şöyle bir göz atalım. Dominik Cumhuriyeti 3, Nikaragua 2, Haiti 3, Trinidad ve Tobago 2, Costa Rica 3, Curaçao 4. Cayman Adaları, Dominika mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Saat 22'de ise Bermuda, Guadeloupe'u konuk edecek. Günün maçları, günün karşılaşmaları bu şekilde sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ermenistan-Letonya mücadelesinde ilk yarı sona erdi. 1-0'lık Ermenistan üstünlüğüyle Gürcistan, Kuzey İrlanda mücadelesinde ise ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik var. Gürcistan kaleye 2 şut gönderdi. 1 isabeti var. Kuzey İrlanda'nın 5 şutunda isabet yok. İlk yarının sonucu Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 0. Yavaş yavaş artık programımızı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Saat 20.45 itibariyle sevgili Can Genç mikrofonda olacak Radyo Gol'de. Maç önü, maç anı ve maç sonu yayınında, Türkiye-Fransa mücadelesinin yayınında sizlerle birlikte olacak efendim. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, bir başka programda görüşmek dileğiyle yarın iki yayında birlikte olacağız. 12-14 arasında ve 16-18 arasında Radyo Gol frekanslarında ben Göksel'in Çağrısı Araç yeniden sizlerle birlikte olacağım. O zamana dek görüşmek dileğiyle ve tabii ki bugün milli takımımıza Fransa karşısında başarılar diliyoruz. A milli futbol takımımıza diyelim. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlı'nın pusuladaki iki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama ortaya çıkan tablo Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada, yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi, hazırsanız kısa pas.

Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor. Kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlo'nun A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı, oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrılan Salah,
Bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir başarı hikayesine benziyor. Küçük bir köyden çıkan çocuk zorlukları aşıyor ve dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşüyor. Bu hikaye Muhammed Salah'ın Liverpool'da neden efsane olduğunu açıklıyor açıklamasını ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine aynı paranın doğduğu köy Nagrig'e bağışlanmasını istedi. Zaten kazandığı paranın önemli bir bölümünü yıllardır köyüne harcıyor, okuldan sağlık hizmetlerine, temiz sudan ambulans ihtiyacına kadar pek çok konuda bölge halkına destek oluyordu. Bir zamanlar antrenmana gidebilmek için köyünden minibüslerle ayrılan çocuk, yıllar sonra aynı köye okul, su ve sağlık imkanlarıyla dönüyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere'de bıraktığı iz de yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Attığı gollerin ardından secdeye kapanıyor, inancını saklamıyor, bunu göstermek için ayrıca bir çaba da harcamıyordu. Liverpool taraftarı kısa süre içinde onun için birkaç gol daha atarsa Müslüman olacağını söyleyen bir beste yaptı.

0: Sonraları yapılan akademik bir araştırma, Muhammed Salah'ın Liverpool'a gelişinin ardından Merseyside'deki nefret suçlarının ve taraftarların kullandığı İslam karşıtı dilin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Yani Salah yalnızca savunmaların değil, bazı insanların yıllardır değiştirmediği fikirlerin arasından da geçmeyi başarmıştı. 2018 seçimlerinde adının pusulalara yazılması da bu yüzden bir anda ortaya çıkmış bir hayranlık değildi. Mısırlılar onda yalnızca Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu görmüyordu. Onların köyünden çıkmış, onların inancını saklamamış, onların formasını Dünya Kupası'na taşımış ve kazandığını yine kendi insanıyla paylaşmış birini görüyordu. Mutluluk getiren adam lakabı da biraz buradan geliyordu zaten. Salah gol attığında yalnızca bir takım sevinmiyor, zaman zaman koca bir ülkenin havası değişiyordu. Liverpool'daki 9 yıllık dönem 2026 yazında sona erdi. Son sezonu önceki yılları kadar parlak geçmemiş, bazı büyük maçlarda yedek kalmış ve Arne Slot'la yaşadığı bir fikir ayrılığı kamuoyuna yansımıştı. Yine de Anfield'daki son maçına çıktığında geride bıraktığı 257 gol, kazandığı kupalar veya kırdığı rekorlardan çok tribünlerle vedası konuşuldu. Yıllarca güçlü görünmeye alıştığımız Salah o gün gözyaşlarını saklayamadı. Sıradaki adresi için en çok Suudi Arabistan konuşulurken Salah yönünü Karadeniz'e çevirdi. Trabzon Havalimanı'nda binlerce insan tarafından karşılandı. Bir gün sonra Papara Park'ın tribünleri imza töreni için doldu taştı. Sahneye çıktığında gördüğü sevginin hayatında yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Ardından neden geldiğini birkaç kelimeyle anlattı. Kazanmak için buradaydı. Nagrik'te doğdu, Kahire yollarında büyüdü, Basel'de Avrupa'ya açıldı, Liverpool'da efsane oldu. Şimdi hikayenin yeni bölümü Trabzon'da başlıyor. Muhammed Salah'ın burada kaç gol atacağını, kaç kupa kazanacağını veya ne kadar kalacağını zaman gösterecek. Yalnız daha önce gittiği yerlere bakınca şunu söylemek pek de zor değil. Trabzonspor yalnızca büyük bir futbolcu değil, insanların kendisine bağlanmasını fazlasıyla iyi bilen birini kadrosuna kattı. Mısır ona kral dedi, Türk... Belki de hepsinden daha doğru olanı yıllar önce kendi ülkesinin verdiği isimdi. Mutluluk getiren adam. Hoş geldin Muhammed Salah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilde yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak maça sen de nesilde dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa. Bizim çocuklar Uluslar Ligi için sahaya çıkıyor, heyecanı nesilde yaşanıyor. Amili futbol takımımız bu akşam saat 21.45'te Fransa'yı konuk ediyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak maça sen de nesilde dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Yakup Çınar'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
6: Hoş bulduk Burak. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
5: İyi vallahi abi. İyi diyelim. İyi olsun. Biraz hastayız.
6: Geçmiş olsun.
5: Teşekkür ederim abi. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Abi Singo ile başlamak istiyorum. Evet. Sabah bir haber düştü. Aşil tendonu koptu diye. Uzun bir süre olmayacak. Barcelona maçını da kaçıracak. Galatasaray'ın da bir açıklaması vardı Singo ile ilgili. Singo'nun son durumu ne abi? Ne zaman yetişecek?
6: Galatasaray'a geldi. Günden beri bir maliyeti, iki de yaşadığı sakatlıklar çok konuşuldu. Çünkü Galatasaray gibi bir takım için 30-35 milyon euroluk sağ bek gerçekten büyük lüks. Ama oyuncunun da bir şanssızlığı var. Bu üçüncü sefer galiba ciddi sakatlık yaşıyor ve takımdan uzak kalıyor. Tam sakatlıktan döndü dedik, tekrar sakatlandı ama çok merak edilen konu olunca da herkes böyle yakından takip etmeye çalışıyor. Doğru olmayan bir haber paylaşıldı ki ben bugün programda zaten oyuncunun son durumuyla alakalı bilgi verecekken sosyal medyada senin de söylediğin gibi tendon koptu diye bir haber düştü ki tendon koptuğu zaman sezonun neredeyse kapatman gerekiyor. Yani ayak kırılması gibi bir şey, hatta daha sıkıntılı durum olabiliyor. Futbola dönemeyenler oluyor tendon olunca. Ama Galatasaray Kulübü hemen aksiyon aldı. Konuyla ilgili resmi olarak açıklama yaptılar. Yine de Galatasaray taraftarı merak ediyor ne zaman dönecek diye. Bu milli aradan sonra ligde Kasımpaşa maçı var. O maçta olmayacak ama Barcelona maçında bir ihtimal kadroda olma durumu söz konusu olabilir. Artık çok fazla sakatlık yaşadığı için sakatlık konusunda Galatasaray Kulübü de çok fazla zaman vermiyor, süre vermiyor ama bendeki bilgi oyuncunun Barcelona maçına yetişme ihtimali olduğuna dair. Bunu söyleyebiliriz Singo ile alakalı. Dediğim gibi çok maliyetli bir oyuncuydu ama bu sakatlıklar nedeniyle hiçbir şekilde gündemden düşmüyor. Aslında Galatasaray gibi bir kulüp bir oyuncuya 35 milyon euro veriyorsa o oyuncudan gerçekten ciddi anlamda verim alması gerekiyor. Geçmişte forvete, orta sahaya, özellikle bu son senelerde yıldız oyunculara çok büyük paralar harcandı ama işte sağ bek oyuncusu, savunma oyuncusu olunca, bir de sakatlıklar olunca bu kadar maliyet maalesef hem çok konuşuluyor hem de çok tartışılıyor.
5: Bir de Galatasaray'da Trabzon maçında da kötü bir sonuç alınınca stoperde de bir eksikliği var Galatasaray'ın. Sağ bekte de var. O zaman daha çok tartışılır duruma geliyor Singo.
6: Ki sezona savunma anlamında kötü başladı Galatasaray. Yanlış bilmiyorsam sadece ligde bile 10 tane gol yedi Galatasaray. İşin savunma tarafında sıkıntı var. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray bu kadar goller yemiyordu. Bu sezona kötü başladı. Ve tabii ki Singo'nun olmayışı da tartışılıyor. Merak ediliyor durum. Stoperlerin performansı şu anda çok üst düzey değil. Öyle olsa Galatasaray bu kadar gol yemez. Yani döndüğünde gerçekten ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Çünkü geçmişte, geçen sezonu hatırlayalım, özellikle Liverpool maçlarında, deplasmandaki Ajax maçında, hatta bir Alanya maçında inanılmaz iyi işler yaptı. Hatta Dünya Kupası'nda Burak harika bir başlangıç yaptı. Maçın en iyi oyuncusuydu. Sonra nazar değdi. Bir kez de orada sakatlandı. Valla umarız kronikleşmez bu durum. Çünkü Galatasaray çok ciddi bir yatırım yaptı. 30-35 milyon euro. Ve oyuncu da Galatasaray'da ciddi bir maaş kazanıyor. Tamamen Galatasaray'ın aleyhine bir durum oluşur.
5: Peki abi, Osimhen ve Lemina'yı sorayım. Barcelona maçına yetişmesini bekliyor musun bu iki oyuncunun?
6: İki oyuncunun da Barcelona maçına yetişmesini bekliyorum. Galatasaray bu milli arada, 21 günlük milli arada salı gününe kadar antrenman yaptı. Salı gününden sonra 5 gün izin verdi hoca oyunculara. Ve bu oyuncularda bazıları, işte Osimhen, Lemina kendi ülkelerine gittiler bu izin döneminde ama bir taraftan tedavileri de devam ediyor. Bu 5 günlük izin bittikten sonra da Kemerburgaz tesislerinde takım bir araya gelecek. Kasımpaşa ve sonrasındaki Barcelona maçı hazırlıkları devam edecek. İki oyuncunun da çok ciddi sakatlıkları olmadığını söyleyelim ama belli bir süre tedavi görmeleri gerekiyor. Kasımpaşa maçında da Osimhen'in özellikle süre almasını bekliyorum. Lemina ile birlikte ikisinin de Barcelona maçına yetişme ihtimalleri yüksek. Geçen sezon özellikle Osimhen'siz maçlarda Galatasaray ciddi sıkıntı yaşamıştı. Şimdi Denizgül Kocaeli maçında mesela fena oynamadı ama Trabzonspor maçında beklentilerin altında kaldı. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın ciddi anlamda performansının düştüğünü söyleyebiliriz. Osimhen'e Galatasaray taraftarının, Galatasaray takımının, Okan Hoca'nın ihtiyacı var. Dediğim gibi bendeki bilgi Barcelona maçına yetişecekleri yönünde.
5: Abi Osimhen'siz bu kadar tartışılmasının en büyük sebebi de herhalde Rafael Leao, Sané, bu yıldız oyuncuların performans verememesi. Şu an gol ve asist katkısı var mı bu oyuncuların? Ben yok diyebilirim ama.
6: Yok yok. Ya hatta ona şunu da ekleyelim. Batragov, Sané, Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül. Ne golleri var ne asistleri var. Osimhen'in 6 golü vardı. Galatasaray'ın hücum yükünü Osimhen çekiyordu. Torreira'nın golü vardı. Sara'nın golleri vardı. Savunmada Abdülkerim attı. Davinson Sanchez attı ama hücum anlamında bu oyuncular çok fazla katkı veremedi. O yüzden aslında bu milli aranın en çok yaradığı takımlardan bir tanesi Galatasaray. Bunun gerçekleşmesi için de milli takımdaki oyuncuların sağlıklı bir şekilde dönmesi gerekiyor. Mesela öyle ya da böyle Torreira sezona iyi başladı ama Uruguay milli takımına gitti. Şimdi A milli takıma dönüp bakıyorsun, 4 tane çok çok önemli maç oynayacak. Fransa, İtalya, Belçika, sonra bir de İtalya deplasmanı. Bu maçların ikisi burada, ikisi deplasmanda. Galatasaraylı oyuncuların büyük bir bölümü buralarda da süre alacak. Buralarda da forma giyecek. Bir taraftan evet milli ara lehte diyorsun ama evet, sakat oyuncular için Galatasaray'ın lehine ama milli takımdaki oyuncuların da sağlıklı dönmesini Galatasaray teknik ekibi bekleyecek. Hani sezon başında hep şunu söylüyoruz. Alternatifli kadro. Okan Hoca ne diyordu? 2 tane 11 istiyorum, 2 tane 11 istiyorum. Hani 2 tane 11 çıkarabilecek Galatasaray'ın kadrosu var ama transferler o kadar geç yapıldı ki bu oyuncuların forma girmesi Zaman alıyor öyle ya da böyle. Giremediği için de sen çok alternatiflerden yararlanamıyorsun. Şimdi en başından beri söylüyorum Burak. Torreira sezona çok iyi başladı. Gabriel Sara gayet iyi performans gösteriyor. Ama her maç bu adamların düzenli olarak 90 dakika sahaya çıkma ihtimali yok. Aynı performansı veremiyorlar. Şimdi ligde 6 tane maç, bir de Şampiyonlar Ligi, hep aynı ikili çıktı. Dönüp bakıyorsun İlkay, Kaan, Ugocuklu, Niyaga. Toplamda 65-70 dakika bu 4 oyuncu süre aldı. Ve maliyetlerine bakıyorsun 13-14 milyon euro. O yüzden ne kadar oyuncuyu denklemin içine katabiliyorsan ligde o kadar başarılı oluyorsun. En güzel örneği Beşiktaş. Marsilya maçında şov yaptılar ama çok fazla rotasyon yapamadan gittikleri Ahmet maçında. İkinci yarı Ahmet o golleri kaçırmasa 5-1-6-1 bitecek maç.
5: En büyük eksikliği kadrosu derin değil Beşiktaş.
6: Derin değil.
5: Uğurcan Çakır'ı sormak istiyorum abi. Ya çok tartışılan bir performansı var. Özellikle Trabzon maçı sonrası kaleye gelen 4 şut 4'ünde 7 Uğurcan. Bir tane kurtardı, onda da offside oldu. Nasıl buluyorsun Uğurcan'ın performansını?
6: Vallahi
5: bir
6: bence...
5: de şuraya ekleyeyim abi. Hani Trabzon deplasmanına götürülmesin, orada oynamasın diyenler var. Buna katılıyor musun?
6: Yok abi, o kadar da değil yani. Geçen sezonun en iyi kalecisinden bahsediyoruz. Dünya Kupası'na kadar çok iyi performans gösterdi. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna ciddi anlamda katkı verdi. Maç kazandıran kaleci hüviyetine büründü. Geçmişte bunu Muslera yapıyordu. Hatta geçen sezon birçok Galatasaray taraftarı ya iyi ki Ederson'u almayıp Uğurcan'ı almışız dedi. Hatta işte 30 milyon euroluk maliyetini hepimiz eleştirmiştik ama o kadar iyi performans gösterdi ki kimse 30 milyon euroyu konuşmadı. Ama tam tersi işte Dünya Kupası, oradaki yorgunluk, hem mental hem fiziksel olarak sezona çok iyi başlayamadı ve devamında da sıkıntılar yaşadı ve hani kaleye gelen şutların neredeyse tamamı gol oluyor. 14 tane 15 tane isabetli şut var Galatasaray'ın kalesine. Bunlardan 10 tanesi gol olmuş. Maalesef sezona kötü başladı. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın arkasında iyi bir kaleci var. Cankat Yılmaz. Gerçekten iyi bir kaleci ki Göztepe maçında da Uğurcan maçtan önce bir sakatlık yaşamıştı. Onun yerine Cankat oynamıştı. Hani keser demiyorum ama performansını yukarıya taşıması için tehditlerden bir tanesi. Mutlaka toparlanması gerekiyor. Bence bu milli arada ki 4 tane maçımız var. Büyük ihtimal o 4 maçta da Uğurcan

0: Ki Bülent abi de Galatasaray muhabirlerini en çok eleştiren isimlerden bir tanesidir. Ama bir şey diyeceğim. Hani abi 5N1K kim görüştü? Kimle görüştü? Hani bir haber veriyorsan altını doldurman gerekiyor. Hani transfer haberciliği yapıyoruz diye eleştiriyorsun. 11'ler veriliyor diye Galatasaray muhabirlerini eleştiriyorsun. Ama şimdi ciddi bir iddia ortaya atıyorsun. Abi Galatasaray'da Dursun Özbek'ten habersiz hiçbir yöneticinin hiçbir teknik direktörle görüşme ihtimali yok. Bir de yöneticiler Okan Hoca'nın performansından rahatsızmış. Abi ben Galatasaray yönetimindeki isimlerin %70'inin performansından Galatasaray taraftarının mutlu olduğunu düşünmüyorum ki. Transfer döneminde Okan Hoca size kalkan oluyor. Maçlarda hakemlere karşı en büyük tepkileri Okan Hoca veriyor. Yöneticiler neyden rahatsız oluyor abi? Yatsınlar, kalksınlar. 4 senedir Okan Hoca bu takımı şampiyon yapıyor diye dua etsinler. O koltuklarda oturma ihtimalleri yok. Herkes bunu unutuyor.
1: Yine oradan bir devam edeyim abi. Levent Üzeri'nin bir diğer haberinde de bir yönetici bana ne dedi biliyor musun diyor. Bizim Okan Buruk'u 5 yıl üst üste şampiyon yapma lüksümüz yok. Ama Galatasaray'ın misyonumuz olarak 5 yıl üst üste şampiyon olma lüksümüz var diyor. Yani biz yaptık diyor. Okan Buruk yapmadı demek istiyor aslında. Benim anladığım o.
0: Bir şey diyeceğim. Yani bunu söyleyen yürek yemiş abi. O kadar söyleyeyim sana. Bunu söyleyebiliyorsan ismini de çıkıp açıklayacaksın, anladın mı? Levent abiye demiyorum. Yönetici kendisi açıklasın abi. Böyle bir şey söyleyemez abi. Ben diyorum ya, bu yönetim 4 sene üst üste şampiyonsa bunda Dursun Özbek'in tabii ki çok büyük katkısı var. Ama en büyük katkıya sahip insanlardan bir tanesi teknik direktör. Niye Fenerbahçe 7 tane teknik direktör, 8 tane teknik direktör değiştirdi? Niye Beşiktaş 12-13 tane teknik direktör değiştirdi? Abi maalesef diyorum ya, evet Okan Buruk'un eleştirilebilecek birçok yönü var. Altyapı oyuncusunu oynatmıyor diyebilirsin. Değişikliklerde sıkıntı var. Bazı gelen oyuncuların performansları geriye gidiyor diyebilirsin. Ama bu yönetim 4 yıldır devam ediyorsa futbolda Galatasaray şampiyon olduğu için devam ediyor. Yoksa sen basketbolda, voleybolda zaten başarısızsın. E Fenerbahçe başarılı oluyor da ne oluyor? Hiçbir esprisi yok. Yine yönetim değişiyor. Yine futbolcular değişiyor. Yine teknik direktör değişiyor.
1: Bir de Okan Buruk eleştirisinden hani genç oyuncu oynatmıyor, altyapıdan oyuncu çıkartmıyor. Diyelim ki çıkarttı, oynattı, şampiyon olamadı. Göndereceksin Okan
0: Evet
1: Buruk'u.
0: abi, göndereceksin. Böyle de bir gerçek var.
1: Peki abi, şeye geçeyim. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Devre arasında gider mi? İlkay Gündoğan özellikle çok tartışılıyor. Hele ki bir görüntüsü vardı hatırlıyorsan, bir antrenmanda topun üzerinde oturuyor. O
0: Evet.
1: görüntüsü çok tartışılmıştı. Ne diyorsun abi? Devre arasında ayrılma ihtimali var mı bu iki oyuncunun?
0: Okan Hoca'nın oyunculara karşı çok cephe almadığını düşünmemekle birlikte, yanlış bilmiyorsam geçen sezonki Galatasaray Monaco deplasmanında İlkay oyundan çıktıktan sonra, çünkü sağ kenarında sanırım oyunla alakalı teknik bir şeyler söylüyor. Bu da hocanın kulağına gidiyor. Hoca bundan rahatsız oluyor. Ki oyuncular sonra birleşip İlkay'dan rica ediyorlar. İlkay da gidip hocadan özür diliyor. Baktım o günden sonra, bu bilgi kulağıma geldikten sonra, çünkü abi İlkay yani 4 yaşında futbola başlamış. İşte Manchester City'de Guardiola, Almanya milli takımı, Barcelona, diyorsun ki bu adamın bu kadar geriye gitme ihtimali söz konusu olamaz. Monaco maçından sonra da süre almış. Yani hoca onu hedefe koymamış. Bu Monaco maçında ikili arasında yaşanan problemden sonra, ki İlkay gidip Okan Hoca'dan da bu anlamda özür dilemiş. Bendeki bilgi bu şekilde. Ama ne hikmetse bu sezon sadece yanlış bilmiyorsam 14 dakika süre aldı. Ki yakın zamanda İlkay'ın eşinin bir Galatasaray taraftarının yaptığı yoruma verdiği cevap vardı. Hani İlkay'a para üzerinden vurgu yapıyorsunuz, işte beni ve ailemi hedefe alıyorsunuz ama İlkay çok daha iyi teklifleri reddederek Galatasaray'a geldi. İlkay neden oynamıyorsa hocasına sormanız gerekiyor şeklinde bir yorum yapmıştı.
1: İlkay'a daha iyi bir teklifi neresi verebilir ki abi Avrupa'da? Çok iyi para almıyor mu Galatasaray'da?
0: Bir şey diyeceğim. City'de 12 milyon sözleşmesi varken Galatasaray'a yanlış bilmiyorsam 6 milyon euroya geldi.
1: Oradan mı?
0: Evet abi.
1: Oraya
0: Ya
1: gitti.
0: İlkay çok iyi Galatasaraylı. Çünkü UEFA Kupası'nın yıl dönümünde nikahını Kopenhag'da kıyan bir adam. Yani o kadar iyi Galatasaraylı. Ama insanlar sahada da İlkay'ı görmek istiyor. Hocaya ilk fırsatta ben de sormak istiyorum yani bu İlkay ile ilgili durumu. İnsanlar merak ediyor çünkü geçen sezon gerçekten, mesela bir tane daha örnek vereyim. Juventus maçında sahadaki oyuncular deplasmandaki maçta, hani tur gitti dediğimiz anlarda yedek kulübesine bakıyorlarmış. İlkay oyuna girecek mi, girmeyecek mi? Çünkü Galatasaray'a geçen sezon kritik böyle maçlarda rahatlattığı çok yer oldu.
1: Özellikle Liverpool maçıydı değil mi?
0: Liverpool
1: O
0: maçında
1: penaltı
0: inanılmaz
1: kazandığı pozisyon.
0: oynamıştı zaten. Onun dışında Juventus deplasmanında oyuna girdikten sonra Galatasaray işte

0: Barış Alper Yılmaz yanlış hatırlamıyorsam golü attı ve turu geçti Galatasaray. Ki Galatasaray Okan Hoca'nın bence Galatasaray kariyerindeki en kötü iki maçtan bir tanesidir Juventus deplasmanı. İkincisi de Trabzon oldu. İkisini de canlı şahitlik ettim.
1: Peki abi Kaan Ayhan?
0: Kaan Ayhan da Sassuolo'dan Galatasaray'a geldikten sonra kariyeri inanılmaz yükselişe geçti. Sassuolo bildiğin köy gibi bir yer. Ben gittim daha önce Merih Demiral'la orada röportaj yapmıştım. İşte Modena şehrine yakın bir yer. Yemek yiyebileceğin 3 ya da 4 yer ya vardır ya yoktur, öyle bir yer. Gerçekten öyle. Şimdi İstanbul'a geldi, inanılmaz. Kariyerimin en iyi dönemini burada geçiriyorum diyordu. Galatasaray kaptanlığına yükseldi. Sonra milli takım kaptanı oldu, düzenli olarak forma giymeye başladı. Ama bir anda kariyer böyle uçurumdan aşağı düşer gibi geriye doğru gitmeye başladı. Önce formayı kaybetti. Sonra kaptanlığı kaybetti. Şimdi hiç süre almamaya başladı. Milli takıma da gidemiyor. Abi biraz oyuncuların da kendisini sorgulaması gerekiyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz sürekli yukarıya çıktı. Öyle ya da böyle işte Yunus Akgün performansını hep yukarıya taşıyor. Torreira hep belli seviyede. Ha, ekstra bir şeyler sizin de yapmanız gerekiyor. İşte diyorum ya çok net bilmediğimiz için konuları. Ama şu anda katkı veremiyor. Devre arasında eğer oynayamayacaksa bence gitmesi lazım. İlkay'ın da Kaan'ın da.
1: Peki abi, stadyum çimlerinde son durum.
0: Stadyumun çimleri de bambaşka bir konu. Yani bu kadar iyi takımın Ferrari'm var. Yaylada sürüyorsun abi. Olayın özeti bu. Maalesef stadın konumuyla alakalı bir sıkıntı var. Oranın güneş ışığı almaması hep etkiliyor bunları. Ama çok hassas ve yakından takip etmen gerekiyor. Şu anda bir yenileme çalışması var. Galatasaray yaklaşık 700-800 bin euro maliyetle stadın çimlerini komple bu milli arada değiştiriyor. Ki ilk maçta Çorum maçında futbolcular bu rahatsızlığı yönetime iletmişlerdi. Galatasaray'da da şu anda tamamen eski çimler kaldırıldı. Dünden itibaren de yeni çimler serilmeye başlandı ve Kasımpaşa ile 9 Ekim'de oynanacak maçta Rams Park'ın hazır hale gelmesi bekleniyor. İnşallah hazır hale gelir. Yoksa dediğim gibi yani Ferrari'm var ve yaylada binmek zorunda kalıyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Çünkü geçmişte oyuncular sakatlandı bu yüzden. Değişim devam ediyor çimlerde. Dedim daha sağlıklı olması bekleniyor.
1: Peki abi, de Uğur Uçar'ı konuşmak istiyorum. Uğur Uçar Çorumspor'dan gönderildi. Neden gönderildi? Nasıl bir gönderilme şekli
0: Ya
1: oldu Uğur
0: inanılır
1: Uçar'ın?
0: gibi değil. Yani bir teknik direktörün daha ne yapması gerekiyor? Gerçekten anlam veremiyorum. Bu arada hani Galatasaray altyapısından yetişen bir isim. Çok da iyi performans gösteriyordu ki Süper Lig'e çıkardı. Kredisi 6 maç mı olmalıydı? Dün akşam saat 22 gibi haberleri oluyor. Onun öncesinde zaten haberleri yok ki zor da bir fikstür çekmişlerdi. Galatasaray'la berabere kalmışlardı. İyi de futbol oynuyorlardı. Hep pozitif futbol oynuyorlardı ki Beşiktaş'tan 6 gol yedikleri maçta bile pozitif futbol oynamışlardı. Valla önü açık bir teknik direktör. Çorum Spor'un böyle bir karar alması herkes adına sürpriz oldu ama bence burada kaybeden Çorum Spor olur. Uğur Uçar bundan sonraki süreçte bence Süper Lig'de iyi takımlarda mutlaka görev alacaktır. Dediğim gibi hiç haberleri yokken dün saat 22'de alıyor ekip haberi ve bir anda gönderildiklerini duyuyorlar. Onlar da hayretler içerisindeler tabii ki. Çorum Spor için de Uğur Uçar için de hayırlı olsun.
1: Ne oldu acaba, bir anda gönderildi, yerine kim gelecek? Abdullah Avcı'yı gördüm ben.
0: Abdullah Avcı'nın ismi dönüyor. Valla dediğim gibi yani bu kadar başarılı olacağından emin olunan teknik direktörlerden bir tanesi. Pendik Spor'a kariyeri başladı ve bir anda böyle hani mütevazi takımı toparladı, üst üste galibiyetler aldı, Süper Lig'e doğru geliyorlardı. Sonra Çorum yıllardır uğraşıyor Çorum Süper Lig'e çıkabilmek için. Dünyaları harcadılar ama bir türlü çıkamadılar. Niye? Çünkü iyi bir teknik direktörleri hiçbir zaman olmadı. Süper Lig'e çıkıyorsun ve 11. sırada yanlış bilmiyorsam. Yani Çorum Spor Lig'de şampiyon mu olacak?
1: Evet, 11.
0: Beklentileri ne abi? Anladın mı? Ya bir şey diyeceğim. Samsun'da Göztepe ne yapsın o zaman?
1: Göztepe sözleşme uzattı
0: Ya düşün
1: sanırım.
0: abi, düşün abi. Tebrik ediyorum abi. Çünkü iyi bir teknik direktörleri var. Bir anda kadroyu boşalttılar. Çok fazla oyuncu satışı yaptılar. Samsunspor aynı şekilde iyi bir teknik direktörleri var. Ama 30 milyon euroluk satış yaptılar. Yerlerine gelen oyuncuların adapte olması söz konusu. Ama diyorum ya sana 4 sene şampiyon olmuş hocanın aldığı 4-0'lık mağlubiyetten sonra taraftar istifa diyorsa enteresan yani Çorum Spor'da da Uğur Uçar'ın gönderilmesi.
1: Peki abi, A milli takıma geçelim son olarak. Fransa ile bir
0: Geçelim.
1: maç oynayacak. Çok eksikleri var. Nasıl bir muhtemel 11 bekliyorsun? Zor bir maç olacak milli
0: Valla
1: takımımız açısından
0: çok
1: valla.
0: çok zor bir maç. Ben şöyle söyleyeyim. Bence milli takım bu 4 maçtan en fazla 2 puan toplar. 2

0: beraberlik alır.
1: İki Belçika maçı mı?
0: Aynen öyle abi. İçeride dışarıda. Yani çok zor maçlar, bir de çok eksiğimiz var. Kenan Yıldız yok. Onun dışında Hakan Çalhanoğlu yok. En son en güvenebileceğimiz oyunculardan bir tanesi Orkun. Onun sakatlığı var, forma giyemeyecek. Bir muhtemel 11 var. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Sol bek Ferdi Kadıoğlu. Stoperler Merih Demiral, Ozan Kabak. Sağ bekte Zeki Çelik. Önlerinde Salih, İsmail Yüksek. Can Uzun'un 10 numarada oynamasını bekliyoruz. Solda Kerem, sağda Arda, forvette de Barış Alper. Bu 11'le çıkmasını bekliyoruz. Evet, Arda Güler sezona çok iyi başladı Real Madrid'de. Onun dışında Salih, Orkun'la çok iyi ikili Beşiktaş'ta. Can Uzun yine takımında sezona çok iyi başlangıç yaptı ama onun dışındaki oyuncularla alakalı işimiz çok zor. Hiç kolay değil Uluslar Ligi. Yani bu 4 maç Montella'nın sonu olursa ben şaşırmam. Çok büyük beklenti içerisinde değilim dediğim gibi. Sadece Belçika maçlarından 2 tane beraberlik bekliyorum ki deplasmandaki Belçika maçı da çok zor olacak. Bakalım hayırlısı.
2: Sen kaybedilmesi durumunda bu maçları Montella'nın gönderilmesini mi düşünüyorsun?
0: Abi Montella Amerika'dan kamptan gönderilmesi gerekiyordu bence. Çünkü çıkamadığımız gruba bak, şimdi UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağımız takımlara bak. Ya büyük hayal kırıklığıydı Dünya Kupası. Büyük beklentiler içerisinde gittik. İnanılmaz iyi jenerasyon ve oyuncuların birçoğu da formdaydı. Ama teknik direktör tercihleri, rakiplere yapılamayan analiz, yanlış kamp yeri tercihi, bunların hepsi etki etti. Sen aynı başarısızlığı gelip bir de burada UEFA Uluslar Ligi'nde devam ettirirsen, öyle ya da böyle, sana şöyle söyleyeyim, İyi oynarsın, kaybedersin, o zaman herkes farklı şey konuşur. O zaman Montella görevine devam etsin dersin. Ama hani ezilirsen, farklı mağlubiyetler gelirse, ki gelme ihtimali de yüksek. Çünkü dünyanın en iyi takımlarıyla oynayacaksın abi. Bugün Fransa, İtalya, Belçika, inanılmaz jenerasyonlar. Yıllardır Belçika'dan hep beklenti vardı. Mesela bu Dünya Kupası'nda iyi oynadılar. O yüzden işimiz zor.
2: Vallahi ben de zor görüyorum abi. İnşallah iyi olur ama bakalım.
0: İnşallah gönlümüz ay yıldızdan yana, milli takımdan yana. Yarın 21.45'te Fransa-Türkiye maçı Kocaeli'nde oynanacak. Ki orada güzel bir atmosfer mutlaka olacak ki bir sonraki maçta İtalya maçı da Bursa'da olacak. Yine inanılmaz bir atmosfer olacak. Taraftarın tabii ki desteği olacak ama hani bu seviyede takımlara karşı kafalarda büyük soru işareti var.
2: Benim arkadaşlar var abi, Mbappe'yi izlemeye gidiyorlar.
0: düşün yani. Ama sana şöyle söyleyeyim mesela. Bu jenerasyon 5 sene önce Konya'da Mbappe'li Fransa'yı yenmişti 2-0. Ki işte Kaan Ayhan'ın iyi dönemleri. Merih indirdi, Kaan Ayhan attı. Cengiz Ünder falan şov yaptı. Hasan Ali Kaldırım Mbappe'ye geçit vermedi. Bu maçları da izledik ama şu anda öyle bir ışık yok milli takımda.
2: Katılıyorum. Peki abi, ağzına sağlık, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlerden ricam, ki transfer dönemi bittiği için böyle bant çekimler yapıyoruz. Merak ettikleri soruları mutlaka yorum olarak bu videonun altına yazsınlar. Önümüzdeki hafta yine cevaplamaya çalışırız. Onun dışında da yayınımızı beğenirlerse, aynı zamanda DigiFutbol'a abone olurlarsa seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergei Yakirovic bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde

0: had one task before the season, to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
1: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergei Yakirovic ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City'yi 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey sonuçlar değildi. Alım ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10 binin altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki ilgiyi gördükten sonra kendi kendine "Bu kulüp benim kulübüm olacak" dediğini yıllar sonra anlatacaktı. Devir işlemi Blackburn Rovers maçından yaklaşık 1,5 saat önce duyuruldu. Acun sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Hull de o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil, biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce Hull'ı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hull hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hull, Walter yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergei Yakirovic'in Kayseri Spor'unu yakından izlemişti. Kayseri Spor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu. Fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinski Mostar'ı Bosna Hersek'le şampiyon yapmış. Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış, son olarak Kayseri Spor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu.

Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hal'i ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hal'in eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Jakirović bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti. Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu. Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham, Middlesbrough ile berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0 ile elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brian müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurnie önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Ligue 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

0: yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull, yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi Premier Lig'de tutmak. Peki sizce Sergei Jakirovic bunu başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kim ne dedi?
3: 10 numarada bu hafta yoğun bir gündemimiz var. Tek program yapabildik. O yüzden bütün maçları önümüzdeki geçtiğimiz haftayı burayı, Türkiye dışını, Balon Doru, her şeyi konuşacağız. Ama önce bir hocama hoş geldin diyeyim.
4: Hoş bulduk.

0: Her şeyi derken mesela neyi konuşacağız?
1: Hocam dışarıda acayip şeyler oluyor. Real Madrid, Atletico Madrid maçı vardı biliyorsunuz.
0: Ben söyledim geçen hafta. Mourinho gider yani.
1: Çok kalmaz mı diyorsun?
0: Kalmaz. Sezon sonunu göremez. İddia ediyorum. İddia bu yani. Benim iddiam. Kalamaz sezon sonunda bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek şampiyon olur.
1: Çok formda hocam Barcelona. Nasıl geçiyor yani?
0: Yani o işte bu Portekiz şeyi çalışıyor gene yani. Portekiz çalışıyor.
1: Nasıl?
0: Abi Real Madrid başkanı nasıl kandırdılar da bunu oraya çaktılar yani?
1: Real Madrid başkanının öyle kanacak bir adam tipi var mı hocam?
0: Yapma abi. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde ya.
1: Yani uzun süredir yok doğru söylüyorsun.
0: Yani eskiye rağbet olsaydı.
1: Bit pazarına nur yağardı.
0: Yani.
1: Bu haftanın flash maçları tabii Trabzonspor Galatasaray derbisi vardı. Dün de Ahmetspor Beşiktaş maçı vardı. Aslına bakarsan skorlar çok da beklenildiği gibi olmadı. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bu kadar üstün bir oyun oynayıp bu kadar net bir skorla 3 puan alacağını herhalde birçok otorite tahmin etmezdi.
0: Yani ya Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmen veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil.
1: Değil tabii.
0: Ama skor fantastik.
1: Hocam ilk yarı 5-0 olurdu o maç.
0: Yani skoru yani 2-1, 3-1 tabii. Ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0 tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım abi. Yeni hocası da başladı.
1: Evet. İyi de çalışmış dersini.
0: Ya dersini çalışmış derken ben maçı iyi bir gözle izledim yani böyle. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skor dan bağımsız konuşmak lazım. Transferi konuşmak lazım.
1: Hocam şimdi hem Trabzon-Galatasaray maçını hem Ahmetspor Beşiktaş maçını hem Fenerbahçe-Eyüp maçını konuşacağız.
0: Yani istersen karışık konuşalım. Döne gidelim bence.
1: Hangisinden başlayalım? Trabzon-Galatasaray maçından
0: yani Trabzon-Galatasaray derbi mi? Büyük maç yani. Bence oradan başlayalım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Oyun bence taktik anlayışları çok iyiydi. Çünkü Galatasaray'ı iyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava onlar da dedim geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor'daki bu olumsuz hava mutlaka Trabzonspor bir tepki verecektir bu haftaki.
1: Yenilirse havlu atar dedin.
0: Havlu atar dedim. %100 havlu atardı kaybetseydi.
1: Önemli bir kırılma.
0: Ama şimdi de ligi dengeledi.
1: Evet.
0: Şu anda ligi dengeledi. Tabii. Tekrar dengeledi. Galatasaray tarafında bence Galatasaray tarafında konuşulacak en önemli konu transfer konusu. Ya oyundan ziyade Galatasaray'ın transferini konuşmak lazım.
1: Yapamadı transferi.
0: Yani yaptı da. Yaptı da yapamadığı transferleri konuşmak lazım. Yeni gelen oyuncuların, alınan oyuncuların, geçen hafta da bundan bahsettim. Yani Galatasaray tarafında transferleri kesinlikle konuşmamız lazım. %100 ya. En önemli boyut o. Ben mesela maçı seyrederken ben, Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İnanılmaz beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncuydu. Çünkü Leao'ya top geldiği zaman ben birebir kalıyor mesela kenarda. Şimdi biz, mesela biz de Enkudu oynarken de biz arka bek ederiz ki gitme. Biz onu birebir bırakacağız. Bekle. O birebir oynayacak. Birebir oynayacak o. Şimdi Leao'ya top geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Aman diyorum be topu da güzel aldı böyle birebir. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne adam geçiyor, ne dribling yapıyor. Ya şut çekiyor mesela. Çektiği şutlar bile bir acayip. Sanki güçsüz ya. Vuramıyor topa sanki. Bana biraz öyle geldi. Oyuncu bilmiyorum neden. Acaba antrenman eksiği mi var? Güçsüz mü? Ne olduğunu bilmiyorum ama Galatasaray tarafında çok böyle şeyi konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Hani teknik direktörler, oyuncularla her gün beraberdir, antrenman yaparlar. Onlar bizden daha iyi bilirler tabii ki oyuncuların durumunu, ne olup ne bittiğini ama bazı şeylerde çok net görünüyor. Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol, birinci gol, vallahi amatör takımlar öyle gol yemez.
1: Maçtan sonra Fabinho'nun bir açıklaması var hocam. Fabinho diyor ki, yeni gelen teknik direktörleriyle ilgili konuşurken, iyi savunma yapın, direkt toplarla Salah'ı buluşturun.
0: Ve bu muymuş taktik?
1: Hocam bu taktikle 4 gol attılar. Ama şimdi şöyle bir şey soracağım
0: yani
1: sana.
0: Bak,
1: rakip takımında Salah oynuyor. Ne yapmazsın mesela teknik direktör olarak?
0: O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Onu söylüyorum. Bak maçın ilk golünü kaçın dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Evet. Yani amatör takım öyle bir pozisyonda yakalanmaz.
1: Taştan
0: amatör
1: yediğin takım, gol diyorsun değil mi?
0: Ya taştan yediğin gol de şimdi taca gittiğin zaman uzun taç atacaksın stoperleri gönderiyorsun.
1: Tabii.
0: Tamam da arkayı da sağlama alman gerekiyor. Arkada iki tane yani en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor mecbur. Böyle gol olur mu?
1: Arkayı sağlama alman gerekiyor. Öndeki adam Avrupa'nın geçen seneye kadar en hızlı kanat forvetlerinden bir tanesi yani.
0: Evet.
1: Hatta bana sorarsan hala öyle. Yani gördük ki çok hızından bir şey kaybetmemiş.
0: Galatasaray takımı Sporting Lisbon maçında zaten ciddi bir SOS verdi. Oyunun ikinci yarısında. Özellikle savunmacılar, özellikle

0: stoperi çok ciddi SOS vermişti oralarda. Bu maçta da çok ön plana çıktı. Arka tarafın ağırlığı, arkada bomboş alanlar. Ya birinci gol maçın özeti Candaş. İlk gol maçın özeti birinci gol. Trabzon'un attığı birinci gol o maçın özeti.
1: Galatasaray'a çok benzeri zaten hocam.
0: Bak ikinci gol müthiş bir gol. O sol kez Savioğlu'nun ki ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim Savioğlu'yu. Salah'ın verdiği onun tek vuruşla attığı o gol. Çocuk diyor ki abi ben iyi oyuncuyum. Beni oynatacaksın diyor. O gol öyle bir gol. Ya ben o golü atan oyuncuya bayılırım.
2: Herkes Salah diyor. Muhtemelen sen de Salah diyeceksin. Ama peki ben Fabinho desem çok itiraz eder misin bana?
0: Yok, o da çok iyi oynadı. Çok. Bence zaten Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Savioğlu.
2: Yani ben... Savioğlu'yu biraz daha hani onların yanına altına koyarım ben performans olarak ama Fabinho ile Salah yani büyük oyuncularmış gerçekten hocam ya.
0: İşte devamlılık önemli. Evet, bak tabii. Hep sana söylüyorum. Bir devamlılık.
2: Geçen hafta
0: önemli.
2: Böyle konuşmuyorduk çünkü.
0: Ya Konya maçını da seyrettik biz. Şimdi Galatasaray Trabzon maçı derbi maçıdır. Konsantresi fazladır. Kazanmak çok önemlidir falan filan. Ama geçen hafta Konya maçını da seyrettik. Şimdi bu hafta Galatasaray'ı yendin. Lig başladıktan sonra herkes Avrupa maçları oynayacak. Yani gittin deplasmana yine kaybettin. Hiçbir anlamı olmayacak yani.
2: Hocam şimdi Trabzon çok ezici bir oyunla, ezici bir skorla kazandı. Hiç itiraz
0: tabii,
2: yok.
0: Tabii, hakkını vermek
2: ama şimdi
0: lazım.
2: Şunu da konuşalım. Şimdi Trabzon'un bu oyunu yani takımında Salah varken böyle oynarsan bu skoru kendi sahanda göreceğin çok kesin deplasmanda göreceksin.
0: Hiçbir takım sana böyle oynamayacak
2: ama. Kim oynar acaba? Hiç kimse oynamayacak. Şimdi hani Trabzon'la kim böyle top oynar diye düşünüyorum. Mesela Trabzon Ahmet'e gitti deplasmana. Yani böyle bir skor çıkmadı. Mağlup olup geri döndü.
0: Ama Ahmet deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Ben dün Beşiktaş Ahmet maçını seyrettim. Yani Ahmet deplasmanı hiç kolay bir deplasman değil.
2: Hiç tartışmasız bu devrenin en zor deplasmanı.
0: Yani bak ben sana söylüyorum. Ahmet deplasmanı çok zor olur. Kocaeli deplasmanı da zor olur. Ben Kocaeli Spor'u da beğendim. O deplasman zor olur. Göztepe zor olur. Başakşehir zor olur. Bu deplasmanlar zor olur herkes için.
2: Rize?
0: Yani... Çok da Rize'yi çok şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum Rize takımı. Orta seviye bir takım ama bu takımlar sert takımlar. Güçlü oyuncuları var. Ahmet takımının oyuncuları falan çok güçlü. Yani Rize Spor belli bir seviyede gidiyor. Rize Spor yani aşağı oynamaz, yukarı oynamaz. Ortalarda ligi bitirir. Öyle bir görüntüsü var Rize Spor'un. Zannetmiyorum yani çok şey olacağını ama yani bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın durumunu mutlaka konuşmamız lazım. Bak bu transferler çok önemli Galatasaray'ın transferleri. %100 konuşmamız lazım.
2: Hocam Ahmet Spor maçından bahsettin. Ahmet Spor kazandı. Aslında
0: Beşiktaş... Onlar da hak ederek kazandı söyleyeyim sana.
2: Tabii.
0: Yani 3-1'den sonra 2-3 tane karşı karşıya pozisyon var.
2: Aslında hocam 2-1'de maç bir dönecek gibi oldu.
0: %100 dönecekti. %100 o kaleci o hatayı yapmasa. Salih mi kaleci mi?
2: Bana göre Salih'in hocam.
0: Ya kaleci niye veriyorsun o topu
2: önceki
0: ona?
2: Önceki golde de Salih'in hatası.
0: Tamam da verme o topu ona. Niye veriyorsun? Verme vur gitsin. Maç 2-1 olmuş. Takım tepkiyi vermiş. İkinci yarı başlayınca. Oyunu çevirme ihtimali bile olabilir. Ya öyle bir hatayla takımın tekrar bütün şeyini aşağı çökertti. Takımı bitirdi.
2: Ama hocam Ahmet maçında Beşiktaş'ın yani hata yapan oyuncularını sayarsak oradan kim şey çıkar hatasız çıkar çok emin değilim yani. Yani takım olarak çok ciddi bir kere fiziksel bir yorgunluk vardı. Yani o mental yorgunluk fiziksel şeye de yani
0: Avrupa şimdi bak hep onu sonra söylüyorum ben. Geniş kadro çok önemli. Geniş kadro. Yani Avrupa Lig ve geniş kadro. Diyorlar ya bu kadar rotasyon mu yapılır? Bu kadar rotasyon olmaz. Nasıl olmaz ya?
2: Tabii.
0: Ya bu takım 12 oyuncuyla mı oynayacak? 13 oyuncuyla mı oynuyor? Var orada 25-26 tane oyuncu. Ya o seviyede oynayabilecek oyuncular olacak ki rotasyon yap. Galatasaray'a ben o yüzden diyorum Galatasaray'ın transferlerini de konuşalım. Çünkü rotasyon yaptı mı takımlar hop aşağıda. %100 aşağıda. O yüzden yani rotasyonu doğru yapmak, nerede yapmak. Çok zor bir deplasmana gidiyorsun. Rotasyon yapıyorsun. Şimdi oynattığın oyuncunun da katkı yapması gerekmez mi? Katkı, ya ciddi bir katkı yapması gerekir. Keza işte Galatasaray'daki Deniz Gül gibi. Örnek veriyorum. İşte Leo gibi. Büyük ümitlerle almışsın. Şimdi bu oyuncuların takıma ciddi katkılar yapması gerekir.
2: Okan Hoca'nın devre arasındaki Barış Alper, Deniz Gül değişikliğini nasıl buldun hocam?
0: İş işten geçmişti bence. İş işten geçmişti yani. O, çünkü takım bir türlü o randımanı yakalayamıyor. Bak Deniz Gül ileride iyi bir oyuncu olabilir. Ne bileyim. Ümit vadeden bir oyuncu olabilir. Potansiyeli açık bir oyuncu olabilir. Ama şu anda Galatasaray takımında oynayamaz. Ya, net bu. Oynar nerede oynar? İçeride zayıf takımda oynarsan oynar. Ama tutup da Şampiyonlar Ligi maçı derbi maçında bence oynayamaz. Ya, aynı şekil ben Leon'un da 90 dakika sahada kalabileceğini düşünmüyorum bir daha.
2: Peki hocam Galatasaray ile ilgili hep bu Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
0: Osimhen, Lemina ve Singo. Bu üçlünün mutlaka iyileşip o takıma girmesi gerekiyor.
2: Singo.
0: Evet üçü de. Üçünün de bu takıma girmesi gerekiyor. Çünkü yeni gelen oyuncular

0: Galatasaray'a bir katkı sağlamayacağı çok net. Çok net. Bak bunu hatırla, Batrakov değil mi? Onunla ilgili de ben düşüncelerimi söylemişim. O da çok bir katkı sağlamaz. Ama maçları iyi ayırmak lazım. Bugün Fenerbahçe Eyüp maçı gibi düşün. Ya Fenerbahçe Eyüp maçında oynatabilirsin bu oyuncuları. İşte ne bileyim içerideki bu zayıf takımlara karşı olan maçlarda oynatabilirsin. Ama seviye yukarı çıktığı zaman o zaman gerçekler ortaya çıkıyor.
1: Yani işte bir de tabii sizin ya bu programda sezon başından beri söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Beşiktaş Amedspor maçında da gördük. Avrupa'da gerçekten efor sarf edilen yani kazanmak üzere oynanan yüksek performanslı maçlardan sonra lige dönüşlerde takımlarımız açısından çok zorlu periyot başlıyor ki galiba yani Ekim işte milli takım arasından sonra çok daha büyük.
0: Peki o zaman ne olacak? Tabii. Ya ondan sonra her hafta 3 günde bir ne maçlar var mesela. Tabii. Nasıl çıkacaksın bu takımlarla bu maçlara?
1: Şimdi Beşiktaş Marsilya'ya karşı efsane oynadı. Evet. Katılıyorsunuz evet. Herhalde.
0: Çok iyi oynadı bence.
1: Ama işte bugün Amedspor maçında onun faturasını kesti Ahmet. Yani bizim takımın ilk yarı herhalde yarısı yoktu sahada. Ya fiziksel olarak, mental olarak çocuklar şey bitmiş yani. O 72 saatlik ara belli ki yetmemiş. Öyle bir kadro derinliğimiz de yok. Yani
0: fiziksel olarak
1: Orkun'un yerine koyacağım bir ikinci Orkun, Olaytan'ın yerine ikinci Olaytan, bir ikinci Trossard'ın yok. Dolayısıyla rakip de böyle dişli bir rakip olunca 3 puan vermek kaçınılmaz oluyor. Hocam Ahmet Beşiktaş maçına baktığın zaman maçın Ahmet tarafında kazanılmasının en büyük payı kime yazar?
0: Bence gene Orban çok iyi oynadı bence. Ya kaç bir de 3-1'den sonra 2 tane 3 tane %100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki Ahmet'te gerçekten güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var ve yani oyunu oturtmuşlar. Geçiş oyunu oynuyorlar. Hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar ama hızlı hücumu da iyi yapıyor. Öndeki oyuncular topları tutuyor, kaybetmiyor, güçlüler. Ya Beşiktaş bir de öne çıkınca biraz daha öne çıkınca mesela Kenan o Poku geri gelmiyor. Bu tarafta İlhan çok geri gelmiyor. Yani merkezde Salih çok yalnız kaldı. Ya Orkun'la Oleytan herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Ona çok savunma anlamında destek veremediler. Yani neredeyse Ahmet yani her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara.
1: Siz Beşiktaş'ın bu sezonki en iyi transferi kaleci dediniz. Kalecinin özellikle ikinci yediği golde Nübel eleştiriliyor.
0: Niye?
1: Hatalı gol yediği söyleniyor. Katılıyor musunuz buna eleştiriye?
0: Yani o vuruşlarda kurtaramayabilirsin Candaş. Kolay değil o kadar ya. Yani hani kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih'e çok kendine güveniyor. Çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Ya sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma niye atıyorsun?
1: Nereye atacak hocam?
0: Ya nereye atsın. Atarsın? At. 2-1 olmuş maç Candaş. Risk almaya gerek yok. Oyunu döndürebilirsin o andan sonra.
1: Döner miydi hocam?
0: Dönebilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş tabii. Çok ciddi bir baskı uyguladı. İnanılmaz bir baskı uyguladı ama iş işten geçti. Zaman bitti yani. Ya çok 2-1 o maç 2-1 devam etseydi çok sıkıntılı bir skor 2-1. Çünkü Beşiktaş çok ağır bir baskıya devam edecekti. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
3: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Milli maçla geldik. Çok özledik milli takımımızı. Tabii ki 11'ler de geldi. Kısaca ben tabii ki 11'leri önce aktaracağım. Sonrasında Emre Altay'a döneceğiz ama önümde aslında 2 tane ihtimal duruyor. Yani takım üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak şeklinde ama ben dörtlüye göre en azından sayacağım ilk etapta. Sonrasında tabii ki bakarız. Hatta Emre Altay'la da konuşuruz ama dörtlüye göre sayarsak Türkiye milli takımını kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi dörtlüsünü. Orta alanda Salih, İsmail, Arda üçlüsünü. Kanatlarda Barış ve Oğuz'u, ileride Can'ı izleyeceğiz ama ileride Barış da olabilir, kanatta Can da olabilir. Hakikaten muallak bir durum var Türk milli takımında en azından. Kağıt üzerinde şu anda tam okumak çok da mümkün mü? Onu da soracağız Emre Altay'a ama Fransa'nın 11'i de şu şekilde. Kaleyi Manyan koruyacak. Savunmada Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert dörtlüsü. Orta alanda Rabiot ve Kone'ye Ryan Cherki eşlik edecek. Kanatlarda Olize ve Mbappe'yi, uçta da Dembele'yi izleyeceğiz. Onu da söyleyelim. Solda Dembele, uçta Mbappe'ye alışığız ama bugün bir farklılık olacağını zaten okumuştuk. Mbappe'yi solda, uçta Dembele'yi göreceğiz gibi gözüküyor. Emre hoş geldin.
4: Merhaba Can, iyi yayınlar.
3: Çok çok teşekkür ediyorum ki kırmadın geldin. Abi tabii yani milli takımı konuşurken önce bu 11'i soracağım. Yedekleri de hatta sayayım.

0: İstersen Emre, sonuç olarak hani
1: Tabii.
0: bir eleştirin varsa onun üzerinden de dinlemek isterim ama Altay Bayındır, Okan Koçuk, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ozan Kabah, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Yunus Akgün ve Aral Şimşir şeklinde. Ne dersin abi 11'e?
1: Yani bence şu an zaten mevcut kadroda ideal 11'de oynuyoruz. Yani bence hani şu oyuncu yedek olsaydı, şu oynasaydı diyeceğim bir isim benim yok yani. Var mı senin? Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla açıkçası şöyle bakıyorum Emre. Yani
1: hani Kerem Aktürkoğlu'nu şu mevcut formayla ilk 11'i oynatmam diye düşünüyorum.
0: Ben de oynatmam. Belki Yunus olabilirdi ama yani dediğimiz gibi bence bir problem gözükmüyor 11'de kendi adıma. Hani oyuncu ismi olarak ama formasyon nasıl yorumluyorsun? Yani Oğuz'la Ferdi'nin sol sağ kanat beki gibi olup üçlü mü oynar bu takım sence?
1: Yani
0: yoksa dörtlü mü oynar?
1: Ben üçlü oynayacağını düşünüyorum. Hem Ferdi'nin zaten sol kanat beki hem de Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'de özellikle bu sezon Lyon deplasmanında oynadığı o kanat bek performansı son derece yerinde ve hani referans bir durumdu. Dediğim gibi ama işimiz zor bugün Can, Fransa'ya karşı özellikle.
0: Ya daha önce başardık yani, neden olmasın demek isterim ama gerçekten yani direkt böyle yani sonuç olarak kiminle konuşsam abi çok zor maç, işte bittik, yandık, kül olduk şeklinde, ama sen de böyle düşünen tarafta mısın yoksa yani bir ufak bir ümidimiz var mı, onu sorayım.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim sana, yandık, bittik, kül olduk modunda değilim tabii kesinlikle. Hı-hı. Sonuçta biz de kaliteli bir takımız, kaliteli ayaklara sahip bir takımız. Her ne kadar hüsrana uğrasak da son Dünya Kupası'nda yer almış bir takımız. Onun dışında hani dediğim gibi son bizim güncel form durumumuz, tabii Dünya Kupası'ndan beri bu takımı bilmiyoruz. Ne oldu içeride, ne bitti, onlara hakim değiliz. Ama hani son form durumumuz bu maç için iyi bir referans oluşturmadığı için ben şansımızın zor olduğunu düşünüyorum. Bir de baktığın zaman Fransa milli takımında Zinedine Zidane gibi bir faktör de var ilk başına çıkacak. O da dün Jürgen Klopp gibi kendi ülkesiyle büyük beklentilerle geldi. Bakalım.
0: Şu karara ne diyorsun Fransa'da? Yani sen tabii ki birçok kısmı ele, yani daha doğrusu sadece Türkiye değil yani yurt dışı futbolunda yani Edirne'den sınırdan çıktıktan sonrasında gerçekten takip eden birisisin ama Mbappe'yi solda, Dembele'yi uçta değerlendirme fikrine ne diyorsun? Peki onu sorayım. Yani daha doğru bir kurgu mu?
1: Daha doğru bir kurgu mu bilmiyorum. Onu tabii maç içinde görürüz ama şöyle bir durum var. Bunu neden yaptığına dair bir fikrim var. Mbappe'nin zaten biliyorsun ilk çıkış yılı olan Monaco'da 2016-2017 kanatlarda oynadığını biliyoruz hepimiz.
0: Evet.
1: Dembele'nin de güncel formunun şu anda ileri uçta çok fazla olduğundan dolayı bence bu denemeyi yaptı. Sonuçta Mbappe de Real Madrid'de ileri uçta oynuyor ama aslında bir kanat forveti olarak piyasaya adına duyurmuştu.
0: Doğru.
1: Bu sistemi denemek istedi bence Zidane. Akıllı da yaptı. Bence tutma ihtimali de olan bir deneme ama dediğim gibi maç içinde göreceğiz.
0: Peki yani aslında birçok şeyi düşünüyorum ama şunu da sormam lazım. Sen tabii ki Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorsun ve yani zaten bir Beşiktaşlısın her şeyden önce ama İlhan Fakılı olayını sormak istiyorum. Yani Ümit milli takıma çağrılması kararına nasıl bakarsın? Amil takımına çağrıldı. Ümit milli takımda Ukrayna maçı oynayacak. Oynadı. Sonrasında tabii ki yani geri geleceği söylendi bu maç sonrasında ama genel olarak bu sürecin yönetilişine, genel bu duruma nasıl bakarsın abi, onu da merak ediyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim sana, bu süreç aslında biraz da tanıdık geliyor Beşiktaşlara. Semih Kılıçsoy'un başına da gelen bir süreç hatırlayacaksın.
0: Evet, doğru.
1: O zaman ahlar vahlar olarak hani yorumlanmıştı durum ama aslında baktığımız zaman çok da bence bir problem teşkil etmiyor. Şu şekilde bir problem teşkil ediyor. Ya oyuncuyu direkt ihtiyacın varsa Ümit Milli'ye çağır. Ve bunu ilk başta açıkladı ki ben bu sebepten bu oyuncuyu Ümit Milli'ye çağırdım. A milli takımda olmaya hak eden bir oyuncu. Evet ama benim orada daha çok ihtiyacım vardı. Kimse bence sesini çıkartmaz. Ümit Milli'ye çağırıyorsan da düzeltiyorum. A milli'ye çağırıyorsan da artık daha Ümit Milli'ye geri gönderme. Ne insanların moralini boz. Yani çünkü sonuçta biliyorsun biz Türkiye'yiz, her konudan konuşuruz. Neden olduğunu eline sonuna hani art niyetli de olsa, tırnak içinde söylüyorum. Art niyetli de olmasa art niyetli yorumlarız ederiz. Yani gereksiz bence spekülasyonlara yer vermemek lazım. Sonuçta oyuncunun moralini de demonize edebilen bir durum. Baktığın zaman İlhan Fakılı sezona çok formda başladı Beşiktaş'ta.
0: Doğru.
1: Belki de onun formunu da etkileyecek bir durum bu, bilemezsin. Hani o sebepten burada bence biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor ama hani can konuşmak gerekirse Montella'nın bu maça çıkmaması da gerekiyor bana sorarsan.
0: Tam onu soracaktım. Yani Montella'nın bu maça çıkmaması bile gerekiyor derken nedenini tabii ki Dünya Kupası'nda bir referanstır. Yani oradaki durumları bahsedeceksin ama genel olarak tam olarak Montella'dan neden memnun olmadığını alabilir miyiz abi?
1: Ya yani bence şöyle, aslında ben biraz Türk halkının yorumunu yapacağım. Şu an yanımdaki arkadaşlarım da hepimize.
0: Hepsine çok sevgilerimizi iletelim bu arada. Selam da söyleyelim.
1: yani yanımızdaki hani günlük hayatta hep birlikte vakit geçirdiğimiz insanların bile ortak fikri neden Montella ile devam ediliyor. Dünya Kupası'nda

0: hüsrana uğramış ülkeler arasında yoluna devam eden tek ülke biziz.
1: Evet, neredeyse öyle. Herkes kovdular. Doğru söylüyorsun.
0: Yani.
1: Peki hani, yani saha içiyle alakalı ya da saha dışıyla alakalı mesela şikayetlerin neler? Onları da sorayım yani genel
0: ya
1: olarak.
0: Saha içiyle alakalı ben şöyle bir yorumum var. Şimdi mesela kadro tercihi konusunda. Örneğin İrfan Can Kahveci. Yani neden milli takımda abi? Yani. Yani şu konuyu şuna bağlıyorum. İrfan Can Kahveci evet mesela son Eyüpspor maçında iyi oynamış olabilir. Okey. Ama bu tarihin biraz daha önüne gidelim. Örnek Dünya Kupası'na gidelim. Kötü oyuncu kötü antrenman yaptı. Yani kötü oyuncudan kastım formsuz oyuncu kötü antrenman yaptırır. Herkesi etkiler bu durum. Nasıl söyleyeyim sana, antrenman kalitesini düşürtür. Yani bu sebepten dolayı
1: anlıyorum.
0: Kadro tercihindeki o formsuz durumların bence biraz da etkilediğini düşünüyorum ben.
1: Yani aslında mantıklı. Peki saha dışındaki süreci ve iletişimle alakalı eleştirilerin neler? Onu da sorayım yani Montella'ya.
0: Ya şöyle, Montella'nın bence oyuncularla ilgili ben çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Medyayla alakalı eleştirilerle biraz sıkıntı yaşıyor. Hepimizin malumu. Yani durum, konuyu da durumu yönetememekten mücadele görüyorum. Yani Türk halkına alışkın bir insan değil olduğunu gördük.
1: Valla yani katılmamak elde değil ki, ben çok Montella savunucusu olan birisi olduğumu zaten sen de yakın çevremde olduğun için bilirsin ama yani herkesi de çok çok anlıyorum bu arada, yani %100 haklı bence herkes. Yani beni zaten aç Dünya Kupası'nı izle, hatta yerinde gördün, hala nasıl bu adamı destekliyorsun diye derseniz bir şey diyemem ama en azından ben hani birazcık süreklilikten yanayım ama hocanın da kesinlikle kendini geliştirmesi lazım diyerek aslında biraz orta yollu bir cümle kurmuş olayım. Şöyle bir şöyle sormak istiyorum şimdi tabii ki Emre. Yani Türkiye-Fransa maçı, şimdi biz bu akşam nasıl bir şey izleyeceğiz? Yani kadrolar ortada. Maçın senaryosunu bize şöyle bir kafanda oynayıp bir skor tahminiyle süsler misin? Objektif olmak zorunda değilsin. Objektif de olabilirsin ayrıca ama. Yani, gönlünden geçen skor ve düşündüğün skor olarak iki skor sorayım istersen.
0: Abi şimdi şöyle, objektif olmayacaksam yani Türkiye kazanır der geçerim öte. Yani maçın hikayesini çıkartamayız ama ben durumu şöyle yorumluyorum bugünkü maçla alakalı. Bence orta blokta karşılarız.
1: Tamam.
0: Fransa topa hakim olur. Geçişlerle de skora gitmeye çalışırız. Ben böyle bir maç bekliyorum. Daha çok toplu oynayan, savunmayı zorlayan bir Fransa izleriz. Kazandığı toplarla tehlikeli çıkmaya çalışan bir Türkiye izleriz. Yani ne olur neye yansır bilmiyorum ama sonuçta Fransa'nın da eskisi kadar iyi de bir savunma takımı olmadığı da bariz. Onlar da çok geçişlerde sıkıntı yaşayan bir takım haline geldiler. Özellikle Dünya Kupası'nda gördüğümüzde. Bence gol bulabiliriz. Ama yani umarım kazanırız ama hadi 1-1 gibi geliyor bana Can. 2-1
1: peki,
0: ya da Fransa galibiyeti.
1: 1-1 veya Fransa galibiyeti gibi geliyor ki ya ben 1-1'e yani maç başında bana sorsanız 1-1'e imzamı atıp çekilirim yani. Onu da söyleyeyim. Evet, evet. Ama şunu sorayım şimdi tabii ki Emre, yani golleri de bir merak ediyoruz. Kimlerden gelir? Yani Fransa'dan gol kimden gelir? Türkiye'den gol kimden gelir gibi sorayım.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Fransa'da ben bir Dembele veya Mbappe bekliyorum.
1: Tamam.
0: Yani ikisi de atmış olabilir.
1: Tamam.
0: Türkiye'de de vallahi ben hissedemedim aslında, yalan söylemeyeyim ama Türkiye'de de Can Uzun atsın ya.
1: Hadi Can Uzun atsın ya. Tamam. Aynen. Can Uzun atsın ya, bence çok güzel.
0: Can Uzun'dan gol bekliyorum.
1: Çok güzel abi. Evdeki herkese çok sevgilerimi iletirim. Ağzına sağlık Emre.
0: Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar, başarılar deriz milli takımımıza da.
1: Aynen öyle. Hocam görüşürüz. Evet, görüşürüz. Emre Altay bizlerle beraberdi. Tabii ki Emre ile birazcık sohbet ettik. Biraz hasbihal ettik. Genel maç öncesi tabii ki hepimizin görüşleri var ki kısaca ben de bahsedeyim. Ya ben bilmiyorum. Bir uğur yaptım bugün, onu söylemek isterim. Yani kendi adıma burada tabii birçok şeyi konuşuyoruz. Sistemleri değerlendiriyoruz, maçları konuşuyoruz ama bu işin bir parçası da totemdir. Bir uğurdur. İlk yani Türkiye'nin 2-0 Fransa'yı yendiği müsabakada çok sevgili bir dostum Oğulcan Bilge ile beraber müsabakayı takip etmiştik. Bugün de maça doğru, daha gelmedi ama kendisi, maçı kendisiyle takip edeceğiz. Yani ilk deneyimimiz 2-0 bitmişti, bakalım bugün nasıl bitecek onu da göreceğiz. Bu arada yayın sırasında ara sıra Oğulcan'da laf atarız ama Oğulcan çok fazla konuşmaz zaten. Arada böyle kısa kısa yorumlarla belki katılır yayına ama kendisiyle en azından biz totemimizi yapmış olacağız. En azından milli takımımız adına bir harekette biz, yani bir böyle bir olumlu harekette biz yapmış olalım. Yani çünkü genelde şu anda yani kiminle sohbet etsek milli takım nezdinde, yani sokakta dostumuzla, eşimizle veyahut da esnafla sohbet ettiğimiz zaman herkes çok mutsuz ve herkes gerçekten hani çok hevessiz olduğunu söyleyebilirim. Bu durum benim çok üzüyor. Yani gerçekten çok çok üzüyor ki çok değerli oyuncularımız var. Çok değerli bir oyuncu havuzuna sahibiz. Yani teknik direktörümüz çok eleştiriliyor ama formda olduğu dönemde bize güzel şeyler izletmeyi başarmış bir adamdı diyelim. Umarız ileride de başarır diye temenni edelim. Ya bugün nezdinde de enteresan bir maç olabilir. Ben de yani iki tarafın da gol bulacağı, berabere bitecek bir müsabaka bekliyorum. Ben biraz 2-2 gibi bekliyorum ama onu söyleyeyim. Yani daha gollü bir maç olabilir. Yani Fransa'nın ilerideki dörtlü, yani Ryan Cherki, Olise, Dembele, Mbappe, yani hücum bölgesi oyuncularını düşündüğümüz zaman, yani dünyadaki en pahalı 20 tane hücum bölgesi oyuncusunun 4'ü zaten bu takımda. Yani iş tabii ki sadece onlarla olmuyor. Yani kadro kalitesi tabii ki çok önemli bir faktör ama yani sistemlerle oluyor. Yeni bir hoca. Belki adaptasyon süreci olabilir. Zor bir deplasmanda oynayacak onlar da yani. Türkiye'de oynamak kolay değil. Gerçekten Kocaeli çok iyi bir atmosfer ve yani ligde de görüyoruz. Kocaeli spor taraftarını buradan yani gerçekten saygılarımızı iletelim. Çok çok iyi. Gerçekten yani hangi Kocaeli maçını izlesek iç sahada hakikaten yani anlatması çok daha keyifli oluyor. Öyle söyleyeyim kendi adıma. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bir Tuğberk Çakır'a dönelim. Tuğberk'le birazcık sohbet edelim ki bugün maç öncesi 3 tane bağlantımız olacak. Emre Altay'la başladık. Tuğberk Çakır'la devam edeceğiz. Emre Eren'le maç önünün son bağlantısını gerçekleştireceğiz. Maç içinde zaten formatımız klasik. Devre arasında Hakan Erol'a bağlanacağız. Hakan Erol'a bağlandıktan sonra maç sonunda tabii ikinci yarıyı da burada stüdyoda dinleyici mesajlarıyla geçireceğiz. Maç sonunda da iki tane çok değerli konuğumuz var. Alper abi bizlerle olacak. Alper Üstündağ bizlerle olacak. Sonrasında da Selim Hoca'ya döneceğiz. Selim Feyzoğlu'yla da biraz daha teknik taktik kısmını ele alacağız maçın. Alper Hoca'yla Alper abiyle birazcık daha konunun sıcaklığıyla bir yayın yapıp üzerine biraz daha teknik taktiğe döndüğümüz bir maç sonu yayınımız olacak. Tuğberk Çakır hazırmış. Tuğberk hoş geldin.
0: Hoş bulduk Can. Nasılsın?
1: İyidir abi, seni sormalı.
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim.
1: Abi bugün çok
0: maçı bekliyoruz.
1: Maçı bekliyoruz yani gerçekten. Peki şöyle soracağım. Yani birçok sorun var aslında da. Çok fazla ümitsiz insan dinledim. Yani bugün içinde kiminle konuşsam abi işte yandık yani bittik kül olduk şeklinde bir yaklaşım var. Ya Tuğberk Çakır konuya neresinden bakar? Ya da bu maçı daha optimistik mi görür yoksa gerçekten tablo kara mıdır? Biraz aslında 11'ler üzerinden okuyarak şansımızı ne kadar görüyorsun diye sormak isterim abi öncelikle.
0: Abi şansımızı çok düşük görüyorum. Yani hem şu anki mevcut moral yapısıyla, yani o Dünya Kupası'ndan çıktıktan sonraki moral yapısıyla, hem de şimdi Fransa'nın da ilk maçı Zidane'la. Yani bizim tam tersimiz bir görüntüdeler. Belki biz de Dünya Kupası'ndan sonra hani hoca değişikliği yapsak şu an o moralle maça çıkardık ama bize tam tersi bir durum var. Hani ben açıkçası çok ümitsizim diyebilirim.
1: Yani şöyle bir şey sorsam mesela, bu maç 0-0 bitecek ama oynanmayacak. Direkt imzalar mısın?
0: Abi imzalarım ama yani bir de şu yani işin o %5-10'luk o umut kısmı zaten futbolu güzel yapıyor. Evet. Yani oturduk heyecanla tabii milli takımımızın puan ya da 3 puan almasını bekleyeceğiz.
1: Peki o zaman hani teknik taktik ya da bu 11'lerden önce şeyi de sormak istiyorum. Yani Montella kısmında senin de tabii ki anladığım kadarıyla çok ciddi eleştirim var ki Türkiye'de zaten %99,9 aslında genel Montella'ya karşı ya da Montella'nın yaptıklarını onaylamaz durumda diyelim şu anda aktif olarak soruyorum. Montella'ya bakışın nasıl? Nasıl bir teknik adamdır? Saha içi ve saha dışı olarak iki farklı parametrede övgü veya yergi düşüncelerini alabilir miyim Montella hakkında diye bu şekilde aslında topu atayım sana abi.
0: Abi şöyle, ben bundan 4-5 ay öncesine kadar Montella'nın bu ülkedeki en büyük savunucularından biriydim. Yani hele ki o da şurada başladı. Bundan 2024 Avrupa Şampiyonası elemesiydi. Biz Hırvatistan'ı yine aynı şekilde Barış Alper 9 numara başlamıştı. Evet. O zaman hani çok cesur bir karardı ve Hırvatistan'ın deplasmanında 1-0 yenmiştik. Harika bir oyun. Yani çok güzel bir geçiş oyunuyla. Orada işte Montella'dan olacak dedim ama Dünya Kupası'ndaki o yani çözümsüzlüğü, pas hani karşı taraf bekliyor, biz hiçbir şey yapamıyoruz. Orada dedim hani artık Montella'nın yani bizim için verdiği hizmetlere teşekkür ederiz ve hani görevi artık bırakmalı diye düşündüm. Ama bugüne geldi. Ben orada şey de düşünüyorum, yani
2: Şimdi eğer ki Montella o gün bıraksaydı ve bu şimdi önümüzde çok zorlu maçlar var. İtalya, Belçika. Yine hani Fransa'dan fark yenirse işte İtalya'dan olursa o zaman federasyona dönecekti oklar.

0: sanki biraz daha yumuşatma gibi. Yani Montella'yı şimdi göndereceklermiş gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle sorayım o zaman. Yani Fransa maçı kaybedildi. Üzerine İtalya maçı da, Allah korusun tabii ki bunları söylerken baştan farazi bir senaryo soruyorum. Fransa ve İtalya maçları kaybedildi ve zaten 3 haftalık milli ara içerisinde 2 maç daha oynanacak. Bir anda teknik adamla yollar ayrılır mı? Yani 2 maçta birden içeride kaybederse Montella gider mi diye sorayım.
0: Abi son ana kadar beklenir diye düşünüyorum. Yani o milli maç döneminin sonuna kadar beklenir diye düşünüyorum. Ama ya yani ben çok büyük ihtimal Montella böyle 3 puan, hani İtalya işte o son dönemde popüler bir laf var, tarihin en kötü diye, tarihin en kötü İtalya'sı olabilir gerçekten. İtalya'yı belki yenersek hani yenebiliriz içeride. Ama onun dışında çok puan alabileceğini düşünmüyorum. Ya %90 küsürde Montella'nın gideceğini düşünüyorum. Hatta belki de yeni gelecek hoca bile hazırdır.
1: Peki senin için yeni gelecek aday kimdir? Yani kim olmalıdır diye sorayım. Abi, var mı aklında eğer bir isim yoksa da?
0: Ben yerli hoca taraftarıyım. Orada çünkü ben şeyin eksikliğini hissettik diye düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Hani mesela Avustralya'da Paraguay maçı 45 dakika pas yapıyoruz tamam, ama soyunma odasında hani bir Arda, hadi koçum hani bir gazla yani
1: o yok yani.
0: Ne zaman oynayacaksın? Hani bizim kendi duygularımıza hitap eden kelimeleri bulacak bir hoca gerekiyor diye hissediyorum.
1: Fatih Hoca mı bu isim peki? Biraz hani tabii şu andaki mevcut teknik direktör olmadığı için, aktif olarak bir takım çalıştırmadığı için Fatih Terim midir bu isim peki diye sorayım.
0: Abi, Fatih Terim'in daha büyük hedefleri varmış gibi geliyor. Yani federasyon başkanlığı diye konuşuluyor. Onu tabii kim, yani bizler bilemeyiz açıkçası. Belki ha, ben şeyi duydum. Fatih Tekin isminin geçtiğini duydum. Yani şu anda mevcut dönemdeki hocalara da bakıyorum. Ya hani tekrar o ağırlığı kaldırabilecek bir tekrar dönemi, işte Fatih Terim olabilir, Şenol Güneş olabilir. Ya da bir Fatih Tekke değil, yani bir hedef konacak yeni bir oyuncu.
1: Fatih Tekke enteresanmış bak, yani tabii konuşuluyor ama biraz şeyi de sorayım. Fatih Tekke buraya gelirse nasıl dokunur bu takıma diye sorayım o zaman.
0: Abi, ya Fatih Tekke, şimdi Fatih Tekke'nin de milli takıma ihtiyacı yüksek olduğu için orada karşılıklı büyüyecek iki tarafta. Ben oyuncuların saygısı konusunda, yani saygısını kazanacaktır yine. Biraz daha tabii, yani nasıl diyeyim, Fatih Tekke'nin de bazı şeylere daha vakti varmış gibi hissediyorum.
1: Anladım demek istedim. Yani bir tık daha tecrübeli bir isme gidilebilir gibi anlıyorsun yani. Hani sonuç olarak Fatih Tekke sonuçta daha genç bir teknik adam ve teknik direktörlüğün belki de kendisi adına daha %25'lik dilimini tamamladı. Çok daha uzun yıllar yapacak belki ama anladın mı sen? Yani belki bir tık daha tecrübeli bir isim midir buraya aday olması gereken kişi diye sorayım.
0: Sadece Can şu an konuşurken aklıma geldi. Yine de hani şimdi biliyorsun bazen kulüp taraftarlığı da yapılıyor milli takım desteklerken. Sanki yani Fatih Tekke gelirse ama hani dört büyük takımın da desteğini alıp işte Anadolu takımlarının desteğini alacak bir hoca da, yani onu şu an düşündüm. O olabilirmiş gibi hissettim, hani o bir avantaj olur Fatih Tekke.
1: Peki yani aslında cümlenin içerisinde yani biraz böyle yaklaşık bir 10-15 cümle önce kurduğum bir kısmından bir soru sormak isterim abi. Yani Fransa'yı tabii ki çok güçlü buluyoruz ama İtalya'yı içeride yenebiliriz gibi bir cümle kurduğunu oradan cımbızla seçtim. İtalya kadrosu ve Belçika kadrosuyla biz denk bir kadro muyuz? Yoksa yani biz bir tık daha düşük ya da bir tık daha yüksek bir kadro muyuz? Güç de yani tabii ki skordan bağımsız soruyorum. Güç değerlendirmesi yapılacak olursa bu grupta bizi nereye yazarsın bu takımların yanında? Fransa'yı 1'e yazarsın herhalde diye tahmin ediyorum ama 2-3-4'ü merak ediyorum sana
0: çok
1: göre.
0: Çok farklı bence. Bu Belçika ve İtalya kategorisinden de farklı bir noktada Fransa. Ama ya şöyle söyleyeyim. Eğer ki bizim diğer süperstarımız, yani Kenan'ın olduğu bir kadro olsa, ben Belçika'ya da İtalya'dan bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Hatta İtalya'dan iyi olduğumuzu düşünüyorum. Belçika tabii biraz daha, ya sonuçta orada 11 futbolcunun 5-6 tanesi hep birbiriyle oynuyor yıllardır. Evet. Yani jenerasyon değişti ama yine de dokular, yani deketeler bile belki 6 senedir milli takımda.
1: Doğrudur. Ya 6 sene vardır deketeler ayrı bu arada. 2020'den beri Serie A'da oynuyor adam. O da 19 yani. Vardır bence muhtemelen.
0: Yani orada öyle bir durum var. Onlar biraz daha kulüp takım. Yani Alder Weyerd miydi? Yani
1: tabii Alder Weyerd Bertongen ikisi.

0: Hem kulüp hem şey oynuyor. Doğru söylüyorsun. Tottenham'da.
1: Belçika'nın öyle enteresan bir yapısı var.
0: Evet,
1: ben diğer maçlarla ilgili bir şeyim yok, ümitsizliğim yok. Çıkacağız hani çatır çatır oynayacağız diye düşünüyorum ama şey yani Fransa'ya karşı geçiş hücumu da oynayamazsın. Fransa'yı yenmenin bence tek bir hani şansını İspanya gösterdi. Top ayağında kalacak. Top ayağındayken hızlı oynayacaksın. Bizim onu yapmamız bence zor. Yani şu kadroyla da zor ya da ne bileyim biraz daha teknik kapasitesi üst düzey oyuncularımız olsa da olabilirdi. Ama ya atletiklikte biz yarışamayız Fransa'yla. Arkaya top at, git gel futboluyla çok zor iş.
0: Gerçekten çok çok zor iş öyle bir durum olursa ki bu arada dinleyicilerimize şunu da söyleyelim. Maç başlamadan 10 dakika evvel Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Onun da bilgisini aktarmış olalım. Abi biraz daha maça dönmek istiyorum. Şimdi aslında son 2 tane sorun var. Son 2-3 tane sorun var aslında. Maçın içine böyle girecek olursak Fransa'ya karşı geçiş oynayamazsınız. Topu ayağınızda tutmanız gerekir cümlesini aslında alarak bir soru sormak istiyorum. Yani daha önce Fransa'yı yendiğimiz bir denklem var. Tabii ki bunu çok kolay gösteriyormuş gibi söyledim bir an ama çok zor bir işti. Gerçekten değerli bir işti. 2-0 kazanmıştık Fransa karşısında. Yani bu maçta peki Türkiye nasıl oynar? Yani topu ayağında mı tutar? Topu rakibe mi bırakır? Geçiş mi kovalar? Topa sahip olmayı mı kovalar? Yani hocanın kafasındaki ana plan nasıl olur diye merak ediyorum açıkçası. Hocaya göre nasıl bekliyorsun oyunu? Bir de sen olsan ne yapardığını ikisi ayrı bir şekilde yorumlayabilir misin abi?
1: Tabii yani bir de, bu arada bir tane de birbirimiz var sanki. Yine Kaan Ayhan'ın attığı bir maç sanki deplasmanda öyle bir şey aklımda kalmış.
0: Bende de var öyle bir şey sanki ya. İkisi de kesin
1: hani Fransa'ya karşı şansımızı da tutuyor diyebiliriz belki biraz. Çünkü içeride bence Konya'da oynadığımız maçta 2-0 yendik. Dışarıda bir maçta da 1-1 berabere kaldığımızı düşünüyorum.
0: Hemen inceleyeyim o sırada. Sen tabii yorum kısmına yani devam ederken ben de arkada tabii, akıllı ekranda.
1: Bakarsan sevinirim.
0: Aynen, ben de ona bakıyorum o sırada. Arada keserim seni. Şey yaparım abi yani doğrularım tabii ki dinleyicilerimiz açısından da.
1: Abi, oyun olarak yani şöyle düşünüyorum. Fransa tabii işte çok yetenekli bir takım. Onlar da bizi tartacaklardır. Bence onlar yani biz kendimizi biraz aşağı seviyede görüyoruz ama Fransa bizim olduğumuzdan daha yukarıda görüyordur. Bir tartacaktır. Sonra yavaş yavaş yani baktık gelebiliyoruz moduna gelince tempo hani bir noktadan sonra artar diye düşünüyorum. Tabii umarım erken bir gol yemeyiz. O zaman bu moral bozukluğuyla
0: direkt dağılır mıyız erken gole? Direkt dağılır mıyız abi?
1: Direkt dağılırız. Direkt dağılırız.
0: O zaman diyorsun ki erken gol yemeyeceğiz yani şifre bu yani diyorsun.
1: Evet benim şöyle hayal ettiğim oyunda şöyle olurdu. Tempoyu çok düşürüp yani maalesef biraz çirkin futbolda demek istemiyorum ama tempoyu çok düşürüp böyle Fransa'yı uyutup derler ya. Öyle getirip bir ilk yarının son işte sonunda bir saldırı bir de yine getirebilirsek maçı bak 1-0 bile 1-0 mağlup bile getirsek maçın son 15 dakikası çünkü Kocaeli de iyi bir seyirci olacak.
0: %100. %100 ki yavaş yavaş stadyuma dolmaya başladı. Gerçekten atmosfer iyi onu da söyleyelim.
1: Biz her türlü o baskıyı kururuz. Yani yeter ki şu erken golü yemeyelim. Gerisi bir şekilde bakalım gelecektir diye umuyorum.
0: Şöyle ben de o sırada hala daha inceliyorum. 2021 yılına kadar gittim bak tek tek. Evet 2-0 galibiyeti gördüm bir kere. Evet 1-1'imiz de var deplasmanda doğru söylüyorsun.
1: İyi hatırlamışız.
0: Vallahi iyi hatırladım.
1: Kaan Ayhan. Evet bak hatırladım.
0: Bak Kaan Ayhan atmış aynen. Giro 76'da atıyor. Sonra Kaan Ayhan'la 81'de cevap veriyoruz.
1: O maçtan aklıma geldi zaten. Hani böyle son 10 dakika çünkü artık neyin ne olacağı belli olmuyor. Yani biz de kalitesiz bir takım değiliz.
0: Mete Bey de demiş ki bak evet doğru hatırlıyor. 2-0 yani yüz maçın revanşı 1-1 bitmişti doğru hatırlıyor. Beni de doğruladı. Ben de burada kaç saattir Mete Bey burada yazmış. Yani Mete Bey'e güvenebiliriz ama bir anda ben de akıllı ekranda böyle geriye gidiyorum. Yıllarda böyle tak tak tak tak. Yani 2021 yılına kadar gittik bulduk ama en sonunda.
1: Mete Bey de teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Abi bir şey diyordun lütfen böldüm.
1: Ya işte oradan yola çıkarak düşünüyorum. Yani son yani kalitemiz hiç az değil. Şöyle son 15 dakikaya kafa kafaya gelirsek her sonuç olabilir. Bak şimdi seninle konuştukça ben telefon çok ümitsizim diye açtım ama.
0: Yavaş yavaş böyle gel ama maç saati yaklaştıkça öyle olur evet, abi bu iş.
1: Milli maçlar böyle oluyor. Yani ne kadar kızsak da.
0: Ya şöyle bir 3-0 skor ver de bir keyfimiz yerine gelsin ya ama yok tabii değil mi öyle bir şey.
1: Abi ben çok çok düşük ihtimal yani ben yani 1-3 gibi düşünüyorum.
0: 1-3 peki kimden gelir goller onu sorayım en son.
1: Mbappe solda başlayacakmış sanırım.
0: Evet, Dembele uçta gösteriyor şu anda akıllı ekranda.
1: Yani arkaya çok kaçırabiliriz. Yani şeyden de böyle şöyle bir gol bekliyorum. Ya Dembele sağdan kaçacak böyle arka direğe boş kaleye Mbappe, ya da tam tersi Mbappe soldan kaçıp arkada bomboş Dembele boş kaleye atacakmış gibi bir gol bekliyorum. Çünkü yani Abdülkerim, stoperde Abdülkerim vardı diye hatırlıyorum. Evet. Şey, ben daha çok hücum attığına odaklandım, Barış Alper forvet falan diye. Abdülkerim de bu ara biraz formsuz ve ağırlığıyla eleştiriliyor. Yani karşılaşabileceği en atletik hücumlardan biri çıktı karşısına.
0: Gerçekten de öyle. Peki, yani 1-3 dedik. Golleri aldık zaten. Türkiye'de kim demiştin abi, onu alamadık?
1: Türkiye'den ben Arda'dan bir gol bekliyorum.
0: Peki. Tuğbak, çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Her zaman bekleriz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Tuğbak Çakır'la beraberdik. Emre Eren de müsaitse alacağız. Emre abiyle de birazcık sohbet edeceğiz. Sonrasında Vincenzo Montella'nın açıklamalarını dinletmek istiyorum ama bakalım, şu anda elimde açıklamalarla alakalı bir veri geldi. Hadi Vincenzo Montella'ya bir uzanalım, sonra da Emre Eren'e bağlanırız.
2: Başarılar diliyoruz. Dünkü basın toplantısında geçmişteki başarı ve başarısızlıkları geride bırakmamız lazım demiştiniz. Bugünkü karşılaşmayı yeni bir sayfa olarak görüyor musunuz?
3: Esatto, sì, bisogna guardare il calcio soprattutto sempre al futuro, il presente ovviamente il futuro. È un bel girone, ce lo siamo conquistati, ci deve essere la volontà di essere protagonisti. Ho visto la squadra molto determinata in questo, giocare con coraggio, insomma sono partite che le motivazioni sono altissime anche da parte nostra, e questo è il momento di dimostrare il nuovo corso, ecco.
4: Kesinlikle futbolda geleceğe ve şimdiki zamana odaklanmamız gerekiyor. Bunu net tekrar söyleyebilirim. Tabii ki de her zaman cesaretli kendi futbolumuzu sergileyeceğiz.
5: Karşı oynayacaklar.
0: Evet, elimizdeki veriyi de en azından dinletmek istedik. Kısa bir kısım vardı ama tabii ki maça doğru, maça girmeden 10 dakika evvelinde mutlaka Montella'nın açıklamalarını dinleteceğiz. Emre Eren birazdan da hazır olacaktır. Emre abiyle de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Emre abi de gerçekten yorumlarıyla her zaman bizlere çok çok güzel destek veren ve hakikaten çok da güzel yorumlarıyla ufkumuzu açan bir abimiz her şeyden önce. Emre abi, hoş geldin.
6: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum. Medyelerin için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah abi. Gerçekten öyle bu arada. Yani burada bir abartı söz konusu değil. Hakikaten hani içimden geldiği için bu şekilde bağlamak istedim. Abi direkt konuya girmek istiyorum. Yani şimdi normal şartlarda birçok kişiyle konuşuyoruz. Hepimizin arkadaşları, dostları ya da esnafla vesaire. Sokakta sohbet ediyoruz ama çok ümitsiz insan grubu görüyorum. Yani ülkemiz çok ümitsiz gözüküyor bugün nezdinde. Yani gerçekten tablo çok mu karanlık diye sorayım. Bugün ya adına ne diyebiliriz?
6: Güzel kardeşim. Liechtenstein gibi, İsveç gibi, Romanya gibi bir takımla oynadığımız zaman tabii ki umutsuz olmazsın ama şimdi dünya lideri bir takımla oynuyorsun. Yani bu takım Dünya Kupası'nda yarı final oynamış İspanya'yla. Her ne kadar elense de aslında normalde finalin adının iki takımla birlikte olması lazım. Böyle bir takıma karşı oynuyorsun. Bir de çok önemli silahları var. Yani ön alan dörtlüsüne baktığın zaman hani biraz oyunun konsantrasyonunu eline aldıkları zaman bambaşka bir hikaye yazabilecek bir dörtlü. O yüzden tabii ki tedirgin olmamız, tabii ki bu maçla alakalı ki eksiğiz. Hakan yok mesela, Orkun yok. En önemli oyuncularımızdan biri Kenan Yıldız'ın olmaması tabii ki bizi üzüyor. Ama baktığımız zaman sonuçta bir 11 ile çıkacağız. Tabii ki Kocaeli'nde o ruhu sahaya yansıtabilmek, o oyun birlikteliğini 90 dakikaya yayabilmek tabii milli takımımızın en büyük temennisi olacak ama maçı oynanmadan maçın nasıl başlayacağını çok net bilmiyoruz. Ön alan baskısı yaparlarsa orada ikinci bölgede topu kazanıp kontralarla gitmek çok kolay olabilir mi? Onu izleyip göreceğiz ama şöyle söylemek istiyorum. Bizim de çok özel bir oyuncumuz var. Çok performans anlamında çok üst seviyede bir oyuncumuz var. Genç kardeşimiz var. Bizim için çok değerli bir yetenek var. Arda'nın bence bugünlerde çok önemli işlere imza atması da tabii hem onun adına hem Türk milli takımı adına çok sevindirici bir olay. Biz ne yapacağız? Çok doğru bir savunma yapmaya çalışacağız. Rakibe alan ve zaman bırakmamaya çalışacağız. Özellikle 18'imize sokmamaya çalışacağız. İkinci bölgede kazandığımız topları bir an önce Arda ile oynayıp işte Can'la, Oğuz'la, Barış'la sonuca gitmeye çalışacağız. Bunu ne kadar başarabileceğiz? izleyip göreceğiz. Temennimiz milli takımımızın bugün 3 puan alırsa

0: muhteşem bir başarı olur ama ben bir puanla da tamamım. Yani maç öncesi deseler ki işte Fransa ile berabere kalsın Türk milli takımı dese hemen el sıkışırız. Yani
1: öyle tam aynı cümleyi kurdum abi, biliyor musun? Tam bak bu cümleden önce
0: doğru, ben yani, aklın yolu bir çünkü çok önemli, çok sert. Bir de dünyada kendi rüştünü ispatlamış 1 milyar 450 milyon euro transfer market değeri olan bir takıma karşı oynamak. Yani çok kolay bir hadise değil. Bizim gerçekten de 441 milyon euroluk bir transfer market değerimiz var. Tabii ki bizim de önemli oyuncularımız var. Tabii ki zaman zaman biz bunları başarabiliyoruz. Biz bu Fransa'yı hatırlayacak olursan Konya'da yenmiştik.
2: Doğru.
0: Hem de Mbappe'li kadrosunu yenmiştik. Çok önemli takımdı. Önemli insanların oynadığı, önemli oyuncuların oynadığı bir müsabakada kazanmak bizim için çok önemli bir onur oldu. Hatta şunu hatırlayacak olursak içeride oynamış olduğumuz bir hizmet var. Evet. Biliyorsun İspanya'ya karşı ama deplasmanda İspanya'ya karşı oynanan bir oyun var. Hepimiz çok ciddi bir şekilde o maçın İspanya lehine biteceğini konuşmuştuk.
2: Doğru.
0: Ama bizim çocuklar çıktı o gün. Enteresan bir ortaya bir performans sergilediler. Çok güzel goller attık. Her ne kadar kazanamasak da oyunun ortağı olduk. Biz bugün belki Fransa maçından galibiyet lüks olur bizim adımıza ama Fransa kadar mücadele edebilirsek, onlar kadar bu oyunu isteyebilirsek, onlar kadar oyuna hakim olabilirsek ben kazanmış yerine sayabilirim milli takımımızı. Zaten bizim en büyük hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası'nda. Buradaki özetleri çok doğru çalışıp orada gerçeği uygulamak. Ben de önemli rakiplerle oynamamız büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Özellikle Fransa, İtalya ve Belçika. Tabii buradaki bu arenada kendi oyunumuzu göreceğiz. Kendi performansımızı göreceğiz. Kendi potansiyelimizi göreceğiz. O da bizim için 2028 adına çok önemli bir kıstas olacağını düşünüyorum.
2: Emre abi, şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Avrupa, daha doğrusu Dünya Kupası'nda çok başarısız bir performans vardı ama çok topa sahip olan bir takım görünümündeydik ve tamamen pasa dayalı. Aslında birazcık gerçekten üretkenlikten uzak ama çok fazla pasa dayalı bir takım olarak izledik. Bugün Fransa karşısında şimdi iç sahada oynayacağız. Yani daha çok topa sahip olma temelli bir oyun mu oynatmaya çalışacaktır Vincenzo Montella, veya gerçekten hani Fransa'da atletik bir kadro olduğunu zaten biliyoruz ki ileri dörtlüden bahsettin zaten Emre abi, ama bu takıma karşı geçiş mi oynayacağız? Yani Montella'nın buradaki tercihi tam olarak nasıl olacağını nasıl öngörüyorsun Emre abi? Birazcık daha detaylara girebilir miyiz o konuda, onu sormak
0: istedim. Tabii oyunun belirli bölümlerinde oyuna ortak olabilmek için tabii ki topa sahip olman lazım. Orta sahada önemli performanslar ortaya koyman lazım. Fakat biz oyunun genelinde topa sahip olma tarafında olursak bence büyük sıkıntılar yaşarız. Çünkü kaybettiğimiz her top ciddi bir tehlike anlamına gelir. Bence topu rakibe vereceğiz. İkinci bölgede doğru bir takım savunmasıyla birlikte o kazandığımız topları çok kısa paslarla üçgenleri doğru kurarak önemli oyuncularımızın üçüncü bölgesine götüreceğiz. Yani biz oyunu ikinci bölgede kabul etmekten başka çaremiz yok. Ama kalkıp da oyunu birinci bölgemizde, yani ceza alanımızın üzerinde kabul edersek de bu sefer bizim için çok ciddi tehlikeler ortaya çıkacak. Çünkü rakibin olan oyuncularına baktığın zaman bir Olympia, bir Cherki gibi yani dünya devi Mbappe gibi kendi rüştünü ispatlamış Dembele gibi çok önemli sihirbaz ayakları var. Yani bunlara engel olamazsın. Onun için onlar kadar koşacaksın, onlardan çok daha fazla mücadele edeceksin ama oyunu ikinci bölgede sıkıştıracaksın. Yani onlara alan ve zaman vermeyeceksin sevgili Can.
2: Peki abi, şunu da sormak istiyorum. Gerçekten yani maç önünde şimdi önümüzdeki birçok yani veri tabanından bakıyoruz Türkiye'nin ilk 11'lerine ve aslında ilk 11'ine. Çünkü ilk 11'leri dememin sebebi de bazı kaynaklar dörtlü olarak girmiş. Bazı kaynaklar Oğuz Aydın'ın sağ kanat beki, Ferdi'nin sol kanat beki oynayacağına dair girmişler. Bazı kaynaklar Can Uzun'u ileride, Barış'ı kanatta, bazısı Barış'ı ileride, Can'ı kanatta gibi göstermiş. Yani açıkçası çok fazla şeye yorulabilecek bir kadro gibi görüyorum. Çeşitli farklı sitelerden, haber sitelerine de baktığım vakitte. Nasıl bir kadro bekliyorsun abi? Yani saha içinde biz nasıl diziliriz bu kadroyla? Optimum diziliş ne olmalıdır diye sorayım abi.
0: Ya bence şöyle olmalıdır. Dörtlü savunma oynayacaksın. İkili altı numara oyuncusu var. Zaten İsmail de biliyorsun. Salih 2-6'lı oynayacak.
2: Evet.
0: Onların önünde ben Arda'yı bekliyorum. Hani 10 gibi değil de 8 gibi. Bir kanatta işte şeyi bekliyorum.
2: Oğuz'la Barış var.
0: Oğuz'u bekliyorum. Diğer kanatta da mecburen Can'ı bekliyoruz. Ha. Ön tarafta da Barış'ı bekliyoruz. Yani Baktığımız zaman

normal, bizim beklentimiz bu ama teknik direktör oyun içerisinde zaman zaman canı Barış Alper'in arkasına atıp 10 numara görevini cana verebilir. Arda'yı kenar açığı gibi kullanabilir. Tabii oyunun içerisinde bu yer değişimler mutlaka yaşanacaktır. Ama önemli olan kimin nerede oynaması değil, milli takımımızın bugün ne yapacağı, hangi bölgelerde daha olumlu işler yapacağı, ne kadar az pozisyon

0: altını denemiş. Zaman zaman beşli savunmayı denemiş. Zaman zaman dörtlü savunmayı denemiş. Hmm. Ama bunu oyunun ilerleyen dakikalarında bir şekilde görebiliriz. Ama ben beşli savunma oynamasının milli takım adına çok önemli işler yapabileceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim çünkü. Çalışmaya bağlı işler bunlar. Yani savunmada o oyun birlikteliğini çok fazla tekrar yaptıktan sonra sahaya yansıtabilirsin ki bizim milli takımımızın ben hiç beşli savunma oynadığını, yani 3 tane stoperle 2 tane kanat bekiyle, kenar bekiyle oynadığını çok fazla görmedim.
1: Onu nadir, çok nadirdir abi yani. Gerçekten ben de hatırlamıyorum. Yani bir sezon böyle gitmedi diyeyim yani hakikaten.
0: Az sayılacak dakikalarda oynamışlar. Oyunun bazı bölümlerini kitlemek için yapmış olabilir teknik adam. Ama bakacağız, izleyeceğiz. Yani Kocaeli'de sinerji ve enerjimiz çok yüksek.
1: Gerçekten öyle bu.
0: Taraflarımız bize son derece doğru bir şekilde tezahüratlarla takımımızı her türlü sonuca doğru götürmeye çalışacak. Ama tabii oyunu oynayacak olan oyuncular, bu 90 dakikada kararı verecek de oyuncular. İnşallah maç şansının, yani top şansının, gol şansının, hakem şansının bizim yanımızda olmasını temenni ediyorum sevgili.
1: Ya inşallah abi. Bu arada tabii ki Beşiktaş'ı çok yakından tabii ki takip ettiğin ve bildiğin için Emre abi şu soruyu da sormak isterim. Yani İlhan Fakılı ile alakalı sürecin yönetiliş biçimi hakkındaki yorumların nasıldır abi? Genel olarak bizi birazcık aydınlatabilir misin? En temiz bilgiyi bence abi bu konuda senden alırız.
0: Çok doğru bir tercih yapıldı. Sadece bir maç için yani bir alt takımımızda oynayacak. O takımımızın maçı da çok değerli ve önemli ve İlhan'a da ihtiyacı var takımımız. Ya orada oynayıp sonra amirli takım kampına katılacak olması bizim için çok büyük endişe göstermiyor. Yani oyuncu 19 yaşında. Yavaş yavaş Beşiktaş formasını da doğru bir şekilde satmaya çalışıyor. Her girdiği maçta katkı vermeye çalışıyor. Gelecek yıllarda amirli takımımızın çok önemli bir oyuncusu olacağını inanıyorum. Ha, o yüzden çok acele etmeye gerek yok. Zaten önünde uzun yıllar var ve bu formayı belki yüzlerce kez terletmiş olacak. Yani ben bu kararın doğru bir karar olduğuna inanıyorum.
1: Yani açıkçası çünkü Beşiktaş taraftarının ister istemez tabii ki çok büyük bir değer İlhan Fakılı. Hakikaten izleyince ben de çok çok etkilendim. Yani şu ana kadar sezon başından bu yana yani etkilenmemek elde değil ki. Beşiktaş taraftarı da milli takımda İlhan Fakılı'yı çok fazla izlemek istiyor. O yüzden de çok büyük isyanı vardı. En azından Beşiktaş taraftarına Emre abi sen mutlaka tabii ki daha fazla seni ciddiye alır Beşiktaş taraftarı. O yüzden de senin ağzından bunu sormak istedim abi.
0: Yani taraftarlar şunu konuşuyorlar ya işte Semih'e yapılan şimdi de İlhan'a mı yapılıyor falan diyorlar ama ben bu konuda katılmıyorum o görüşlere. Yani burada topyekün milli takımın profesyonelleri bu kararı hep beraber verdiler. İlhan'la da konuştular bu konuyu. İlhan'ın da bu konuya sıcak olduğunu gördüler. Tabii ki orası milli takım forması. Yani hangi yaş kategorisinde olursanız olun her şekilde milli takım formasını doğru bir şekilde ıslatmanız lazım. Önünde uzun yıllar var. Sadece bir maçlık böyle bir değişiklik yapıldı ama tekrar İtalya, Belçika maç kadrosuna mutlaka alınacaktır. İlhan Beşiktaş'ın önemli değerlerinden biri. Sorumluluk alan, yetenekli, her gün üzerine koymaya çalışan ve çok çalışan bir kanat oyuncusu. İnşallah milli takımımızda uzun yıllar ondan hizmet alır.
1: İnşallah abi. Bir de bugüne son olarak dönmek istiyorum. Son sorumu soracağım Emre abi. Bütün yorumlar için çok çok teşekkür ederim ama şimdi tabii ki herkes konuşuyor. Eşiyle, dostuyla, bizleri dinleyen, şu anda arabada giden bütün dinleyiciler abi ne yaparız? Maç kaç kaç biter? Goller kimden gelir? Herkes birbirine sorar bu tip maçlar öncesinde, bu tip marka maçların öncesinde. Zaten bu çok olur ama Emre abi senin görüşünü çok merak ederim. Temennin kaç kaçtır, düşüncen kaç kaçtır diye iki farklı vallahi skor sorayım istersen.
0: Bu maçlarda skor tahmininde bulunabilmek gerçekten hani kain olmaya benziyor. Evet. Yani kain olsak bunun mutlaka sonucunu bilirdik ama Fransa gibi dünyada gerçekten önemli oyunculara sahip olmuş, kaliteli ayaklara sahip olmuş bir takıma karşı oynamak çok kolay olmayacak. Onu söyleyeyim. Maçın favorisinin net olarak Fransa olduğunu söylemem lazım ama biz de o ruhumuzda, o enerjimizle, o seyircimizin gücüyle, o ekranlardaki milyonlarla birlikte tek yürek olacağımızı düşünüyorum. Tabii bugün savunmamıza, özellikle takım savunmamıza çok büyük görevler düşüyor. Hatayı affetmeyecek çok etkili oyuncuları var. Hata yapmamamız lazım. 90 dakika genelinde çok doğru bir savunma yapabilirsek, topu çok doğru kullanabilirsek, özellikle çok kanat oyuncularımızı da üçüncü bölgeye rahat bir şekilde çıkartabilirsek önce oyunun hakimi olmamız lazım. Çok kolay mı? Çok kolay bir hadise değil. Çok zor bir hadise ama bizim çocuklar bunu başarabilecek kapasitedeler aslında baktığımız zaman.
1: İnşallah gerçekten.
0: Tabii maçın favorisinin ben Fransa olduğunu düşünüyorum. Ama inşallah yüreğim ve kalbim Türk milli takımımızın buradan 3 puanla ayrılmasını temel.

0: ediyorum. İnşallah çocuklarımız iyi bir başlangıç yaparlar. İyi bir konsantrasyonla sahaya çıkarlar ve 75-80 milyonluk Türkiye coğrafyasında ve herkesin yüzünü güldürmüş olurlar. Özellikle Dünya Kupası'nda bu halkımız gerçekten onları izlerken çok üzüldü. Yani sabahın 4'ünde 5'inde kalktılar. İnsanlar dışarılarda toplandı. Sükut hayali uğradık ama yeni bir başlangıç olsun. Bu başlangıcın başında inşallah Fransa maçı olsun diye temenni ediyorum.
1: Çok güzel söyledin Emre abi. Hakikaten ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Milli takımımıza da canı yürekten başarılar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Tekrardan milli takımımıza başarılar tabii ki. Emre abi de kırmadı. Emre Eren geldi bizlerle tabii ki maç öncesinde. Bir 15 dakika sohbet etmek istedim Emre abiyle. Hakikaten hem taktik hem teknik. Saha içinde ne görürüz? Biraz aslında böyle bir ön bakış programı gibi. Yani çok fazla ister istemez tabii Montella konusunu sormak istemedim. Yani maçın önünde yine konuştuk Montella gitmeli mi kalmalı mı sorusunu ama gerçekten biraz daha bugüne odaklanmak istediğim bir yayın yapmaya çalıştım. En azından ilk bölümde yani bu maçtan bir saat önceyle şu ana kadarki dilimde diyelim. Vincenzo Montella'yı dinleyeceğiz. Arada tabii ki ufak bir dolgumuz girecek. Maçla beraber geri geleceğiz. Yani maçla beraber geri geleceğiz. Bu arada birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Mete Bey zaten o okumuştum, birkaç mesajı daha var. Ayhan Bey yazmış, Deniz Bey yazmış. Bakıyorum Serkan Bey'in de mesajı var. Tabii ki bu mesajların hepsine döneceğiz. Onu da söylemiş olalım. Bütün mesajlara da döneceğiz. Maçla beraber zaten sohbetli bir konseptteyiz. Biliyorsunuz kritik anlarda ben biraz pozisyona girerim. Onun dışında dinleyici mesajlarıyla böyle harmanladığımız güzel bir program olur inşallah. Hakikaten ya umarım bu arada yani maç öncesi ben de bir temennide bulunayım. Gerçekten yani burada kazanırsak çıldırırız. Yani hakikaten çıldırırız. Veya bilmiyorum yani çok küçük bir şansımız da var yani. İnsanın içinde umut olması lazım. Futbol bu, top yuvarlak. Yani risk yönetimi bile bize Fransa'ya 1.24 bize 7 oran açmış. Ya bunlar bile bence hani birazcık daha böyle takımın motive olması için iyi bir şey. Kocaeli iyi bir atmosfer. İyi bir yer bu arada oynanması için. Yani bilmiyorum. Yani yavaş yavaş maç saati geldikçe yavaştan kazanırız da doğru böyle böyle gidiyorum ama bakalım yani dediğim gibi gerçekten çok zor. Umarız olur ama bakalım. Yani ben kişisel uğurlarımı yaptım, totemlerimi hazırladım. Daha önce Fransa'yı yendiğimiz 2-0 yendiğimiz maçtaki çok yakın arkadaşımı da davet ettim. Bugün de beraber bir şekilde müsabakayı takip edeceğiz. Ben totemimi yaptım. Artık sırada gerçekten bizim çocuklarda hakikaten bugün güzel bir skor olsun. Umarım güzel bir oyun da olur diyelim ama iyi bir skor bugün çok mühim olur bizim adımıza. En azından bu olumsuz havayı kırar diye yorumlayabilirim. Evet, şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Montella'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur? Ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'le doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyununda değişebilecek nokta da tam olarak burası.

0: Kendinizi yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O, ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrokov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, bir Vincenzo Montella'ya gidelim. Bakalım Vincenzo Montella neler söylemiş maç öncesinde.
4: Direktör Vincenzo Montella bizlerle birlikte Fransa maçı öncesi değerlendirmelerde bulunacağız. Öncelikle bu akşam için kendisine başarılar diliyoruz. Dünkü basın toplantısında geçmişteki başarı ve başarısızlıkları geride bırakmamız lazım demiştiniz. Bugünkü karşılaşmayı yeni bir sayfa olarak görüyor musunuz?
5: Esatto, sì, bisogna guardare nel calcio soprattutto sempre al futuro, il presente ovviamente il futuro. È un bel girone, ce lo siamo conquistati, ci deve essere la volontà di essere protagonisti. Ho visto la squadra molto determinata in questo, giocare con coraggio, insomma, sono partite che le motivazioni sono altissime anche da parte nostra e questo è il momento di dimostrare il nuovo corso, ecco.
6: Kesinlikle futbolda geleceğe ve şimdiki zamana odaklanmamız gerekiyor. Bunu net tekrar söyleyebilirim. Tabii ki de her zaman cesaretli kendi futbolumuzu sergileyeceğimiz yeni bir sayfa açıyoruz. Ve tabii ki de başrolde oynamak istediğimiz maçlar bunlar. O yüzden en iyi şekilde kendi özelliklerimizi sahaya yansıtarak bu yeni başlangıcı hep beraber yapacağız.
4: Fransa karşısında Türkiye milli takımının kendi oyununu ortaya koyabilmesi için nasıl bir imza atmamız gerekiyor sahaya? Ve aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Fransa'nın son maçlarına bakıldığında özellikle 6 yenilgisinde ilk 30 dakikada gol yemişler ve bunları hep kaybetmişler. Bu bağlamda ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu söyleyebilir mi?
5: Sono importanti tutti 100 minuti perché contro questi calciatori non puoi permetterti nessun tipo di disattenzione, insomma, al minimo errore sono calciatori che poi diventano determinanti. Dobbiamo fare il nostro gioco, di solito contro le grandi squadre bisogna avere il coraggio di tenere la palla e non consegnarla facilmente agli avversari ed essere compatti tutta la partita, avere anche la forza interiore di attaccarli alle spalle, ma soprattutto essere continui tutta la partita.
6: Ya aslında 100 dakika çok önemli maçlara bakıldığında. Ben sadece ilk 30 dakika

Furkan'ın önemli olduğuna inanmıyorum. Bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda, bu tarz takımlara karşı oynadığınızda her zaman en hatasız şekilde oynamanız gerekiyor. Ve tabii ki de kendi futbolumuzu kompakt oyunla ve tabii ki de topa sahip olurken de güçlü bir şekilde topa sahip olarak kendi istediğinizi yapabilirsiniz. O yüzden bu tarz maçlarda kendi futbolumuzu oynatmak için her zaman kendi cesaretimizi kullanarak sahaya yansıtacağız.

Evet, Vincenzo Montella'nın da açıklamalarını sizlere dinlettik ki şu anda bir kez daha 11'leri saymak isterim. Kalemizi Uğurcan koruyacak savunmada. Aslında şu anda yayıncı kuruluş üçlü olarak gösterdi bizi. Ben de üçlüye göre okuyacağım kadroyu. Kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunmanın merkezinde Zeki Merih Abdülkerim üçlüsü. Kanat beklerinde Oğuz ve Ferdi'yi. Orta alanda Salih ve İsmail'i, onların önündeki üçlü olarak Arda, Can ve Barış'ı izleyeceğiz. Ki umarız bakalım bu sistem değişikliği işe yarayacaktır. Hakikaten üzerimizdeki şu kara bulutları atmamızın vakti geldi ki şu anda Mbappe ve Merih Demiral'da hakem Felix Zweier'in yanında top şu anda tabii yazı tur atışı yapılıyor. Saha belirlenecek, top belirlenecek bakalım ki... İki takım da şu anda birbirlerine başarılar dilediler. Zinedine Zidane Fransa'nın yeni teknik direktörünün ilk maçı olduğunda hatırlatalım ki Fransa'nın 11'inde sayalım. Kaleyi Manyan koruyacak. Mike Manyan Milan'ın kalecisi. Savunmada Koundé, Upamecano, Lacroix ve Truffert'i görüyoruz. Orta alanda Rabiot, Kone ve Ryan Cherki'yi sağ iç olarak görüyoruz ama muhtemelen biraz daha 10 numara karakterli bir oyuncu olduğu için öne doğru deplase olacaktır. İleri hatta ise Olize, Dembele, Mbappe üçlüsü ki Mbappe'yi de şu anda yayıncı kuruluş solda yazdı. Önde Dembele şeklinde yazdı ki Zidane'ın esasında ilk dokunuşunun da bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Deschamps döneminde biraz daha Mbappe'yi tepede, solda Dembele'yi görüyordu. En azından son bölümlerde ki ondan önce Dembele belki daha rotasyon oyuncusuyken de Giroud varken aslında Mbappe'yi bazen çizgide görüyorduk ki bir saygı duruşunda şu anda takımlar, onu da söyleyelim. Maç başladı anda da zaten sizlere bütün aksiyonları belirteceğiz ki Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender anısına bir saygı duruşu olduğunda vurgulayalım ki milli takımımızın maç öncesindeki formalarının üzerinde warm up dediğimiz gerçekten ısınma süresinde giydikleri üstlerde de bu isimlerin tabii ki görselleri vardı diyerek gerçekten onu vurgulamış olalım. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey'in mesajıyla başlayacağım ki Ayhan Bey de gerçekten keyifli bir sofrada bizi dinliyormuş. Aynı zamanda müsabakayı da takip ediyormuş. Sağ olsun, sevgilerimizi iletelim Ayhan Bey'e. Hakikaten kendisi de her zaman bizlere destek veriyor. Selamünaleyküm abi, nasılsın, iyi misin demiş. Seni dinlemek için bak neler yapıyoruz diye bize de videolar göndermiş. Sağ olsun, ben de arada izledim. Konuşurken o sırada izlememiştim videoları ama o araya gittiğimiz anda ben de videoları izledim. Ya umarız tabii ki güzel bir maç olur. Her şeyden önce gerçekten yani iyi bir maç olmasını temenni ediyoruz. Tabii çok zor. Her şey çok çok zor. Ki Behzat Bey de yazmış. Behzat Bey'in de mesajını aktarırım. Şöyle bakalım, Mete Bey'in mesajıyla bir başlayalım istiyorum ki Mete Bey zaten yayının ilk bölümünde maç önü kısmında da bizleri dinlerken aslında bizi doğrulamıştı. Yani 2-0'ın rövanşı 1-1 bitti diye aslında bize desteğini vermişti Mete Bey. Aslında karamsarlığımızın takımımıza güvenmememiz, kötü olmamız değil. Tabii ki karşımızdaki bana göre dünyanın en iyi ikinci takımı İspanya'dan sonra var demiş. Bizde de eksikler var. Karamsarlığımızın sebebi aslında bu. Yani milli takımımıza güvenmemek değil sadece demiş ki. Ya haklısınız yani bu arada. Yani hepimizin de bir karamsarlık var. Bakmayın yani ben de... ümit etmek isterim. Hayatta her zaman daha pozitif bakmaya çalışan bir tipimdir. Yani bardağın daha dolu tarafından genelde konuları yorumlamaya çalışan bir arkadaşınızım diyeyim. Ama gerçekten bugün tablo zor yani. Onu da söylemek lazım. Bu arada iyi de başladık ama bir anda Upamecano topu kazandı. Maç da başladı. Birinci dakikanın içerisindeyiz ki Fransa şu anda top yapıyor. Biz de orta bloktayız. Orta blokta karşılıyoruz. Stoperlere kadar basan bir görüntümüz yok, onu söyleyelim. Ya ön hatta solda Can, tepede Barış, sağda Arda gibi ama beşli bir hattımız olduğu için kanat beklerinin de katılımıyla belki iki tane forvet arkası gibi de gözükebilirler maçta. Eğer topu çok fazla hakim olduğumuz ve karşı alana oyunu yığdığımız vakitlerde böyle şeyler de görebiliriz. Ama tabii ki bunlar yani oynanmadan tahmin edebileceğimiz şeyler değil. Şu anda biraz daha topu Fransa yönlendiriyor ki Ryan Cherki de normalde 10 numaradır ki Manchester City'de zaten 10 oynuyor, zaman zaman kanat oynuyor. Bugün biraz daha derinde oynadığını görüyorum. Yani en azından Kone, Rabiot, Cherki 3 tane orta saha oyuncusuyla oynuyor gibi görüyoruz ki hakikaten hücumlarda da biraz daha derinde konumlanıyor. Olize onun biraz daha önünde, sağda biraz daha oyun kurucu rolde ki Olize de yerde kaldı. Felix Zweier devam kararı geldi. Zweier'den ki bizim de hücumumuza umarım dönüşür. Şu anda savunmadayız.
Merih'ten de Zeki'ye doğru aktardık. Dakikalar 2'yi gösteriyoruz. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Şöyle bakıyorum, Serkan Bey demiş ki Montella istifa şeklinde. Yani tabii ki çok eleştirildi. Çok mantıklı buluyorum yani şu anda Montella'yı eleştirmemek hakikaten zor ama ya bir şöyle bir şu maçı bir geçirelim. Yani 93 dakikadan sonra zaten maç sonu programımız olacak. Ya biraz orada belki hani eleştirilerimizi yaparız. Biraz daha bugüne biraz daha pozitif bakmaya çalışalım istiyorum. Yani tabii ki karamsarız. Yani normal bu da. Yani risk yönetimi bile yani Fransa'ya 1.24 açmış, bize 7 küsur oran açmış. Yani o yüzden böyle bir tablo olduğu bu ortamda çok da yani zaten belirli algoritmalar, belirli formlar bunda devreye giriyor. Yani normal yani ama bakalım ya, Kocaeli'de çok iyi bir taraftarımız var. Fena da değiliz bu arada. Bence çok da kötü başlamadık maça. Yani o karamsar tabloya göre konuşuyorum. Gayet ortada başladığımız bir müsabaka. Umarız dengeli bir müsabaka geçiririz diyelim. Çünkü bizim milli takımımızda özellikle Montella yönetiminde yani çok dengesiz sonuçlar var. Yani çok iyi oynadığımız akşamlar da var. Yani gerçekten saç baş yolduran günler de var. Yani enteresan bir teknik adam olduğunu söyleyelim bu konuda. Yani bana derseniz ki Avrupa Şampiyonası'nda yani başka kim bundan daha başarılı bir tablo imza atabilirdi? Kimse derdim ama Dünya Kupası'nda da bundan daha başarısızlı kim yapar derdi. Bu arada gole gidiyoruz. Son anda çizgiden çıkarıyorlar Can Uzun'la. Can Uzun ve Barış Alper'le gole gidiyorduk. Sonrasında bayrak kalktı ama bir heyecanlandık Kocaeli'nde. O gol olsaydı ki offside var, evet. Barış'ın kaçışında offside var. Abdülkerim Barış işbirliğini gördük. Ama gerçekten çok güzel olurdu. İlk 30 dakikadaki Rezzan Yetiş'in de sorusu çok bence analizi de çok güzeldi. Maç öncesinde Montella'ya sorarken Fransa'nın kaybettiği son 6 maça bakıldığı zaman ilk 30 dakikada gol yediklerini gördük şeklinde bir analizi vardı. Bunu da göreceğiz, onu da vurgulayalım. Tabii ki bu detayı da vurgulamak istedim. Golle burun buruna geldik. Dakikalar 3'ü gösterirken şu anda 5. dakika yok 4'ü gösterirken şu anda 5. dakikaya giriyoruz. Fena da başlamadık. Nazar değmesin. İyiyiz, dengeliyiz diyelim. Dakikalar 5. Şimdi Fransa geliyor sol taraftan. Bournemouth'lu Truffert'le. Ama uzaklaştırdık Merih'le ki bir kontra hata dönüşür mü? Barış offside'da düşmediyse tehlike olabilir. Orada Lacroix Barış eşleşmesini görüyoruz ki Arda geldi şimdi. Arda da ters kanada doğru çeviriyor topu. Ferdi karşısına Koundé'yi aldı. Ferdi'den içeriye doğru pas. Biraz daha karşı kalede daha kalabalık bir şekilde sete oturuyoruz. Ki dakikalarda 6'ya doğru giriyor. Sol taraftan Salih içeriye doğru çevirmeye çalıştı. Taç atışı kazandık ki uzun taçı kullanılabilecek bir bölgeden. Tam böyle korner bayrağına yakın bir bölgede. Sol taraftan taç atışı kazanıyoruz. Ferdi ile kullanacağız. Bakalım kısa mı? Evet, kısak başladık. Tam korner çizgisi üzerinde şu anda bir karambol var. Abdülkerim'e kadar döndük ki tüm atlarımızla şu anda Kocaeli'nde Fransa'ya karşı tüm atlarımızla hücumdayız. Bakalım ilk 30 dakika hakikaten belki de maçın şifresi olabilir. Yani bir tane bulduk mu ondan sonrası motivasyon açısından da çok değerli olur. Gerçekten taraftar, yani maçı aldırabilecek bir taraftar var şu anda Kocaeli'nde. O yüzden bakalım, yani pozitif olmaya çalışıyorum. Olabildiğince onu da vurgulayayım. Abdülkerim İsmail'le oynadı ki bugün İsmail ve Salih gibi iki tane aslında mücadele gücü yüksek, top kazanma verilerinde iyi olan oyuncularla sahadayız. Da Orkun ve Hakan'ın, tabii ki Kenan'ın olmaması çok büyük eksiklik. Ama belki de bu maçın planında bu oyuncularla oynamak belki de daha mantıklıdır ki Fransa'ya karşı 2-0 kazandığımız maçı

Hatırlıyorum. Yani o maçta mesela orta saha kurgusunda sanırım Dorukhan vardı diye hatırlıyorum. Yani mesela o zamanın şartlarında, şu anda değil ama o zamanın şartlarında, ki bakacağım. Evet, Dorukhan Mahmut ikilisiyle mesela iki tane mücadele gücü yüksek oyuncuyla çıkmıştık o maçta. Ve yani bugün de Salih ve aynı zamanda İsmail'le sahadayız. Onu da vurgulayalım. Şöyle bakıyorum. Mete Bey'in mesajına geleceğim. Hatta ilk Mete Bey'in mesajını okuyayım, sonra Behzat Bey'in mesajına döneriz. Üçlü savunma imtihan demektir. Bana göre 3-5-2 dünyanın en iyi sistemidir ama uygun topçuları bulursan 5'lerin sağ tarafı Roberto Carlos gibi olacaktır işte. Hani 3-5'in, o 5'in sol tarafı Roberto Carlos gibi adamın varsa oynarsın gibi demiş. Ya aslında şöyle söyleyeyim, bu takım üçlü oynar mı oynamaz mı çok tartışılır. Bence stoper olarak eksiğimiz var yani üçlü oynama konusunda. Yoksa ya Oğuz da Ferdi de üçlü oynayabilecek oyuncular ama yani yedeklerinde mesela atıyorum, mesela Barış da bence sağ kulvarda 3-5-2'nin sağında oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum profil açısından. Ama tabii ki yani Emre abinin maç öncesinde konuştuğumuz yerde tespiti çok doğruydu. Yani evet, yani 3-5-2 oynanabilir, 5'li savunma oynanabilir ama pratiği yok takımın. Yani aslında pratik yapılabilecek alanlardan bir tanesi Uluslar Ligi, onu da söyleyelim. Ama yani yine de bakalım ne kadar uzun vadeli olacak, onu göreceğiz. Ama yani işte pratiğinin olan işle devam etmek benim de her zaman savunduğum kısımdır. Bakalım bugün nasıl bir görüntü sergileyecek takım ama yani milli takımımız bence ilk 8 dakika itibariyle iyi bir sınav verdiğini söyleyelim Kocaeli'de. Durum 0-0. Bir tane net pozisyona girdik. Gerçekten ama burada zıplayacaktım yerimden, öyle söyleyeyim. Yani hakikaten duygularıma bugün çok da fazla hakim olabileceğim bir gün değil. Bugün tek yürek bir şekilde milli takımımızı destekliyoruz. Ben de dilim döndüğünce pozisyonları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ruhu yaşatmaya çalışıyorum. Onu da demiş olayım. Behzat Bey yazmış. Demiş ki Montella'nın çıkardığı 11 yanlış. Can Uzun'u 11'e koymak için iki maçta elenmemizi mi beklemiş acaba demiş. Milli takımı noktasında tabii ki Dünya Kupası'ndan bir eleştiri geldi ki evet, bakıyorum. Dünya Kupası'na Haiti ile veda eden ilk takım olma unvanına sahiptir demiş. Montella'da biraz utanma yok mu demiş. Bizi rezil etti iki maçta, sonra çıkıp özür bile dilemedi diye aslında sitemini belirtmiş ki. Ben yani doğru konuşuyor yani şu anda, ya bilmiyorum. Birçok dinleyicimiz de Vincenzo Montella'yı çok eleştiren tarafta. Ama yani biraz daha ben mesela eleştirileri şeyde yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi mesela bu 90 dakika içerisinde biraz daha eleştiri gibi değil. Hani bir takımımıza şöyle bir inanalım, bir destek olalım. Maç biter, sonra eleştirisini yaparız, övgüsünü yaparız ki maç olarak bakarım ben biraz daha yorumlarken. Yani işte bir adam 5 tane maçta çok kötüdür, 6. maçta çok iyi bir şey yaptığı vakitte o iyi yaptığı şeyi de anlatmak isterim. O yüzden birazcık yorumlarım bugün ona göre olacağını söyleyeyim maç sonunda. Bilmiyorum, ufaktan bir inanç geldi şimdi, yalan yok. 10. dakikadayız. Bu arada çok net bir atağa çıkma fırsatımız olabilir derken aleyhimize bir faul çalındı orta alanda. Olize ile de Abdülkerim arasında bir diyalog ama şöyle bakıyorum. Ya çok ucuz karar bu arada, onu söyleyeyim. Yani Barış Alper orta alanda top kazanmaya çalışırken Manu Kone ile bir mücadelesi var. Yani çok ucuz bir karar. Merih de şu anda hakem Felix Zweier'in yanında. Yani hele hele şu seviyelerde, yani Nations League diyoruz, Uluslar Ligi diyoruz, A Ligi, işte en kafa takımların birlikte oynadığı Avrupa'daki kotadayız biz de. Ya şu seviyede çalmayın şu düdüğü, biraz daha aksın oyun yani. Bunlar gerçekten yani hoşuma gitmeyen şeyler, öyle söyleyeyim. Bu arada Olize de Ferdi'yi aldı karşısına. Merkeze doğru döndü ki çok tehlikeli bir hücuma dönüşebilir. Abdülkerim'le orada iyi durduk. Bu arada Şerkin'in eline çarptı top. Evet. Elle oynamada çalındı zaten. Özbekistanlı misafirler beni dinliyormuş Ayhan Bey. Muhammed Ali'nin de çok selam varmış. Muhammed Ali Bey de bizi dinliyormuş. Hakikaten Özbekistan'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Yani hakikaten mesela Kusanov çok iyi oyuncu. Gerçekten beğendiğim. Yani City'de bu sene de bence aldığı rol biraz daha büyüdü. Zaten ligimizde Feyzullah Ev'le Şomurodov'u da
da takip ediyoruz. Bence Başakşehir'de özellikle bu ikili çok çok iyi gözüküyorlar. Yani ritim bulduğu maçlarda gerçekten bence uyumlu da bir ikililer. Hem takım hem kulüp takımı hem de aynı zamanda bir takımla beraber oynadık

yaptıklarını söyleyebiliriz. Ki yani Özbekistan'da hakikaten gelişmekte olan bir futbol ülkesi olarak yorumlayalım. Evet, 12. dakikaya da girdik. Ön alanda çok ciddi bir presimiz yok ama yer yer preste yapıyoruz. Yani mesela Kunde'ye şimdi bir pres yapmaya çalıştık. Yani taç atışı Fransa'nın oldu ama yani böyle tamamen geri çekilmiş bir tabloda değiliz. Biraz daha orta alanda, yani çok stoperlere basmadan bir tablomuz var. Zaman zaman presin boyutunu arttırıyoruz. Yani kaleye doğru yakınlaşan bir prese doğru dönüyoruz. Ama şunu söyleyelim, yani gerçekten bu arada bu faul olması lazım. Çalmadılar ama Abdülkerim hakikaten imdadımıza yetişti. Arda'ya da çok net faul vardı, onu söyleyelim. Vayer atladı. 13. dakikanın içerisindeyiz. Durum 0-0 Kocaeli'nde, düzeltiyorum. Ki Kocaeli'nde hakikaten şu anda iğne atsanız yere düşmeyecek durumda. Pazartesi günü Bursa'da da acayip bir atmosfer bekliyorum, onu da söyleyeyim. Yani çok çok iyi bir şey olabilir. Bu arada bir hücumumuz olacak ama offside. Maalesef offside. Zeki ile sağ çizgiyi birazcık zorlamıştık ama tam yardımcının önünde olduğu için yardımcı da tereddütsüz bayrağını kaldırdı. Ki şöyle de bakıyorum pozisyona, evet çok bariz olsaydı zaten, yardımcının da tam önünde olduğu için çok da kolay kaldırdı bayrağı. Evet, Bursa diyorduk. Pazartesi günü İtalya'ya karşı olacağız Bursa'da, ki ya bir ihtimal maça gidecektim ki gerçekten çok sevdiğim dostlarımla beraber bütün ekip gidiyor ama dedim ki Radyo Gol'deyiz, işimizin başındayız, şimdi o maça gidemeyeceğiz. Bu seferlik de böyle olsun. Umarız tabii ki milli takımımız o maçı da kazanır, bu maçı da kazanır diyelim. Yani Bursa'da da buradan Rahmi Çelikkol'a da sevgilerimizi iletelim. Hakikaten maç Bursa'da olduğu için Rahmi abi de bizi davet etmişti. İşte gel Can, bak hani milli ara, belki biraz daha rahatsındır diye ama maalesef Rahmi abi gelemeyeceğiz. Buradan da bütün giden dostlarıma buradan sevgilerimi aktarayım. Hakikaten ya takip etmek güzel. Yani şuradan atlıyorsunuz Bursa'ya, 1,5 saatte gidiyorsunuz abi, gidin yani. Yani vardır, yani biletler gerçi bitmiş de olabilir. Tam olarak bakmadım şimdi, yalanım olmasın ama ya hakikaten bugünkü gibi böyle full tribün bekliyorum Bursa'da da. Ya gidilir yani abi. Vaktiniz varsa hem pazartesi günü, gerçi iş günü yani. Zor. Ne bileyim yani, gidebilen bence gitsin ya. İtalya Türkiye maçı. Şu takım ne bileyim. İzlenir bence, değer. Yani çok değerli bir kadromuz var. Evet, belki Montella'ya karşı çok büyük bir şu anda eleştiri olabilir ama bu değerli oyuncularımızı yani şey yapmayalım yani, direkt yani bir şey olmaz bizden diye bakmayalım olaya, biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışalım diye her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Ki bu takımda ümit var, onu da söyleyeyim. Şu anki belki çok kötü durumumuzda bile ümit olduğuna inanan taraftayım. Bakalım bu maç nezdinde de 15 dakikada bence hiç fena başlamadık. Yani kafa kafaya bir oyun var. Hatta ilk istatistikleri de paylaşayım. Şöyle önümdeki akıllı ekranla da bir başvurmak istiyorum. Sonuç olarak o kadar takip etmedim. Hani tabii ki burada not almıyorum istatistikleri tutarken. Ki topa şu anda biraz daha Fransa'nın sahip oldu. Aslında şut yok maçta şu ana kadar ama offside olan pozisyonda iki kere gerçekten zorladık. Manyan çok iyi çıkardı ikincisini, onu söyleyelim. Pas sayıları birbirine yakın gibi şu anda, böyle 55'e 70 gibi bir tablo var. Fransa'nın biraz daha fazla pas yaptığını söyleyelim. Maçta henüz köşe vuruşu olmadı ama temponun yüksek olduğu gerçekten belki pozisyon anlamında şu ana kadar kısır bir başlangıç olan bir müsabaka ama temponun yukarıda olduğu bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Yani biz de pres yapıyoruz, onlar da bize karşı pres yapıyor. O yüzden oyunun belli yerlerinde belli açıklar olacaktır. Gerçekten kondisyonumuzu bugün 90 dakikaya yaymak çok önemli. Belki de dünyanın en atlet takımına karşı oynuyoruz. Yani bakıldığı zaman, yani şöyle bakıyorsunuz orta sahaya, Kone çok atlet oyuncu, Kunde çok atlet, stoperlere bakıyorsunuz Upamecano, ki offside olması lazım, offside geldi. Endirekt serbest vuruş kullanacağız kalemizin çevresinden. Fransa'nın kadrosuna baktığımız zaman işte Upamecano çok atlet, Lacroix çok atlet oyuncu. Ya yani Truffert o kadar atlet bir bek değil ama Kunde atlet bir oyuncu. Baktığınız zaman Manu Kone orta sahada çok atlet. Dembele, zaten Mbappe'yi konuşmaya gerek yok. Yani Ryan Cherki, Rabiot, bence Oliz de çok atlet bir oyuncu değil ama çok yetenekli bir oyuncu. Yani Cherki, Rabiot, Olize ve Truffert haricinde herkes gerçekten yani 100 metreye 11 saniye civarında koşacak adamlar bunlar. Enteresan bir kadroya karşı oynuyoruz. Bizim de biraz daha büyüklerimizin tabiridir, hakikaten ben de çok severim, ekonomik oynamak durumunda
bir takıma sahibiz. Yani bu kadro evet belli bir yere kadar kafa kafaya çata çata oynarız ama biraz ekonomik oynamamız lazım. Maçın kapanışını da çok iyi oynamamız, yani oraya da birazcık daha kondisyonumuzu bırakmamız lazım. Gerçekten ilk 60 dakika neyimiz varsa ortaya koyuptan da ziyade son 30'da düşündüğümüz gerçekten birazcık daha nasıl diyelim, yine kullanalım tabiri, ekonomik oynadığımız bir müsabaka olmasını temenni ediyorum milli takımımız adına. 17. dakikadayız, durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. Ki orta alanda Manu Kone ile şimdi Ryan Cherki'ye aktardılar. Ryan Cherki sağ tarafında, Olise sol tarafında, Mbappe var, Olise ile oynadı. Çabuk kapadık merkezi. İlk maçın ilk şutu Mbappe'den geliyor ancak doğrudan out'a giden bir top. Ceza sahamızın içinde 7-8 kişiye bir anda çıktık ki gerçekten bugün takım savunmasında da konsantre bir görüntüyle başladığımızı vurgulamış olalım. Bu arada maalesef ki kötü bir haberimiz daha var. Bugün Euroleague'in tabii ki dün Euroleague başlamıştı ama Euroleague'de bugün Beşiktaş mağlubiyetle başladı ki çok düşük bir bütçeyle yer alıyoruz. Yani Euroleague'de en azından temsilcimiz Beşiktaş adına konuşuyorum. Çok düşük bir bütçeyle yer aldığını vurgulayalım ama belki bir mucize olur. Hakikaten yani sonuçta orada bir yatırım var ama çok çok da büyük bir bütçe olmadığını vurgulayalım. 94-96 ki geçtiğimiz sezonun flash ekibi Valencia karşısında kafa kafaya oynamış bir Beşiktaş olduğunu vurgulayalım. Son topta anladığımız kadarıyla iki sayıyla Valencia kazanmış. Onu da yayınımızda aktarmış olalım. Haberini vermiş olalım ki Final Four oynayan zaten Valencia Real Madrid'e elenmişti geçtiğimiz sezon yarı finalde. Onu da eklemiş olalım. Evet. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna müsabakası da var. Şu anda 3. periyot 48-53 durum. Onu da aktarmış olalım. Fenerbahçe Tarfin'de bu sene gerçekten çok iddialı bir kadroyla yer alıyor Euroleague'de. Hakikaten şampiyonluk favorilerinden bir tanesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dün de maalesef Anadolu Efes Barcelona deplasmanında istediğini alamadı ama en azından 89-82 gibi bir skor var. Son çeyrekte, son çeyreğe kadar aslında çok iyi bir tablo vardı. Pablo Laso önderliğinde Efes'te ama maalesef ki Barcelona son periyodu çok çok iyi oynadı. 26 sayı attı Barcelona son periyotta ki yani maçta Bruzuela ve aynı zamanda Panther hakikaten Barcelona adına iyi gözüken isimlerdi diye vurgulayalım. Bu haberleri de vermişken aynı zamanda tabii ki milli takımımıza dönelim. Dakikalar 20'yi gösteriyor durum. 0-0 olduğunu hatırlatalım ki ilk istatistikleri size paylaşmıştık. Şöyle akıllı ekranıma bir kere daha bakmak istiyorum bir istatistik için. Bazen belli şeyler girmiyor ama şöyle bir bakmak istiyorum. Evet, güncelleme gelmiş, tamam, bir problemimiz yok. Şu anda maçtaki tek şutun Fransa'da Mbappe'den geldiğini ancak isabeti bulamayan bir vuruş olduğunu ki vurgulayabiliriz. Şutumuz yok ama 3. dakikada hakikaten çok heyecanlandık, radyolarını yeni açanlar için vurgulayalım. Offside bayrağı kalktı, yoksa yani offside kalkmasa iki tane böyle net pozisyona girdiğimiz bir durum var. Offside pozisyon bu arada, hani ona çok net bir itirazımız yok ama yani şunu demeye çalışıyorum. En azından maçın başında bir heyecanlandık ve kafa kafaya çata çata oynuyoruz şu anda. Belki de biraz da işimize gelen model budur, onu bilemiyorum. Zaman zaman ki mesela Tuğberk Çakır'la maç öncesinde bağlantı yaptık. O da dedi ki yani birazcık şöyle uyuta uyuta dakika 45'e kadar 0-0 gidersek belki ikinci yarı 45 dakikayı bir maç olarak bakarak daha farklı bir şey belki öyle hayal edebilirim demiştik. Ya aslında biraz hani öyle 0-0 böyle gidecek şekilde uyuta uyuta gidiyoruz gibi de yorumlamak yanlış olmayacaktır. Ama dinamik oynuyoruz, yani şu yok, yani şunu yapmıyor takımımız. Tamamen orta sahanın gerisinde 11 tane oyuncu, beklediğimiz bir tablo yok. Yani şu anda Fransa'da top, savunmada top yapıyorlar ama 2-4-6 tane oyuncumuz Fransa'ya yarı sahasında olduğunu söyleyelim. Hani gözünüzde canlansın diye en azından yolda giden dinleyicilerimize birazcık maça dair fikri daha net oluşsun diye anlatmaya çalışıyorum. Yani 6 oyuncuyla karşı kaledeyiz Fransa topla başlarken. O yüzden de en önde stoperlere basmadığımız ama stoperlerden sonra doğrudan topu kazanmaya çalıştığımız kolektif bir oyun var. Beşli oynuyoruz. Beşli savunma gibi gözüküyor. Zaman zaman üçlü gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Sağ içte Zeki var. Merih Abdülkerim şeklinde ki Zeki ile Abdülkerim de hücum başlangıçlarında gerçekten topla beraber
topu yönlendiren rollerde olduğunu söyleyelim ki o heyecanı yaratırken işte Barış'ın ofsayta düştüğü pozisyonda Abdülkerim aslında oradan o pası

atmıştı. Bir tane daha diğer ofsayt pozisyonunda da Zeki sağ kulvardan aslında sağ iç stoper olmasına rağmen tamamen rakip ceza sahasına kadar giden bir şekilde hücuma destek vermişti. Onu da vurgulamış olalım. Şu anda da Oğuz Aydın'ı sağ önde görüyoruz. Zaman zaman kaymalar olabiliyor. Yani şöyle söyleyelim. Dörtlüden beşliye dönüşlerde Abdülkerim'i sol beke zaman zaman sol bekte bulunuyor gibi görüyoruz. Ferdi'yi çok daha öne kırıldığı dakikalar var. Bakalım ilk 22 dakikadaki oyunu sürdürecek miyiz? Yoksa üzerine mi çıkacağız veyahut da neler olacak göreceğiz. Bu arada offside olması lazım Mbappe'nin topla buluştuğu yer ama devam kararı geldi. Mbappe'den ceza sahası içine doğru bir servis. Ceza sahası dışına doğru Ryan Cherki'ye kadar geldi top. Cherki'den de Jules Koundé. Koundé'den de Olise. Dakikalar 23'ü gösteriyor Olise'den. Şık hareketler Upamecano'ya kadar döndü Manu Kone. Fransa'da şu anda set hücumuyla savunmamızı aşmaya çalışıyor. Kompakt duruyoruz. Onu söyleyelim. Yani beşli hattımızın önünde İsmail ve Salih'i gerçekten topun olduğu bölgede sürekli gördüğümüzü vurgulayabilirim. Arda'nın da işin içine çok fazla girmediği bir müsabaka olarak yorumlarsak yanlış olmayacaktır. Ki en büyük potansiyelimiz Arda. Hakikaten yani bugün birisi gol atacaksa Arda atar gibi kendim de yorumlarım. Ama şu ana kadar yani ilk 23 dakika itibariyle Arda'yı çok etkin görmedik. Ki bu da çok normaldir. Yani aslında birazcık ortada olan bu tip bir mücadelede Arda'nın henüz oyunda kendini ispatladığı dakikalara gelmediğimizi anlarım sadece. Yoksa potansiyel olarak hakikaten yani şu takımda bir kadro yaparsanız önce Arda'ya yazıp onun üzerine kadro inşa edersiniz diye düşünüyorum. En azından kendi adıma vardır buna da karşı gelen birçok dinleyicimiz ama yani herkes Arda oynamalı diyordur ama Arda üzerinden kadroyu yazarım demeye gayret ediyorum. Ki 63'e 37 şu anda toplu oynama verileri geldi. Dakikalar şöyle bakıyorum 24'ü gösteriyor. Normal yani beklediğimiz gibi Fransa'nın biraz daha toplu oynamasını bekliyorduk zaten. Ki dilim dilim bence biz de oynayacağız toplu, onu söyleyelim. Maçın belli alanlarında bizim de topa sahip olma verilerimizde yüksek kısımlar görürüz diye öngörüyorum. Yani biz bir topa sahip olma takımı normal şartlarda değiliz. Yani Dünya Kupası'ndaki 3 maçlık maalesef ki 3 maçlık serüvenimizde sanki topa sahip olma takımı gibi çıktı metrikler ama yani oyunun girişi gelişmesi ve gerçekten durumu kaynaklı olarak maalesef öyle bir tablo gördük. Yani en çok topa sahip olan takım Dünya Kupası Türkiye'ydi yani ama yani bu da kazandırıyor kaybettiriyor diye bir yargıda bulunmayalım. Yani yine de şey yani bizim takımımız aslında o kadar topa sahip olmayı seven de bir takım olmamalı. Bunu net bir şekilde okuyoruz ki zaten bizim seviyemizde bizden daha iyi takımlara karşı da bunu çok fazla dikte ederek topa sahip olma işini yapmaya çalışmıyoruz. Onu zaten Montella dönemindeki birçok maçta anlarız. Sizler de zaten görmüşsünüzdür. Bakalım yani şu dakikaya kadar tablo hiç de fena sayılmaz. Ha, yedekten kim girer, ne olur, ne biter onu bilmiyorum henüz. Ama ikinci yarı göreceğiz. Umarım sakatlıksız bir müsabaka olur. Her iki takım adına da bunu söyleyelim. Yani, tabii ki yani, önce kendi adımıza dileyelim. Ondan sonra onların adına diyelim ama umarım sakatlıksız bir müsabaka olur. Hakikaten sporcu sağlığı çok çok mühim bir konu olduğunu vurgulayalım. Bu arada bir haber aldım. Onu söyleyeyim. Galatasaray'ın zeminiyle alakalı bir haber aldım bir dostumdan. Şöyle söyleyeyim, zeminde belli iyileştirme çalışmaları yapılıyor ancak yetişmeme ihtimalini öğrendim, onu söyleyeyim. Yani yani Kasımpaşa maçına 9 olması lazım Kasımpaşa maçı, sonra 14'ü Barcelona olacak diyebiliyorum. Bir kontrol edeceğim tarihleri, yanlışım olmasın, şimdi hatalı bir şey söylemeyelim ama Kasımpaşa maçına zeminin yetişememe yani en nihai durumunu, tabii ki belli iyileştirmeler olacaktır ama böyle bir haber aldığımı vurgulayayım. Yani
çok sevgili bir dostumdan aldım. Yani kulüple çok alakadar bir kişiden aldım. İsim vermeyeyim şimdi. Kendisi söylememeni istemedi ismini ama hakikaten çok sevdiğim bir dostumdan aldığım için bunu da vurgulamış olalım. Yani Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında zemini 4-4'lük olmayacak, 4-3'lük olacak gibi bir şey aldım ki aslında şu tartışma da var. Tabii milli maç arasında çok fazla bu tip konuları konuşmaya da doğru bulmuyorum ama...

0: Bunu da hazır konuşmuşken aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani Galatasaray nezdinde şimdi Barcelona tabii ki şu anda aktif en formda takımlardan bir tanesi ve yani Barcelona'ya karşı acaba bir Juventus modeli mi olsa diyeceğim. Bu arada Barış'la geldik. Tehlike olabilirdi. Savunmadan sekiyor top. Tekrardan atak tazeleyeceğiz. Dakika 27. O konuya gireriz ama milli takımımız şu anda tüm hatlarıyla Kocaeli'nde Fransa Kalesi'nin önünde. Bakalım bir şey çıkarabilecek miyiz? Tekrardan kazanıyoruz topu. Salih'le taç atışını kullanacağız. Dakikalar 27'ye doğru geldi. Hatta 28'e doğru uzanıyor. Salih'le beraber şu anda set hücumundayız. Can Uzun. Ondan da Arda'ya. Arda da şu anda biraz daha derinde konumlanıyor. Derinde yer alıyor. Arda da Barış'ın koşusunu gördü. Barış'ın önüne doğru bir servis. Upamecano ve Barış karşı karşıya. Doğrudan Barış aslında basit oynadı Zeki'ye. Tekrardan atak tazeliyoruz. Arda'dan bir top daha Ferdi'ye doğru ki Ferdi kafayla vurdu, Manyan çıkarıyor. Bu gole çok benzer bir gol kaydetmişti bu ikili. Arda içeriye doğru çevirip Ferdi'nin bitirdiği bir gol hatırlıyorum arka direkte. Aslında benzer bir organizasyon ama farklı bir yere doğru koşuyor ama bitiriş şekli tabii ki biraz daha farklı. Pozisyon gelişmesi biraz farklı olduğu için. Ama Ferdi'nin kafa vuruşu biraz cılız kaldı. İlk kez kaleyi bulan bir şut kaydediyoruz ki rakibimizin daha kaleye isabetli şutu yok. İki takımın da birer şutu olduğunu söyleyelim. Bizimki isabetli Ferdi ile. Galatasaray konusunda şunu diyordum. Yani Barcelona şu anda aktif. Yani belki de Avrupa'nın en iyi takımı ve karşılaşmak en istemeyeceğimiz takım. Ama belki bir Juventus maçı usulü şöyle biraz daha zeminin tatsız bir şekilde olması iyi mi olur sanki diye böyle kendi arkadaşlarımızın arasında sohbet ederken bunu da konuşmuştuk. Valla bilmiyorum, zemin muhabbetini yaparken yetişmeyeceğini duydum ama burada tabii ki yetiştirilmeye çalışılıyor bu arada. Yanlış bir intibah vermeye çalışmayalım bu konuda. Ama yani böyle söz arasında, laf arasında dostlarımızla abi sanki yetişmese daha iyi ya falan gibi biz de konuşmuştuk. Bu muhabbetimizi de yayına taşımak istedim, onu da vurgulayayım. Şöyle bakıyorum. Dakika kaç oldu? Hala gol atamadık. Montella istifa demiş. Ama makarasını yazmış, onu anladım. Yani gülücükle yazmış zaten Hamza Bey. O da gerçekten çok değerli bir dinleyicimiz. Her zaman bize mesajlarını atar. O da muhabbetimize şöyle güzel bir şeyle girmiş. Montella istifa diye yani azıcık takılmış bize. Nurullah Bey yazmış. Bakıyorum. Abi futbol takımları 3 ay tatile girmedi mi? Zemini niye o zaman yapmadılar? Bizim Türkiye'de yani belediyeler gibi okul tatili biter sonra yol çalışır. Abi gerçekten öyle ya. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Hiçbir açıklaması yok. Diyecek hiçbir şey yok yani. Ya çok çok doğruyorum yani. Diyecek hakikaten hiçbir şey yok. Yani gerçekten okullar açılır. Yol çalışması o zaman başlar. 3 ay trafik akıyordu bir şekilde. Okullar açıldı nasıl satayım belli yerlerde. Ama bilmiyorum yani. Gel. Art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sadece planlamayla alakalı bir problem olarak söyleyeyim. Yani bunun bir art niyet olduğuna inanmıyorum. Ama daha iyi bir plan yapılabilir. Yani hakikaten daha iyi bir plan yapılsa sanki herkes daha memnun olacak gibi yorumlarım. Yunus Bey demiş ki ayakta durabilirsek güzel top oynayacağız demiş. Bak, bence fena oynamıyoruz bu arada ilk 30 dakika itibariyle. Yabancı hakemler oyunu durdurmuyor. Evet ya, yani bugün mesela hakikaten oyun durmadı değil mi? Yani Yunus Bey, ben de çok benzer düşünüyorum. Aksın abi oyun zaten. Futbol akınca daha lezzetli bir oyun. Yani ki o konuda bence ülkemizde gelişme var. Onu söyleyelim. Yani geçtiğimiz sezonlara göre bir tık gelişme var. Hakem performansları korkunç. O başka bir şeydi. Orada bir gelişme var, anlatacağım verilerle. Bizim oyuncular alışık hep faul bekliyor demiş. Evet, yani hep böyle bir hakeme bir dönüş var bak. Bak şimdi oldu mesela. Ha, Salih bekliyor bu arada faullü pozisyon. Ama hep o var yani. Arda Tokmasa olayını bu maçta şimdiye kadar 3-4 kere denemiş demiş. Evet, yani ince detaylara da bakıyorsunuz. Evet, Arda daha bence çok net girmedi maça ama şöyle bir 3-4 dakika önce bir sekansta Arda'yı görmek keyifliydi ki şu anda yavaş yavaş böyle 25. dakikadan sonra hani ben de geldim. İlk 25 dakika o da biraz daha hani bir rakibi tartıldığı vakitte çok sorumluluk aldı demeyeyim çünkü yani normal oyunun akışında o da bir rolünü oynayan bir oyuncu gibiydi. Çünkü Arda çok özel bir oyuncu olduğu için ondan daha farklı şeyler bekliyoruz haliyle. Arda da hani bugün 25. dakika itibariyle oyuna girdi diyelim. Barış bu arada ceza sahası içinde kaldı. Penaltı olabilir. Zweier devam kararı veriyor ama bir bakalım. Arda'nın servisinde Barış yerde kaldı. Arda da Şu anda Zweier'e doğru gitti, Felix Zweier'e. Penaltı olabileceğine dair aslında bir şey söyledi. Barış hala yerde. Manyan da kalk şeklinde hareketlerde bulunuyor. Barış da kalktı. Evet, pozisyon devam edecek. Ki pozisyonu bir kere daha yakın açıdan görmek isterim. Belki de hiç alakası yoktur penaltıyla ama bir yine de bir görmek isteriz. Bir yayıncı kuruluş mutlaka birazdan da olsa yayına ekrana getirecektir pozisyonu. Tek açıdan aksiyonda gördük, o yüzden de büyük bir yorum yapmayalım penaltı var veya yok diye. Belki de hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla, o yüzden de bir şey diyemeyiz. Bu arada Fransa ceza sahamıza doğru girdi. Köşe vuruşu, evet, köşe vuruşu kullanacaklar. Umarız bir sarı kart görmeyiz. Orada ufak bir faul yapmıştık, hakem avantaja bırakmıştı ama galiba bir sarı kart çıkmayacak gibi. Zinedine Zidane da ilk maçında bugün Kocaeli'nde milli takımımıza karşı Görücü'ye çıkmış oluyor ki futbolculuk döneminde yani izlemesi bana sorarsanız en zevkli orta saha oyuncusuydu. Ya benim yani ilk zaten hatırladığım, yani böyle biraz da aklımın erdiği yaşlardaki aslında en iyi orta saha oyuncusu Zidane'dı ki sonra bence daha iyisi gelmedi. Iniesta iyi oyuncuydu ama yani futbolculuğu konusunda gerçekten izlediğim için kendimi şanslı hissettiğim çok değerli adamlardan bir tanesiydi Zidane. Umarım yani teknik direktörlüğünde bugün nezdinde çok başarısız olur. Sonra da başarılar dileyelim kendisine. Yani Zidane konusunda, teknik direktörlüğü konusunda 3 tane Şampiyonlar Ligi arka arkaya aldığı bir dilim var. Acayip bir dilim. Ama o senelerde de mesela bir kere İspanya'da yer almıştım. Birileriyle sohbet ediyordum orada. Yani Real Madrid taraftarlarıyla şey diyorlardı yani. Real Madrid'de tabii başarı farklı bir kıstas. Yani sürekli başarılı olmak gereken bir yerden bahsediyoruz. Yani adamlar Zidane'dan memnun değildi. 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi aldı adamlar. Zidane'ın ligde oynattığı oyundan memnun değillerdi ki. Bu arada ligde hakikaten iyi oynamıyordu. Yani göze hoş gelen bir oyun oynamıyordu Real Madrid Zidane'la. Yani çok daha göze hoş gelen Real Madrid'ler izledik. Ama adam sonucu alıyordu ya da işte farklı şeyler de yapabiliyordu. İşte Pepe'yi orta sahada oynattan ilk Zidane mesela. Çok enteresandır. Gerçekten ilginç kararları var ki mesela bugün Ryan Cherki 8 numara izliyoruz. Bu da mesela bence çok ilginç bir karar. Yani enteresan bir teknik adam. Hakikaten milli takımlarda başarılı olabileceğine dair gerçekten inancım var. Bir tık daha böyle milli takım teknik direktörü havası seziyorum Zinedine Zidane'da. Ama umarız dediğimiz gibi yani bugün çok başarısız olur. Umarım yani milli takımımız bugün Fransa'yı mağlup eder. Ama bakalım, tabii ki kendisinde bugünden sonra şansı yanında olsun diyelim. Çok sevdiğim bir futbolcuydu. Hakikaten izlemesi büyük keyifti. 35. dakikaya giriyoruz. Yavaş yavaş aslında istediğimiz gibi götürüyoruz maçı. Yani bir puan iyidir diye bakıyorum ben müsabakaya. Ki yani milli takımımız bir puan iyidir diye bakmıyor da gibi yani. Yani bir şekilde sanki kazanabiliriz. Hani dakikalar geçtikten sonra hani sanki hani biraz hani işler yoluna girdi. Hani olabilir ama hadi bir götürelim, işte çok büyük şeyler yapmayalım, çok büyük riskler almayalım. Yani ritmi götürelim, biz de çata çata oynayalım, kafa kafaya oynayalım gibi gözüküyor. Yani en azından mimikleri öyle okuyorum. Ki çok istekli grup yani şu anda hakikaten yani canından Arda'sına, Abdülkerim'inden Zeki'sine, Salih'inden Ferdi'sine hepsi yani gerçekten istekli görünüyorlar. Yani böyle bir an olsun eller belde değil, bir lakaytlık yok, çok dedike oynanan bir oyun var. Sisteme sadık kalınan, şu anda mesela savunmada 5-4-1 olarak yerleşiyoruz. Yani o noktada savunma katkısı içinde Barış'tan ve Candan'da savunma katkısı alıyoruz. Hani savunmaya yerleşirken 5-4-1 gibi, sağda Barış, solda Can gibi, ileride Arda gibi. Yani orada tek oyuncu olarak Arda'yı bırakıyoruz. Hücuma geçtiğimiz vakitte Arda kendini biraz daha sağ yarım daireye doğru atıp Barış biraz daha merkeze doğru kendini atıyor. Barış'tan savunma katkısı da alıyoruz. Arda'yı birazcık daha orada en önde konumlandırıyoruz diyelim. Böyle bir tercihimiz var. Bu arada offside olma ihtimali olan bir pozisyondu Fransa adına. Topu da kazandık. Ancak Manu Kone de söktü, aldı topu. Orize'den şık hareketler ama Can'ın müdahalesiyle taç atışı kullanacak Fransa. Orize'de hakikaten yani top ayağına hakikaten inanılmaz yakışan bir oyuncu. Sağ önde ve yani forvet arkasında gibi oynayabilen gerçekten
1: Yani iyi bir servisçi, çok iyi bir driblingçi, çok çok süratli bir oyuncu mu tartışılır? Bana göre değildir ama

ayağına top çok yakışıyor ve çok rahat adam geçebilen bir oyuncu olduğunu ve gerçekten çok da yetenekli, iki ayağını da çok iyi kullanabilen bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz Olize için. Bu arada bir derin top, tehlike olabilir kalemizde. Offside da kalkması gerekiyor. Bugün 3-4 kere bunu söyledim. Yani bayraklar muhtemelen atak sonuçlanınca kalkacaktır ki tekrardan atak tazeliyor Fransa, ama yani tut ki orada Abdülkerim bu kadar iyi bir müdahale yapmasaydı hakikaten kalemizde büyük bir problem olabilecek bir pozisyona dönüşebilirdi Fransa hata. 37. dakikaya giriyoruz. Durumda 0-0 olduğunu hatırlatalım. İyi mücadele ediyoruz yani şu anda, onu söyleyebiliriz yani 37. dakika durum 0-0. Yani böyle zevksiz bir maç olmuyor, onu söyleyeyim. Yani her zaman tabii ki bizim isteğimiz gol olsun, çok fazla pozisyon olsun. Hani hep futbol izleyicisi bunu ister ama gerçekten keyifli bir müsabaka oynuyoruz. Yani böyle çata çata oynuyoruz. Tempo güzel maçta. Yani biraz daha hücum olsa, birazcık daha pozisyon olsa daha çok keyif alırız tabii ki, ama yani buna da şükür yani diyelim. Yani şu, bu maç öncesinde o kadar karamsar bir tablo vardı ki. Ya belki maç her şeye dönüşebilir bu arada, onu da söyleyelim, ama o kadar bir karamsar bir tablo vardı ki şu anda yavaş yavaş dakikalar geçtikçe biraz daha ben de özgüvenleniyorum. Ama tabii ki ayağımız yere sağlam basmalı, yani her zaman da bunu söylerim. Şu ana kadar ilk 38 dakika adına yapabileceğim yorumlar böyle. Bu arada Fransa iyi oynamaya başladı yaklaşık bir 2 dakikadır. Şu dilimi yani devre sonunu iyi kapamamız lazım. Fransa biraz daha kalemizde, hatta bir de serbest vuruş kazandılar. Topsuz bir bölgede yerde kalan bir Fransız oyuncu gördüm ki Şerki ile, evet, Salih Özcan'ın Şerki'nin ayağına bastığını ifade ediyor. Felix Zweier, ki pozisyonu tekrardan izleyelim. Evet, bir temas var. Bu arada yani talihsiz bir pozisyon, bilerek bir basma da değil. Kramponu Ryan Şerki'nin bağcıklarına takılıyor gibi tam basarken. Zaten hani böyle bir tatsız bir ortalık. Da böyle bir gerginlik oluşmadı pozisyonla alakalı. Fransa tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak bu arada. Yaklaşık 32-33 metreler sol yarım daireden. Kaleye doğrudan vurulabilecek bir açı ama tercih edilir mi zannetmiyorum. İçeriye doğru bir orta diye beklediğim bir pozisyon olduğunu söyleyeyim. Ki zaten Olize ve Şerki de topun başında. Ceza sahasında da Upamecano'yu görüyorum. Aynı zamanda Lacroix da orada. Rabiot gibi isimleri görmek mümkün. Ceza sahası içinde. Olize de topun başında. Arka direkte Dembele de var. Bu arada bir orta Rabiot'dan tekrardan Fransa atağına dönüşecek. Taç atışı kullanacak Fransa. Köşe gönderine yakın bir bölgeden direkt kısa ve hızlı başladı Olize. Oradan da Rabiot'a, Rabiot'dan da Şerki'ye, Şerki'den de Kone'ye. Oldukça kompakt duruyoruz. Fransa bu dakikalarda yaklaşık bir 3-4 dakikadır oyunun üstünlüğünü net bir şekilde aldı. Birazcık topun arkasında beklediğimiz bir sekansa girdik, onu söyleyelim. Ki bu da çok doğru bir formül müdür, o da çok tartışılır. Yani sonuçta çata çat oynarken güzeldi ama şu anda insan birazcık tedirgin olmuyor değil. Yani çok yetenekli bir kadrodan bahsediyoruz. Ve bakalım yani şurayı iyi kapamamız lazım, şu devreyi iyi kapamamız lazım. Arka direğe doğru bir orta iyi uzaklaştırdık. Hayati bir müdahale olabilir Oğuz'dan. Bugün Oğuz'un da yani belki hücumda çok büyük bir etkinliği olmamasına rağmen savunmadaki eforunu da takdir etmek lazım. Bugün birazcık daha yorumları yaparken topsuz oyunumuzda da oyuncuları biraz daha inceleyerek yorum yapacağım. Yani tabelaya göre bir yorum değil. Bugünkü maçın birazcık şifresi oyunda çata çata oynayabilmek ve karşılıklı durabilmek ve yardımlaşma üzerinden bir oyun olmak durumunda zaten Fransa ile oynuyorsunuz. O yüzden topsuz alanı da biraz daha detaylı izleyerek bir analiz yapmaya çalışacağım müsabaka nezdinde. Zaten birçok analizlerimiz oluyor. Bu arada çok tehlikeli pozisyon. Son anda müdahale geldi Merih'ten. Hakikaten içimden gol dedim. Nasıl bunu sunacağız yani, gerçekten paramparça olmuştum yani, böyle dudağımı ısırdım orada, öyle anlatayım size, ama gerçekten bir anda, son anda Merih Demiral'ın müdahalesi. Yani Ryan Şerki soluna çekti, tam plaseyi vurdu ama Merih yani çok iyi bir timing, hakikaten ayağına sağlık Merih diyelim. Dakikalar 42'yi gösteriyor.
Durum 0-0. İyiyiz ama son 3-4 hatta 5 dakikadır biraz sıkıntı var gibi. Onu da vurgulayalım. İki takımın da ikişer kez rakip kalede denemesi olduğunu söyleyeyim. Şut sayısı 1-6.

tazeleyecek miyiz? Evet, Arda Güler'e bu arada sert müdahalesi, sarı kart çıktı. Tehlikeli bir müdahaleydi topu kazanmak adına ki farklı bir şekilde de yorumlanabilirdi. Direkt devam diye de yorumlanabilirdi ama bu faul çalınıyorsa sarı kartın çıkması gereken bir pozisyon olduğunu söyleyelim. Kural gereği ki Arda da zaten Ryan Şerkin'in yanına gitti. Bakalım. Evet, yani maalesef ki o anda top kazanmak için olabilir. Yani mücadele içerisinde bunlar olabilir. Hakikaten Ryan Şerkin'in pozisyonunda Meri'nin bir kez daha çıkarışını görüyorum. Yani usta işi bir son müdahale. Çok iyi timing. Evet. İlk sarı kartta Arda Güler'e çıkıyor. İlk sarı kartımızda Arda'da. Çok değerli bir oyuncu yani hakikaten. Yani şu günkü şu oyunda da mesela savunma eforu da güzel yani adamın. Bakalım yani 44. dakikaya giriyoruz yavaş yavaş. İlk yarıda çok uzatma olmayacaktır herhalde, bir 3 dakika içerisinde olağanüstü bir durum olmadığı kadişatıyla. Hani 1 dakika falan olacaktır diye düşünüyorum. Hiç durmadı oyun çünkü. Dikkat edelim, dikkat edelim. Erken iyi oturduk savunmaya tekrardan. Ulize ile bir kez daha zorlayacaklar. Gerçekten bir ya 35'ten bu yana şu an 44'e girdik. 35-44 arasını çok kötü oynadık. Yapma, evet. Son anda, son anda Uğurcan Ulize'den çok jenerik bir vuruş diyelim. Yani hakikaten ceza sahası dışından çok iyi bir plase ve Uğurcan çıkarıyor. Ya şurayı iyi bitirmemiz lazım. Şu devre sonunu 0-0 bitirirsek çok iyi. Şu gerçekten çok moralli gireriz ya ikinci yarıya. Ya 0-35 oyununu çok beğendim. Hakikaten çok beğendim. Çok kafa kafaya oyun ama 35'ten sonra biraz düştük. Hadi iyi savunalım be. Yapmayın. Dembele'den Şerki'ye. Şerki içeriye doğru Rabio. Rabio'dan bir vuruş. Allah'tan. Rabio'nun vuruşu çerçeveyi bulmadı. Bir an için tekrardan sıkıntı oldu. Ya şu devre sonunda yani hocadan belki ne bileyim bir ufak bir talimattır bir şeydir ama çok çok yükleniyorlar. Bu kadar yaslanmamamız gerekiyor. Yaslanırsak daha büyük sıkıntı ki bunu tam böyle 37. dakika gibi söylediğimi hatırlıyorum. Dakikalar 45'e geldi. Tam yaslandık bir 7-8 dakika. İşte orası bizim için sıkıntılı ve sancılı bir dönemdi. Orta blokta olmamız gereken bir müsabaka ki şimdi tekrardan aslında orta bloğa döndük. Yani o gerideki 8 kişilik, 9 kişilik, hatta bazı zaman 10 kişilik, 11 kişilik tablomuzu biraz daha kırmaya başardık. Topu da en azından orta sahaya kadar getirdik. Oyuncu grubumuzu da ona göre zaten konumlandırdılar kendilerini ki Uğurcan da uzun oynadı. İlk yarının sonuna da birazdan yaklaşık bir 30 saniye sonra tabela yanacak. 45. dakikanın içerisindeyiz. Uzatma bölümünü de göreceğiz. Onu vurgulayalım. Milli takım için Ankara'da stat yapılınca bu şekilde taraftar bulabilecek miyiz demiş aslında Yunus Bağlıyer. Hep aynı taraftarlar gidecek. Konya, Bursa, Kocaeli taraftarını çok ararız gibime geliyor demiş. Ya %100. Ya bu arada Bursa, Kocaeli, Konya çok çok iyi bu işte yani. Bana sorarsanız bilmiyorum ama Kocaeli sanki şu anda aktif şehirde çok hoşuma gidiyor. Ya Bursa da çok çok iyi gerçi. Bursa'nın stat çok büyük aslında. Bir de o da var. Bir de çok çok iyi maçlar var yani. Çok iyi tribün oluyor. Ya Bursa, Kocaeli biraz daha bence. Ya Konya da çok iyi bu arada, katılırım. Ama Kocaeli ve Bursa çok iyi seçimler yani. Bulamayız, mümkün değil. Bu arada İstanbul'da da o atmosfer olmaz, onu da söyleyeyim. Yani mutlaka tabii ki gelen gelir ama yani bu arada bir dakika uzatma geldi, onu söyleyelim. Gelen gelir ama yani, tribünde maçı seyretmek var, destek olmak var. Biraz daha bu şehirlerde işte Kocaeli'nde, Bursa'da hani o tutkuyla tezahüratları biraz daha duyuyoruz. Yani onu demeye çalışıyorum. İstanbul'da çok fazla genelde hani giden yani biraz daha oturup maçını izliyor. Yani biraz daha kültür ona dönüşmüş vaziyette o. Hani ne bileyim işte gidiyorsunuz Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe maçına, orada tribünde bağırmanız size talep ediliyor ama yani milli takım maçında biraz daha hani sanki oturulan bir profile dönüştü ki evet, bitiyor zaten ilk yarıda. Artık son saniyelerinde içerisindeyiz ki ilk yarıda bitti. 0-0 aslında iyi atlattık ilk yarıyı. Son 30 yani 0-35'ten memnunum.
35'ten sonraki dilim, yani son 10 dakikalık dilimde biraz itirazlarım var. Devre arasında konuşacağız. Bu arada Uluslar Ligi'nde A grubunda, yani daha doğrusu A Ligi 1. grupta diğer müsabakada İtalya içeride Belçika karşısında 1-0 mağlup durumda. Onu da vurgulayalım.

0: O maçı da zaten ara ara gelişmelerini aktarırız. İkinci yarıda ilk yarı biraz daha milli takım nezdinde kalalım. Biraz daha dinleyicilerimizle kalalım dedim. En azından şu ana kadar memnun ve pozitif bir ilk yarıyla kapatıyoruz. Son 10 dakika hariç orasını konuşacağız, detayları konuşacağız. Biraz soluklanayım. Yaklaşık 5-6 dakika sonra geleceğim, olur mu?
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük

0: değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan, Batrukova pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem sağ içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi?
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, Dakika Skor kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı 0-0'la kapadık ki birçok şeyi konuşacağız Hakan Erol'la beraberiz. Hakan'a sözü vermeden önce şu anda Kocaeli'nde çok yakın bir dostum Arda'yla konuştuk. Arda şu anda, Arda Pekün, tribünde yerini almış vaziyette. O da dedi ki tribün, atmosfer güzel. İlk 25 dakika tribün çok iyiydi. Son 10 dakikalık dilimde birazcık düştü tribün ki Fransa'nın zaten etkin olduğu bir son 10 dakika olduğunu konuşmuştuk. Her şeyi soracağız Hakan Erol, her şeyi soracağız. İlk yarıya dair, hatta ikinci yarı tahminlerini de soracağız. Hakan Erol, hoş geldin.
3: Hoş buldun Can. Herkese iyi akşamlar.
2: Şimdi tabii ki ilk 45'in bir genel bir yorumunu almak istiyorum. Yani sen neler gördün? Ben de bir şeyler gördüm ama öncelikle senin gördüklerine göre ilk 45'te biz ne oynadık? Ne oynamaya çalıştık? Rakip bize karşı ne oynamaya çalıştı? Sahada nasıl bir görüntü vardı diye sorayım abi.
3: Ya bence özellikle ilk yarım saat ben takımı beğendim. Yani plan belli. Geçiş hücumu, kontra atak futbolu. Topu Fransa'ya verip kazanılan toplarla pozisyona girmek ki bunu da bölüm bölüm başardık. Maçın en bence net pozisyonlarından birine de biz girdik Ferdi Kadıoğlu'yla. O golle bitebilirdi bence. Çok iyi bir pozisyondu ama özellikle 30. dakikadan sonra Fransa'ya çok teslim olduk. Topu bıraktık ve herhangi bir şekilde de karşı koyamadık o konuda Fransa'ya karşı. Bence eğer ikinci yarıya da bu şekilde başlarsak gol yemememiz işten değil Can. Bunu söyleyebilirim.
2: Yani ben birazcık maçı şöyle ayırmıştım. Sen 30-15 olarak ayırdın. Ben de 35-10 olarak ayırdım. Yani son 10 dakika bence çok vahim bir tablo vardı. Yani gerçekten gol geliyorum dedi Fransa adına. Ama yani evet, ikinci yarının başlangıcında o zaman şunu soracağım. Yani saha içinde biz nasıl bir Türkiye görürüz? Yani temennimizi geçiyorum ama yani oyunda izlediğin konuya bakışını da çok değerli bulurum ki gerçekten bence çok gerçekten oyunu çok çok iyi bilen bir adamsın. O yüzden de şunu merak ediyorum. Yani ikinci 45'te biz başlangıç fazını soracağım ilk etapta. Başlangıç fazında diyelim ki değişiklik olmadı, aynı 11 devam ediyor diye varsayalım. Son 10 dakika ya da senin deyişinle 15 dakika gibi bir tabloyla mı başlar oyun, yoksa ilk 30 dakika gibi bir tabloyla mı başlar veya da farklı bir tablo mu görürüz diye aslında oranın bir öngörüsünü merak ediyorum abi.
3: Can ilk 30 dakika gibi başlayacağını düşünüyorum ama tabii ki 30 dakika süreceğini düşünmüyorum bu sefer. Yani yorgunluğu da hesaba katarsak yani 5-10 dakika kadar takım yine bu şekilde ikinci yarıyı biraz dengede götürebilir. Ama şöyle söyleyeyim ya, orta sahamız da çok kısıtlı bir orta saha gerçekten yani. İsmail ve Salih, yani oyuncular bazında bahsetmiyorum. İkili olarak çok birbirini tamamlayabilen bir orta saha ikilisi değil. Yani kulübede de Melih kaba sakal bulunuyor sanırım. Evet. Bildiğim kadarıyla ben Galatasaray maçında çok beğendim Melih'i. Ama tabii ki milli takım tecrübesi kısıtlı olan bir oyuncu. Ama bence ona da iş düşebilir ikinci yarıda. Yani baktığımda genelde yedek kulübemizde de hemen hemen aynı mevkilerde oynayan oyuncular var. Sen de dikkat edersen.
2: Evet.
3: Kanat bolluğu var. Ama orta saha tarafında gerçekten çok eksiz. Eksiz ki Fransa'nın da en büyük özelliklerinden birisi orta sahasının hem ilk 11 hem yedek olarak güçlü olması ve acayip atletik bir yapıya sahipler. Evet. Yani maçın boyu uzadıkça bence bizim için zorlanmalar çok daha fazla baş gösterecektir. Yani özellikle ben 60'tan sonra Fransa'nın baskısının milli takımımıza karşı artacağını düşünüyorum. Umarım ki olmaz. Umarım. Ama yani kadro derinliği ve rakibin az ilk 11'i ve yedek kulübesiyle beraber bunu öngörüyorum. Umarım tabii ki bu futbol. Yani futbolda her şey var. Fransa maçı hükmediyor diye maçı kazanacak diye bir şey yok. Doğru planlama, doğru oyunda pozisyonların kıymetini, değerini bilerek umarım buradan en kötü bir puanla ayrılırız.
2: Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki maç başında önümüzde birçok veri vardı. Yani birçok hem haber siteleri hem spor sayfaları 11'i çok farklı dizmişlerdi. Yani ilk dörtlü dizen oldu, üçlü dizen oldu, uca Barış'ı koyan oldu, uca Can'ı koyan oldu hatta. Yani ilk kadro açıklandığında aslında kafalarımız çok karışıktı. Ki sahada aslında

0: Da bir beşli görüyoruz yani, Oğuz ve Ferdi'nin beklerde olduğu aslında gibi bir beşli gibi bir şey izliyoruz diye ben yorumladım ama normal şartlarda dörtlü oynamaya daha çok alışkın bir takım olmasından da mütevellit. Milli takımımızın bu maçla beraber üçlü savunmaya ya da işte başka bir tabirle yani üç merkezli iki kanat bekli oyuna dönmesini nasıl yorumlarsın? Bu maça dair bir plan mıdır? Yoksa uzun vadede bunu daha çok görür müyüz? Bugünkü ilk emarelerini nasıl buldun diye sorayım.
1: Ben bunun geçici bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü sakatlıklardan dolayı bunun yapıldığı kanaatindeyim ben. Taktik bazında şunu söyleyebilirim. Yani bu maç üzerinde olması gereken bir şey ki bence zaten hocalar da, yani en azından büyük hocalar da kendini bu şekilde gösterebiliyor. Maç plan yapabilmek her yiğidin harcı değil de sen de bilirsin. Yani ezber evet. Bozmak. Doğru. Yani kolay değil de cesurların işidir biraz da. Ben bu maça yani bu ilk 11'i gördüğümde yani yadırgamadım açıkçası. Yani üçlü bence gayet mantıklı. Zeki de bir bek aslında ama stoper de oynayabilir, savunma beki. Ki Oğuz Aydın da çok ileri çıkmadı. Ben Ferdi hücum aksiyonlarında daha çok gördüm zaten. Hani sağ kanat bekimiz biraz daha sağ bek tam olarak. Ama Ferdi'nin biraz daha hücuma katkı verdiğini söyleyebilirim. Ama işte ön tarafta Arda, Can, Barış Alper'i arka tarafta bağlantı olarak destekleyebilecek teknik boka sahanda olmaması hücuma çıkarken
0: yani Orkun ve Hakan'ı çok mu arıyoruz bugün?
1: Bence çok arıyoruz. Yani kaptığımız toplara doğru oyuncuyu bulamıyoruz farklı. Top kapıyoruz. Çok bir telaşla özellikle son senin de bahsettiğin gibi son 10 dakikada bir top yaşadık. Topu kapıyoruz. Ama kime nereye oynayacağımızı bilemiyoruz. Genelde uzun toplar atıyoruz. Ama genelde Barış Alper'in çok fazla önüne veya arkasına. Sadece Barış Alper odaklı bir son 10 dakika izledim ben. Yani topun sürekli ona şişirdi. Bir 10 atıldı. Bir 10 dakikaydı. Takım haline geldi, savunma yaptık. Yani sahayı daha iyi dizilebilirsek, yani biraz daha o üzerimizdeki heyecanı, baskıyı atarsak ikinci yarıda bence iyi pozisyonlar üretebiliriz.
0: Peki ilk yarı nezdinde hani her iki takımda da dikkatini çeken işte şu adam çok iyi oynadı. Yani 3-4 oyuncu da söyleyebilirsin ve nedenleriyle alabilir miyiz? Yani mil takımımızda sana göre sahada gerçekten iyi gözüken, yani bak bu adam iyiydi işte ilk yarı diyebileceğimiz ya da rakibimizde mesela dikkatini çeken bir bireysel performans var mı ve nedenleriyle alabilir miyiz?
1: Yani ben Manu Kone'yi çok beğendim. Gerçekten de beğendiğim bir oyuncu. Fransa milli takıma da yükseldiğinde bence o performansı hala devam ediyor. Yani Manu Kone diyebilirim. Ve Olise. Yani acayip bir futbolcu. Evet. Dünya kupasında da çok iyi futbol oynadı. Bugün de o Fransa'nın golü en çok yaklaşan oyuncusuydu belki de. Biz milli takımımızda da Ferdi Kadıoğlu diyebilirim. Ferdi'yi çok beğendim ilk yarıda. Umurcan'ın kritik kurtarışı var. Yani çok top gelmedi aslında, Fransa'nın oyuna hükmettiğini söylüyoruz ama yani kalemize ya,
0: son 10 dakikada geldi. Zaten gelen geldi yani.
1: Evet, orada oldu. Umurcan'a da bir top geldi. Umurcan da acayip kurtardı. Yani Olise'nin imza vuruşu. Yani bunu dünyada sanırım bir Olise bir de Lamine Yamal çok kolay gösteriyor. Bu vuruşu. Acayip zor bir vuruş. Yani Umurcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu söyleyebilirim.
0: Peki şöyle bakılınca ikinci yarı, şimdi tabii ki değişiklik olmadığı senaryoyu sormuştum ama değişiklik olursa hangi bölgeye olmalı? Mesela diyelim ki ilk son 10 dakika, 15 dakika veya senin tabirinde yani maçın kapanışını, ilk yarının kapanışını iyi yapmadığımızı vurguladık. Evet, skor 0-0 ama yine de ne değişmeli? Yani yedek kulübesini hatta sayalım, bütün dinleyicilerimiz de duysunlar. Altay, Okan var, yedek kaleciler, onları geçiyorum. Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci ki son maçta çok formda gözükmüştü ama her zaman tartışılan bir isim son yıllarda, özellikle formsuzluğuyla vesaire milli takım kadrosunda mı olmalı tartışmalarının olan oyuncusu İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Yunus Akgün ve Aral Şimşir bulunuyor. Nasıl bir değişiklik sence oyuna katma değer sağlar veyahut da ne olmalı diye de sormak isterim.
1: Yani Can, tutucu da lazım takımda. Hani şu anki skora göre ve oyunun gidişatına göre ama çok o tarzda bir oyuncu göremiyorum. Yani genelde topu alıp gidecek oyuncular milli takımımızda yedek kulübesinde Aral, Yunus, İrfan, yani Kerem Aktürkoğlu. Bunlar genelde hemen hemen aynı tipin oyuncuları. Oyun da kurabilen. Dripping yetenekleri olan oyuncular. Yani ben ikinci yarıda yani oyun ilerledikçe Melih Kabasakal'a yani bilmiyorum.
0: Olabilir.
1: Çok fazla düşeceğini düşünüyorum oyunun gidişatına göre.
0: Yani bir ön bölgeden adam çıkarıp mı Melih Kabasakal peki, onu sorayım. Ya da orta sahada işliyor.
1: Yani şöyle dörtlüye dönüş olabilir üçlüden oyun içinde. Bu da yapılabilir. O şekilde de yine üçlü orta saha olarak da yapılabilir. Mesela Can, Can çıkıp oraya direkt olarak Milih alınabilir. Üçlü bir orta saha olabilir. Birinin biraz daha ön tarafta kullanıldığı bir senaryo olabileceğini düşünüyorum. Yunus Akgün'ün mutlaka gireceğini düşünüyorum ben. Oyun çünkü dribbling yeteneği ve rakip Fransa'da belli bir yerden sonra biraz yorulduğunda bence iş yapacaktır Yunus Akgün'de bugün. Onu söyleyebilirim. Yani Deniz Gül oyuna dahil olabilir skora göre. Özellikle geriye düştüğümüz bir senaryo. Umarım bunu yaşamayız. Yani Barış Alper'in kanada atılıp Deniz Gül'ün santraforlaştığı da bir yapı görebiliriz. Yani stoper tarafına çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum zaten. Yani orada ben Ozan Kabak da başlanabilir düşünüyordum aslında gün içinde. Yani kendi kafamda başlamadı. Ben stoper tarafında da çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki öne geçtiğimiz bir senaryoda tabii maçın ilerleyen dakikalarında savunmayı güçlendirme adına hamleler yapılabilir.
0: Peki olası geriye düştüğümüz senaryoda ne olur diye sorayım.
1: Yani geriye düştüğümüz senaryoda bence direkt Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül yani bu oyuncuların oyuna direkt giriş yapacağını düşünüyorum. Yunus Akgün'le dahil. Çünkü çok fazla aslında kanat oyuncumuz var şu an baktığımda. Evet. Yani
0: gerçi bütün yerde kanat oyuncusu hakikaten ya.
1: Yani çok şey yani Eren Elmalı da yani bir hücum bekidir. Evet. Yani Eren Elmalı da burada değerlendirilebilir ama Ferdi Kadıoğlu da zaten.
0: Maçın en iyisi yani, şu anda. Ben de katılırım bu arada yani.
1: Burada da değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani ön tarafta değişiklikler olur Can. Yani şimdi İsmail Salih'i bozduğun zaman da aman aman. Yani 1-0'dan sonra fark da ileri gidebilir. Çünkü Fransa takımına biraz açık alan verdiğin zaman neler yapabileceğini zaten biliyoruz.
0: Tabii canım.
1: Yani oradan yani geriye düşsek de biraz kontrollü bir hücum yapmamız gerekiyor bence. Yani o ön taraftaki oyuncular nezdinde bir değişiklik olabilir. Özellikle Can ve Barış Alper kısmında ben Arda Güler'in de oyundan çıkacağını düşünmüyorum. Yani çünkü yani o oyunda en teknik oyuncunuz şu an kadroda mı? Evet. Yani ben Barış ve Can değişikliklere oyundan çıkacak oyuncularımızın bunlar Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül bu üçlünün de giriş yaparak oyunu bir nebze lehimize çevirebileceğini düşünüyorum.
0: Peki. Hakan Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktini ayırdığın için bize.
1: Teşekkür ederim canım. Ne demek? Her zaman biliyorsun.
0: Tabii abi her zaman. Peki. Abi ikinci yarıda başlıyor. Sağlıcakla kal. Hoşçakal diyorum abi.
1: Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet Hakan Erol bizlerle beraberdi. Hakan Hoca'yla da biraz konuştuk, değerlendirdik ki genelde maç sonu yayınlarında daha çok Galatasaray maç sonu yayınlarında Hakan Hoca'yla konuşuyoruz. Milli takımlarda da devre aralarında Hakan Erol'a dönüyoruz. Bu şekilde bir tasarrufumuz olacak ki pazartesi gününde devre arasında Hakan Erol'a döneceğiz. Maç sonunda Alper Üstündağ ve Selim Hoca'ya gideceğiz. Alper Üstündağ ile birazcık daha tansiyonu tam böyle maç biter bitmez sıcağı sıcağına gireceğimiz bir maç sonu yayını. Sonrasında Selim Hoca ile teknik, taktik, analiz birçok şeye gireceğiz ki Selim Hoca'nın hakikaten çok net analizleri her zaman bizlere gerçekten böyle kafamızda resmedebilen analizleriyle bizlere destek olan bir büyüğümüz diyelim Selim Hoca. Hakikaten kendisine de teşekkürlerimizi iletelim tıpkı Alper Üstündağ gibi. Alper abiye de buradan tekrardan sevgilerimizi iletelim dinliyorsa ki Alper abi de şu anda net bir şekilde maçını izleyip notlarını alıyordur diye tahmin ediyorum. O da gerçekten çok önemli bir büyüğümüz. Çok çok sevdiğim bir abimdir her şeyden önce. Gerçekten konuya da çok çok vakıf ve yayıncılığından çok şeyler öğrendiğim bir isimdir. Buradan kendisine kucak dolusu sevgilerimi ileteyim. 47. dakikadayız. İkinci yarıda değişiklik yok. Aynı 11 ile sahadayız. Temennimiz ilk 35 dakika gibi olmamız ama basit bir hata yapıyoruz. Taç atışı el değiştirdi gibi oldu. Fransa'da şu anda tüm hatlarıyla bizim sahamızda Barış ve Arda'nın da takıma ileriye doğru çıkın, çok geriye yaslanmayın şeklinde bir talimatı var ki o topu da kazandık. Haydi bakalım 4'e 4 şansımız olabilir, kaptırmayalım topu. Barış Alper şimdi. Barış'tan da Can Uzun'a candan şık hareketler. Fransa savunması oturdu. Biz de daha kalabalık bir şekilde geldik. Sol kanatta Barış'la şimdi atak tazeleyeceğiz. Barış'la da Ferdi'ye orada Emre abinin tabiriyle küçük üçgenleri oluşturduk. Can Uzun'dan şık hareketler. Tekrardan atak yönü sol tarafta. Ferdi ile Olize ile aynı zamanda orada Upamecano'nun baskısıyla Fransa topu kazandı. Koundé ile beraber savunmadan kısa çıkmaya başlıyorlar. Derken uzun oynadılar. Tekrardan kazanıyoruz topu. Dakikalar 48 derken kazandığımız top Manyan'a kadar dönüp dönüp gitti. Fransa hücumu tekrardan başlayacak. Bakalım ya ikinci yarı ya gerçekten Ya maçın başında çok ümitsizdik. 0-35 memnunduk. 35-45 aman abi aman abi hadi şu devreyi kapatalım gibi bir bakış.

maçımız vardı ama ikinci yarı itibariyle bence fena başlamadık. Şu anda Barış'la da ceza sahası yayındayız. Tehlike yaratabiliriz. Arda sol ayağını aldı ki vuruş açısı bulmaya çalışıyor kendine. Ama bütün vuruş açılarını kapadılar. Yerde kalıyor Arda ve serbest vuruş kazanıyoruz. Yaklaşık 33-34 metrelerde tam kaleyi böyle direkt gören bir pozisyon. Tam penaltı çizgisi üzerinde gibi düşünelim. Oradan böyle kerteriz alırsanız böyle tamamen kaleciyle topun tam merkezde olduğu bir pozisyon. Doğrudan kaleye hedefleyebileceğimiz bir pozisyon. Bakalım. Evet, Arda Güler de topun başında. Ki tam ikinci yarıda soyunma odasından oyuncular çıktıktan sonra Mbappe ve Arda Güler'in görüntüsü ekrana geldi. İki oyuncu da tabii ki hem kulüp takımında beraber oynamalarından dolayı ufak bir kendi aralarında değerlendirme yaptılar. Bakalım Arda şu friki yapacak mı ya? Gerçekten yapsın, çok istiyoruz. Çok yakışır Arda be. Dakika 49, Arda topun gerisinde, mesafe 32 metre. Bu arada barajın arkasına da bir baraj. İsmail Yüksek orada şey yapıyor. Arda şu anda gerildi. Hakemin Zvayer'den en iyisi daha büyük kemede. Evet, Zvayer'de çaldırıyor. Arda vurdu. Barajdan seken top. Kontribiyede kalıp gol olabilirdi ancak kornere gidiyor top. Köşe vuruşu kullanacağız. Bir an için barajdan seken top Manyan'ı çok zorluyor gibi de olabilirdi. Bir anda aslında enteresan bir gole de dönüşebilirdi ama köşe vuruşu. Haydi milli takım. Dakikalar 50. Haydi milli takım diyoruz. Çok yakışır burada gol. Enteresan bir köşe vuruş taktiği olabilir. 6 tane oyuncumuz tam ceza sahası çizgisinin üzerinde konumlanmış vaziyette. Ceza sahasının içi boş. Arda kesti. Abdülkerim vurdu son anda Manyan. Gol geliyor da Abdülkerim vurdu son anda Manyan. Düzeltiyorum, İsmail vurdu Manyan. İnanılmaz bir organizasyon. Orada bomboş kalıyor İsmail Yüksek. Manyan golü çıkardı dersek yanlış olmaz. Çok iyi girdik ikinci yarıya. Haydi milli takım, ikinci kornerimizi kullanıyoruz. Bu sefer ters kanattan. Arda sert kesti. Ters bir vuruş olabilir. Bakalım, atak devam edecek. Arda doğrudan kaleyi denedi. Bir köşe vuruşu daha, bakıyorum. İtirazlar var. Milli takımımızda penaltı olmasına dair itirazlar var gibi görüyorum. Tam anlamamakla beraber pozisyonu, çok büyük bir karambol vardı. Evet, bu arada yerde kalan, evet, bir ismimiz var. Sonrasında da bir elle oynama gibi bir görüyorum ama eli de biraz kapalı gibi Upamecano'nun. Evet, köşe vuruşu kullanacağız. Haydi milli takım, dakika 52. Haydi Arda. Arda kesiyor arka direğe doğru. Ancak Abdülkerim'in vuruşu iyi bir vuruşu olmadı. Kale vuruşu kullanacak Fransa. İyi başladık ikinci yarıya. İşte görmek istediğimiz milli takım. İşte ruh bu. Haydi milli takım.

Kısa bir jeneriğimizi dinlettik. Bu arada Fransa'da yerde bir isim var. Truffert şu anda yerde. Sert bir müdahalesi var Oğuz'un. Kartta çıkabilir bu arada, onu da söyleyelim. Oğuz'un müdahalesine. Bakalım karşılaşmanın hakemin takdiri nasıl olacak. Evet, kart çıkmadı. Ucuz atlattık, onu söyleyelim. Dakikalar 53'ü gösteriyor. Durum 0-0. Dinleyicimiz yazmış, bakalım. Biraz da dinleyici mesajına dönelim. Heyecanlandık tabii ki Enes Bey. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Tamam, ileride top tutamıyoruz ama en zayıf halkamız Barış Alper diyebilir miyiz? İleride biraz daha topu ayağında tutabilen bir hücum oyuncumuz olsaydı daha iyi olabilir miydi demişsiniz. Güzel bir soru. Ya yani şimdi tabii ki bu arada bu hücumu anlatayım, sonra yorumumu yapacağım. Sağ kanatta Arda sol ayağını aldı, sıyrılmaya çalıştı. Faul olması lazım Truffert'in müdahalesi. Devam kararı geldi. Manu Kone ile uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Oradaki sahipsiz topu İsmail'le kazanıyoruz. Tekrardan atak tazeleyeceğiz. Arda'dan çok iyi bir derin top. Son

anda ayak koyuyor orada Ryan Cherki. Bu arada İsmail o topu kazansaydı çok büyük bir tehlike olabilirdi. Fransa hücumu olacak. Sağ kanatta Olize ile gelecekler ama Merih doğru zamanda doğru yerde kalecimiz Uğurcan'a kadar döndü. Şöyle söyleyeyim, yani Barış'ın özellikle bu tip bizden daha yüksek profil takımlara karşı çok daha değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bugünkü rakibimiz İtalya olsaydı, İtalya demeyeyim, İtalya'da yüksek profil takım ama bu arada çok tehlikeli pozisyon. Maalesef Mbappe top ağlarımızda. Maalesef ki çok iyi başladığımız ikinci yarıda çok talihsiz bir anda golü yiyoruz. Kylian Mbappe var ve 1-0 geriye düştük ki ya Barış konusunda şunu söyleyeyim. Evet, belki maçın içinde çok iyi değildi ilk yarı ama yani Barış'ın o atletik kapasitesi, gücü ve fiziğine çok ihtiyacımız olan bir gün. Topu çok tutamadığını kabul edebiliriz ama arkaya koşularla bir şeyler yapabileceğine inandığım için ben hocayı burada ya o konuyla çok eleştirmek istemiyorum. Yani bugünkü maçın planında bence mantıklıydı. Ben de öyle çıkardım ama derseniz ki ilk yarı iyi mi oynadı? En iyi oynayan oyuncumuz Barış değildi. Yani en iyi 5'ten bir tanesi de değildi. Yani o yüzden size katılırım yani görüşünüze. Ama nitekim ben de öyle tercih ederdim ilk etapta. Bizim çocuklar jet lag olmayınca iyi oynuyor demiş Aykut Bey. Ben maalesef ki ya golü yedik bu arada ama hiç de fena başlamadık ikinci yarıya. Yani ya şu gol mesela atıyorum belki ya şu golü ya ilk yarının son diliminde yemeyi şey yapabilirdik. Yani belki yani tabii ki kabul edemezdik ama o dilimde daha çok yemeği hak etmiştik. Bu kadar iyi oynarken bu kadar iyi 7-8 dakikayla maça başlarken ikinci yarıya özellikle bu goller behave. Yani keyfimizi kaçırdı. Bu arada Mbappe de golden sonra sekmeye başladı. Sakatlandı. Dizini tutuyor. Muhtemelen devam edemeyecek gibi anlıyorum. Kylian Mbappe. Ki muhtemelen Barcola girecektir diye yorumlarım. Akli uçlu olabilir. Bakalım. Orada Mbappe gerçekten gözyaşlarına hakim olamıyor. Çok acı çektiğini görüyoruz. Diziyle alakalı. Kylian Mbappe de oyun alanının kenarına geldi. Bakalım değişiklik olarak kim girecek Fransa'da. Golden sonra Mbappe de dizini tuttu. Ve şu anda Fransa sahada 10 kişi yer alıyor. Henüz değişiklik olmadı. Belki bir tedavi uygulanılacak, devam edecektir belki Mbappe. Ama bakalım nasıl olacak durum, onu da size aktarırız. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Maalesef ki golü yedik. Çok da iyi oynadığımız, gerçekten kafa kafaya oynadığımız, çata çat oynadığımız bir günde, hatta belki de en iyi oynadığımız dilimin üzerine yemek çok üzücü oldu. Benim adıma da öyle söyleyeyim, yani gerçekten tadımız kaçtı bu golle beraber. Bakalım ya, futbol bu, hakikaten top yuvarlak, belki de belli olmaz, atarız. Hadi milli takım be. Arda'nın ayağında top şimdi. Tekrardan sağ kanada dönüyoruz. Orada Uğuz'la oynadı Arda, tekrardan buluştu. Topla şöyle bir sola doğru verecekmiş gibi yapıp tekrardan Oğuz oynadı. Ceza sahasında kalabalığız. Oğuz, İsmail orada üçgenleri kurduk. Barış'tan bir topuk pası denemesi. Araya giren Upamecano, Kunde de uzaklaştırdı. Tekrardan atak tazeleyeceğiz. Bu dilimde biraz daha topa sahibiz. Fransa şu anda sahada eksik. Hatta Mbappe de geldi şu anda. Evet, Mbappe de devam edebilecek ama çok acı çekiyor gibi görüyoruz. Bakalım, onu da bir gözüm takip edecek. Kylian Mbappe'yi. Orada Arda'dan Barış'ın önüne doğru bir servis. Derken köşe vuruşu mu yoksa out mu, onu göremedik ki. Muhtemelen köşe vuruşu gibi anlıyorum. Evet, köşe vuruşu kullanacağız diye anlıyorum. İkili mücadelede Barış ayakta kaldı. Evet, Arda da geçti köşe gönderinin oraya. Oldukça heyecanlıyız. Kornerlerde etki yaratabildik. Yani kornerlerde etkiyi kesinlikle yaratabildik. Onu söyleyelim. Haydi Arda Güler. Haydi Arda Güler. Haydi Arda Güler diyoruz. Ki Arda da içeriye doğru kesti. Uzaklaştırıyor orada Rabiot. Tekrardan atak tazeleyeceğiz. Sol kanatta Arda ile. Arda'dan Barış'a doğru bir servis. Barış. Haydi Barış. Oradan Arda'ya. Yayda şu anda paslaşıyoruz ki tamamen Fransa 18'inin içerisindeyiz şu anda, onu da söyleyelim. Dakikalar 58, aynı milli takım. Sağda tutamıyoruz topu, onu da vurgulamış olalım. Ki Vincenzo Montella da ön alanda oynayın, ön alanda oynayın hadi ileri şeklinde bir talimatı olduğunu söyleyelim. Maşallah dediğimiz iyi olmuyor. Maşallah dedim, golü yedik demiş Aykut Bey. Bu arada Mbappe devam edemeyecek gibi.
Kenarda da Desire Due'yi görüyorum. Barcola mı girer, Akliuş mu girer diye düşünüyorduk. Due hazırlık yapıyor şu anda. Desire Due'nin hazırlık yaptığını söyleyelim ki bugün bahsettiğim dostum anca yani ikinci yarıda gelebildi. Maalesef ki biz Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maçta aslında beraberdik. Bugün de böyle bir uğur yapacaktık ama şimdi bakalım işleri belki çözeriz. Kendisi de stüdyoya giriş yapmış bulunuyor. Buradan kendisine de sevgilerimi ileteyim. Olcan Bilge de geldi stüdyoda milli takımımıza destek olmak için ki Mina da geldi tabii ki. Kendisine sevgilerimizi iletelim. Evet, Mbappe sakatlandığını söyleyelim. Dakikalar 59'u gösteriyor. Mbappe bir kendini denemişti ama sonrasında Mbappe'nin sakatlandığını, dizini tuttuğunu golden sonra söylemiştik. Sonrasında kenara geldi. Bir dilim belki yaklaşık 1 dakika 10 kişi oynadı Fransa ama sonrasında da Kylian Mbappe devam edemeyeceğini aslında biraz kendini denedi ama Desire Due ile değişiyor. Evet, bakalım maçın son diliminde, şu kapanış evresinde bir şeyler yapabilecek miyiz? Son 30 dakikaya doğru giriyoruz ki 59. hatta 60. dakikaya da girdik. Şu son 30'da bakalım neler olacak, göreceğiz ki ikinci yarının uzatması fazla olabilir. Oyun çok durdu 60 dakika içerisinde, onu da vurgulayalım. Bu arada taç atışı kullanacak Fransa, onu da bir kez daha eklemiş olalım.

Evet, 61. dakikaya da giriyoruz. Orta alanda şu anda iki takımın da kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Fransa biraz daha fazla top yapan taraf şu evrede, onu vurgulayalım. Ki topu da Barış'la kazanmaya çalışırken orada Felix Zweier faul olduğunu işaret ediyor. Dakikalar 61'i gösterirken durum maalesef ki 1-0 gerideyiz. Böyle çok iyi oynadığımız bir evrede, ikinci yarının hemen başındaki o 7-8 dakika inanılmaz oyunumuzun üzerine yemek çok üzdü bizleri. Şu anda Truffert'le Fransa gelecek. Manu Kone, ki ilk yarının Hakan Erol hocamızın da beğendiği isimlerden bir tanesiydi. Upamecano ters kanadı doğru açmaya çalıştı. Oğuz'un orada savunmaya desteği var. Tekrardan taç atışı Fransa. Bizler de şu anda stüdyoda Olcan Hoca ile beraber bakalım neler olacak. Evet, ses çıkıyor diyor kendisi. Şu anda yayına da sesi gelmiş bulunuyor. Kendisi de farklı bir ekrandan takip etmek istiyor. En kötü ihtimalle sandalye çekip gelebilirsin abi, şuradayız. Şaka bir yana. Ya bilmiyorum içimde, ya bilmiyorum, burada biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışan birisi olduğumu zaten bilirsiniz ama ya sanki atacağız gibi hissediyorum ya. Ya gerçekten bilmiyorum, hissiyatımı söyleyeyim. Atacak gibi hissediyoruz. Ya bir gol, ya bir bire getireceğiz bu maçı ya. Gerçekten. O ümit var bende. Yani bana bu takım en azından ikinci yarının başında bunu aşıladı. Ama bakalım, yani top yuvarlak. Bakalım değişiklikler olacak mı, ki maçtaki tek değişikliği de hatırlatalım. Désiré Doué oyuna girdi Mbappé yerine, zorunlu bir değişiklik olduğunu da vurgulamış olalım. Evet, taç atışı kullanacak Fransa. 62. dakikanın içerisindeyiz. Yedeklerimizi bir kez daha sayalım. Altay Bayındır, Okan Koçuk, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Yunus Akgün, Aral Şimşir şeklinde. Şöyle aynı zamanda bir gözümde İtalya-Belçika maçında 65. dakika oynanıyor orada da. Belçika deplasmanda Rudi Garcia yönetiminde 1-0 önde. De Bruyne'nin asistinde Mika Gotsun kaydettiği golle, ki maçta çok fazla şut olduğunu söyleyelim. 65. dakika içerisindeyiz. Maçta toplam şut sayısı 31. İsabetli şut sayısı 13. Hakikaten çok fazla şutun olduğu bir maç. Erken Uğurcan çok iyi çıkardı. Dikkat edelim. Evet, Abdülkerim'e de korneri uzaklaştırıyoruz. Ya o kadar kötü bir zamanda geldi ki gol ya. Gerçekten bizi çok üzdü bu durum. Onu da vurgulamış olalım.

0: aktardık. Uluslar Ligi'de A grubu, daha doğrusu A liginde grup 1'de yer alıyoruz. Belçika, İtalya, Fransa ve biz maalesef ki şu anda Kocaeli'nde 1-0 gerideyiz. Kocaeli'nde tablo bizim lehimize şu anda değil. Onu söyleyelim ki birazdan da değişiklikler olacak gibi yorumlayabiliriz. 64. dakikanın içerisinde sol kanatta bir aksiyonumuz olabilir. Evet, Ferdi ile atak tazeliyoruz. Arka direkte Arda var. Arda Ferdi'nin tabii ki diyaloğu bu noktada çok çok etkili olabiliyor. Zaman zaman bu tip organizasyonlar görüyoruz. Hatta ilk yarıda da görmüştük. Bu arada tehlike olabilir. Oğuz vurdu. Maalesef üstten alta gidiyor. Dakikalar 64. Haydi milli takım, haydi bizim çocuklar diyoruz. Gerçekten çok yakışırdı bu gol Oğuz'a. İsmail çevirdi. Rabiot'un bir anlık hatası. Üzerine Oğuz'dan şık bir vuruş gelebilirdi ama. Bir tık daha.
1: Yerden.
0: Yerden mi hocam? Hocam sizin de mikrofonunuzu açalım. Yerden mi olması lazımdı
1: Bir
0: hocam?
1: tık daha yerden.
0: Evet, bugün tabii ki ara sıra Olcan Hoca'dan da kısa kısa yorumlar alırız. Kendisi de sağ olsun her zaman bize radyoda desteğe de gelir. Şahsi olarak da özel hayatımda çok görüştüğüm, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Bugün de müsabakayı kendisiyle beraber takip ediyoruz. Dakikalar 65'i gösteriyor. Şu anda maalesef ki 1-0 geride olduğumuzu hatırlatalım. Ama hiçbir şey için geç değil. Çok kötü asla oynamıyoruz. Sadece ilk yarının son 10 dakikasında çok kötü bir tablo olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Yani ikinci yarıda belki de en iyi oynadığımız evrenin sonunda gelen gol bizi çok üzmüştü. Ki şu anda Bournemouth'lu Truffert'le Fransa atağa çıkacak derken orada topu kazanıyoruz ki bunlar çok kritik bu maçta. Haydi çocuklar.
1: Peki Can, sana bir sorum var. İkinci yarı Montella'nın hiçbir değişiklik yapmamasını neye bağlıyorsun?
0: Güzel soru bence. Şu pozisyonu aktarayım sonra yapalım. Bu arada uzaklaştırdık. Bir tehlike olabilirdi kalemizde. Olize'nin ceza sahamızın içine girdiğini söyleyelim. Yani biraz ilk yarıdaki en azından İlk 35 dakikayı memnun olduğunu anlarım hocanın. Son 10 dakikada memnun değildi ama hani 0-0 gidiyoruz. Rakip Fransa. Yani belli şeylere çok fazla hamle yapmayalım. Ana planımızdan çok şaşmayalım. Bir şekilde belki böyle böyle götürürsek işi lehimize çevirebiliriz diye düşündüğünü varsayıyorum. Ki maç sonu belki eleştiririz ama yani ben de yapmayabilirdim ama şu dakikada yapardım. Yani belki 55'te golden sonra bir hemen bir hamle olabilirdi. Ama bakalım. Yani ben yine de inanıyorum olacağını ya. Yani hiç ümit görmüyor musun yani? Yani bilmiyorum, sen birazcık bugün daha karamsar bakmıştın gün içinde seninle konuştuğumuzda, o yüzden soruyorum. Yani sen de ilk yarıyı takip ettin en azından, o yüzden yani hiçbir ışık yok muydu sence?
1: Yani bence bu kadar başarısız olan bir teknik direktörün, iki maçta bizi evimize yollayan Dünya Kupası'nda bir teknik direktörün kendinden ödün vermesi gerekiyordu diye düşünüyorum. En azından
0: Ya kendine ödün
1: ilk
0: vermesi
1: yarı,
0: derken mesela
1: ikinci yarı bir değişiklik yapması gerekirdi yani. Hani bir şeyleri değiştir de biz de farklı bir şey izleyelim yani.
0: Doğru söylüyorsun. Ya aslında ya belki ikinci yarı başlangıcında yani farklı yorumluyorum senden ama ya 55'te falan hele hele gol yedikten sonra mutlaka bence hamle olması lazımdı diye söyleyeyim. Ki Vincenzo Montella da görüntüye geldi. Sen daha ağır eleştiren bir kısımda olduğunu biliyorum. Hocaya karşı yani en azından kendi görüşün, hocanın belli bir skalada olmadığını düşünen
1: Ya nasıl düşüneyim ki Can, bir tane Paraguay takımı senin bir futbolcunun daha az piyasa değerine sahip bir takıma eleniyorsun. Üstüne Avustralya dediğin Zeki Çelik'in piyasa değerinin yarısı bile değildir yani tüm takımın toplamı ve buna eleniyorsun ve bir çıkıp da özür bile dilemiyorsun ve bir değişiklik, bir kendinde bir farklılık da yaratmıyorsun bu Fransa maçında. Yani neyini beğeneyim?
0: Doğru söylüyorsun yani.
1: Ben neyini beğeneyim diyorum sana yani.
0: Bakalım, en azından bardağın dolu tarafından bakmaya gayret ediyorum ben de. Şu anda milli müsabakadayız ki bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Bir oyuncumuz sarı kart gördü. Evet, Salih Özcan da bugün sarı kart gören ikinci oyuncumuz olduğunu vurgulayalım. Şöyle bakalım biraz dinleyici mesajlarımıza. Rudi Garcia yönetimindeki Belçika dediniz dedi. Rudi Garcia değil mi ya? Belçika'nın hocası. Benim mi hatam var? Roberto Martinez de ondan önce. Rudi Garcia Belçika'nın hocası.

0: Benim mi hatam var bilmiyorum. Önümdeki kaynak da Rudy Garcia şeklinde yazmış. Vallahi belki benim hatam vardır bu arada. Siz haklı olabilirsiniz. O yüzden çok bunu iddia etmeyeyim. Önümdeki kaynak da Ömer Bey söylemiş. Bir ara Roberto Martinez'di. Bir dönem Tedesco çalıştırdı. Onun dışında bu arada Fransa'nın tehlikeli bir hücumu olabilir. Koundé ile sol ayağını aldı Koundé. Gerçekten sıkıntılı bir pozisyon olabilirdi. İyi bir vuruş geldi Koundé'den ama Van Bommel diyor. Olabilir ya. Galiba yani Van Bommel oldu diyor. Bir kontrol edelim. Çok iyi söylediniz. Atladığım bir detay. Gerçekten. Çok hoşuma gidiyor ya. Bak mesela bu çok güzel bir eleştiri. Van Bommel iyi orta saha oyuncusuydu zamanında ya. Şöyle bakayım. Niye bulamıyorum ya? Gerçekten bakıyorum şu anda. Evet, evet buldum. Siz haklısınız. Gerçekten çok hoşuma gitti Ömer Bey. Yani bu tip düzeltmeler çok çok hoşlanıyoruz. Çok çok mutlu oluyoruz bu arada. Lütfen yazın böyle zaman zaman atladığımız belli şeyler olabiliyor. O yüzden de yani seve seve böyle yazın. Biz de kendimizi güncelleyelim. Yani herkes zaten konuya çok vakıf olduğunu biliyoruz. O yüzden de yani çıkıp da burada yanlış bir bilgi vermek zaten istemeyiz. O yüzden de teşekkür ederiz Ömer Bey. Sağ olun, var olun bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Hamza Bey yazmış. Milli takımın en güncel en çok gol atan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu demiş. Yerine yıllardır gol atamayan Barış Alper oynuyor diye. Ya Kerem'in de formu çok düşük ama yani düşününce bugün şu anda oyuna girdiği zaman Kerem ne kadar heyecanlanırız, orası da bence bir tartışma konusu. Ama dersiniz ki daha mı iyi olurdu? Belki de daha iyi olabilirdi şu ana kadar. Ya belki işte Yunus'un oyuna girmesi gerektiğine inanan taraftayım. Yani Yunus olabilir şu anda bence kulübedeki isimlere bakılınca. Ya bilmiyorum, çok eleştirilebilirim ama İrfan'ın son maçtaki oyunu bence çok iyi bir oyundu. Tabii ki Fransa karşısında ne yapabilir bilemeyiz ama yani topu aldıktan sonra en azından yani teknik kalitesiyle belli şeyler yapabilir. Belki son 30, şimdi son 20 dakikalık dilimde. Ya bilmiyorum, en azından İlk gördüklerim bunlar. Kerem'in mevcut formunun iyi olmadığını inanan taraftayım. Aral olabilir. Aral da enteresan oyuncu ama bakalım. Yani belki Oğuz, belki Can kenara gelebilir bu maçta şu ana kadarki performanslarıyla diye söyleyeyim.
1: Mesela Can niye hiç Dünya Kupası'nda kullanılmadı? İşte onu sorarım.
0: İşte o da bambaşka bir durum. Yani
1: niye yani? Hani 3. maçta Amerika karşısında galiba eve döndüğümüz maçtı zaten. Amerika'nın da tüm oyuncularını dinlendirdiği maçtı. O maçta bile Can'ı kullanmadığını hatırlıyorum ben, Montella'nın.
0: Can'ın sonradan şeyde oyuna girdiğini hatırlıyorum Paraguay maçında da. Şöyle bakalım.
1: 5 dakika 10 dakika tadımlık.
0: Ha, tadımlık yani, aynı. Ya birazcık tadımlık da hakikaten, senin de o tabirinle. Şöyle bakayım. Bak yanlış mı hatırlıyorum? Ya maça gittik anasını satayım, belki yanlış hatırlıyoruzdur. Bugün zaten şey yaptık da ben bir Can Uzun hatırlıyorum yani girdi. Evet, 60'ta girmiş oyuna yani Can Uzun. 30 dakika denemiş ama işte şeyde kullanmadı.
1: Ama sistem yok işte, oyun yok. Bir çalıştırabildiği bir taktik, bir hücum pres, bir taktik pres, bir şey, hiçbir şey göremedik yani. Bir Paraguay maçında, Avustralya maçında sıfır. Anca evet, bir Amerika maçında. Amerika'da zaten bize karşı tüm as oyuncularını dinlendirdi. Anca o maçı kazandık. Ve o maçta da kahraman oldu Montella.
0: Gerçekten öyle yani. Yani o maçta aslında kahraman olmadı ama yani zaten abi denen denmişti yani o zamana kadar. Hakikaten hani zaten iki maçta konu kapanınca yani çok, hepimiz çok ağır eleştirdik. Yani ben daha
1: kendini kahraman ilan etti diyeyim.
0: Ya öyle o daha doğru. O daha doğru. Yani yoksa
1: bir kredi buldu kendinde ki hala bu takımı yönetiyor.
0: Peki şöyle ben de sana sorayım. Yani aslında bu arada Upamecano da sarı gördü. Upamecano sarı gördü. Bir tehlikeli pozisyon yaratabiliriz. Pozisyonu anlatayım, sonra sorumu soracağım. Ceza sahasının içine doğru bir orta, ancak doğrudan Manyan açılıp iki hamlede topun sahibi. Ben de sana şunu sorayım. Bugün kaybedildiğini varsayalım. Üzerine İtalya maçında kaybedilirse direkt gider mi? Yani gitmeli mi diye sormuyorum. Sence gider mi?
1: Ben gitmemesi hata diyorum ben.
0: Tamam. Gider mi sence diye sorayım.
1: Ya bana kalsa gitmez. Bu utanmazlıkla gitmez. İşte. Ama gitmemesi hata diyorum. Zaten şu an şu takımın başına çıkmaması gerekiyordu bana
0: peki,
1: göre.
0: Peki çözüm kim? Var mı adam? Yani böyle çok net işte şu teknik adam gelmeli. Bence en iyi dokunuş bu teknik adamda olur. Ya da 2-3 tane isim kafanda böyle aklına gelen kimler mesela? Ki biz yayın öncesinde de, daha doğrusu maç başlamadan önce de maç önü yayınında da bunları biraz tartıştık. Birkaç isim ortaya çıkardık ama şimdi en azından böyle bir yön vermek istemiyorum. Senin de aklında isimler vardır mutlaka. Sen kim diyorsun?
1: Ya şöyle diyorum, yani çözüm kim onu tepedekiler düşünsün, yani federasyon başkanıdır, en yetkililer düşünsün, ama hani çözümün Montelli olmadığını söyleyebilirim.
0: Peki
1: hani
0: Fatih çözüm... Tekke olur mu? Öyle sorayım.
1: Ya bilmiyorum, yani çözümün kim olmadığını biliyorum. Çözüm Montelli değil ama onun haricinde her şey çözüm olabilir. Yani ona da ben veya sen karar vermeyeceğine tabii göre.
0: Ya biz burada yorumluyoruz işte, kendi aramızda yani sohbet ediyoruz. Yani ben ya burada şey gibi sormak istiyorum. Yani işte Fatih Tekke, Şenol Güneş, işte bileyim Fatih Terim mi? Yani biraz daha belki daha önce milli takımı çalıştırmış, orada bir başarı elde etmiş, tecrübeli bir isme mi gitmek? Yoksa birazcık daha hani yani şöyle bir tabir kullanırsak yanlış olmaz. Tabii ki Fatih Terim ve Şenol Güneş'in yanında biraz daha genç bir isim. Fatih Tekke'ye yönelmek gibi bir hamle mi olmalı? Yani daha tecrübeliye mi yönelmek daha mantıklı olur sana göre? Yoksa birazcık daha önce milli takımı çalıştırmamış ama belli bir potansiyel barındıran ve yani Türkiye Ligi'nde kendini ispat etmiş bir hocaya mı güvenmek?
1: Bana kalırsa Montelli harici kim olursa, antrenörlük lisansı olan kim olursa daha başarılı olur diye düşünüyorum.
0: Yani en başarısız Montella mı? Yani tamam, bir
1: yani
0: dünya kupası öyleydi de.
1: Öyle gözüküyor işte, rezil etti bizi. İşte kim gelirse gelsin diyorum.
0: Bu arada Arda Güler'le vuruyoruz. Son anda Manyan çıkardı. 1-1'e getirebilirdik skoru. Arda da Kocaeli'ne ellerini yukarı kaldırıyor. Haydi Kocaeli diyor Arda. Haydi Kocaeli diyor. Köşe vuruşunu kullanacağız. Ki ceza sahası içinde bir penaltı beklediğimiz pozisyon vardı Can Uzun'la. Bunun öncesinde Arda Güler sol ayağıyla çok sert vurdu, Manyan çıkardı. Köşe vuruşlarında bugün etkili olmayı başardık. Haydi güzellerden Arda diyoruz. Can Uzun ve Oğuz kenara gelirken de bakalım değişiklikler kim? Eren Elmalı oyuna giriyor. Ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu oyuna giriyor. İki değişiklik birden köşe vuruşu öncesinde milli takımımızda. Bakalım nasıl bir organizasyon gelecek. Doğrudan içeriye doğru bir orta. Manyan çıktı, aldı topu. Bu arada elinden kaçırdı. Vurursak tehlike olabilir, son anda savunma. Manyan'dan büyük hata. Büyük bir ikram gelmişti ama oradaki karambolde savunmaya çarpan top. Haydi milli takım. Bu arada bir röveşata denemesi Abdülkerim'den ama iyi bir vuruş gelmedi. Arka arkaya hücumlarla etkili olmaya çalışıyoruz. Dakikalar 76. 1-0 gerideyiz. Ama oyun anlamında soracak olursak tabii ki yani Olcan Hoca çok eleştiriyor Montella'yı. Birçok şeyi tabii ki katılırız. Katılmakta durumundayız gibi. Zaten yani çoğu insan da bence Olcan Hoca'ya çok benzer düşünüyor ama ya şöyle söyleyelim. Bugün bu takım iyi oynuyor. Yani bugün hani tamam, genel performanslarda çok eleştirmeye açık. Her şeyi de konuşabiliriz ama bugünkü bu takımın hakkını da bence teslim etmemiz gerekiyor. 35-45 arasındaki dilim haricinde bu takımın hakkını teslim etmemiz lazım. 1-0 gerideyiz ama neden olmasın diyerek ümidimizi de taze tutarak yayınımıza devam ediyoruz. İsmail Yüksek'le orta alanda çok iyi bir derin top atma hazırlığındaydık ama bir müdahale geldi. Fransa'da şimdi orta alanda topa hakim tarafa dönüştü derken biz de faulle durduruyoruz İsmail Yüksek'in hamlesiyle.
1: Bir sorun var sana Can. Yani 76 dakika boyunca 1-0 skorunu devam ettirmiş milli takım. Nasıl Paraguay ve Avustralya takımına kaybedebiliyor? Yani hani 76 dakika boyunca bir başa baş bir oyun var. Hani böyle bir tam bir ezilme yok, bir şey yok. Yani böyle madem oynayabiliyorduk, niye böyle bir performans sergileyemedik Dünya Kupası'nda? Yani sıkıntı neydi?
0: Yani Avustralya, Paraguay ikisi de birbirine çok benzeyen takımlar. Zaten hani bize karşı oynanan oyunlar da tamamen geçiş planlanıp onun dışında 18'in içinde 11 kişi kamp kuran takımlardan bahsediyoruz. Çok gömülü savunmalar aşamadık. Yani Paraguay savunmasını Almanya'da aşamadı. Paraguay Almanya'yı da eledi. Hani Avustralya konusunda şey diyebiliriz. Yani bu iki maçı da sonuçta birbiriyle neredeyse kopya olan iki tane maçtan bahsediyoruz. Bu iki maçta da yani üretememenin sebebi tabii ki hocadır. %100 hocadır yani o konuda. Ya buna %100 katılırım. Ama ya biz birazcık daha kendi seviyemiz ve yani

0: futbolu biraz daha olumlu oynamaya çalışan takımlara karşı yine de iyi oynayan bir takım olduğumuza inanıyorum. Ama bu tip 18'in içine kapanan, tamamen 11 kişi savunma yapmaya çalışan takımlara karşı belli başlı bir şekilde oyunu ileriye doğru tam olarak yıkamıyoruz. Yani çok pasa dayalı bir takıma dönüşmek durumunda kalıyoruz ki Dünya Kupası'nda zaten 2 tane maç var abi. Yani 2 maçla beraber Türkiye
1: veda etti hem de
0: turnuvanın en çok topa sahip olan takım olarak veda etti. O da çok garip bir veri yani.
1: Haiti ile beraber ama yani. Haiti ve Türkiye ile beraber iki takım ilk yani, veda eden takım yani oldu.
0: Öyle, maalesef ki öyle yani ama.
1: Maalesef ki.
0: Yani ne diyeceğiz ki yani, hakikaten hocaya yazar yani. Ama dediğim gibi yani hocanın da mesela hani geçmişi düşünüyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası çok iyi. Dünya Kupası bence facia, bu arada hangi hoca olursa olsun daha iyi yapardı yani, onu da söyleyelim. Yani oradaki tercihler facia yani, genel olarak çok kötü bir yönetilen
2: evet,
0: süreç.
2: Öyle.
0: Ama ya bugüne mesela bakalım, biraz daha tabii yani maç sonu yayınında o eleştiri kısımlarının hepsini daha da detaylı konuşuruz ama bugün çok iyi bir takım var abi sahada. Şu ana kadar en azından skorunu ifade etmese de yani genel olarak iyi bir takım olduğunu söyleyelim dinleyicilerimize, göremeyen dinleyicilerimize de vurgulamış olalım. Abi 86 milyonda bir tane forveti bile adam, forvet oynayabilecek adam yok mu demiş bir dinleyicimiz. Vallahi yani ben hoca yaklaşık bir işte 4 senedir falan herhalde bizimle beraber, 3 sene falan oldu. Ya bu dilimde genelde forvet çok fazla tercih etmiyor. Kendisi forvet oyuncusu olmasına rağmen hücumcularla genelde oynamayı seven ama striker dediğimiz daha böyle bir daha fizikli, böyle tepede oynayan bir forvet rolüyle oynayan bir hoca olmadığını anlıyoruz ki Adana Demir'de de bu şekilde bir anlayışı vardı zaten hocanın. Yani ben pivotun özellikle maçta oyunu karşı kaleye yıkmaya çalıştığımız alanlarda çok gerektiğine inanan taraftayım ama her maçın başlangıcında pivot oyuncuyla oynamak da durumunda değil bence takımlar. Yani bunu şu anda dünyanın en iyi takımı Rafinha ile gösteriyor. Onun dışında İsmail Milli takımında Oyarzabal'la görüyoruz. Evet yani Oyarzabal ve aynı zamanda tabii ki Rafinha ile görüyoruz. O yüzden oyunda pivotun olmaması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi hani her takımında en azından kulübede bir tane iyi bir pivot oyuncusunun olması lazımdır ve hocaların da kullanması gerekir. Maçlar bunu ister ama bizim hocamız onu bile kullanmıyor. O konuda bence çok eleştirilmeli. Sadece yani çok ezberden şu yorumu yapamam. Ya 90 dakika takım pivot santraforla oynamalıdır yorumu yapamam. Bence oynamamalıdır bu arada, çünkü yeni futbolun gösterdiği talep bu. Ama siz oyunu karşı kaleye yığdığınız ya da mesela skor almak istediğiniz vakitlerde veyahut da oyun artık tamamen koptuğu vakitlerde orada bir santraforla oynamanın çok büyük artılar sağladığı da doğrudur. Yani her denklemde olmak durumunda bence değildir. İlla bir forvet oyuncusuyla oynamaya gerek yoktur. Ama hücumcularla oynanan oyundan bahsediyoruz. Yani dünyanın en iyileri zaten bize bunu gösteriyorlar. Ama her takımın bence kulübesinde bir tane santrafor olmalıdır. Ve her takım en azından maçların 30 dakikasında, 35 dakikasında bu tip bir oyuncu kullanması gerekmektedir diye düşünüyorum. Arsenal'e bakıyoruz. Yani aslında forvet olmayan Havertz oynuyor tepede. Paris Saint Germain'e bakıyoruz. Yani tepede Dembele oynuyor. Aslında forvet olmayan bir oyuncu. Barcelona'ya bakıyoruz. Tepede Rafinha oynuyor. Yani aslında oyunun birazcık değiştiğini vurgulamamız lazım. Ama bu takımlarda oyuna her zaman mesela atıyorum işler sıkıştığı vakitte o 11. oyuncu olarak yani genelde bağlantı kurabilen hücumcu değerlendirirken bir tık daha pivot oyuncuyu koyabiliyorlar. Ki mesela Almanya'da mesela forvetsiz oynayan bir düzen vardı. Bundan bir önceki turnuvadan bahsediyorum. Deniz Undav'ın olmadığı, Foldemaden'in olmadığı turnuvadan bahsediyorum. Orada da mesela Almanya'da şöyle bir formül oluyordu. İlk maçın başında forvetsiz başlıyordu. Fülkrug oyuna giriyordu mesela pivot rolünde. O Fülkrug'un kullanımı gibi birazcık daha bence şu anda günümüzün futbolunda forvetleri değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii ki belli oyuncular var. Bağlantıyı da size sağlayabiliyor. Yani bağlantı yapamayan forvet oyuncusunun şu anda gerçekten sahada yeri çok fazla olamıyor ister istemez. Oyun çünkü artık yani çok minik hesaplar ve çok artık teknoloji de oyunun içine girmesiyle beraber savunmalar çok katılaştı. O yüzden de o 11. oyuncudan da bağlantı istiyorsunuz, olması gerekiyor diye söyleyebilirim. Dakikalar 83'ü gösteriyor. Bu arada 1-0 gerideyiz. Maalesef ki Dembele de topun başında, köşe vuruşu kullanıyor. Kısa kullandı Fransa. Korner sayılarında 5'e 3 üstünlüğümüz var. Camavinga pasını aktardı. Şöyle bakalım en azından Fransa'da da Camavinga ve Barcola girdi. Olise ve Şerki yerine, onu da sizlere aktarmış olalım. Söylemediysek tekrar edelim. Olize'de ilk yarının en etkili isimlerinden bir tanesiydi. İkinci yarıda çok fazla gözükmedi ama ilk yarıda hakikaten, yani ikinci yarıda golün asistinde Mbappe'ye çok şık bir pas var ama çok fazla ilk yarı kadar etkin değildi. En azından 35-45 arasında Olize çok iyi oynamıştı. Onu vurgulayalım. Ryan Şerki de Camavinga ile değişti. Barcola da Olize ile değişti. Hakikaten

0: biliriz yani. Ya şu zaten maça başlayan 11'deki ilerideki 4 oyuncuya baktığınız zaman dünyanın en pahalı 20 oyuncusundan 4 olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçekten çok yani ilginç bir takım. Savunmaya bakıyorsunuz, çok atlet oyuncular. Beklere bakıyorsunuz. Bir tanesi Bournemouth'ta bence sezonun oyuncusuydu. İnanılmaz bir sezon geçirdi geçen sezon. Bir tarafta Koundé oynuyor. Barcelona zaten şu anda saçma sapan bir seviyede futbol anlamında. Umarız bu arada yani Galatasaray temsilcimiz Galatasaray Barcelona karşısında bu sürprize imza atar. Ama gerçekten çok zor bir akşam olabilir orası da. Bakalım. Bu arada ofsayt yok. Milli takımımızın kalesine bir tehlike olabilir. Bu arada kırmızı kart olabilirdi. El varsa pozisyonda, Uğurcan'ın pozisyonunda eline çarpıyorsa top ceza sahasının dışında açıldı. Uğurcan aslında çok iyi yer tuttu ama pozisyonda elle müdahale varsa gerçekten sıkıntılı bir durum olabilir. Tekrardan izleyeceğiz. Orada yerde kalan bir ismimiz var. Evet, VAR'la konuşuyor şu anda Felix Weyer. Uğurcan'ın açıldığı pozisyonla alakalı el var mı yok mu? Varsa kırmızı kart gibi olabilir, son adam gibi yorumlanabilir. Ferdi'ye yapılan faulü de gördük. Yani çok bıçak sırtı pozisyon. Gerçekten.
1: Zidane'ın bir itirazı var.
0: Evet, Zidane'ın itirazı var. Hatta şu an Rabiot, Dembele, Salih Özcan ve Merih Demiral'da hakemin çevresindeler. Orada tabii ki konuşulanları tahmin edebiliyoruz ama tam olarak bilemiyoruz.
1: Bir gerginlik yaşandı orada.
0: Hocam burada ofsayt yok. Bir kere temiz gözüküyor.
1: Asla.
0: Uğurcan da çok ısrarla yok diyor yani ama
1: Evet.
0: evet, VAR'a gitti. Felix Weyer. İşler gerçekten sıkıntılı bir boyuta gelebilir böyle bir durum olursa. Ya koltuk altına değiyor, sonrasında koluna sekiyor mu? Yani gördüğümüz açıda sekiyor gibi ama.
1: Çok bıçak sırtı bir pozisyon.
0: Değil mi?
1: Çok bıçak sırtı.
0: Yani kırmızı da çıkabilir yani bu arada.
1: Koltuk altından el bileğine doğru kayıyor gibi bir durum var.
0: Evet. Valla zor karar ya. Bunu maç sonunda Alper Üstün daha sorarız. Yani Barcola koltuk altına çarpıyor. Ama bak bu açıda da şey. Evet, kırmızı kart çıktı.
1: Bakıyoruz maalesef.
0: Maalesef kırmızı kart çıktı. Çok daha iyi bir akşam olabilirdi. Gerçekten çok daha iyi bir akşam olabilirdi. Uğurcan kırmızı kartı gördü. Bizde de tabii ki Altay veya Okan. Şimdi bakalım hangisi hazırlanıyor. Altay girecektir muhtemelen. Artık son dilimi 10 kişi oynayacağız. Ki zaten akıllara da birazcık böyle bir denklemde maç sonu konuşacağız. Aday kadroyu vesaire birçok şeyi konuşacağız ama Berke Özer ismi de akıllara gelecektir. Mutlaka maç sonu da konuşulacaktır. Birçok dinleyicimizin de zaten mesajları var. Berke Özer Fransa'da ligin ilk ayının kalecisi seçildi. Nasıl milli takımda yok diye. Vallahi hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Altay giriyor oyuna. Altay da bu sezon kiralık olarak Celta Vigo forması giydiğini vurgulayalım. Celta Vigo da oynuyor. Bunu da vurgulamış olalım. Ceza sahası çok yakın bir bölgede. Aslında çok tehlikeli pozisyondan serbest vuruş kullanacak rakibimiz Altay. Son hazırlıklarını yapıyor. Dakikalar 89'u gösteriyor. Biraz sonra, yaklaşık 1 dakika sonra da 1,5 dakika sonra hatta uzatmaları göreceğiz ki muhtemelen bir 6 dakika 7 dakika gibi yani uzun bir uzatma dilimi izleyebiliriz. Evet, İsmail ile Barış oyundan çıkıyor. Melih ve Altay oyuna giriyor. Melih Kabasakal'da artık son bölümde sahada olacak. 10 kişiyle mücadele ediyoruz. Tabii ki bu grupta averaj hesapları da çok önemli. Onu da vurgulamış olalım ama Uğurcan'ın doğrudan kırmızı kart görmesi, bir sonraki maçta İtalya karşısında kalemizde Uğurcan'ın olmaması gerçekten belki de sıkıntı olabilir. Ki İtalya'da bugün 2-0 geride Belçika önünde, onu da vurgulayalım. Dembele ve Rabiot'u görüyorum topun başındaki barajımızı da 4 kişi olarak, hatta 5 kişi olarak kurduk. Altay Şu anda kalemizi koruyor Uğurcan Çakır.

0: Bakır maalesef ki bir pozisyona kırmızı kart gördü. Ousmane Dembele topun başındaki her iki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu olduğunu vurgulayabiliriz. Aynı zamanda evet, Dembele vuracak topa. Dembele vurdu. Altay'ın kucağında. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Artık bir dakika sonra uzatma dilimini tam olarak göreceğiz. Uzun bir uzatma beklediğimi söyleyeyim. İlk yarı kısaydı ama ikinci yarı oyun çok durdu. İlk yarıya göre ilk yarı çok fazla oyun akmıştı. Belki çok pozisyonlu bir maç olmasa da top sahanın hep içerisinde dolaştı ve oyunun çok fazla durmadığını da vurgulamış olalım ilk yarı nezdinde. 90. dakikaya da yavaştan giriyoruz. Maalesef ki 1-0 gerideyiz. 10 kişiyiz. Yani bugün çok farklı olabilirdi. Gerçekten çok farklı olabilirdi. Oyun anlamında çok iyi oynadığımız evreler var. Ama dediğimiz gibi tabii ki bizim bugün oyundan ziyade skora ihtiyacımız vardı. Bu olumsuz havayı kırmak adına bazen de skor gerekir. Bugün iyi bir oyun hiçbir şekilde zaten bence hakkı teslim edilemeyecek. Maalesef ki Dünya Kupası'ndaki büyük başarısızlıktan dolayı. Ama yani şunu da söylemek lazım. Yani bugün skor gerçekten ilaç olabilirdi. İyi oyun karın doyurmadı en azından şu dilime kadar. Bakalım belki bir mucize olur. Yani tabii ki 10 kişi Fransa'ya karşı dakika 90 1-0 geridesiniz. Ama yani kendi seyircimizin önündeyiz. Belki bir pozisyon olur. Yani bir şans anı olur. Futbolda var böyle işler. Yani neden olmasın yani? Gerçekten neden olmasın ama zor. Tabii çok zor yani.
1: Manu Kone hakkında ne düşünüyorsun Can?
0: Valla Manu Kone ilk yarının en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Yani Hakan Hoca'yla da beğendik. 8 dakika uzatma bu arada. Ya maçları çok yönetti bu arada. Yani bayağı ya bizim orta sahamız da dinamikti ama Manu Kone hakikaten kutudan kutuya tempolu bir oyuncu. Bence teknik kalitesi çok çok iyi bir oyuncu değil ama yine de fena sayılmaz. Yani sonuçta bir tık daha teknik kalitesi çok daha iyi bir oyuncu olsaydı Manu Kone o zaman zaten dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan bir tanesi olduğunu bence evet, rahatlıkla söyleyebilirdik. Yani Roma'da genelde performanslarını Manu Kone'nin hatırlıyorum. Yani Roma'da mesela çok çok iyi bir sezon geçiriyor ki gerçekten o sistemin özellikle Gasperini sisteminin çok önemli dişlilerinden bir tanesi ki Zidane'ın da doğrudan görev verdiği bir isim. Fransa milli takımı gibi geniş bir havuzda doğrudan 11 oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden yani en ilerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, artı 8 geldiğini hatta İkinci dakikasının içerisine giriyoruz. Uzatmanın 90 artı 2'ye doğru giriyoruz. Şu anda durum 1-0 olduğunu bizim aleyhimize hatırlatalım. Öteki taraftaki müsabakaya da baktığımız zaman 2-0 müsabakanın sonuçlandığını İtalya Mancini yönetiminde 2-0 mağlup oluyor. Van Bommel yönetimindeki düzeltti bizi dinleyicimiz hakikaten sağ olsun var olsun. Van Bommel yönetiminde 2-0 kazanmaya başarıyor Belçika. Orayı da tabii ki o maçı da şu anda tabii ki takip edemiyorum ama ben de eve gittiğim zaman o müsabakaya şöyle bir göz gezdireceğim. Yani en azından pazartesi günü yayın öncesinde bir İtalya'yı da sıcağı sıcağına izlemek istiyorum. Çünkü Dünya Kupası gibi verimiz yok. Elimizde İtalya'nın nasıl bir şey, yani ne oynamayı hayal ettirdiğini şu anda bilmiyorum. Aktif olarak tabii ki milli maçımızı izlediğimiz için ama orayı da tabii ki değerlendireceğim kendi adıma. Sonra da tabii ki yayınlarda sizlere bunlardan bahsedeceğiz. 90 artı 3'e doğru giriyoruz. Artık yavaş yavaş maçın son bölümündeyiz. Ya belki de gol bulabiliriz bu arada. Gerçekten ümidimizi kesmememiz gereken bir durum var. Skor bizim adımıza tabii ki şu anda olumsuz ama bir gol bulursak gerçekten çok çok güzel olur ya. Mesela şöyle kazandık topu orta alanda. Arkaya doğru bir koşularda atarsak bir iki tane oyuncumuz ya çok büyük adamlarla yani çok çok kalabalık bir şekilde gelemeyiz. Ama belki biraz daha işte iki adamla üç adamla geçişlerle bir şeyler. Neden olmasın ya? Ümit etmek istiyor insan bu konularda. O yüzden de biraz da öyle yorumluyorum. Evet, Deniz Gül'le Ferdi de değişiyor. Artık son dilimde son 7 dakikalık bu kalan kısımda pivot oyuncumuzu da sahaya sürüyoruz ki bence birazcık gecikti. Gerçekten bir tık daha erken olabilirdi ama tabii kırmızı kart öncesinden bahsediyorum. Yani kırmızı karttıktan sonra yani birazcık iş şansa kalıyor. Gerçekten top bizi severse bu arada çok tehlikeli bir düşüş bu kart gerekiyor buna. Evet, sarı kart çıktı zaten. Orada oyuna sonradan giren Lepal sarı kartı görüyor. Arda Güler'le mücadelesinde ki gerçekten sert müdahaleymiş. Evet, tüm atlarımız artık ileride, uzun oynadık. Bir serbest vuruş. O kaostan, o karambolden bir şey çıkarırsak çok güzel olur. Haydi Kerem.

Kerem'den pas Salih, Kerem'e doğru tekrardan aktarmaya çalıştı. Sahipsiz topu da maalesef ki Fransa kazandı ama Salih tam en geriye doğru koştu. Kalecisi şu anda Altay'a kadar döndü. Altay'da uzun oynadı. 90+5'e doğru giriyoruz. Maalesef ki 1-0 gerideyiz. Mike Manyan'a kadar gitti top. Bizde bir kişi eksik ama ona rağmen önde şu anda basmaya çalışıp o topu kazanmaya gayret ediyoruz. Ki kazanıyoruz da. Haydi Kerem, soldan gireceğiz. Eren Elmalı'yla. Eren içeri çevirse tehlike olabilir. Eren'den şık hareket. Eren çevirdi. Kerem'e gelemedi top. Jules Koundé kesiyor. Çok büyük bir tehlike yaratabilirdik. 10 kişiyle Kocaeli'de Fransa kalesinde. Haydi milli takım. Haydi bizim çocuklar. Abdülkerim. Tüm atlarımızla Fransa kalesindeyiz. 10 kişi Kocaeli'nde. Haydi milli takım. Çok iyi bir paslaşma. İçeriye doğru çevirdik. Denize doğru uzaklaştırdı savunma. Tekrardan milli takımımızın hatanı izleyebiliriz. Tüm atlarımızla karşı kaledeyiz. Zeki Çelik şu anda topun hakimi derken orada bir çekme olduğunu iddia ediyor ki Fransız oyuncular orada çok büyük itiraz ediyor. Barcola'yla Zweier ama çok net pozisyonu süzdü. Doğrudan tereddütsüz bir şekilde lehimize serbest duruşu verdi. Barcola ve Rabiot orada topu kazanmaya çalışan isimlerdi. Faulle kazandılar. Arda uzun oynayacak içeriye doğru. Ceza sahasına doğru uzun bir top. Haydi milli takım, orada karambolden bir şey çıkarır mıyız? Sol tarafta Eren. Eren çevirirse tehlike olabilir. Artık son 3 dakikamız diyebiliriz. Tabii ki uzatmanın uzatması da olabilir ama bu tip alanlarda geriye koşmak da çok önemli. Taç atışı bakalım, evet onlara veriyor. Belih Kabasakal'da oyuna sonradan dahil olmuştu. Bir dinleyicimiz demiş ki futbolun meyvesi goldür. İyi oyuna kimse puan vermiyor. Fazla da hayal kurmaya da gerek yok demiş. Yani gerçekten öyle, iyi oyuna kimse puan vermiyor. O meyveyi de bugün zaten yani iyi oyun karın doyurmayacaktı ister istemez. Ama yani dediğimiz gibi şey. Yani bugün tamamen takımın yani geçmişteki belli şeyleri. Tabii ki yani bu maçta gidersiniz yendiğiniz zaman her şey unutulacak da değil. Ama yani karizmatik bir start olurdu. Öyle diyelim. Yani bugün karizmatik bir başlangıç olabilirdi. Yani bugün bir galibiyet gelse. Ama tabii ki yani maçın başında da söyledik. Risk yönetimleri, yani sonuçta bahis büroları vesaire ki yani iddia bunu şu şekilde belirledi. 1-24 Fransa, 7-03 Türkiye. Yani zaten maçın başında böyle bir ne kadar ihtimalimiz olduğunu belli şeyleri görmüştük. Ki iyi oynadık ama işte dediğimiz gibi hakikaten karın doyurmuyor. Haydi bakalım ya, son dilimde belki bir tane atarız. Bu arada sağ kanattan geliyoruz. Melih Kabasakal'dan bir hata geldi. Hatta üzerine de faul olabilecek bir pozisyon. Hakemin kararı devam oldu. Sonrası Salih Özcan'la kazandık topu ama orta alanda tabii ki eksiyiz. Üretmeye çalışıyoruz. Artık son şanslar. Belki de son şans diyebiliriz. Son bir dakikanın içerisine girdik. Arda Güler'den sol tarafa doğru pas. Zeki. Zeki'den de Merih. Merih'ten bir çalım. Upamecano'dan sıyrılmaya çalıştı Merih. Orada bu arada Merih ile Upamecano arasında bir gerginlik. Orada enteresan bir hareket oldu Upamecano'nun. Tamamen kışkırtıcı bir hareket. Sonrasında da Merih'ten de bir çıkış, oyuncuların arasında bir gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Abi Fransa'yı yenmek karizmatik bir başlangıç da, ben o karizmatik başlangıcı razıyım abi. Fransa'yı yenmek ne demek ya demiş. Keşke yenseydik ama olmadı demiş. Onun abi hakikaten işte ne bileyim, güzel olurdu ya. Çok fırsatımız vardı bence yani. Eksik oynamadık Fransa'dan. Yani şu anda skor tabelası böyle yazıyor ama yani ilk yarının son 10 dakikası haricinde bence hiç eksik oynamadık Fransa'dan. Olmadı yani. Bilmiyorum. Yani çok daha sert eleştireceğiz maç sonunda ister istemez. Tabii hocanın geçmişindeki yani kısımlarla alakalı, yani bu Dünya Kupası performansından da dolayı eleştiriler olacak. Ama evet, maç da bitti ama bugünün hakkında vereceğim ben yani, en azından söyleyeyim. Yani kimse kızmasın, kimse üzülmesin, darılmasın bize bu konuda. Yani bugün de azıcık yani skora rağmen oynanan oyun ve isteği de birazcık konuşacağım ben ya. Yani genelde

0: Tabii ki bugün en önemli şey skordu ama bunu da konuşmadan edemeyeceğiz. Peki biraz soluklanalım. Şimdi 5 dakika falan bir soluklanalım. 5 dakika sonra, hatta şöyle bakıyorum, evet, tam olarak bir 5-6 dakika sonra Alper Üstündağ ile maç sonu, hatta sonrasında Selim Hoca ile beraber çok değerli bir yayın yapacağız. Maç içinde bizlere eşlik ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 5 dakika sonra geliyoruz özel bir programla, aslında yeni bir programla, her zaman olan ama dakika skor ve maç sonu programlarımız ayrı, maç sonu programıyla geliyoruz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek, ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de

0: yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Alper Üstündağ'la, sonrasında Selim Hoca'yla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz ama maalesef ki 1-0 mağlup olduk. İyi bir oyun vardı, iyi bir oyun oynadık ama gerçekten bugün en azından bir puanın çok daha iyi olabileceği, 3 puan olsaydı hatta olabilecek fırsatlarımız da vardı. Yani maç anında en azından ilk etapta yayına girerken istatistikleri paylaşayım. Birazdan Alper abi de hazır olur mutlaka. Kendisine şu anda ulaşamadım ki normal şartlarda Alper abiyle her zaman maç sonunda zaten yayınlarımızı yapıyoruz ama birazdan müsait olur. O sırada ben de ilk etapta şuradaki istatistikleri paylaşmak isterim. Maalesef ki 1-0 mağlup olduğumuz müsabakada topu rakibe verdiğimiz, biraz daha geçişler üzerinden oynamaya çalıştığımız bir müsabakaydı. 64'e 36 gibi yüzdeler karşımıza çıkıyor. İki takımın da hem Türkiye'nin hem Fransa'nın 12'şer şut bulduğu, bizim 3, onların 4 tane isabetli şut bulduğu bir müsabakaydı. Biraz daha fazla topa hakimlerdi bize göre ki başarılı pas sayılarında metrikler bunu ortaya çıkarıyor. 272'ye 560 gibi aslında dramatik bir fark olduğunu da söyleyelim. Başarılı pas sayılarında köşe vuruşu rakamlarına da bakıldığı zaman 5'e 3 ki çok fazla tehlike yarattık köşe vuruşundan. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım ki biliyorsunuz ki son anda zaten Uğurcan Çakır'ın açıldığı pozisyonda elle oynamasından mütevellit kırmızı kartla sonuçlanan bir müsabaka oldu bizim adımıza. Uğurcan İtalya maçında olmayacak. Alper Üstündağ'ı hazırmış. Alper abiye de bağlanacağız. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Can. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim Alper abi, kırmadın geldiğin için öncelikle. Ki şunu soracağım abi, yani her şeyi konuşacağız ama 90 dakikada nasıl bir milli takım gördün en azından? Montella konusuna gireriz ama 90 dakikada nasıl bir oyun izledik? Alper Üstündağ konuya nasıl bakar? Ne açıdan yorumlar, neresinden ele alır diye sormak isterim.
1: Vallahi şöyle, açıkçası milli takımımız hepimizi şaşırttı. Yani öncelikli olarak onu söylemem gerekiyor. Çünkü herkesin fark yer en az 5 olur, İspanya maçı gibi 6 olur dediği yerde milli takımımız iyi dayandı. Fransa karşısında iyi dirayet gösterdi ki bence bunun aslında altında Zidane Hoca'nın ilk karşılaşmasının olması çok büyük faktördü. Zidane Hoca daha takımı belli ki toparlayamamış ya da tanıyamamış. Yani bizim görmüş olduğumuz oyun tarzındaki Fransa'dan çok uzakta bir Fransa vardı. Montella Hoca da bu karşılaşmayı açıkçası milli takımımızı iyi hazırlamış. Öncelikli olarak o ilk 30 dakikada erken gol yememe ve ilk 30 dakikayı 0-0 geçebilme mantığını sahaya yansıttı A milli futbol takımımız. Bunda başarılıydı. Sonrasında biraz Fransa hakimiyeti sağladı. Uğurcan'ın ilk yarı sonlarına doğru kurtardığı mükemmel bir top var ki eğer 1-0 öne girse Fransa, belki ikinci yarı biz gol bulmuştuk.

0: için gereken, onlar 2-3'ü bulabilirdi.
1: Doğru.
0: Uğurcan'ın o kurtardığı top mükemmel bir toptu. Tabii onun sonrasında ilk yarı 0-0 bitti ki bu aslında bizim beklediğimiz bir skor değildi. Yani bunu kabul etmek lazım sevgili Can.
1: Katılırım.
0: İkinci yarıya aslında çok iyi başlayan bir milli takım vardı. Ah İsmail Yüksek, ah diyorum. Yani o top İsmail'in dışında Arda'ya gelse, ne bileyim Can'a gelse, Oğuz'a gelse, Beşir, yani golü bulmamak işten değil. İsmail Yüksek kalitesindeki bir futbolcunun o topu içeri sokamaması, kalecinin üzerine vurması tam bir kabus. Hani o golü atsa milli takımımız, Fransa gol 2 yüklenirken belki kontrataktan 2'yi bulacak. Yani bir anda oyunun seyri değişecekken o top döndü. 2 dakika sonra Mbappe'nin ayağına. Nasıl Mbappe'yi boş bıraktı Zeki, orayı da anlayamadım. Bir anda Mbappe de golünü attı. Zaten gol pozisyonunda da sakatlandı. Oyunu terk etmek zorunda kaldı. Dedim Mbappe gibi bir yıldız en azından oradan çıkıyor. Şimdi dedim milli takımımız biraz daha dedim oyun kontrolünü eline alır dedim. Aslında aldı, almadı da değil. Yani Arda Güler'in ya biraz da şans olacak. Yani Arda Güler'in sol çaprazdan vurduğu bir şut var ki kalecinin altından sekip girebilir. Yani bir kere oyun tarzında santraforsuz oynuyor olmak beni çok üzüyor. Yani koca ülkede santrafor bölgesine koyabileceğimiz bir futbolcu yok. Hala daha Barış Alper Yılmaz'la gol arayan bir milli takım var.
1: Doğru.
0: Yani hiç mi 2000'li yıllarda Hasan Şaş abini seyretmedin be Barış Alper Yılmaz? Yani topu ayağına aldığın zaman oynamaman gerektiğini, hemen kaleye vurman gerektiğini hiç mi öğrenemedin? Yani Galatasaray'dan örnek veriyorum Barış Alper Yılmaz'a. Yani hiç mi Hasan Şaş'ı seyretmemiş? Yani Hasan Şaş top biliyorsun ayağına geldiğinde sol sağ fark etmez vururdu.
1: Bak diye vururdu hakikaten.
0: Yani neden mesela Barış Alper Yılmaz topla oynama gereği duyuyor? Sağa kıvırtıyor, sola kıvırtıyor. Kendini yere atıyor, penaltı bekliyor. Yani burası Türkiye değil Barış Alper ya. Yani kendini yere attığında penaltı çalacak hakem yok orada sana. Yani
1: devam diyor zaten Zivayer.
0: Gerçekten Barış Alper Yılmaz'a çok kızgınım. Yani milli takımımız bu karşılaşmayı berabere bitirebilirdik ki ben dün Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da net şekilde söyledim. Biz dedim galibiyet beklemiyoruz ama beraberliği alabiliriz. Neden olmasın dedim. Bu beraberliği biz alabilirdik. Kesin. Yani biz bu akşam Kocaeli'nde beraberliği alabilirdik. Yazık oldu mağlup olmak. Uğurcan Çakır'ı kaybettik. Uğurcan Çakır'ı kimin sayesinde kaybettik? Yani Dıngırt ve Zivayer Hoca sağ olsunlar yine Türkiye'ye Türk düşmanlığına devam etti. Yani pozisyonda sana ben soru sorayım sevgili Can.
1: Lütfen abi.
0: Sence kırmızı kart mı?
1: Çok bıçak sırtı bir pozisyon.
0: Hiç bıçak sırtı değil.
1: Şöyle düşünüyorum. Bence kırmızı olmaması lazımdı. Hatta direkt ben koltuk altına geliyor. Sonrasında ikinci açıda, ilk açıda baktığım zaman dedim ki hani eline de çarpıyor sonra ama sonraki açıdan bakınca Alper abi ben inanamadım karara. Yani
0: koltuk altından karar. Top sekiyor. Eline, koluna gelmiyor. Yani Uğurcan ve orada yapmış olduğu bir hareket var. Dikkat et, elleriyle hiçbir şey yok diyor.
1: Evet.
0: Elleriyle. Ya sonrasında,
1: çok emin kendinden zaten orada Uğurcan da.
0: Sonrasında, yani. Sonrasında Dingirt Hoca. Hani Okan Hoca demişti ya, Dingil mi demişti? Ne demişti
1: evet,
0: onun için?
1: Evet, evet öyle demişti.
0: Yani abi. Dingirt Hoca yani inanılır gibi değil. Zivayer'i yanına çağırdı ve attırdı Uğurcan Çakır. Yani nedir bu Alman hakemlerin, bu ikilinin? Türk düşmanlığı, Türk takımı düşmanlığı nedir bilmiyorum ama yani Uğurcan Çakır haksız yere oyundan atıldı
1: evet,
0: bana göre.
1: Evet üzdük, bu karar çok bence de çok tartışılır. Yani ben birazcık daha hani ilk açıda baktığım zaman dedim yandık ama ikinci açı bir tane verdi. Dedim evet. Hiçbir şey yok pozisyonda, koltuk evet, altı yani. Evet. O yüzden ilk yani atakta bıçak sıktı işte.
0: Ben gerçekten bu akşam için çok üzgünüm. Fransa Türkiye karşılaşmasında gerçekten farklı bir skor bekleyenlerdendim. Yani Fransa Olise'li, Dembele'li, Mbappe'li Fransa Türk milli takımını yani geçer demiştim. Farklı geçer demiştim. Milli takımın hatta beşli savunmayla oynamadığını gördüğümde eyvah eyvah Montelli Hoca ne yapıyor dedim. Bak bunu da net şekilde söyledim. Ama yani bunun haricinde mesela döndüğümde baktığımda Montelli Hoca dörtlü savunmayla çıkıp öndeki iki İsmail Salih ikilisini oynatıp o üçlüyle beraber, santraforla beraber yani bir takım hüviyetiyle beraber saldırıyor olması gerçekten Montelli Hoca'da takdir ettiğim noktalardan bir tanesiydi. Montelli Hoca bu kadarını yapabilir sevgili Can. Yani ben burada Montelli Hoca'ya yüklenemem. Yani Montenegro bu kadarını yapabilir çünkü eldeki kadro bu.

0: Yani bunun dışında elde bir meyve yok. Yani ne oynatabilirsin ki? Kimi alabilirsin ki? Santrafor'un yok bir kere ya. Yani evet. Santrafor bölgesine koyacağın oyuncun yok. Yani bugün Deniz Gül Galatasaray'daki performansını gördük. Yani Deniz Gül de santrafor değil şu anda. İstenilen santrafor düzeyinde değil.
1: Doğru.
0: Yani o yüzden Montella Hoca'ya kızamıyorum. Montella Hoca bence Montella'nın milli takımı Bursa'da İtalya'yı yener. Bunu da kenara yaz.
1: Peki, not alıyorum Alper abi. Yani ben de bu arada inanıyorum. Bu oyun oynanırsa bu oyun İtalya'yı yener bence de abi bu arada. Hakikaten iyi oynadık abi.
0: Bu oyun İtalya'yı alt eder.
1: Yener. Bu oyun kesin bence de yener. Tabii ki oynanmadan bir şeyleri bilemeyiz ama yani yine de gördüğümüz tabloda yani normal şartlarda gerçekten yani Montella'nın eğer böyle bir oyun oynamadığı ve mesela böyle bir skorla kaybettiği herhangi bir denklemde belki yerden yere vuruluyordur. Hatta şu anda birçok spor programında da belki yerden yere vuruluyordur ama biz en azından teslim etmek isteriz ki Alper abi bence çok güzel yorumladın. Hakikaten %100 katılırım. Yani Montella'yı mesela Dünya Kupası'ndaki oyunlarda çok eleştirebiliriz ama bugün nezdinde en azından hani biz görmek istediğimiz şeyi gördük yani. Fransa'ya karşı çata çat oynayan bir takım izlediğimizi ben de katılırım. Peki şunu soracağım abi. Yani çok spekülasyon oldu ki Beşiktaş'ı abi en yakından bilen insanlardan bir tanesi olduğun için söylemek istiyorum. İlhan Fakılı'yı soracağım. Yani belki bu maçla alakalı bir durum değil ama bugün olsaydı farklı bir şey olur muydu?
0: Bu soruyu sorma. Es geç.
1: Geçtik.
0: Çünkü niye sorma? Niye sorma?
1: Lütfen.
0: Çünkü Ümit Milli Takımı da Türk Milli Takımı. Ve Ümit Milli Takımı'nın ona ihtiyacı var.
1: %100.
0: İhtiyacı olduğu yerde de bir futbolcunun veriliyor olmasını çok yadırgamam. Egemen Korkmaz özel olarak istedi çünkü.
1: Ya ben de benzer düşünüyorum ama yine de şimdi Beşiktaş taraftarları da en azından
0: yok,
1: hani...
0: Hayır. Öyle bir şey yok. İlhan Fakılı da olsaydı bugün Fransa karşısında yani bugün kanatta oynayan oyunculardan daha iyisini oynamazdı. İlhan Fakılı da sonuçta yani Oğuz da gerçekten gerekeni yaptı. Can da gerekeni yaptı. İlhan Fakılı zaten bir maçlığına gitti. Yani Beşiktaş taraftarları hemen tepkilenmesin. Sonuçta milli takımımız için yarın Ukrayna ile kritik bir karşılaşma oynayacak U21. O yüzden o takımda da oynaması gereken oyuncular var. Egemen Korkmaz Beşiktaş'ın gizli kahramanı İlhan Fakılı'ya güvenip onu özel olarak istiyorsa bu Beşiktaş için bir gururdur.
1: Çok güzel açıkladın abi. Ben harfiyen katılırım bu arada. Şunu da sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki yani biz olumlu bakıyoruz şu anda. Yani İtalya karşısında ben de bu oyun oynarsa kazanır diye bakıyorum ama tut ki abi hani futbol bu. İşler istediğimiz gibi gitmedi ve İtalya karşısında kötü bir sonuç aldık. Vincenzo Montella ile yollar ayrılır mı diye de sormak istiyorum. Bugüne rağmen.
0: İtalya karşısında alınacak skor değil de olaya şöyle bakmak lazım. 4 tane maç oynayacağız biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani 4 karşılaşma sonundaki performansa göre Montella Hoca ile yola devam mı devam değil mi ona karar verilir.
1: Yani 2 maç sonunda direkt bir yargıda bulunulmaz ne olursa olsun diyorsun abi.
0: Yok, nasıl bulunabilirsin sevgili Can? Yani 4 tane maç yapacak bu milli takım. Şimdi hocayla ikinci maçta yollar ayırıp da kalan 2 maça ne zaman hoca bulacaksın da ne zaman çıkacaksın? Hangi hocayla çıkacaksın?
1: O da doğru.
0: Hakan Baltay'la mı çıkacak milli takım yani? Olmaz. O yüzden orada İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynayacağız. İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynadıktan sonra ardından şeye bakacağız yani.
1: Peki şeyi sorayım.
0: İtalya ile Belçika'nın deplasmanlarına bakacağız.
1: Atmosferleri de en azından görüşün çok merak ederim Alper abi bu konuda. Kocaeli'nde oynadık bugün. Pazartesi günü Bursa'da oynayacağız. Yani milli takımın ideal bir hani çeşitli statlarda oynuyoruz ama böyle mi olmasını tercih edersin abi? Yoksa spesifik bir statta her zaman milli takım aynı statta oynamasını mı tercih edersin? Konuya burada nasıl bakarsın diye merak ediyorum görüşün abi.
0: Şimdi tabii... Bak ben şunu şöyle bak olaya şöyle bakalım. Olaya sen de şöyle bakalım. Şimdi milli takımımız oynadığı futbolun hakkını veriyor mu vermiyor mu? Önce buraya bir bakalım.
1: Ya bugün yani nezdinde mi genel olarak mı?
0: Genel olarak milli takımımız yani bu hadi diyelim ki Dünya Kupası'nı geçelim hadi boş ver Dünya Kupası'nı.
1: Tamam Dünya Kupası'nı kenara bırakıyorum yorumlarda.
0: Dünya Kupası'nı kenara bırak. Ben şimdi sana soruyorum. Şimdi Montella Hoca ile beraber öğrencileri bu işten ders aldı mı almadı mı?
1: Kesin almışa benziyor.
0: Ben almış gibi gördüm.
1: Ben de kesin almış gibi gördüm yani.
0: Ben almış gibi gördüm. Şimdi burada konuşulması gereken nokta şurası. Dersi aldın.
1: Tamam.
0: Dersi aldın. Tamam. Peki bunu devam ettirebileceğiz mi? Şimdi bunu devam ettirebileceğiz mi? Bak burası çok önemli.
1: %100. Peki şimdi ettirir burası... mi peki abi? Öyle sorayım en azından ben de.
0: İtalya maçında göreceğiz.
1: İtalya maçında görürüz.
0: Bak bunu İtalya, bunu İtalya maçında göreceğiz. Ya bunu konuşmak için şu an çok erken. Yani bizim 4 tane maçımız var bir kere. Şimdi burayı es geçme. Şimdi herkesin kafası da karıştı. Yani biliyorsun böyle anlamsız yere bir maç trafiği oldu.
1: Doğru.
0: Şimdi bana şeyi soruyorlar. İki tane maçtan sonra lig başlamayacak mı?
1: Mesela.
0: Hayır, iki tane.
1: Hayır, alışkanlıklar iki tane öyle normalde.
0: Tabii normalde bu ama hayır. İki maçtan sonra lig başlamayacak. Dört maçtan sonra lig başlayacak. Normalde biliyorsun hep 2-2 oynuyorduk.
1: Doğru.
0: Şimdi 4-4 oynuyoruz. Yani 4 oynayacağız. O yüzden oynayacağımız İtalya maçı var. İtalya maçından sonra Belçika deplasmanı var. Sonra bir İtalya deplasmanı var. Aynen. Yani burada benim söylemek istediğim nokta ne? Şu. Montella hocayla bir kere yolları ayıramayız.
1: Yani 4 maç sonrasında bakacağız işe her halükarda demek.
0: Her şeye 4 maç sonunda bakacağız sevgili Can. Yani şimdi Fransa karşısında yani adım adım gidelim.
1: Tamam.
0: Milli takımımız ders çıkarmış mı?
1: Çıkarmış.
0: Dünya Kupası'ndaki sıkıntılı dönemden sonra çıkarmış.
1: Net.
0: Yani Fransa karşısında eğer böyle bir futbol oynanıyorsa ders çıkarılmıştır.
1: Katılırım.
0: Bak çok çok net söyleyeyim sana. Burada ders çıkarmışlar. Peki şimdi bundan sonraki süreçte İtalya ile Bursa'da oynayacağın karşılaşmadan nasıl bir sonuç çıkaracaksın?
1: Yani bugünkü tabloya bakarsak herhalde pozitife döner iş gibi görüyorum.
0: Tabii şimdi normalde bugün baktığımda İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Yani İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Onun haricinde sonrasında Belçika deplasmanım var. Sonrasında İtalya deplasmanım var. Şimdi bu maçlarda alacağın sonuçlar çok önemli. Doğru mu?
1: Şüphesiz.
0: Şimdi senin bu karşılaşmalarda eğer ki bana göre ben bilmiyorum hani Fransa karşılaşması mağlubiyetle bitti ama yani Fransa karşılaşması bana göre bir mağlubiyet değil. Fransa karşılaşması bana göre bir ölçü de değil.
1: Peki.
0: Çünkü Fransa fark da atsaydı sonuçta Fransa diyecektik. Şimdi
1: %100.
0: Türkiye'nin bu grupta Uluslar Ligi'nde
1: doğrudan rakibi hani, Belçika ve İtalya'dır gibi gözüküyor.
0: Belçika ve İtalya'dan puan alabilecek güçte milli takımımız değil mi?
1: Kesin.
0: Burası kocaman bir gerçek. Şimdi sen Bursa'da önce İtalya'yı yeneceksin.
1: Tamam. Bak, ki olabilir yani.
0: Önce, sen önce Bursa'da İtalya'yı yeneceksin. Sen Bursa'da İtalya'yı yendikten sonra deplasmanlardaki maçlara bakacaksın. Yani adım adım gideceğiz. Adım adım.
1: Yani direkt blok değil yani maç bakacağız artık biraz daha.
0: Ya sevgili Can 4 tane maç bak kolay maç değil.
1: Değil
0: yani
1: tabii.
0: Bugün bak ben sana şimdi söyleyeceğim. bak şimdi. Hemen hatırlamak adına tekrar bakıyorum.
1: Tamamdır
0: şimdi
1: abi.
0: Şimdi bu gruptan hangi gruptan çıkamadık biz?
1: Biz Avustralyalı, Paraguaylı, Amerikalı gruptan çıkamadık.
0: Bravo. Peki şimdi hangi grup var önümüzde?
1: Belçika, İtalya ve Fransalı bir grup var abi.
0: Evet, evet. Şimdi sen Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın olduğu gruptan çıkamamışken Fransa'nın, İtalya'nın Belçikalı olduğu gruptan eğer çıkabilmeyi düşünüyorsan bu bir hayalin ötesine gitmez. Ama demin ne dedik?
1: Dünya Kupası
0: maçlarından sonra
1: evet.
0: Ders alan bir milli takım var.
1: %100. Gördük ya bugünden de.
0: Fransa maçında bunu görmenin mutluluğunu yaşadık bir kere.
1: %100.
0: Şimdi İtalya ile Belçika bizim dişimize göre.
1: Katılırım.
0: Zor takımlar mı? Zor takımlar.
1: Elbette ki zor.
0: Fransa gibi ciddiye alıp önümüzdeki 3 karşılaşmada 2 İtalya 1 Belçika mücadelesine Fransa'ya hazırlandığımız gibi tam konsantrasyonla, tam motivasyonla hazırlanırsa milli takımımız oradan çıkaracağımız en azından 5 puan olursa
1: tamam.
0: Milli takımımızı ayakta alkışlarız.
1: Tabii ki. Tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Niye 5 puan diyorum? Bir kere İtalya'yı yeneceksin.
1: Tamam.
0: Deplasmanlarda da kaybetmeyeceksin.
1: Tabii.
0: Buradan alınacak 5 puan çok değerli milli takımımız için.
1: Şüphesiz yani 3-1-1-5 yaptık. Doğru, mantıklı.
0: 7 puan alırsa, hele 9 puan yaparsa müthiş iş.
1: Müthiş iş.
0: Ama bu söylemlerimizin dışında bak adım adım gitmemin sebebi bu. Bu söylemlerimizin dışında eğer milli takımımız önümüzdeki 3 karşılaşmada Fransa'da olduğu gibi 0 çekerse Montella hocayla yolları ayırmak farz olur. Burası kocaman bir gerçek sevgili
1: Peki.
0: Can.
1: Peki.
0: O yüzden

0: Adım adım bakacağız. Fransa karşılaşmasında iyi bir milli takım vardı. Kötü bir milli takım yoktu. Uğurcan Çakır bana göre büyük bir kayıp değil.
1: 6 ayda aynı seviye oynar mı diye düşünüyorsun abi? Onu sorayım en azından.
0: 6 ayda oynar. Okan Gucuk da oynar. Yani onlar da iyi kaleciler. Kötü kaleciler değil. Milli takım bazında olan bütün futbolculara, bütün isimlere saygı duymamız gerekiyor.
1: Katılırım.
0: O yüzden ben Montella Hoca'nın Fransa karşılaşmasında kurduğu 11'den oynattığı oyuna, yaptığı hamlelere gerçekten katıldım. Hepsine bir bir.
1: Tamam.
0: Yani bu yüzden, o yüzden Montella Hoca'yı eleştirecek bir şey bulamıyorum.
1: Yok, ben de katılıyorum ya. Bugün nezdinde eleştirilecek çok, yani çok çok bir şey yok. Birazcık samanlıkta iğne aramak lazım eleştirmek için bugün nezdinde.
0: Tabii. Ama şimdi bundan sonraki periyotta, önümüzdeki 3 maç çok önemli. 3 maçta gözümüz Montella Hoca'nın üzerinde olacak.
1: Kesin.
0: Oynatacağı oyun, yapacağı hamleler, kuracağı kadro aynı Fransa maçı ciddiyetinde olmalı.
1: %100.
0: Çünkü ben milli takımımızın bugünkü oyunu sonrasında en azından keşke bir santraforumuz olsaydı dedim ama belki de o da ben nasıl adım adım giderim, maç maç bakalım dedim. O da maç maç bakacaktır. Belki diğer maçta Can Uzun santrafor bölgesinde oynayacaktır. Belki Deniz Gül, Can Uzun ikilisi oynayacaktır. Bunları bilemeyiz. Montella Hoca'nın da bu konuda bir bildiği olacaktır. Ama tabii ben bugünkü maça baktığımda gerçekten alınan mağlubiyetin beni üzdüğünü, hatta tüm Türk futbol severleri üzdüğünü açıkça söyleyebilirim.
1: %100 Alper abi. Çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten abi her zaman seninle sohbet etmek çok çok büyük bir keyif olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim Alper abi.
0: Sürçülisan ettiysem affola, çünkü net şekilde anlatabilmek için yavaş yavaş anlattım bunları.
1: Çok çok adım güzel oldu
0: adım,
1: abi.
0: Adım adım bakabilmek çok önemli. Ben milli takımımızı beğendim. Montella Hoca'yı da eleştirecek bir yer bulamıyorum. Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartında yine Alman hakemlerin kurbanı olduk. Şimdi rotayı pazartesi gününe döndürdük. Bursa'daki İtalya maçını kesinlikle kazanmalıyız. Ben milli takımımıza inanıyorum. Oradan 3 puan çıkaracaklardır. Sonra deplasmanları teker teker konuşacağız.
1: Tamamdır Alper abi. Görüşmek dileğiyle abi, hoşça kal.
0: İyi geceler diliyorum herkese.
1: Evet, Alper Üstün abi bizlerleydi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Hoca'yı da biraz beklettik gerçekten. Kendisine de özürlerimi iletmiş olayım herkesin huzurunda. Selim Hoca birazdan bizlerle beraber olacak. Alper abiyle hakikaten uzun uzun aslında detaylı detaylı yorumladık. Selim Hoca'dan bir kez daha özürlerimizi iletelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi geceler herkese. İyi hafta sonları şimdiden.
1: Hocam doğrudan aslında tabii ki öncelikle beklettiğimiz için özür dilerim tekrardan ama şunu sormak istiyoruz hocam. Yani 90 dakikayı siz de tabii ki notlarınızı alarak takip ettiniz hocam ve genel olarak yani siz bu milli takımı ne kadar beğendiniz ya da beğenmediniz mi? Veyahut da artılarını eksilerini nasıl değerlendirirsiniz? Yani genel büyük resimde Montella'yı tabii ki sorarım hocam tabii ki ilerleyen sorularda ama bugün nezdinde sahada 90 dakikada milli takımımızı nasıl buldunuz? Ne gördünüz? Gözlemleriniz nelerdir hocam?
2: Ben şöyle başlamak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımından Arda Güler'in milli takımına bir geçiş artık bu Uluslar Ligi ile birlikte olmuş gibi görünüyor. Arda Güler'in ciddi bir liderlik gösterdiğini düşünüyorum bugün. Yani takımın hem en iyilerinden biriydi.
1: Katılın.
2: Hem de saha içinde de hem organizasyon hem de liderlik açısından oldukça ön plana çıktığını düşünüyorum. Oturaklı bir takım gördüm. Açıkçası maç benim gözümde biraz hazırlık mücadelesi tadında geçti ama böyle bir Fransa takımına karşı, yani şimdi Fransa kadrosuna baktığım zaman eksik bir kadro da diyemiyorum. Yani ilk 11'i gerçekten herhangi zorluk derecesi yüksek maçta kullanılabilecek bir kombi Fransa'nın.
1: Doğru.
2: Biraz da hazırlık maçı tadında geçti ama. Bu Fransa'dan sadece bir gol yemek ve aslında ben Türkiye milli takımının da ciddi pozisyon bulduğunu düşünüyorum yararlanamasa da. Hani bu takıma karşı böyle pozisyonlara girebilmek, fırsatlar yakalayabilmek, rakibi bir golde tutmak önemliydi bence. Zidane'ı tekrar sağ kenarında görmek de keyifliydi bir Zidane hayranı olarak. Milli takıma dönecek olursak Barış Alper'in önde oynadığını gördük. Klasik bir forvetimiz yoktu bugün. Ama Barış'ın da mücadelesi, aralara koşuları,

0: Arkadaşlarına pozisyon hazırlama çabası bence önemliydi. Can Uzun biraz silikti bugün. Ferdi'yi beğendim. Oğuz Aydın denedi. Zeki Çelik'i stoper bölgesinde beğendim açıkçası. Uğurcan Çakır'ın bir konsantrasyon problemi var gibi hissetmeye başladım. Yani sezon başından beri bir güvensizlik içerisinde oynuyor. Onu da birkaç maç gol yemeyerek kazanılan maçlarda toparlayabileceğini düşünüyorum.
1: Ki bugün nasıl buldunuz hocam? Yani Uğurcan Çakır'ı genel olarak, hani kırmızı kart yani pozisyonu çok tartışıldı ama.
0: Karşı, çünkü Fransa da çok pozisyon buldu hazırlık mücadelesi tadında desek de. Bir golde tutması Fransa'yı önemliydi. Kırmızı kart tabii dikkat çekti ama genel olarak Uğurcan'ın bir saha içindeki varlığında bir eksiklik hissediyorum. Hem Galatasaray hem Türkiye maçlarında. Kırmızı kartta zaten böyle bir sonda gelmesine rağmen bu durumun bir altını çizmemize tekrar olanak sağladı bence. Genel yorumlarım bu şekilde.
1: Peki şimdi şunu soracağım. Kırmızı karttan aslında soruya başlamak istiyorum. Yani bu kırmızı kart bizi ne kadar etkiler diye sormak istiyorum. Berke Özer keşke olsaydı mı demek lazım? Yoksa elde Altay Bayındır da Okan Kocuk da gerçekten nitelikli kaleciler midir size göre hocam? Yani nasıl bakarsınız buradaki durumu Uğurcan nezdinde? Bu kırmızı kartla beraber genel milli takımımızın kaleci havuzuyla alakalı tasarruf ne olmalıydı? Size göre nasıl olacak? Genel olarak bunun yorumunu alırsak çok seviniriz hocam sizden.
0: Ben milli takım hazırlığındaki kalecilerden memnunum açıkçası. Hepsi nitelikli kaleciler. Uğurcan olmadığı zaman Altay ya da Berke geçebilir. Dediğiniz gibi Okan Koçuk geçebilir.
1: Berke kadroda olmadığını bir kez hatırlatayım ama Berke'nin kadroda olmadığı denklemde ne diyorsunuz hocam? Yani buna Fransa Lig 1'de ayın oyuncusu seçilen bir kişinin kadroya alınmaması çok gündem olmuştu. O yüzden hocam nasıl bakarsınız onu sorayım en azından.
0: Montella'nın kadro tercihleri biraz gündeme bomba gibi düşüyor biliyorsunuz. Hani oynatıp oynatmadığı oyuncular, kadroya dahil etmediği oyuncular bir gündem yarattı ama ben burada olmaya layık görülen herkesin Uğurcan'ın yerini doldurabileceğini düşünüyorum açıkçası. Altay önemli takımlarda forma giymiş bir kaleci. Şu anda liglerinde aktif olarak forma giymese de. Okan da zamanında Galatasaray kalesini koruyan önemli bir kaleci bence. Samsunspor'da da başarılı işleri imza atmışları var. Yani kale açısından ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu takımın en büyük problemi bence hücum hattı ve gol yollarındaki etkisizliği. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Bu maçta da gol bulamadık pozisyona girmemize rağmen. Yani bir bitiricilik eksikliği görüyorum milli takımda. Maçın başından itibaren hani girilen pozisyonlarda hadi gol olsun dediklerimiz bile bir şekilde olmadı. Menya'nın iyi bir performansı vardı ve bizim açıkçası kaçırdığımız kolay vuruşlar vardı.
1: Katılırım. %100 katılırım. Peki hocam şimdi tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz milli takımımızla alakalı ama Dünya Kupası'nda oynanan oyunun bugün net bir şekilde üzerine koyduk diyebilir miyiz? Bu sürdürülebilir olur mu diye sorayım ki hani genel olarak pozitif yorumlar var. Her ne kadar mağlubiyet olsa da hani saha içinde tabii ki kötü skor mağlubiyet her türlü ama yani bazı pozitif emareleri çok fazla konuştuk Alper Üstündağ ile beraber, Alper abiyle beraber. Hocam siz nasıl bakarsınız yani konu genel nasıl bakıyorsunuz? Bir üstüne koymuş mu milli takım size göre de ve bu sürdürülebilir olabilir mi diye sormak isterim hocam size.
0: Ben milli takımın üstüne koyduğunu düşünüyorum ama burada altını çizilmesi gereken önemli şey taktik anlayıştaki değişiklik. Şimdi Dünya Kupası'na çok daha maçlara hakim olan bir takım vardı gol atamasa da. Burada içinde bulunduğumuz Uluslar Ligi grubunu da dikkate alarak biraz daha geride rakibi karşılayan ve hızlı hücumlarla gol arayan bir milli takım göreceğimizi düşünüyorum. Bu sürülebilir bence. Çünkü 4 maç yani oynayacağımız bütün maçlarda da gruptaki rakiplerimiz Belçika, İtalya ve Fransa biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu stratejinin uygulanacağını düşünüyorum. İyi bir başlangıç oldu bence. Yani iyi bir baz oldu. Öne geçilecek kontra ataktan bulunan bir golle öne geçilecek ve tutulabilecek bir maçta etkili olabileceğini düşünüyorum. İsmail Yüksek ve Salih Özcan gibi sağlam bir orta saha merkezi de var. Ya dengeli bir takım olarak gördüm ben açıkçası bugün. Kontra atak oynamaya yatkın bir takım ama bizim gollerimizi kim atacak? Yani benim şu anda kafamdaki en büyük soru işareti bu. Çok uzun süredir gol yollarında etkili bulmadığım bir milli takım var. Bu durumun sürdürülebilir olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama
1: çok katılırım.
0: Bir yandan da takımın yükselişine, yani geçmiş maçlara nazaran daha kuvvetli bir oyun ortaya koymasını da göz ardı edemeyiz bence.
1: Puanlamalara geçeceğim ama geçmeden önce aslında şu soruyu da sormam lazım. Vincenzo Montella ne şartta devam eder görevine, ne şartta görevinden alınır diye sorayım. Yani önümüzde 4 tane müsabaka var. Genel olarak yani nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani Vincenzo Montella ile yola devam kararı hangi şartta devam kararı alınmaz, hangi şartta devam kararı alınır diye sormak isterim hocam size.
0: Ya Montella konusunda biraz daha geriden gelerek bakmak lazım. Dünya Kupası'na katılırken çok mutluyduk Montella'dan.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası performansı herkesin morallerini bozdu. Kötü bir turnuva geçirdik ama hem baskılardan etkilenmeyecek bir İtalyan teknik adamın takımın başında olmasını pozitif bir unsur olarak görsem de, bizim milli takımın başında ben oyuncularla aynı dili konuşan Türk bir hoca görmeyi daha mantıklı buluyorum açıkçası. Montella şu an güncel federasyonun güvendiği ve iyi ilişkileri olan bir teknik direktör. Açıkçası Uluslar Ligi'nin sonuna kadar takımın başında kalacağını düşünüyorum. Belçika, İtalya, Fransa gibi önemli milli takımlarla oynayacağız. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz bazı oluşturan teknik direktörün de bu maçlar süresince takımın başında.
1: Şöyle bir şey sorayım hocam, biraz daha matematiksel ilerleyeceğim. 4 maçta Vincenzo Montella galibiyet alamadı, sadece 1 puan aldığı bir denklem oldu. Yine de devam eder mi diye soracağım. 4 puan 4 maçta, önümüzdeki çünkü bu maç dahil olarak 4 maçta 3 puan aldı senaryoda nasıl bir tutum olur? Onun haricinde zaten kalır ama yani galibiyet alamadığı senaryoda ne olur diye sormak isterim. O zaman yollar ayrılır mı 4 maç sonunda?
0: Ya şimdi Uluslar Ligi'nde A grubunda mücadele ettiğimizi unutmamak lazım. Yani bu gruptaki oynanacak maçlarda toplamda 0 puan toplama ihtimali de var milli takımın, temenni etmesek de. Ben bu grubun sonucu ne olursa olsun önümüzdeki milli maçlarda nasıl sonuç alınırsa alınsın, Montella'nın görevi devam edeceğini hissediyorum. Yani bir değişiklik hissi gelmedi. Hatta şu anda kendini yukarı çıkaran bu milli takımın Montella'yı da destekleyici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Zaten teknik direktör değişimlerine fazla çok olması gerektiğini düşünen biri de değilim açıkçası. Yani belli takımlarda belli istikrarların devam etmesi taraftarıyım. Ben Montella'nın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ha, bu benim hoşuma gidecek bir gelişme mi olur? Emin değilim. Yani son zamanlardaki performansları milli takımın, özellikle bu golsüzlüğü, yani forvet oyuncusu olan bir teknik direktörün milli takımının bu kadar gol yollarında etkisiz olması da bir kafamda soru işaretleri yaratıyor. Güvenmekle birlikte Montella'ya devam edeceğini de düşünüyorum ama bu kadar gol atamayan bir milli takım görmek de kimseyi mutlu etmiyordur diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki her zamanki gibi sizlerle hocam oyuncu gruplarını 10 üzerinden puanlamak isterim. Seri seri geçelim istiyorum en azından rakibe. Önce rakibi bir sorayım birazcık daha.
0: Açıklama
1: seri seri
0: yapmadan puan vereceğim.
1: Tamam. Manyan
0: 8 puan.
1: Kunde
0: 8 puan.
1: Upamecano
0: stoper ikilisi 7.
1: Tamam. Lacroix'a da 7 verdik. Upamecano, Lacroix 7. Truffert.
0: Benim ilk defa izlediğim bir oyuncu Truffert. Bence fena bir maç geçirmedi. 7 puan hak ediyor.
1: Peki. Hocam devam ediyorum. Manu Kone ve Rabiot ikilisini soracağım.
0: Biraz etkisiz buldum ikiliyi. 6'şar puan veriyorum.
1: Peki Ryan Cherki de orta sahaya biraz daha yakın gibi konumlanmıştı. En azından orayı da sorayım.
0: İstekliydi bu maç. Pozisyona da girdi. 8 veriyorum ona.
1: Olize'yi sorayım hocam.
0: Vallahi süper oyuncu. Yani bu maçta bile, hani hazırlık maçı gibi geçen bir maçta bile ne kadar istekli olduğunu, ne kadar denediğini gördük. Uğurcan'ın da çıkardığı müthiş bir şutu vardı. Bence sağının en iyisiydi bugün. Gol atmasa da 10 puan veriyorum Olize'ye.
1: Ben de bayağı beğendim hocam bu arada. %100 katılırım size. Kylian Mbappe'yi sorayım. Sakatlandı bu arada ama yine de soralım.
0: Olsun, golü atan isimdi. 8-9 puanı hak eder en az.
1: Peki Ousmane Dembele'yi de sormak isterim.
0: 7 standart bir maç. Pek ortada yoktu bence.
1: Peki.

0: Bir takımımıza geçiyorum. Uğurcan'ı soracağım. Kırmızı kart da var tabii ki onda.
1: Kırmızı kartı çok dikkate almayacağım burada. 7
0: Peki.
1: puan veriyorum.
0: Peki. Onun yerine Altay'a zaten bir puan veremeyiz. Savunma hattında Zeki dersek ne dersiniz hocam? Üçlünün sağında.
1: Zeki'ye 8 puan verebiliriz bence. Öne çıkan isimdi bugün üçlüdeki.
0: Peki. Merih dersek?
1: Merih ve Abdülkerim'e 6 puan vereceğim.
0: Merih ile Abdülkerim 6 puan aldı Selim Hoca'dan ki şöyle bakıyorum önümdeki kadroya. Sağ kanat ve sol kanat beki gibi aslında kulvar oyuncusu olarak yorumlayabileceğimiz Oğuz ve Ferdi'yi nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Ben Ferdi'yi bugün Oğuz'a nazaran daha çok beğendim. Ferdi'ye 8, Oğuz'a 6 puan vereceğim.
0: Peki hocam, orta alana geçiyorum. İsmail ve Salih ikilisini soracağım hocam size.
1: Yani çok bir artılarını göremedik diye düşünüyorum. Sağlam durdular ama hücum yönünde de pek etkili olamadılar. Bence tam ortada böyle bir 6-7 puan hak ediyor bu ikili.
0: Peki. Hocam oyuna sonradan dahil olan en azından mevki gitmek açısından Melih Kabasakal ve bekler yani kullar oyuncular olarak Eren Elmalı'yı da sorayım. Hani soru işaretini bırakırız 76-88.
1: Melih'e soru işareti bırakabiliriz. Eren maç içerisinde bence silik bir görüntüsü vardı. 6 puan vereceğim.
0: Peki, ön hatta devam edecek olursak Arda Güler dersem ne dersiniz hocam?
1: Zaten yayını onunla başladık. Arda'nın takımı olmuş artık bu takım. 8 puan veriyorum.
0: Peki, Can Uzun dersek?
1: Çok silikti. Maksimum 4-5 alır bugün benden.
0: 4-5 alır sizden hocam. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nu sorayım.
1: Kerem son yıllarda hiç beğenmediğim bir oyuncu. Maça girdikten sonra da etkisizdi. 6 puan verelim.
0: Peki. İleri hatta bakacak olursak da yani Deniz Gül'e puan veremeyiz herhalde. Sonra tabii 90. dakikada oyuna girdi. Barış Alper Yılmaz diyerek aslında son cümlelerinizi alayım.
1: Ben Barış'ı desteklemeye devam ediyorum. Mücadelesinden ötürü çok kaliteli oyunculara karşı verdiği savaştan ötürü 8 puan veriyorum.
0: Peki Selim hocam, aslında son sorumu sormak istiyorum. Aslında çok daha uzun konuşabilirdik ama birazdan Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz ama Selim hocam, şimdi bakıldığı vakitte önümüzde 3 tane müsabaka var. Maalesef ki puansız ayrılıyoruz. Biraz pozitif konuştuğumuz bir gün, farkındayız. Çünkü iyi oynadığımızı bizler de vurgulamaya çalıştık. Hani direkt ezberden direkt skor odaklı yorum yapmamaya çalıştık. Tabii ki keşke skor gelseydi. Oyun olmasa skor olsaydı belki de ama gerçekten yani önümüzdeki 3 maçta hocam sizden tahmin almak istiyorum. Yani Türkiye-İtalya maçında bir şey olarak skor tahmini olarak değil ama kaç puanla döneriz? Türkiye-İtalya içeride Bursa'da.
1: Bence bizim milli takımın bu grupta yenme potansiyeli en yüksek takım İtalya. 3 puan yazacağım oraya ama bunu bir temenni olarak yazıyorum. Sonuç ne olur bilemiyorum.
0: Peki hocam, ondan sonra bakıldığı vakitte Belçika deplasmanında Türkiye'ye kaç puan yazarız?
1: Belçika iki maça da 0 puan diyorum ne yazık ki. Belçika'nın kadrosunu ve oynadığı futbolu beğeniyorum.
0: Bugün de İtalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı Belçika ki Fransa deplasmanına da 0 yazdınız hocam.
1: Belçika'da çok yetenekli genç oyuncular var. Bir tanesi bu sene Paris Saint-Germain'e transfer yaptı zaten. Dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum.
0: Selim hocam çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Bugün de golü kaydeden isimmiş. Mika Gotts'tan bahsediyorsunuz hocam galiba. Gerçekten kendisi de bugün fileleri havalandıran oyuncu oldu. Peki Selim hocam, saygılarımı sunarım. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese iyi hafta sonları şimdiden.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Pazartesi günü sizinle tabii ki İtalya maçı sonrasında umarım çok daha şen şakrak bir yayın yapmış oluruz hocam sizinle.
1: Galibiyetle girersek aynen öyle.
0: Peki hocam, saygılar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İyi geceler.
0: Evet, Selim Hoca da bizlerle beraberdi. Vincenzo Montella da hazırmış. Evet, Vincenzo Montella'ya bir döneceğiz. Bakalım hoca neler söylemiş.
2: Zihniyetle kazanmamız gerekiyor bize çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
3: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque. Quand je regarde l'analyse, en fait, je regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le

0: savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz, fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
1: No, soprattutto quando giochi con in principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace. E sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria, quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player, questa è la verità.
2: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
3: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à 3, ça permet de dire que... Jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe qui c'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
4: Vahittin Bey.
5: Vahittin Çiçek, TVNet. Şunu sormak istiyorum. Hocamız az önce koro koru mücadeleden bahsetti. Bu koro koru mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
1: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto

0: due mezzi errori e questo è concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi è calcio. Mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi oggettivamente non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre. E è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi. Quindi adesso la cosa più difficile, quella che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
1: Yani aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistikler dedi ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
2: Vous parlez de corps à corps. Est-ce que vous pensez que la défaite, elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, et en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
3: Mavi Kocaeli Gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
0: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine. È veramente un piacere venire a giocare qua. Quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma, è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salih e Ismail. Così come l'avevano fatta anche in Croazia, la mia prima partita, erano insieme. E quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%. E diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
1: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine. Çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela Hakan eksikti. Ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
0: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, sono giocatori che sono importantissimi per noi.
1: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var onları hemen toparlamak çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de, du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismail ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
3: Evet, teşekkür ederim. Titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim.
2: De cette Turquie. Donc l'Italie peut gagner qui elle veut mais pas contre la Turquie.
4: Son sorularımıza geliyoruz. Birer soru rica edeceğiz. İkinci sıraya verebilir miyiz beyefendiye?
5: Öncelik Talha Tekin 41 haber. Öncelikle mücadeleden dolayı sizi ve oy futbolcularınızı kutluyorum. Milli takımda Arda Güler dışında yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Oyunun özellikle hücum anlamında yaratıcı bir ikinci bir oyuncuya daha ihtiyacımız var mı? Bu oyuncu sizce kim olacak?
0: Chi? Creatività. Abbiamo creato contro una grande squadra, Gianno Zuna. È creativo, ha fatto una grande partita, giovane, si sta facendo adesso la nazionale. Credo che anche in creatività, al netto del valore dell'avversario, abbiamo giocato una partita alla pari, quindi sono soddisfatto della prestazione di ognuno.
1: Yani kim olacaktı sahada başka? Bence Can Uzun'u çok fazla görmediniz. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi A milli takımda performansını göstermeye başladı ve rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim o rakibin değerlerine göre. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdi bizim takımımız. Sadece dediğim gibi istediğimiz oyuncu alamadık.
2: Manière globale sur l'équipe qui a été très très très très bonne en fait.
4: Fransız basınından soru var mı?
2: Est-ce qu'on a des questions de la presse française?
4: Tamam. İsmail Bey, buyurun.
6: Bir son soru alacağız. İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Son Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmadan sonra milli takım üstüne katmış. Fakat bir türlü gol atamadık. Yani Fransızları ezdik diyebilirim. Ama gol pozisyonlarında finale giden vuruşları yapamadık. Sizce eksik olan nedir?
0: Il gol. Detto bene, grazie.
1: Gol eksikti. Yani golümüz lazımdı.
0: Grazie, akşamlar.
7: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını da sizlere dinlettik. O halde bugün maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınına da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
8: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Kim? Ne dedi?
11: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
10: Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
11: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giymiş.
10: Evet, öyle olmuş valla. Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
11: İki siyah, iki lacivert.
10: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok

0: uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
1: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
2: Hoş bulduk hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de yani. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi
4: perde arkası.
1: Perde arkası, perde önü neyse beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz.
2: Davetiniz için
1: sağ
2: çok
1: olun.
2: Teşekkür ederiz hocam.
1: Rica
2: Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
1: Evet.
2: buraya geliyoruz. Bu
1: Çok güzel bir
2: gerçekten
1: şey.
2: bizim için unutulmaz bir hatıra.
5: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni buymuş demek ki hocam.
1: Güzel.
2: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam, ders veririm
1: Evet.
2: demiştiniz. Hoca da bundan sonra konuk olmaz, konuk eder yazmış.
1: Güzel.
2: Ermanların,
1: Güzel.
2: Emre'lerin konuk olduğu
1: Oldu.
2: program
1: Evet.
2: için.
1: Güzel. Güzel demiş.
2: Evet.
4: Hocam
1: Efendim.
4: hala çok yakışıklısınız.
1: Estağfurullah.
4: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımıza hoş geldiniz.
1: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum. Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onure ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklifi almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
4: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
5: hangisi ama?
4: Real Sociedad
5: San
4: İspanya. Benim
5: Sebastian'daki
4: San
5: mi?
4: Sebastian.
5: Çünkü
4: Benim
5: benim
4: yok
5: kısmım çünkü
4: yok.
5: buradaki.
4: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam
1: Evet.
4: da vesile oldu sağ olsun.
1: Evet.
4: Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
2: Sert mi?
4: sert eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedim. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere
2: Antrenmanda.
4: şöyle üst şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada
1: Ya
4: yine her zaman.
1: Adanalıyım ben, nezaket sahibiyim.
4: Tabii.
1: Allah Allah. Tabii ki. Allah Allah.
4: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
1: Evet.
4: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor
1: Ya
4: musunuz o yolculukta?
1: ya
4: Hasan Şaş

0: bayılmıştı galiba, kafasını falan çarptı
1: evet,
0: böyle.
1: Evet, evet, çok korkardı o uçaktan, evet.
0: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz, gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde, hoca döndü.
2: Sakin.
0: Tabii herkes böyle ama herkes çok, hocam çok
1: birkaç kişi siz varsınız diye böyle oldu.
0: Hocam çok sıkıntılı
1: birkaç bir basın mensubuna.
0: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
3: böyle bir 2002'de olmuş.
0: Bir de
1: Çek o, maçına iner.
0: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda. Hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı
1: ya
0: diye.
1: O, Turgay abi de vardı rahmetli.
0: Evet
1: Turgay
0: evet, Allah rahmet eylesin.
1: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
0: Rahmetli Gökmen abi falan
1: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
0: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
1: ölmüşüz, gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
0: Hocam
1: öyle
0: ben,
1: bir haberler tabii, ki böyle bir şey.
0: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
1: Evet.
0: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Evet. Hocam da nesil olmuş yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşme falan filan hiç...
3: Farkında değilsin sen.
0: Farkında değilim.
1: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
0: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle. Oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı? Ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki, hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
1: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
0: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
1: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da biraz yani yükseltelim çok da olmaz.
0: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
1: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu, Fulya oldu.
0: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
1: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun, eşlerinize de.
0: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
1: Evet.
0: Çıktınız, geldiniz. Yani bu çok şimdi önemli. Bunlar bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
1: bunlar
0: hocam.
1: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor, evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
3: Maşallah.
1: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
3: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani... Burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş? Neden Tamaş'ın sorulabilecek en iyi yer şu
0: anda. Ama gitmeyin hocam, ne oldu?
3: Bütün o gece tabii eskiden Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
1: Evet
3: yani.
1: Evet.
3: Orada Real Sociedad maçı.
1: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa, yapıldığını, hata olduğunu sen ısrarla tamaşta tamaş. Çünkü tamaşın hatasından bir gol yedik.
3: İkinci ama dakika. Nihat bir bacak arasıyla geçti. Evet, Kovacevic atmıştı.
1: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama tamaş. Ben de artık ya yeter tamaş, tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor. Düşün yani.
3: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
1: Sonra işte tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
0: iki oldu.
1: Bunlar yanlış. Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
3: Hocamın yalnız şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini burayı tırnakla beraber söylüyorum tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söylediğim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
1: Ya bunlar olur.
3: Olur.
1: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tödör ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tamaş biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
2: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
1: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
0: Haber alamıyorsunuz.
1: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
3: Evet doğru. Çıkmadı evet.
1: Hem de ne kavga ya. Yani. İşte dikiş atılmış falan filan. Ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
0: evet.
1: Dışarıda oynadık.
3: Dortmund tabii.
1: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olaylı. Evet. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani, Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
0: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam? Hatırlasanıza.
1: Tabii.
2: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ve işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi burada

0: O günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle. Bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
1: Dışarıda peki hocam, yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı? Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil, aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
0: Ama bu Ersin, ben ve benim gibiler için.
1: Doğru, haklısınız.
0: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla, biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum sadece futbolcular değil herkes.
2: Kulüp çalışanları dahil.
0: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüplü olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil, tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
1: Doğru model bu mu peki sizce?
0: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
1: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
0: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
1: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
0: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
3: Şartlar.
0: Hayır bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
1: Peki Fatih.
0: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben. Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini? Asla.
3: Tabii.
0: Ama İşin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
2: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya olabilir.
2: Bence olmalıdır.
0: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir gün de diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim, bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, 3 gün sonra diyeceğim. Diyeceğim, görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtılma, görev tanımları. Yoksa
2: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
0: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor.

0: mı yedek bırakıyor, adam oynatıyor, antrenmanlarla, ekibiyle, bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi, o birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şeyde de.
1: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz, ben bir tanesini hatırlıyorum, siz unuttunuz galiba.
0: Yok, ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
1: Bunu orada hatırlamanız bırak. Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
1: Barcelona.
0: Ben varım commentator'a.
1: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf, yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i, herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır, normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: şimdi
1: varmış diye söylemem.
0: Şöyle olmadı mı o ya?
1: Efendim?
0: Hatırladım, sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam, bunun babasının mobilyacı olduğunu...
1: Siz kibar söylüyorsunuz hocam, ben söyleyeyim. Gole giderken,
0: evet.
1: Gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam, bak hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır, hocam, yani,
1: bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
1: Bilmiyorum
0: yani. Bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum, ne alakası
1: hoca
0: var bilmiyorum.
1: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya?
0: Şimdi bu arada pozisyonda derinleşiyor mu yani?
1: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde yüze. Bu da çabuk çabuk.
1: Hayır, ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince, ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Etobe gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
0: Evet.
1: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor, sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
0: Sendeki.
1: Bendeki. Bendeki.
0: Ben hiç elektronik sigara içmedim mi onun için?
1: Bendeki. Yo yo, bendeki.
0: Ben harbi içtim.
1: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı. Sesin. Sesin dedi. Yani bu da... Yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
0: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğünden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde, Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla gelmiş. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim. Ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bununla mı başa çıkarım?
1: Of.
0: Ben daha doğru olmadım. Şu vasiyetteyim. Ben de böyle aldım bunların hepsini. Getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
1: Ciddi
0: ben.
1: Misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene, 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi, yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
1: Deminki Paris finaliydi. Arsenal Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
1: 2005'te daha büyüğü var.
0: Var var.
1: Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. karton kahve ocağa sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var ya hani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstümü. Bacaklarının daha arasına sıcaksın. Döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
1: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
0: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne ki? Hocam, bu ne ki Allah aşkına? Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyur.
1: Siz maç sırası ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
0: Anla işte.
1: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülürdü? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir böyle? Araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse, ya bundan denize çok gönder.
0: Ondan çok daha gönder. Ağır yangınlar görmedik
3: hocam,
0: mi? Gördük.
3: Hobiniz var mı hiç hocam?
0: Yok.
3: Hiç yok.
0: Şey vardır benim, asansör.
3: O kadar.
0: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi, rahmetli babamın evinde 7. kattalardı. Asansör.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç bilmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
1: Hocam kedi köpek besler misiniz?
0: Var, köpeğimiz var tabii.
1: Özellikle sever misiniz hayvanları?
0: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program 2 evet. sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
3: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu
0: o gün, o gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendimden başka bir şey diye onun için.
3: Yani teknik direktör yok, olarak siz devam etmek istiyorsunuz yani.
0: Yok yok açıyorum. Evet.
2: Hangi teklifleri hocam?
0: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
1: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
1: 17 Mayıs.
2: 17 Mayıs evet.
0: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle şeyle bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım geldi dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım teknesini. Aman hocam dedi siz elinizi dikkat edin dedi çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
1: Of.
0: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
2: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki yeni arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
1: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olmasın.

0: açması için elimden gelen ben de yardımı yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek istedim. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Müfit Hoca. Merzem kan tutarmış. Neyse. O ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi. Hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2-3 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Full alem buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey var babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani büyük kopuyor.
2: Geçmiş
0: kopuyor.
2: Olsun hocam tekrar. Tamam. Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size teklif bekleyin.
2: Artık davet sizden evet, bize geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
2: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
2: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla söylüyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
2: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Belki sizden talepler evet. Vardır.
0: Olabilir.
2: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
2: Milli takım hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
2: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak, zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylılığı, Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. Öbür tarafa gelmeden
2: Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama önemli olan nasıl ayağa kalktı.
0: Doğrudur.
2: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun çok net örneklerinden biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı, sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Ağır bir 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
2: Olur. Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
1: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
0: nasıl
1: Terim
0: baktığımı
1: başkan
0: anlattım
1: diye.
0: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
1: Tabii.
0: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
2: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam Hatta cevap

0: dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
1: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam ne olursunuz. Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun. Şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi böyle bir şey oldu mu hiç?
0: Oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin?
1: Bilemez. Tabii ki hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
1: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
2: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
1: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum.
0: Yani bunu çok kişi söylüyor.
1: Ben şöyle mesela.
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
1: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru aslında.
0: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
1: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Benim, biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
2: Yetkileri çok genişti o zaman. Evet.
0: Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
1: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce

Mini takım teknik direktörüyken bir cümle kullandı. Zuhal abi benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk. Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesi.

0: Şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
1: hocam
0: hala
1: siz,
0: okuldan içeri.
1: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
0: Evet.
1: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
1: altyapı bu dediniz.
0: İletişim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Divan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunu. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67. 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, evet, 313 evet. kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'a ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
2: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik Milli Takım yok. Oradan çıktı. Sonra Milli Takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT Ligi diyoruz.
2: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te, balda hiçbir oyuncu yok mu?
1: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben, basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri 3'ten, biri 2'den.
1: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
1: Biraz haksızlık olmuyor.
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin, şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen
3: anlıyorum hocam.
0: Bitersin ya. Hayaller bitmemeli hocam.
4: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş.
0: Estağfurullah bitti. Heh,
4: pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size. Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya, bu kadar ya, maçın içinde evet, birdenbire.
3: İkinciyi ben tahmin ediyorum
4: hocam,
3: ama.
4: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını...
4: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
4: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın...
4: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
4: Bilbao
0: maçı.
3: Evet.
4: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle...
0: Şey ya, Burak atamadı.
4: Burak atamadı. Okan Buruk'un da...
0: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
4: Peki, ben size... Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için... O maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
4: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. Ha. İkinci yarıdaki haz.
4: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
4: Tamam.
0: Yani.
3: 4 oluyordu aslında.
4: Yok 4-5'e değil.
0: Oldu evet. Da.
4: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlışım.
3: Hocam.
4: Teşekkür ederim.
3: Şey de peki milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok
3: değil
0: üzüldüm.
3: Mi? Evet.
0: Almanya.
3: Tabii. En yani iyi oynadığımız maçta
0: eksik oynadığımız tabii. diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikalığı atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Buna da dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti maçtan önce.

0: son idman, sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
1: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
1: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
2: hiç maçtan... Hiçbir golü göremediniz değil mi?
1: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
1: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz İsviçre maçında.
0: Ha, ha.
1: Ondan sonra Nihat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ki ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
1: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
2: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
2: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
1: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
1: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
2: Evet.
1: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktınız atacağız.
1: Evet.
2: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
2: Akreditasyon kartı, evet. Değil mi hocam?
3: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Athletic Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
3: Siz Bilbao'da, Athletic Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
3: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Bir Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Evet. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Dell Alpi'de, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey, hani bitsin.
0: Uğultu
3: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Athletic Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
0: Evet. Beraber kalsın.
3: Beraber kalsın. İnanılmaz bir şeydi
1: Taksim'de
3: yani.
1: Bekliyoruz.
0: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
3: Juventus'un.
0: Yayın yapmaya hazırladım. Gelmezdim.
1: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
1: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
1: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Yani, herkes
0: Taksim'e gelmez.
1: Onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
3: Amoroso'lar, Tudor'lar, Del Piero'lar.
0: Ya ne diyor Zidane'lar, ya ne diyorsan müthiş bir takım.
3: Trezeguet'ler, Peruzzi'ler.
0: Ya burada
3: inanılmaz. Edward Davis'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
3: Evet.
0: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
3: Evet.
0: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
3: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Del Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlattı.

0: anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük. Kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
1: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
0: Tabii son düdükte hocam.
1: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son biz yedek kulübesi.
1: Efendim?
2: Yedek kulübesi, yedek herkes kulübesi kafayı vuruyor. Evet.
0: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
1: O eski bizim hallerimiz.
0: Evet.
1: Eski. Tamam. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
0: Ve Juventus yaşadı bunu.
1: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
0: Tek takım. Tabii, tabii.
1: İki çıkıyor. Evet. En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
1: Öbür yani tarafta, telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani.
1: Tabii.
3: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi daha iyi, burada mı oynamayı?
4: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
3: Son maça kadar sürüyor.
4: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
3: tabii
4: çıkma ihtimalin yok, tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
3: Son yani maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile belirleyebiliyorsun yani.
4: Belirleyebiliyorsun evet.
5: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta.
4: Hı-hı.
5: Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmezsin, bir bilinmez olduğu için.
4: Tabii.
5: Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
6: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1
3: galibiyet. Evet.
1: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz.
4: Evet.
1: O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
2: Evet, gol arttı.
1: Gol de arttı.
2: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık.
1: Hayır.
2: Ben çıkayım kazanayım 3 puanımı alayım sonra ne olacak belli olmaz diyor.
1: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
3: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige. Sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor.
2: Paris
3: ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez aynı şekilde. Tabii.
2: Son maçta evet. 22. Ya. Olup Şampiyonlar evet. Ligi'ni.
3: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam? Avrupa'da.
1: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi bir evet. iki de
2: bayağı
1: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid oranın gediklisi.
3: Son derbiyi de kazandılar.
1: Evet biliyorum. Şeyi yendiler Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim. Burada hep bulunalım. Trabzon yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
3: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunu
1: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
3: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
1: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
3: gelir mi Türkiye sizden sonra?
1: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
2: İnşallah.
1: Gelmeli zaten. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi.

0: Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin, evet, iyi sinyaller.
1: İşte Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
0: Onu diyor, onu, evet, diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
1: Evet.
0: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
2: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir ya, hastalığımız var bizim.
0: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ya, oraya bakalım.
2: Güzel.
0: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz Muratlı'ya geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok, Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
2: Tabii.
0: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
2: O duruma getirdi.
0: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Galibiyette, mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
2: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da, yani o da sizin meslektaşınız.
0: Ben bunu zaten yani genel olarak söylüyorum. İsmail veya Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
2: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımında oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var. 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi. Erkek kadın. Hepsini tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım. Yani mümkünse.
2: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz. Kaba oluyoruz işte, sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski
1: hangi,
0: Real
1: hangi
0: değil.
1: Eskiden?
0: Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
1: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
1: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Medya Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular.
1: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta 2 Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp 3 stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Hı-hı. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Evet. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
1: Flo'dan
0: yedik. Hatırlıyorum. Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa, bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. 1-0'dan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, 2'ye 1 yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
2: Evet.
0: Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
1: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi
1: aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira, aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
1: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
1: Müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
1: ama
0: hiç üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
1: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
1: 3 tane stoper var, çok defansif.
0: 2 de bek diyor, 5. Bir de 6 numara var, 6 ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, 2 bek, 2 açığı içeri atarak görevini alır, eder 5. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, 6 numara da girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için, artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyuna iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için de. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
1: Nasıl oynadığın?
3: Bir kimlerle prosedürün oynadığın.
0: Evet. Yani nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada. Peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. son 5 dakika.

0: dakika bitirmeye evet. uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
1: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı kesecekseniz böyle kesin. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi alasmalık diyelim istiyorsanız.
2: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı da kazandığınızda vardı. Da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
0: Eyvallah.
2: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
0: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
2: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
3: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
2: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
3: Lautaro Martinez, Turam.
0: İhtiyaç İnter'in olduğu zaman sonbaşı. Dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
2: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
3: İkinci bölge bile değil, üçüncü
0: değil
3: bölge.
0: Evet. Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor işte. Mbappe gibi.
2: Vini Junior. Lama, Yamal.
0: O Junior o geliyor.
2: Şey yaşıyor, defansif açıdan evet. diyorsunuz.
0: Bazı, Yamal bazen gelmiyor falan da evet. bunlara da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir

0: ki parası
1: biz buna
0: çıkıp
1: uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
1: Geriden.
0: Tabii ki.
1: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
1: Temiz
0: ama
1: ayak.
0: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına golleme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
1: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: antrenmanda bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alıyor. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
2: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım.
2: Eyvah.
0: Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
1: Hazırız hocam.
2: Eyvah. Ben değilim.
1: Eyvah.
3: Biz mi soracağız?
2: Evet. Doğru.
0: Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Ha, işte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
1: Buyurun.
2: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
2: Belki de olabilir.
0: Hmm.
2: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu, iyi polis?
3: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
3: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben.
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki.
0: Evet.
3: Yani evet. Cemile'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer. Futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya, şey demek istiyorum.
1: Hocam ben Diyarbakır'daki... Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurum herhalde devre arasındaki.
0: Ayıp ya, bırak buralara girme.
1: Değil mi ama?
0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
3: Hocam yani bizim soyunma odasından...
2: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani içinizden...
1: Üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
3: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı konusunda. Ben de evet. Soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
0: Yani Ertem biraz soğukkanlı.
1: Soğukkanlı olurdunuz ya ben
2: sen,
1: olamam.
2: Sen evet bekliyorum.
3: Ertem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet
3: bir,
0: de lazım orada ama.
3: Hararet
1: ben
3: lazım
1: hararet
3: ama.
1: Ol. Yani benim
3: o harareti benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet, daha böyle soğukkanlı ve
1: Nebil,
3: sakin.
1: Nebil soğukkanlı ve sakin evet. Yani.
0: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
2: Şöyle yapacağız hocam.
0: Evet.
2: Ertem bir patlayacak.
0: Kafadan.
2: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben geleceğim. Beyler.
3: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
2: Ben de
3: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya, bir sakinleş.
0: Ha.
3: Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
2: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
0: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
2: Çıkmaz mı hocam? Peki tamam. O yüzden biz de
0: sahaya. Çok teşekkür ederim. Hocam,
4: sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
2: Biz de aynı şekilde hocam.
0: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum.
2: Bizim
0: güzel için. Bir ne diyelim? Nostalji oldu diyelim.
2: Sabah başladık hocam, akşam.
0: Evet.
3: Evet hocam ya.
2: Evet.
0: Bir dahaki seferi yemekli
3: yapalım hocam.
0: Teşekkür ederim. Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim, arada bir arayacağım seni.
1: Bekliyorum.
0: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın. Sağ olun, herkese sevgilerimi
4: sağ
0: iletin.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Yapımı öpüyorum. Çok teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Allah sizlere sağlık saat versin.
0: Amin, teşekkür sağ ediyoruz. Olun.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
7: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
1: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
8: Nasılsın abi?
1: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımı da 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık. Kendimizi yeniledik. Hem mental olarak evet, hem de moral anlamında. Ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel. Bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaray'ları bilgilendirmiş oluruz.
8: Peki, herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var. İstersen bu meseleyle giriş yapalım.
1: Şimdi bir kere neden olduğunu sorguladım ben. Açıkçası Galatasaray'da çok uzun yıllardır yaşamadığımız bir durum bu. Sosyal medya üzerinden bir oyuncunun ya da eşinin göndermede bulunması. Ve nitekim de telefon trafiği yaptım ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da. 3-4 tane kendini bilmez diyeyim insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum. Hı hı. Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz. Hı hı. Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna, kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayıs'ı tanıyorlar. Üstünde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayıs'e hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
8: Ciddi misin abi?
1: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocuk da travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
8: paylaşım yapıyor.
1: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor
4: Ve eşi de şunu söylüyor. Hani ben

0: Anlamda söylemek istemedim. Anlatmak istediğim bu değildi. Olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da eşine de 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da aldığı paranın kat be kat fazlası teklif edildi. Ama İlkay Gündoğan ailesiyle birlikte İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ve aynı zamanda da futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etme düşüncesi olduğu için bu teklifi kabul etmedi. İlkay Gündoğan sadece oyuncu olarak, futbolcu olarak değil, sonrasında da Galatasaray'a profesyonel olarak kurumsal kimliğiyle hizmet etme düşüncesine sahip. Bence bu Galatasaray için bir şans, bir fırsat. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı temsilen son 16'ya kalan takımların formaları asılmıştı. Galatasaray'ın asılan formasında ne yazıyordu? İlkay
1: İlkay
0: Gündoğan.
1: Gündoğan.
0: Ya o yüzden bence İlkay'ın değerini bilmeli ve İlkay Gündoğan'ı geleceğe dair de kazanmalı Galatasaray. Futbolcu olarak belki İlkay Gündoğan uçup kaçmadı şu ana kadar. Ha bunun gerekçeleri farklıdır. Kendi payına düşen vardır vesaire falan ama İlkay Gündoğan belki oyunculuk sonrasında Galatasaray'a çok büyük bir marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir artı katacak bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da pas geçmemek gerekiyor. Buradan da şuna geleceğim.
1: Buyurun abi.
0: Şimdi Lucas Torreira geçtiğimiz sezon bir olay yaşadı. Hiçbirimizin tasvip etmediği ve tatsız bir süreçti. Ve nitekim de halen hukuki olarak
1: Süreç devam ediyor.
0: süreç devam ediyor. Ama Torreira'nın yaşadığı bu olayı sadece Uruguaylı futbolcu değil, bütün takımı etkiledi. Herkes de bir iz bıraktı. Şimdi o yüzden bir takım içinde Lucas'ın yaşadığı olay herkesi etkiledi ve üstüne bu yaşandığı için de bu zorlu AVM'de Sara Gündoğan ve oğlu Kayıs'ın yaşadığı olay da ister istemez o olayı akıllara
1: Getirdi.
0: getirdi. Ya bu konular hassas konular. Lütfen daha dikkatli olalım. Ama ben bunu bilerek anlatmak ve dile getirmek istedim. En azından bir daha bunlar çok açık bir şekilde yaşanmamalı.
1: Abi oyuncuya tepkiyi bir nevi anlayabilirim ama geçen sene buna benzer bir durum mesela Fenerbahçe'de Ederson yaşamıştı. Eşine Instagram yorumları vesaire. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan ne istiyorsunuz? Oyuncuya tepkini tribüne gelirsin, stadyumda verirsin. Protesto hakkındır. Ama ya bu işe
0: Ya zaten
1: kadınları, çocukları katmak gerçekten
0: bak
1: terbiyesizlikten başka bir şey değil ya.
0: %100 terbiyesizlik. Çok en basit tabiriyle terbiyesizlik. Çünkü ben eldivenli anlatmaya çalıştım
1: Evet.
0: olayı. Hatta kulüptekiler de şunu söylüyor yani burada bazıları Icardi'ye bile küfretti diyorlar. Icardi'ye bile sosyal medyadan küfrettiler. O yüzden lütfen dikkate almayın diyorlar. Galatasaray Kulübü yetkilileri. İlkay'a ve ailesine
1: Geçmiş
0: bir
1: olsun
0: kez
1: diyelim.
0: daha geçmiş olsun diyorum.
1: Peki, oyuncu özelinde devam edelim istiyorum Naci abi. Bir tabii Singo krizi diyeceğim artık buna. Singo gerçekten büyük beklentiyle alınan bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservisle de Galatasaray'a geldi ama henüz bekleneni veremedi. Sürekli sakatlık haberlerini görüyoruz. Singo'da son durum ne?
0: Şimdi zaten Galatasaray Spor Kulübü de Aşil tendonunun koptuğuna dair yapılan haberleri yalanladı. Net bir şekilde yalan zaten. Telefon trafiği de yaptım. Hem kasları hem de tendonu bir anlamda burada yaralanma ve problem görüyor. Sağ arka adalesinden sakatlandı. Geçen yılki sakatlığı sol arka adalesiydi. Yani geçen yıldan farklı bir bölgeden sakatlanıyor Singo. Ve yüksek sprintli bir futbolcu olduğu için Galatasaray Sağlık Kurulu bu noktada titiz davranmak istiyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Singo'nun artık sakatlıkla alakalı bir konuyla gündeme gelmesini istemiyor. O
1: Evet.
0: yüzden de bu gözü sakınacak. Dilerim ki o göze çöp batmaz artık daha. Çok açık bir şekilde. Ama Singo'nun geri dönüşüyle alakalı Kasımları belki bulmaz ama Ekim ayının son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor. Hani %100 artık herhangi bir içinde kuşku kalmadığında Galatasaray Sağlık Kurulu onay vermek istiyor Singo'nun sahalara dönüş tarihine.

0: bu noktada acele edilmeyecek. Ama evet, işte Barcelona maçında da, Kasımpaşa maçında da, hatta bir sonraki Gençler Birliği maçında da ben Singo'nun oynatılarak riske atılacağını düşünmüyorum. Sonraki takvimde işte son haftalarda Lille var. Ekim ayının son haftalarında Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisine sanki ben Singo olur diye düşünüyorum.
1: Abi şu...
0: Ama tabii ki antrenman eksikliği vesaire kadroda olur.
1: Sence Singo transfere bir şanssızlık mı yoksa yanlış bir hamle mi? Nasıl düşünüyorsun?
0: Şanssızlık diye niteleyebilirim. Niye? Çünkü gelirken hem yöneticilerle hem oyuncu tarafıyla hem staff ekibiyle konuştum. Yani Singo'nun kronik bir sakatlığı yok. Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Galatasaray transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Inter, Newcastle, United bu kulüpler masada olmazdı. Ya da Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşma sonrasında Liverpool oyuncuyu radarına almazdı. Ya da yaz transfer döneminde Inter direkt sportif direktörüyle Galatasaray kulübüyle temasa geçmezdi. Ya da Newcastle United 40 milyon euro bandına ulaşan bonuslarla teklifte bulunmazdı Singo ile alakalı. Ama artık performans vermesi lazım. Sürekli olarak sakatlık haberiyle gündeme gelmesi de açıkçası can sıkıyor. Bu bir gerçek. O yüzden performansını gösterip Singo da muhtemelen bence transfer yapacaktır Galatasaray'dan.
1: Şimdi Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği, artık sahalara dönsün dediği isim tabii ki de Victor Osimhen. Osimhen'deki son durum ne abi? Milli aradan sonra artık sahalarda göreceğiz mi kendisini? Son bilgileri alalım senden.
0: Victor Osimhen'e deyim yerindeyse Galatasaray gözü gibi bakıyor. An be an sürekli olarak özel olarak görevlendirdikleri fizyoterapistler de yanında Osimhen'in Galatasaray kulübünün. Milli takım kampına da gitmedi ve bu konu gerçekten Galatasaray kulübünü ve staff ekibini uğraştırmış olsa da en azından hedefe ulaştı Galatasaray. Uzun bir milli ara var ve milli aranın bitiminin ardından önce Kasımpaşa, daha sonra da Barcelona maçlarında Victor Osimhen sahada olacak. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında
1: çok fark var.
0: Çok büyük bir fark var. Bir de Osimhen bağımlısı bir Galatasaray artık ister istemez ortaya çıktı ama ben bunu çok da eleştirmiyorum. Evet, bir B planı üretmeli Okan Buruk. Fakat Osimhen öyle bir isim ki Messi'li Barcelona, Ronaldo'lu Real Madrid gibi bir ağırlığı var Galatasaray takımı içinde. Kapladığı hacim çok büyük. Benim tekimde Osimhen'in dönmüş olması da Galatasaray'ı daha güçlü kılacaktır.
1: İzleyeceğiz yani milli aradan sonra.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi abi senin geçen 3-4-3 dijitalde bir programını izledim ve Okan Buruk'la alakalı ilginç bir çıkış yaptın ve dedin ki Okan Buruk giderse buradan tarih yazarak gider dedin. Bunu biraz açar mısın Digifutbol izleyicilerine özel?
0: Evet, geçen hafta başında çektiğimiz yayında söylemiştim. Çünkü Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında gerçekten de Okan Buruk bir kez daha her ne kadar ayağı tökezlediğinde kötü performans sergilediği bir karşılaşma sonrasında bir lince uğradı. Eleştiri değil, linç girişimine uğradı. Ben bunu böyle niteliyorum. Yani Galatasaray'da tarih yazan, galibiyet yüzdesi %80 olan, 4 yıl üstte şampiyon olmuş, rekorlar kırmış bir teknik adamın da hani bir iki maç daha kötü oynama ya da kötü performans sergileme lüksü yok mu? Olabilir. Hayat hepimizin kötü anları olabiliyor.
1: Tabii.
0: Ama ben de yayından sonra şunu söylemiştim. Okan Hoca tarih yazar ve ayrılır ifadesini kullanmıştım ama buna sezon sonu bakarız. Okan Hoca Galatasaray'ı Türk futbol tarihinde bir ilke imza atması için takımının başında ve son derece moralli. Okan Hoca'yla da ben Trabzonspor maçından sonra da görüşme fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum. Mentali çok güçlü. Benim tekimde bu eleştiriler ya da oluşan bu ortam Okan Hoca'yı, Okan Buruk'u daha da hırslandırmış durumda. Ve yine biz şampiyon olacağız diyor Okan Hoca. Yine iyiler kazanacak kısaca. Okan Hoca'yı bu durum ve bu tablo açık bir şekilde hırslandırmış durumda. Kaldı ki şunu söylemek lazım. Bu sezonu ayırıyorum. 4 yıllık periyotta, 4 yıl üstte şampiyonluk periyodunda Okan Hoca tökezlemedi mi? Tökezledi. Ama hiçbir zaman direksiyonun hakimiyetini kaybetmedi Okan Buruk. Bir şekilde Galatasaray'ı toparladı ve gemiyi limana ve şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Okan Hoca yine o direksiyonu toparlayacak ve bana göre Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ha, bırakır mı bırakmaz mı? Rekor kırıp teşekkürler der mi demez mi? Onu sezon sonu görürüz. Fakat şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bir açıklaması vardı. Çünkü ben hafta başındaki yayında bunu söylemiştim. Okan Hoca'yla kontrat imzalanmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Neden? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'a imzayı kontrata değil, gönlüne attı. 40 yıl önce Florya'nın kapısından girdi. Futbolcuyken ayağı kırıldı, yılmadı, çalıştı. 7 şampiyonluğu var futbolcu olarak. 2 tane Avrupa Kupası var Galatasaray'la futbolcu olarak. Teknik adam olarak 5 kupası var. Biri Başakşehir'de ve kırdığı rekorlar. Okan Hoca Galatasaray'a kontrata imza atmaz. Ama Sayın Başkan devam etmek istiyoruz dedi. İstikrardan yanayım dedi. Ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Bunun yaz transfer döneminde Sayın Başkan'ın imzayı attırması lazımdı. 4 sene üst üste şampiyon olan teknik adama. Fakat dediğim gibi Okan Hoca benim diyen taraftar ne kadar Galatasaraylıysa o kadar Galatasaraylıdır. Belki de bu yüzden zaman zaman hatalara ve yanlışlara düşüyor.
1: Peki hoca özelinde konuşunca bir de şunu sormak istedim sana. Umut Eskiköy Arda Turan'ın yardımcılarındandı sanırım değil mi? Yanlış bilmiyorum
0: evet,
1: abi.
0: Evet.
1: Onunla alakalı da senin söyleyeceğin bazı şeyler vardı. Yayın öncesinde konuşmuştuk seninle. Buradan oraya bağlayalım istersen.
0: Tabii ki teşekkür ediyorum hatırlattığın için Muzaffer. Öncelikle Umut Eskiköy'e yeni görev hayırlı olsun. Pendik Spor'un teknik direktörü oldu. Ve Arda Turan'ın da Eyüpspor döneminde en yakınındaki yardımcısıydı aslında. Çok yakın mesai harcadılar. Eyüpspor'da çok başarılı bir süreç geçirdiler. Arda Turan Shakhtar'dan teklif aldıktan sonra aslında hocanın yani Arda Hoca'nın ekibinde görmek istediği en önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat sağlık sorunları sebebiyle Umut Eskiköy Shakhtar'a gidememişti. Burada kaldı. Ve geçen yıl Eyüpspor teknik heyetinde yine yer aldı. Belki de takımın ligde kalmasını sağlayan en önemli isimlerden ve perde arkasındaki karakterlerden bir tanesiydi. Şimdi nereye geleceğim? Çok vizyoner bir hamlede bulunmuş Umut Eskiköy. Taç antrenörü transfer etti Pendik Spor. Ve şöyle bilgi vereyim. Thomas Gronemark. Taç antrenörü. Liverpool'da Jürgen Klopp döneminde ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl Mikel Arteta ile Arsenal'de görev yaptı. Ve son 5 sezonda 7 kupası var. Ve toplamda kariyerinde 18 kupa kazanma başarısı göstermiş. Yani taç antrenör deyip geçmeyeceksin. Ben vizyoner hamle sebebiyle Eyüpspor teknik direktörü Umut Eskiköy'ü tebrik ediyorum. Thomas Gronemark cumartesi günü Pendik Spor'un Bolu kampına katılacakmış. Daha sonra da uzaktan analizlerle sezon boyunca da birincilik ekibine destek verecek. Bence bunları kendilerini geliştirme adına, kendi değerlerini ve vizyonlarını arttırma adına 3 büyük kulübün hatta 4 büyük kulübün teknik adamlarının da yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki abi son olarak Serdal Adalı'nın bazı açıklamaları var. İki başlıkta sana soracağım. İlk açıklamasıyla başlamak istiyorum. Şimdi Serdal Adalı diyor ki İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız 1,5'tu sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar 3 dedi 3'ten aşağıya vermeyeceklerini söylediler. Allah'a ödenen bonservisler nedeniyle Galatasaray'a sabır versin diye bir açıklaması oldu. İstersen ilk bu açıklamasından gidelim neler söyleyeceksin?
0: Vallahi ben de Sayın Başkan Serdal Adalı'ya gönderdiği futbolculara verdiği rakamlar nedeniyle Allah sabır versin diyorum. Ödeme kolaylığı versin diyorum. Herhalde 3 tane takım yolladı. Yanlış bilmiyorsam Beşiktaş 33 futbolcu gönderdi galiba. Kolay değil bu tazminatları ödemek. Ama Galatasaray yabancı kontenjanı en sağlıklı olan kulüptü. Evet yaz transfer döneminde belki kendi içinde kaos ya da doğruları açıkçası yapamadı Galatasaray ama hiçbir şekilde de Galatasaray takımını yabancı çöplüğüne çevirmedi sarı kırmızılılar. Galatasaray marka oyunculara gitmeye çalışıyor. Evet transferde %100 başarı diye bir şey yok. Bu bir gerçek ama Galatasaray'ın artıları daha fazla olduğu için Türkiye'de şampiyon oluyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'ya Galatasaray'ın Türkiye'de son 4 yılın şampiyon olduğunu hatırlatıp kendisine sabırlar diliyorum.
1: Peki bir diğer açıklaması bence bu ilgi çekici bir açıklama. Diyor ki Serdal Adalı geçen sezondan beri hakem hataları en çok hangi takımlara yapılmış? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Rizespor. Şimdi de bakıyorum bu 3 büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlarmış. Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sayın Başkan'ın bu açıklaması çok zekice. Neden zekice? Saydığı kulüpler arasında Galatasaray yer almıyor. Neden yer almıyor? Çünkü Galatasaray son 4 yıldır Süper Lig'i sürklese ediyor. 4 yıl üstte şampiyon oluyor. Peki şampiyon olan takımın hakem mağduru olmadığını kim garanti ediyor? Garantörü kim? Galatasaray'ın maçlarında hakem hatası olmadı mı? Muhtemelen şu anki mevcut Merkez Hakem Kurulu'ndan ve hakemlerden soralım. 18 takımın tamamı da mutsuz. Ve 4 büyük kulübün ilk 6 haftada bütün maçlarında hakem hatası oldu. Kamuoyu da aynı fikirde hakeza. Ama Galatasaray'ın ismini saymıyor Sayın Başkan. Muhtemelen Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu düşünerek şimdiden bir Galatasaray'ı ötekileştirme mantığı görüyorum. Örnek bu Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kartla alakalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir anlamda kardeş kulüp olarak Galatasaray'a karşı açıklama yapması. Ya Sayın Başkan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yayıncı kuruluşun hakem yorumcusu gönderildi. İsmail Kartal'ın görüntülerinin sansürlenmesi sebebiyle ya da İsmail Kartal'a potansiyel kırmızı kartın çıkmaması sebebiyle yazı ulusal medyaya girdi, oradan çıkartıldı. Hakem

0: Yorumcusu Bein Sports'tan gönderildi. Yayınlara çıkartılmıyor. Görüntünün saklandığı ifade ediliyor. Tek bir doğru dürüst açıklama yok. Siz bu konuyu konuşacağınızda sizin maçınızda yaşandı ha. O gün Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'tı. Beşiktaş'tan ağ yok. Pardon ama Beşiktaş'ın sadece rakibi Galatasaray mı? Fenerbahçe rakibi değil mi Beşiktaş'ın? Ben onu anlayamadım. Ha bir de şimdi bu kamuoyunda tabii ki hep söylediğim bir şey var. Başarının düşmanı vardır diye. Peki Galatasaray'a niye herkes bu kadar hedef alıyor? Çünkü başarılı olduğu için hedef alıyor. Fatih Hoca'nın dediği gibi. Hakem hataları Galatasaray olmadı mı? Arkadaş yıllarca şeyi konuştular değil mi? Offside'ımsı. Hissiyatımsı penaltı kimin başına geldi abi? Fenerbahçe'nin değil mi? Galatasaray konuştu mu? Hissiyatımsı dedi mi? Ya da coğrafi offside geçen sezon kimin başına geldi? Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sakız yaptı mı? Bu da Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Ya da eğer Galatasaray bu kadar çok ayrıcalıklı ve imtiyazlı tutuluyorsa Sayın Başkan'a soruyorum. Beşiktaş nasıl bir gol averajda şampiyon oldu Galatasaray'a karşı? Galatasaray alamaz mıydı o şampiyonu eğer bu kadar güçlüyse? Ne oldu? Yapı o zaman şey mi? Paus moduna mı geçmişti? O yüzden bunları bırakalım. Hakemler kötüyse sana da bana da ona da hepsine kötü. Bu bir gerçek.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Milli takımımıza da başarı dileyelim. Biz bu sabah çektik yayını.
1: Evet, bu akşam 21.45'te Fransa karşısında milli takımımıza başarılar dileyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Alper Üstündağ ile, sonrasında Selim Hoca ile bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz ama maalesef ki 1-0 mağlup olduk. İyi bir oyun vardı, iyi bir oyun oynadık ama gerçekten bugün en azından bir puanın çok daha iyi olabileceği, 3 puan olsaydı hatta olabilecek fırsatlarımız da vardı. Yani maç anında en azından ilk etapta yayına girerken istatistikleri paylaşayım. Birazdan Alper abi de hazır olur mutlaka. Kendisine şu anda ulaşamadım ki normal şartlarda Alper abiyle her zaman maç sonunda zaten yayınlarımızı yapıyoruz ama birazdan müsait olur. O sırada ben de ilk etapta şuradaki istatistikleri paylaşmak isterim. Maalesef ki 1-0 mağlup olduğumuz müsabakada topu rakibe verdiğimiz, biraz daha geçişler üzerinden oynamaya çalıştığımız bir müsabakaydı. 64'e 36 gibi yüzdeler karşımıza çıkıyor. İki takımın da hem Türkiye'nin hem Fransa'nın 12'şer şut bulduğu, bizim 3, onların 4 tane isabetli şut bulduğu bir müsabakaydı. Biraz daha fazla topa hakimlerdi bize göre ki başarılı pas sayılarında metrikler bunu ortaya çıkarıyor. 272'ye 560 gibi aslında dramatik bir fark olduğunu da söyleyelim. Başarılı pas sayılarında köşe vuruşu rakamlarına da bakıldığı zaman 5'e 3 ki çok fazla tehlike yarattık köşe vuruşundan. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım ki biliyorsunuz ki son anda zaten Uğurcan Çakır'ın açıldığı pozisyonda elle oynamasından mütevellit kırmızı kartla sonuçlanan bir müsabaka oldu bizim adımıza. Uğurcan İtalya maçında olmayacak. Alper Üstündağ'da hazırmış. Alper abiye de bağlanacağız. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Can. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim Alper abi. Kırmadın geldiğin için öncelikle. Ki şunu soracağım abi. Yani her şeyi konuşacağız ama 90 dakikada nasıl bir milli takım gördün en azından? Montella konusuna gireriz ama 90 dakikada nasıl bir oyun izledik? Alper Üstündağ konuya nasıl bakar? Ne açıdan yorumlar, neresinden ele alır diye sormak isterim.
1: Vallahi şöyle, açıkçası milli takımımız hepimizi şaşırttı. Yani öncelikli olarak onu söylemem gerekiyor. Çünkü herkesin fark yer en az 5 olur, İspanya maçı gibi 6 olur dediği yerde milli takımımız iyi dayandı. Fransa karşısında iyi dirayet gösterdi ki bence bunun aslında altında Zidane hocanın ilk karşılaşmasının olması

çok büyük faktördü. Zidane Hoca daha takımı belli ki toparlayamamış ya da tanıyamamış. Yani bizim görmüş olduğumuz oyun tarzındaki Fransa'dan çok uzakta bir Fransa vardı. Montella Hoca da

0: Aslında biraz Fransa hakimiyeti sağladı. Uğurcan'ın ilk yarı sonlarına doğru kurtardığı mükemmel bir top var ki eğer 1-0 öne girse Fransa, belki ikinci yarı biz gol bulmak için gelirken onlar 2-3'ü bulabilirdi.
1: Doğru.
0: Uğurcan'ın o kurtardığı top mükemmel bir toptu. Tabii onun sonrasında ilk yarı 0-0 bitti ki bu aslında bizim beklediğimiz bir skor değildi. Yani bunu kabul etmek lazım sevgili Can.
1: Katılırım.
0: İkinci yarıya aslında çok iyi başlayan bir milli takım vardı. Ah İsmail Yüksek, ah diyorum. Evet. Yani o top İsmail'in dışında Arda'ya gelse, ne bileyim Can'a gelse, Oğuz'a gelse, beşi, yani golü bulmamak işten değil. İsmail Yüksek kalitesindeki bir futbolcunun o topu içeri sokamaması, kalecinin üzerine vurması tam bir kabus. Hani o golü atsa milli takımımız, Fransa gol 2 yüklenirken belki kontrataktan 2'yi bulacak. Yani bir anda oyunun seyri değişecekken o top döndü. 2 dakika sonra Mbappe'nin ayağına. Nasıl Mbappe'yi boş bıraktı Zeki, orayı da anlayamadım. Bir anda Mbappe de golünü attı. Zaten gol pozisyonunda da sakatlandı. Oyunu terk etmek zorunda kaldı. Dedim Mbappe gibi bir yıldız en azından oradan çıkıyor. Şimdi dedim milli takımımız biraz daha dedim oyun kontrolünü eline alır dedim. Aslında aldı, almadı da değil. Yani Arda Güler'in, ya biraz da şans olacak. Yani Arda Güler'in sol çaprazdan vurduğu bir şut var ki kalecinin altından sekip girebilir. Yani bir kere oyun tarzında santraforsuz oynuyor olmak beni çok üzüyor. Yani koca ülkede santrafor bölgesine koyabileceğimiz bir futbolcu yok. Hala daha Barış Alper Yılmaz'la gol arayan bir milli takım var.
1: Doğru.
0: Yani hiç mi 2000'li yıllarda Hasan Şaş abini seyretmedin de Barış Alper Yılmaz? Yani topu ayağına aldığın zaman oynamaman gerektiğini, hemen kaleye vurman gerektiğini hiç mi öğrenemedin? Yani Galatasaray'dan örnek veriyorum Barış Alper Yılmaz'a. Yani hiç mi Hasan Şaş'ı seyretmemiş? Yani Hasan Şaş top biliyorsun ayağına geldiğinde sol sağ fark etmez vururdu.
1: Bak diye vururdu hakikaten.
0: Yani neden mesela Barış Alper Yılmaz topla oynama gereği duyuyor? Sağa kıvırtıyor, sola kıvırtıyor. Kendini yere atıyor, penaltı bekliyor. Yani burası Türkiye değil Barış Alper ya. Yani kendini yere attığında penaltı çalacak hakem yok orada sana. Yani
1: devam Alper, diyor zaten Zivayer.
0: Gerçekten Barış Alper Yılmaz'a çok kızgınım. Yani milli takımımız bu karşılaşmayı berabere bitirebilirdik ki ben dün Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da net şekilde söyledim. Biz dedim galibiyet beklemiyoruz ama beraberliği alabiliriz. Neden olmasın dedim. Bu beraberliği biz alabilirdik. Kesin. Yani biz bu akşam Kocaeli'nde beraberliği alabilirdik. Yazık oldu mağlup olmak. Uğurcan Çakır'ı kaybettik. Uğurcan Çakır'ı kimin sayesinde kaybettik? Yani Dıngırt ve Zivayer Hoca sağ olsunlar yine Türkiye'ye Türk düşmanlığına devam etti. Yani pozisyonda sana ben soru sorayım sevgili Can.
1: Lütfen abi.
0: Sence kırmızı kart mı?
1: Çok bıçak sırtı bir pozisyon. Ben
0: hiç bıçak sırtı değil. Hiç bıçak
1: ben
0: sırtı değil.
1: Şöyle koltuk düşünüyorum. Bence geliyordu. Kırmızı olmaması lazımdı. Hatta direkt ben koltuk altına geliyor. Sonrasında bir, ikinci açıda, ilk açıda baktığım zaman dedim ki hani eline de çarpıyor sonra, ama sonraki açıdan bakınca Alper abi ben evet, inanamadım karara. Yani
0: koltuk altından karar. Top sekiyor. Eline, koluna gelmiyor. Yani Uğurcan ve orada yapmış olduğu bir hareket var. Dikkat et, elleriyle hiçbir şey yok diyor.
1: Evet.
0: Elleriyle. Ya sonrasında,
1: çok emin kendinden zaten orada Uğurcan da.
0: Sonrasında, sonrasında Dingirt Hoca. Hani Okan Hoca demişti ya, Dingil mi demişti? Ne demişti
1: evet,
0: onun için?
1: Evet, evet öyle demişti.
0: Yani
1: abi.
0: Dingirt Hoca yani inanılır gibi değil. Zivayer'i yanına çağırdı ve attırdı Uğurcan Çakır'ı. Yani nedir bu Alman hakemlerin, bu ikilinin Türk düşmanlığı, Türk takımı düşmanlığı nedir bilmiyorum ama yani Uğurcan Çakır haksız yere oyundan atıldı
1: evet,
0: bana göre.
1: Evet, üzdü. Bu karar çok, bence de çok tartışılır. Yani ben birazcık daha hani ilk açıda baktığım zaman dedim yandık, ama ikinci açı bir tane verdi. Dedim evet, hiçbir şey yok pozisyonda, koltuk evet, altı yani. Evet. O yüzden ilk yani atakta bıçak sıktı demiştim.
0: Ben gerçekten bu akşam için çok üzgünüm. Fransa Türkiye karşılaşmasında gerçekten farklı bir skor bekleyenlerdendim. Yani Fransa Olise'li, Dembele'li, Mbappe'li Fransa Türk milli takımını yani geçer demiştim. Farklı geçer demiştim. Milli takımın hatta beşli savunmayla oynamadığını gördüğümde eyvah eyvah Montelli Hoca ne yapıyor dedim. Bak bunu da net şekilde söyledim. Ama yani bunun haricinde mesela döndüğümde baktığımda Montelli Hoca dörtlü savunmayla çıkıp öndeki iki İsmail Salih ikilisi oynatıp o üçlüyle beraber, santroforla beraber, yani bir takım hüviyetiyle beraber saldırıyor olması gerçekten

0: Montelloja da takdir ettiğim noktalardan bir tanesiydi. Montelloja bu kadarını yapabilir sevgili Can. Yani ben burada Montelloja'yı yüklenemem. Yani Montelloja bu kadarını yapabilir çünkü eldeki kadro bu. Yani bunun dışında elde bir meyve yok. Yani ne oynatabilirsin ki? Kimi alabilirsin ki? Santrafor'un yok bir kere ya. Yani santrafor bölgesine koyacağın oyuncun yok. Yani bugün Denizgül Galatasaray'daki performansını gördük. Yani Denizgül de santrafor değil şu anda. İstenilen santrafor düzeyinde değil.
1: Doğru.
0: Yani o yüzden Montelloca'ya kızamıyorum. Montelloca bence Montella'nın milli takımı Bursa'da İtalya'yı yener. Bunu da kenara yaz.
1: Peki not alıyorum Alper abi. Yani ben de bu arada inanıyorum. Bu oyun oynanırsa bu oyun İtalya'yı yener bence de abi bu arada. Hakikaten ya, bu iyi oynadık
0: oyun,
1: abi.
0: Bu oyun İtalya'yı alt eder.
1: Yener. Bu oyun kesin bence de yener. Tabii ki oynanmadan bir şeyleri bilemeyiz ama yani yine de gördüğümüz tabloda yani normal şartlarda gerçekten yani Montella'nın eğer böyle bir oyun oynamadığı ve mesela böyle bir skorla kaybettildiği herhangi bir denklemde belki yerden yere vuruluyordur. Hatta şu anda birçok spor programında da belki yerden yere vuruluyordur ama biz en azından teslim etmek isteriz ki Alper abi bence çok güzel yorumladın. Hakikaten %100 katılırım. Yani Montella'yı mesela Dünya Kupası'ndaki oyunlarda çok eleştirebiliriz ama bugün nezdinde en azından hani biz görmek istediğimiz şeyi gördük yani. Fransa'ya karşı çata çata oynayan bir takım izlediğimizi ben de katılırım. Peki şunu soracağım abi. Yani çok spekülasyon oldu ki Beşiktaş abi en yakından bilen insanlardan bir tanesi olduğun için söylemek istiyorum. İlhan Fakılı'yı soracağım. Yani belki bu maçla alakalı bir durum değil ama bugün olsaydı farklı bir şey olur muydu?
0: Bu soruyu bence bu soruyu sorma. Es geç. Geçti. Çünkü niye sorma? Niye sorma?
1: Lütfen.
0: Çünkü Ümit Milli Takımı da Türk Milli Takımı. Ve Ümit Milli Takımı'nın ona ihtiyacı var.
1: %100.
0: İhtiyacı olduğu yerde de bir futbolcunun veriliyor olmasını çok yadırgamam. Egemen Korkmaz özel olarak istedi çünkü.
1: Ya ben de benzer düşünüyorum ama yine de şimdi Beşiktaş taraftarları da en azından
0: yok,
1: hani.
0: Hayır. Öyle bir şey yok. İlhan Fakılı da olsaydı bugün Fransa karşısında yani bugün kanatta oynayan oyunculardan daha iyisini oynamazdı. İlhan Fakılı da sonuçta. Yani Oğuz da gerçekten gerekeni yaptı. Can da gerekeni yaptı. İlhan Fakılı zaten bir maçlığına gitti. Yani Beşiktaş taraftarları hemen tepkilenmesin. Sonuçta milli takımımız için yarın Ukrayna ile kritik bir karşılaşma oynayacak U21. O yüzden o takımda da oynaması gereken oyuncular var. Egemen Korkmaz Beşiktaş'ın gizli kahramanı İlhan Fakılı'ya güvenip onu özel olarak istiyorsa bu Beşiktaş için bir gururdur.
1: Çok güzel açıkladın abi. Ben harfiyen katılırım bu arada. Şunu da sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki yani biz olumlu bakıyoruz şu anda. Yani İtalya karşısında ben de bu oyun oynarsa kazanır diye bakıyorum ama tut ki abi hani futbol bu. İşler istediğimiz gibi gitmedi ve İtalya karşısında kötü bir sonuç aldık. Vincenzo Montella ile yollar ayrılır mı diye de sormak istiyorum. Bugüne rağmen.
0: İtalya karşısında alınacak skor değil de olaya şöyle bakmak lazım. 4 tane maç oynayacağız biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani 4 karşılaşma sonundaki performansa göre Montelloca ile yola devam mı devam değil mi ona karar verilir.
1: Yani 2 maç sonunda direkt bir yargıda bulunulmaz ne olursa olsun diyorsun abi.
0: Yok nasıl bulunabilirsin sevgili Can, yani 4 tane maç yapacak bu milli takım. Şimdi hocayla ikinci maçta yollar ayırıp da kalan 2 maça ne zaman hoca bulacaksın da ne zaman çıkacaksın, hangi hocayla çıkacaksın?
1: Doğru.
0: Hakan Baltay'la mı çıkacak milli takım yani, olmaz. O yüzden orada İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynayacağız. İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynadıktan sonra ardından şeye bakacağız yani.
1: Peki şeyi sorayım.
0: İtalya ile Belçika'nın deplasmanlarına bakacağız.
1: Atmosferleri de en azından görüşünü çok merak ederim Alper abi bu konuda. Kocaeli'nde oynadık bugün. Pazartesi günü Bursa'da oynayacağız. Yani milli takımın ideal bir hani çeşitli statlarda oynuyoruz ama böyle mi olmasını tercih edersin abi, yoksa spesifik bir statta her zaman milli takım aynı statta oynamasını mı tercih edersin? Konuya burada nasıl bakarsın diye merak ediyorum görüşünü abi.
0: Şimdi tabii bak ben şunu şöyle bak olaya şöyle bakalım. Olaya sen de şöyle bakalım. Şimdi milli takımımız oynadığı futbolun hakkını veriyor mu vermiyor mu? Önce buraya bir bakalım.
1: Ya bugün yani, nezdinde mi genel olarak mı?
0: Genel olarak milli takımımız yani bu hadi diyelim ki Dünya Kupası'nı geçelim, hadi boş ver Dünya Kupası'nı.
1: Tamam, Dünya Kupası'nı kenara bırakıyorum yorumlarda.
0: Dünya Kupası'nı kenara bırak. Ben şimdi sana soruyorum. Şimdi Montella Hoca ile beraber öğrencileri bu işten ders aldı mı almadı mı?
1: Kesin almışa benziyor.
0: Ben almış gibi gördüm.
1: Ben de kesin almış gibi gördüm yani.
0: Ben almış gibi gördüm. Şimdi burada konuşulması gereken nokta şurası. Dersi aldın.
1: Tamam.
0: Dersi aldın. Tamam. Peki bunu devam ettirebileceğiz mi?

0: Bunu devam ettirebileceğiz mi? Bak burası çok önemli.
1: %100. Peki şimdi ettirir burası... mi peki abi? Öyle sorayım en azından ben de.
0: İtalya maçında göreceğiz.
1: İtalya maçında göreceğiz.
0: Bak bunu İtalya maçında göreceğiz. Ya bunu konuşmak için şu an çok erken. Yani bizim 4 tane maçımız var bir kere. Şimdi burayı es geçme. Şimdi herkesin kafası da karıştı. Yani biliyorsun böyle anlamsız yere bir maç trafiği oldu.
1: Doğru.
0: Şimdi bana şeyi soruyorlar. 2 tane maçtan sonra lig başlamayacak mı?
1: Mesela.
0: Hayır, 2 tane. Hayır,
1: alışkanlıklar iki tane öyle normalde.
0: Tabii normalde bu ama hayır. 2 maçtan sonra lig başlamayacak. 4 maçtan sonra lig başlayacak. Normalde biliyorsun hep 2-2 oynuyorduk.
1: Doğru.
0: Şimdi 4-4 oynuyoruz. Yani 4 oynayacağız. Hı-hı. O yüzden oynayacağımız İtalya maçı var. İtalya maçından sonra Belçika deplasmanı var. Hı-hı. Sonra bir İtalya deplasmanı var. Aynen. Yani burada benim söylemek istediğim nokta ne? Şu. Hı-hı. Montella Hoca'yla bir kere yolları ayıramayız.
1: Yani 4 maç sonrasında bakacağız işe her halükarda.
0: Her şeye 4 maç sonunda bakacağız sevgili Can. Yani şimdi Fransa karşısında yani adım adım gidelim.
1: Tamam.
0: Milli takımımız ders çıkarmış mı?
1: Çıkarmış.
0: Dünya Kupası'ndaki sıkıntılı dönemden sonra çıkarmış.
1: Net.
0: Yani Fransa karşısında eğer böyle bir futbol oynanıyorsa ders çıkarılmıştır.
1: Katılırım.
0: Bak çok çok net söyleyeyim sana. Burada ders çıkarmışlar. Peki şimdi bundan sonraki süreçte İtalya ile Bursa'da oynayacağın karşılaşmada nasıl bir sonuç çıkaracaksın?
1: Yani bugünkü tabloya bakarsak herhalde pozitife döner iş gibi görüyorum.
0: Tabi şimdi normalde bugün baktığında İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Yani İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Onun haricinde sonrasında Belçika deplasmanım var. Sonrasında İtalya deplasmanım var. Şimdi bu maçlarda alacağın sonuçlar çok önemli. Doğru mu?
1: Şüphesiz.
0: Şimdi senin bu karşılaşmalarda eğer ki bana göre ben bilmiyorum hani Fransa karşılaşması mağlubiyetle bitti ama yani Fransa karşılaşması bana göre bir mağlubiyet değil. Fransa karşılaşması bana göre bir ölçüde değil.
1: Peki.
0: Çünkü Fransa fark da atsaydı sonuçta Fransa diyecektik. Şimdi
1: %100.
0: Türkiye'nin bu grupta Uluslar Ligi'nde
1: doğrudan rakibi hani, Belçika ve İtalya'dır gibi gözüküyor.
0: Belçika ve İtalya'dan puan alabilecek güçte milli takımımız değil mi?
1: Kesin.
0: Burası kocaman bir gerçek. Şimdi sen Bursa'da önce İtalya'yı yeneceksin.
1: Tamam. Bak, ki olabilir yani.
0: Sen önce Bursa'da İtalya'yı yeneceksin. Sen Bursa'da İtalya'yı yendikten sonra deplasmanlardaki maçlara bakacaksın. Yani adım adım gideceğiz. Adım adım.
1: Yani direkt blok değil yani maç bakacağız artık biraz daha.
0: Sen gireceksin 4 tane maç bak kolay maç değil.
1: Değil
0: yani bugün bak ben sana şimdi söyleyeceğim. bak şimdi. Hemen hatırlamak adına tekrar bakıyorum.
1: Tamamdır
0: şimdi
1: abi.
0: Şimdi hangi gruptan çıkamadık biz?
1: Biz Avustralyalı, Paraguaylı, Amerikalı gruptan çıkamadık.
0: Bravo. Peki şimdi hangi grup var önümüzde?
1: Belçika, İtalya ve Fransalı bir grup var abi.
0: Evet, evet. Şimdi sen Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın olduğu gruptan çıkamamışken Fransa'nın, İtalya'nın Belçikalı olduğu gruptan eğer çıkabilmeyi düşünüyorsan bu bir hayalin ötesine gitmez. Ama demin ne dedik?
1: Dünya Kupası
0: maçlarından sonra
1: evet.
0: Ders alan bir milli takım var.
1: %100. Gördük ya bugün
0: maçında, Fransa maçında bunu görmenin mutluluğunu yaşadık bir kere.
1: %100.
0: Şimdi İtalya ile Belçika bizim dişimize göre.
1: Katılırım.
0: Zor takımlar mı? Zor takımlar.
1: Elbette ki zor.
0: Fransa gibi ciddiye alıp önümüzdeki 3 karşılaşmada 2 İtalya 1 Belçika mücadelesine Fransa'ya hazırlandığımız gibi tam konsantrasyonla, tam motivasyonla hazırlanırsa milli takımımız oradan çıkaracağımız en azından 5 puan olursa milli takımımızı ayakta alkışlarız.
1: Tabii ki.
0: Çünkü niye 5 puan diyorum? Bir kere İtalya'yı yeneceksin.
1: Tamam.
0: Deplasmanlarda da kaybetmeyeceksin.
1: Tabii.
0: Buradan alınacak 5 puan çok değerli milli takımımız için.
1: Şüphesiz yani. 3-1-1-5 yaptık. Doğru, mantıklı.
0: 7 puan alırsa, hele hele 9 puan yaparsa müthiş iş.
1: Müthiş iş.
0: Ama bu söylemlerimizin dışında bak adım adım gitmemin sebebi bu. Bu söylemlerimizin dışında eğer milli takımımız önümüzdeki 3 karşılaşmada

0: Fransa'da olduğu gibi sıfır çekerse Montella hocayla yolları ayırmak farz olur. Burası kocaman bir gerçek sevgili
1: peki,
0: Can.
1: Peki.
0: O yüzden adım adım bakacağız. Fransa karşılaşmasında iyi bir milli takım vardı. Kötü bir milli takım yoktu. Uğurcan Çakır bana göre büyük bir kayıp değil.
2: Altay'da aynı seviye oynar mı diye düşünüyorsun abi? Onu sorayım en azından.
0: Altay'da oynar, Okan Gucuk da oynar. Yani onlar da iyi kaleciler, kötü kaleciler değil. Milli takım bazında olan bütün futbolculara, bütün isimlere saygı duymamız gerekiyor.
2: Katılırım.
0: O yüzden ben Montella Hoca'nın Fransa karşılaşmasında kurduğu 11'den oynattığı oyuna, yaptığı hamlelere gerçekten katıldım. Hepsine bir bir.
2: Tamam.
0: Yani bu yüzden, o yüzden Montella Hoca'yı eleştirecek bir şey bulamıyorum.
2: Yok, ben de katılıyorum ya. Bugün nezdinde eleştirecek çok, yani çok çok bir şey yok. Birazcık samanlıkta iğne aramak lazım eleştirmek için bugün nezdinde.
0: Tabii. Ama şimdi bundan sonraki periyotta, önümüzdeki 3 maç çok önemli. 3 maçta gözümüz Montella Hoca'nın üzerinde olacak.
2: Kesin.
0: Oynatacağı oyun, yapacağı hamleler, kuracağı kadro aynı Fransa maçı ciddiyetinde olmalı.
2: %100.
0: Çünkü ben milli takımımızın bugünkü oyunu sonrasında en azından keşke bir santraforumuz olsaydı dedim ama belki de o da ben nasıl adım adım gidelim maç maç bakalım dedim. O da maç maç bakacaktır. Belki diğer maçta Can Uzun santrafor bölgesinde oynayacaktır. Belki Deniz Gül Can Uzun ikilisi oynayacaktır. Bunları bilemeyiz. Montella Hoca'nın da bu konuda bir bildiği olacaktır. Tabii ben bugünkü maça baktığımda gerçekten alınan mağlubiyetin beni üzdüğünü, hatta tüm Türk futbol severleri üzdüğünü açıkça söyleyebilirim.
2: %100 Alper abi. Çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten abi her zaman seninle sohbet etmek çok çok büyük bir keyif olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim Alper abi.
0: Sürçülisan ettiysem affola, çünkü net şekilde anlatabilmek için yavaş yavaş anlattım bunları.
2: Çok çok güzel oldu
0: abi. Adım adım bakabilmek çok önemli. Ben milli takımımızı beğendim. Montella Hoca'yı da eleştirecek bir yer bulamıyorum. Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartında yine Alman hakemlerin kurbanı olduk. Şimdi rotayı pazartesi gününe döndürdük. Bursa'daki İtalya maçını kesinlikle kazanmalıyız. Ben milli takımımıza inanıyorum. Oradan 3 puan çıkaracaklardır. Sonra deplasmanları teker teker konuşacağız.
2: Tamamdır Alper abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşçakal.
0: İyi geceler diliyorum herkese.
2: Evet, Alper Üstün daha bizlerleydi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanınca Selim Hoca'yı da biraz beklettik gerçekten. Kendisine de özürlerimi iletmiş olayım herkesin huzurunda. Selim Hoca birazdan bizlerle beraber olacak. Alper abiyle hakikaten uzun uzun aslında detaylı detaylı yorumladık. Selim Hoca'dan bir kez daha özürlerimizi iletelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi geceler herkese. İyi hafta sonları şimdiden.
2: Hocam doğrudan aslında tabii ki öncelikle beklettiğimiz için özür dileyelim tekrardan ama şunu sormak istiyoruz hocam. Yani 90 dakikayı siz de tabii ki notlarınızı alarak takip ettiniz hocam ve genel olarak yani siz bu milli takımı ne kadar beğendiniz ya da beğenmediniz mi? Veyahut da artılarını eksilerini nasıl değerlendirirsiniz? Yani genel büyük resimde Montella'yı tabii ki sorarım hocam. Tabii ki ilerleyen sorularda ama bugün nezdinde sahada 90 dakikada milli takımımızı nasıl buldunuz? Ne gördünüz? Gözlemleriniz nelerdir hocam?
3: Ben şöyle başlamak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımından Arda Güler'in milli takımına bir geçiş artık bu Uluslar Ligi ile birlikte olmuş gibi görünüyor. Arda Güler'in ciddi bir liderlik gösterdiğini düşünüyorum bugün. Yani takımın hem en iyilerinden biriydi.
2: Katılıyor.
3: Hem de saha içinde de hem organizasyon hem de liderlik açısından oldukça ön plana çıktığını düşünüyorum. Oturaklı bir takım gördüm. Açıkçası maç benim gözümde biraz hazırlık mücadelesi tadında geçti ama böyle bir Fransa takımına karşı, yani şimdi Fransa kadrosuna baktığım zaman eksik bir kadro da diyemiyorum. Yani ilk 11'i gerçekten herhangi zorluk derecesi yüksek maçta kullanılabilecek bir ilk 11 Fransa'nın.
2: Doğru.
3: Biraz da hazırlık maçı tadında geçti ama bu Fransa'dan sadece bir gol yemek ve aslında ben Türkiye milli takımının da ciddi pozisyon bulduğunu düşünüyorum yararlanamasa da. Hani bu takıma karşı böyle pozisyonlara girebilmek, fırsatlar yakalayabilmek, rakibi bir golde tutmak önemliydi bence. Zidane'ı tekrar sağ kenarında görmek de keyifliydi bir Zidane hayranı olarak. Milli takıma dönecek olursak Barış Alper'in önde oynadığını gördük. Klasik bir forvetimiz yoktu bugün. Ama Barış'ın da mücadelesi, aralara koşmaları, arkadaşlarına pozisyon hazırlama çabası bence önemliydi. Can Uzun biraz silikti bugün. Ferdi'yi beğendim. Oğuz Aydın denedi. Zeki Çelik'i stoper bölgesinde beğendim açıkçası. Uğurcan Çakır'ın bir konsantrasyon problemi var gibi hissetmeye başladım. Yani sezon başından beri bir güvensizlik içerisinde oynuyor. Onu da birkaç maç gol yemeyerek kazanılan maçlarda toparlayabileceğini düşünüyorum.
2: Ki bugün nasıl buldunuz hocam? Yani Uğurcan Çakır'ı genel olarak hani kırmızı kart yani pozisyonu çok tartışıldı ama.
3: Karşı, çünkü Fransa da çok pozisyon buldu hazırlık mücadelesi tadında desek de bir golde tutması Fransa'yı önemliydi. Kırmızı kart tabii dikkat çekti ama genel olarak Uğurcan'ın bir saha içindeki varlığında bir eksiklik hissediyorum. Hem Galatasaray hem Türkiye maçlarında. Kırmızı kartta zaten böyle bir sonda gelmesine rağmen bu durumun bir altını çizmemize tekrar olanak sağladı bence. Genel yorumlarım bu şekilde.
2: Peki şimdi şunu soracağım. Kırmızı karttan aslında soruya başlamak istiyorum. Yani bu kırmızı kart bizi ne kadar etkiler diye sormak istiyorum. Berke Özer keşke olsaydı mı demek lazım? Yoksa elde Altay Bayındır da Okan Koçuk da gerçekten nitelikli kaleciler midir size göre hocam? Yani nasıl bakarsınız buradaki durumu Uğurcan nezdinde? Bu kırmızı kartla beraber genel milli takımımızın kaleci havuzuyla alakalı tasarruf ne olmalıydı? Size göre nasıl olacak? Genel olarak bunun yorumunu alırsak çok seviniriz hocam sizden.
3: Ben milli takım hızındaki kalecilerden memnunum açıkçası. Hepsi nitelikli kaleciler. Uğurcan olmadığı zaman Altay ya da Berke geçebilir. Dediğiniz gibi Okan Koçuk geçebilir.
2: Berke kadroda olmadığını bir kez hatırlatayım ama Berke'nin kadroda olmadığı denklemde ne diyorsunuz hocam? Yani buna Fransa Lig 1'de ayın oyuncusu seçilen bir kişinin kadroya alınmaması çok gündem olmuştu. O yüzden hocam nasıl bakarsınız onu sorayım en azından.
3: Montella'nın kadro tercihleri biraz gündeme bomba gibi düşüyor biliyorsunuz. Yani oynatıp oynatmadığı oyuncular, kadroya dahil etmediği oyuncular bir gündem yarattı ama ben burada olmaya layık görülen herkesin Uğurcan'ın yerini doldurabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Altay önemli takımlarda forma giymiş bir kaleci. Şu anda liglerinde aktif olarak forma giymese de. Okan da zamanında Galatasaray kalesini koruyan önemli bir kaleci bence. Samsunspor'da da başarılı işleri imza atmışları var. Ya kale açısından ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu takımın en büyük problemi bence hücum hattı ve gol yollarındaki etkisizliği. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Bu maçta da gol bulamadık pozisyona girmemize rağmen. Yani bir bitiricilik eksikliği görüyorum milli takımda. Maçın başından itibaren hani girilen pozisyonlarda hadi gol olsun dediklerimiz bile bir şekilde olmadı. Mania'nın iyi bir performansı vardı ve bizim açıkçası kaçırdığımız kolay vuruşlar vardı.
2: Katılırım. %100 katılırım. Peki hocam şimdi tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz milli takımımızla alakalı ama Dünya Kupası'nda oynanan oyunun bugün net bir şekilde üzerine koyduk diyebilir miyiz? Bu sürdürülebilir olur mu diye sorayım ki yani genel olarak pozitif yorumlar var. Her ne kadar mağlubiyet olsa da hani saha içinde tabii ki kötü skor mağlubiyet her türlü ama yani bazı pozitif emareleri çok fazla konuştuk Alper Üstündağ ile beraber, Alper abiyle beraber. Hocam siz nasıl bakarsınız yani konuya? Genel nasıl bakıyorsunuz? Bir üstüne koymuş mu milli takım size göre de ve bu sürdürülebilir olabilir mi diye sormak isterim hocam size.
3: Ben milli takımın üstüne koyduğunu düşünüyorum ama burada altına çizilmesi gereken önemli şey taktik anlayıştaki değişiklik. Şimdi Dünya Kupası'na çok daha maçlara hakim olan bir takım vardı gol atamasa da. Burada içinde bulunduğumuz Uluslar Ligi grubunu da dikkate alarak biraz daha geride rakibi karşılayan ve hızlı hücumlarla gol arayan bir milli takım göreceğimizi düşünüyorum. Bu sürdürülebilir bence çünkü 4 maç yani oynayacağımız bütün maçlarda da Gruptaki rakiplerimiz Belçika, İtalya ve Fransa biliyorsunuz.
2: Doğru.
3: Bu stratejinin uygulanacağını düşünüyorum. İyi bir başlangıç oldu bence. Yani iyi bir baz oldu. Öne geçilecek, kontra ataktan bulunan bir golle öne geçilecek ve tutulabilecek bir maçta etkili olabileceğini düşünüyorum.

0: İsmail Yüksek ve Salih Özcan gibi sağlam bir orta saha merkezi de var. Ya dengeli bir takım olarak gördüm ben açıkçası bugün. Kontratak oynamaya yatkın bir takım ama bizim gollerimizi kim atacak? Yani benim şu anda kafamdaki en büyük soru işareti bu. Çok uzun süredir gol yollarında etkili bulmadığım bir takım var. Bu durumun sürdürülebilir olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama
1: çok katılırım.
0: Bir yandan da takımın yükselişini yani geçmiş maçlara nazaran daha kuvvetli bir oyun ortaya koymasını da göz ardı edemeyiz bence.
2: Puanlamalara geçeceğim ama geçmeden önce aslında şu soruyu da sormam lazım. Vincenzo Montella ne şartta devam eder görevine, ne şartta görevinden alınır diye sorayım. Yani önümüzde 4 tane müsabaka var. Genel olarak yani nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani Vincenzo Montella ile yola devam kararı hangi şartta devam kararı alınmaz, hangi şartta devam kararı alınır diye sormak isterim hocam size.
0: Ya Montella konusunda biraz daha geriden gelerek bakmak lazım. Dünya Kupası'na katılırken çok mutluyduk Montella'dan.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası performansı herkesin morallerini bozdu. Kötü bir turnuva geçirdik ama hem baskılardan etkilenmeyecek bir İtalyan teknik adamın takımın başında olmasını pozitif bir unsur olarak görsem de bizim milli takımın başında ben oyuncularla aynı dili konuşan Türk bir hoca görmeyi daha mantıklı buluyorum açıkçası. Montella şu an güncel federasyonun güvendiği ve iyi ilişkileri olan bir teknik direktör. Açıkçası Uluslar Ligi'nin sonuna kadar takımın başında kalacağını düşünüyorum. Belçika, İtalya, Fransa gibi önemli milli takımlarla oynayacağız. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz bazı oluşturan teknik direktörün de bu maçlar süresince takımın başında.
2: Şöyle bir şey sorayım hocam, biraz daha matematiksel ilerleyeceğim. 4 maçta Vincenzo Montella galibiyet alamadı, sadece 1 puan aldığı bir denklem oldu. Yine de devam eder mi diye soracağım. 4 puan 4 maçta, önümüzdeki çünkü bu maç dahil olarak 4 maçta 3 puan aldı senaryoda nasıl bir tutum olur? Onun haricinde zaten kalır ama yani galibiyet alamadığı senaryoda ne olur diye sormak isterim. O zaman yollar ayrılır mı 4 maç sonunda?
0: Ya şimdi Uluslar Ligi'nde A grubunda mücadele ettiğimizi unutmamak lazım. Yani bu gruptaki oynanacak maçlarda toplamda 0 puan toplama ihtimali de var milli takımı temenni etmesek de. Ben bu grubun sonucu ne olursa olsun önümüzdeki milli maçlarda nasıl sonuç alınırsa alınsın Montella'nın görevi devam edeceğini hissediyorum. Yani bir değişiklik hissi gelmedi. Hatta şu anda kendini yukarı çıkaran bu milli takımın Montella'yı da destekleyici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Zaten teknik direktör değişimlerine fazla çok olması gerektiğini düşünen biri de değilim açıkçası. Yani belli takımlarda belli istikrarların devam etmesi taraftarıyım. Ben Montella'nın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu benim hoşuma gidecek bir gelişme mi olur? Emin değilim. Yani son zamanlardaki performansları milli takımın, özellikle bu golsüzlüğü, yani forvet oyuncusu olan bir teknik direktörün milli takımının bu kadar gol yollarında etkisiz olması da bir kafamda soru işaretleri yaratıyor. Güvenmekle birlikte Montella'ya devam edeceğini de düşünüyorum ama bu kadar gol atamayan bir milli takım görmek de kimseyi mutlu etmiyordur diye düşünüyorum.
2: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki her zamanki gibi sizlerle hocam oyuncu gruplarını 10 üzerinden puanlamak isterim. Seri seri geçelim istiyorum en azından rakibe. Önce rakibi bir sorayım birazcık daha.
0: Açıklama
2: seri seri
0: yapmadan puan vereceğim.
2: Tamam. Manyan
0: 8 puan.
2: Kunde
0: 8 puan.
2: Upamecano
0: stoper ikilisi 7.
2: Tamam. Lacroix'a da 7 verdik. Upamecano, Lacroix 7. Truffert.
0: Benim ilk defa izlediğim bir oyuncu Truffert. Bence fena bir maç geçirmedi. 7 puan hak ediyor.
2: Peki. Hocam devam ediyorum. Manu Kone ve Rabiot ikilisini soracağım.
0: Biraz etkisiz buldum ikiliyi. 6'şar puan veriyorum.
2: Peki Ryan Cherki de orta sahaya biraz daha yakın gibi konumlanmıştı. En azından orayı da sorayım.
0: İstekliydi bu maç. Pozisyona da girdi. 8 veriyorum ona.
2: Olize'yi sorayım hocam.
0: Vallahi süper oyuncu. Yani bu maçta bile, hani hazırlık maçı gibi geçen bir maçta bile ne kadar istekli olduğunu, ne kadar denediğini gördük. Uğurcan'ın da çıkardığı 3-3'lü vardı. Bence sahanın en iyisiydi bugün. Golü atmasa da.